0: Ekipleriyle alandaki görevliler araya girerek tarafları ayırdı ve kalabalığı bölgeden uzaklaştırdı. Girne'deki gemi faciasında hayatını kaybedenlerin birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Bu bilgiden dakikalar sonra bir yeni gelişme daha oldu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı. Kayıp 19 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.
1: Bu 20 insanımızın bir tanesinin naaşına ulaşıldı. Yapılan tespitlerde erkek olduğu, takribi 50 yaşlar civarında olduğudur.
2: Girne'de alabora olan gemide kayıp 20 kişiden birinin naaşına ulaşıldı. TCG Işın ve TCG Alemdar gemileri 550 metre derinlikteki enkazda hem sualtı robotuyla hem de dalgıçlarla arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Kimlik tespiti için ise ailelerden DNA örneği alınacak. Yaralılardan hastanede tedavisi devam eden 3 yolcu kaldı. 35 haftalık bir gebe tedavisi için Kocaeli'ne nakledildi. Kazanın ardından soruşturma da devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı. Arıklı karar öncesinde adli makamların rahat hareket edebilmesi ve gerektiğini ifadesinin alınıp yargıya taşınılabilmesi için Cumhuriyet Meclisi'ne başvurup dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyeceğini açıklamıştı. Arıklı'yı görevden alan Başbakan Üstel ise karara ilişkin açıklamasında masumiyet karinesine vurgu yaptı. Arıklı yanıtında etik olmasa da kararı kabul ediyorum dedi. Arıklı'nın görevden alınmasıyla yeniden Doğuş Partisi hükümetten çekilme kararı aldı. Araştırmalar için Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman'da, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı, Deniz Kazaları İnceleme Daire Başkanı Durali İşler ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşamını yitirenler için yas da sürüyor. 5 Eylül'e kadar müzik yayını ve eğlence yasağı kararı alındı.
0: Girne açıklarındaki kaza sonrası Filojet adlı katamaran tipi yolcu gemisinin daha önce hasar aldığı ve ehli olmayan kişilerce tamir edildiği yönünde iddialar var. 2003 yılında da kaza geçiren geminin sahibinin hasarın tanzim edilmesi için sigorta şirketine Fransa'da dava açtığı ortaya çıktı. Fransız mahkemesinin hasarı kabul ettiği ve sigorta şirketini tazminat ödemeye mahkum ettiği anlaşıldı.
3: Girne'de sefere çıktıktan bir süre sonra batan geminin 2003 yılında da kaza geçirdiği ortaya çıktı. Belgelere göre 23 yıl önce olan kazada gemi iskeleye çarptı ve hasar aldı. Hasarın karşılanması için Fransa'daki sigorta şirketine dava açıldı. Geminin sahibiyle yolculara tazminat ödendi.
4: 2003 yılında Fransa'da açılan davada her ne kadar Türk mahkemeleri sözleşme konusunda yetkili olsa da Fransız vatandaşı olduğu için gemi sahibi Fransa mahkemelerini yetkili kılarak Fransa'da mahkemeye açmış ve Fransa'da dava görülmüş.
3: Feribotun daha önce aldığı hasar nedeniyle kolayca parçalandığı ileri sürülmüştü.
5: Bu geminin sol tarafında yama yapılmış bir parçası vardı. Tek parça olan bir gemi zaten etrafından dağılma olmaz.
3: Feribot daha sonra Türkiye Gemi Mühendisleri tarafından kurulan ve Ulusal Derecelendirme ile Sınıflandırma Kuruluşu olan Türk Lloyd'u tarafından sağlam onayı aldı ve çalışmaya devam etti.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'dan dönüş yolunda uçakta gazetecilere konuştu. Erdoğan'ın terörsüz Türkiye süreci ve SDG-YPG'nin fesih kararına ilişkin verdiği mesajlara bakalım.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa çıkarıldı. Gözler artık terör örgütünün silah bırakma sürecinde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, silah bırakma süreci ne zaman tamamlanır sorusuna yanıt verdi.
6: Bu tür olaylara zaman vermek, yani bir takvim ortaya koymak, bu işi zamanlamak mümkün değil. Terörsüz Türkiye sürecini bir takvim meselesinden öte bir hedef meselesi olarak görüyoruz. Elbette devlet olarak bizim bir yol haritamız var, bir planımız, bir takvimlendirmemiz var. Süreç adım adım ilerlemektedir. Süreç bütün her şeyiyle dar kalıplara hapsedilmemiştir. Bu yönde de bir rahatlık söz konusudur. Böylesi provokasyona açık süreçlerin çok uzamaması gerekir.
3: Erdoğan, Kırgızistan'dan dönüş yolunda uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. İç cepheyi güçlendireceğiz dedi. Türkiye mutabakatı vurgusu da yaptı.
6: milletin kardeşliğini zedeleyen, toplumsal bütünleşmeyi yaralayan, terörün geçmişte oluşturduğu fay hatlarını yeniden harekete geçirme riski olan yaklaşımları hoş göremeyiz. Bilinsin ki toplumsal bütünleşmeye hizmet etmeyen her söylem kaosa katkı sağlar, başka herhangi bir işe yaramaz. Bu süreci millet mayalamıştır ve mayada tutmuştur. İç cepheyi güçlendireceğiz. Farklılıklarımızla birlikte Türkiye paydasında kenetleneceğiz. Biz buna Büyük Türkiye Mutabakatı diyoruz.
3: Suriye'de SDG-YPG'nin feshi kararı da Cumhurbaşkanı'nın gündemindeydi.
6: Açıklanan karardan kardeş Suriye halkı adına doğrusu memnuniyet duydum. Alınan kararı ve entegrasyonun sağlanmasını olumlu değerlendiriyoruz. Kararın sahada uygulanmasını hem Suriye tarafı hem de Suriye ile çok uzun bir sınır hattı bulunan bir komşu ülke olarak biz elbette takip ediyoruz. Suriye'nin bütün unsurlarıyla bir ve bütün olmasını en çok biz arzu ederiz.
3: Erdoğan, ben bu sürecin sadece Türkiye ve Suriye için değil, bütün bölge için yeni bir dönemin kapısını aralayacağına inanıyorum. Terör defteri artık kapanmalı. Silahın, şiddetin devri artık kapanmalı ifadelerini de kullandı.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den terörsüz Türkiye sürecine dair açıklamalar var. Bahçeli, Ahmet Spor üzerine yapılan bir kamuoyu araştırması olduğunu söyledi. Tribünler, terörsüz Türkiye karşıtlarının provokasyon alanı haline getirilmemelidir, dedi.
7: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir aşamaya gelindiğini söyledi. Ancak süreci sabote etmek isteyenler olduğunu belirtti. Ahmet Spor'la ilgili yapılan bir araştırmayı eleştiren Bahçeli, tribünler terörsüz Türkiye karşıtlarının provokasyon alanı haline getirilmemelidir, dedi.
6: Spor kisvesiyle terörsüz Türkiye hedefini, barış, huzur ve kardeşlik iklimini zehirlemeye kimsenin hakkı yoktur. Haddi de olmamalıdır. Ahmet Spor'un Süper Lig'e yükselmesinden ve burada başarılı olmasından milletimiz memnuniyet duymaktadır. Bununla birlikte Ahmet Spor'u kirli projelerine alet etmek isteyenlerin olduğu anlaşılmaktadır ve bu provokasyona karşı en başta kulüp yetkililerinin ve Diyarbakır halkının tepki göstermesi gerekmektedir. Bu girişimler terörsüz Türkiye'yi sabote planıdır.
7: Bahçeli yazılı bir açıklama yaptı. Taraftarlar arasına sızmalar önlenmelidir ifadesini de kullandı.
6: Terörsüz Türkiye'den geri dönüş olmayacaktır. Gerginlik ve kutuplaşmalara, toplumsal olaylara sebebiyet verebilecek girişimlerden kaçınılmasını hayati önemde görüyoruz. İnanıyoruz ki milletçe provokasyonlara gelmeyecek, bir devlet politikası olan terörsüz Türkiye hedefi, Türk siyasetinin başarısı inşallah da topyekün milletimizin eseri olacaktır.
0: Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin sivil altyapısına yönelik destek çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Fırat Nehri'ne yeni bir yüzer köprü kuruldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 2. Ordu İstihkam Tugay Komutanlığı tarafından Suriye'nin Mayadin bölgesinde Fırat Nehri üzerinden geçişler için yüzer köprü kurulduğu belirtildi. Bakanlık açıklamasında köprünün kuruluş çalışmalarına ilişkin görüntüler de yer aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri Temmuz ayında da Deir ez-Zor bölgesinde yine Fırat Nehri üzerinde yüzer köprü kurmuştu. Washington ve Tahran arasında Temmuz'dan bu yana durgun seyreden saldırılar yeniden başladı. ABD Başkanı Donald Trump saldırıların çok sürmeyeceğini ama İran'a yeni bir saldırı düzenlemeye de hazır olduklarını söyledi. Ayrıca Ukrayna'da barış penceresi açıldığında Rus lider Vladimir Putin'le zirve düzenlemek istediğini de sözlerine ekledi.
8: İran'a istediğimiz zaman yeniden saldırabiliriz. Buna hazırız. Son saldırımız gerçekten çok sert oldu.
9: Amerika Birleşik Devletleri İran hattında tansiyon yeniden yükseldi. Washington'ın son saldırılarına İran'dan misilleme gecikmedi. ABD Başkanı Donald Trump saldırılara dair Beyaz Saray'da açıklama yaptı. Saldırıların uzun süre devam etmeyeceğini ifade eden Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı boyunca yeniden ekipman konuşlandırdığını söyledi. Son saldırılarda askeri ekipmanları hedef aldıklarını öne sürdü.
8: Mayın atan bir roket yapmaya çalışıyorlardı. Neredeyse bitmişti. Biz de onu imha ettik. Onların bunu inşa ettiğini gördük. Yaptıkları her şeyi görüyoruz. Kıpırdayamıyorlar.
9: Amerika Birleşik Devletleri İran'a son haftaların en ağır saldırılarından birini gerçekleştirmiş. Sirik'te düğün organizasyonuna yakın bir ev vurulmuştu. Saldırıda çok sayıda İranlı da hayatını kaybetmişti. Amerikan Başkanı'na Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yeni bir zirve gerçekleştirip gerçekleştirmeyecekleri de soruldu. Trump bunun mümkün olduğunu ancak zirvenin Ukrayna'da barış anlaşması yapmaya hazır oldukları zaman gerçekleşmesini istediğini söyledi. Ukrayna'daki savaşın biteceğini de sözlerine ekledi. Trump'a Venezuela'da soruldu. Venezuela'nın seçimlere henüz hazır olmadığını savunan Amerikan Başkanı, ülkenin daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu belirtti. Onları bir diktatörlükten kurtardık ve hükümette çok iyi anlaşıyoruz diyen Trump, Venezuela'daki geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez hakkında da pozitif ifadeler kullandı.
0: İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı iddiasıyla bir römorkere el koydu. Açıklama İran basınından. İRNA Haber Ajansı'na göre kaçak akaryakıt taşıdığı tespit edilen yabancı bir römorkere İran sınır muhafızları el koydu ve gemideki yabancı uyruklu 11 kişi gözaltına alındı. Habere göre düzenlenen operasyonda el konulan gemide 382 bin litre dizel yakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan kişilerin uyruğuna ilişkin bilgi verilmedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı Wes Streeting ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ikili ve bölgesel güvenlik konuları ele alındı.
10: Terör karşısındaki tutumumuz ilk günden beri değişmeden...
0: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler telefon diplomasisi yürüttü. İngiliz mevkidaşıyla birlikte Birleşik Krallık Savunma Bakanı Wes Streeting ile görüşme düzenledi telefonda. Bakanlıktan yapılan açıklamada ise görüşmede hem ikili ilişkiler ele alındı hem de bölgesel güvenlik konuları görüşüldü. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Gökçek'in ifadesi Cuma günü Ankara Adliyesi'nde alınacak.
2: Yurt dışına para aktarma iddiasıyla başlatılan soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Gökçek, Cuma günü saat 16'da Ankara Adliyesi'ne gidecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar alması üzerine resmen soruşturma başlatmıştı. Soruşturmanın söz konusu iddialara ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla yürütüldüğü bildirilmişti. O iddiaları gündeme getiren gazeteci Murat Ağırel, pazartesi günü tanık sıfatıyla ifade verdi. İfadesinin ardından açıklama yapan Ağırel, Gökçek'in oğlu ve gelininin Almanya'nın Düsseldorf kentinde bir şirket kurduğunu, o şirkete ilişkin yaptığı araştırmalar sonucu elde ettiği bilgi ve belgeleri savcılığa sunduğunu söyledi. O ifadenin ardından Melih Gökçek, Cuma günü Ankara Adliyesi'ne çağrıldı. Gökçek'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınacak. Gökçek'ten ifadeye çağrılmasına ilişkin açıklama geldi. Hukuka ve adalete inancımız tamdır diyen Gökçek iddiaları reddetti. Gökçek gazeteci Murat Ağrel hakkında suç duyurusunda bulunduğunu da açıkladı.
0: Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan belediye çalışanlarına uyuşturucu testi yaptırmıştı. İlk taramalarda 171 personelin test sonucu pozitif çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Testi pozitif çıkan 171 kişiden 42'sinin daha sonra yapılan testlerinde sonuçların negatif olduğu bildirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı pozitif sonuçlara ilişkin harekete geçti. Başsavcılık test sonuçları pozitif çıkan veya uyuşturucu kullandığı tespit edilecek kişiler hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapılmasını istedi. Ayrıca şüpheliler için kan, kıl ve idrar örneklerinin alınması yönünde de talimat verdi. Karar doğrultusunda 129 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İzmir'de iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili üçüncü kez bilirkişi raporu hazırlandı. Dava dosyasına giren rapora göre facia tek bir hatadan değil uzun zamana yayılan ihmallerden kaynaklandı.
7: Olay ani bir hata sonucu değil birden fazla ihmalin birleşmesiyle meydana geldi. Bu tespit İzmir'de iki kişinin sokakta akıma kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili bilirkişi raporundan. 2 yıl önce Konak ilçesinde yağmurda yürüyen tıp öğrencisi 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz su birikintisine basınca akıma kapıldı. Hem o hem de onu kurtarmaya çalışan 44 yaşındaki İnanç Öktemay hayatını kaybetti. İstinaf Mahkemesi'nin talebi üzerine hazırlanan 3. bilirkişi raporu dava dosyasına girdi. Raporda olayın meydana gelmesine ilişkin teknik süreç 2015'ten 2024'e uzanan bir zincir halinde değerlendirildi. Buna göre 2015 yılında yeraltı elektrik kablosunun proje, yapım, kontrol ve kabul süreçlerinde yeterli derinlik ve mekanik koruma koşulları sağlanmamıştı. Olay bir ani hatayla değil, uzun süreli altyapı tasarım kusuru, yetersiz yapım ve kabul denetimi sonucu yaşanmıştı. Elektrik kablosunun bulunduğu dar altyapı koridoruna müdahale edilmesi, arıza onarımında riski kalıcı olarak ortadan kaldırmayan geçici müdahale ve yüzey suyu tahliye yetersizliğine dikkat çekildi. Taşeron firmadan bir, GDZ Elektrik'ten iki kişi asli ve ağır kusurlu bulundu. Davada memur olmaları nedeniyle dosyaları ayrılan, aralarında mevcut ve önceki dönem İSSU Genel Müdürlerinin de olduğu 6 personel yargılanıyor. Sanıklar için bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.
0: İstanbul Beyoğlu'nda yaşları 14 ve 15 olan 4 çocuk bir kişinin parasını çalıp darp etti. Darp edenlerin 21 suç kaydı olduğu belirtildi. Şüpheliler sokakta karşılaştıkları 38 yaşındaki bir kişiyi darp ettiler. Cep telefonuyla cüzdanındaki 2000 lirayı gasp edip kaçtılar. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Güven timleri tarafından yakalanan çocukların daha önce de çok sayıda suça karıştığı ortaya çıktı. 4 çocuğun yağma, hırsızlık, yaralama, uyuşturucu ve silah suçları başta olmak üzere toplam 21 suç kaydı bulunduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı. İzmir'de köpek saldırısına uğrayan çocuğun yüzünde kalıcı yara izleri oluşmuştu. Mahkeme bu izlerin estetikle dahi geçmeyeceğini ve çocuğun ekonomik geleceğini etkileyebileceğini açıkladı. Hayvan sahibinin ise 1 milyon 200 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.
3: Köpek saldırısı sonucu yüzünde kalıcı izler oluştu. Çocuğu ısıran köpeğin sahibi 1 milyon 200 bin lira tazminat ödeyecek.
11: Bu kalıcı hasarın da maalesef estetikle dahi giderilemeyeceği tutanaklarla ve adli tıp raporuyla kanıtlanmış oluyor. Mahkemede bu olayı ve estetikle dahi izinin geçmeyeceğini öngörerek 11 yaşında olan müvekkilimize maddi ve manevi tazminat hükmediyor.
3: Olay 3 yıl önce İzmir'in Menderes ilçesinde meydana geldi. 11 yaşındaki çocuk marketten dönerken sahipli bir köpeğin saldırısına uğradı. Japon Akita cinsi köpek çocuğun yüzünde kalıcı yara izlerine neden oldu. 2024 yılında köpeğin sahibine maddi ve manevi tazminat davası açıldı. Çocuğun yüzündeki izlerin estetikle dahi geçmeyeceği, ekonomik geleceğini de etkileyebileceği belirlendi. Bu nedenle mahkeme hayvan sahibinin çocuğa 1 milyon 200 bin lira maddi ve manevi tazminat ödemesine hükmetti.
11: Burada hayvanlara ait bir karar değil bu. Direkt hayvanın sahibine, hayvanın hukuki sorumluluğunu üstlenen kişiye verilen bir karar bu. Çünkü burada hayvana sahiplenen kişi hukuki anlamda da sorumluluğunu taşıması gerekiyor. Yani sadece sevgi yetmiyor, aynı zamanda bakımı da üstlenmesi gerekiyor ve maalesef zarar vermeyecek şekilde onu eğitmesi gerekiyor.
0: Aselsan'ın geliştirdiği Tolum derin taarruz mühimmatları, Bayraktar Akıncı taarruzi insansız hava aracından gerçekleştirilen atış testlerinde hedefleri tam isabetle vurdu. Baykar ve Aselsan test atışı görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Test atışları Konya Karapınar Atış Poligonu'nda 15'ten fazla ülkenin askeri yetkililerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Çarpma tapası ve parçacık etkili harp başlıklı Tolum İ mühimmatı, konteyner hedefe tam isabet kaydetti. Tolum F mühimmatıyla etrafında personel bulunan zırhlı personel taşıma aracına atış gerçekleştirildi. Aselsan Tolum P mühimmatı 2 katlı beton binaya atıldı. Tolum P, delici harp başlığı tasarımı ve özel şekle sahip delici burun yapısıyla 2 kat betonu delerek programlanabilir zaman ayarlı tapasıyla hedeflenen katmandaki unsurları imha etti. Yeni eğitim öğretim sezonunun başlamasına sayılı günler kaldı. Dolayısıyla öğrencileri taşıyan binlerce okul servisi de trafiğe geri dönüyor. Peki öğrencileri taşıyan bu servislerde güvenli yolculuk için neler olmalı? Velilerin dikkat etmesi gerekenler neler? Haberimizde izleyelim.
7: Çalışır durumdaki emniyet kemeri, güvenlik kamerası, servis kapılarının uygun olması ve birçok kriter. Okul servislerinde güvenli bir yolculuk için tüm bunların olması şart.
12: Öğrencilerin çantalarını alıp araca getirecek, onların emniyet kemerlerini araçta takacak bir rehber personel olması gerekiyor. Bakın her koltukta şu şekilde bir emniyet kemeri bulunması gerekiyor. Bu ana güvenlik önlemlerinden biri şu şekilde. Her koltukta bir emniyet kemeri olacak. Araçta bir acil çıkış kapısı olacak. Öğrenci sayısını gösteren belirleyici bir tabela olacak.
7: Okul servislerinde sadece içeride değil, aracın dışında da alınması gereken önlemler var.
12: Öğrencilerin araca iner binerken rahat bir şekilde inmesini binmesini sağlayacak bir basamak olacak. Aracın kapısı bu şekilde dışarıdan herhangi bir tehlike anında açılıp kapanır halde olacak. Aracın kör noktalarını araç şoförü de gösterecek. Bir kamera düzeni olacak. Aynı şekilde yine aracın önünde de benzer kameralar olacak.
7: Bir diğer dikkat edilmesi gereken konuysa korsan servisler.
12: İstanbul'da okul servis taşımacılığı, personel servis taşımacılığı da 34LAA001 34LZZ999 plakalı tahtitli servis plakasıyla yapılıyor. Bakın bir örnek şurada. Bunun dışındaki araçlar korsan araçlar. Çünkü o araçların şoförlerinin kimler olduğunu biz bilmiyoruz. Onların sağlık raporları, psikoteknik raporları, araçlarının muayeneleri vesaire var mı yok mu bunları bilmiyoruz.
7: 7 Eylül'de okul öncesi ve 1. sınıflar, 14 Eylül'de ise diğer kademedeki öğrenciler için ders zili çalacak.
0: Eylül ayı boyunca okullarda sıfır atık temasıyla programlar düzenlenecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, evlatlarımız öğrenecek, anlayacak, sıfır atık bilinci daha da güçlenecek dedi.
13: Sürdüğümüz bir şey daha var.
3: Sıfır atık projesi kapsamında Eylül ayının teması okullarda sıfır atık olarak belirlendi. Sıfır atık bilincini teşvik edici bilgilendirme ve eğitici öğretici uygulamalara ilişkin yol haritası hazırlandı. Eylül ayı boyunca okullarda sıfır atık temasıyla programlar düzenlenecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuyla ilgili açıklamasında sıfır atık projemizi Milli Eğitim Bakanlığımızda, okullarımızda daha da yaygınlaştırıyoruz dedi.
6: Yeni eğitim öğretim yılımızın başlamasıyla birlikte okullarımızda atık ayrıştırma eğitimlerinden kompost uygulamalarına, sıfır atık kamplarından geri dönüşüm atölyelerine, çevre temalı seminerlerden ekolojik pazar günlerine kadar birçok farkındalık çalışması yapacağız. Evlatlarımız öğrenecek, anlayacak, sıfır atık bilinci daha da güçlenecek.
3: Bakanlığa bağlı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar kapsamında öğrenci ve velilere ihtiyaçları kadar alışveriş yapmaları ve uzun ömürlü ürünleri tercih etmeleri çağrısında bulunuldu. Hazırlanan bilgilendirici broşürlerde geçmiş dönemlerden kalan çanta, defter, kalem, silgi ve benzeri okul gereçlerinin gözden geçirilmesi ve yeniden değerlendirilmesi gerektiği hatırlatıldı. Öğrencilerin günlük yaşamlarında bilinçli tüketim alışkanlıkları kazanmaları, tek kullanımlık ürünlerden kaçınmaları, atıkları kaynağında ayırmaları ve israfı önlemelerine yönelik çeşitli bilgilendirici içerikler de hazırlandı.
0: Deprem bölgesinde yeniden inşa edilen konutlarla birlikte kira enflasyonunda belirgin bir biçimde yavaşlama var. Bu durum yalnızca depremden etkilenen iller için geçerli değil, deprem nedeniyle göç alan illerde de geçerli. Merkez Bankası'nın konuyla ilgili analizi var sırada.
3: Deprem illeri ve depremden dolaylı yoldan etkilenen illerde kira enflasyonu belirgin biçimde yavaşladı. Konut arzındaki bu iyileşme önümüzdeki dönemde kira enflasyonundaki yavaşlamayı da destekleyebilir. Bu tespitler Merkez Bankası araştırmacılarının yayımladığı analizde yer aldı. Sebep olarak da bölgedeki yeniden imar faaliyetleriyle konut arzının hızla artması gösterildi. Belli aralıklarla araştırmacıların analiz yayımladığı merkezin güncesinde asıl inşa seferberliğiyle artan konut arzı ve bölgesel kira enflasyonuna etkileri ele alındı. Analizde 6 Şubat depremleriyle birlikte bölgede konut stokunun önemli ölçüde gerilediği ve bu nedenle kiraların hızlı bir şekilde yükseldiği belirtildi. Deprem nedeniyle göç alan çevre illerde ise kira artışının olduğu kaydedildi. Araştırmaya göre deprem illerinde kira enflasyonu 2023 ve 2024 yıllarında yüksek seyrederken konut teslimlerinin hızlandığı 2025 yılında yavaşlamaya başladı. Depremden dolayı etkilenen inlerde de durum benzer. Ancak kira enflasyonundaki yavaşlama 2026 yılında başlıyor. Analize göre deprem bölgesindeki konut arzının toparlanması, deprem illerde geri dönüşle birlikte göç alan illerdeki kiralık konut talebini de kademeli olarak azaltıyor. Bu da kira artış hızına kademeli olarak yansıyor.
0: Kamu çalışanları yapay zeka teknolojilerini güvenli ve etkin kullanabilmeleri için zorunlu eğitim alacak. Eğitimler kamu kurumlarının insan kaynakları sistemleri üzerinden zorunlu tutulacak. Personelin eğitimlerdeki başarı düzeyi de düzenli izlenecek. Yapay zekanın temel kavramları, üretken yapay zeka araçlarının güvenli kullanımı, kişisel verilerin korunması, yanlış bilgi ve derin sahte içeriklere karşı farkındalıkla etik kullanım ilkeleri öğretilecek. Çalışanlara ayrıca görev ve sorumluluklarına göre hazırlanan kısa uygulama modülleri de sunulacak. Eğitimleri tamamlayanlara ölçme ve değerlendirme sonucunda kazandıkları temel yetkinlikleri gösteren seviye bazlı mikro sertifikalar verilecek. Tanıtımları yayınlandığı günden bu yana merakla beklenen Tuzlu Kahve dizisi önceki akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Dizi 3 kategoride birinci oldu. Haberimize veda ediyoruz. Saat başı görüşmek üzere.
14: Bugün düğüne gidiyoruz ve yine seninkine değil.
15: Yıldızlardan oluşan oyuncu kadrosu ve özlenen aile bağlarını anlatan hikayesiyle merakla beklenen dizi Tuzlu Kahve İlk bölümüyle seyirciden tam not aldı. Star'da ilk bölümüyle ekrana gelen dizi 3 kategoride de birinci oldu.
16: Ne? Mehmet Aydınoğlu.
17: Nereden çıktı bu Mehmet?
16: Denizden çıktı.
15: İlk bölümde yıllardır birbirine düşman olan İpekli ve Kutaygil ailelerinin kızları farkında olmadan aynı ailenin iki oğluyla yollarının kesişmesiyle kendilerini beklenmedik bir hikayenin içinde buldu. Selin ve Murat evlilik hazırlıkları yaparken Murat'ın Amerika'dan yeni dönen abi Mehmet'in yoluysa derinle kesişti. Tuzlu kahve,
18: tuzlu kahve. Hiç bir yudum bir bakarsın.
19: Vay be.
15: Dizinin Binnur Kaya'dan Settar Tanrı Öğen'e, Eda Ece'den Sarp Apağ'a, Şevval Sam'dan Buğra Gülsoy'a uzanan renkli oyuncu kadrosu ilk bölüm öncesi NTV'de gece gündüz programına konuk oldu. Tuzlu kahve.
20: Üç farklı aile tanıyacağız bu dizide.
21: Evet.
20: Birbirinden bambaşka ailelerin evlilik yoluyla kızlarını ve oğullarını evlendirmeleriyle bir araya gelmelerini anlatacağız. Esprili bir dille. Aileler çok tanımaya değer. İçlerinde bir sürü birbirinden ilginç karakterler barındırıyor.
22: Herkes o komikliğin içinde kendisinden bir parça bulacak. Aa bu dayım diyecek. Aa bu işte annem diyecek. Bu diyecek benim kardeşim diyecek. Orası güzel olan zaten.
20: Biz sette sürekli eğleniyoruz. Ya. Sürekli şarkı söylüyoruz birlikte. Hızlı kahvenin bütün güzel versiyonlarını yapıyoruz filan.
21: Ne güzel.
20: Hızlı kahve oldu.
21: Az tuzlu, çok kahve. Tuzlu, sade.
20: Muzlu kahve.
21: Uzun bir zaman sonra seyirci açısından da gerilmeden, daha böyle eğlenerek bir şey izleyeceklerini düşünüyorum. Onun için tüm hazırlıklar yapıldı. Kesinlikle bir eksik vardı. Hatta komedi artık hani yapılmıyor, yapılmayacak gibi bir düşünce vardı. Biz böyle daha böyle ara güzel bir aile komedisi tonunda bir şeyle geliyoruz.
15: Dizi Nevra Serezli ve Nebahat Çehre gibi usta oyuncuları da bir araya getiriyor.
23: Bizden çaldıklarıyla kendilerini saydırıyorlar.
24: Oradan buraya laf atmanıza gerek yok. Yüzüme söyleyin.
23: Yüzsüzlükten botoksları tutmamış.
25: İnsanları çok özlem duyduğu, evinde böyle keyif yaparken kahveyi belki tuzlu diye şekerli içecekler ama çok da şekerler izleyecekler.
21: Neredesiniz siz bu hikayede?
26: Anneleriyim. Yalıda oturuyorum.
21: Allah daha ne olsun.
26: Yani. Daha ne olsun, tam bana layık. Oh keyfini sürüyorum. Çok keyifliyim.
21: Ya.
26: Çok seveceğim bir anne tiplemesi. Çok detay vermeyeyim. Seyrederken anlaşılsın karakteri. Her şey çok yolunda.
1: Annemin kızıyım. Biz Nevra Hanım'la tanışıyoruz ama ilk defa birlikte çalışıyoruz ya. Karşılıklı. Ve o kadar mutluyum ki ve çok da iyi anlaşıyoruz. Çok. Yani hakikaten ikinci annem gibi. Birinde dün havası, birinde
15: kopuyor tatlı bir savaş. Senaryosunu Aslı Zengin'le Ece Yosmaoğlu'nun yazdığı, yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği dizi sıcak bir aile komedisini ekrana taşıyor.

0: Yakın Plan'dan iyi akşamlar efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te katıldığı Şangay İşbirliği toplantısı ve Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı görüşmenin yankıları sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan uçakta dönüş yolunda gazetecilere çok önemli açıklamalar yaptı, mesajlar verdi. Bu açıklamaları ayrıntılarıyla konuşacağız. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında kurulan Mekke Savunma İttifakı da dünyada konuşulmaya devam ediyor. Tabii en dikkat çeken yönse ittifakın rahatsızlık yarattığı ülkeler. İttifakta neler çekince yaratıyor? Endişe duyan ülkeler hangileri? Bunları da konuşacağız. Tabii tam anlaşmaya yakınız, savaş bitti derken yeniden alevlenme emareleri de yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki savaştan bahsediyoruz. Yerini zaman zaman yükselen gerilimlere ve çatışmalara bırakmış durumda. Tabii bunun en yakın örneği de dün gece yaşandı. Önce Amerika Birleşik Devletleri Lark Adası'nı vurdu. Ardından İran, Ürdün'deki Amerika Birleşik Devletleri üslerine hedef aldı ve bölgede tansiyon bir anda yükselmiş oldu. Bu tansiyon ne kadar sürer? Anlaşmaya yakın mıyız? Hürmüz sorunu böyle mi devam edecek gibi birçok soru gündemimizde. Hemen başlayalım efendim. Çok değerli konuklarım var. Profesör Doktor Hüseyin Alptekin stüdyomuzda, hoş geldiniz Sayın Alptekin.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Uluslararası güvenlik uzmanı Doktor Yusuf Bahadır Keskin, Sayın Keskin yayınımıza hoş geldiniz siz de. Ve birazdan bizlere katılacak Teams bağlantısıyla Profesör Doktor Murat Yeşiltaş da birazdan bizlerle birlikte olacak, ama biz başlayalım stüdyodaki konuklarımızla. Şimdi tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgızistan ziyareti oldukça önemliydi. Önemli kılan noktalardan birisi de Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı görüşmelerdi. Orada bazı mesajlar verildi. Yani oldukça kontrollü ve tabii sorunsuz görünüyor baktığımızda. Fakat enerji, Ukrayna Savaşı gibi birçok başlıkta aslında ayrışılan bazı yönler var. Yani baktığımızda Ankara-Moskova ilişkilerini nasıl buluyorsunuz tüm bu açıklamaların ardından?
1: Ankara-Moskova ilişkileri son yıllarda bir eş güdüm yakaladı. Tabii çok badirelerde atlatıldı, onu da söyleyelim. Özellikle Suriye kompartımanında iki ülkenin ilişkileri ve çıkarları oldukça farklıydı. İlişkileri de bozuktu, onu söyleyelim. Fakat tam da ilişkiler dip nokta yapmışken Astana süreci ve o mekanizma üzerinden iki ülke bir diyalog kanalı oluşturdu ve beraber çalışmayı, farklılaşan çıkarların da yeri geldiğinde ortak yol bularak, orta bir yol bularak uzlaştırmayı öğrendiler. Nitekim en son Şangay İşbirliği Örgütü toplantısında da Bişkek'te iki lider yine görüştü. Yine objektiflere gayet samimi pozlar verdiler. Öne çıkan iki konu oldu. Bunlardan bir tanesi enerji noktasındaki işbirliği. Çünkü biz Rusya'dan sadece petrol ve gaz değil, sadece bunları almıyoruz. Aynı zamanda Akkuya Nükleer Enerji Santrali de bir Rusya yatırımı. Onu da söylemek lazım. Finansmanıyla, sonrasında inşaat süreciyle her aşamasında Rusya'nın çok yoğun yatırım yaptığı bir proje.
0: Yeni santrallerin de açılacağı müjdesi de verildi aslında.
1: Tabii. Yalnız şunu bilmiyoruz henüz. Yani yeni santraller yine Rusya'ya mı yaptırılır, başka ülkelere mi yaptırılır? Çünkü yani Güney Kore'den Kanada'ya kadar çok fazla bu işte gerçekten de partner olmak isteyen ülkeler var. Türkiye'de burada çeşitlendirme yoluna gidebilir. Yani tüm nükleer enerji teknolojisini tek bir ülkeye havale etmek yerine muhtemelen farklı bir aktörden de faydalanacaktır Türkiye. Ama belki de daha dikkat çeken konu başlığı Ukrayna oldu. Ve Türkiye tekrar ve yine Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için iki tarafı buluşturmaya hazır olduğunu ve müzakereler için ara bulucu olabileceğini deklare etmiş oldu. Ki hatırlarsanız savaşın daha birinci ayında Türkiye iki ülkeyi bir masada bir araya getirmişti. Hatta Dışişleri Bakanları o zamanki Kuleba ile Lavrov, Lavrov halen daha Dışişleri Bakanı'ndır Rusya'nın, beraber bir araya gelmişlerdi. Ve savaş belki de hiç tırmanmadan daha birinci ayında bitecekken, o zaman bitmesini istemeyen başka aktörlerin devreye girmesiyle Ukrayna masadan kaldırıldı. Ve bu artık Birinci Dünya Savaşı'nı da zaman açıdan geride bırakmış, daha uzun sürmüş olan bu savaş boyutuna gelmiş olduk. Tabii Türkiye zaten Ukrayna Savaşı'nda zaman zaman defaatle müdahil oluyor. Yani tahıl koridorundan tutun da esir takaslarına kadar pek çok konuda Türkiye gayet olumlu, yapıcı adımlar attı ve savaşın etkilerinin bölgeyi sarmaması adına, bu anlamda bir nevi savaşa bir karantina uygulamak adına Türkiye'nin çok olumlu adımları oldu. Bu sebeple de zaten hem Ukrayna hem Rusya iki tarafta Türkiye ile görüşebiliyor. Ya bu iki

0: tarafında birlikte görüşebildiği başka bir ülke yok. İki tarafında güvenini kazanabilmiş başka bir ülke yok. Çünkü gerçekten Türkiye savaşın sona ermesi için adımlar attı ve atmaya devam ediyor.
1: Başından beri bu rolü üstlendi.
0: Muhakkak. Evet. O yüzden tabii Bişkek'teki Putin-Erdoğan görüşmesinde öne çıkan iki başlık bunlar oldu. Tabii bunları daha sonra açabiliriz ama tabii Şangay İşbirliği Örgütü'nün çok daha küresel kapsamda bir ajandası var. Türkiye'de tabii orada sadece Rusya ile ilişkileri geliştirmek için gitmedi. Türkiye'nin de küresel siyasetinde, dış politikasında Şangay İşbirliği Örgütü yeni bir pencere açan, yeni bir fırsatlar dünyası diyebiliriz.
1: Onu da biraz açsak, yani bu fırsatlar dünyası dediğiniz Şangay neler söylersiniz?
0: Şöyle söyleyelim. Türkiye çok uzun yıllar, hatta 10 yıllar boyunca Batı'ya angaje bir ülkeydi. Bu kötü bir şey değil. Halen daha NATO üyesiyiz. Halen de AB adayı bir ülkeyiz. Batı ile ilişkilerimiz gayet olumlu bir rayda devam etmekte. Ama sadece Batı'ya havale etmek dış politikamızı çok da bu şartlar altında Türkiye'nin lehine bir durum değil. Soğuk Savaş zamanında bunun bir mantığı vardı. Sovyetler Birliği tehdidi karşısında nüfusu çok daha az, ekonomisi çok daha küçük, ordusu çok daha zayıf bir Türkiye direnemezdi ve güçlü bir güvenlik şemsiyesine ihtiyaç duyuyordu. Evet. NATO ve AB ekonomik açıdan, NATO'da güvenlik açısından önemli işlevler yürüttüler. Ama yeni bir dünya var artık. Bu yeni dünyada o siyah beyaz net ayrımı görmüyoruz. Artık Sovyetler Birliği yok, artık Rusya dünyanın en güçlü ikinci ülkesi değil. Artık oradan bize doğrudan yönelen bir tehdit de yok. Hı hı. Bu yeni dünyada yükselen başka merkezler var. Ve yükselen merkezlerden en önemli iki tanesi Hindistan ve Çin, Şangay İşbirliği Örgütü üyesi ülkeler.
1: Evet, tabii 30'a yakın ülkenin aynı çatı altında toplanmış olması da oldukça önemli değil mi?
0: Önemli fakat şöyle, sadece üye ülkeleri alsak bile, tam ki biz de tam üye değiliz. Hı hı. Biz hani eskiden diyalog ortağı diyorlardı, şimdi ortak ülke diyorlar. Sadece üye ülkeleri alsak bile dünya ekonomisinin %42'sine sahip Şangay İşbirliği Örgütü. Çok büyük. Dünya nüfusunun hakeza neredeyse yarısına sahip. Dünya kara parçalarının dörtte birine sahip. Böyle devasa bir coğrafya, devasa bir ekonomi, devasa bir nüfustan bahsediyoruz. Buna karşı yabancı kalmak, buna karşı nötr kalmak mümkün değil. Orada olmanız gerekmekte. Ki Çin, Hindistan, Pakistan, Orta Asya devletleri, Rusya gerçekten de geniş bir alana yayılmış önemli bir güç merkezi ve Batı'ya alternatif bir güç merkezi. Hı hı. Şimdi bu Türkiye açısından bazen yanlış yorumlara neden olabiliyor. Eksen kayması diyenler oluyor. Türkiye yüzünü doğuya döndü, yani sırtını Batı'ya döndü diyenler oluyor ama artık o siyah beyazlık yok dedik ya. Yani doğuyla iş yaparken Batı'ya sırtınızı dönmenize gerek kalmıyor. İki tarafla da riski paylaştırmak adına bu çok yönlü diplomasiyi sürdürebiliyorsunuz. Çünkü günümüz dünyası daha az net Soğuk Savaş yıllarına göre, daha esnek, daha dinamik, belirsizlikler var ve çok ciddi sıcak çatışma alanları var Türkiye'nin çok yakın coğrafyasında. İşte böyle bir coğrafya ortasında Türkiye doğal olarak daha çok yönlü, daha proaktif bir dış politika tercihinde bulunmak durumunda hissediyor kendisini.
1: Evet, şimdi o konuyu yine konuşmaya devam edeceğiz ama Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in görüşmesiyle başladık. Sayın Keskin, size de aynı soruyu sormak isterim. Hocamın söylediği gibi yeniden aslında Türkiye bir ara bulucu rolü üstlenme çabasında, fakat ne Ukrayna ne de Rusya tarafına baktığımızda hiçbirisinin savaştan memnun olduğunu söylemek mümkün değil. Tekrar bir uzlaşma ya da bir masa çerçevesi etrafında toplanmak mümkün olur mu?
2: Son açıklamalar aslında iki tarafın da diplomasi seçeneğini tamamen dışlamadığını gösteriyor. Fakat biz 2022'den bu yana baktığımızda iki tarafta barışa yönelik gerçekten kalıcı adım ne atıyor? Burada bazı soru işaretleri var. Tabii meselenin taraflarından bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nin Soğuk Savaş dönemindeki rakibi Rusya olduğunda insanlar ister istemez Amerika Birleşik Devletleri'ni de karşıya konumlandırıyor. Koşulsuz bir Ukrayna desteği bekliyor ama aslında bugün mevcut durumda biraz daha Amerika'nın rolü farklı. Yani biraz daha belki orta noktaya yakın bir duruş sergiliyor. Fakat işin bir diğer tarafı, hocam da değindi, bu müzakere masasını çok yakınlaştığı, barışa en azından kalıcı bir ateşkese çok yakın olduğu noktalarda sabote eden bazı Avrupalı Ukrayna'nın tırnak içerisinde müttefikleri olmuştu. Sürecin tamamında da Türkiye bir arabulucu aktör olarak ön plana çıktı. Yani bunu hani hamaset yapmak için söylemiyorum ama dünyada o dönem Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkilerinin en sancılı geçtiği Biden döneminde dahi Biden takdir etmek durumunda kalmıştı. Türkiye'nin tahıl krizindeki rolünü, esir takası sürecindeki rolünü, İstanbul görüşmeleri, İstanbul'da gerçekleşen zirveler keza anlaşmaya en yakın olunan noktalardı. Taraflara en azından belli bir noktaya kadar getirebilmişti. Ama uzun süredir, yani bir yılı aşkın süredir bu noktada çok olumlu adımlar atılmıyor. Savaşın çok şiddetlendiği dönemlerden geçiyoruz. Rusya'nın görece cephede biraz daha ilerlediği bir noktadan bahsediyoruz ama belki gündemde çok yeterince yer tutmuyor mu, bunu söylemek doğru mu bilmiyorum ama 1200 kilometrelik bir cephe hattı var. Yani Ukrayna sınırları içerisinde Karadeniz'den başlayıp Ukrayna'nın kuzey sınırına kadar uzanan bir cephe var. Ve bu ister istemez topyekun bir savaşı, ciddi bir yıkımı beraberinde getiriyor. Milyonun üzerinde, 1 milyonun üzerinde ölen askerden bahsediliyor ki korkunç rakamlar. Ukrayna'da videolarda, sosyal medyada görüyoruz insanları, gençleri apar topar silah altına alıyorlar yolda yürürken, gezerken. Bunlar tabii savaşın aslında boyutunu, geldiği noktayı biraz daha net gösteriyor. İşin siyasi boyutunda Ukrayna yönetiminin de tam anlamıyla bir geri adım attığını söylemek zor. Fakat diplomasi konusunda da iki taraf birbirlerine kırmızı çizgiler, yani masaya oturmadan ön şartlar ortaya koyuyor. Henüz bu ön şartlar aşılabilmiş değil. Yani Rusya tarafı öncelikle işgal edilen toprakların burada konuşulmasını istiyor müzakere masasında. Ama Moskova buna yaklaşmıyor. Eğer masaya oturulacaksa işgal edilen topraklar ayrı bir konu olacak. Bunlar tartışmaya açık değil diyor. Hal böyle olduğunda tarafların masaya oturtulması bile büyük bir başarı. Yani kalıcı çözümün çok uzağındayız aslında Rusya-Ukrayna arasındaki meselede. Ve süreç aslında tam anlamıyla Moskova'nın ya da Kiev'in kazandığı bir senaryoyla bitmeyecek. Ama bugün, ama 5 sene sonra. Yani hangi taraf nefesi yetecek, hangi taraf savaşın sonunu görebilecek, hangi taraf göremeyecek. Burada soru işaretleri ön plana çıkıyor ama her ne olursa olsun bu savaşın sonunda Rusya'da mağlup olacak, Ukrayna'da mağlup olacak. Çünkü ikisi de çok ciddi kayıplar verdi. Ukrayna savaş biraz daha devam etse belki Ukrayna fiilen devlet olma vasfını kaybedecek duruma gelecek. Çünkü Kiev'in işgali senaryoları konuşuluyor bir taraftan. Öbür taraftan Rusya için, Rusya gibi bir enerji devi aktörden bahsediyoruz. Rusya'da insanlara petrol satışı kotaya bağlandı. Haftalık belli bir petrol satışı, doğalgaz satışı gerçekleştiriliyor. Bu da ister istemez Rusya ekonomisinin de çok ciddi bir darboğaza girdiğini gösteriyor. Belki Rusya'nın içerisinden tepkileri çok fazla duyamıyoruz. Yani STK'ların, medyanın ya da işte toplumun çıkıp protesto edemediği için. Ama bu kriz Rusya'da da ciddi şekilde hissediliyor. Ukrayna'daki boyutu zaten çok daha yıkıcı. Bütün Avrupa ülkelerinin birçoğunun desteğine rağmen savaşı sürdürme noktasında dahi zorlanıyor ki bunda aslında en başta söylediğim Amerika Birleşik Devletleri'nin o gri tutumunun önemli payı var. Yani tamamen Ukrayna'yı desteklemek yerine Biden döneminde daha yoğun bir destek vardı ama Trump döneminde ben diyor Ukrayna'ya silah satmıyorum diyor. Ben NATO müttefiklerine satıyorum Avrupa'daki. Onlar Ukrayna'ya veriyor bunu diyor. Bu belki hani büyük küresel jeopolitik boyutuyla baktığımızda Rusya'yı tamamen Çin'in kucağına atmamak şeklinde yorumlanabilir. Ama bu tutum sürdüğü senaryoda Ukrayna'nın direnme kapasitesi de ciddi şekilde azalacak. Geçtiğimiz haftalarda bir Patriot krizi yaşandı. Patriot bataryaların, mühimmatlarının artık gönderilmeyeceği, azaltılacağı konuşuldu ki bu Ukrayna için, Ukrayna'nın hava savunması için çok önemli bir savaş aracı. Hı hı. Hal böyle olduğunda Ukrayna'nın savunmasının, hava savunmasının açığa çıkması, kendini savunamaması belki alternatiflerle işte Almanya'dan gelecek Taurus füzeleriyle Rusya'nın içlerini vurma ihtiyacını ortaya çıkaracak ki bu Rusya'yı muhtemelen daha da agresifleştirecek. Savaşı daha yıkıcı bir hale getirecek ve bizi diplomasi masasından uzaklaştıracak. Ama bu tabii diplomasi arayışlarının, barış arayışlarının ortadan kalkması gibi bir durumu ortaya çıkarmıyor. Bugün Putin de diplomasiye dönük mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sürekli bu konuda barışı getirmek için çalışmaya devam edeceklerine atıf yapıyor. Keza Ukrayna tarafı da belli şartlarda belki Rusya'ya kıyasla uzlaşmaya daha yakın bir pozisyonda. Bu noktada tabii birazcık belki tarafların üzerlerindeki baskının artması, hem Ukrayna ve Avrupalı destekçilerinin hem de Moskova yönetiminin üzerindeki o baskının artması beraberinde tarafları biraz daha uzlaşmacı bir çizgiye getirebilir. Tabi burada Türkiye'nin ciddi etkisi var. Yani Rusya üzerinde belki Türkiye ile Rusya stratejik ortak diyemeyiz ama tarafların yönetmesi zorunlu bir rekabet, bir işbirliği söz konusu. Hı hı. Liderler düzeyinde de çok iyi ilişkiler var. Hüseyin Hocam da değindi. Yani birçok noktada ayrışılmasına rağmen işte Ukrayna konusunda Türkiye Rusya'nın tezlerini desteklemiyor. Ama hı hı. Ukrayna'nın tezlerini de belki tamamen desteklemiyor. Biraz da arabulucu rolünü dünyada en iyi üstlenen aktör konumunda. Öbür tarafta geçmiş yıllarda Suriye'de yine birçok noktada ayrışmamıza rağmen, Türkiye'de bir büyükelçi suikastı yaşanmasına rağmen o liderler mekanizması birçok sorunun üstesinden gelinmesini beraberinde getirdi ki bugün Türkiye'nin hem NATO üyesi büyük olması,
1: evet,
2: hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası diplomasideki ağırlığı ister istemez bu arabulucu rolünü çok daha etkili bir hale getirebilir.
1: Evet. Diğer konuğumuz Profesör Doktor Murat Yeşiltaş da aramıza katıldı. Sayın Yeşiltaş, hoş geldiniz siz de.
3: Hoş bulduk. Merhaba. İyi günler diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgızistan gezisiyle başladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin görüşmesinde tabii önemli başlıklar vardı. Türkiye yeniden barış ve arabuluculuk mesajı verdi. Ne Rusya'nın tabii ne de Ukrayna'nın savaşın gidişatından memnun olduğu görülüyor. Baktığımızda buna rağmen Moskova ile Kiev arasında sizce gerçek bir uzlaşma zemini olur mu? Dolmabahçe tekrar müzakerenin aslında ortak adresi olabilir mi sizce?
3: Ya bunu söylemek için çok erken tabii. Çünkü tarafların savaş stratejilerinde önemli bir değişim gözlemleniyor. Belki ilk başlarda bir yıpratma savaşına dönüşmüştür Rusya için savaş, ama üzerinden geçen yıllar ve savaşın çok aktörlü bir savaşa dönüşmesi, hem harp sahasındaki alan kontrolünden karşılıklı olarak birbirlerini yıpratmaya dönük bir savaş olmuştu. Ancak bugün itibariyle baktığımızda artık bu yıpratma savaşından karşılıklı olarak iki ülke birbirlerinin altyapılarını hedef alan bir savaş biçimine dönüşmüş durumda. Bu tabii savaşı çok başka bir noktaya taşıyor ve iki ülkenin zaten Rusya Ukrayna'yı bir araya gelinebilecek, muhatap alınabilecek bir aktör olarak görmüyor. Çünkü Moskova cephesinden bakıldığında Ukrayna'nın savaşı sürdürebilme kabiliyetini sağlayan kendi yetenekleri değil, Batı'nın özellikle de İngiltere'nin, Fransa'nın, Almanya'nın ve tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nin, son dönemde bir değişim söz konusu olsa da Trump'la beraber, bu ülkelerin Ukrayna'yı savaşın içerisinde Rusya'ya karşı konumlandırması meselesi olarak görüyor. Dolayısıyla burada Kiev'le Moskova'nın bir araya gelip masayı kurup çeşitli arabulucular vasıtasıyla konuşması, bir orta yolu bulması çok mümkün gözükmüyor o anlamda. Savaşın tabii birçok noktada da ortaya çıkardığı etkiler her iki taraf açısından da değişmeye başladı. Savaşın hareketliliğiyle, yani sahadaki tempoyla özellikle Rusya'nın Ukrayna sahasında genişlemesi arasında ciddi anlamda bir makas söz konusu. Aynı şey Ukrayna için de geçerli. Savaş çok yoğun bir tempoyla devam ediyor. Günlük kayıplar neredeyse her iki taraf açısından bir üçlü, üç haneli rakamlara yaklaşmış durumda. Binli rakamlara yaklaşmış durumda. Ama herhangi bir topraksal statüde bir değişim çok fazla söz konusu olmuyor. Ne Rusya Ukrayna'yı savaştan vazgeçirebilecek ölçüde bir baskı oluşturabiliyor. Hı. Ne de Ukrayna Rusya'yı şu anda işgal ettiği bölgelerden geriye itebilecek bir askeri manevra alanı yakalayabilmiş durumda. Bu olmayınca, yani savaşın geometrisine ilişkin statik bir durum ortaya çıkınca, savaş Rusya, özellikle Ukrayna'nın bazı kabiliyetleri daha fazla geliştirmesi nedeniyle hem Rusya'nın altyapı sahasında doğrudan ortaya çıkıyor, hem de Rusya'yı Ukrayna'ya karşı daha sert tedbirler almaya itiyor. Dolayısıyla böylesi bir ortamda arabuluculuk yapabilmek veya bu iki aktörü bir araya getirerek bir uzlaşma zemini oluşturmak çok mümkün değil. Yani taktiksel uzlaşmadan büyük bir stratejik uzlaşma noktasına evrilmiş durumda. O stratejik uzlaşma da Moskova ile Kiev arasında değil, Moskova ile Batı arasında, Moskova ile Washington arasında olması gereken bir noktada. Dolayısıyla taraflar bu anlamda barışın bence çok yakınında gözükmüyorlar. Hmm. Hatta daha riskli bir noktaya doğru da gidebilir. Yine Rusya'nın özellikle altyapısını çok ciddi zararlar oluşturacak ölçüde koruyamaması çok başka bir durum ifade ediyor Rusya açısından. Yani petrol altyapısından tutun da ekonomik altyapısını hedef alan bir stratejiye yönelmiş durumda Ukrayna. Bu Rusya'nın savaşın özellikle şiddetini dikey ölçüde arttıracak ve tırmanmayı da dikey ölçüye çekebilecek bazı alternatifleri gündeme getirmesini beraberinde ortaya çıkarabilir. Burada elbette nükleer kartın çekilmesi çok uç bir nokta olabilir. Fakat bunu Rusların artık daha ciddi konuşmaya başladığını, Batı açısından bakıldığında bu nükleer kartın yer yer bazı başkentler tarafından dikkate alındığını ama bazı başkentler tarafından da dikkate alınmadığını biliyoruz. Dolayısıyla dikey ölçekte bir tırmanma söz konusu olursa Rusya'nın opsiyonlarının Ukrayna'dan çok daha fazla olduğunu ve bunun şiddetini savaşın değiştirmesi ve dolayısıyla da başka aktörlere sıçrama ihtimalinin çok daha güçlü bir noktaya geldiğini söyleyebiliriz. İşte burada Putin'i veya Rusya'yı bu dikey tırmandırma harekat tarzından vazgeçirecek unsurlar neler olabilir? Ona bakmak lazım. Şu anda ortada Avrupa açısından bir strateji yok gibi gözüküyor. Yani Avrupa'nın Ukrayna ile Rusya'yı bir araya getirecek bir formül üretmekten uzak olduğu anlaşılıyor. Hatta yani Ukrayna karargahını İngiltere ve Fransa'nın yönettiğini söylemek lazım. Yani son dönemde özellikle Karadeniz'de ortaya çıkan gemilere yönelik saldırılarda böylesi bir parmak izinin de aslında analizinin yapılması lazım ki bu bizi doğrudan etkiliyor. Bir diğer konu da Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya meselesinde kendisini tamamıyla bu meseleye odaklayarak, enerjisini buraya harcayarak Rusya'yı belli ölçülerde bir anlaşmaya razı etme, Ukrayna'yı belli ölçülerde durdurma noktasında da bir niyetinin olmadığı, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşı artık Avrupa ile Rusya arasında Ukrayna üzerinden yürüyen bir çatışmaya bıraktığına, en azından şimdilik böyle bir durum söz konusu. Tabii bu durum ve diğer aktörler, Çin'de öyle bir derdi yok. Diğer orta ölçekli güçlerin de Rusya'yı bu noktada veya Ukrayna'yı ikna etme konusunda bir kapasiteleri olmadığı için bu çatışma halinin devam etmesi olası gözüküyor. Daha doğrusu güçlü bir senaryo. Önümüzdeki yol haritasını iyi görmek açısından güçlü bir senaryo olarak gözüküyor. Tabii Türkiye açısından Rusya, Türkiye, Putin ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan arasındaki liderlik diplomasisinin ortaya çıkardığı bir takım dinamikler var ama o dinamikler ne kadar bir barış masasını yeniden kurmaya elverişli ve yeterli olur. Orada çok emin değilim. Elbette baş başa yapılan bir görüşme var. Burada Türk-Rus ilişkilerini ilgilendiren çok önemli dosyalar var. Özellikle Karadeniz'in güvenliği, işte Ocak ayından bugüne kadar 57 tane gemi hedef alınmış. Bu 57 geminin 51 tanesi Türk gemilerden oluşuyor ve doğrudan Ukrayna'nın karargahından kullanılan, talim bir şekilde oradan yönetilen, o karargâhtan yönetilen dronlar tarafından hedef alınmış. Bu çok ciddi bir risk tabii. Evet. Karadeniz'in güvenliği açısından, Rusya-Türkiye ilişkileri açısından. O yüzden savaşın tırmanma ölçeği daha yukarıya doğru, ateş gücü daha geniş, daha derin bir noktaya doğru taşındıkça tarafların bundan ne kadar zarar gördüğü ve barışa ne kadar kendilerini yakın, daha doğrusu bir masanın kurulmasına. Çünkü barıştan bahsetmek çok mümkün değil de bir ateşkesten belki bahsetmek mümkün olabilir. Bununla ilgili bir durum olacak. Kendilerini ne kadar buna dayanıklı görüyorlar. Çünkü Ukrayna açısından da savaşın sürdürülebilirliğine dair çok ciddi şüpheler var. Yani burada savunma sanayi açısından evet dinamik bir dönem geçiriyor. Rusya da aynı şekilde geçiriyor. Ancak bunu daha ne kadar fazla sürdürebilecek? Rusya bu karşılığı ne kadar daha sertleştirecek? Önümüzdeki günlerde biraz bu ateşkes masasının, belki barış masasının kurulması bu dinamiklerle doğrudan ilgili olacak.
1: Peki. Kısa bir ara verelim, devam edeceğiz.
4: Yakın plan devam edecek.
5: Hava durumu.
6: Ülke genelinde hava açık, sıcaklık değişmiyor. İstanbul'da Poyraz biraz sert, sıcaklık 29 derece. İç Anadolu'da rüzgar hafif, Eskişehir, Ankara ve Konya 32 derece. Ege'de Manisa, Bergama tarafında Poyraz daha kuvvetli, İzmir 35 derece. Akdeniz güneşli, Lodos'la hava nemli. Hissedilen sıcaklık Adana'da 39, Antalya'da 37 derece. Karadeniz geneli açık. Trabzon, Rize, Artvin'de kısa süre yağış ihtimali var. Zonguldak ve Samsun 26, Bolu 29 derece. Doğu kesimler güneşli, rüzgar biraz sert. Erzurum 27, Malatya 33, Gaziantep 36, Diyarbakır 38 derece. Hava durumu.
5: Burası NTV Radyo. Saat 4.

0: Mutlu geceler, saatler 4'ü gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Marmara Denizi'ndeki gemi kazasıyla bülteni açıyoruz. İstanbul Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. Tuğberk İmamoğlu içindeki 10 kişiyle dakikalar içinde battı. Arama çalışmalarından henüz bir sonuç yok. İki kaptanın gemiler çarpışmadan önce yaptığı telsiz konuşmaları da ortaya çıktı.
1: Tamam.
2: 11 dakika içinde suya gömüldü. 900 metre dibe battı. Marmara Denizi'nde Alsu ve Tuğberk İmamoğlu isimli iki gemi çarpıştı. Tuğberk İmamoğlu gemisi dakikalar içinde battı. Gemideki 10 personel kayıp. Kaptanların son telsiz konuşmalarında Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanının Alsu gemisinin kaptanına uyarıda bulunduğu kayıtlara yansıdı.
1: Alsu iskeleye kır. Alsu iskeleye kır demiştir. Alsu, Tuğberk İmamoğlu. Tamam, anlaşıldı.
2: Silivri'nin 35 kilometre açıklarında meydana gelen kaza yetkililere 03.41'de rapor edildi. Alsu gemisi Kocaeli'nden Ali Ağa Limanı'na gidiyordu. Yükü yoktu. Tuğberk İmamoğlu gemisi ise 4199 ton rulo sac metal ve inşaat demiri yüklüydü. İskenderun'dan Karadeniz Ereğlisi'ne seyir halindeydi. Alsu gemisinin çarpışmayı bildirmesi üzerine kaza yerine arama kurtarma ekipleri gönderildi. Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na bağlı çok sayıda ekiple sahil güvenlik helikopteri alarm durumuna geçti. Kayıp olan denizcilerin kimlik ve görevleri de belirlendi. Gemide Kaptan Yaşar Kayhan, Zabıt Rahmi Temel, 3. Kaptan Atakan Alagöz, Baş Makinist Aydın Demirci, 2. Makinist Gencer Aydın, Yağcı Eyüp Enes Cesur, Güverte Lostromuzsu Nidai Duman, Usta Gemici Naci Can Keskin, Gemici Onur Alp Demir ve Aşçı Abdülbaki Mirzaoğlu'nun bulunduğu tespit edildi.
3: Bize kayıtlı olan cep telefonları numaralarına arkadaşlarımız ulaşmaya çalıştı. Aynı zamanda tesis sistemleriyle ulaşmaya çalıştı ama maalesef ulaşamadı. Orada bu denizci filikası ya da botlarının bir tanesinin olduğunu ve içinin boş olduğunu, aynı zamanda can simitleri olduğunu ve geminin bazı emarelerinin olduğunu gördük. Ama maalesef şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadı.
2: Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı da olaya ilişkin soruşturma başlattı. Bilirkişi heyeti görevlendirildi.
4: Alsu gemisi, şimdi kadrajdan çıkacağım, o gemiyi göreceksiniz, Silivri açıklarına kadar geldi. Bu gemide herhangi bir hasar olmadığı tespit edilmişti. Hatta bizzat bu gemide arama kurtarma çalışmalarına katıldı. İşte bu çarpışmanın nedeni araştırılıyor şu anda.
2: Silivri'de ve Marmara Ereğlisi'nde kriz masaları oluşturuldu. Kayıp denizcilerin yakınları haber bekliyor. İddiaya göre gemilerin çarpışmasından sonra batan geminin ambarı delindi ve çok hızlı bir şekilde su almaya başladı. Gemi su almaya başlayınca yükler de kaydı ve geminin dengesi bozuldu.
0: Silivri açıklarında meydana gelen deniz kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma ile ilgili detaylar da ortaya çıktı.
5: Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında yaşanan gemi kazasına yönelik soruşturma sürüyor. Bu kapsamda yapılan ilk işlemler ortaya çıktı. Öncelikle iki geminin armatör ve işletmeci şirketleriyle şirket yetkililerine ilişkin bilgiler temin edildi. Şirketlerden kayıt, belge ve dijital verilerin alınması için talimat verildi. Kazadan kurtulan Alsu gemisinin seyir, rota ve manevra bilgileri köprü üstü ve makine dairesiyle ilgili dijital kayıtları muhafaza altına alındı. İstanbul Bölge Liman Başkanlığı'ndan her iki gemiye ait bilgiler ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden de olaydan önceki 12 saati de kapsayan tüm kayıtlar istendi.
1: Alsu iskeleye kır, Alsu iskeleye kır demiştir.
5: Telsiz görüşmeleri tutanak altına alındı. Kazayla ilgili gemi kaptanlığı ve gemi inşaat mühendisliği alanlarında bilir kişiler görevlendirilerek ön rapor istendi. Batış alanında deniz yüzeyinde kirlilik oluşmaya başladığı da tespit edildi. Bu nedenle sağlık ve çevre tedbirlerinin alınmasına yönelik araştırma ve incelemelerin yapılması talimatı verildi. Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin 800'de 1100 metre derinlikte olduğu değerlendiriliyor. Bu nedenle delillerin elde edilmesi için bu derinlikte çalışma yapabilecek teknik imkanların belirlenmesi ve temini içinde çalışmalar sürüyor.
0: Girne'deki gemi faciasında ise hayatını kaybedenlerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Bu bilgiden dakikalar sonra bir yeni gelişme oldu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı. Kayıp 19 kişiyi arama çalışmaları da devam ediyor.
6: Bu 20 insanımızın bir tanesinin naaşına ulaşıldı. Yapılan tespitlerde erkek olduğu, takribi 50 yaşlar civarında olduğudur.
2: Girne'de alabora olan gemide kayıp 20 kişiden birinin naaşına ulaşıldı. TCG Işın ve TCG Alemdar gemileri 550 metre derinlikteki enkazda hem sualtı robotuyla hem de dalgıçlarla arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Kimlik tespiti için ise ailelerden DNA örneği alınacak. Yaralılardan hastanede tedavisi devam eden 3 yolcu kaldı. 35 haftalık bir gebe tedavisi için Kocaeli'ne nakledildi. Kazanın ardından soruşturma da devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı. Arıklı karar öncesinde adli makamların rahat hareket edebilmesi ve gerektiğini ifadesinin alınıp yargıya taşınılabilmesi için Cumhuriyet Meclisi'ne başvurup dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyeceğini açıklamıştı. Arıklı'yı görevden alan Başbakan Üstel ise karara ilişkin açıklamasında masumiyet karinesine vurgu yaptı. Arıklı yanıtında etik olmasa da kararı kabul ediyorum dedi. Arıklı'nın görevden alınmasıyla yeniden Doğuş Partisi hükümetten çekilme kararı aldı. Araştırmalar için Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman'da Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı, Deniz Kazaları İnceleme Daire Başkanı Durali İşler ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşamını yitirenler için yas da sürüyor. 5 Eylül'e kadar müzik yayını ve eğlence yasağı kararı alındı.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Salı günü Rusya lideri Putin'le gerçekleştirdiği zirveye ilişkin açıklamalarda bulundu. Görüşmenin çok verimli olduğunu söyleyen Erdoğan, Putin'in de Rusya-Ukrayna savaşından memnun olmadığını dile getirdi. Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik mesajları da dikkat çekti.
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgi verdi. Görüşme çok verimliydi. Çok samimi bir havada geçti dedi.
8: Özellikle Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bir an önce barışla neticelenmesi bizim de Sayın Putin'in de beklentisidir. Bu savaşın hem bölgemiz hem dünyamız hem de taraflar için hayırlı bir sonuç doğurmadığı ortada. Peki bundan Putin memnun mu? Memnun değil. Bir an önce bu işin hayırlısıyla sonuçlanmasını o da bekliyor. Biz barış için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu Sayın Putin'e ifade ettik.
7: Erdoğan Putin'le görüşmesinde S-400'lerin 3. bir ülkeye devredilmesinin de gündeme geldiğini söyledi.
8: Sayın Putin'le ikili gündemimizdeki her konuyu ele aldık. Biliyorsunuz Türkiye F-35 programının ortaklarından biriydi. Bu program kapsamında ciddi katkılar sundu. Türkiye'nin programa tekrar dahil olması konusunda da görüşmelerimiz sürüyor. Amerika'daki süreçlerin bir an önce tamamlanmasıyla bu meselenin geride bırakılacağını düşünüyoruz. Tüm bu diplomatik çabalarımızı yürütürken de Kaan'dan vazgeçmiyoruz.
7: Rusya-Ukrayna savaşı Karadeniz'de seyri sefer güvenliğini olumsuz etkiliyor. Cumhurbaşkanı bu konuda önemli mesajlar verdi. Bu sorunu çözmemiz lazım diyen Erdoğan, Karadeniz'de ticari deniz taşımacılığının güvenliğini kalıcı şekilde sağlayacak bir mekanizmaya ihtiyaç var ifadesini kullandı. Erdoğan, Kırgızistan'dan dönüş yolunda uçakta açıklamalarda bulundu. Gündeminde Yunanistan'ın gayri askeri statüdeki adaları silahlandırma planları da vardı. Cumhurbaşkanı Atina yönetimini uyardı.
8: Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur ancak kimseye de haklarını çiğnetmez. Uluslararası anlaşmaların hiçe sayılması ve bunların çiğnenmesi kimseye fayda sağlamayacaktır. Türkiye'nin serin kanlı ve sağduyulu yaklaşımını her kim bir acziyet olarak okuyorsa açık söylüyorum vahim bir hata yapıyor demektir. Yunanistan girdiği bu yanlış yoldan dönmeli, gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmelidir. Tarih, ibret alanlar için çok çok iyi bir yol göstericidir.
7: Erdoğan'a Kırgızistan'da katıldığı Şangay İşbirliği Örgütü'ne Türkiye'nin tam üyeliği gündemde mi sorusu yöneltildi.
8: Şangay İşbirliği Teşkilatı ile önümüzdeki süreçte ilişkilerin daha ileri seviyelere taşınması bizim açımızdan mümkün. Şunun da altını özellikle çizmek isterim. Türkiye'nin teşkilata üyelik perspektifi bir bloktan bir kopuş, batıya sırt çevirme anlamına asla gelmez. Hedefimiz 360 derecelik bir vizyonla kendi ağırlığımızı artırmaktır.
7: Ve Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması. Erdoğan, bu ittifaka açıktan tepki koyan çok az ülke var. Ama gizliden tepki koyan ülkeler de mevcut dedi. İttifak, bölgemizde istikrar ve güvenlik için kurulmuştur ifadesini de kullandı.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefonda görüştü. Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen El Safadi ile telefon görüşmeleri yaptı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Fidan, telefon görüşmelerinde Gazze başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Gürcistan, Türkiye'de suç işledikten sonra kaçan ve kırmızı bültenle aranan 22 kişiyi Türk polisiyle gerçekleştirilen ortak operasyonla yakaladı. Şüphelilerden 11'i Türkiye'ye de iade edildi. Diğer 11 kişi ise Gürcistan'daki cezalarını çektikten sonra iade edilecek. Konuya ilişkin açıklama da Gürcistan ziyareti sırasında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den geldi.
9: Geçtiğimiz günlerde 23-24 Ağustos tarihlerinde burada Gürcistan makamlarıyla bizim polis teşkilatımız ortak bir operasyona imza attı. Bunun neticesinde bizim kırmızı bültenle aradığımız 22 kişinin yakalaması yapıldı. Ve bu 22 kişinin 11 tanesini Gürcistan makamları bize iade ettiler.
10: Gürcistan, Türkiye'de suç işleyip kaçan şüphelilere dönük son yılların en büyük operasyonunu gerçekleştirdi. Operasyona ilişkin açıklamayı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tiflis temasları sırasında yaptı.
9: Yurt dışına kaçan kişiler, suçlular başka yerlere kaçmakla bizim elimizden kurtulamayacaklar. Dünyanın neresine giderse gitsinler, hangi ülkesine kaçarlarsa kaçsınlar. Takip edeceğiz. Bu tür ziyaretlerle peşlerini bırakmayacağız. İkili ilişkileri geliştireceğiz ve onları yakalayıp Türk adaletine teslim edeceğiz.
10: Gürcistan'ın 2026 yılında 438 suçluyu Türkiye'ye iade ettiğini söyleyen Çiftçi, hiçbir ülke suçluların güvenli bahçesi haline gelmemeli diye konuştu. İçişleri Bakanı bu yıl organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin verileri de paylaştı.
9: Bu sene Türkiye'de biz 545 organize suç örgütüne yönelik 1524 operasyon yaptık. Bunun neticesinde 6620 kişinin tutuklanmasını sağladık. Tabii bunların bir kısmı da işte komşu ülkelere kaçıyorlar. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak onları kaçtıkları yere kadar kovalıyoruz.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin il başkanları toplantısında konuştu. Mutlak butlan kararı üzerinden CHP yönetimini eleştirerek makam mevki arayanlar geride kaldı diye konuştu. Partinin yol haritasını da anlattı.
11: Tarihin eğri tarafından kendilerine makam mevki arayanlar da geride kaldı. Onlar tarihte yarın sorulacak sorulara verilecek cevap bulamamanın utancı içinde kalsınlar.
10: Mutlak butlan kararı sonrası yaşananları hatırlattı. İsim vermeden CHP yönetimini eleştirdi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel il başkanları toplantısında konuştu.
11: Biz arkada binaları, imkanları, makamları değil, biz arkada kaybetmeye alışmayı, muhalefette olmayı, birbirinden didişmeyi ve birilerine rakip, tehdit olmaksızın bir görevde olma anlayışını bıraktık.
10: Özgür Özel, 7 söz ve 7 görev başlığıyla partinin bundan sonraki yol haritasını da anlattı.
11: Yeni partinin 7 tane görevi vardır. Millete 7 sözümüzden birincisi elbette ki demokratik Türkiye.
10: Avrupa Birliği'ne tam üyelik, temel vatandaşlık geliri, yargıda, sosyal hayatta ve gelirde adalet yeni partinin hedefleri arasında yer alıyor.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de Milli Bilinç Güçlü Türkiye toplantısına katıldı. Konuşmasında adalet vurgusu yaptı. Adalet Kurumu temelden büyük bir yara alırsa ülkenin birliği ve dirliği de bozulmuş olur. Bunun için mücadele edeceklerini kaydetti.
12: Adalet dediğimiz kurum temelden büyük bir yara alırsa ülkenin birliği de dirliği de bozulmuş olur. Bunun için mücadelemizi sürdüreceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel felsefesi budur.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir programı kapsamında Suat Taşer Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen Milli Bilinç ve Güçlü Türkiye toplantısına katıldı. Programda bağımlılık mücadelesi veren Adnan Serkan Özacar, İBAN Mağdurları Platformu Başkanı İlyas Ataş, Van'da hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Rojin Kabayiş'in babası Nizamettin Kabayiş, hikayelerini anlatan birer konuşma yaptı. Daha sonra kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu konuşmasında adalet vurgusu yaptı. Gülistan Doku soruşturmasını hatırlattı.
12: Bu kardeşiniz o olay aydınlatıldığında savcıyı arayıp kutladım. Bir ailenin adalet arayışını, yıllardır süren adalet arayışını en azından bir nebze olsun giderebildi.
2: Kılıçdaroğlu öncesinde İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret etti. Ardından esnafla bir araya gelerek sorunlarını ve taleplerini dinledi.
0: Üsküdar'da belediye başkan vekili seçimi yenilenecek. Bölge İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararına yapılan itirazı reddetti. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş geçici olarak görevden uzaklaştırılmış. Bu karar sonrası 1 Ağustos'ta başkan vekili seçimi yapılmıştı. 4 tur süren seçimi ise CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 4 oy farkla kazanmıştı. Üsküdar'da başkan vekili seçimi cumartesi günü tekrarlanacak. Öte yandan Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturma da sürüyor. Başsavcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre başkan yardımcıları Amine Cansu Çelik ile Mithat Özdemir ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındı. Başkan yardımcısı Nihat Doğan ise savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. İstanbul Adliyesi'nde yeni adli yıl için tören düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının yanı sıra yargı camiası açılış töreninde bir araya geldi. Bakan Gürlek, terörün ülkemizin gündeminden tamamen çıktığı bir Türkiye hepimizin ortak temennisidir mesajını verdi.
7: İstanbul Adliyesi'nde 2026-2027 adli yılı için tören düzenlendi. Törene Adalet Bakanı Akın Gürlek ve yargı mensupları katıldı. Bakan Gürlek, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesajlar verdi.
13: Terörsüz Türkiye hedefini milletimizin, ortak geleceğinin, toplumsal huzurun ve milli birlik ve beraberliğimizin güçlendiği bakımından çok önemli görüyoruz. Şehitlerimizin aziz hatırasını ve gazilerimizin fedakarlığını daima muhafaza ederek devletimizin ve milletimizin birliğinden, ülkemizin bütünlüğünden ve hukuk devletinin temel esaslarından hiçbir şekilde taviz vermeden terörün ülkemizin gündeminden tamamen çıktığı bir Türkiye hepimizin ortak temennisidir.
7: İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez de törendeydi. Dönmez, terör ve organize suçlar başta olmak üzere uyuşturucu ve yasa dışı bayi suçlarına kadar tüm suçlarla mücadelenin süreceğini söyledi.
14: Suç örgütlerinin ekonomik damarlarını hedef alan soruşturmalarla mal varlıklarına ve finansal ağlarına yönelik tedbirlerle bu yapılara ağır darbeler vuracak, onları hukuk içinde etkisizleştirerek ve sindirerek mücadelemizi sürdüreceğiz. Suç örgütlerinin ekonomik güç elde etmesine, bu gücü korumasına ve meşru alanlara taşımasına kesinlikle izin vermeyeceğiz.
0: Kahramanmaraş'ta 5 yıl önce kuvözdeki bir bebeği darp ettiği iddiasıyla yargılanan hemşirenin davasına devam edildi. Hakim dosyada bulunan iki adli tıp kurumu raporu arasında çelişkiler bulunduğu kanaatine vardı. Raporların adli tıp kurumu üst kuruluna gönderilmesine karar verildi.
2: İlk raporda hemşirenin kuvözdeki bebeğe uyguladığı şiddetin serebral palsiyi kuvvetlendirme ihtimali olduğu yönünde tespitler yer alıyordu. Ancak ikinci raporda bebeğin engelli olmasıyla hemşire arasında bir bağ olmadığı belirtildi. Kahramanmaraş'taki davada mahkeme çelişkinin giderilmesi için raporların adli tıp üst kuruluna gönderilmesine karar verdi. 5 yıl önce kuvözdeki bebeği darp ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan Hazel Dırık Bağrı Yanık, Kahramanmaraş 10. Asiye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Savunmasında pişman olduğunu söyledi. Tek amacım hastanın kanını alıp bakımını yapmaktı dedi. Bebeğin olaydan sonra yaşadığı sağlık sorunlarıyla ilişkisi olmadığını savundu. Duruşma sonunda hakim Adli Tıp Üst Kurulu'ndan raporun beklenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dava 19 Ekim'e ertelendi. Olay 5 yıl önce Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'nde meydana gelmişti. Hemşire Hazel Dırık bağrı yanık, küvezde tedavi gören bebeğe şiddet uyguladı. İlk dakikalarda oldukça hareketli olan bebek bir anda durgunlaştı. Aileye bebeğin bedensel ve zihinsel engelli doğduğu söylenerek teslim edildi. Gerçek güvenlik kamerası kayıtlarıyla ortaya çıktı. Görevine son verilen hemşire hakkında kasten yaralama suçundan dava açıldı.
0: Başkent'te yaşayan ODTÜ öğrencisi 23 yaşındaki Mert Doğan Aydın bundan birkaç yıl önce lösemiyle mücadelesini kazanmıştı. Ancak ehliyetsiz bir sürücü onu yaşamdan kopardı.
10: Lise son sınıftayken 2 yıllık mücadelenin ardından lösemiyi yendi ama trafik kazasında hayatını kaybetti. 23 yaşındaki Mert Doğan Aydın'dan geriye hastanedeki bu görüntüler kaldı. Mert Doğan Aydın, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde okul öncesi öğretmenliği okuyordu. 26 Ağustos'ta Ankara Bahçelievler'deki bir kütüphanede ders çalıştı. Ardından arkadaşlarıyla görüşmek için yola çıktı. Ancak karşıdan karşıya geçerken ehliyetsiz bir sürücü 23 yaşındaki Mert'e çarparak olay yerinden kaçtı.
15: Çok kısa mesafede hızlanma var, ehliyet yok, alkol var, çarpıp kaçma var, sürücü değiştirme var.
16: Araç hiçbir şekilde durmadı, fren de yapmadı zaten.
10: Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak Mert tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaçan sürücü ise olay yerindeki kuryelerin takibi sonucu polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
15: Araç hiç durmadan kaçıyor, ters yöne giriyor. Kuryeler ve polisin yardımıyla yakalanıyor.
10: Sürücünün daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu da öğrenildi. Olay yerinden kaçarkense sürücü koltuğuna yanındaki kişiyi oturttuğu ortaya çıktı.
15: Kendisi sağ tarafa geçmiş, yan tarafına araçta iki kişi daha var, iki bayan daha var. Nişanlısı olduğunu söylediği bir şahıs geçmiş.
10: Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Öğretmen adaylarının Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine ilişkin katılım ve başarı istatistikleri belli oldu. Sonuçlar dikkat çekiyor. Test başarı oranları oldukça düşük. Ayrıntılara bakalım.
7: Akademi giriş sınavına ait veriler öğretmen adaylarının özellikle sayısal yetenek testinde zorlandığını ortaya koydu. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre AGS alt test sonuçlarına göre adayların 15 soruluk sözel yetenek testindeki ortalaması 8,3 net oldu. 15 soruluk sayısal yetenek testinde ise ortalama 3,4 nette kaldı. 30 soruluk eğitim bilimleri testinde ortalama 11,2 net kayda geçti. Öğretmenlik alan bilgisi testi verilerinde branşlara göre katılım sayıları da dikkat çekti. 61.068 adayda okul öncesi sınava en fazla adayın katıldığı alan oldu. En düşük katılımsa fizikte 2.509, kimyada 2.812 adayda gerçekleşti. Alan bilgisi testlerinde en yüksek ortalamalar rehberlikte 33,5 net, okul öncesinde 32,1 net ve özel eğitimde 31,7 net olarak kayıtlara geçti. Bazı branşlarda ortalamaların oldukça düşük seviyede kalması dikkat çekti. Matematik 13,6 net ortalamayla en düşük başarı ortalamasının görüldüğü alan olurken, bunu beden eğitimi 15,8 net ve fen bilimleri 16,5 nette izledi.
0: Ticaret Bakanlığı indirimlerle ilgili önemli kuralları hayata geçirdi. İndirimde kampanyanın başlangıcından önceki son 10 günde uygulanan en düşük fiyat esas alınacak. Öte yandan vitrindeki ürünü satmayan işletmelere de ceza kesilecek.
7: Son 10 gündeki en düşük fiyat indirim öncesi fiyat olarak kabul edilecek. Ticaret Bakanlığı 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeyle İndirim reklamlarında fiyat bilgisinin gerçeği yansıtmasına yönelik yeni kurallar getirildiğini hatırlattı. Denetimlerin sürdüğü bildirildi. Düzenlemeye göre indirim oranı son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat üzerinden hesaplanacak. Böylece ürün fiyatının kısa süre önce yükseltilip ardından yüksek oranlı indirim yapılmış izlenimi verilmesinin önüne geçilecek. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen ürünlerde, hizmetlerde ise indirimli fiyat öncesindeki son fiyat esas alınabilecek. kampanya koşullarını gizleyen veya teklifin gerçekte olduğundan daha avantajlı olduğu algısı oluşturan uygulamalarda incelenecek. İdari para cezaları 108.370 lirayla 39.916.524 lira arasında değişecek. Öte yandan vitrinde gördüğü ürünü satın almak isteyen tüketiciye satıldı, stok bitti ya da teşhir ürünü bahanesi sunan işletmelere de yaptırım geliyor. Bakanlık, haklı gerekçe olmadan satıştan kaçınan firmalara ürün bedelinin %10 oranında en az 3.973 lira idari para cezası uygulayacak.
0: Gökbey helikopteri Emniyet Genel Müdürlüğü'nün envanterine katıldı. Ankara TUSAŞ'ta gerçekleştirilen teslim törenine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de katıldı.
10: Gökbey Genel Maksat Helikopteri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ardından Emniyet Genel Müdürlüğü'nün envanterine eklendi. Helikopterin teslim töreni Ankara'daki TUSAŞ yerleşkesinde gerçekleştirildi. Törene İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de katıldı.
17: Emniyet teşkilatımızın imkan ve kabiliyetlerini daha ileri taşıyacak olan Gökbey, devletimizin sahadaki erişimini, süratini ve etkinliğini arttıracaktır.
10: Gökbey helikopteri yaklaşık 950 kilometrelik menzile sahip. Helikopter 5 saati aşkın süre havada kalabiliyor ve saatte yaklaşık 300 kilometre hıza ulaşabiliyor.
18: Bu platformların kullanım ömürleri boyunca oluşacak bakım ve idame giderlerini de hesaba kattığımızda yalnızca helikopter programlarımızla ülkemize sağladığımız toplam ekonomik katkı 35 milyar doları bulacak.
19: Gökbey'imiz hem ambulans olarak hem yolcu taşımada hem VIP'de sivil alanda nerede helikopter kullanılıyorsa orada kullanılmak için onayını aldı.
20: %80 yerlilik oranına sahip Gökbey helikopteri Emniyet Genel Müdürlüğü'nün filosuna dahil edildi. Helikopter acil durumlarda arama kurtarma görevlerinde, operasyonlarda ve personel taşımacılığı gibi alanlarda görev yapacak.
10: İlk helikopter Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi. İlerleyen süreçte 17 Gökbey helikopteri daha emniyetin envanterine girecek.
0: 16-22 Eylül günleri arasında düzenlenecek Avrupa Hareketlilik Haftası öncesinde Ankara'da Çalıştay vardı. Etkinliğin amacı kentlerde sürdürülebilir ulaşımın ve aktif hareketliliğin yaygınlaştırılması.
21: Ana tema geçen yıl olduğu gibi herkes için hareketlilik. Bunun yanında bu yıl nesiller arası adalet temasına da odaklanıyoruz.
10: Türkiye Belediyeler Birliği'nin ulusal koordinatörlüğünde yürüteceği Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri 26-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Öncesinde Ankara'da düzenlenen Çalıştay'da Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer kürsüdeydi.
21: Avrupa Hareketlilik Haftası belediyeler için bir platform görevi görüyor. Bu çalışmaları vatandaşlarımızla paylaşmak, iyi uygulamaları yaygınlaştırmak ve belediyelerimizin arasında deneyim paylaşımını güçlendirmek açısından önemli bir fırsat sunuyor.
10: Her yıl düzenlenen etkinlikte kentlerde sürdürülebilir ulaşımın, aktif hareketliliğin ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik uygulamaların yaygınlaştırılması amaçlanıyor.
22: Your city doesn't need to be perfect.
8: Okula erişim yolları güvenli mi, duraklar güvenli mi? Bunların hepsini test ettiğimiz bir hafta olacak. Artık düşünceleri eylemlere, uygulamalara geçiriyoruz. Her ilin ihtiyacına yönelik çözümlerden bahsediyoruz.
0: Star ekranında çarpıcı karakterleri ve hikayesiyle merak uyandıran Çirkin'in heyecanla beklenen ikinci sezon tanıtımı yayınlandı. Haberimize de veda ediyoruz.
23: Canımdan çok sevdiğim birini korumak için başka birini vurdum.
24: Nefes kesen bir sezon finali.
25: Allah kurtarsın.
24: Bambaşka bir dönemin kapısını aralayan ikinci sezon. Ecelin peşinden koşar. Başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Akın paylaştığı Çirkin dizisinin ikinci sezonundan tanıtım yayınlandı.
1: hapishaneye çıkamazsın.
24: Paylaşılan ilk görüntülerde Meryem'in Süreyya Pera'da sahneye çıkması hikayedeki tüm dengeleri bir anda değiştiriyor.

0: Yeni sezonda Kadir ve Meryem'in ilişkisinde yaşanan kırılma noktaları öne çıkacak.
1: Hala beni seviyorsun. Yalan mı?
0: Yapımcılığını Koray Şahin ve Fırat Parlak'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak'ın oturduğu, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal'ın kaleme aldığı Çirkin, yeni sezonuyla yakında

0: Radyo. Yakın Plan devam ediyor.
1: Kısa bir ara verdik. Aranın ardından devam ediyoruz. Konuklarımızı tanıtalım bir kez daha. Uluslararası güvenlik uzmanı Profesör Doktor Hüseyin Alptekin bizlerle. Amasya Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Bahadır Keskin yine stüdyo konuğumuz ve SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü Profesör Doktor Murat Yeşiltaş da Teams'ten bir bağlantı sağlıyor bizlerle. Şimdi az önce Murat Hocam aslında girdi konuya. Karadeniz'de sivil gemilerin hedef alınması dedi. Artık yalnızca tabii bu Rusya Ukrayna savaşının değil, uluslararası deniz güvenliğinin temel sorunlarından biri haline geldi. Bu saldırılar ne kadar tehlikeli bir eşik oluşturuyor?
2: Tabii Türkiye açısından çok önemli bir gelişme bu. Çünkü Türkiye savaşın başından beri, evet savaşı ortadan kaldıramadık. Bir anda bir ateşkes ya da barış anlaşması imzalanmasına denesek de tek başına Türkiye'nin gayreti yeterli olmadı. Ama Türkiye dedi ki ondan sonra madem biz bu savaşı hemen durduramıyoruz, o halde savaşın etkilerinin yayılmasını engelleyelim. Ve bu çaba içerisinde oldu. Geçtiğimiz 4-5 yıl içerisinde. Bunlardan en önemli bir köşe taşı da Karadeniz'i güvenli bir deniz olarak tutabilmekti. Tahıl koridoru da bu minvalde gösterilen bir çabaydı. Yine hakeza Türkiye, Bulgaristan ve Romanya işbirliğiyle yapılan mayın temizliği yine bu minvalde, bu doğrultuda yapılan gösterilen bir çabaydı. Fakat günün sonunda özellikle 2026 yılı itibariyle drone saldırılarıyla gemilerin hedef alınması yeni bir trend haline geldi Karadeniz'de. Tabii Türk gemileri de Murat Hoca'nın bahsettiği gibi hedef alınan gemiler arasında. Evet. Ve bakın aslında Karadeniz'de hali hazırda bir deniz savaşı yok. Türkiye orada da ciddi bir inisiyatif aldı. Montreux'u çok sert bir şekilde uygulayarak Karadeniz'in bir savaş alanı haline dönmesini Türkiye engelledi. Nitekim savaşın ilk yılında Rusya'nın bu yönde çabaları vardı. Odessa'yı denizden de kuşatma altına almaya çalıştı. Fakat ada kuşatmaları oldu herkese Karadeniz'de. Fakat Rusya'nın Karadeniz donanması büyük ölçüde eridi. Çünkü yenileyemedi. Montreux'den kaynaklanan sebeplerden ötürü Türk boğazlarından savaş gemileri geçiremedi oraya. Aynı şekilde Ukrayna'ya destek olmak isteyen batılı devletler de savaş gemilerini Karadeniz'e sokamadılar. Türkiye bu anlamda savaşın denizdeki etkilerini çok büyük oranda sınırlamıştı. Ama dronlarla bu sefer kuru yük gemileri dahil sivil ticari gemilerin hedef alınması savaşın tekrar deniz boyutunu canlandırmış oldu. Bu da tabii biraz bu savaşın yıpratma stratejisi boyutuyla gerçekten de ilgili bir durum. Çünkü yani hocam da az evvel bahsetti. 1200 kilometrelik bir cephe hattından bahsetti Bahadır Hocam. Ve çok büyük oranda da artık buralarda o mevzilere çakılı bir şekilde bekliyorlar. Çok fazla ileri geri hareket söz konusu olmuyor. Ciddi bir tahkimat var. Ne Rusya'nın daha ileriye gidebilecek enerjisi var ne de Ukrayna'nın bu %20'sini kaybetti topraklarının bu toprakları geri alabilecek denli güçlü bir insan gücü ve güçlü bir ateş gücü var. Bunlar yok. Haliyle de savaş karada büyük oranda donduğu için ne yapabiliriz şeklinde yeni arayışlar var. Bunlardan bir tanesi savaşı Karadeniz'e taşımak, maliyeti orada yükselterek savaşın sürdürülmesini Rusya açısından daha zorlaştırmak. Hı hı. Bu yüzden Ukrayna Karadeniz'deki bu gemileri hedef almaya başladı. Ama tabii sadece Karadeniz'deki ticari gemileri hedef almıyor Ukrayna. Eskiden yine

ta Birinci Dünya Savaşı'ndan beri bizim ders kitaplarımıza kadar işlenmiş olan şey, karşı tarafın making them bleed white derler. Beyaz kanlarını akıtmak. Artık kanları bitecek ve bu şekilde savaşacak insanları kalmayacak. Ve savaşamayacağı için de teslim olacak ya da kendisi açısından çok da iyi olmayan bir barış ya da ateşkes anlaşmasına imza atacak. Onu buna zorlayacak olan bir savaş stratejisiydi yıpratma savaşı. Bu cephede denendi ve nitekim gerçekten de bugün kaç Rus askeri kaybedildi bilmiyoruz. Yani 250 binden başlıyor tahminler, milyona kadar çıkartanlar var ama muhtemelen 400-500 bin bandında bir Rus askeri kaybı var. Ukrayna'da ciddi bir insan kaybı yaşadı. Orada da 50 milyon bareminden 30 milyona düşen bir nüfus söz konusu. Tabii sadece savaşta hayatını kaybedenler değil. Rus tarafına geçen topraklarda yaşayanlar, Avrupa'ya verilen göçler ve tabii ki cephede hayatını kaybeden Ukrayna askerleri. Gerçekten cephe hattında ciddi bir yıpranma durumu söz konusu. Ama bu tek başına savaşı sonlandırmaya yetmedi. O yüzden maliyeti yükseltmek adına bu sefer hem Karadeniz'deki ticaretin baltalanması hem de enerji altyapısının çökertilmesi, çökertmek mümkün olmasa bile ciddi hasar alması Ukrayna açısından maliyeti yükseltme için önemli opsiyonlar. Tabii Rusya da buna karşı karşılık vermek istiyor. Ama iki tarafın da ciddi anlamda yorulduğunu, yıprandığını söyleyebiliriz. Nitekim iki taraf da aslında bu savaşın uzamasını istemiyordu. Rusya da bu savaşı kurgularken bir yıpratma savaşı olarak kurgulamadı. Hatta bir savaş olarak kurgulamadı. Hani bir düşünelim, 2022 yılının Şubat ayına bir gidelim. O yıllarda böyle gerçekten de hava savunması olmayan bir Ukrayna vardı. Bir yandan da hava taarruz unsurlarını kullanmayan bir Rusya vardı. O işte bilmem kaç kilometrelik olan konvoy Kiev'e doğru gidiyordu. Ve düşünüldü ki bu psikolojik etkiyle Ukrayna teslim olacak. Ve Rusya açısından gayet olumlu bir anlaşma imza atacaklar. Ama düşünülmeyen bir şey oldu. Ukrayna şiddet kullanarak, yani kendisini kinetik ölçülerle savunarak savaşı Rusya'nın beklemediği bir ölçüde tırmandırmış oldu. Ve Rusya da buna karşılık vermek istedi. Günün sonunda halen daha Rusya'nın avantajları var. Nüfus avantajı var, demografik avantaj Rusya'da. Artı Rusya'nın ciddi bir savunma sanayi avantajı var. Onu da söylemek lazım. Özellikle bu savaş için bakacak olursak çoğu ateşiyle ciddi oranda kayıplar veriliyordu. Yani tüm savaş ölümlerinin neredeyse %60'ının topçu ateşiyle verildiği düşünülüyor. Böyle tahminler söz konusu. Orada da Rusya'nın 1'e 3 bir avantajı var. Top mermisi üretme açısından. Buna karşı Ukrayna tabii Rusya'nın sahip olmadığı başka teknolojileri uygulamaya soktu. Otomasyon temelli sistemler, dronlar, hatta maliyeti çok düşük olan hobi dronlarıyla gerçekten asimetrik şekilde bir avantaj elde etti Ukrayna. Ama toplasak, çıkarsak günün sonunda iki tarafın da kaybettiği, bu savaşı bataklığına gömüldüğü bir resim karşımızda. İkisi de savaşı bitirmek istiyor, ikisi de çok yıprandı. Ama bunca yıllık savaş, evet, neredeyse artık 5 yılı buldu. Çok yüksek bir maliyet, bu kadar insan ne için öldü diye soracak iki tarafın da kamuoyu. Dahası artık pazarlık masasında daha büyük çipler söz konusu. Çünkü bugün artık Ukrayna topraklarının %20'si efektif olarak Rusya kontrolünde. Belki 5 yıl önceye gitseydik, işte 2022 Şubat'ında çok daha kolay bir anlaşmaya ulaşmak mümkün olacaktı. Çünkü o zaman sahadaki toprak kontrolü bu denli dengesiz değildi. O zaman belki Rusya sadece güvenlik, sadece bir sigorta karşılığında bir anlaşmaya razı olacaktı. Ne olabilirdi o? İşte Ukrayna'nın NATO'ya katılmaması ya da Ukrayna'nın AB'ye katılmaması. Bu doğrultuda alacağı güvencelerle belki Rusya Kırım'da da efektif kontrolünü sürdürecekti ama orası zaten donmuş. 2014'ten beri dondurulmuş bir çatışmaydı. Donbas için de durum böyleydi. Ama aradan geçen bunca yıldan ve verilen yüz binlerce kayıptan ve belki milyarlarca trilyonlarca dolarlık bir maliyetten sonra bu tarafları bu kayıplarla yüzleştirmek ve bir karşılıklı rızaya dayalı bir anlaşmaya masasına oturtmak artık çok zor. Bu yüzden şunu hesap ediyorlar. Ukrayna diyor ki bir gün Putin Rusya'yı yönetmeyecek. O zamana kadar sürdürmemiz lazım bu savaşı. Belki içeride bir darbe olacak, belki Putin yaşlanacak, bırakacak. Ukrayna'nın planı savaşı o güne kadar sürdürmek. Rusya açısından da şunu hesap öne çıkıyor. Bir gün belki Batı Ukrayna'yı tek başına bırakacak. O zaman ben bu savaşı çok rahat bir şekilde kazanabileceğim. O yüzden iki tarafta diğer taraf bir sebepten ötürü masadan kalkana kadar, diğer taraf cepheden uzaklaşana kadar savaşı sürdürmeyi ana misyonu haline getirmiş durumda.

0: Evet, tam da biz bunları konuşurken Trump'ın bir açıklaması oldu. Hemen onu okumak isterim. Ukrayna'da barış anlaşmasına hazır olduğumuzda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir zirve gerçekleştirmek istiyorum dedi. Yeni yaptığı bir açıklama. Bunu da söylemiş olalım buradan tam da bu konunun üzerine. Şimdi tabii Karadeniz'de sivil gemilerin hedef alınmasından sonra Hakan Fidan'ın üzerinde çalışıldığını söylediği bir girişim var. Tabii bunu nasıl bir model olabilir? Bunu sormak isterim. Bununla birlikte Türkiye, Rusya ve Ukrayna askerlerinin olmadığı bir deniz güvenliği düzenlemesi mümkün kılabilir mi bu oluşumla?
1: Tabii burada öncelikle tarafların iradesi belirleyici olacak. Yani bu saldırılar rastgele Ukraynalı ya da Rus korsanlar tarafından gerçekleştirilen saldırılar değil. Bilinçli ordunun planladığı eylemler. Dolayısıyla böyle bir güvenlik mekanizması sağlanacaksa bütün tarafların, öncelikle savaşan tarafların, bu saldırıları gerçekleştiren başta Ukrayna ve sonrasında Rusya'nın bu konuda önce bir irade ortaya koyması gerekiyor ki son saldırılar Türkiye'den de açık ve net bir tepki çekti. Ukrayna Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve gereken uyarılar kendisine yapıldı ki bu kazayla gerçekleşen ya da ilk defa gerçekleşen bir saldırı değil. Ara ara Karadeniz'deki gemilere bu Türk bayraklı olsun ya da başka ülkelerin bandırasını taşısın çok ayırt etmeksizin benzer saldırılar gerçekleşiyor. Sosyal medyada da çok görüntüler düşüyor. Yük taşıyan gemilerin etrafında kimliği belirsiz insansız hava araçları uçuyor. Onları kovalayan helikopterler sanki böyle son yeni çıkmış bir bilgisayar oyunundan görüntüler izliyoruz gibi helikopterin insansız hava aracını kovaladığı görüntüleri izliyoruz. Bu ister istemez tabii savaşın maliyetinin aslında küreselleşmesini beraberinde getiriyor. Karadeniz'deki seyri sefer serbestlisine yönelik bu tehditler maliyeti arttırıyor. Nasıl ki önceki dönemlerde yaşanan tahıl krizi bu savaşın maliyetini bir anda küreselleştirmişti. Bunun bir benzeri aslında. Şu an belki biraz daha o seviyenin uzandı ama form olarak aynı özellikleri taşıyor. Bu nefes kesme stratejisinin aslında farklı çıkış noktalarını aradığı senaryoda tarafların, özellikle Ukrayna tarafının, hocam Ukrayna'nın pozisyonunu çok güzel anlattı. Biraz daha süreci yan cephelere taşıma, aslında iki tarafında benzer stratejileri var. Şimdi Rusya, Ukrayna'nın biraz daha belki kuzeydoğu bölgesinden yeni bir cephe açmak, belki işte o Donbas hattında ya da işte Zaporojye hattındaki Ukrayna askerlerini kuzeye çekerek oradaki cepheyi biraz daha açma, esnetme arayışları için alternatif bir cephe arayışına giriyor. Ukrayna'da bu ağırlıkta Karadeniz'e, belki Karadeniz'deki sivil gemilere bu savaşı taşıyarak kendince yan bir cephe açıyor. Ama tabii günün sonunda iki tarafta bu süreçten ciddi sancı çekerek ilerliyor. Hatta Ukrayna'nın eski savunma bakanı galiba Fedorov bir açıklama yaptı. Yavaş yavaş kaybediyoruz diye. Ukrayna için bir çıkış arayışı açık ve net ortada. Ama bunu tabii Karadeniz üzerinden yeni bir savaş ortamı yaratarak hazırlamak çok doğru bir tercih olmayacak muhtemelen ki. Karadeniz'e kıyısı olan birçok devlet var. Avrupa Birliği üyesi devletler var. NATO üyesi devletler var. Bu güvenliğin tehdit edilmesi ister istemez kritik bir senaryo ortaya çıkarıyor bizim için. Bu maliyetin küreselleşmesi de ister istemez taraf aktörlerin hem Ukrayna'ya hem savaşa dönük duruşlarını da ister istemez etkiliyor. Tabii burada bir mekanizma kurulacaksa yine bütün arabuluculuk süreçlerinde bahsettiğimiz gibi Türkiye'nin aktif olarak rol alması en önemli beklentilerden bir tanesi ki Karadeniz'e en çok kıyısı olan, en uzun kıyısı, kıyı şeridine sahip aktöründen bahsediyoruz. Ve tarafların her ikisiyle de sağlıklı iletişim, diyalog kurabilen bir aktörden bahsediyoruz. Bu mekanizma sivil gemilerin güvenliğinin sağlanabilmesine yönelik bir mekanizma oluşturulması çok zor bir iş değil aslında. Burada askerlerin belki de Türk askerlerinin, Rus, Ukraynalı askerlerin aktif olarak sahaya inmesi veya Hürmüz'de yaşanan tartışmalardaki gibi işte sivil gemilere refakat edecek donanma unsurlarının olmasına falan da gerek yok. Dolayısıyla buradaki bir mekanizma kurulacaksa önce taraf aktörlerin bu konuda sivil gemileri hedef almayacağına dair taahhütler vermesi gerekiyor. Ve bu taahhütlerin izlenmesi, uygulanabilmesi noktasında Türkiye bu mekanizmayı yönetebilecek doğru aktör aslında. Ama tabii belirleyici olan işte insansız deniz aracı saldırıları, İHA saldırıları, hava aracı saldırıları, bunların bir an önce kesilmesi gerekiyor ki savaşın aslında toplumsal maliyetinin artmamasını gözetiyoruz. Bunun için söylüyoruz. Yani hem Ukrayna halkının hem Rus halkının daha fazla zarar görmemesi için söylüyoruz ama aslında iki tarafın stratejilerine baktığımızda birbirinin nefesini kesme dedi Hüseyin Hocam. O nefesi kesme arayışı için, o strateji için halkın daha zor şartlara sürüklenmesi ne yönelik bazı eylemlere geçtiğini görüyoruz. Şimdi enerji altyapıları karşılıklı olarak hedef alınıyor. Eylül ayına geldik, önümüz kış. Ukrayna'nın, Rusya'nın ne kadar zor kış şartlarına sahip olduğunu biliyoruz ve aslında bu Rusya'nın bence temel stratejilerinden bir tanesi bu. Enerji altyapısını özellikle hedefleyerek Ukrayna halkının savaşma iradesini biraz kırmak istiyor. Yani bu arayış var. Benzer sorunlar Rusya tarafında da yaşanıyor. Özellikle bu yaz, Mayıs ayından beri gerçekleşen Ukrayna saldırıları enerji üretim noktalarını hedef almıştı. Ama bundan sonrasında yani enerji noktasında durmayan saldırılar belki gıda tedariği noktalarına saldıracaklar. Hem Rusya hem Ukrayna. Bu savaşın bu kadar giderek derinleşmesi, sivil altyapı noktalarını bu kadar yoğun şekilde hedef alması savaşı belki de çok daha yıkıcı bir noktaya getirecek. Sivil zayiatları arttıracak ve bizi çözüm noktasından uzaklaştıracak. Yani diplomasiyle bu sorunu çözme çabalarını, arabuluculuk çabalarını daha da içinden çıkılmaz bir noktaya getirebilir. Böyle bir tehdit söz konusu şu an.
0: Evet. Tabii birçok konu başlığımız var. Mekke Savunma İttifakı'yla da devam etmek isterim. Bu Mekke Savunma İttifakı'nın tabii ilk toplantısını Sayın Yeşiltaş İstanbul'da yapması, kurumsal ve mimari ile alt komitelerin oluşturulmaya başlanması, ittifakın geçici bir siyasi birliktelikten kalıcı bir güvenlik örgütüne dönüşmek istediğini mi gösteriyor? Ne dersiniz?
2: Evet, büyük ölçüde bu söylenebilir. Çünkü siyasi olmaktan çok bir güvenlik ittifakı, bir güvenlik paktı, bir savunma paktı olarak zaten çerçevelenmişti. İsmi de Mekke Savunma Paktı olarak da açıklanmış oldu. İstanbul'daki yapılan toplantı tabii çok önemli. Yani özellikle bundan sonra örgütün nereye doğru evrileceğini ve özellikle bu NATO 5. maddeye benzer yapısının nasıl operasyonalize hale getirileceği bakımından son derece kritikti. Burada Dışişleri Bakanları, Savunma Bakanları ve Genelkurmay Başkanlarının olmuş olması zaten paktın özellikle kolektif caydırıcılık noktasına doğru kendisini dönüştürmek arzusunda ve isteğinde veya böyle bir hedefinin olduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla örgütün, bu bir örgüt artık, bu bir teşkilat olarak görmek lazım. En önemli yakın vadeli hedefi örgütün üyelerinin bir araya gelmesinden mütevellit oluşturacağı kolektif caydırıcılık mimarisinin nasıl inşa edileceği. Bu çok kritik bir soru. Çünkü ülkeler nihayetinde Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye. Bu ülkeler farklı güvenlik önceliklerine sahip ülkeler. Tehdit algılamalarında evet ortaklıklar var. Fakat kendi tehdit algılamaları da söz konusu. Pakistan için söz konusu olan tehdit envanteri ile Suudi Arabistan arasında üst üste oturan noktalar olmakla birlikte ayrışan noktalar da var. Veya Türkiye, Suudi Arabistan, Türkiye, Pakistan arasında her biri kendi bulundukları coğrafyanın alt güvenlik ortamından doğrudan etkilenen ve bu ortama bir şekilde cevap üretmek isteyen kolektif bir caydırıcılık mekanizması inşa etmeye çalışan hedef bu. Ama bu örgütün yapılanmasının stratejik sonuçlarından bir tanesi olacak. Burada da bu teşkilatlanma çok çok önemli. Zira askeri olarak bu aktörlerin teknik düzeyde birbirleriyle konuşabiliyor olmaları lazım. Yani NATO'nun uzun yıllara sari bir şekilde inşa etmiş olduğu savunma mimarisi her bir üye ülkenin askeri savunma ekosisteminin birbiriyle konuşabiliyor, anlaşabiliyor olmasından ileri geliyor. Aynı modelin bu üç ülke arasında da bir şekilde inşa edilmesi lazım. Dolayısıyla önümüzdeki dönem bu yapının, bu askeri özellikle yapının birbiriyle nasıl bir arada iş yapabileceğini göstermesi bakımından son derece önemli olacak. Tabii ki bu kolektif caydırıcılık mekanizmasını inşa etmek bir anda söz konusu olmayacak. Çünkü 5. madde tarzı bir yapılanma inşa ediyorsanız bu aynı zamanda siyasi irade açısından da örgütün 3 üyesinin ortak tehdit karşısında birbirlerine nasıl yardım sağlayacağını veya Türk kamuoyunda tartışıldığı gibi Pakistan kamuoyunda da göreceli olarak tartışılıyor. Suud kamuoyunda çok benzer bir tartışma yok ama bir ülkeye yönelik bir saldırı diğer ülkeleri otomatik olarak bu ülkenin yanında saf tutmaya ve onunla birlikte savaşa girmeye neden olacak bir mekanizma mı bu? Yani teori, yani 5. madde tarzı bir teknikten bahsediyorsanız evet teorik olarak bunu söylüyor. Fakat aynı zamanda bu madde otomatik bir savaşa dahil olma maddesi olarak da kurgulanmıyor benim anlayabildiğim kadarıyla. Hı hı. Yani meselenin özü bu noktaya gelmeden önce bu ülkelerin oluşturacağı savunma mimarisinin kendi kolektif caydırıcılığını stratejik bir sonuç olarak üretip üretemeyeceği. Tabii bunu nasıl test edeceğiz? Yani bunu kağıt üzerinde dizayn etmek çok kolay olabilir. Fakat bunu nasıl test edeceğiz veya bunu nasıl önümüzdeki süreçlerde göreceğiz? Tabii ki bir takım şeyler söz konusu olacaktır. Yani meydan okumalar söz konusu olacaktır. Pakistan açısından çok tehdidin aşağı yukarı nereden gelebileceği belli. Suudi Arabistan açısından yine aynı şekilde benzer bir senaryo söz konusu olabilir. Türkiye açısından da son dönemde çeşitlenmiş bir tehdit algısı söz konusu. Yani tehdidin Türkiye'ye yönelmesi açısından ve diğer ülkelerin bunun partisi olması açısından bu alanlarda test edilme durumu söz konusu olabilir. Ama bunları görecek miyiz? Göremeyebiliriz. Yani örgüt kendi caydırıcılık mekanizmasını bu sekreteryanın oluşturulması ve bundan sonra alt komiteler artık bir araya gelecekler. Askeri komiteler, istihbarat komiteleri bunlar bir doktrin inşa etmek zorundalar nihayetinde. Yani tıpkı NATO'nun 2022'de en son stratejik konseptini ilan etmesi gibi belki bu örgüt kamuoyuna açık olmayabilir belki. Fakat kendi içinde bir stratejik doktrin ortaya koymaları lazım. Ve bu doktrinin de askeri olarak operasyonalize hale getirebilir pratik bir tarafı olması gerekiyor. Sonrasında tabii bunun çeşitli dönemlerde farklı boyutlarda askeri tatbikatlarla da gösterilmesi, tecrübe edilmesi en azından gerekiyor. Yani bundan sonra örneğin 2027'de belki de Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasında bir hava ortak askeri tatbikatı veya bir kara askeri tatbikatı göreceğiz. Ama en önemli boyutlarından bir tanesi şu olacak. Bunlara doğru bu süreci inşa etmeye doğru giderken bu üç ülkenin savunma sanayi ekosisteminde bir ortaklaşma da söz konusu olacak. Türkiye'nin yüksek teknoloji kapasitesi var, üretim kapasitesi var. Yani askeri endüstriyel kompleksi çok dinamik ve bu dinamizm devam edecek gibi gözüküyor. Öte yandan bu dinamizmi kullanmak isteyen bir Suudi Arabistan var. Suudi Arabistan'ın da özellikle savunma sanayinde, kendi savunma sanayinde yerleşme, Ar-Ge çalışmalarına daha fazla para ayırma ve kendi üretim sistemlerini, kendi konseptlerini inşa etme gibi bir mecburiyeti var. Çünkü geçmiş tecrübe Yemen veya İran Savaşı bağlamında görülen hususlar Suudi Arabistan'ın kendi yerel imkanlarını ve tek tarafa bağımlı savunma sanayi politikasından vazgeçmesi gerektiğini ortaya koymuş oldu. Aynı şey Pakistan için de geçerli.
0: Evet.
2: Peki, dolayısıyla bu savunma...
0: Özür dilerim. Buyurun lütfen tamamlayın.
2: Buyurun. Lütfen siz sorun.
0: Tam bu noktada şunu sormak isterim. Hakan Fidan'ın hem ittifak büyümek ve genişlemek için kuruldu sözlerinin ardından bakıldığında tabii bunun daha az ülkelerle değil de yeni ülkelerin katılacağını görecek miyiz zamanla?
2: Şimdi bence bu tabii önemli bir soru. Ben ittifakın ortak masasında konuşulan konulardan bir tanesi de bu. En önemlisi de buna yönelik bir teveccüh var. Yani Mısır'ın bu konuya ilgisi artık açık olarak biliniyor. Ama daha ölçeği genişlettiğiniz zaman Körfez'deki küçük ülkelerin de kendilerini bir savunma şemsiyesi altına alması bakımından ve bunun ortaya çıkarabileceği fırsatları değerlendirebilmek bakımından bunun partisi olmayı istedikleri anlaşılıyor. Ama ben bu genişlemenin çok erken olduğu kanaatini taşıyorum. Belki mesela Pakistan ve Suud tarafına bakıldığında da bu yaklaşımın aslında olduğunu görüyoruz. Fakat içinden geçtiğimiz dönem biraz belirsizliklerin çoğaldığı dönem ve yani tehdidin nereden geleceği, ne zaman ortaya çıkacağı, bir savaş ortamına doğrudan girilip girilmeyeceği konusunda İran Savaşı dışında hakikaten birçok soru var. İşte Türkiye-İsrail gerginliği bile artık diplomatik bir gerginlikten askeri bir gerginlik noktasında artık tartışılmaya başlıyor. Dolayısıyla bu ittifakı sadece askeri bir ittifak olarak görmekten ziyade şöyle de görmek mümkün olabilir. Bölgede bir kolektif diplomasi inisiyatifi var ve bu Türkiye hattı, Suud hattı, Pakistan hattı ve buna eklemlenecek birçok aktörle birlikte bölgesel bir kolektif diplomasi inşa etme çabası var. Bu çok kıymetli çünkü bu hem kriz yönetme işine yarıyor hem de var olan krizi biraz çerçeveleme, baskılama, onun ortaya çıkarabileceği riskleri minimize etme arabuluculuk faaliyetlerinin daha kolay işlemesini beraberinde getiriyor. Bu bakımdan da önemli bir potansiyeli var tabii Mekke Anlaşması'nın. Yani 3 tane ülke, 3 alt bölgesel sistemde çok güçlü etkileri olabilir. Pakistan açısından da bu tabii son derece kritik. Çünkü o da zor bir dönemden geçerken hem arabuluculukla hem de bu Mekke Anlaşması'yla ABD'nin özellikle bu anlaşmaya verdiği destekle sistemin bir parçası olmaya başladı. Bu çok kıymetli tabii Pakistan açısından. Dolayısıyla bu genişleme bölgesel aktörlerin bu diplomatik, kolektif diplomatik mekanizmayı Mekke Anlaşması'nın inşa ettiği mimari üzerinden sürdürme imkanı taşıyabilir. Ama askeri bir pakt olarak kendi mekanizmasını inşa edip bunu işler hale getirip çalıştırdığı zaman belki o zaman söz konusu olabilir. Ancak şu anda birçok aktörün girmesi belki bu mekanizmayı inşa etmeyi zorlaştırabilir. Bazı argümanlar da bazı başkentlerde tartışılan resmi görüşler de bunun erken dönemde yapılmasının ortaklaşmayı yani savunma ortaklaşmasını, askeri doktrinin birlikteliğini daha hızlı mümkün hale getireceğini söylüyor. Dolayısıyla bu biraz Türkiye açısından evet daha açık kapı politikası var Mekke Anlaşması'nda. Hı. Suudlar açısından o kapı bir çok açık değil. Pakistan ise biraz daha burada pragmatist bir yönelimi var. Yani onun buradan beklentileri çok farklı. Dolayısıyla bu üç açık kapı politikası biraz daha kapalı kapı ama pragmatist politika hatları nasıl bir araya gelip uzlaşıp burada yeni ittifaka yeni üyeleri belki Mısır işte kapıda belki kapıyı bir tıklayan bir aktör gibi gözüküyor, çalan bir aktör gibi ama biraz bekleyeceğiz en azından önümüzdeki birkaç ay belki 3-5 ay bu alt komitelerin, teknik komitelerin somut adımlarla sütunlarını oluşturması lazım Mekke Anlaşması'nın. Bu sırada tabii birçok test olabilir, meydan okuma ortaya çıkabilir. Oralarla da test edilecek buradaki siyasi irade ve askeri irade.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Ülke genelinde hava açık, sıcaklık değişmiyor. İstanbul'da Poyraz biraz sert, sıcaklık 29 derece. İç Anadolu'da rüzgar hafif, Eskişehir, Ankara ve Konya 32 derece. Ege'de Manisa, Bergama tarafında Poyraz daha kuvvetli, İzmir 35 derece. Akdeniz güneşli, Lodos'la hava nemli. Hissedilen sıcaklık Adana'da 39, Antalya'da 37 derece. Karadeniz geneli açık, Trabzon, Rize, Artvin'de kısa süre yağış ihtimali var. Zonguldak ve Samsun 26, Bolu 29 derece. Doğu kesimler güneşli, rüzgar biraz sert. Erzurum 27, Malatya 33, Gaziantep 36, Diyarbakır 38 derece.
0: Hava durumu.

0: Merhaba, saat 5 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Salı günü Rusya lideri Putin'le gerçekleştirdiği zirveye ilişkin açıklamalarda bulundu. Görüşmenin çok verimli olduğunu söyleyen Erdoğan, Putin'in de Rusya-Ukrayna savaşından memnun olmadığını bildirdi. Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik mesajları da dikkat çekti.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgi verdi. Görüşme çok verimliydi. Çok samimi bir havada geçti dedi.
2: Özellikle Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bir an önce barışla neticelenmesi bizim de Sayın Putin'in de beklentisidir. Bu savaşın hem bölgemiz hem dünyamız hem de taraflar için hayırlı bir sonuç doğurmadığı ortada. Peki bundan Putin memnun mu? Memnun değil. Bir an önce bu işin hayırlısıyla sonuçlanmasını o da bekliyor. Biz barış için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu Sayın Putin'e ifade ettik.
1: Erdoğan Putin'le görüşmesinde S-400'lerin 3. bir ülkeye devredilmesinin de gündeme geldiğini söyledi.
2: Sayın Putin'le ikili gündemimizdeki her konuyu ele aldık. Biliyorsunuz Türkiye F-35 programının ortaklarından biriydi. Bu program kapsamında ciddi katkılar sundu. Türkiye'nin programa tekrar dahil olması konusunda da görüşmelerimiz sürüyor. Amerika'daki süreçlerin bir an önce tamamlanmasıyla bu meselenin geride bırakılacağını düşünüyoruz. Tüm bu diplomatik çabalarımızı yürütürken de Kaan'dan vazgeçmiyoruz.
1: Rusya-Ukrayna savaşı Karadeniz'de seyri sefer güvenliğini olumsuz etkiliyor. Cumhurbaşkanı bu konuda önemli mesajlar verdi. Bu sorunu çözmemiz lazım diyen Erdoğan, Karadeniz'de ticari deniz taşımacılığının güvenliğini kalıcı şekilde sağlayacak bir mekanizmaya ihtiyaç var ifadesini kullandı. Erdoğan, Kırgızistan'dan dönüş yolunda uçakta açıklamalarda bulundu. Gündeminde Yunanistan'ın gayri askeri statüdeki adaları silahlandırma planları da vardı. Cumhurbaşkanı Atina yönetimini uyardı.
2: Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur ancak kimseye de haklarını çiğnetmez. Uluslararası anlaşmaların hiçe sayılması ve bunların çiğnenmesi kimseye fayda sağlamayacaktır. Türkiye'nin serin kanlı ve sağduyulu yaklaşımını her kim bir acziyet olarak okuyorsa, açık söylüyorum, vahim bir hata yapıyor demektir. Yunanistan girdiği bu yanlış yoldan dönmeli, gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmelidir. Tarih, İbret alanlar için çok çok iyi bir yol göstericidir.
1: Erdoğan'a Kırgızistan'da katıldığı Şangay İşbirliği Örgütü'ne Türkiye'nin tam üyeliği gündemde mi sorusu yöneltildi.
2: Şangay İşbirliği Teşkilatı ile önümüzdeki süreçte ilişkilerin daha ileri seviyelere taşınması bizim açımızdan mümkün. Şunun da altını özellikle çizmek isterim. Türkiye'nin teşkilata üyelik perspektifi bir bloktan bir kopuş, batıya sırt çevirme anlamına asla gelmez. Hedefimiz 360 derecelik bir vizyonla kendi ağırlığımızı artırmaktır.
1: Ve Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması. Erdoğan, bu ittifaka açıktan tepki koyan çok az ülke var. Ama gizliden tepki koyan ülkeler de mevcut dedi. İttifak, bölgemizde istikrar ve güvenlik için kurulmuştur ifadesini de kullandı.
0: Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında büyük bir deniz kazası meydana geldi. Alsu adlı gemiyle Tuğberk İmamoğlu adlı Türk bayraklı ticari gemi çarpıştı. Tuğberk İmamoğlu gemisi içindeki 10 kişiyle dakikalar içinde battı. Şu ana kadar da arama çalışmalarından bir sonuç alınamadı. Ayrıca iki kaptanın gemiler çarpışmadan önce yaptığı telsiz konuşmaları ortaya çıktı.
3: Tamam.
4: 11 dakika içinde suya gömüldü. 900 metre dibe battı. Marmara Denizi'nde Alsu ve Tuğberk İmamoğlu isimli iki gemi çarpıştı. Tuğberk İmamoğlu gemisi dakikalar içinde battı. Gemideki 10 personel kayıp. Kaptanların son telsiz konuşmalarında Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanının Alsu gemisinin kaptanına uyarıda bulunduğu kayıtlara yansıdı.
3: Alsu iskeleye kır. Alsu iskeleye kır demiştir. Alsu, Tuğberk İmamoğlu. Tamam.
4: Silivri'nin 35 kilometre açıklarında meydana gelen kaza yetkililere 03.41'de rapor edildi. Alsu gemisi Kocaeli'nden Ali Ağa Limanı'na gidiyordu. Yükü yoktu. Tuğberk İmamoğlu gemisi ise 4199 ton rulo sac metal ve inşaat demiri yüklüydü. İskenderun'dan Karadeniz Ereğlisi'ne seyir halindeydi. Alsu gemisinin çarpışmayı bildirmesi üzerine kaza yerine arama kurtarma ekipleri gönderildi. Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na bağlı çok sayıda ekiple sahil güvenlik helikopteri alarm durumuna geçti. Kayıp olan denizcilerin kimlik ve görevleri de belirlendi. Gemide Kaptan Yaşar Kayhan, Zabıt Rahmi Temel, 3. Kaptan Atakan Alagöz, Baş Makinist Aydın Demirci, 2. Makinist Gencer Aydın, Yağcı Eyüp Enes Cesur, Güverte Lostromuslu Nidai Duman, Usta Gemici Naci Can Keskin, Gemici Onur Alp Demir ve Afşi Abdülbaki Mirzaoğlu'nun bulunduğu tespit edildi.
5: Bize kayıtlı olan cep telefonları numaralarına arkadaşlarımız ulaşmaya çalıştı. Aynı zamanda tesis sistemleriyle ulaşmaya çalıştı ama maalesef ulaşamadı. Orada bu denizci filikası ya da botlarının bir tanesinin olduğunu ve içinin boş olduğunu, aynı zamanda can simitleri olduğunu ve geminin bazı emarelerinin olduğunu gördük ama maalesef şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadı.
4: Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı da olaya ilişkin soruşturma başlattı. Bilirkişi heyeti görevlendirildi.
6: Alsu gemisi, şimdi kadrajdan çıkacağım, o gemiyi göreceksiniz, Silivri açıklarına kadar geldi. Bu gemide herhangi bir hasar olmadığı tespit edilmişti. Hatta bizzat bu gemide arama kurtarma çalışmalarına katıldı. İşte bu çarpışmanın nedeni araştırılıyor şu anda.
4: Silivri'de ve Marmara Ereğlisi'nde kriz masaları oluşturuldu. Kayıp denizcilerin yakınları haber bekliyor. İddiaya göre gemilerin çarpışmasından sonra batan geminin ambarı delindi ve çok hızlı bir şekilde su almaya başladı. Gemi su almaya başlayınca yükler de kaydı ve geminin dengesi bozuldu.
0: Silivri açıklarındaki gemi kazasının ardından yürek burkan bir tesadüf ortaya çıktı. Kayıp denizcilerden Rahmi Temel'in Tuğberk İmamoğlu gemisiyle çarpışan Alsu tankerini 3 yıl önce fotoğrafladığı belirlendi. Temel başka bir gemide görev yaptığı sırada objektifini aldığı tankerin fotoğrafını sosyal medyadan paylaşmıştı. Yıllar sonra rotaları da bu kez Silivri açıklarında kesişti.
4: Seyir halindeki boş tanker gemisi Alsu ile 4199 ton rulo saç metal yüklü Tuğberk İmamoğlu kuruyük gemisi Silivri'nin 35 kilometre açıklarında çarpıştı. Alsu gemisinin çarpışmayı bildirmesi üzerine kaza yerine arama kurtarma ekipleri gönderildi. Tuğberk İmamoğlu 11 dakika içerisinde battı. Tuğberk İmamoğlu'nun mürettebatından ise haber alınması için çalışmalar sürerken geminin birinci zabiti Rahmi Temel'in 16 Temmuz 2023'te Alsu gemisini fotoğrafladığı ortaya çıktı. Oda TV'nin haberine göre Türk Deniz Kuvvetleri Deniz Astsubayı Hazırlama Okulu mezunu olan Temel'in başka bir gemide seyir halindeyken Alsu gemisinin fotoğrafını çektiği ifade edildi. Rahmi Temel'in yıllar boyunca farklı gemilerde çeşitli görevler üstlendiği öğrenildi. Temel görev yaptığı o gemilerle ilgili çektiği fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaştı. Birinci zabit Rahmi Temel ile birlikte Tuğberk İmamoğlu'nun 10 kişilik mürettebatı için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
0: Girne'deki gemi faciasında ise hayatını kaybedenlerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Bu bilgiden dakikalar sonra ise yeni gelişme oldu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı. Kayıp 19 kişiyi arama çalışmaları da devam ediyor.
7: Bu 20 insanımızın bir tanesinin naaşına ulaşıldı. Yapılan tespitlerde erkek olduğu, takribi 50 yaşlar civarında olduğudur.
4: Girne'de alabora olan gemide kayıp 20 kişiden birinin naaşına ulaşıldı. TCG Işın ve TCG Alemdar gemileri 550 metre derinlikteki enkazda hem su altı robotuyla hem de dalgıçlarla arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Kimlik tespiti için ise ailelerden DNA örneği alınacak. Yaralılardan hastanede tedavisi devam eden 3 yolcu kaldı. 35 haftalık bir gebe tedavisi için Kocaeli'ne nakledildi. Kazanın ardından soruşturma da devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı. Arıklı karar öncesinde adli makamların rahat hareket edebilmesi ve gerektiğinde ifadesinin alınıp yargıya taşınılabilmesi için Cumhuriyet Meclisi'ne başvurup dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyeceğini açıklamıştı. Arıklı'yı görevden alan Başbakan Üstel ise karara ilişkin açıklamasında masumiyet karinesine vurgu yaptı. Arıklı yanıtında etik olmasa da kararı kabul ediyorum dedi. Arıklı'nın görevden alınmasıyla yeniden Doğuş Partisi hükümetten çekilme kararı aldı. Araştırmalar için Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman'da Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı, Deniz Kazaları İnceleme Daire Başkanı Durali İşler ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşamını yitirenler için yas da sürüyor. 5 Eylül'e kadar müzik yayını ve eğlence yasağı kararı alındı.
0: Girne'deki gemi faciasından geriye acı dolu hikayeler kaldı. Can pazarının yaşandığı o dakikalarda anne ve babalar çocukları için fedakarca mücadele etti. Kendi canını içe sayarak ailesini kurtaran Gülcan Gürel Mersin'de toprağa verildi.
4: Can yeleğini çıkarıp kızına giydirdi. Onun için kendini feda etti. Hastane personeli Gülcan Gürel Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı. Allahu Ekber. Mersin Şehir Hastanesi'nde görevli Gülcan Gürel Girne açıklarında batan gemideydi. Babası, kız kardeşi ve kızı TUSEM'le birlikte asker kardeşini ziyarete gitmişti. Panik sırasında bir tane can yeleği bulabilen Gülcan Gürel, gemi batmaya başlayınca üzerindeki yeleği çıkararak 9 yaşındaki kızına giydirdi ve onu kardeşine emanet etti. Çocuğunu kurtaran anne dakikalar sonra dalgalara kapılarak hayatını kaybetti. Küçük kız dedesi ve teyzesiyle birlikte ekipler tarafından denizden çıkarıldı. Gülcan Gürel görev yaptığı Mersin Şehir Hastanesi'nde düzenlenen törenin ardından defnedildi. Batan gemide kaybolan 19 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Onlardan biri de 58 yaşındaki Elmas Demir. Eskişehir'de yaşayan çocukları anneleriyle yaptıkları son telefon görüşmesini anlattı.
8: Sabah konuştuk. Gemiye bindi, ondan sonra babamla konuştu. Ondan sonra bir daha haber alamadık.
9: Saat 11 civarlarında babam aramış. Bindim ben demiş. Saat 11.30'da yine gemide konuşmuşlar. Saat 12'de her şey kesilmiş.
4: Elmas Demir'in çocukları umutla iyi bir haber bekliyor.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'dan dönüş yolunda uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın terörsüz Türkiye süreci ve SDG-YPG'nin fesih kararına ilişkin verdiği mesajlara bakalım.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa çıkarıldı. Gözler artık terör örgütünün silah bırakma sürecinde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, silah bırakma süreci ne zaman tamamlanır sorusuna yanıt verdi.
2: Bu tür olaylara zaman vermek, yani bir takvim ortaya koymak, bu işi zamanlamak mümkün değil. Terörsüz Türkiye sürecini bir takvim meselesinden öte bir hedef meselesi olarak görüyoruz. Elbette devlet olarak bizim bir yol haritamız var, bir planımız, bir takvimlendirmemiz var. Süreç adım adım ilerlemektedir. Süreç bütün her şeyiyle dar kalıplara hapsedilmemiştir. Bu yönde de bir rahatlık söz konusudur. Böylesi provokasyona açık süreçlerin çok uzamaması gerekir.
1: Erdoğan, Kırgızistan'dan dönüş yolunda uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. İç cepheyi güçlendireceğiz dedi. Türkiye mutabakatı vurgusu da yaptı.
2: Milletin kardeşliğini zedeleyen, toplumsal bütünleşmeyi yaralayan, terörün geçmişte oluşturduğu fay hatlarını yeniden harekete geçirme riski olan yaklaşımları hoş göremeyiz. Bilinsin ki toplumsal bütünleşmeye hizmet etmeyen her söylem kaosa katkı sağlar, başka herhangi bir işe yaramaz. Bu süreci millet mayalamıştır ve mayada tutmuştur. İç cepheyi güçlendireceğiz. Farklılıklarımızla birlikte Türkiye paydasında kenetleneceğiz. Biz buna Büyük Türkiye Mutabakatı diyoruz.
1: Suriye'de SDG-YPG'nin fesih kararı da Cumhurbaşkanı'nın gündemindeydi.
2: Açıklanan karardan kardeş Suriye halkı adına doğrusu memnuniyet duydum. Alınan kararı ve entegrasyonun sağlanmasını olumlu değerlendiriyoruz. Kararın sahada uygulanmasını hem Suriye tarafı hem de Suriye ile çok uzun bir sınır hattı bulunan bir komşu ülke olarak biz elbette takip ediyoruz. Suriye'nin bütün unsurlarıyla bir ve bütün olmasını en çok biz arzu ederiz.
1: Erdoğan, ben bu sürecin sadece Türkiye ve Suriye için değil, bütün bölge için yeni bir dönemin kapısını aralayacağına inanıyorum. Terör defteri artık kapanmalı. Silahın, şiddetin devri artık kapanmalı ifadelerini de kullandı.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmeler var. Bahçeli yeni yaptığı açıklamada Ahmet Spor üzerine yapılan bir kamuoyu araştırması olduğunu söyledi. Tribünler terörsüz Türkiye karşıtlarının provokasyon alanı haline getirilmemelidir dedi.
10: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir aşamaya gelindiğini söyledi. Ancak süreci sabote etmek isteyenler olduğunu belirtti. Ahmet Spor'la ilgili yapılan bir araştırmayı eleştiren Bahçeli, tribünler terörsüz Türkiye karşıtlarının provokasyon alanı haline getirilmemelidir dedi.
2: Spor kisvesiyle terörsüz Türkiye hedefini, barış, huzur ve kardeşlik iklimini zehirlemeye kimsenin hakkı yoktur. Haddi de olmamalıdır. Ahmet Spor'un Süper Lig'e yükselmesinden ve burada başarılı olmasından milletimiz memnuniyet duymaktadır. Bununla birlikte Ahmet Spor'u kirli projelerine alet etmek isteyenlerin olduğu anlaşılmaktadır ve bu provokasyona karşı en başta kulüp yetkililerinin ve Diyarbakır halkının tepki göstermesi gerekmektedir. Bu girişimler terörsüz Türkiye'yi sabote planıdır.
10: Bahçeli yazılı bir açıklama yaptı. Taraftarlar arasına sızmalar önlenmelidir ifadesini de kullandı.
2: Terörsüz Türkiye'den geri dönüş olmayacaktır. Gerginlik ve kutuplaşmalara, toplumsal olaylara sebebiyet verebilecek girişimlerden kaçınılmasını hayati önemde görüyoruz. İnanıyoruz ki milletçe provokasyonlara gelmeyecek, bir devlet politikası olan terörsüz Türkiye hedefi, Türk siyasetinin başarısı inşallah da topyekün milletimizin eseri olacaktır.
0: Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Gökçek'in ifadesi Cuma günü Ankara Adliyesi'nde alınacak.
4: Yurt dışına para aktarma iddiasıyla başlatılan soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Gökçek Cuma günü saat 16'da Ankara Adliyesi'ne gidecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar alması üzerine resmen soruşturma başlatmıştı. Soruşturmanın söz konusu iddialara ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla yürütüldüğü bildirilmişti. O iddiaları gündeme getiren gazeteci Murat Ağırel, pazartesi günü tanık sıfatıyla ifade verdi. İfadesinin ardından açıklama yapan Ağırel, Gökçek'in oğlu ve gelininin Almanya'nın Düsseldorf kentinde bir şirket kurduğunu, o şirkete ilişkin yaptığı araştırmalar sonucu elde ettiği bilgi ve belgeleri savcılığa sunduğunu söyledi. O ifadenin ardından Melih Gökçek Cuma günü Ankara Adliyesi'ne çağrıldı. Gökçek'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınacak. Gökçek'ten ifadeye çağrılmasına ilişkin açıklama geldi. Hukuka ve adalete inancımız tamdır diyen Gökçek iddiaları reddetti. Gökçek gazeteci Murat Ağrel hakkında suç duyurusunda bulunduğunu da açıkladı.
0: Üsküdar'da belediye başkan vekili seçimi yenileniyor. Bölge İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararına yapılan itirazı reddetti. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş geçici olarak görevden uzaklaştırılmış. Bu karar sonrası 1 Ağustos'ta başkan vekili seçimi yapılmıştı. 4 tur süren seçimi CHP'nin adayı Sibeltan Çetinkaya 4 oy farkla kazanmıştı. Üsküdar'da başkan vekili seçimi cumartesi tekrarlanacak. Öte yandan Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturma sürüyor. Başsavcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre başkan yardımcıları Amine Cansu Çelik ile Mithat Özdemir ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındı. Başkan yardımcısı Nihat Doğan ise savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin il başkanları toplantısında konuştu. Mutlak putlan kararı üzerinden CHP yönetimini eleştirerek makam mevki arayanlar geride kaldı diye konuştu. Partinin yol haritasını da anlattı Özgür Özel.
11: Tarihin eğri tarafından kendilerine makam mevki arayanlar da geride kaldı. Onlar tarihte yarın sorulacak sorulara verilecek cevap bulamamanın utancı içinde kalsınlar.
10: Mutlak putlan kararı sonrası yaşananları hatırlattı. İsim vermeden CHP yönetimini eleştirdi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel il başkanları toplantısında konuştu.
11: Biz arkada binaları, imkanları, makamları değil, biz arkada kaybetmeye alışmayı, muhalefette olmayı, birbirinden didişmeyi ve birilerine rakip, tehdit olmaksızın bir görevde olma anlayışını bıraktık.
10: Özgür Özel, 7 söz ve 7 görev başlığıyla partinin bundan sonraki yol haritasını da anlattı.
11: Yeni partinin 7 tane görevi vardır. Millete 7 sözümüzden birincisi elbette ki demokratik Türkiye.
10: Avrupa Birliği'ne tam üyelik, temel vatandaşlık geliri, yargıda, sosyal hayatta ve gelirde adalet yeni partinin hedefleri arasında yer alıyor.
0: Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, belediye çalışanlarına uyuşturucu testi yaptırmıştı. İlk taramalarda 171 personelin test sonucu pozitif çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Testi pozitif çıkan 171 kişiden 42'sinin daha sonra yapılan testlerinde sonuçların negatif olduğu bildirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı pozitif sonuçlara ilişkin harekete geçti. Başsavcılık, sonuçları pozitif çıkan veya uyuşturucu kullandığı tespit edilecek kişiler hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapılmasını istedi. Ayrıca zanlılar için kan, kıl ve idrar örneklerinin alınması yönünde de talimat verdi. Karar doğrultusunda 129 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Dünyadan gelişmelerle devam edelim. Washington ve Tahran arasında Temmuz ayından bu yana durgun seyreden saldırılar yeniden başladı. ABD Başkanı Donald Trump saldırıların çok sürmeyeceğini ama İran'a yeni bir saldırı düzenlemeye de hazır olduklarını söyledi. Trump ayrıca Ukrayna'da barış penceresi açıldığında Rus lider Vladimir Putin'le bir zirve gerçekleştirmek istediğini sözlerine ekledi.
12: İran'a istediğimiz zaman yeniden saldırabiliriz. Buna hazırız. Son saldırımız gerçekten çok sert oldu.
13: Amerika Birleşik Devletleri İran hattında tansiyon yeniden yükseldi. Washington'ın son saldırılarına İran'dan misilleme gecikmedi. ABD Başkanı Donald Trump saldırılara dair Beyaz Saray'da açıklama yaptı. Saldırıların uzun süre devam etmeyeceğini ifade eden Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı boyunca yeniden ekipman konuşlandırdığını söyledi. Son saldırılarda askeri ekipmanları hedef aldıklarını öne sürdü.
12: Mayın atan bir roket yapmaya çalışıyorlardı. Neredeyse bitmişti. Biz de onu imha ettik. Onların bunu inşa ettiğini gördük. Yaptıkları her şeyi görüyoruz. Kıpırdayamıyorlar.
13: Amerika Birleşik Devletleri İran'a son haftaların en ağır saldırılarından birini gerçekleştirmiş. Sirik'te düğün organizasyonuna yakın bir ev vurulmuştu. Saldırıda çok sayıda İranlı da hayatını kaybetmişti. Amerikan Başkanı'na Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yeni bir zirve gerçekleştirip gerçekleştirmeyecekleri de soruldu. Trump bunun mümkün olduğunu ancak zirvenin Ukrayna'da barış anlaşması yapmaya hazır oldukları zaman gerçekleşmesini istediğini söyledi. Ukrayna'daki savaşın biteceğini de sözlerine ekledi. Trump'a Venezuela'da soruldu. Venezuela'nın seçimlere henüz hazır olmadığını savunan Amerikan Başkanı ülkenin daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu belirtti. Onları bir diktatörlükten kurtardık ve hükümette çok iyi anlaşıyoruz diyen Trump, Venezuela'daki geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez hakkında da pozitif ifadeler kullandı.
0: İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı iddiasıyla bir römorköre el koydu. Açıklama İran basınından geldi. İrna Haber Ajansı'na göre kaçak akaryakıt taşıdığı tespit edilen yabancı bir römorköre İran sınır muhafızları el koydu ve gemideki yabancı uyruklu 11 kişiyi gözaltına aldı. Habere göre düzenlenen operasyonda el konulan gemide 382 bin litre dizel yakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan kişilerin uyruğuna ilişkinse bir bilgi verilmedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, hava yolu ve sigorta şirketlerini uyardı. Rus hava sahasının Ukrayna dronları nedeniyle tehlikeli olduğunu söyledi. Rus hava sahasının fiilen kapandığını belirtti. Konu Putin'e de soruldu. Rus lider, devlet terörü ifadesini kullandı.
14: Nebo nad Rossiyou zaraz.
15: Rusya semaları şu anda insansız hava araçlarının alanı, sivil havacılığın değil. Savaş devam ettiği sürece durum böyle olacak.
10: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski hava yolu ve sigorta şirketlerini uyardı. Rusya'nın hava sahasının Ukrayna dronları nedeniyle tehlikeli hale geldiğini ve fiilen kapandığını söyledi. İnsansız hava araçlarıyla dolu gökyüzü sivil havacılık için uygun bir yer değil dedi. Zelenski, Rusya'nın açtığı savaş kendi hava sahasını kapatıyor dedi.
14: Ми хочемо попередити.
15: Rus hava sahasını kullanan tüm havayolu ve sigorta şirketlerini, Rusya'nın önemli havaalanlarını kullanmaya devam eden herkesi uyarmak istiyoruz. Rus hava sahası tamamen riskli hale geldi. Ukrayna sivil havacılığı veya herhangi bir sivil uçağı doğrudan tehdit etmiyor. Sadece Rus hava sahasında dronlar olduğunu dikkate almalılar.
10: Ukrayna açıklama yapmakla kalmadı, konuyu Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne resmi olarak bildirdi. Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha, örgütü tüm havayolu şirketlerini ve hükümetleri ihtiyatlı olmaya çağırdı. Sibiha, istenmeyen olayları önlemek istiyoruz dedi. Ukraynalı bakan da savaş evine, Rusya'ya geri dönüyor ifadesini kullandı. Zelenski'nin açıklaması Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e soruldu. Putin, Ukrayna lideri için terörist ifadesini kullandı.
12: Açıklamaları duymadım. Eğer yüksek sesle söylemişse bu devlet terörüdür. Üstelik bizimle müzakere etmek istiyorlar. Biz teröristlerle müzakere etmeyiz.
10: Rusya dünyanın toprak bakımından en büyük ülkesi. Ukrayna dronlarının hava sahasına yarattığı riskin boyutu tam olarak bilinmiyor. Havacılık risk danışmanlığı şirketi Osprey Flight Solutions, Ukrayna sınırından 300 kilometre derinliğe kadar olan alanda riskin büyük olduğuna dair müşterilerini uyardı. Yılbaşından bu yana Moskova ve St. Petersburg'da dahil olmak üzere iç kesimlerde neredeyse her gün saldırılar görüldüğü vurgulandı.
0: Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Mısır'ın başkenti Kahire'de mevkidaşı Abdülfettah Sisi ile buluştu. Xi'nin 10 yıl sonraki ilk Mısır ziyaretinde gündem Orta Doğu'ydu. Çin ve Mısır, Süveyş kanalına ilişkin anlaşmada 3. aşamaya geçtiklerini duyurdu.
4: Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 10 yıl aradan sonra Mısır'ı ziyaret etti. Xi'yi Mısırlı mevkidaş Abdülfettah Sisi, Kahire Havalimanı'nda karşıladı. Ardından İttihadiye Sarayı'nda özel bir tören düzenlendi. Xi onuruna 21 pare top atışı yapıldı. Çin lideri Mısır'a eşi Peng ve beraberindeki heyetle gitti. Xi'nin ziyareti Kahire ile ilişkilerin yanı sıra İran savaşı açısından da büyük önem taşıyor. Sisi ve Xi görüşmelerinde Süveyş kanalındaki Mısır-Çin sanayi bölgesinin 3. aşamasını başlatmak için anlaştı. Anlaşma Çin'e Süveyş kanalında büyük bir nüfuz kazandırıyor. Çin ve Mısır arasında yeni anlaşmalar imzalanan bir diğer rotada kuşak ve yol girişimi. 70 ülkeyi kapsayan ve Çin'den Avrupa'ya uzanan tek yol olan bu rota Türkiye'den de geçen alternatif bir yol olarak ortaya çıkıyor. Xi ve Sisi görüşmelerinde diplomatik çözümler ve savaşı sona erdirecek kapsamlı bir anlaşma çağrısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri geçen hafta İran'ı ekonomik olarak izole etme politikası için Mısır'ın en büyük bankalarından birinin Birleşik Arap Emirlikleri Şubesi'ne de yaptırım uygulamıştı. Mısır-Çin görüşmesinde uzmanlar Kahire'nin ABD'ye alternatif bir dış politika planı yaptığını değerlendiriyor. Çin'in ziyareti Kasım'daki APEC zirvesinde yakın müttefiki Rusya lideri Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ı ağırlamadan önce gerçekleştirilmesi nedeniyle de dikkat çekiyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin ünlü Times Meydanı güpegündüz kanlı bir saldırıya sahne oldu. Kadın saldırgan sokaktakilere bıçakla rastgele saldırdı. Bank of America'nın üst düzey kadın yöneticisi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.
1: New York'un kalbi Times Meydanı güpegündüz dehşet anlarına sahne oldu. Akli dengesinin bozuk olduğu belirtilen bir kadın sokaktan geçenlere rastgele saldırdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin dev bankalarından Bank of America'nın başkan yardımcısı 32 yaşındaki Erin Piacenti bıçak darbeleriyle hayatını kaybetti. Bıçaklanan 68 yaşındaki bir başka kurbanın ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Polisin elektroşoklu müdahalesine rağmen durdurulamayan bıçaklı saldırgan vurularak öldürüldü. 49 yaşındaki bir New Yorklu olduğu belirlenen Pamela Kisneros adlı kadın saldırganın akli dengesinin bozuk olduğu bildirildi. Kanlı saldırı, kentte bir süredir devam eden güvenlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Zira bu, New York finans dünyasını hedef alan ilk saldırı değil. Geçen yıl silahlı bir saldırgan, Manhattan'daki bir binanın lobisini hedef almış, dev yatırım fonu Blackstone'un üst düzey yöneticisini öldürmüştü. 2022'de ise 48 yaşındaki bir Goldman Sachs çalışanı metroda rastgele açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.
0: İzmir'de iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili üçüncü kez bilirkişi raporu hazırlandı. Dava dosyasına giren rapora göre facia tek bir hatadan değil, uzun zamana yayılan ihmallerden kaynaklandı.
10: Olay ani bir hata sonucu değil, birden fazla ihmalin birleşmesiyle meydana geldi. Bu tespit İzmir'de iki kişinin sokakta akıma kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili bilirkişi raporundan. 2 yıl önce Konak ilçesinde yağmurda yürüyen tıp öğrencisi 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz, su birikintisine basınca akıma kapıldı. Hem o hem de onu kurtarmaya çalışan 44 yaşındaki İnanç Öktemay hayatını kaybetti. İstinaf Mahkemesi'nin talebi üzerine hazırlanan 3. bilirkişi raporu dava dosyasına girdi. Raporda olayın meydana gelmesine ilişkin teknik süreç 2015'ten 2024'e uzanan bir zincir halinde değerlendirildi. Buna göre 2015 yılında yeraltı elektrik kablosunun proje, yapım, kontrol ve kabul süreçlerinde yeterli derinlik ve mekanik koruma koşulları sağlanmamıştı. Olay bir ani hatayla değil, uzun süreli altyapı tasarım kusuru, yetersiz yapım ve kabul denetimi sonucu yaşanmıştı. Elektrik kablosunun bulunduğu dar altyapı koridoruna müdahale edilmesi, arıza onarımında riski kalıcı olarak ortadan kaldırmayan geçici müdahale ve yüzey suyu tahliye yetersizliğine dikkat çekildi. Taşeron firmadan bir, GDZ Elektrik'ten iki kişi asli ve ağır kusurlu bulundu. Davada memur olmaları nedeniyle dosyaları ayrılan, aralarında mevcut ve önceki dönem İSSU Genel Müdürlerinin de olduğu 6 personel yargılanıyor. Sanıklar için bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.
0: İzmir'de köpek saldırısına uğrayan çocuğun yüzünde kalıcı yara izleri oluşmuştu. Mahkeme bu izlerin estetikle dahi geçmeyeceğini ve çocuğun ekonomik geleceğinin de etkilenebileceğini açıkladı. Hayvan sahibinin ise 1 milyon 200 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.
1: Köpek saldırısı sonucu yüzünde kalıcı izler oluştu. Çocuğu ısıran köpeğin sahibi 1 milyon 200 bin lira tazminat ödeyecek.
16: Bu kalıcı hasarın da maalesef estetikle dahi giderilemeyeceği tutanaklarla ve adli tıp raporları kanıtlanmış oluyor. Mahkemede bu olayı ve estetikle dahi izinin geçmeyeceğini öngörerek 11 yaşında olan müvekkilimize maddi ve manevi tazminata hükmediyor.
1: Olay 3 yıl önce İzmir'in Menderes ilçesinde meydana geldi. 11 yaşındaki çocuk marketten dönerken sahipli bir köpeğin saldırısına uğradı. Japon Akita cinsi köpek çocuğun yüzünde kalıcı yara izlerine neden oldu. 2024 yılında köpeğin sahibine maddi ve manevi tazminat davası açıldı. Çocuğun yüzündeki izlerin estetikle dahi geçmeyeceği, ekonomik geleceğini de etkileyebileceği belirlendi. Bu nedenle mahkeme hayvan sahibinin çocuğa 1 milyon 200 bin lira maddi ve manevi tazminat ödemesine hükmetti.
16: Burada hayvanlara ait bir karar değil bu. Direkt hayvanın sahibine, hayvanın hukuki sorumluluğunu üstlenen kişiye verilen bir karar bu. Çünkü burada hayvana sahiplenen kişi hukuki anlamda da sorumluluğunu taşıması gerekiyor. Yani sadece sevgi yetmiyor, aynı zamanda bakımı da üstlenmesi gerekiyor ve maalesef zarar vermeyecek şekilde onu eğitmesi gerekiyor.
0: İstanbul Beyoğlu'nda yaşları 14 ve 15 olan 4 çocuk bir kişinin parasını çalıp darp etti. Darbedenlerin de 21 suç kaydı olduğu belirtildi. Şüpheliler sokakta karşılaştıkları 38 yaşındaki bir kişiyi darp ettiler. Cep telefonuyla da cüzdanındaki 2000 lirayı gasp edip kaçtılar. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Güven timleri tarafından yakalanan çocukların daha önce de çok sayıda suça karıştığı ortaya çıktı. 4 çocuğun yağma, hırsızlık, yaralama, uyuşturucu ve silah suçları başta olmak üzere toplamda 21 suç kaydı bulunduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı. Öğretmen adaylarının Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı ve Öğretmenlik Alan Bilgisi testine ilişkin katılım ve başarı istatistikleri belli oldu. Sonuçlar da dikkat çekti. Test başarı oranları ise oldukça düşük çıktı.
1: Akademi giriş sınavına ait veriler öğretmen adaylarının özellikle sayısal yetenek testinde zorlandığını ortaya koydu. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre AGS alt test sonuçlarına göre adayların 15 soruluk sözel yetenek testindeki ortalaması 8,3 net oldu. 15 soruluk sayısal yetenek testinde ise ortalama 3,4 nette kaldı. 30 soruluk eğitim bilimleri testinde ortalama 11,2 net kayda geçti. Öğretmenlik alan bilgisi testi verilerinde branşlara göre katılım sayıları da dikkat çekti. 61.068 adayda okul öncesi sınava en fazla adayın katıldığı alan oldu. En düşük katılımsa fizikte 2509, kimyada 2812 adayda gerçekleşti. Alan bilgisi testlerinde en yüksek ortalamalar rehberlikte 33,5 net, okul öncesinde 32,1 net ve özel eğitimde 31,7 net olarak kayıtlara geçti. Bazı branşlarda ortalamaların oldukça düşük seviyede kalması dikkat çekti. Matematik 13,6 net ortalamayla en düşük başarı ortalamasının görüldüğü alan olurken, bunu beden eğitimi 15,8 net,

0: alınması gerekiyor. Bu ana güvenlik önlemlerinden biri şu şekilde. Her koltukta bir emniyet kemeri olacak. Araçta bir acil çıkış kapısı olacak. Öğrenci sayısını gösteren belirleyici bir tabela olacak.
1: Okul servislerinde sadece içeride değil, aracın dışında da alınması gereken önlemler var.
0: Öğrencilerin araca iner binerken rahat bir şekilde inmesini binmesini sağlayacak bir basamak olacak. Aracın kapısı bu şekilde dışarıdan herhangi bir tehlike anında açılıp kapanır halde olacak. Ve aracın kör noktalarını araç şoförü de gösterecek. Bir kamera düzeni olacak. Aynı şekilde yine aracın önünde de benzer kameralar olacak.
1: Bir diğer dikkat edilmesi gereken konuysa korsan servisler.
0: İstanbul'da okul servis taşımacılığı, personel servis taşımacılığı da 34LAA001 34LZZ999 plakalı tahtitli servis plakasıyla yapılıyor. Bakın bir örnek şurada. Bunun dışındaki araçlar korsan araçlar. Çünkü o araçların şoförlerinin kimler olduğunu biz bilmiyoruz. Onların sağlık raporları, psikoteknik raporları, araçlarının muayeneleri vesaire var mı yok mu bunları bilmiyoruz.
1: 7 Eylül'de okul öncesi ve 1. sınıflar, 14 Eylül'de ise diğer kademedeki öğrenciler için ders zili çalacak.
2: Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtların yeni ücretleri belli oldu. KYK yurtlarında fiyat oda tipine göre 1000 lirayla 1590 lira arasında olacak. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde yurt ücretlerinde artış yapıldı. Yurt fiyatları öğrencinin kaldığı oda tipine ve odadaki yatak sayısına göre değişiyor. Geçtiğimiz yıl oda tipine göre fiyatlar 725 ila 1250 lira arasında değişiyordu. Bu yıl yurt ücretlerine yapılan artışla birlikte fiyat da 1000 ila 1590 lira arasında değişecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yurtlarda ise bu fiyat 2100 lira olarak belirlendi. Yurtlara yönelik başvuru sonuçlarının da önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Ve ekonomi, 3 yıllık yol haritası niteliğini taşıyan orta vadeli program pazar günü açıklanacak. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, orta vadeli program hazırlıklarında son aşamaya gelindiğini söyledi. Katılımcı ve istişareye dayalı bir anlayışla hazırladığımız 2027-2029 dönemi orta vadeli programımızın detaylarını da 6 Eylül pazar günü kamuoyuyla paylaşmayı planlıyoruz ifadelerini kullandı. Programda ekonominin temel göstergeleri ve kamu maliyesine ilişkin 3 yıllık hedefler yer alacak. Ticaret Bakanlığı indirimlerle ilgili önemli kuralları hayata geçirdi. İndirimde kampanyanın başlangıcından önceki son 10 günde uygulanan en düşük fiyat esas alınacak. Öte yandan vitrindeki ürünü satmayan işletmelere de ceza kesilecek.
3: Son 10 gündeki en düşük fiyat indirim öncesi fiyat olarak kabul edilecek. Ticaret Bakanlığı 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeyle indirim reklamlarında fiyat bilgisinin gerçeği yansıtmasına yönelik yeni kurallar getirildiğini hatırlattı. Denetimlerin sürdüğü bildirildi. Düzenlemeye göre indirim oranı son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat üzerinden hesaplanacak. Böylece ürün fiyatının kısa süre önce yükseltilip ardından yüksek oranlı indirim yapılmış izlenimi verilmesinin önüne geçilecek. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen ürünlerde, hizmetlerde ise indirimli fiyat öncesindeki son fiyat esas alınabilecek. Kampanya koşullarını gizleyen veya teklifin gerçekte olduğundan daha avantajlı olduğu algısı oluşturan uygulamalarda incelenecek. İdari para cezaları 108.370 lirayla 39.916.524 lira arasında değişecek. Öte yandan, vitrinde gördüğü ürünü satın almak isteyen tüketiciye satıldı, stok bitti ya da teşhir ürünü bahanesi sunan işletmelere de yaptırım geliyor. Bakanlık, haklı gerekçe olmadan satıştan kaçınan firmalara ürün bedelinin %10 oranında en az 3.973 lira idari para cezası uygulayacak.
2: Deprem bölgesinde yeniden inşa edilen konutlarla birlikte kira enflasyonunda belirgin bir biçimde yavaşlama var. Bu durum yalnızca depremden etkilenen iller için geçerli değil, deprem nedeniyle göç alan illerde de geçerli. Merkez Bankası'nın konuyla ilgili analizi var sırada.
3: Deprem illeri ve depremden dolaylı yoldan etkilenen illerde kira enflasyonu belirgin biçimde yavaşladı. Konut arzındaki bu iyileşme önümüzdeki dönemde kira enflasyonundaki

0: başlamayı da destekleyebilir. Bu tespitler Merkez Bankası araştırmacılarının yayınladığı analizde yer aldı. Sebep olarak da bölgedeki yeniden imar faaliyetleriyle konut arzının hızla artması gösterildi. Belli aralıklarla araştırmacıların analiz yayınladığı merkezin güncesinde asın inşa seferberliğiyle artan konut arzı ve bölgesel kira enflasyonuna etkileri ele alındı. Analizde 6 Şubat depremleriyle birlikte bölgede konut stokunun önemli ölçüde gerilediği ve bu nedenle kiraların hızlı bir şekilde yükseldiği belirtildi. Deprem nedeniyle göç alan çevre illerde ise kira artışının olduğu kaydedildi. Araştırmaya göre deprem illerinde kira enflasyonu 2023 ve 2024 yıllarında yüksek seyrederken konut teslimlerinin hızlandığı 2025 yılında yavaşlamaya başladı. Depremden dolayı etkilenen illerde de durum benzer. Ancak kira enflasyonundaki yavaşlama 2026 yılında başlıyor. Analize göre deprem bölgesindeki konut arzının toparlanması, deprem illerde geri dönüşle birlikte göç alan illerdeki kiralık konut talebini de kademeli olarak azaltıyor. Bu da kira artış hızına kademeli olarak yansıyor.
1: Gökbey helikopteri Emniyet Genel Müdürlüğü'nün envanterine girdi. Ankara TUSAŞ'ta gerçekleştirilen teslim törenine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de katıldı.
2: Gökbey Genel Maksat Helikopteri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ardından Emniyet Genel Müdürlüğü'nün envanterine eklendi. Helikopterin teslim töreni Ankara'daki TUSAŞ yerleşkesinde gerçekleştirildi. Törene İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de katıldı.
3: Emniyet teşkilatımızın imkan ve kabiliyetlerini daha ileri taşıyacak olan Gökbey, devletimizin sahadaki erişimini, süratini ve etkinliğini arttıracaktır.
2: Gökbey helikopteri yaklaşık 950 kilometrelik menzile sahip. Helikopter 5 saati aşkın süre havada kalabiliyor ve saatte yaklaşık 300 kilometre hıza ulaşabiliyor.
4: Bu platformların kullanım ömürleri boyunca oluşacak bakım ve idame giderlerini de hesaba kattığımızda yalnızca helikopter programlarımızla ülkemize sağladığımız toplam ekonomik katkı 35 milyar doları bulacak.
5: Gökbey'imiz hem ambulans olarak hem yolcu taşımada hem VIP'de sivil alanda nerede helikopter kullanılıyorsa orada kullanılmak için onayını aldı.
6: %80 yerlilik oranına sahip Gökbey helikopteri Emniyet Genel Müdürlüğü'nün filosuna dahil edildi. Helikopter acil durumlarda arama kurtarma görevlerinde, operasyonlarda ve personel taşımacılığı gibi alanlarda görev yapacak.
2: İlk helikopter Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi. İlerleyen süreçte 17 Gökbey helikopteri daha emniyetin envanterine girecek.
1: Spordan notlar var sırada. Trabzonspor'da Muhammed Salah'ın imzasıyla beklentilerin yükseldiği sezon fırtınalı başladı. Avrupa Ligi'ne erken veda ettikten sonra Fatih Tekke ile yollarını ayıran Bordo Mavililer'de hedef yabancı teknik direktör.
7: Trabzonspor'da coşkulu geçen transfer dönemi Fatih Tekke'nin sonu oldu.
8: Hoca için hiç iyi bir şey değil. Tamamen kovulmalık bir kadro. Başkana bunu söyledim.
7: Kovulmalık kadro dedikten 9 gün sonra görevine son verilen Tekke, geçen sezon kurduğu kadronun bozulmasından memnun kalmadı. 4-0'lık Ferencvaros mağlubiyetinden sonra istifa eden 48 yaşındaki teknik direktör, yönetimle yaptığı görüşmenin ardından görevde kaldı ama ligdeki Ahmet Sportif Faaliyetler mağlubiyeti yolları ayırdı. Tekke'den sonra teknik direktörlüğe geçici olarak Hüseyin Çimşir'i getiren Bordo Maviller de yeni dönem için görüşmeler sürüyor. Yönetim yabancı adayların üzerinde duruyor. Bu sezon çıktığı 5 resmi maçta bir kez kazanabilen Trabzonspor, pazar günü Gençler Birliği'ni konuk edecek.
9: Her şartta seviyoruz hocam.
1: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yarı final biletini arıyor. Ay Yıldız ekip grupta yendiği Almanya ile bu kez çeyrek finalde karşılaşacak. Maç saat 19'da.
10: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonluğu yolunda parkeye çıkacak. Milliler çeyrek final maçında Almanya ile karşılaşacak.
11: Baskı ilk günden beri hissettiğim bir şey. Aslında bundan şikayetçi de değilim. Eğer bunu hissediyorsam önemli bir şey için mücadele ediyoruz demektir. Üzerimizdeki baskının takımımızı diri tuttuğunu düşünüyorum.
10: Sultanlar son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 yenerek son 8 takım arasına kaldı. Almanya ise Belçika'yı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. İki takımın A grubunda karşılaştıkları maçı milliler 3-1 kazanmıştı.
9: Almanya ile ne zaman karşılaşsak harika maçlar ortaya çıkıyor. Kadrolarında çok iyi oyuncuları var. Bu nedenle bu maçın da çok güzel bir mücadeleye sahne olacağını düşünüyorum.
10: Türkiye-Almanya Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçı saat 19'da başlayacak. Mücadeleye Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yapacak. Turu geçen taraf yarı finalde Sırbistan'ın rakibi olacak.
1: Marmara Denizi'nde Tuğberk İmamoğlu isimli yük gemisinin neden bu kadar hızlı battığı araştırılıyor. Uzak yol kaptanı Can Kıygı, NTV'de Deniz Kilislioğlu'nun sorularını yanıtladı. Bu değerlendirmelerle de noktalıyoruz.
12: Burada targetlar yazıyor Deniz Hanım, yani hedefler. Biz gelip geminin üzerine tıkladığımızda ki AIS görüntüleri dediğimiz otomatik identification sistemde, daha modern sistemlerde bunun üzerine tıkladığınızda geminin adı, nereye gittiği, yolu, yükü hepsi gözüküyor. Bakın burada iki tane gemi var birbirlerine gelen. Hı hı. Bunların yaklaşımları yaklaşık 1,5 dakika sonra 1 milden geçecekler birbirlerine mesafeleri. Hı. Burada bakın hepsi işaretlenmiş. Siz yukarıda radarda bunları görüyorsunuz, eko olarak görüyorsunuz. AIS bağlantılı olan radarlarda bu bir örnek görüntü, olayla hiçbir alakası yok. Gemileri de üzerinde seçebiliyorsunuz. Dolayısıyla Alsu'nun kaptanı, üçüncü kaptanı daha doğrusu zabiti orada gemiyi seçecek. Aa, burada bir Tuğberk İmamoğlu gemisi var diyecek. Hı hı. Ve o geminin Time CPA dediğimiz en yakın gelme zamanı, yani sizin yanınızdan ne zaman geçecek? Hı hı. Time CPA diyoruz buna. Time Close Position Approach. Hı hı. Burada da CPA dediğimiz en yakın yaklaşma noktası var. Yani sistem o kadar güzel ki gemilerin her hareketinin değişikliğinde bu değerler de değişiyor.
13: Peki kaza nasıl oldu?
12: İşte yani, haritaya gelelim. Çok ilginç. Kim? Ben de şimdi onu anlatacağım tekrar.
13: Yani neyi yanlış yapmış olabilir ya da işte, ne doğru gitmemiş olabilir?
12: Bakın,
13: tekrar
12: bakın,
13: ilk haritaya dönelim.
12: Evet,
13: arkadaşlar.
12: İlk haritaya ne olur. Yani burada evet, çünkü döndük. Çok ilginç bir şey var. Bu arkadaş normal rotasında gidiyor. Otobanda giden bir araba. Hı hı. Alsu geliyor, ben diyor karşıya geçeceğim diyor. Zararsız geçiş yapacak şekilde trafik hattını en kestirme açıyla geçmek zorunda. Yani 90 derecelik açı oluşacak şekilde diyoruz biz buna ve en süratli şekilde. Geçmeden önce muhakkak Tuğberk İmamoğlu'nu araması gerekiyor. Tuğberk İmamoğlu, ben filanca gemi. Zaten AIS'te birbirlerini görüyorlar bir, radarda görüyorlar iki. Bir de o kadar şanslılar ki Deniz Hanım, ben yıllarca denizde özellikle Ruslarla falan çok uğraştım. İngilizce communication ve AIS yok. Hangi gemi olduğunu anlayamıyorsunuz. Burada bir gemi görüyorsunuz, mevkisini söylüyorsunuz vesaire. Hangi gemiyse çarpışma rotasındayım dediğinizde adam size cevap vermiyor. Ama şimdi sistem o kadar mükemmel ki, tıkladığınız anda sistemin üzerine, radarın üzerine veya AIS'in üzerine geminin yükünü, her şeyini söylüyor ve buradaki iki kişi Türk.
13: Peki o zaman biraz daha izleyicilerimizin biraz karışık da anlattık. Şöyle evet. Söyleyeyim. Normal otobanda gider gibi yolda gidiyor.
12: Doğru.
13: İmamoğlu teknesi diğer taraftan gelen Alsu teknesi bir dik, 90 derecelik bir dik yapmaya çalışıyor. Fakat karşılaştıkları anlarla ilgili olarak...
12: Ne oldu? Şimdi oraya gireyim. Evet. Yani hayatın olan akışına aykırı olan şey şu. Alsu gemisi geldiğinde Tuğberk İmamoğlu gemisine diyecek ki ben cross geçiş yapacağım, kıçınızdan geçeceğim demek zorunda. Evet. Ve bu gemiler bakın birbirlerini sancaktan görüyorlar.
13: Evet.
12: O yüzden zaten Alsu'ya iskeleye kır diyor. Bakın iskele, hı-hı, bizim sol tarafımız. Hı-hı. Sancak sağ tarafımız. Sağ taraf. İskeleye kırması gerekiyor. Bu gemi de iskeleye kırsa çatışma olmayacak. Hı-hı. Zaten olayın sonuna geliyorum. Bu gemi geldi. Kıçına dönmek yerine bu gemide hiç hareketini bozduğumu bilmiyorum ama yukarıda üçüncü kaptan mı var, telsizden tam anlaşılmıyor. Zaten iki tane konuşma var. Öncesi yok. Aksine bizim bir de nispi sürat dediğimiz bir şey var Deniz Hanım. Şimdi bu 10 mille gidiyorsa, bu 10 mille gidiyorsa 20 mille birbirlerine yaklaşıyorlar. Yani gittikçe zaman daralıyor. Çatışma önleme tüzüğünün 7 ve 8. maddeleri çatışma riski ve çatışmadan kaçınma hareketlerini kapsıyor. Biz diyoruz ki siz manevrayı ne kadar erken yaparsanız o kadar az dereceyle dönmek zorundasınız. Fakat bunlar bu kaçınmayı yapmıyorlar. Son ana kadar geliyorlar ve ondan sonra da alabandayla dönmek zorunda kalıyorlar. Hı hı. Bakın benim bir tezim var şu anda, anladığım benim olaydan çıkarımım. Alsu gemisi geliyor, iskeleye almıyor. Hatta diyor ya niye dönmüyorsun, evet, dediğinde bu gemi iskeleye dönmeye kalktığında gemiler iskeleye dönerken yanlama yaparlar. Yani bir yanlama hareketiyle dönerler. Bir arabanın sarılması gibi düşünün, öyle anlatayım ben izleyicilerimize. Bu gemide dönmeye kalktığında iskeleye o nereye sarılacak? Sancağa sarılacak. İkisi de birbirine doğru sarılmaya başlıyor. Hmm. Ve balpı benim düşüncem, bu bir düşünce, yaşam mahalline yakın bir yerden Tuğberk İmamoğlu'nun ambarına çarpınca sürtünüyor. Ve Alsu gemisi o ataletle ilerliyor. Çünkü makineleri stop edemiyor. Bir süre daha gitmiş ya gemi.
13: Evet.
12: Ondan sonra dönüyor geriye. Belki Alsu gemisi Tuğberk İmamoğlu'nun batacağına bir ihtimal vermedi. Ama burada Tuğberk İmamoğlu gemisinin bir özelliği var. Tek ambar. Tulum ambar dediğimiz bölme olmayan, yani bizim gemilerde bir ambarı ikiye bölersiniz, üçe bölersiniz veya beş ambarlı geminiz olur. Bir ambar delinir, diğer ambarlar gemiyi yüzdürür. Yine burada aynı Girne olayında da ben bahsetmiştim Burak Bey'e. Yaralı stabilite dediğimiz gemiyi yüzdürme alanı. Yani bu bir mühendislik olayı. Geminin bir bölümü yaralansa bile yüzebilme kapasitesi. Tuğberk İmamoğlu gemisi eski yapı bir gemi, 90 yapımı bir gemi. Ve ambarı da tek bölme olduğu için, bölme olmadığı için ve dip yükü dediğimiz saç yükü var. Saç yükü hacim olarak az yer kaplar. Bir buğday yükü taşısanız geminin hacmi komple dolar. Çünkü buğday daha az yoğunluğudur. Yoğunluk olarak daha fazla yer kaplar gemide ve su daha azalır gemi. Ama saç yüklü gibi gemide bu iskeleye döndü. Bu iskeleye döndü. O arada çarpışma oldu. Gemi yaralandı. Rulo saçların hareket etme ihtimali çok zayıf bir ihtimal. Ben de yıllarca rulo saç yükledim, taşıdım. Hani yük yerinden çıktı, kaydı, zayıf bir ihtimal de olsa kuvvet, yani ihtimaller dahilinde, çünkü geminin bu kadar hızlı batması geminin çok yaralandığını ve içindeki yükün de belki bu hareketle beraber gemiyi alabora ettiğini gösteriyor.
13: Onu söyleyecektim. 4199 ton rulo saç, metal ve inşaat demiri var.
12: Evet.
13: Büyük bir ağırlık.
12: Evet.
13: Dolayısıyla bu ağır yükte çarpışma sonrasında
12: etken
13: bu kadar hızlı.
12: Rulo saçların bir tanesi 25 ton gelebiliyor bazen. Bunlar araba yapımında veya beyaz eşyada kullanılıyor veya inşaat demirleri filmeşin diyoruz. 400-500 metrelik böyle sarılmış halde demirler var. Bunların laşingi o kadar dikkatli yapılıyor ki Deniz Hanım. Yani birbirlerine bağlanıyor. Üst üste konduğunda bir daha bağlanıyor. Ve aralarına biz daneş dediğimiz tahtalar koyuyoruz. Altlarını besliyoruz. Bir santim oynasa yük kayar, biliyor musunuz? Bir santim. O yüzden hatta benim elimde ders notlarında var. Geminin içerisinde yük kaymış. Gemi 3-4 derece yatıktı. Biz o gemiyi düzelttik, öyle gönderdik sefere. Yani yaşanmış hikayeler var. Burada benim şiddetle anlatmak istediğim şey önleyici manevranın önceden yapılmamış olması.
13: Tuğberk İmamoğlu gemisinin Mersin Limanı'ndan çıkışını görüyoruz.
12: Tamam. Bu bize bir şeyler söylüyor.
13: Ne söylüyor?
12: Suya bakın mesafesine, gemi full yüklü. Yani biz Primsol markası dediğimiz geminin tatlı suda, deniz suyunda yükünü gösteren ve üzerine çıkılmaması gereken bir ölçü bu. Yoksa gemiye overload oldu deriz ve geminin denize elverişliği biter, limandan çıkışına izin verilmez. Geminin bakın denizden su tatlından yüksekliği o kadar az ki gelen gemi,
13: yani fazla yüklenmiş anlamında mı?
12: Fazla yüklenmiş değil. Normal standart yüklenir. Primsol markası kurtarır. Su çekimi kurtarır. Gemi tam alması gerektiği kadar yük alır. Bunu zaten başa kıça trimi bakılmış, hafiften kıça trimli gemi. Dolayısıyla yani alması gerekenden fazla yük aldığı değil ama alması gerektiği kadar yük almıştır. Bu arada bakın kış tarafı özellikle suya yakın. Balpın buraya çarpmasıyla zaten balpın yüksekliği kadar neredeyse. Burası yarılmıştır ve benim işte tezim de burada biraz doğrulanıyor. Ve geminin zaten buradan yara alması demek yaşam mahalline yakın bir yer. Belki yaşam mahalline de o arada sürtmüş olabilir diğer yerler. Ve gemi olduğu yerde iskeleye de manevra yaparken bir anda yüklerle beraber kaynayıp gitmiş. Daha önce Hera S diye bir gemi battı Deniz Hanım. Karadeniz'de. Battığını bir gemi rapor etti sadece ve başka gören yok. Gemi olduğu yerde kaynadı gitti. Bunlar olmayan şeyler değil yani.
14: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
15: Ülke genelinde hava açık, sıcaklık değişmiyor. İstanbul'da Poyraz biraz sert, sıcaklık 29 derece. Cuma hava biraz daha serin ve bulutlu olacak. Ankara güneşli 32, İzmir 35, Bursa 32 derece. Antalya'da hava nemli olduğundan hissedilen sıcaklık 37 derece. Marmara'da hava güneşli, Poyraz, Balıkesir, Çanakkale kesiminde daha kuvvetli. Edirne 35, Kocaeli 30, Çanakkale 32 derece. İç Anadolu'da rüzgar hafif, Eskişehir ve Konya 32 derece, Sivas'ta sıcaklık gece 11 derece iniyor. Ege'de Manisa, Bergama tarafında Poyraz daha kuvvetli, Güney Ege'de ise Karayel sert, Manisa 36, Muğla 35, Denizli 38, Bodrum 35 derece. Akdeniz güneşli, lodosla hava nemli. Hissedilen sıcaklık Adana'da 39, Mersin'de 37, Hatay'da 35 derece. Karadeniz geneli açık. Trabzon, Rize, Artvin'de kısa süre yağış ihtimali var. Zonguldak ve Samsun 26, Bolu 29 derece. Doğu kesimler güneşli, rüzgar biraz sert. Erzurum 27, Malatya 33, Gaziantep 36, Diyarbakır 38 derece.
14: Hava durumu.
16: Müzik arası.

0: Mutlu sabahlar, saat 6, gelişmelerle karşınızdayız. Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen kazayla bültenimizi açıyoruz. Alsu adlı gemiyle Tuğberk İmamoğlu adlı Türk bayraklı ticari gemi çarpıştı. Tuğberk İmamoğlu gemisi içindeki 10 kişiyle dakikalar içinde battı. Şu ana kadar da arama çalışmalarından bir sonuç alınabilmiş değil. İki kaptanın gemiler çarpışmadan önce yaptığı telsiz konuşmaları da ortaya çıktı.
1: Tamam.
2: 11 dakika içinde suya gömüldü. 900 metre dibe battı. Marmara Denizi'nde Alsu ve Tuğberk İmamoğlu isimli iki gemi çarpıştı. Tuğberk İmamoğlu gemisi dakikalar içinde battı. Gemideki 10 personel kayıp. Kaptanların son telsiz konuşmalarında Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanının Alsu gemisinin kaptanına uyarıda bulunduğu kayıtlara yansıdı.
1: Alsu İstilekır, Alsu İstilekır demiştir. Alsu, Tuğberk İmamoğlu. Tamam, anlaşıldı.
2: Silivri'nin 35 kilometre açıklarında meydana gelen kaza yetkililere 03.41'de rapor edildi. Alsu gemisi Kocaeli'nden Ali Ağa Limanı'na gidiyordu. Yükü yoktu. Tuğberk İmamoğlu gemisi ise 4199 ton rulo sac metal ve inşaat demiri yüklüydü. İskenderun'dan Karadeniz Ereğlisi'ne seyir halindeydi. Alsu gemisinin çarpışmayı bildirmesi üzerine kaza yerine arama kurtarma ekipleri gönderildi. Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na bağlı çok sayıda ekiple sahil güvenlik helikopteri alarm durumuna geçti. Kayıp olan denizcilerin kimlik ve görevleri de belirlendi. Gemide Kaptan Yaşar Kayhan, Zabıt Rahmi Temel, 3. Kaptan Atakan Alagöz, Baş Makinist Aydın Demirci, 2. Makinist Gencer Aydın, Yağcı Eyüp Enes Cesur, Güverte Lostromuzsu Nidai Duman, Usta Gemici Naci Can Keskin, Gemici Onur Alp Demir ve Afşi Abdülbaki Mirzaoğlu'nun bulunduğu tespit edildi.
3: Bize kayıtlı olan cep telefonları numaralarını arkadaşlarımız ulaşmaya çalıştı. Aynı zamanda telsiz sistemleriyle ulaşmaya çalıştı ama maalesef ulaşamadı. Orada bu denizci filikası ya da botlarının bir tanesinin olduğunu ve içinin boş olduğunu, aynı zamanda can simitleri olduğunu ve geminin bazı emarelerinin olduğunu gördük ama maalesef şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadı.
2: Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı da olaya ilişkin soruşturma başlattı. Bilirkişi heyeti görevlendirildi.
4: Alsu gemisi, şimdi kadrajdan çıkacağım, o gemiyi göreceksiniz, Silivri açıklarına kadar geldi. Bu gemide herhangi bir hasar olmadığı tespit edilmişti. Hatta bizzat bu gemide arama kurtarma çalışmalarına katıldı. İşte bu çarpışmanın nedeni araştırılıyor şu anda.
2: Silivri'de ve Marmara Ereğlisi'nde kriz masaları oluşturuldu. Kayıp denizcilerin yakınları haber bekliyor. İddiaya göre gemilerin çarpışmasından sonra batan geminin ambarı delindi ve çok hızlı bir şekilde su almaya başladı. Gemi su almaya başlayınca yükler de kaydı ve geminin dengesi bozuldu.
0: İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemideki 10 denizciyi arama çalışmaları sürerken limandaki gruptan bazı kişiler basın mensuplarını darp etti. Medya mensuplarıyla alanda bekleyişini sürdüren grup arasında çekim yapma konusunda tartışma çıktı. Bazı kişiler basın mensuplarına fiziki müdahalede bulundu. Kameraya yansıyan görüntülerde Silivri Limanı girişinde kurulan çadır alanında tarafların kavga ettiği ve bir kişinin yere düştüğü yer alıyor. Polis ekipleriyle alandaki görevliler araya girerek tarafları ayırdılar ve kalabalığı bölgeden uzaklaştırdılar. Girne'deki gemi faciasında hayatını kaybedenlerin birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Bu bilgiden dakikalar sonra ise yeni bir gelişme oldu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı. Kayıp 19 kişiyi arama çalışmaları da sürüyor.
5: Bu 20 insanımızın bir tanesinin naaşına ulaşıldı. Yapılan tespitlerde erkek olduğu takribi 50 yaşlar civarında olduğudur.
2: Girne'de alabora olan gemide kayıp 20 kişiden birinin naaşına ulaşıldı. TCG Işın ve TCG Alemdar gemileri 550 metre derinlikteki enkazda hem sualtı robotuyla hem de dalgıçlarla arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Kimlik tespiti için ise ailelerden DNA örneği alınacak. Yaralılardan hastanede tedavisi devam eden 3 yolcu kaldı. 35 haftalık bir gebe tedavisi için Kocaeli'ne nakledildi. Kazanın ardından soruşturma da devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı. Arıklı karar öncesinde adli makamların rahat hareket edebilmesi ve gerektiğinde ifadesinin alınıp yargıya taşınılabilmesi için Cumhuriyet Meclisi'ne başvurup dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyeceğini açıklamıştı. Arıklı'yı görevden alan Başbakan Üstel ise karara ilişkin açıklamasında masumiyet karinesine vurgu yaptı. Arıklı yanıtında etik olmasa da kararı kabul ediyorum dedi. Arıklı'nın görevden alınmasıyla yeniden Doğuş Partisi hükümetten çekilme kararı aldı. Araştırmalar için Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman'da, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı, Deniz Kazaları İnceleme Daire Başkanı Durali İşler ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşamını yitirenler için yas da sürüyor. 5 Eylül'e kadar müzik yayını ve eğlence yasağı kararı alındı.
0: Girdin açıklarındaki kaza sonrası Filojet adlı katamaran tipi yolcu gemisinin daha önce hasar aldığı ve ehli olmayan kişilerce tamir edildiği yönünde iddialar var. 2003 yılında da kaza geçiren geminin sahibinin hasarın tanzim edilmesi için sigorta şirketine Fransa'da dava açtığı ortaya çıktı. Fransız mahkemesinin hasarı kabul ettiği ve sigorta şirketini tazminat ödemeye mahkum ettiği de anlaşıldı.
6: Girne'de sefere çıktıktan bir süre sonra batan geminin 2003 yılında da kaza geçirdiği ortaya çıktı. Belgelere göre 23 yıl önce olan kazada gemi iskeleye çarptı ve hasar aldı. Hasarın karşılanması için Fransa'daki sigorta şirketine dava açıldı. Geminin sahibiyle yolculara tazminat ödendi.
7: 2003 yılında Fransa'da açılan davada her ne kadar Türk mahkemeleri sözleşme konusunda yetkili olsa da Fransız vatandaşı olduğu için gemi sahibi Fransa mahkemelerini yetkili kılarak Fransa'da mahkemeye açmış ve Fransa'da dava görülmüş.
6: Feribotun daha önce aldığı hasar nedeniyle kolayca parçalandığı ileri sürülmüştü.
8: Bu geminin sol tarafında yama yapılmış bir parçası vardı. Tek parça olan bir gemi zaten etrafından dağılma olmaz.
6: Feribot daha sonra Türkiye Gemi Mühendisleri tarafından kurulan ve Ulusal Derecelendirme ile Sınıflandırma Kuruluşu olan Türk Lloyd'u tarafından sağlam onayı aldı ve çalışmaya devam etti.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Salı günü Rusya lideri Vladimir Putin'le gerçekleştirdiği zirveye ilişkin açıklamalarda bulundu. Görüşmenin çok verimli olduğunu söyleyen Erdoğan, Putin'in de Rusya-Ukrayna savaşından memnun olmadığını ifade etti. Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik mesajları da dikkat çekti.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgi verdi. Görüşme çok verimliydi. Çok samimi bir havada geçti dedi.
9: Özellikle Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bir an önce barışla neticelenmesi bizim de Sayın Putin'in de beklentisidir. Bu savaşın hem bölgemiz hem dünyamız hem de taraflar için hayırlı bir sonuç doğurmadığı ortada. Peki bundan Putin memnun mu? Memnun değil. Bir an önce bu işin hayırlısıyla sonuçlanmasını o da bekliyor. Biz barış için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu Sayın Putin'e ifade ettik.
6: Erdoğan Putin'le görüşmesinde S-400'lerin 3. bir ülkeye devredilmesinin de gündeme geldiğini söyledi.
9: Sayın Putin'le ikili gündemimizdeki her konuyu ele aldık. Biliyorsunuz Türkiye F-35 programının ortaklarından biriydi. Bu program kapsamında ciddi katkılar sundu. Türkiye'nin programa tekrar dahil olması konusunda da görüşmelerimiz sürüyor. Amerika'daki süreçlerin bir an önce tamamlanmasıyla bu meselenin geride bırakılacağını düşünüyoruz. Tüm bu diplomatik çabalarımızı yürütürken de kandan vazgeçmiyoruz.
6: Rusya-Ukrayna savaşı Karadeniz'de seyri sefer güvenliğini olumsuz etkiliyor. Cumhurbaşkanı bu konuda önemli mesajlar verdi. Bu sorunu çözmemiz lazım diyen Erdoğan, Karadeniz'de ticari deniz taşımacılığının güvenliğini kalıcı şekilde sağlayacak bir mekanizmaya ihtiyaç var ifadesini kullandı. Erdoğan, Kırgızistan'dan dönüş yolunda uçakta açıklamalarda bulundu. Gündeminde Yunanistan'ın gayri askeri statüdeki adaları silahlandırma planları da vardı. Cumhurbaşkanı Atina yönetimini uyardı.
9: Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur ancak kimseye de haklarını çiğnetmez. Uluslararası anlaşmaların hiçe sayılması ve bunların çiğnenmesi kimseye fayda sağlamayacaktır. Türkiye'nin serin kanlı ve sağduyulu yaklaşımını her kim bir acziyet olarak okuyorsa, açık söylüyorum, vahim bir hata yapıyor demektir. Yunanistan girdiği bu yanlış yoldan dönmeli, gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmelidir. Tarih, ibret alanlar için çok çok iyi bir yol göstericidir.
6: Erdoğan'a Kırgızistan'da katıldığı Şangay İşbirliği Örgütü'ne Türkiye'nin tam üyeliği gündemde mi sorusu yöneltildi.
9: Şangay İşbirliği Teşkilatı'yla önümüzdeki süreçte ilişkilerin daha ileri seviyelere taşınması bizim açımızdan mümkün. Şunun da altını özellikle çizmek isterim. Türkiye'nin teşkilata üyelik perspektifi bir bloktan bir kopuş, batıya sırt çevirme anlamına asla gelmez. Hedefimiz 360 derecelik bir vizyonla kendi ağırlığımızı artırmaktır.
6: Ve Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması. Erdoğan, bu ittifaka açıktan tepki koyan çok az ülke var. Ama gizliden tepki koyan ülkeler de mevcut dedi. İttifak bölgemizde istikrar ve güvenlik için kurulmuştur ifadesini de kullandı.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefonda görüştü. Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safadi ile diplomasi yürüttü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre telefon görüşmelerinde Gazze başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı Wes Streeting ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre görüşmede ikili ve bölgesel güvenlik konuları ele alındı. Washington ve Tahran arasında Temmuz ayından bu yana durgun seyreden saldırılar yeniden başladı. ABD Başkanı Donald Trump saldırıların çok sürmeyeceğini ama İran'a da yeni bir saldırı düzenlemeye hazır olduklarını söyledi. Trump ayrıca Ukrayna'da barış penceresi açıldığında Rus lider Vladimir Putin'le bir zirve gerçekleştirmek istediğini sözlerine ekledi.
10: İran'a istediğimiz zaman yeniden saldırabiliriz. Buna hazırız. Son saldırımız gerçekten çok sert oldu.
11: Amerika Birleşik Devletleri İran hattında tansiyon yeniden yükseldi. Washington'ın son saldırılarına İran'dan misilleme gecikmedi. ABD Başkanı Donald Trump saldırılara dair Beyaz Saray'da açıklama yaptı. Saldırıların uzun süre devam etmeyeceğini ifade eden Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı boyunca yeniden ekipman konuşlandırdığını söyledi. Son saldırılarda askeri ekipmanları hedef aldıklarını öne sürdü.
10: Mayın atan bir roket yapmaya çalışıyorlardı. Neredeyse bitmişti. Biz de onu imha ettik. Onların bunu inşa ettiğini gördük. Yaptıkları her şeyi görüyoruz. Kıpırdayamıyorlar.
11: Amerika Birleşik Devletleri İran'a son haftaların en ağır saldırılarından birini gerçekleştirmiş. Sirik'te düğün organizasyonuna yakın bir ev vurulmuştu. Saldırıda çok sayıda İranlı da hayatını kaybetmişti. Amerikan Başkanı'na Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yeni bir zirve gerçekleştirip gerçekleştirmeyecekleri de soruldu. Trump bunun mümkün olduğunu ancak zirvenin Ukrayna'da barış anlaşması yapmaya hazır oldukları zaman gerçekleşmesini istediğini söyledi. Ukrayna'daki savaşın biteceğini de sözlerine ekledi. Trump'a Venezuela'da soruldu. Venezuela'nın seçimlere henüz hazır olmadığını savunan Amerikan Başkanı ülkenin daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu belirtti. Onları bir diktatörlükten kurtardık ve hükümette çok iyi anlaşıyoruz diyen Trump, Venezuela'daki geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez hakkında da pozitif ifadeler kullandı.
0: İsrail istihbaratı ve özel kuvvetleri yaptığı özel bir operasyonda Hamas'ın iç güvenlik biriminin başkanını yakaladığını duyurdu. Hamas da bir üyesinin İsrail tarafından yakalandığını doğruladı. Operasyon anına ait görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı.
6: Gündüz vakti beyaz bir minibüste geldiler. Hava saldırıları desteğiyle operasyon gerçekleştirdiler. Görüntüler İsrail'in Gazze'de yaptığı operasyondan. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, üst düzey bir Hamas üyesinin gözaltına alındığını duyurdu. Operasyonu İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin Bet'e bağlı özel kuvvetler İsrail ordusuyla ortaklaşa gerçekleştirdi. Operasyondan saatler sonra Hamas tarafından da açıklama geldi. Moin El Arabit isimli bir Hamas üyesinin yaralandığı ve İsrail tarafından yakalandığı açıklandı. Operasyon sırasında El Arabit'in eşinin ve çocuklarından bazılarının öldürüldüğü kaydedildi. İsrail güçlerinin operasyon yaptıktan sonra çekilmelerini kolaylaştırmak için bölgeye hava saldırıları düzenlediği belirtiliyor. Gazze'li yetkinler hava saldırıları sırasında ikisi çocuk en az 4 Filistinlinin öldürüldüğünü duyurdu. Hamas, El Arabit'in tam olarak hangi görevde olduğunu açıklamadı. Ancak İsrail, yakalanan Hamas üyesinin örgütün iç güvenlik biriminin başkanı olduğunu duyurdu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da yakalanan Hamas üyesinin 7 Ekim saldırısında kaçırılan İsraillerin saklanması ve nakledilmesinden sorumlu olduğunu söyledi. Bu İsrail güçlerinin ateşkes döneminde Gazze'de Hamas mensuplarına yönelik gerçekleştirdiği ilk operasyon değil. İsrail, ateşkese rağmen Hamas ve diğer silahlı gruplara yönelik operasyonlar düzenlemeyi sürdürüyor. Bu operasyonlarla İsrail'e yönelik tehditleri ortadan kaldırmayı amaçladığını iddia ediyor.
0: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Gazze'de işgali genişletecekleri tehdidinde bulundu. Bölgeden geri çekilmeyeceğiz mesajını da verdi. Netanyahu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda işgal altındaki bölgeye gittiği görüntüleri yayınladı. Gazze şeridinin %60'ında sürdürdükleri işgali genişleteceklerini söyledi. Netanyahu'ya Gazze'de İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir de eşlik etti. Hamas'ın silahsızlandırılmasını sağlayacaklarını iddia eden Netanyahu, hedeflerine büyük ölçüde ulaştıklarını fakat işlerinin bitmediğini savundu. İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler yaklaşırken kamuoyu yoklamalarına göre iktidar yarışında geriye düşen Netanyahu'nun son günlerde söylemlerini sertleştirmesi ve tehditlerini artırması dikkat çekiyor. Gürcistan, Türkiye'de suç işledikten sonra kaçan ve kırmızı bültenle aranan 22 kişiyi Türk polisiyle gerçekleştirilen ortak operasyonla yakaladı. Şüphelilerden 11'i Türkiye'ye iade edildi. Diğer 11 kişi ise Gürcistan'daki cezalarını çektikten sonra Türkiye'ye iade edilecek. Konuya ilişkin açıklamada Gürcistan ziyareti sırasında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den geldi.
12: Geçtiğimiz günlerde 23-24 Ağustos tarihlerinde burada Gürcistan makamlarıyla bizim polis teşkilatımız ortak bir operasyona imza attı. Bunun neticesinde bizim kırmızı bültenle aradığımız 22 kişinin yakalaması yapıldı. Ve bu 22 kişinin 11 tanesini Gürcistan makamları bize iade ettiler.
13: Gürcistan, Türkiye'de suç işleyip kaçan şüphelilere dönük son yılların en büyük operasyonunu gerçekleştirdi. Operasyona ilişkin açıklamayı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tiflis temasları sırasında yaptı.
12: Yurt dışına kaçan kişiler, suçlular başka yerlere kaçmakla bizim elimizden kurtulamayacaklar. Dünyanın neresine giderse gitsinler, hangi ülkesine kaçarlarsa kaçsınlar. Takip edeceğiz. Bu tür ziyaretlerle peşlerini bırakmayacağız. İkili ilişkileri geliştireceğiz ve onları yakalayıp Türk adaletine teslim edeceğiz.
13: Gürcistan'ın 2026 yılında 438 suçluyu Türkiye'ye iade ettiğini söyleyen Çiftçi, hiçbir ülke suçluların güvenli bahçesi haline gelmemeli diye konuştu. İçişleri Bakanı bu yıl organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin verileri de paylaştı.
12: Bu sene Türkiye'de biz 545 organize suç örgütüne yönelik 1524 operasyon yaptık. Bunun neticesinde 6620 kişinin tutuklanmasını sağladık. Tabii bunların bir kısmı da işte komşu ülkelere kaçıyorlar. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak onları kaçtıkları yere kadar kovalıyoruz.
0: İstanbul Adliyesi'nde yeni adli yıl için tören vardı. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının yanı sıra yargı camiası açılış töreninde bir araya geldi. Bakan Gürlek, terörün ülkemizin gündeminden tamamen çıktığı bir Türkiye hepimizin ortak temennisidir mesajını verdi.
6: İstanbul Adliyesi'nde 2026-2027 adli yılı için tören düzenlendi. Törene Adalet Bakanı Akın Gürlek ve yargı mensupları katıldı. Bakan Gürlek, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesajlar verdi.
14: Terörsüz Türkiye hedefini milletimizin, ortak geleceğinin, toplumsal huzurun ve milli birlik ve beraberliğimizin güçlendiği bakımından çok önemli görüyoruz. şehitlerimizin aziz hatırasını ve gazilerimizin fedakarlığını daima muhafaza ederek devletimizin ve milletimizin birliğinden, ülkemizin bütünlüğünden ve hukuk devletinin temel esaslarından hiçbir şekilde taviz vermeden terörün ülkemizin gündeminden tamamen çıktığı bir Türkiye hepimizin ortak temennisidir.
6: İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez de törendeydi. Dönmez, terör ve organize suçlar başta olmak üzere uyuşturucu ve yasa dışı bayi suçlarına kadar tüm suçlarla mücadelenin süreceğini söyledi.
15: Suç örgütlerinin ekonomik damarlarını hedef alan soruşturmalarla mal varlıklarına ve finansal ağlarına yönelik tedbirlerle bu yapılara ağır darbeler vuracak. Onlara hukuk içinde etkisizleştirerek ve sindirerek mücadelemizi sürdüreceğiz. Suç örgütlerinin ekonomik güç elde etmesine, bu gücü korumasına ve meşru alanlara taşımasına kesinlikle izin vermeyeceğiz.
0: Ankara'da yaşayan ODTÜ öğrencisi 23 yaşındaki Mert Doğan Aydın bundan birkaç yıl önce lösemiyle mücadelesini kazanmıştı. Ancak ehliyetsiz bir sürücü onu hayattan kopardı.
13: Lise son sınıftayken 2 yıllık mücadelenin ardından lösemiyi yendi. Ama trafik kazasında hayatını kaybetti. 23 yaşındaki Mert Doğan Aydın'dan geriye hastanedeki bu görüntüler kaldı. Mert Doğan Aydın, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde okul öncesi öğretmenliği okuyordu. 26 Ağustos'ta Ankara Bahçelievler'deki bir kütüphanede ders çalıştı. Ardından arkadaşlarıyla görüşmek için yola çıktı. Ancak karşıdan karşıya geçerken ehliyetsiz bir sürücü 23 yaşındaki Mert'e çarparak olay yerinden kaçtı.
16: Çok kısa mesafede hızlanma var, ehliyet yok, alkol var, çarpıp kaçma var, sürücü değiştirme var.
17: Araç hiçbir şekilde durmadı, fren de yapmadı zaten.
13: Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak Mert tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaçan sürücü ise olay yerindeki kuryelerin takibi sonucu polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
16: Araç hiç durmadan kaçıyor, ters yöne giriyor. Kuryeler ve polisin yardımıyla yakalanıyor.
13: Sürücünün daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu da öğrenildi. Olay yerinden kaçarkense sürücü koltuğuna yanındaki kişiyi oturttuğu ortaya çıktı.
16: Kendisi sağ tarafa geçmiş, yan tarafına araçta iki kişi daha var, iki bayan daha var. Nişanlısı olduğunu söylediği bir şahıs geçmiş.
13: Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Kahramanmaraş'ta 5 yıl önce kuvözdeki bir bebeği darp ettiği iddiasıyla yargılanan hemşirenin davasına devam edildi. Hakim dosyada bulunan iki adli tıp kurumu raporu arasında ise çelişkiler bulunduğu kanaatine vardı. Raporların adli tıp kurumu üst kuruluna gönderilmesine karar verildi.
2: İlk raporda hemşirenin kuvözdeki bebeğe uyguladığı şiddetin serebral palsiyi kuvvetlendirme ihtimali olduğu yönünde tespitler yer alıyordu. Ancak ikinci raporda bebeğin engelli olmasıyla hemşire arasında bir bağ olmadığı belirtildi. Kahramanmaraş'taki davada mahkeme çelişkinin giderilmesi için raporların adli tıp üst kuruluna gönderilmesine karar verdi. 5 yıl önce kuvözdeki bebeği darp ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan Hazel Dırık Bağrıyanık, Kahramanmaraş 10. Asiye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Savunmasında pişman olduğunu söyledi. Tek amacım hastanın kanını alıp bakımını yapmaktı dedi. Bebeğin olaydan sonra yaşadığı sağlık sorunlarıyla ilişkisi olmadığını savundu. Duruşma sonunda hakim, adli tıp üst kurulundan raporun beklenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dava 19 Ekim'e ertelendi. Olay 5 yıl önce Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'nde meydana gelmişti. Hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık küvözde tedavi gören bebeğe şiddet uyguladı. İlk dakikalarda oldukça hareketli olan bebek bir anda durgunlaştı. Aileye bebeğin bedensel ve zihinsel engelli doğduğu söylenerek teslim edildi. Gerçek güvenlik kamerası kayıtlarıyla ortaya çıktı. Görevine son verilen hemşire hakkında kasten yaralama suçundan dava açıldı.
0: Ankara'nın Sincan ilçesinde markette çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Olay marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
13: Markette çıkan kavgada silahlar konuştu. Bir kişi bacağından vuruldu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay salı akşamı Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşandı. Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki bir markette iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Taraflar markette bulunan kalabalığa aldırış etmeden birbirlerine silah çekti. Market içinde silahlı kovalamaca yaşandı. O sırada saldırganı engellemeye çalışan bir kadın da ezilme tehlikesi atlattı. Kovalamacanın sonunda saldırganlardan biri karşısındaki adamın bacaklarını ateş etti. Kan içinde kalan adam yere yığıldı. Diğer müşteriler de panik içinde sağa sola kaçıştı. Vurulan kişi sağlık ekipleri gelene kadar tişörtünü çıkarıp bacağına sardı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken polis saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Ankara'nın Altındağ ilçesinde yüksek katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Alevler kontrol altına alındı. Yangın Samsun yolu üzerindeki yüksek bir binanın çatısında başladı. Adresten gelen ihbar üzerine ekipler olay yerine sevk edildi. Çok sayıda ekip de alevlere müdahale edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Binanın henüz kullanıma açılmadığı ve boş halde olduğu öğrenildi. Esenyurt'ta bir sitenin otoparkında çıkan yangında 27 kişi dumandan etkilendi. Bir baba ve oğlu dumandan etkilenmemek için pencerenin dışına çıkarak bekledi. Esenyurt Yeşilkent mahallesindeki bir sitenin kapalı otoparkında bulunan araçlarda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dumanlar kısa süre içinde apartmanı sardı. Binada mahsur kalan 37 kişi tahliye edildi. O tahliyeler sırasında bir baba ve oğlunun dumanlardan kaçmak için pencerenin dışına çıkarak itfaiyeyi beklediği görüldü. Ambulanslarla 27 kişi hastaneye kaldırıldı. Küresel piyasalarda Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın karşılıklı saldırıları fiyatlanıyor. Brent petrol 95 doları geçti, altınsa 3 haftanın en düşük seviyesine indi.
6: Amerika Birleşik Devletleri vurdu, İran karşılık verdi. Piyasalar yeniden dalgalandı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki çatışmaların yeniden tırmanması, küresel petrol arzına yönelik endişeleri arttırdı. Piyasalarda Hürmüz'deki akışın kesintiye uğrayıp uğramayacağı izlenirken petrol yükseldi. Brent petrolde günlük artış %8'i geçti. Varil fiyatı yeniden 95 doları aştı.
18: 95 dolar seviyesinin kritik bir seviye olduğunu paylaşmıştık geçtiğimiz haftada. Yine o seviyeye geldik. Bu seviyenin üzerine çıkacak mı, çıkmayacak mı sorusu aslında bizim piyasaların nereye gideceğini gösterecek bize. 95 doların üzerine çıkması demek artık burada savaşın yeniden başlayacağı ve bir süre daha savaşın devam edeceği, petrol fiyatlarının daha da yukarılara gidebileceği sinyalini verir bize.
6: 4 gündür gerileyen altın fiyatları çatışmaların hızlanmasıyla düşüşünü sürdürdü. Ons altında 4.300 dolarda seviyeler göründü. Bu aynı zamanda 7 Ağustos'tan bu yana kaydedilen en düşük seviye oldu. İçeride gram altında 6.600 liralı seviyeler takip edildi. Gramda haftalık kayıp %7'nin üzerinde.
18: Faizler bu kadar yüksekken altının yukarı gitmesi beklenmez. Daha yukarı faizler yükseliyor. Petrol yeniden yukarıya gitmeye başladı. Bu da doğal olarak altın tarafında baskıyı getiriyor beraberinde. Burada daha geri çekilmeleri görebilir miyiz? Evet, faizler daha yukarı giderse, dolar endeksi 100 seviyesinin üzerine çıkarsa daha da fazla geri çekilmeyi görebiliriz.
0: Deprem bölgesinde yeniden inşa edilen konutlarla birlikte kira enflasyonunda belirgin bir biçimde yavaşlama var. Bu durum yalnızca depremden etkilenen iller için geçerli değil, deprem nedeniyle göç alan illerde de geçerli. Merkez Bankası'nın konuyla ilgili analizinin detaylarına bakalım.
6: Deprem illeri ve depremden dolaylı yoldan etkilenen illerde kira enflasyonu belirgin biçimde yavaşladı. Konut arzındaki bu iyileşme önümüzdeki dönemde kira enflasyonundaki yavaşlamayı da destekleyebilir. Bu tespitler Merkez Bankası araştırmacılarının yayımladığı analizde yer aldı. Sebep olarak da bölgedeki yeniden imar faaliyetleriyle konut arzının hızla artması gösterildi. Belli aralıklarla araştırmacıların analiz yayımladığı merkezin güncesinde asın inşa seferberliğiyle artan konut arzı ve bölgesel kira enflasyonuna etkileri ele alındı. Analizde 6 Şubat depremleriyle birlikte bölgede konut stokunun önemli ölçüde gerilediği ve bu nedenle kiraların hızlı bir şekilde yükseldiği belirtildi. Deprem nedeniyle göç alan çevre inlerde ise kira artışının olduğu kaydedildi. Araştırmaya göre deprem inlerinde kira enflasyonu 2023 ve 2024 yıllarında yüksek seyrederken konut teslimlerinin hızlandığı 2025 yılında yavaşlamaya başladı. Depremden dolayı etkilenen inlerde de durum benzer. Ancak kira enflasyonundaki yavaşlama 2026 yılında başlıyor. Analize göre deprem bölgesindeki konut arzının toparlanması, deprem illerde geri dönüşle birlikte göç alan inlerdeki kiralık konut talebini de kademeli olarak azaltıyor. Bu da kira artış hızına kademeli olarak yansıyor.
0: Aselsan'ın geliştirdiği tolum derin taarruz mühimmatları Bayraktar Akıncı taarruzi insansız hava aracından gerçekleştirilen atış testlerinde hedefleri tam isabetle vurdu. Baykar ve Aselsan test atışı görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Test atışları da Konya Karapınar Atış Poligonu'nda 15'ten fazla ülkenin askeri yetkililerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Çarpma tapası ve parçacık etkili harp başlıklı Tolun İ mühimmatı konteyner hedefe tam isabet kaydetti. Tolun F mühimmatıyla da etrafında personel bulunan zırhlı personel taşıma aracına atış yapıldı. Aselsan Tolun P mühimmatı 2 katlı beton binaya atıldı. Tolun P delici harp başlığı tasarımı ve özel şekle sahip delici burun yapısıyla 2 kat betonu delerek programlanabilir zaman ayarlı tapasıyla hedeflenen katmandaki unsurları imha etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara'da Lübnanlı mevkidaşı Saddi ile görüştü. Toplantıda iki ülke arasındaki elektrik, petrol ve doğalgaz alanındaki işbirlikleri ele alındı. Bayraktar görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye'nin enerji alanındaki tecrübe ve kabiliyetlerini Lübnan'la paylaşmaya hazır olduğunu söyledi. Bayraktar karşılıklı fayda temelinde geliştireceğimiz projelerle ülkelerimiz arasındaki enerji işbirliğini daha da güçlendirmeye hazırız ifadelerine yer verdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu toplantısına katıldı. Memişoğlu, vatandaşımızın hakkını koruyan, sağlık çalışanlarımızın görevlerini güven içerisinde yerine getirmesini sağlayan en önemli dayanak hukuktur. Hukuk, sağlık hizmetinin güven unsurudur mesajını verdi.
19: Hukuk ve sağlık, insanı ve toplumu merkeze alan devlet düzeninin insan onurunu ve toplumsal refahın korunmasında birbirini tamamlayan iki temel alandır. Ülkemizin sağlık altyapısını güçlendirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Geride bıraktığımız çeyrek asra baktığımızda sağlık altyapımızda tarihi bir dönüşüm gerçekleştirdik. Şehir hastanelerimizle, yenilenen teknolojik altyapımızla ve fedakar sağlık çalışanlarımızla sağlık sistemimizi dünyada örnek gösterilen bir yapıya kavuşturduk. Koruyucu sağlık hizmetlerinden sağlık turizmine, dijital organ bağışından sağlık meslek mensuplarımızın çalışma alanlarına kadar çok geniş bir alanda 160'a aşkın mevzuat düzenlemesini hayata geçirdik.
0: Kamu çalışanları yapay zeka teknolojilerini güvenli ve etkin kullanabilmeleri için zorunlu eğitim alacak. Eğitimler kamu kurumlarının insan kaynakları sistemleri üzerinden zorunlu tutulacak. Personelin eğitimlerdeki başarı düzeyi de düzenli izlenecek. Yapay zekanın temel kavramları, üretken yapay zeka araçlarının güvenli kullanımı, kişisel verilerin korunması, yanlış bilgi ve derin sahte içeriklere karşı farkındalıkla etik kullanım ilkeleri öğretilecek. Çalışanlara ayrıca görev ve sorumluluklarına göre hazırlanan kısa uygulama modelleri de sunulacak. Eğitimleri tamamlayanlara da ölçme ve değerlendirme sonucunda kazandıkları temel yetkinlikleri gösteren seviye bazlı mikro sertifikalar verilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan ziyaretlerine ilişkin bir ortak video paylaştı. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde Erdoğan çiftinin katıldıkları programlardan anlara yer verildi.
13: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan programlarına ilişkin sosyal medya hesaplarından ortak bir video paylaştı. Paylaşımda Kırgızistan'la köklü ilişkilerimizin dostluk ve kardeşlik temelinde güçlenerek sürmesini temenni ediyorum ifadeleri kullanıldı. Videoda Erdoğan çiftinin katıldıkları programlardan görüntüler yer alıyor. Erdoğan, 6. Dünya Göçebe Oyunları açılış töreniyle Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi için Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitmişti. Ziyarete Emine Erdoğan da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la eşi Emine Erdoğan, Bişkek'te ülkenin bağımsızlığının 35. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen 6. Dünya Göçebe Oyunları açılış törenine katıldı. Erdoğan çifti tören geçişinde oyunlarda Türkiye'yi temsil eden kafileyi ayakta selamlayarak alkışladı. Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi genişletilmiş oturumunda konuşan Erdoğan, "Bölgemizle birlikte tüm dünyada barış için, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı. Emine Erdoğan ise Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'un eşi Aygül Japarov'un Ala Arça NSA'yı Devlet Konuk Evi'ndeki lider eşleri için düzenlediği programa katıldı. Lider eşleri konuk evinin parkında yürüyüş yaptı. Ardından Kırgız çadırında geleneksel kıyafetler giyen çocukların ve gençlerin Kırgızistan'a özgü enstrümanlarla verdiği konseri izledi. Aile fotoğrafı çektiren lider eşleri daha sonra Kırgızistan'a özgü el sanatlarının yer aldığı etnik sergiyi gezdi. NSA'yı kabul evine geçen lider eşlerini Kırgız çocuklar kapıda karşıladı. Lider eşleri burada çocuk topluluklarının hazırladığı konseri ve halk danslarını izledi.

0: olduğunu söyleyelim. Fakat tam da ilişkiler dip nokta yapmışken Astana süreci ve o mekanizma üzerinden iki ülke bir diyalog kanalı oluşturdu ve beraber çalışmayı, farklılaşan çıkarların da yeri geldiğinde ortak yol bularak, orta bir yol bularak uzlaştırmayı öğrendiler. Nitekim en son Şangay İşbirliği Örgütü toplantısında da Bişkek'te iki lider yine görüştü. Yine objektiflere gayet samimi pozlar verdiler. Öne çıkan iki konu oldu. Bunlardan bir tanesi enerji noktasındaki işbirliği. Çünkü biz Rusya'dan sadece petrol ve gaz değil, sadece bunları almıyoruz. Aynı zamanda Akkuya Nükleer Enerji Santrali de bir Rusya yatırımı. Hı hı. Onu da söylemek lazım. Finansmanıyla, sonrasında inşaat süreciyle her aşamasında Rusya'nın çok yoğun yatırım yaptığı bir proje.
1: Yeni santrallerin de açılacağı müjdesi de verildi aslında.
0: Tabii. Yalnız şunu bilmiyoruz henüz. Yani yeni santraller yine Rusya'ya mı yaptırılır, başka ülkelere mi yaptırılır? Çünkü yani Güney Kore'den Kanada'ya kadar çok fazla bu işte gerçekten de partner olmak isteyen ülkeler var. Türkiye de burada çeşitlendirme yoluna gidebilir. Yani tüm nükleer enerji teknolojisini tek bir ülkeye havale etmek yerine muhtemelen farklı bir aktörden de faydalanacaktır Türkiye. Hı hı. Ama belki de daha dikkat çeken konu başlığı Ukrayna oldu. Ve Türkiye tekrar ve yine Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için iki tarafı buluşturmaya hazır olduğunu ve müzakereler için ara bulucu olabileceğini deklar etmiş oldu. Ki hatırlarsanız savaşın daha birinci ayında Türkiye iki ülkeyi bir masada bir araya getirmişti. Hatta Dışişleri Bakanları o zamanki Kuleba ile Lavrov, Lavrov halen daha Dışişleri Bakanı'ndır Rusya'nın, beraber bir araya gelmişlerdi. Ve savaş belki de hiç tırmanmadan daha birinci ayında bitecekken o zaman bitmesini istemeyen başka aktörlerin devreye girmesiyle Ukrayna masadan kaldırıldı. Ve bu artık Birinci Dünya Savaşı'nı da zaman açıdan geride bırakmış, daha uzun sürmüş olan bu savaş boyutuna gelmiş olduk. Tabii Türkiye zaten Ukrayna Savaşı'nda zaman zaman defaatle müdahil oluyor. Yani tahıl koridorundan tutun da esir takaslarına kadar pek çok konuda Türkiye gayet olumlu, yapıcı adımlar attı ve savaşın etkilerinin bölgeyi sarmaması adına. Bu anlamda bir nevi savaşa bir karantina uygulamak adına Türkiye'nin çok olumlu adımları oldu. Bu sebeple de zaten hem Ukrayna hem Rusya iki tarafta Türkiye ile görüşebiliyor. Ya bu iki tarafın da birlikte görüşebildiği başka bir ülke yok. İki tarafın da güvenini kazanabilmiş başka bir ülke yok. Çünkü gerçekten Türkiye savaşın sona ermesi için adımlar attı ve atmaya devam ediyor.
1: Başından beri bu rolü üstlendi.
0: Muhakkak. Evet. O yüzden tabii Bişkek'teki Putin-Erdoğan görüşmesinde öne çıkan iki başlık bunlar oldu. Tabii bunları daha sonra açabiliriz ama tabii, hı hı, Şangay İşbirliği Örgütü'nün çok daha küresel kapsamlı bir ajandası var. Türkiye'de tabii orada sadece Rusya ile ilişkileri geliştirmek için gitmedi. Türkiye'nin de küresel siyasetinde, dış politikasında Şangay İşbirliği Örgütü yeni bir pencere açan, yeni bir fırsatlar dünyası diyebiliriz.
1: Onu da biraz açsak, yani bu fırsatlar dünyası dediğiniz Şangay, neler söylersiniz?
0: Şöyle söyleyelim. Türkiye çok uzun yıllar, hatta 10 yıllar boyunca Batı'ya angaje bir ülkeydi. Bu kötü bir şey değil. Halen daha NATO üyesiyiz. Halen de AB adayı bir ülkeyiz. Batı ile ilişkilerimiz gayet olumlu bir rayda devam etmekte. Ama sadece Batı'ya havale etmek dış politikamızı çok da bu şartlar altında Türkiye'nin lehine bir durum değil. Hı hı. Soğuk Savaş zamanında bunun bir mantığı vardı. Sovyetler Birliği tehdidi karşısında nüfusu çok daha az, ekonomisi çok daha küçük, ordusu çok daha zayıf bir Türkiye direnemezdi. Ve güçlü bir güvenlik şemsiyesine ihtiyaç duyuyordu. Hı. NATO ve AB ekonomik açıdan, NATO'da güvenlik açısından önemli işlevler yürüttüler. Ama yeni bir dünya var artık. Bu yeni dünyada o siyah beyaz net ayrımı görmüyoruz. Artık Sovyetler Birliği yok, artık Rusya dünyanın en güçlü ikinci ülkesi değil. Artık oradan bize doğrudan yönelen bir tehdit de yok. Hı hı. Bu yeni dünyada yükselen başka merkezler var. Ve yükselen merkezlerden en önemli iki tanesi Hindistan ve Çin. Şangay İşbirliği Örgütü üyesi ülkeler.
1: Evet, tabii 30'a yakın ülkenin aynı çatı altında toplanmış olması da oldukça önemli değil mi?
0: Önemli fakat şöyle, sadece üye ülkeleri alsak bile, tam ki biz de tam üye değiliz. Biz hani eskiden diyalog ortağı diyorlardı, şimdi ortak ülke diyorlar. Sadece üye ülkeleri alsak bile dünya ekonomisinin %42'sine sahip Şangay İşbirliği Örgütü. Çok büyük. Dünya nüfusunun hakeza neredeyse yarısına sahip. Dünya kara parçalarının dörtte birine sahip. Böyle devasa bir coğrafya, devasa bir ekonomi, devasa bir nüfustan bahsediyoruz. Buna karşı yabancı kalmak, buna karşı nötr kalmak mümkün değil. Orada olmanız gerekmekte. Ki Çin, Hindistan, Pakistan, Orta Asya devletleri, Rusya gerçekten de geniş bir alana

0: yayılmış önemli bir güç merkezi ve Batı'ya alternatif bir güç merkezi. Hı hı. Şimdi bu Türkiye açısından bazen yanlış yorumlara neden olabiliyor. Eksen kayması diyenler oluyor. Türkiye yüzünü doğuya döndü, yani sırtını batıya döndü diyenler oluyor ama artık o siyah beyazlık yok dedik ya. Yani doğuyla iş yaparken batıya sırtınızı dönmenize gerek kalmıyor. İki tarafla da riski paylaştırmak adına bu çok yönlü diplomasiyi sürdürebiliyorsunuz. Çünkü günümüz dünyası daha az net soğuk savaş yıllarına göre, daha esnek, daha dinamik, belirsizlikler var ve çok ciddi sıcak çatışma alanları var Türkiye'nin çok yakın coğrafyasında. İşte böyle bir coğrafya ortasında Türkiye doğal olarak daha çok yönlü, daha proaktif bir dış politika tercihinde bulunmak durumunda hissediyor kendisini.
1: 1200 kilometrelik bir cephe hattı var. Yani Ukrayna sınırları içerisinde Karadeniz'den başlayıp Ukrayna'nın kuzey sınırına kadar uzanan bir cephe var ve bu ister istemez topyekün bir savaşı, ciddi bir yıkımı beraberinde getiriyor. Milyonun üzerinde, 1 milyonun üzerinde ölen askerden bahsediliyor ki korkunç rakamlar. Ukrayna'da videolarda, sosyal medyada görüyoruz. İnsanları, gençleri apar topar silah altına alıyorlar yolda yürürken, gezerken. Bunlar tabii savaşın aslında boyutunu, geldiği noktayı biraz daha net gösteriyor. İşin siyasi boyutunda Ukrayna yönetiminin de tam anlamıyla bir geri adım attığını söylemek zor. Fakat diplomasi konusunda da iki taraf birbirlerine kırmızı çizgiler. Yani masaya oturmadan ön şartlar ortaya koyuyor. Henüz bu ön şartlar aşılabilmiş değil. Yani Rusya tarafı öncelikle işgal edilen toprakların burada konuşulmasını istiyor müzakere masasında. Ama Moskova buna yaklaşmıyor. Eğer masaya oturulacaksa işgal edilen topraklar ayrı bir konu olacak. Bunlar tartışmaya açık değil diyor. Hal böyle olduğunda tarafların masaya oturtulması bile büyük bir başarı. Yani kalıcı çözümün çok uzağındayız aslında Rusya-Ukrayna arasındaki meselede. Ve süreç aslında tam anlamıyla Moskova'nın ya da Kiev'in kazandığı bir senaryoyla bitmeyecek. Ama bugün, ama 5 sene sonra. Yani hangi taraf nefesi yetecek, hangi taraf savaşın sonunu görebilecek, hangi taraf göremeyecek. Burada soru işaretleri ön plana çıkıyor ama her ne olursa olsun bu savaşın sonunda Rusya da mağlup olacak, Ukrayna da mağlup olacak. Çünkü ikisi de çok ciddi kayıplar verdi. Ukrayna savaş biraz daha devam etse belki Ukrayna fiilen devlet olma vasfını kaybedecek duruma gelecek. Çünkü Kiev'in işgali senaryoları konuşuluyor bir taraftan. Öbür taraftan Rusya için, Rusya gibi bir enerji devi aktörden bahsediyoruz. Rusya'da insanlara petrol satışı kotaya bağlandı. Haftalık belli bir petrol satışı, doğalgaz satışı gerçekleştiriliyor. Bu da ister istemez Rusya ekonomisinin de çok ciddi bir darboğaza girdiğini gösteriyor. Belki Rusya'nın içerisinden tepkileri çok fazla duyamıyoruz. Yani STK'ların, medyanın ya da işte toplumun çıkıp protesto edemediği için. Ama bu kriz Rusya'da da ciddi şekilde hissediliyor. Ukrayna'daki boyutu zaten çok daha yıkıcı. Bütün Avrupa ülkelerinin birçoğunun desteğine rağmen savaşı sürdürme noktasında dahi zorlanıyor ki bunda aslında en başta söylediğim Amerika Birleşik Devletleri'nin o gri tutumunun önemli payı var. Yani tamamen Ukrayna'yı desteklemek yerine Biden döneminde daha yoğun bir destek vardı ama Trump döneminde ben diyor Ukrayna'ya silah satmıyorum diyor. Ben NATO müttefiklerine satıyorum Avrupa'daki. Onlar Ukrayna'ya veriyor bunu diyor. Bu belki hani büyük küresel jeopolitik boyutuyla baktığımızda Rusya'yı tamamen Çin'in kucağına atmamak şeklinde yorumlanabilir. Ama bu tutum sürdüğü senaryoda Ukrayna'nın direnme kapasitesi de ciddi şekilde azalacak. Geçtiğimiz haftalarda bir Patriot krizi yaşandı. Patriot bataryaların, mühimmatlarının artık gönderilmeyeceği, azaltılacağı konuşuldu ki bu Ukrayna için, Ukrayna'nın hava savunması için çok önemli bir savaş aracı. Hı hı. Hal böyle olduğunda Ukrayna'nın savunmasının, hava savunmasının açığa çıkması, kendini savunamaması belki alternatiflerle işte Almanya'dan gelecek Taurus füzeleriyle Rusya'nın içlerini vurma ihtiyacını ortaya çıkaracak ki bu Rusya'yı muhtemelen daha da agresifleştirecek. Savaşı daha yıkıcı bir hale getirecek ve bizi diplomasi masasından uzaklaştıracak. Ama bu tabii diplomasi arayışlarının, barış arayışlarının ortadan kalkması gibi bir durumu ortaya çıkarmıyor. Bugün Putin de diplomasiye dönük mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sürekli bu konuda barışı getirmek için çalışmaya devam edeceklerine atıf yapıyor. Keza Ukrayna tarafı da belli şartlarda belki Rusya'ya kıyasla uzlaşmaya daha yakın bir pozisyonda. Bu noktada tabii birazcık belki tarafların üzerlerindeki baskının artması, hem Ukrayna ve Avrupalı destekçilerinin hem de Moskova yönetiminin üzerindeki o baskının artması beraberinde tarafları biraz daha uzlaşmacı bir çizgiye getirebilir. Tabii burada Türkiye'nin ciddi etkisi var. Yani Rusya üzerinde belki Türkiye ile Rusya stratejik ortak diyemeyiz ama tarafların yönetmesi zorunlu bir rekabet, bir işbirliği söz konusu. Liderler düzeyinde de çok iyi ilişkiler var. Hüseyin Hocam da değindi. Yani birçok noktada ayrışılmasına rağmen işte Ukrayna konusunda Türkiye Rusya'nın tezlerini desteklemiyor. Ama Ukrayna'nın tezlerini de belki tamamen desteklemiyor. Biraz da arabulucu rolünü dünyada en iyi üstlenen aktör konumunda. Öbür tarafta geçmiş yıllarda Suriye'de yine birçok noktada ayrışmamıza rağmen, Türkiye'de bir büyükelçi suikastı yaşanmasına rağmen o liderler mekanizması birçok sorunun üstesinden gelinmesini beraberinde getirdi ki bugün Türkiye'nin hem NATO üyesi büyük olması, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o uluslararası diplomasideki ağırlığı ister istemez bu arabulucu rolünü çok daha etkili bir hale getirebilir.
2: Çünkü tarafların savaş stratejilerinde önemli bir değişim gözlemleniyor. Belki ilk başlarda bir yıpratma savaşına dönüşmüştür Rusya için savaş, ama üzerinden geçen yıllar ve savaşın çok aktörlü bir savaşa dönüşmesi, hem harp sahasındaki alan kontrolünden karşılıklı olarak birbirlerini yıpratmaya dönük bir savaş olmuştu. Ancak bugün itibariyle baktığımızda artık bu yıpratma savaşından karşılıklı olarak iki ülke birbirlerinin altyapılarını hedef alan bir savaş biçimine dönüşmüş durumda. Bu tabii savaşı çok başka bir noktaya taşıyor ve iki ülkenin zaten Rusya, Ukrayna'yı bir araya gelinebilecek, muhatap alınabilecek bir aktör olarak görmüyor. Çünkü Moskova cephesinden bakıldığında Ukrayna'nın savaşı sürdürebilme kabiliyetini sağlayan kendi yetenekleri değil, Batı'nın özellikle de İngiltere'nin, Fransa'nın, Almanya'nın ve tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nin son dönemde bir değişim söz konusu olsa da Trump'la beraber, bu ülkelerin Ukrayna'yı savaşın içerisinde Rusya'ya karşı konumlandırması meselesi olarak görüyor. Dolayısıyla burada Kiev'le Moskova'nın bir araya gelip masayı kurup çeşitli arabulucular vasıtasıyla konuşması, bir orta yolu bulması çok mümkün gözükmüyor o anlamda. Savaşın tabii birçok noktada da ortaya çıkardığı etkiler her iki taraf açısından da değişmeye başladı. Savaşın hareketliliğiyle, yani sahadaki tempoyla özellikle Rusya'nın Ukrayna sahasında genişlemesi arasında ciddi anlamda bir makas söz konusu. Aynı şey Ukrayna için de geçerli. Savaş çok yoğun bir tempoyla devam ediyor. Günlük kayıplar neredeyse her iki taraf açısından bir üçlü, üç haneli rakamlara yaklaşmış durumda. Binli rakamlara yaklaşmış durumda. Ama herhangi bir topraksal statüde bir değişim çok fazla söz konusu olmuyor. Ne Rusya Ukrayna'yı savaştan vazgeçirebilecek ölçüde bir baskı oluşturabiliyor. Ne de Ukrayna Rusya'yı şu anda işgal ettiği bölgelerden geriye itebilecek bir askeri manevra alanı yakalayabilmiş durumda. Bu olmayınca, yani savaşın geometrisine ilişkin statik bir durum ortaya çıkınca, savaş Rusya, özellikle Ukrayna'nın bazı kabiliyetleri daha fazla geliştirmesi nedeniyle hem Rusya'nın altyapı sahasında doğrudan ortaya çıkıyor, hem de Rusya'yı Ukrayna'ya karşı daha sert tedbirler almaya itiyor. Dolayısıyla böylesi bir ortamda arabuluculuk yapabilmek veya bu iki aktörü bir araya getirerek bir uzlaşma zemini oluşturmak çok mümkün değil. Yani taktiksel uzlaşmadan büyük bir stratejik uzlaşma noktasına evrilmiş durumda. O stratejik uzlaşma da Moskova ile Kiev arasında değil, Moskova ile Batı arasında, Moskova ile Washington arasında olması gereken bir noktada. Dolayısıyla taraflar bu anlamda barışın bence çok yakınında gözükmüyorlar. Hatta daha riskli bir noktaya doğru da gidebilir. Yine Rusya'nın özellikle altyapısını çok ciddi zararlar oluşturacak ölçüde koruyamaması çok başka bir durum ifade ediyor Rusya açısından. Yani petrol altyapısından tutun da ekonomik altyapısını hedef alan bir stratejiye yönelmiş durumda Ukrayna. Bu Rusya'nın savaşın özellikle şiddetini dikey ölçüde arttıracak ve tırmanmayı da dikey ölçüye çekebilecek bazı alternatifleri gündeme getirmesini beraberinde ortaya çıkarabilir. Burada elbette nükleer kartın çekilmesi çok uç bir nokta olabilir. Fakat bunu Rusların artık daha ciddi konuşmaya başladığını, Batı açısından bakıldığında bu nükleer kartın yer yer bazı başkentler tarafından dikkate alındığını ama bazı başkentler tarafından da dikkate alınmadığını biliyoruz. Dolayısıyla dikey ölçekte bir tırmanma söz konusu olursa Rusya'nın opsiyonlarının Ukrayna'dan çok daha fazla olduğunu ve bunun şiddetini savaşın değiştirmesi ve dolayısıyla da başka aktörlere sıçrama ihtimalinin çok daha güçlü bir noktaya geldiğini söyleyebiliriz. İşte burada Putin'i veya Rusya'yı bu dikey tırmandırma harekat tarzından vazgeçirecek unsurlar neler olabilir? Ona bakmak lazım. Şu anda ortada Avrupa açısından bir strateji yok gibi gözüküyor. Yani Avrupa'nın Ukrayna ile Rusya'yı bir araya getirecek bir formül üretmekten uzak olduğu anlaşılıyor. Hatta yani Ukrayna karargahını İngiltere ve Fransa'nın yönettiğini söylemek lazım. Yani son dönemde özellikle Karadeniz'de ortaya çıkan gemilere yönelik saldırılarda böylesi bir parmak izinin de aslında analizinin yapılması lazım ki bu bizi doğrudan etkiliyor. Bir diğer konu da Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya meselesinde kendisini tamamıyla bu meseleye odaklayarak, enerjisini buraya harcayarak Rusya'yı belli ölçülerde bir anlaşmaya razı etme, Ukrayna'yı belli ölçülerde durdurma noktasında da bir niyetinin olmadığı, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşı artık Avrupa ile Rusya arasında Ukrayna üzerinden yürüyen bir çatışmaya.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
4: Güzellikler dünyası. Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası. Güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
5: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan korkma. Türk Kanser Derneği.
3: NTV Radyo.

0: Pil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Sevgili dinleyiciler, tasarruflu konuşma tutkumuzdan ötürü sözcüklerden ses düşürmeyi pek seviyoruz. Alıyor, geliyor, gidiyor gibi R düşmesi en sık duyulanlardan. Arda arda birkaç örnek verince nasıl kulak tırmaladığını fark edeceksiniz. Unutuluyor, söylüyorsun, gülüyorsun, geliyordu. Ne dersiniz? Biraz da cümle içinde kullanalım. Kulağı hiç duymuyor mu? Büyük haksızlık ediyor. Dondurma istiyor. Ben yalancısıyım ama öyle diyorlar. Yiyor, yiyor, doymuyor. Bu örneklerin dil konusunda duyarlı kişilerce pek hoş karşılanacağını düşünmüyorum. Hem ses düşürme hastalığımız R sesiyle sınırlı değil ki. Örneklerimizi sürdürelim. Kiminle görüşüyoruz efendim? Nasılsınız hanımefendi? Devam ediyorum. Kulak alışkanlığınızı yenmek için siz de yanlış söylendiğini düşündüğünüz sözcükleri düzeltebilirsiniz. Harika yazmışsın. Doğrusu yazmışsın. Son günlerde eve kapanmışsınız. Doğrusu kapanmışsınız. Oğlum, iyi bağla ayakkabılarını. Doğrusu ayakkabılarını. Bak tam ceryandasın, üşüteceksin. Doğrusu cereyandasın. Bir dakika sabredemez misin? Doğrusu bir dakika sabredemez misin? Gazete almayı unutma. Doğrusu gazete almayı unutma. Aslında daha çok malzeme var bu konuda ama ileride tekrar dönmek üzere bir de sözcüklerde yaptığımız fazlalıklara bakalım. Evet, kimi zaman da sözcükleri gereksiz eklerle şişiriyoruz resmen. Dünya ile yerine dünya inan, girmeden önce yerine girmezden önce gibi. Yine örnekler verelim ve yine önce yanlış şeklini söyleyelim ki siz de katılın oyuna. Sıskacık bir şeydi, ellerimle besledim. Doğrusu ellerimle. Önce iyicene bir haşlayacaksın. Doğrusu iyice. Özürün kabul edilmedi. Doğrusu özrün. Doğum gününü restoranda kutlayacağız. Doğrusu restoranda. Sımsıkıya yapışmış bırakmıyor. Doğrusu sımsıkı. İşte böyle kırpa ekliye devam ediyoruz. Mutluluğunuzun kırpılmaması dileğiyle hepinize iyi günler sevgili dinleyiciler.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Ülke genelinde hava açık, sıcaklık değişmiyor. İstanbul'da Poyraz biraz sert, sıcaklık 29 derece. Cuma hava biraz daha serin ve bulutlu olacak. Ankara güneşli 32, İzmir 35, Bursa 32 derece. Antalya'da hava nemli olduğundan hissedilen sıcaklık 37 derece. Marmara'da hava güneşli, Poyraz, Balıkesir, Çanakkale kesiminde daha kuvvetli. Edirne 35, Kocaeli 30, Çanakkale 32 derece. İç Anadolu'da rüzgar hafif, Eskişehir ve Konya 32 derece. Sivas'ta sıcaklık gece 11 dereceye iniyor. Ege'de Manisa, Bergama tarafında Poyraz daha kuvvetli. Güney Ege'de ise karayel sert. Manisa 36, Muğla 35, Denizli 38, Bodrum 35 derece. Akdeniz güneşli, Lodos'la hava nemli. Hissedilen sıcaklık Adana'da 39, Mersin'de 37, Hatay'da 35 derece. Karadeniz geneli açık. Trabzon, Rize, Artvin'de kısa süre yağış ihtimali var. Zonguldak ve Samsun 26, Bolu 29 derece. Doğu kesimler güneşli, rüzgar biraz sert. Erzurum 27, Malatya 33, Gaziantep 36, Diyarbakır 38 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: NTV Radyo. İstanbul yol durumu.
4: İstanbul'da bu dakika itibarıyla harita %29'u gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamlıca-Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Ümraniye-Elmalı arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Avcılar-Cennet Mahallesi arasında, TEM'de ise Esenyurt-Halkalı arasında yoğunluk gözleniyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz.
0: İstanbul yol durumu. Burası NTV Radyo. Saat 7.
5: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeni sunar.
4: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 3 Eylül Perşembe. Ben Zeynep Gülalp, haberlerle yayındayız. Girne'deki gemi faciası koalisyonu sarstı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın görevden alınmasının ardından Yeniden Doğuş Partisi hükümetten çekildi. Faciada hayatını kaybedenlerin birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 19 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yaşamını yitirenler için yas da tutuyor. 5 Eylül'e kadar müzik yayını ve eğlence yasağı kararı alındı. Girne'deki kazanın şoku yaşanırken Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında da büyük bir deniz kazası meydana geldi. Alsu adlı gemiyle Tuğberk İmamoğlu adlı Türk bayraklı ticari gemi dün sabah saatlerinde çarpıştı. Tuğberk İmamoğlu gemisi içindeki 10 kişiyle dakikalar içinde battı. Şu ana kadar arama çalışmalarından bir sonuç alınamadı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Bölgeden canlı bağlantılarla aktaracağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Salı günü Rusya lideri Putin'le gerçekleştirdiği zirveye ilişkin açıklamalarda bulundu. Görüşmenin çok verimli olduğunu söyledi. Erdoğan, Putin'in de Rusya-Ukrayna savaşından memnun olmadığını bildirdi. Cumhurbaşkanı, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de mesajlar verdi. Birazdan aktaracağız. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Gökçek'in ifadesi Cuma günü Ankara Adliyesi'nde alınacak. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, belediye çalışanlarına uyuşturucu testi yaptırmıştı. İlk taramalarda 171 personelin testi pozitif çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Ve spor, Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yarı final için sahaya çıkacak. Ay Yıldızlılar saat 19'da Almanya ile karşılaşacak. Tüm bu gelişmeler ve daha fazlası için NTV Radyo'da sabah haberleri başlıyor. Önce Girne, ardından Silivri'de meydana gelen gemi kazaları bu haftanın ana gündemi oldu. Girne'deki kazanın şoku yaşanırken Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında büyük bir deniz kazası meydana geldi. Alsu adlı gemiyle Tuğberk İmamoğlu adlı Türk bayraklı ticari gemi çarpıştı. Tuğberk İmamoğlu gemisi içindeki 10 kişiyle dakikalar içinde battı. Şu ana kadar arama çalışmalarından bir sonuç alınamadı. İki kaptanın gemiler çarpışmadan önce yaptığı telsiz konuşmaları da ortaya çıktı.
6: 11 dakika içinde suya gömüldü. 900 metre dibe battı. Marmara Denizi'nde Alsu ve Tuğberk İmamoğlu isimli iki gemi çarpıştı. Tuğberk İmamoğlu gemisi dakikalar içinde battı. Gemideki 10 personel kayıp. Kaptanların son telsiz konuşmalarında Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanının Alsu gemisinin kaptanına uyarıda bulunduğu kayıtlara yansıdı.
7: Alsu iskeleye kır. Alsu iskeleye kır demiştir. Tamam, anlaşıldı.
6: Silivri'nin 35 kilometre açıklarında meydana gelen kaza yetkililere 03.41'de rapor edildi. Alsu gemisi Kocaeli'nden Ali Ağa Limanı'na gidiyordu. Yükü yoktu. Tuğberk İmamoğlu gemisi ise 4199 ton rulo sac metal ve inşaat demiri yüklüydü. İskenderun'dan Karadeniz Ereğlisi'ne seyir halindeydi. Alsu gemisinin çarpışmayı bildirmesi üzerine kaza yerine arama kurtarma ekipleri gönderildi. Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na bağlı çok sayıda ekiple sahil güvenlik helikopteri alarm durumuna geçti. Kayıp olan denizcilerin kimlik ve görevleri de belirlendi. Gemide Kaptan Yaşar Kayhan, Zabıt Rahmi Temel, 3. Kaptan Atakan Alagöz, Baş Makinist Aydın Demirci, 2. Makinist Gencer Aydın, Yağcı Eyüp Enes Cesur, Güverte Lostromus'u Nidai Duman, Usta Gemici Naci Can Keskin, Gemici Onur Alp Demir ve Avcı Abdülbaki Mirzaoğlu'nun bulunduğu tespit edildi.
8: Bize kayıtlı olan cep telefonları numaralarına arkadaşlarımız ulaşmaya çalıştı. Aynı zamanda tesis sistemleriyle ulaşmaya çalıştı ama maalesef ulaşamadı. Orada bu denizci filikası ya da botlarının bir tanesinin olduğunu ve içinin boş olduğunu, aynı zamanda can simitleri olduğunu ve geminin bazı emarelerinin olduğunu gördük ama maalesef şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadı.
6: Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı da olaya ilişkin soruşturma başlattı. Bilirkişi heyeti görevlendirildi.
9: Bu gemide herhangi bir hasar olmadığı tespit edilmişti. Hatta bizzat bu gemide arama kurtarma çalışmalarına katıldı. İşte bu çarpışmanın nedeni araştırılıyor şu anda.
6: Silivri'de ve Marmara Ereğlisi'nde kriz masaları oluşturuldu. Kayıp denizcilerin yakınları haber bekliyor.
10: Şu anda Marmara Ereğlisi'nde çok sayıda helikopter görüyoruz. Zaman zaman kıyı yönüne doğru da yaklaşıyorlar. Bölgeyi kontrol ediyorlar.
6: Tuğberk İmamoğlu gemisinin armatörü ve avukatlarından da açıklama geldi. Yetkililer ilk seyir kayıtlarına göre geminin kaza öncesinde kendisine tahsis edilen hatta seyrini sürdürdüğünü belirtti.
11: Bu noktada tabii arama kurtarma faaliyetleri kamu birimleri tarafından mümkün olabildiğince erken başlatılmakla birlikte diğer gemiden arama kurtarma faaliyetleri ne kadar yürütülüp yürütülmediğine ilişkin olarak Silivri Başsavcılığımız tarafında da bir soruşturma başlatıldığını biraz önce öğrendik.
6: İddiaya göre gemilerin çarpışmasından sonra batan geminin ambarı delindi ve çok hızlı bir şekilde su almaya başladı. Gemi su almaya başlayınca yükler de kaydı ve geminin dengesi bozuldu.
4: Silivri açıklarında meydana gelen deniz kazasına ilişkin soruşturma da başlatıldı. Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin 800 ila 1100 metre derinlikte olduğu değerlendiriliyor. Delillerin elde edilmesi için bu derinlikte çalışma yapabilecek teknik imkanların temini için çalışmalar sürüyor.
12: Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında yaşanan gemi kazasına yönelik soruşturma sürüyor. Bu kapsamda yapılan ilk işlemler ortaya çıktı. Öncelikle iki geminin armatör ve işletmeci şirketleriyle şirket yetkililerine ilişkin bilgiler temin edildi. Şirketlerden kayıt, belge ve dijital verilerin alınması için talimat verildi. Kazadan kurtulan Alsu gemisinin seyir, rota ve manevra bilgileri köprü üstü ve makine dairesiyle ilgili dijital kayıtları muhafaza altına alındı. İstanbul Bölge Liman Başkanlığı'ndan her iki gemiye ait bilgiler ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden de olaydan önceki 12 saati de kapsayan tüm kayıtlar istendi.
7: Alsu iskele yakın, Alsu iskele yakın demişti.
12: Telsiz görüşmeleri tutanak altına alındı. Kazayla ilgili gemi kaptanlığı ve gemi inşaat mühendisliği alanlarında bilir kişiler görevlendirilerek ön rapor istendi. Batış alanında deniz yüzeyinde kirlilik oluşmaya başladığı da tespit edildi. Bu nedenle sağlık ve çevre tedbirlerinin alınmasına yönelik araştırma ve incelemelerin yapılması talimatı verildi. Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin 800'de 1100 metre derinlikte olduğu değerlendiriliyor. Bu nedenle delillerin elde edilmesi için bu derinlikte çalışma yapabilecek teknik imkanların belirlenmesi ve temini içinde çalışmalar sürüyor.
4: Bu arada Tuğberk İmamoğlu isimli gemideki 10 denizciyi arama çalışmaları devam ederken limandaki gruptan bazı kişiler basın mensuplarını darp etti. Medya mensuplarıyla alanda bekleyişini sürdüren grup arasında çekim yapma konusunda tartışma çıktı. Bazı kişiler basın mensuplarına fiziki müdahalede bulundu. Polis ekipleriyle alandaki görevliler araya girerek tarafları ayırdı, kalabalığı bölgeden uzaklaştırdı. Girne'deki gemi faciasıyla devam edelim. Dün hayatını kaybedenlerin birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 19 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor. Kaza koalisyonu da sarstı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı. Ardından da YDP hükümetten çekilme kararı aldı.
13: Bu 20 insanımızın bir tanesinin naaşına ulaşıldı. Onu aldık, buraya getirdik ve buradan Doktor Nalbantoğlu Hastanesi'ne kimlik tespiti için gitti. Bu naaşımızın yapılan tespitlerde erkek olduğu, takribi 50 yaşlar civarında olduğudur.
6: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne'de alabora olan geminin enkazında TCG Işın ve TCG Alemdar gemilerinin yaptığı incelemeler sonucunda kayıp 20 kişiden birinin naaşına ulaşıldığını açıkladı.
14: Gemi battı.
6: 550 metre derinlikteki enkazda hem sualtı robotuyla hem de dalgıçlarla arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kimlik tespiti için ise ailelerden DNA örneği alınacak. TCG Işın ve TCG Alemdar gemileri bölgedeki çalışmalarını gece gündüz aralıksız sürdürüyor. Yaralılardan hastanede tedavisi devam eden 3 yolcu kaldı. 35 haftalık bir gebe tedavisi için Kocaeli'ne nakledildi. Kazanın ardından soruşturma da devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı. Arıklı, karar öncesinde adli makamların rahat hareket edebilmesi ve gerektiğini ifadesinin alınıp yargıya taşınılabilmesi için Cumhuriyet Meclisi'ne başvurup dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyeceğini açıklamıştı. Arıklı'yı görevden alan Başbakan Üstel ise karara ilişkin açıklamasında masumiyet karinesine vurgu yaptı. Arıklı yanıtında etik olmasa da kararı kabul ediyorum dedi. Arıklı'nın görevden alınmasıyla yeniden Doğuş Partisi hükümetten çekilme kararı aldı. Araştırmalar için Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman'da, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı, Deniz Kazaları İnceleme Daire Başkanı Durali İşler ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşamını yitirenler için yas da sürüyor. 5 Eylül'e kadar müzik yayını ve eğlence yasağı kararı alındı.
4: Yenideki gemi faciasından geriye acı dolu hikayeler kaldı. Can pazarının yaşandığı o dakikalarda anne ve babalar çocukları için fedakarca mücadele etti. Kendi canını hiçe sayarak ailesini kurtaran Gülcan Gürel Mersin'de toprağa verildi.
6: Can yeleğini çıkarıp kızına giydirdi. Onun için kendini feda etti. Hastane personeli Gülcan Gürel Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı. Allahu Ekber. Mersin Şehir Hastanesi'nde görevli Gülcan Gürel Girne açıklarında batan gemideydi. Babası, kız kardeşi ve kızı TUSEM'le birlikte asker kardeşini ziyarete gitmişti. Panik sırasında bir tane can yeleği bulabilen Gülcan Gürel, gemi batmaya başlayınca üzerindeki yeleği çıkararak 9 yaşındaki kızına giydirdi ve onu kardeşine emanet etti. Çocuğunu kurtaran anne dakikalar sonra dalgalara kapılarak hayatını kaybetti. Küçük kız dedesi ve teyzesiyle birlikte ekipler tarafından denizden çıkarıldı. Gülcan Gürel görev yaptığı Mersin Şehir Hastanesi'nde düzenlenen törenin ardından defnedildi. Batan gemide kaybolan 19 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Onlardan biri de 58 yaşındaki Elmas Demir. Eskişehir'de yaşayan çocukları anneleriyle yaptıkları son telefon görüşmesini anlattı.
15: Sabah konuştuk, gemiye bindi, ondan sonra babamla konuştu. Ondan sonra bir daha haber alamadı.
16: Saat 11 civarlarında babamı aramış, bindim ben demiş. Saat 11.30'da yine gemide konuşmuşlar. Saat 12'de her şey kesilmiş.
6: Elmas Demir'in çocukları umutla iyi bir haber bekliyor.
17: NTV Radyo.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan salı günü Rusya lideri Putin'le gerçekleştirdiği zirveye ilişkin açıklamalarda bulundu. Görüşmenin çok verimli olduğunu söyledi. Erdoğan Putin'in de Rusya-Ukrayna savaşından memnun olmadığını bildirdi. Cumhurbaşkanının Yunanistan'a yönelik mesajları da dikkat çekti.
18: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgi verdi. Görüşme çok verimliydi. Çok samimi bir havada geçti dedi.
19: Özellikle Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bir an önce barışla neticelenmesi bizim de Sayın Putin'in de beklentisidir. Bu savaşın hem bölgemiz hem dünyamız hem de taraflar için hayırlı bir sonuç doğurmadığı ortada. Peki bundan Putin memnun mu? Memnun değil. Bir an önce bu işin hayırlısıyla sonuçlanmasını o da bekliyor. Biz barış için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu Sayın Putin'e ifade ettik.
18: Erdoğan Putin'le görüşmesinde S-400'lerin üçüncü bir ülkeye devredilmesinin de gündeme geldiğini söyledi.
19: Sayın Putin'le ikili gündemimizdeki her konuyu ele aldık. Biliyorsunuz Türkiye F-35 programının ortaklarından biriydi. Bu program kapsamında ciddi katkılar sundu. Türkiye'nin programa tekrar dahil olması konusunda da görüşmelerimiz sürüyor. Amerika'daki süreçlerin bir an önce tamamlanmasıyla bu meselenin geride bırakılacağını düşünüyoruz. Tüm bu diplomatik çabalarımızı yürütürken de kandan vazgeçmiyoruz.
18: Rusya-Ukrayna savaşı Karadeniz'de seyri sefer güvenliğini olumsuz etkiliyor. Cumhurbaşkanı bu konuda önemli mesajlar verdi. Bu sorunu çözmemiz lazım diyen Erdoğan, Karadeniz'de ticari deniz taşımacılığının güvenliğini kalıcı şekilde sağlayacak bir mekanizmaya ihtiyaç var ifadesini kullandı. Erdoğan, Kırgızistan'dan dönüş yolunda uçakta açıklamalarda bulundu. Gündeminde Yunanistan'ın gayri askeri statüdeki adaları silahlandırma planları da vardı. Cumhurbaşkanı Atina yönetimini uyardı.
19: Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur ancak kimseye de haklarını çiğnetmez. Uluslararası anlaşmaların hiçe sayılması ve bunların çiğnenmesi kimseye fayda sağlamayacaktır. Türkiye'nin serin kanlı ve sağduyulu yaklaşımını her kim bir acziyet olarak okuyorsa, açık söylüyorum, vahim bir hata yapıyor demektir. Yunanistan girdiği bu yanlış yoldan dönmeli, gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmelidir. Tarih, ibret alanlar için çok çok iyi bir yol göstericidir.
18: Erdoğan'a Kırgızistan'da katıldığı Şangay İşbirliği Örgütü'ne Türkiye'nin tam üyeliği gündemde mi sorusu yöneltildi.
19: Şangay İşbirliği Teşkilatı ile önümüzdeki süreçte ilişkilerin daha ileri seviyelere taşınması bizim açımızdan mümkün. Şunun da altını özellikle çizmek isterim. Türkiye'nin teşkilata üyelik perspektifi bir bloktan bir kopuş, batıya sırt çevirme anlamına asla gelmez. Hedefimiz 360 derecelik bir vizyonla kendi ağırlığımızı artırmaktır.
18: Ve Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması. Erdoğan, bu ittifaka açıktan tepki koyan çok az ülke var. Ama gizliden tepki koyan ülkeler de mevcut dedi. İttifak, bölgemizde istikrar ve güvenlik için kurulmuştur ifadesini de kullandı.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörsüz Türkiye süreci ve SDG-YPG'nin fesih kararına ilişkin verdiği mesajlar da vardı. Silah bırakmanın ne zaman tamamlanacağı sorusuna terörsüz Türkiye sürecini bir takvim meselesinden öte bir hedef meselesi olarak görüyoruz. Elbette devlet olarak bizim bir yol haritamız var, bir planımız, bir takvimlendirmemiz var. Süreç adım adım ilerlemektedir. Süreç bütün her şeyiyle dar kalıplara hapsedilmemiştir. Bu yönde de bir rahatlık söz konusudur. Böylesi provokasyona açık süreçlerin çok uzamaması gerekir yanıtını verdi. İç cepheyi güçlendireceğiz diyen Cumhurbaşkanı Türkiye mutabakatı vurgusu da yaptı. SDG-YPG'nin fesih kararından da memnuniyet duyduğunu söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de terörsüz Türkiye sürecine dair açıklamalar geldi. Bahçeli, Ahmet Spor üzerine yapılan bir kamuoyu araştırması olduğunu söyledi. Tribünler terörsüz Türkiye karşıtlarının provokasyon alanı haline getirilmemelidir dedi.
14: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir aşamaya gelindiğini söyledi. Ancak süreci sabote etmek isteyenler olduğunu belirtti. Ahmet Spor'la ilgili yapılan bir araştırmayı eleştiren Bahçeli, tribünler terörsüz Türkiye karşıtlarının provokasyon alanı haline getirilmemelidir dedi.
19: Spor kisvesiyle terörsüz Türkiye hedefini, barış, huzur ve kardeşlik iklimini zehirlemeye kimsenin hakkı yoktur. Haddi de olmamalıdır. Ahmet Spor'un Süper Lig'e yükselmesinden ve burada başarılı olmasından milletimiz memnuniyet duymaktadır. Bununla birlikte Ahmet Spor'u kirli projelerine alet etmek isteyenlerin olduğu anlaşılmaktadır ve bu provokasyona karşı en başta kulüp yetkililerinin ve Diyarbakır halkının tepki göstermesi gerekmektedir. Bu girişimler terörsüz Türkiye'yi sabote planıdır.
14: Bahçeli yazılı bir açıklama yaptı. Taraftarlar arasına sızmalar önlenmelidir ifadesini de kullandı.
19: Terörsüz Türkiye'den geri dönüş olmayacaktır. Gerginlik ve kutuplaşmalara, toplumsal olaylara sebebiyet verebilecek girişimlerden kaçınılmasını hayati önemde görüyoruz. İnanıyoruz ki milletçe provokasyonlara gelmeyecek, bir devlet politikası olan terörsüz Türkiye hedefi, Türk siyasetinin başarısı inşallah da topyekün milletimizin eseri olacaktır.
4: İstanbul Adliyesi'nde yeni adli yıl için tören düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının yanı sıra yargı camiası açılış töreninde bir araya geldi. Bakan Gürlek, terörün ülkemizin gündeminden tamamen çıktığı bir Türkiye hepimizin ortak temennisidir diyerek terörsüz Türkiye mesajı verdi.
20: Terörsüz Türkiye hedefini milletimizin ortak geleceğinin, toplumsal huzurun ve milli birlik ve beraberliğimizin güçlendiği bakımından çok önemli görüyoruz. Şehitlerimizin aziz hatırasını ve gazilerimizin fedakarlığını daima muhafaza ederek devletimizin ve milletimizin birliğinden, ülkemizin bütünlüğünden ve hukuk devletinin temel esaslarından hiçbir şekilde taviz vermeden terörün ülkemizin gündeminden tamamen çıktığı bir Türkiye hepimizin ortak temennisidir.
4: Gündemin önemli gelişmelerinden biri de eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılması. Gökçek'in ifadesi Cuma günü Ankara Adliyesi'nde alınacak.
6: Yurt dışına para aktarma iddiasıyla başlatılan soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Gökçek, Cuma günü saat 16'da Ankara Adliyesi'ne gidecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar alması üzerine resmen soruşturma başlatmıştı. Soruşturmanın söz konusu iddialara ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla yürütüldüğü bildirilmişti. O iddiaları gündeme getiren gazeteci Murat Ağırel, pazartesi günü tanık sıfatıyla ifade verdi. İfadesinin ardından açıklama yapan Ağırel, Gökçek'in oğlu ve gelininin Almanya'nın Düsseldorf kentinde bir şirket kurduğunu, o şirkete ilişkin yaptığı araştırmalar sonucu elde ettiği bilgi ve belgeleri savcılığa sunduğunu söyledi. O ifadenin ardından Melih Gökçek, Cuma günü Ankara Adliyesi'ne çağrıldı. Gökçek'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınacak. Gökçek'ten ifadeye çağrılmasına ilişkin açıklama geldi. Hukuka ve adalete inancımız tamdır diyen Gökçek iddiaları reddetti. Gökçek gazeteci Murat Ağrel hakkında suç duyurusunda bulunduğunu da açıkladı.
4: Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan belediye çalışanlarına uyuşturucu testi yaptırmıştı. İlk taramalarda 171 personelin testi pozitif çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Testi pozitif çıkan 171 kişiden 42'sinin daha sonra yapılan testlerde sonuçlarının negatif olduğu bildirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı pozitif sonuçlara ilişkin harekete geçti. Başsavcılık test sonuçları pozitif çıkan veya uyuşturucu kullandığı tespit edilecek kişiler hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapılmasını istedi. Ayrıca şüpheliler için kan, kıl ve idrar örneklerinin alınması yönünde de talimat verdi. Karar doğrultusunda 129 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Üsküdar'da belediye başkan vekili seçimi yenilenecek. Bölge İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararına yapılan itirazı reddetti. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş geçici olarak görevden uzaklaştırılmış. Bu karar sonrası 1 Ağustos'ta başkan vekili seçimi yapılmıştı. 4 tur süren seçimi CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 4 oy farkla kazanmıştı. Üsküdar'da başkan vekili seçimi cumartesi günü tekrar edilecek. Diğer yandan Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturma da sürüyor. Başsavcılık kaynaklı alınan bilgiye göre başkan yardımcıları Amine Cansu Çelik ve Mithat Özdemir ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındı. Başkan yardımcısı Nihat Doğan ise savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel partisinin il başkanları toplantısında konuştu. Mutlak butlan kararı üzerinden CHP yönetimini eleştirerek makam mevki arayanlar geride kaldı diye konuştu. Partinin yol haritasını da anlattı.
1: Tarihin eğri tarafından kendilerine makam, mevki arayanlar da geride kaldı. Onlar tarihte yarın sorulacak sorulara verilecek cevap bulamamanın utancı içinde kalsınlar. Biz arkada binaları, imkanları, makamları değil, biz arkada kaybetmeye alışmayı, muhalefette olmayı, birbirinden didişmeyi ve birilerine rakip, tehdit olmaksızın bir görevde olma anlayışını bıraktık. Yeni partinin 7 tane görevi vardır. Millete 7 sözümüzden birincisi elbette ki demokratik Türkiye.
4: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise İzmir'de Milli Bilinç Güçlü Türkiye toplantısına katıldı. Konuşmasında adalet vurgusu yaptı. Adalet kurumu temelden büyük bir yara alırsa ülkenin birliği ve dirliği de bozulmuş olur. Bunun için mücadelemizi sürdüreceğiz dedi. Gülistan Doku soruşturmasına da değindi.
21: Adalet dediğimiz kurum temelden büyük bir yara alırsa ülkenin birliği de dirliği de bozulmuş olur. Bunun için mücadelemizi sürdüreceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel felsefesi budur. Bu kardeşiniz o olay aydınlatıldığında savcıyı arayıp kutladım. Bir ailenin adalet arayışını, yıllardır süren adalet arayışını en azından bir nebze olsun giderebildi.
17: NTV Radyo.
4: Dış gündemle devam edelim. Washington ve Tahran arasında Temmuz ayından bu yana durgun seyreden saldırılar yeniden başladı. Amerikan Başkanı Donald Trump saldırıların çok sürmeyeceğini ama İran'a yeni bir saldırı düzenlemeye hazır olduklarını söyledi. Trump ayrıca Ukrayna'da barış penceresi açıldığında Rus lider Putin'le bir zirve gerçekleştirmek istediğini de sözlerine ekledi.
2: İran'a istediğimiz zaman yeniden saldırabiliriz. Buna hazırız. Son saldırımız gerçekten çok sert oldu.
3: Amerika Birleşik Devletleri İran hattında tansiyon yeniden yükseldi. Washington'ın son saldırılarına İran'dan misilleme gecikmedi. ABD Başkanı Donald Trump saldırılara dair Beyaz Saray'da açıklama yaptı. Saldırıların uzun süre devam etmeyeceğini ifade eden Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı boyunca yeniden ekipman konuşlandırdığını söyledi. Son saldırılarda askeri ekipmanları hedef aldıklarını öne sürdü.
2: Mayın atan bir roket yapmaya çalışıyorlardı. Neredeyse bitmişti. Biz de onu imha ettik. Onların bunu inşa ettiğini gördük. Yaptıkları her şeyi görüyoruz. Kıpırdayamıyorlar.
3: Amerika Birleşik Devletleri İran'a son haftaların en ağır saldırılarından birini gerçekleştirmiş. Sirik'te düğün organizasyonuna yakın bir ev vurulmuştu. Saldırıda çok sayıda İranlı da hayatını kaybetmişti. Amerikan Başkanı'na Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yeni bir zirve gerçekleştirip gerçekleştirmeyecekleri de soruldu. Trump bunun mümkün olduğunu ancak zirvenin Ukrayna'da barış anlaşması yapmaya hazır oldukları zaman gerçekleşmesini istediğini söyledi. Ukrayna'daki savaşın biteceğini de sözlerine ekledi. Trump'a Venezuela'da soruldu. Venezuela'nın seçimlere henüz hazır olmadığını savunan Amerikan Başkanı ülkenin daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu belirtti. Onları bir diktatörlükten kurtardık ve hükümette çok iyi anlaşıyoruz diyen Trump, Venezuela'daki geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez hakkında da pozitif ifadeler kullandı.
4: İzmir'de iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili üçüncü kez bilirkişi raporu hazırlandı. Dava dosyasına giren rapora göre facia tek bir hatadan değil, uzun zamanla yayılan ihmallerden kaynaklandı.
22: Olay ani bir hata sonucu değil, birden fazla ihmalin birleşmesiyle meydana geldi. Bu tespit İzmir'de iki kişinin sokakta akıma kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili bilirkişi raporundan. 2 yıl önce Konak ilçesinde yağmurda yürüyen tıp öğrencisi 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz, su birikintisine basınca akıma kapıldı. Hem o hem de onu kurtarmaya çalışan 44 yaşındaki İnanç Öktemay hayatını kaybetti. İstinaf Mahkemesi'nin talebi üzerine hazırlanan 3. bilirkişi raporu dava dosyasına girdi. Raporda olayın meydana gelmesine ilişkin teknik süreç 2015'ten 2024'e uzanan bir zincir halinde değerlendirildi. Buna göre 2015 yılında yeraltı elektrik kablosunun proje, yapım, kontrol ve kabul süreçlerinde yeterli derinlik ve mekanik koruma koşulları sağlanmamıştı. Olay bir ani hatayla değil, uzun süreli altyapı tasarım kusuru, yetersiz yapım ve kabul denetimi sonucu yaşanmıştı. Elektrik kablosunun bulunduğu dar altyapı koridoruna müdahale edilmesi, arıza onarımında riski kalıcı olarak ortadan kaldırmayan geçici müdahale ve yüzey suyu tahliye yetersizliğine dikkat çekildi. Taşeron firmadan bir, GDZ Elektrik'ten iki kişi asli ve ağır kusurlu bulundu. Davada memur olmaları nedeniyle dosyaları ayrılan, aralarında mevcut ve önceki dönem İSSU Genel Müdürlerinin de olduğu 6 personel yargılanıyor. Sanıklar için bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.
4: Kahramanmaraş'ta 5 yıl önce küvözdeki bir bebeği darp etti iddiasıyla yargılanan hemşirenin davasına devam edildi. Hakim dosyada bulunan 2 adli tıp kurumu raporu arasında çelişkiler bulunduğu kanaatine vardı. Raporların adli tıp kurumu üst kuruluna gönderilmesine karar verildi. Dava 19 Ekim'e ertelendi. Kamu çalışanları yapay zeka teknolojilerini güvenli ve etkin kullanabilmeleri için zorunlu eğitim alacak. Eğitimler kamu kurumlarının insan kaynakları sistemleri üzerinden zorunlu tutulacak. Personelin eğitimlerdeki başarı düzeyi de düzenli izlenecek. Yapay zekanın temel kavramları üretken yapay zeka araçlarının güvenli kullanımı, kişisel verilerin korunması, yanlış bilgi ve derin sahte içeriklere karşı farkındalıkla etik kullanım ilkeleri öğretilecek. Çalışanlara ayrıca görev ve sorumluluklarına göre hazırlanan kısa uygulama modülleri de sunulacak. Eğitimleri tamamlayanlara ölçme ve değerlendirme sonucunda kazandıkları temel yetkinlikleri gösteren seviye bazlı mikro sertifikalar da verilecek. Öğretmen adaylarının Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine ilişkin katılım ve başarı istatistikleri belli oldu. Sonuçlar dikkat çekiyor. Test başarı oranları oldukça düşük.
18: Akademi giriş sınavına ait veriler öğretmen adaylarının özellikle sayısal yetenek testinde zorlandığını ortaya koydu. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre AGS alt test sonuçlarına göre adayların 15 soruluk sözel yetenek testindeki ortalaması 8,3 net oldu. 15 soruluk sayısal yetenek testinde ise ortalama 3,4 nette kaldı. 30 soruluk eğitim bilimleri testinde ortalama 11,2 net kayda geçti. Öğretmenlik alan bilgisi testi verilerinde branşlara göre katılım sayıları da dikkat çekti. 61.068 adayda okul öncesi sınava en fazla adayın katıldığı alan oldu. En düşük katılımsa fizikte 2509, kimyada 2812 adayda gerçekleşti. Alan bilgisi testlerinde en yüksek ortalamalar rehberlikte 33,5 net, okul öncesinde 32,1 net ve özel eğitimde 31,7 net olarak kayıtlara geçti. Bazı branşlarda ortalamaların oldukça düşük seviyede kalması dikkat çekti. Matematik 13,6 net ortalamayla en düşük başarı ortalamasının görüldüğü alan olurken, bunu beden eğitimi 15,8 net ve fen bilimleri 16,5 nette izledi.
17: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. İstanbul yol durumu.
4: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %44'ü gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamlıca-Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Ümraniye-Kavacık arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Avcılar Küçükçekmece, TEM'de ise Esenyurt-Halkalı arasında sabah yoğunluğu var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
17: İstanbul yol durumu. Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento. Mobile Systems. Reklam.
0: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
0: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
8: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
23: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
24: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
25: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başladı. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.
26: Mobilis dijital takograf çözümü TacoWise'la sürücülerinizin anlık, günlük, haftalık ve 2 haftalık sürüş sürelerini takograf göstergesi yanınızdaymış gibi izleyin, ihlal bildirimi tanımlayın. Mobilis, yolun ötesinde. Mobilis.

0: Paramparam parampara. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan parampara güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Tekstil dünyasının kalbi Textivision İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı'nda atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.
2: NTV Radyo.

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile Systems. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
1: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Çin asıllı Amerikalı yazar Yiyun Lee'nin Mutluyken Başka Adlarımız Vardı isimli öykü kitabı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıktı. Kitabı Türkçe'ye Nuray Önoğlu çevirmiş. Yiyun Lee kısa öyküleri ve romanları ile birçok ödül kazanmış bir yazar. Bunlar arasında Pen Hemingway Ödülü, Guardian İlk Kitap Ödülü ve Pen Faulkner Ödülü de var. Kendisi halen Princeton Üniversitesi'nde ders veriyor. Kimi eleştirmenlere göre Yiyun Lee, Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Alice Munro ve dünya edebiyatının zirvelerinden Anton Çehov gibi insan ruhunu incelikle gözlemleyen yazarların izini sürüyor. Lee'nin Türkçe'de daha önce Kas Kafa'nın kitabı Akıl Ermeyince ve Bin Yıllık Dua isimli romanları yayımlanmıştı. Yiyun Lee, Mutluyken Başka Adlarımız Vardı isimli kitabında kayıp, yas, yabancılaşma, göç, annelik ve modern hayat üzerine bilgelikle örülü öyküleri bir araya getiriyor. Yas tutan bir anne kayıplarının listesini tutuyor. Bir üniversite hocası ile kuaförü arasında tuhaf ve karmaşık bir bağ kuruluyor. Bir kadın kendisinin iki katı yaşında bir adamdan her sene mektup alıyor. Hayatının sonlarına yaklaşan bir bilim insanı ile bir zamanlar doktorluk yapan bakıcısı ortak bir yaşama adım atıyor. Öykülerinde kısa ve berrak cümlelerle güçlü bir duygusal etki yaratan Yiyun Lee'nin kahramanları, düşledikleri sıradan ve huzurlu hayattan ölümle, şiddetle, yabancılaşmayla ayrı düşüp ellerinde kalanla yaşamanın yeni yollarını arıyor. Bunu kimi zaman bir kavanoz balda ya da yıllarca özlemle saklanan bir fotoğraf gibi anlam dolu detaylarda ve küçücük anlarda buluyorlar. Pınar İlkiz'in yeni öykü kitabı Ortadan Üçe, İletişim Yayınları'ndan çıktı. Pınar İlkiz 1982 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi İletişim Bilimlerinde yüksek lisans yaptı. Çeşitli dergi, gazete ve haber portallarında çalıştı. NTV Yayınları'nda kitap editörlüğü yaptı. Öyküleri Büyük Keyif, Altzin, Trendeki Yabancı gibi platformlarda ve Boleka dergisinde yer aldı. Sevin Okyay'ın hayatını kaleme aldığı Nehir Söyleşi, Hakikaten Sevin Okyay Anlatıyor, Ayizi Kitap'tan, öykü kitabı Soğan Doğradığın Çıplak Eller, İletişim Yayınları'ndan çıktı. İlkiz, Soğan Doğradığın Çıplak Eller ile 71. Sait Faik Hikaye Armağanı kısa listesinde yer aldı. Efendim, tanıtım bülteninden birlikte okuyalım İlkiz'in yeni hikayeleri hakkında yazılanları. Pınar İlkiz, Ortadan Üçe'de, Anneler ve Kızlar

0: daha sakinlediğim döneme denk geldi. Bu sebeple karakterler de olan bitenin farkında ama günün sonunda tekme tokat girişmiyorlar hayata. Başka araçlar kuşandılar. Mesela mizah. Biyolog ve fizyoloji doktoru Sinan Canan ile sosyolog öğretmen Ali Koç'un birlikte yazdıkları Yeniköy'e Eski Adetler isimli kitap Kronik'ten yayımlandı. Kitabın alt başlığı Modern Çağda Eğitimin, Ebeveynliğin ve Yaşamın Kodları. Yeniköy'e Eski Adetler içinde bulunduğumuz dijital çağın giderek derinleşen bir sorununa parmak basıyor. Odalarına kapanan çocuklar, kaygıyla yön arayan ebeveynler, günah keçisi öğretmenler ve potansiyeli keşfetmek yerine performansı dayatan bir eğitim sistemi. Sinan Canan ve Ali Koç bunun bir kriz dönemi olduğuna işaret ediyor ve soruyorlar. Neden her alanda bu kadar çok kaygı, tükenmişlik ve amaçsızlık duygusu hissediyoruz? Çocuklarımız neden mutsuz, okullar neden işlevsiz, aileler neden çatırdıyor? Canan ve Koç, Yeniköy'e Eski Adetler'de değişen dünyanın getirdiği yeni sorunların çözümünü, insanın temel ihtiyaçlarına dayanan, zamanın testinden geçmiş eski adetlerde arıyorlar. Yani modern dünyaya uygun fakat insanın eskimeyen doğasına sadık adetleri hatırlatarak yeni bir rota için çözümler öneriyorlar. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3-8. kilometrelerinde ve Eskişehir-Dodurga yolunun 2-3. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
6: Ardento, Ardento.
7: Mobile Systems.
8: Reklam.
9: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
10: Vakıfbank daima seninle.
11: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene logoya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
12: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
13: Bize huzur lazım.
14: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: İhracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Kazada kim haklı belirsizliğine son. Mobiliz araç içi mobil kamerayla her an kayıt altında, filonuz her koşulda güvende. Kanıtınız cebinizde. Mobiliz yolun ötesinde. Mobiliz.

0: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için?

0: şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Enpara şirketim kullanıyor. Enpara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
4: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
5: Reklam.
6: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
7: Arvento, Arvento.
8: Mobile Systems.
9: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
11: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yarı final biletini arıyor. Ay Yıldızlı ekip grupta yendiği Almanya ile bu kez çeyrek finalde karşılaşacak. Maç saat 19'da.
12: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonluğu yolunda parkeye çıkacak. Milliler çeyrek final maçında Almanya ile karşılaşacak.
13: Baskı ilk günden beri hissettiğim bir şey. Aslında bundan şikayetçi de değilim. Eğer bunu hissediyorsam önemli bir şey için mücadele ediyoruz demektir. Üzerimizdeki baskının takımımızı diri tuttuğunu düşünüyorum.
12: Sultanlar son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 yenerek son 8 takım arasına kaldı. Almanya ise Belçika'yı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. İki takımın A grubunda karşılaştıkları maçı milliler 3-1 kazanmıştı.
14: Almanya ile ne zaman karşılaşsak harika maçlar ortaya çıkıyor. Kadrolarında çok iyi oyuncuları var. Bu nedenle bu maçın da çok güzel bir mücadeleye sahne olacağını düşünüyorum.
12: Türkiye-Almanya Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçı saat 19'da başlayacak. Mücadeleye Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yapacak. Turu geçen taraf yarı finalde Sırbistan'ın rakibi olacak.
11: Trabzonspor'da Muhammed Salah'ın imzasıyla beklentilerin yükseldiği sezon fırtınalı başladı. Avrupa Ligi'ne erken veda ettikten sonra Fatih Tekke ile yollarını ayıran Bordo Mavililer'de hedef yabancı teknik direktör.
15: Trabzonspor'da coşkulu geçen transfer dönemi Fatih Tekke'nin sonu oldu.
16: Hoca için hiç iyi bir şey değil. Tamamen kovulmalık kadro. Başkana bunu söyledim.
15: Kovulmalık kadro dedikten 9 gün sonra görevine son verilen Tekke, geçen sezon kurduğu kadronun bozulmasından memnun kalmadı. 4-0'lık Ferencvaros mağlubiyetinden sonra istifa eden 48 yaşındaki teknik direktör, yönetimle yaptığı görüşmenin ardından görevde kaldı. Ama ligdeki Ahmet sportif faaliyetler mağlubiyeti yolları ayırdı. Tekke'den sonra teknik direktörlüğe geçici olarak Hüseyin Çimşir'i getiren Bordo Maviller de yeni dönem için görüşmeler sürüyor. Yönetim yabancı adayların üzerinde duruyor. Bu sezon çıktığı 5 resmi maçta bir kez kazanabilen Trabzonspor, pazar günü Gençler Birliği'ni konuk edecek.
11: Galatasaray Avrupa kadro bildiriminin son gününde stoper rotasyonunda değişikliğe gitti. Victor Nelson'la yollarını ayıran Sarı Kırmızılılar Bichabu'yu satın alma opsiyonuyla kiraladı. Galatasaray kiralama bedeli için Alman ekibi Leipzig'e 2 milyon euro ödeyecek. Anlaşmada 28 milyon euroluk satın alma opsiyonu da yer alıyor. 23 yaş altı yabancı futbolcu kontenjanına da uyan futbolcu 2 milyon euro sabit ücret kazanacak. Yeni sezon için kadro yapılanmasını sürdüren Beşiktaş savunma hattına takviye yaptı. Corindon Alanyaspor'da forma giyen 22 yaşındaki savunma oyuncusu Ümit Akdağ ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah beyazlı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ümit Akdağ şanlı formamızla başarılar dileriz denildi. Daha önce Manş Denizi, Cebeli Tarık Boğazı ve Kuzey Kanalı'nı aşan otizmle yüzücü Tuna Tunca bir kez daha tarihe geçti. Tunca dünyanın en zorlu açık su parkurlarından Okyanus Yedilisi'nin dördüncü ayağı Catalina Kanalı'nı güçlü dalgalara rağmen 11 saatte yüzdü.
9: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
17: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
18: Mobiliz.
19: Ege ve Akdeniz'de yüksek sıcaklık, kuru ve kuvvetli rüzgarla birleşerek orman ve anız yangını riskini artırıyor. Açık alanda ateş ve kıvılcıma karşı dikkatli olunmalı. Akdeniz'de yüksek nem nedeniyle bunaltıcı sıcaklık ve sıcak çarpması riski yüksek. Marmara ve Ege'de kuvvetli Poyraz ve Karayel deniz ulaşımında aksamalara neden olabilir. Karadeniz'in doğusunda ise kısa süreli yağışlara karşı dikkatli olunmalı.
17: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
3: Mobiliz.
5: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
8: Doğa konuşmaları.
18: İngiltere'de The Guardian gazetesinin geleneksel yılın omurgasız hayvanı yarışması sonuçlandı. İngilizler omurgasız küçük hayvanlar, böcekler arasında seçim yaptılar, birinciliği yaprak koyunu adlı minicik bir canlıya verdiler. İstanbul Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Fatih Dikmen'e sorduk.
20: Şöyle bir düzeltme yapabiliriz. Biz onu daha çok ona benzer türler Türkiye'de de var. Yaprak koyunu değil de deniz koyunu diyebiliyoruz Türkçe'de. Deniz koyunları böyle salyangozların akrabası diyebileceğimiz denizlerde yaşayan molusklar ya da yumuşakçalar. Çok güzel ve özel yaratıklar ama özellikle bu deniz koyunlarının vücutlarında taşıdığı bu yaprak yaprak gibi böyle çıkıntılar ekstradan güzel ve çok fotojenik. Haliyle bunun fotoğraflarını görünce bunu seçmişler ama normalde böyle bir hayvanla çok karşılaşmanız, çünkü çok da küçükler, milimetrikler neredeyse, çok mümkün değil. Yani onu doğada gözlemlemeniz çok zor. Ama mesela ikinci seçilen bombus arısı vardı galiba.
21: Evet.
20: İkinci seçilen bombus arısı dünyadaki en büyük, en ihtişamlı bombus arılarından bir tanesi ve turuncu renklerde tüyleri çok da sevimli duruyor. Yani hani özellikle kuzey ülkelerin hani böyle kızıl insan tiplemesine çok daha şeydir. O anlamda belki kendilerinden birisini buldukları, bir rengi buldukları için daha da sevmişler gibi düşünüyorum. Ve sadece fotojenik olma durumuna değil, aynı zamanda belki de bu karşılaşma ve onların bu doğadaki görevlerini bir açıdan takdir etme gibi bir şey de düşünülebilir.
8: Doğa konuşmaları.
5: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
6: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
22: Mobile Systems.
23: Reklam.
24: 1500'den fazla markanın yer aldığı ev ve mutfak eşyaları sektörünün lider fuarı Zücex 9-12 Eylül'de TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz kayıt için zucex.com.
25: Yıllar geçer, dünya değişir, güven değişmez. Türkiye'nin haber kanalı NTV 30 yaşında.
26: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
27: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Taraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Kazada kim haklı belirsizliğine son. Mobiliz araç içi mobil kamerayla her an kayıt altında, filonuz her koşulda güvende. Kanıtınız cebinizde. Mobiliz yolun ötesinde.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
6: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
7: NTV Radyo.

0: Reklam.
1: Engelsiz.
2: Ben Büşra Emire, 2005 Niğdebor doğumluyum. Tekvando branşında milli sporcuyum. Benim sol kolum doğuştan yok. Tekvando branşına da kendi antrenörüm sayesinde başladım. Ona güvenerek bir yola çıktım. Ben içime kapanık bir çocuk olduğum için yapabilir miyim, oraya ayak uydurabilir miyim veya işte kolumdan dolayı beni dışlarlar mı tarzında bir durumum oldu. Ama asla da öyle bir şey olmadı. İlk defa 2021'de Avrupa Şampiyonası'ndaki maçımda giymiştim. Benim için unutulmaz bir andı. O kadar gurur verici bir şeydi ki yani o formayı asla üstümden çıkarmak istemedim. Yani Türkiye'yi temsil etmek benim için yani çok gurur verici bir şey. Ben size onu asla tarif edemem. İnşallah da ömrüm oldukça Türkiye'yi temsil etmeyi ve o milli takım formasını üstünde görmeyi temenni ediyorum.
3: Beni başarıya götüren 3 kelimeden biri baban için yapabilirsin olurdu.
2: Kendin ve ailen için başar.
3: Kendine güven ve galibiyetle gel olurdu.
0: Ayhan Aktaş, NTV Radyo'da engelli spor branşlarından haberler veriyor, farklı sporculara mikrofon uzatıyor. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz.
4: Her mevsimde, her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
5: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
6: Bugünlerde birçok noktada denize girmek hala mümkün. Hava sıcaklıkları yüksek derlerde. Deniz suyu sıcaklığı ise Kilyos ve Marmara genelinde 26 derece. Ayvalık, Bodrum, Datça'da 25, Çeşme'de 23, Marmaris'te 26, Antalya'da ise 29 derece. Ancak altını çizelim, Ayvalık, Çanakkale ve Marmara Denizi'nde Poyraz bugünlerde biraz kuvvetli esecek.
4: Her mevsimde, her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
5: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
7: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 8.
2: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento,
3: Mobile Systems.
4: Saat 8 oldu. Yeni saatte de NTV Radyo'da Türkiye ve Dünya gündeminde öne çıkan başlıklara bakacağız. Ben Zeynep Gül Alp. Girne'deki gemi faciası koalisyonu sarstı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın görevden alınmasının ardından yeniden Doğuş Partisi hükümetten çekilme kararı aldı. Faciada hayatını kaybedenlerin birinin daha cansız bedenine ulaşıldı dün. Kayıp 19 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yaşamını yitirenler için yas da tutuyor. 5 Eylül'e kadar müzik yayını ve eğlence yasağı kararı alındı. Girne'deki kazanın şoku yaşanırken Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında da büyük bir deniz kazası meydana geldi. Alsu adlı gemiyle Tuğberk İmamoğlu adlı Türk bayraklı ticari gemi dün sabah saatlerinde çarpıştı. Tuğberk İmamoğlu gemisi içindeki 10 kişiyle dakikalar içinde battı. Şu ana kadar arama çalışmalarından da bir sonuç alınamadı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Bölgeden canlı bağlantılarla aktaracağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Salı günü Rusya lideri Putin'le gerçekleştirdiği zirveye ilişkin açıklamalarda bulundu. Görüşmenin çok verimli olduğunu söyledi. Erdoğan, Putin'in de Rusya-Ukrayna savaşından memnun olmadığını bildirdi. Cumhurbaşkanı, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de mesajlar verdi. Silah bırakmanın ne zaman tamamlanacağı sorusuna, terörsüz Türkiye sürecini bir takvim meselesinden öte bir hedef meselesi olarak görüyoruz dedi. Sürecin adım adım ilerlediğini belirtti. Yurt dışına para aktarma iddiasıyla başlatılan soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Gökçek Cuma günü saat 16'da Ankara Adliyesi'ne gidecek. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan belediye çalışanlarına uyuşturucu testi yaptırmıştı. İlk taramalarda 171 personelin test sonucu pozitif çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş geçici olarak görevden uzaklaştırılmış. Bu karar sonrası 1 Ağustos'ta başkan vekili seçimi yapılmıştı. 4 tur süren seçimi CHP'nin adayı Sibeltan Çetinkaya 4 oy farkla kazanmıştı. Üsküdar'da belediye başkan vekili seçimi yenilenecek. Bölge İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararına yapılan itirazı reddetti. Amerika-İran hattında tansiyon yeniden yükseldi. Washington'ın son saldırılarında İran'dan misilleme gecikmedi. Amerikan Başkanı Donald Trump saldırıların çok sürmeyeceğini ama İran'a yeni bir saldırı düzenlemeye hazır olduklarını belirtti. Trump ayrıca Ukrayna'da barış penceresi açıldığında Rus lider Putin'le bir zirve gerçekleştirmek istediğini de sözlerine ekledi. Ve spor, Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yarı final için sahaya çıkacak. Ay Yıldızlılar saat 19'da Almanya ile karşılaşacak.
1: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
4: Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
5: Zeynep Gül Hanım günaydın. İyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. İran-ABD savaşında veya çatışmasında tansiyonun yeniden yükselmesi, enerji piyasalarından değerli metallere ve sanayi metallerine kadar küresel tüm fiyatlamayı değiştirdi ve dünya piyasalarında yeni bir endişe dalgasına ve yeni fiyatlama davranışlarına yol açtı. Ekonomi basınımızın çalışkan isimlerinden Evrim Küçük, bugünkü değerlendirmesinde güzel bir başlık atmış. Tansiyon arttı, çarşı yine karıştı. Evet, piyasalar bir kez daha jeopolitik şoklarla karşı karşıya. Yalnızca petrol piyasasında değil, küresel finansal varlıklarının tamamı için geçerli yeni bir risk değerlendirmesi ve yeni bir belirsizlik iklimi varlığını bir anda hissettirmeye başlıyor. Özellikle biraz sonra değineceğimiz Amerikan tahvilleri üzerindeki tartışmalar ve yeni fiyatlandırmalar tüm dünya ekonomisinin bundan sonraki geleceğini ve gidişatını yakından etkileyecek yeni serimlerin, yeni senaryoların gündeme getirilmesine yol açıyor. Petrolde yeniden bir savaş primi olgusu karşımıza çıkıyor. 95 doların üstüne çıkan bir petrol fiyatı görüyoruz. Altın aşağı yönlü baskılanıyor. Jeopolitik krizlerin geleneksel güvenli limanı altın, petrol şokunun tabiri caizse gölgesinde kalıyor. Spot altın bir haftada ons başına $380 geriliyor ve 2026 kazancını neredeyse geriye veriyor. Bakır rallisinde faiz freni var. Avrupa'da doğal gaz krizi büyüyor. Bütün bunlar enerji fiyatları başta olmak üzere yeniden jeopolitik risklerin hesaplanmasını, dengelenmesini sağlıyor. Peki büyük ekonominin önemli aktörleri bu konuda nasıl bir vaziyet ediyor? Karşı duruş gösteriyorlar mı? Hayır, o cephede de iç açıcı haberler yok. Hatırlanacağı üzere G20 zirvesi Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliğinde Chapel Hill, North Carolina'da Asheville civarında yapılmıştı. Oradan da özellikle bu riskleri fiyatlandıran Amerikan tahvil piyasalarındaki çalkantı ve endişe ortamına su serpecek, bir parça sakinleştirecek hiçbir cevap çıkmadı. Tam tersine 20 üyenin biri hariç, yani o biri de önemli biri, Çin hariç bir konsensüs sağlanamadı. Çünkü Çin ortak anlaşmaya imza koymayı reddetti. Özellikle bu Çin içerisindeki yüksek kapasite ve devlet teşvikleri bütün dünyanın sıkıntı duyduğu bir mesele. Daha evvel de belirtmiştik, Avrupa Birliği gün başına her gün 1 milyar avro açık veriyor Çin'le ticaretinde. Türkiye gibi ülkelerin durumu zaten hani değerlendirme ötesine taşınmış durumda. 1'e 12 falan, yani eşitsizlik. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında Çin kullanılan dilin ve yaklaşımın değiştirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Scott Bessent de Amerikan Hazine Bakanı ev sahibi rolünü oynadı. Diyor ki 19'a 1. Enteresan bir durum. Yani aslında beklenen bir tesanüt ve birlikte hareket etme tablosu ortadan kalkıyor. İşin cabası, Avrupalı ülkeler davet edilen Rusya'yla birlikte fotoğraf vermeyi reddediyorlar. Bu da enteresan bir nokta. Neden? Aslında gerginlikler artıyor, sıkıntılar çoğalıyor ama bu çerçevede çözüm bulunamıyor. Çünkü savaş aslında borçlanmanın ve genel olarak paranın maliyetini yukarı çekiyor. Enflasyonu yukarı yönlü itiyor. Dolayısıyla bakıldığı zaman bütün küresel ekonomi için önemli bir problem ortaya çıkıyor. Bu özellikle Amerikan devlet kağıtlarında tahvillerde 5 yıllık, 10 yıllık, 30 yıllık tahvillerdeki gelişmeler endişeyle izleniliyor. Dünyada Amerikan devlet tahvillerinin $9 trilyon diğer ülkelerin elinde bulunuyor. Bunun da $1.5 trilyon Japonya elinde bulunduğu anlaşılıyor. Şimdi ülkelerin İngiltere, Japonya hepsi Çin dahil olmak üzere bunları satıyorlar. Satınca ne oluyor? Faizler yukarıya doğru çıkıyor. Tahvil satış fiyatı aşağıya, faizler yukarı doğru çıkıyor. Yukarı doğru çıkınca ne oluyor? Tüketici kredilerinden devletlerin borçlanma faiz oranlarına kadar her şey adeta daha da yüksek bir noktaya gidiyor ve büyük sıkıntılar ortaya çıkıyor. Diyeceksiniz ki Amerika'daki fiyatlardan bize ne? Hayır, sadece Amerika'da değil, bütün dünyada bu görülüyor. Mesela Almanya'da 10 yıllık tahvil faizleri, getirileri 2011'den beri en yüksek oranına çıkmış. İngiltere'de 1998'den beri en yüksek oranına çıkan 30 yıllık faizler var. Dolayısıyla para efendileri, para babaları, para sahipleri diyorlar ki arkadaş, bu riskler karşısında ben sana borç vermeye devam ederim ama daha fazla faiz isterim. Tabii Türkiye gibi ülkeler açısından bu alarm zillerini daha da kuvvetle çaldırmaya başlıyor. Geçtiğimiz günlerde Amerikan Hazinesi'nin bu yeniden geri satın alma operasyonu da ters etmiş. Tam tersine işleri sakinleştirecekken adeta alevlendirmiş gibi gözüküyor. Enerji fiyatlarındaki yukarı yönlü gidişat enflasyonu körüklüyor. Hani haftalar evvel faiz indiriminden bahsederken şimdi faiz artışı ve kademeli faiz artışı senaryolara dahil ediliyor. Jeopolitik gerginlikler bir kere daha piyasalar üzerindeki belirsizlik iklimini koyulaştırıcı ve risk primini yukarı çekici etkisini sergiliyormuş gibi gözüküyor. Takipte kalmak lazım, ihtiyatlı iyimserliği korumak lazım ama zor zamanlarda yaşandığına dair deliller her geçen dakika çoğalıyor. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
0: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. Finans Bülteni.
4: Piyasalardaki son duruma da bakalım. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.050 seviyesinde, dolar 48.31, euro 56.22'den işlem görüyor. Altının onzu 4.440 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 6.884, çeyrek altın 11.673 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 95 dolar.
0: NTV Radyo.
4: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. İki gün arayla yaşanan iki gemi kazası gündemin ilk sırasında. İki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında alabora olan batan gemi. Arama çalışmaları devam ediyor orada. Melike Şahin son bilgileri birazdan aktaracak. Türkiye'de ise Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında dün sabaha karşı iki ticari gemi çarpıştı. Gemilerden biri battı, 10 denizci kayıp. Ali Ablay da bu gemiyle ilgili gelişmeleri takip ediyor. Önceliği Ali'ye veriyoruz ve son durumu dinliyoruz.
3: 04.10 itibariyle harekete geçmişti arama kurtarma ekipleri. İlk önce kıyı emniyeti ve sahil güvenlik botları denize açılmışlardı. Kazanın olduğu bölgeye intikal etmişlerdi. Şu ansa 18 deniz unsuru, 5 helikopter, 2 İHA, 1 uçak ve 1 denizaltı arama aracıyla yüzlerce personel bölgedeki arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyorlar. Tabii kaza gece 03.15 sıralarında yaşanmış ve ilk arama kurtarma ekipleri 04.10 sıralarında bölgeye ulaşmışlardı. Şimdi ise çok daha kapsamlı bir ekip bölgedeki arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede sahil güvenlik, kıyı emniyeti, Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri bölgede. Dün son olarak bölgeye TCG Salih Reis, TCG Akın, TCG Osman Gazi, TCG Karayel gemileri ulaştılar. Tabi bu arama çalışmalarına kıyı emniyetinin Nene Hatun arama kurtarma gemisi de destek veriyor ve şu an bölgede yoğun olarak bir arama kurtarma çalışması sürüyor. TCG Akın bildiğiniz üzere bir denizaltı kurtarma gemisi olarak tasarlanmış bir gemi ve bu batan gemi Tuğberk İmamoğlu isimli gemi yaklaşık 800 ile 1100 metre gibi bir derinlikte olduğu tahmin ediliyor. O yüzden de yoğunlaşılan bir bölge var ve o bölgede şu anda ekiplerin kurtarma çalışmaları sürüyor. Tabii niye bu derinlikte bir batma gerçekleşiyor? Çünkü kaza Marmara Denizi'nin ortası diyebileceğimiz Silivri'ye 18 mil, yani karaya 35 kilometre açıklıkta bir mesafede yaşandı. Tabii diğer yandan bir kriz masası da kuruldu. AFAD bir kriz masası kurdu. İstanbul Valiliği koordinasyonunda Silivri'de kuruldu. Silivri sahilinde bu geminin 10 mürettebatının aileleri şu anda oradalar. Dün Davut Gül oraya geldi. İstanbul Valisi Davut Gül dün oraya geldi ve ailelere arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verdi. Fakat şunu söyleyebiliriz. Şu saate kadar gemiye ulaşıldığına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Tabii kazanın oluş şekline dair de bilgi vermek isterim. Kaza dün gece saat 03.15 sıralarında yaşandı demiştik. Tuğberk İmamoğlu isimli gemi ile Alsu isimli gemi birbirlerine zıt yönlerde hareket ettikleri esnada bu kaza yaşandı. Kocaeli'den İzmir Ala'ya seyrediyordu Alsu gemisi. Tuğberk isimli gemi ise İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye gidiyordu ve birbirlerine zıt yönlerde hareket ettikleri sırada bilinmeyen bir nedenle çarpıştılar ve bu çarpışmanın ardından Tuğberk İmamoğlu isimli gemi battı. Batma esnasında yani saat 03.26'da Tuğberk İmamoğlu isimli gemiden yardım sinyali alındı ve ardından 03.41'de de Alsu isimli gemiden bir yardım çağrısı yapıldı. Kaptan Alsu isimli geminin kaptanı bir gemiye çarptığını fakat ne olduğunu bilmediğini söyleyerek bir yardım istedi. Ardından da 04.10 itibariyle bölgedeki arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Tabi Tuğberk İmamoğlu isimli geminin tam 11 dakika içerisinde battığı değerlendiriliyor. Çünkü içinde 4199 ton demir saç bulunuyordu ve bu çarpmanın etkisiyle birlikte gemideki yükün yön değiştirdiği, geminin dengesini bozduğu ve ardından geminin hızlı bir şekilde battığı değerlendiriliyor. Tabi Alsu gemisi 2022 yapımı bir tanker, kimyasal tankeri, kimyasal yükler taşıyan, çift katmanlı saçtan yapılan ve bir kaza durumu olsa, yara bere bile alsa uzun süre suyun üstünde kalma kabiliyetine sahip. Fakat batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemi kuru yük gemisi olduğundan dolayı aldığı bir darbeden sonra içine su alması durumunda hızla batabilme özelliğini taşıyan bir gemi. Tabi mürettebat var, 10 kişilik bir mürettebat söz konusu Tuğberk İmamoğlu isimli gemide. Ekiplerin amacı ilk aşamada onlara ulaşabilmek. Fakat şu ana kadar Tuğberk İmamoğlu ismin sadece bir filikası, bir can kurtarma salı ve can simitlerinden başka herhangi bir izine rastlanamadı. Ve ekiplerin şu anda bölgedeki arama kurtarma çalışmaları yoğun olarak 24 saat esasıyla sürüyor.
4: Ali ablayın notları bu şekildeydi. Şimdi Girne'ye gideceğiz. Girne'de batan geminin enkazından 4. günde bir kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Kayıp 19 kişi, arama çalışmaları ise sürüyor. Bu kazaya ilişkin önemli bir gelişme daha oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı. Ardından da bir hükümet krizi başladı. Ayrıntıları alacağız. Melike Şahin Girne'den aktarıyor.
6: Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel bir açıklama yaptı ve bir kişinin cansız bedenine denizin altında 550 metre derinlikte ulaşıldığını açıkladı. Kimlik tespiti için cenazenin hastaneye götürüldüğünü söyledi. Kimlik tespitinin yapılabilir durumda olduğunu söyledi. Başka cenazeler olup olmadığını, orada herhangi bir bulguya rastlanmadığını sordum. Henüz başka cenazeye rastlanmadı dedi. Tabii böyle bir durumda eğer geminin enkazından başka cenazeler çıkarılabilirse DNA örneği alınması eşleştirmeler için gerekebilir diye soru yönelttim. Ailelerden DNA örneği alınacak mı? Onun da başlayacağını söyledi Ünal Üstel. Tabii geminin enkazı 550 metre derinlikte ve salı günü bölgeye ulaşan TCG Işın gemisi ve dün buraya ulaşan TCG Alemdar'ın su altında uzaktan kumandalı robotlarla çalışmaları devam ediyor. Ancak o derinlikte o arama çalışmasını yürütmek çok kolay değil. O yüzden çok hızlı bir şekilde sonuç alınamayabiliyor. Ancak çalışmaların özellikle salı gününden bu yana artık farklı bir boyuta taşındığını ve denizin altında sürdüğünü söyleyelim. Belki bugün yine yetkili makamlardan bu yönde çalışmaların nasıl ilerlediğine dair ayrıntılı bilgi alabileceğiz. Bir de yaralıların, hastanede tedavi görenlerin durumuna ilişkin de bir bilgi paylaşmak isterim. Yine dün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı ve yalnızca 3 yolcunun hastanelerdeki tedavisinin devam ettiğini söyledi. Diğer tüm yolcuların taburcu edildiğini, tedavisinin tamamlandığını söyledi. Bir yolcu, bir kadın, hamile bir kadınsa tedavisinin devamı için Türkiye'ye, Kocaeli'ye ambulans uçakla götürüldü. Bunu da belirtmiş olalım.
7: Melike, şimdi bir de işin siyasi bir boyutu var. Ulaştırma Bakanı görevden alındı ve partisinin de hükümetten çekileceğini açıkladı bu sefer. Bu bir hükümet krizine dönüşecek mi? Bununla ilgili bilgiler nedir?
6: Erhan Arıklı, Ulaştırma Bakanı dün aslında öğle saatlerinde dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyeceğini, bu yönde bir dilekçe vereceğini meclise ifade etmişti. Ardından akşam saatlerinde arama çalışmalarına dair bilgi veren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı'na sorduk. Acaba bu bir krize, koalisyonda krize dönüşebilir mi diye. O da herhangi bir sorun yok dedi. Ancak bu açıklamadan sonra, buradan ayrıldıktan kısa süre sonra başbakanlıktan bir yazılı açıklama geldi ve Ünal Üstel Erhan Arıklı'yı görevden aldığını duyurdu. Şimdi o açıklamadan küçük bir ayrıntı da paylaşmak istiyorum. Polis Genel Müdürlüğümüzün ve yargı makamlarımızın soruşturmayı hiçbir şüpheye mahal vermeden yürütebilmesi amacıyla kaza sonrasında aldığımız görevden uzaklaştırma kararlarını genişletme kararı almış bulunmaktayız. Bu çerçevede Sayın Erhan Arıklı'ya görevden aldığımı, kendisini görevden aldığımı bildirdim. Yürütmenin başı olarak soruşturmanın selameti ve kamu vicdanı olarak gerekli tedbirleri almak durumundayım ifadeleriyle duyurdu Ünal Üstel bu görevden almayı. Tabii bunun üstüne Erhan Arıklı'dan bir açıklama geldi. Buraya kadarmış şeklinde hükümetten hükümetin başı olması dolayısıyla etik olmasa da bu kararına saygı duyuyorum. Yarın hükümetten çekilme konusunu görüşmek için parti meclisimizi toplayacağız dedi. Ancak bu açıklamadan da çok kısa süre sonra dün akşam saatlerinde Erhan Arıklı'nın partisi Yeniden Doğuş Partisi'nin hükümetten çekilme kararı aldığı duyurulmuş oldu. Bugün bu konunun biraz daha burada Kıbrıs'ta konuşulacağını düşünüyoruz ama 9 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin hala arama çalışmalarının devam ettiği büyük gemi faciasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ulaştırma Bakanı'nın şu an için soruşturmanın seyri açısından gerekçesiyle aslında görevden alındığını belirtmiş olalım.
4: Melike Şahin Girne'den aktardı. Girne açıklarındaki kaza sonrası Filojet adlı katamaran tipi yolcu gemisinin daha önce hasar aldığı ve ehil olmayan kişilerce tamir edildiği yönünde iddialar var. 2003 yılında da kaza geçiren geminin sahibinin hasarın tanzim edilmesi için sigorta şirketine Fransa'da dava açtığı ortaya çıktı. Fransız mahkemesinin hasarı kabul ettiği ve sigorta şirketini tazminat ödemeye mahkum ettiği anlaşıldı.
8: Girne'de sefere çıktıktan bir süre sonra batan geminin 2003 yılında da kaza geçirdiği ortaya çıktı. Belgelere göre 23 yıl önce olan kazada gemi iskeleye çarptı ve hasar aldı. Hasarın karşılanması için Fransa'daki sigorta şirketine dava açıldı. Geminin sahibiyle yolculara tazminat ödendi.
9: 2003 yılında Fransa'da açılan davada her ne kadar Türk mahkemeleri sözleşme konusunda yetkili olsa da Fransız vatandaşı olduğu için gemi sahibi Fransa mahkemelerini yetkili kılarak Fransa'da mahkemeye açmış ve Fransa'da dava görülmüş.
8: Feribotun daha önce aldığı hasar nedeniyle kolayca parçalandığı ileri sürülmüştü.
10: Bu geminin sol tarafında yama yapılmış bir parçası vardı. Tek parça olan bir gemi zaten etrafından dağılma olmaz.
8: Feribot daha sonra Türkiye Gemi Mühendisleri tarafından kurulan ve Ulusal Derecelendirme ile Sınıflandırma Kuruluşu olan Türk Lloyd'u tarafından sağlam onayı aldığı ve çalışmaya devam etti.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kırgızistan'da Putin'le görüşmüştü. Cumhurbaşkanı zirveye ilişkin çok verimli olduğu ifadesini kullandı. Erdoğan Putin'in de Rusya-Ukrayna savaşından memnun olmadığını bildirdi. Cumhurbaşkanının terörsüz Türkiye süreci ve SDG-YPG'nin fesih kararına ilişkin değerlendirmeleri de vardı. Şimdi o mesajlara bakalım.
8: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa çıkarıldı. Gözler artık terör örgütünün silah bırakma sürecinde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, silah bırakma süreci ne zaman tamamlanır sorusuna yanıt verdi.
11: Bu tür olaylara zaman vermek, yani bir takvim ortaya koymak, bu işi zamanlamak mümkün değil. Terörsüz Türkiye sürecini bir takvim meselesinden öte bir hedef meselesi olarak görüyoruz. Elbette devlet olarak bizim bir yol haritamız var, bir planımız, bir takvimlendirmemiz var. Süreç adım adım ilerlemektedir. Süreç bütün her şeyiyle dar kalıplara hapsedilmemiştir. Bu yönde de bir rahatlık söz konusudur. Böylesi provokasyona açık süreçlerin çok uzamaması gerekir.
8: Erdoğan, Kırgızistan'dan dönüş yolunda uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. İç cepheyi güçlendireceğiz dedi. Türkiye mutabakatı vurgusu da yaptı.
11: Milletin kardeşliğini zedeleyen, toplumsal bütünleşmeyi yaralayan, terörün geçmişte oluşturduğu fay hatlarını yeniden harekete geçirme riski olan yaklaşımları hoş göremeyiz. Bilinsin ki toplumsal bütünleşmeye hizmet etmeyen her söylem kaosa katkı sağlar, başka herhangi bir işe yaramaz. Bu süreci millet mayalamıştır ve mayada tutmuştur. İç cepheyi güçlendireceğiz. Farklılıklarımızla birlikte Türkiye paydasında kenetleneceğiz. Biz buna Büyük Türkiye Mutabakatı diyoruz.
8: Suriye'de SDG-YPG'nin feshi kararı da Cumhurbaşkanı'nın gündemindeydi.
11: Açıklanan karardan kardeş Suriye halkı adına doğrusu memnuniyet duydum. Alınan kararı ve entegrasyonun sağlanmasını olumlu değerlendiriyoruz. Kararın sahada uygulanmasını hem Suriye tarafı hem de Suriye ile çok uzun bir sınır hattı bulunan bir komşu ülke olarak biz elbette takip ediyoruz. Suriye'nin bütün unsurlarıyla bir ve bütün olmasını en çok biz arzu ederiz.
8: Erdoğan, ben bu sürecin sadece Türkiye ve Suriye için değil, bütün bölge için yeni bir dönemin kapısını aralayacağına inanıyorum. Terör defteri artık kapanmalı. Silahın, şiddetin devri artık kapanmalı ifadelerini de kullandı.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de terörsüz Türkiye sürecine dair açıklamalar geldi dün. Bahçeli, Ahmet Spor üzerine yapılan bir kamuoyu araştırması olduğunu söyledi. Tribünler terörsüz Türkiye karşıtlarının provokasyon alanı haline getirilmemelidir dedi.
12: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir aşamaya gelindiğini söyledi. Ancak süreci sabote etmek isteyenler olduğunu belirtti. Ahmet Spor'la ilgili yapılan bir araştırmayı eleştiren Bahçeli, tribünler terörsüz Türkiye karşıtlarının provokasyon alanı haline getirilmemelidir dedi.
11: Spor kisvesiyle terörsüz Türkiye hedefini, barış, huzur ve kardeşlik iklimini zehirlemeye kimsenin hakkı yoktur. Haddi de olmamalıdır. Ahmet Spor'un Süper Lig'e yükselmesinden ve burada başarılı olmasından milletimiz memnuniyet duymaktadır. Bununla birlikte Ahmet Spor'u kirli projelerine alet etmek isteyenlerin olduğu anlaşılmaktadır ve bu provokasyona karşı en başta kulüp yetkililerinin ve Diyarbakır halkının tepki göstermesi gerekmektedir. Bu girişimler terörsüz Türkiye'yi sabote planıdır.
12: Bahçeli yazılı bir açıklama yaptı. Taraftarlar arasına sızmalar önlenmelidir ifadesini de kullandı.
11: Terörsüz Türkiye'den geri dönüş olmayacaktır. Gerginlik ve kutuplaşmalara, toplumsal olaylara sebebiyet verebilecek girişimlerden kaçınılmasını hayati önemde görüyoruz. İnanıyoruz ki milletçe provokasyonlara gelmeyecek, bir devlet politikası olan terörsüz Türkiye hedefi, Türk siyasetinin başarısı inşallah da topyekün milletimizin eseri olacaktır.
4: Bir son dakika gelişmesi var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon yapıldı. Ayrıntıları alacağız Baran Bila'dan.
13: Saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonun ve soruşturmanın yolsuzluk iddialarına yönelik düzenlendiği belirtiliyor. Bu kapsamda aralarında çeşitli daire başkanları ve yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda ismin gözaltına alındığı gelen bilgiler arasında farklı birim yöneticilerinin de şüpheliler arasında yer aldığı belirtiliyor. Örnek vermek gerekirse satın alma dairesi, kent lokantaları, zabıta destek birimi ve farklı şubelerden yöneticilerin şu an gözaltında olduğu ve çeşitli aramalar yapıldığı belirtiliyor. Evet, yeni bir operasyon, oldukça yeni, sıcak bir gelişme. Ayrıntıları henüz netleşmedi fakat daha önceki soruşturmalarla bağlantılı bir operasyon mu gerçekleştirildi? Başlı başına bu yeni bir soruşturma mı? Bu da ilerleyen saat dilimi içerisinde veya saatlerde netleşecek bilgiler arasında yer alıyor. Bazı zanların ise geçmiş dönemlerde yöneticilik yaptığı belirtiliyor. Bir kez daha vurgulayalım, oldukça yeni bir gelişme. Henüz isimler tam olarak netleşmedi. Daha önce ifade veren isimlerin dosyalarından yola çıkılarak mı bir operasyon yapıldı veya hali hazırda yeni bir talimat mı verildi, bunu bir kez daha ifade edeyim, ilerleyen saatlerde netleştirmiş olacağız. Şu an eldeki veriyi, bilgiyi bir kez daha tekrar edelim. Yeni bir operasyon düzenlendi. Çeşitli daire başkanları, yöneticileri gözaltında ve aralarında farklı birimlerden, kent lokantaları, zabıta destek gibi birimlerden şüphelilerin de olduğu gelen bilgiler arasında, Burak Özcan.
4: Baran Bila, NTV ile ortak yayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni dalga operasyonunun ayrıntılarını aktardı. Gündemin önemli gelişmelerinden biri de eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılması. Gökçek'in ifadesini Cuma günü Ankara Adliyesi'nde vermesi bekleniyor.
14: Yurt dışına para aktarma iddiasıyla başlatılan soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Gökçek, Cuma günü saat 16'da Ankara Adliyesi'ne gidecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar alması üzerine resmen soruşturma başlatmıştı. Soruşturmanın söz konusu iddialara ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla yürütüldüğü bildirilmişti. O iddiaları gündeme getiren gazeteci Murat Ağırel, pazartesi günü tanık sıfatıyla ifade verdi. İfadesinin ardından açıklama yapan Ağırel, Gökçe'nin oğlu ve gelininin Almanya'nın Düsseldorf kentinde bir şirket kurduğunu, o şirkete ilişkin yaptığı araştırmalar sonucu elde ettiği bilgi ve belgeleri savcılığa sunduğunu söyledi. O ifadenin ardından Melih Gökçek Cuma günü Ankara Adliyesi'ne çağrıldı. Gökçek'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınacak. Gökçek'ten ifadeye çağrılmasına ilişkin açıklama geldi. Hukuka ve adalete inancımız tamdır diyen Gökçek iddiaları reddetti. Gökçek gazeteci Murat Arel hakkında suç duyurusunda bulunduğunu da açıkladı.
4: Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, belediye çalışanlarına uyuşturucu testi yaptırmıştı. İlk taramalarda 171 personelin test sonucu pozitif çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Testi pozitif çıkan 171 kişiden 42'sinin daha sonra yapılan testlerde sonuçlarının negatif olduğu bildirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı pozitif sonuçlara ilişkin harekete geçti. Başsavcılık test sonuçları pozitif çıkan veya uyuşturucu kullandığı tespit edilecek kişiler hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapılmasını istedi. Ayrıca şüpheliler için kan, kıl ve idrar örneklerinin alınması yönünde de talimat verildi. Karar doğrultusunda 129 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel partisinin il başkanları toplantısında konuştu. Mutlak butlan kararı üzerinden CHP yönetimini eleştirerek makam mevki arayanlar geride kaldı diye konuştu. Partinin yol haritasını da anlattı.
15: Tarihin eğri tarafından kendilerine makam mevki arayanlar da geride kaldı. Onlar tarihte yarın sorulacak sorulara verilecek cevap bulamamanın utancı içinde kalsınlar. Biz arkada binaları, imkanları, makamları değil, biz arkada kaybetmeye alışmayı, muhalefette olmayı, birbirinle didişmeyi ve birilerine rakip, tehdit olmaksızın bir görevde olma anlayışını bıraktık. Yeni partinin 7 tane görevi vardır. Millete 7 sözümüzden birincisi elbette ki demokratik Türkiye.
1: NTV Radyo.
4: Washington ve Tahran arasında Temmuz ayından bu yana durgun seyreden saldırılar yeniden başladı. Amerikan Başkanı Donald Trump saldırıların çok sürmeyeceğini ama İran'a yeni bir saldırı düzenlemeye hazır olduklarını söyledi. Trump ayrıca Ukrayna'da barış penceresi açıldığında Rus lider Putin'le bir zirve gerçekleştirmek istediğini de sözlerine ekledi.
16: İran'a istediğimiz zaman yeniden saldırabiliriz. Buna hazırız. Son saldırımız gerçekten çok sert oldu.
17: Amerika Birleşik Devletleri İran hattında tansiyon yeniden yükseldi. Washington'ın son saldırılarına İran'dan misilleme gecikmedi. ABD Başkanı Donald Trump saldırılara dair Beyaz Saray'da açıklama yaptı. Saldırıların uzun süre devam etmeyeceğini ifade eden Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı boyunca yeniden ekipman konuşlandırdığını söyledi. Son saldırılarda askeri ekipmanları hedef aldıklarını öne sürdü.
16: Mayın atan bir roket yapmaya çalışıyorlardı. Neredeyse bitmişti. Biz de onu imha ettik. Onların bunu inşa ettiğini gördük. Yaptıkları her şeyi görüyoruz. Kıpırdayamıyorlar.
17: Amerika Birleşik Devletleri İran'a son haftaların en ağır saldırılarından birini gerçekleştirmiş, Sirik'te düğün organizasyonuna yakın bir ev vurulmuştu. Saldırıda çok sayıda İranlı da hayatını kaybetmişti. Amerikan Başkanı'na Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yeni bir zirve gerçekleştirip gerçekleştirmeyecekleri de soruldu. Trump bunun mümkün olduğunu ancak zirvenin Ukrayna'da barış anlaşması yapmaya hazır oldukları zaman gerçekleşmesini istediğini söyledi. Ukrayna'daki savaşın biteceğini de sözlerine ekledi. Trump'a Venezuela'da soruldu. Venezuela'nın seçimlere henüz hazır olmadığını savunan Amerikan Başkanı ülkenin daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu belirtti. Onları bir diktatörlükten kurtardık ve hükümette çok iyi anlaşıyoruz diyen Trump, Venezuela'daki geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez hakkında da pozitif ifadeler kullandı.
4: Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtların yeni ücretleri belli oldu. KYK yurtlarında fiyat oda tipine göre 1000 lirayla 1590 lira arasında olacak. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde yurt ücretlerinde artış yapıldı. Yurt fiyatları öğrencinin kaldığı oda tipine ve odadaki yatak sayısına göre değişiyor. Geçtiğimiz yıl oda tipine göre fiyatlar 725 ila 1250 lira arasında değişiyordu. Bu yıl yurt ücretlerine yapılan artışla birlikte Fiyat 1000 lirayla 1590 lira arasında değişecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yurtlardaysa bu fiyat 2100 lira olarak belirlendi. Yurtlara yönelik başvuru sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı gün kaldı. Dolayısıyla öğrencileri taşıyan binlerce okul servisi de trafiğe geri dönüyor. Peki öğrencileri taşıyan bu servislerde güvenli yolculuk için neler olmalı? Velilerin dikkat etmesi gerekenler neler? Haberimizde dinleyelim.
12: Çalışır durumdaki emniyet kemeri, güvenlik kamerası, servis kapılarının uygun olması ve birçok kriter. Okul servislerinde güvenli bir yolculuk için tüm bunların olması şart.
18: Öğrencilerin çantalarını alıp araca getirecek, onların emniyet kemerlerini araçta takacak bir rehber personel olması gerekiyor. Her koltukta bir emniyet kemeri bulunması gerekiyor. Bu ana güvenlik önlemlerinden biri. Her koltukta bir emniyet kemeri olacak. Araçta bir acil çıkış kapısı olacak. Öğrenci sayısını gösteren belirleyici bir tabela olacak.
12: Okul servislerinde sadece içeride değil, aracın dışında da alınması gereken önlemler var.
18: Öğrencilerin araca iner binerken rahat bir şekilde inmesini binmesini sağlayacak bir basamak olacak. Aracın kapısı dışarıdan herhangi bir tehlike anında açılıp kapanır halde olacak. Aracın kör noktalarını araç şoförü de gösterecek bir kamera düzeni olacak. Aynı şekilde yine aracın önünde de benzer kameralar olacak.
12: Bir diğer dikkat edilmesi gereken konuysa korsan servisler.
18: İstanbul'da okul servis taşımacılığı, personel servis taşımacılığı da 34LAA001, 34LZZ999 plakalı tahtitli servis plakasıyla yapılıyor. Bunun dışındaki araçlar korsan araçlar. Çünkü o araçların şoförlerinin kimler olduğunu biz bilmiyoruz. Onların sağlık raporları, psikoteknik raporları, araçlarının muayeneleri vesaire var mı yok mu bunları bilmiyoruz.
12: 7 Eylül'de okul öncesi ve birinci sınıflar, 14 Eylül'de ise diğer kademedeki öğrenciler için ders zili çalacak.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. İstanbul yol durumu.
4: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibarıyla %60'ı gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamlıca-Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çakmak Köprü-Kavacık arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetlere Küçükçekmece, TEM'de ise Esenyurt-Altınşehir arasında yoğunluk gözleniyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz.
1: İstanbul yol durumu.
19: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
20: Ülke genelinde hava açık, sıcaklık değişmiyor. İstanbul'da Poyraz biraz sert, sıcaklık 29 derece. Cuma hava biraz daha serin ve bulutlu olacak. Ankara güneşli 32, İzmir 35, Bursa 32 derece. Antalya'da hava nemli olduğundan hissedilen sıcaklık 37 derece. Marmara'da hava güneşli. Poyraz, Balıkesir, Çanakkale kesiminde daha kuvvetli. Edirne 35, Kocaeli 30, Çanakkale 32 derece. İç Anadolu'da rüzgar hafif. Eskişehir ve Konya 32 derece. Sivas'ta sıcaklık gece 11 derece iniyor. Ege'de Manisa, Bergama tarafında Poyraz daha kuvvetli. Güney Ege'de ise karayel sert. Manisa 36, Muğla 35, Denizli 38, Bodrum 35 derece. Akdeniz güneşli, Lodos'la hava nemli. Hissedilen sıcaklık Adana'da 39, Mersin'de 37, Hatay'da 35 derece. Karadeniz geneli açık. Trabzon, Rize, Artvin'de kısa süre yağış ihtimali var. Zonguldak ve Samsun 26, Bolu 29 derece. Doğu kesimler güneşli, rüzgar biraz sert. Erzurum 27, Malatya 33, Gaziantep 36, Diyarbakır 38 derece.

0: arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam. NTV Radyo.

0: Afpara, Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira para afpara hediye. Üstelik para afparalar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para afpara güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Tekstil dünyasının kalbi Textivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.
2: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481. Venividi Göz.
3: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
4: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
5: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Serkan!
8: Efendim abi?
7: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
8: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
7: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
9: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
10: Empara. En para bankanın güzeli.
11: NTV Radyo.

0: reklam. Ardento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile Systems. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa takvimi. Bugün 3 Eylül 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Bal porsuğu görüntüsüyle, adıyla ne kadar sempatik. Aslında sansargillerden olan bal porsuğu korkusuz bir hayvan. Mesela öküz başlı antilop cesedini üşüşmüş aslanları kovalarken görüntüleri var. 2002 yılında da Guinness Rekorlar kitabına dünyanın en korkusuz hayvanı olarak kaydedildi. Adından da anlaşılacağı gibi balı çok sever. Arı sokması da sorun değil. Çünkü kalın derisi nedeniyle hem arı sokmasından etkilenmez hem de yılan zehrine bile bağışıklığı vardır. Zaten kobra dahil en zehirli yılanları afiyetle yiyen bal porsuğunun ekolojik dengeye yardımcı olduğu kabul ediliyor. Ginkgo ağacının tohumlarını korumak için kötü kokulu gaz salması gibi bal porsuğu da tehlike anında çok ağır kokan bir gaz çıkartarak düşmanlarını sersemletip uzaklaştırır. Bu koku bombası yanında güçlü dişleriyle sivri ve keskin pençeleri bal porsuğunun en büyük silahları. Ayrıca zekası, kazmaya elverişli pençeleri, taş, sopa

0: ve benzerlerini alet olarak kullanma becerisi dikkat çekici. Kendisine kolayca yuva yapabileceği halde başka hayvanların yuvalarını istila edip orada uyumayı tercih etmesi ilginç. Bal porsuğunun Afrika ve Güneybatı Asya'da yaşadığını ekleyelim.
1: Doğa takvimi.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Afyonkarahisar Konya yolunun 7-11. Kilometrelerinde ve Kahraman Kazan Ankara yolunun 17-20. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
6: Ardento. Mobile Systems.
7: Reklam.
8: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız.
9: Garanti BBVA Kripto.
10: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
11: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
12: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
13: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
14: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
15: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
16: Serkan!
17: Efendim abi?
16: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
17: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
16: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
18: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
19: Empara, bankanın güzeli.
20: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Food East İstanbul başladı. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Food East İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodeastexpo.com.
7: Reklam.
5: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
6: Arvento.
2: Mobile Systems.
21: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la acı tatlı mayhoşu sunar.
22: Merhabalar. Mürdümeri deyince özellikle böyle fırında pişmiş pastalar son derece güzel oluyor demiştik. Evet, bir de tarif vermiştim. Bu tür tepsi pastalarına Almanca'da Blechkuchen deniliyor demiştim. Fakat bir de böyle üstüne kırıntı hamur atarsanız daha da güzel olacak. Üstü kıtır kıtır olacak. Mürdümerikleri suyunu salınca o suyu da emecek veyahut da çok göllenmesini önleyecek. Şimdi bu tarifin adı da Svechkin Blechkuchen'dı. Yani mürdümerikli tepsi pastası. Ama üstüne o kırıntılardan koyarsanız işte o kırıntının da adı Streusel. streusel. Şimdi size bir streusel tarifi en kolayından vereyim. Eğer ki hamurla uğraşmak istemiyorum derseniz, yani kim mayalı hamur tutacak da onu yayacak da, hazır hamur da kullanabilirsiniz elbette. Ya da kek hamuru gibi güvendiğiniz bir tarifi kullanabilirsiniz. Sadece streusel ile yapabileceğiniz bir tarif vereyim. Şimdi burada da aslında İngilizlerin crumble tariflerine gidiyoruz. O da nedir? Aslında fırına dayanıklı tercihim her zaman emayedir ama cam bir kapta olabilir. İçine meyveleri dizersiniz. Meyvenin cinsine göre işte şekerini koyarsınız, isterseniz tarçın koyarsınız. Biraz meyvenin fazla suyunu alması için içine yulaf katabilirsiniz. Üstüne sadece crumble veya streusel koyacaksınız. Şimdi crumble nasıl olacak veya streusel nasıl olacak? Çok basit. Un, şeker, tereyağı ellerinizle böyle ovalayacaksınız. Ondan sonra onu da kırıntı olarak sanki ekmek kırıntılarıymış gibi meyvenin üstüne serpeceksiniz. Oranları da vereyim. 100 gram şeker, 150 gram un, 125 gram tereyağı. Şimdi tereyağı oda sıcaklığında olacak. Tereyağı ile unu ve şekeri parmaklarınızla böyle birbirine yoğurmak yok. Sadece karışacak kadar şöyle un ufak olacak gibi bir karıştırın. Parmaklarınızla ovalayın. İsterseniz şöyle bir iki avuçta yulaf koyabilirsiniz. O da meyvelerin suyunu emmesine hem de bir kıtırtı vermesine vesile olur. İşte bu şekilde meyvenin üstüne serpeceksiniz ve ondan sonra hepsi fırına. Genellikle bu tür tarifler şöyle bir 40 dakika kadar falan idealdir. 40-45 dakika kadar fırında kalırsa meyve hem kendini çekecek hem de üstünde kıtır kıtır böyle tam da böyle hamur olmayan bir şey olacak. İster hamurlu ister hamursuz bu tarifi yapabilirsiniz. Fakat en önemli olan burada ağzınızın tadına göre meyvenin içine katılacak şekeri ayarlamak. Ben her zaman şekeri az tutarım. Meyvenin kendi tadını ancak ortaya çıkaracak kadar koyarım. Ama mürdüm eriğinde zaten her zaman az şeker daha iyi. Keyfinize kalmış. Afiyet olsun, hoşça kalın.
21: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la acı tatlı mayhoşu sundu.
0: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeni sundu.
1: Arvento, Arvento.
7: Reklam.
23: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
24: Vakıfbank.
25: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
26: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
27: Bize fuzul lazım.
28: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
29: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
30: Evlenmeye niyetim yok.
31: Bunlar çok zengin ha. Ve?
32: Mehmet'imiz bekar.
33: Mürüvvetini görmeden mi toprağa koyacaksın beni?
30: Hayır tabii ki öyle bir şey ister miyim?
33: Evleneceksin yani.
34: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
35: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star'da.
36: Selam ben Piraye.
37: Ben de Rutkay.
36: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
38: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
39: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
40: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Reklam.
2: NTV Radyo'da her gün işten güçten haberler.
3: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam
4: ediyoruz. Yılda iki kez aylıklarına zam alan emeklilerin zam oranları emekli oldukları statüye göre belirlenir. İş yerlerinde kamera kullanımı belirlenen amaçlarla sınırlı olmalıdır.
2: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
4: Şöyle ifade edelim, sözleşmeli personel olarak çalışanların fiilen yaş veya prim günü doldurulduğunda SSK ve Bağkurlar için enflasyon oranları, memurlar için ise toplu sözleşme belirleyicidir.
2: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın, cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.
5: Her mevsimde, her havada
6: çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
7: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
8: Bugünlerde birçok noktada denize girmek hala mümkün. Hava sıcaklıkları yüksek derlerde. Deniz suyu sıcaklığı ise Kilyos ve Marmara genelinde 26 derece. Ayvalık, Bodrum, Datça'da 25, Çeşme'de 23, Marmaris'te 26, Antalya'da ise 29 derece. Ancak altını çizelim, Ayvalık, Çanakkale ve Marmara Denizi'nde Poyraz bugünlerde biraz kuvvetli esecek.
5: Her mevsimde, her havada
6: çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
7: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
9: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo.
2: Saat 9 güne başlarken devam ediyor. Bir telefon bağlantısıyla başlıyoruz bu saate. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon başlatıldı. 12 kişi gözaltına alındı. Ayrıntılar Baran Bila'da.
3: Burak Özcan, ayrıntılar biraz daha netleşmeye başladı. Buna göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Dairesi, kent lokantaları, mali işler ve zabıta birimleri mercek altında bu şube ve müdürlüklere yönelik çeşitli gözaltı kararları alındığı belirtiliyor. 12 şüpheli gözaltına alındı. Örnek vermek gerekirse İBB Satın Alma Daire Başkanı Mustafa Sökmen, kent lokantaları şube müdürü Ali Toy, zabıta yöneticisi Gökhan Fırtına, İBB Mali İşler Eski Daire Başkan Vekili Neslihan Vural ve İBB Satın Alma Müdür Yardımcısı Volkan Karagöz şüpheliler arasında yer almakta. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan bir açıklama var. Bu açıklamaya göre bazı ihalelere fesat karıştırıldı ve kamu zararı oluşturulduğu iddialar arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Konutu'na çeşitli materyal alımı sırasında da çeşitli usulsüzlükler yapıldığı öne sürülüyor. Soruşturmada İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan ön inceleme raporu ile bilirkişi raporunun da etkili olduğu belirtiliyor. Bu doğrultuda 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bir kez daha hatırlatalım, 12 isim gözaltında, bir şüphelinin ise yurt dışında olduğunun tespit edildi, ifade edildi. Soruşturmaya yönelik ayrıntıları şu an itibariyle bu şekilde özetleyebiliriz Burak Özcan.
2: Baran Bila aktardı. İki gün arayla yaşanan iki gemi kazası gündemin ilk sırasında. İlki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında Alabora olarak batan gemi. Arama çalışmaları devam ediyor. Melike Şahin birazdan son bilgileri bizimle paylaşacak. Türkiye'de ise Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında dün sabaha karşı iki ticari gemi çarpıştı. O gemilerden biri battı. 10 denizci hala kayıp. Ali Ablay da bu gemiyle ilgili gelişmeleri takip ediyor. Ali ile başlayalım. Ali, şimdi 10 gemici kayıp, arama çalışmaları devam ediyor. Nedir son bilgiler?
4: Evet Burak, Alsu isimli tankerle Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisinin çarpışmasının üzerinden tam 30 saat geçti ve 29 saattir arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kazanın olduğu ilk saatlerde bölgeye 14 arama kurtarma botu sevk edilmişti. Dün itibariyle artık 18 deniz unsuru, 5 helikopter, 2 İHA, 1 uçak ve 1 denizaltı arama aracıyla yüzlerce personel bölgedeki arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyorlar. Tabii kazanın yaşandığı nokta Silivri'ye 18 mil, yani yaklaşık 35 kilometre bir açıkta meydana geldi ve burası aslında Marmara Denizi'nin ortası diyebileceğimiz bir nokta ve geminin yaklaşık 800 ile 1100 metre bir derinlikte olduğu tahmin ediliyor. O yüzden ekiplerin aslında zorlu bir arama kurtarma çalışması bu bölgede sürüyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı da bu çalışmalara destek veriyor. İlk aşamada kıyı emniyeti ve sahil güvenlik botları bölgeye ulaşmışlardı. Fakat Deniz Kuvvetleri'ne bağlı TCG Salih Reis, TCG Akın, TCG Osman Gazi, TCG Karayel de artık bu arama kurtarma çalışmalarına destek vermeye başladı. Aynı zamanda iki tane de İHA havadan taramalar yaparak ekipleri yönlendirmelerini sağlıyor ve ekipler de o bölgelere yoğunlaşarak arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyorlar ve kazanın ardından geçen 30. saatte de arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Fakat şu ana kadar geminin enkazına ulaşıldığına dair net bir bilgi henüz ulaşmış değil.
2: Ali, şimdi soruşturma ile ilgili ayrıntılar da belli olmaya başladı. Bu konuda bilgiler nedir?
4: Burak, kazanın ardından Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlatmış ve bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili, iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmişti ve taksirle öldürme suçlamasıyla da bir soruşturma başlatılmıştı. Tuğberk İmamoğlu isimli geminin battığı değerlendirilirken Alsu gemisinin o mürettebatının ifadelerine dün başvurulmaya başlandı ve bir bilirkişi heyeti oluşturuldu. Bu heyet dün Silivri kıyılarına gelen Alsu gemisine saat 15 itibariyle çıktılar ve gemi mürettebatının ifadelerine başvurmaya başladılar. Aynı zamanda da Alsu gemisi üzerinde bir incelemede bulundular. Aynı zamanda Alsu gemisinin sefer veri kaydedicisi, AIS GPS verileri, jurnal ve manevra defterleri, seyir planı, mürettebat ve vardiya çizelgeleri, gemi ve klas sertifikaları incelenecek. Aynı zamanda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden de iki geminin son 12 saati kapsayacak şekilde telsiz görüşmeleri, gemi trafik hizmetleri merkeziyle yapılan görüşmeleri, radar ve rota kayıtları, hareket ve manevra kayıtları istendi. Bildiğin üzere gemilerin arasında yaşanan telsiz kayıtları ortaya çıkmıştı. Fakat bunlar henüz dosyaya eklenmedi. Bu kayıtlar da istendi. Soruşturma kapsamında bu telsiz görüşmesi kayıtları da incelenecek ve soruşturma şu anda Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmeye devam ediyor.
2: Ali Ablay aktardı. Girne'de batan geminin enkazından dördüncü günde bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Kayıp 19 kişi aranıyor. Bu kazaya ilişkin önemli bir gelişme daha var. O da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın görevden alınması. Bu görevden alma bir hükümet krizine dönüşme ihtimali de taşıyor. Ayrıntıları alalım. Melike Şahin Girne'den karşımızda. Melike, şimdi yeni gelişmeyle başlayalım. Bu görevden alma ile ilgili son bilgiler nedir?
5: Burak, dün akşam saatlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel açıkladı. Yazılı bir açıklamayla duyurdu. Erhan Arıklı'yı görevden aldığımı bildirdim dedi. Biraz ayrıntısından bahsedecek olursam aslında soruşturmanın daha iyi yürütülebilmesi için, şüpheye yer vermemek için görevden aldığını ifade etti. Polis Genel Müdürlüğümüzün, yargı makamlarımızın soruşturmayı hiçbir şüpheye mahal vermeden yürütebilmesi amacıyla kaza sonrasında aldığımız görevden uzaklaştırma kararını genişletmiş bulunmaktayız dedi. Yürütmenin başı olarak görevim soruşturmanın selameti ve kamu vicdanının rahatlaması için gerekli bütün idari tedbirleri almaktır ifadelerini kullandı. Buna yanıt olarak Erhan Arıklı bir paylaşım yaptı. Ulaştırma Bakanı etik bulmuyorum ama saygı duyuyorum ifadelerini kullandı. Partisinin koalisyondan çekileceğini söyledi. Bugün için görüşüleceğini söyledi ama o açıklamadan kısa bir süre sonra akşam saatlerinde yeniden Doğuş Partisi'nin hükümetten çekildiğine yönelik bir açıklama yapıldı. Bu elbette bugün biraz daha artık konuşularak resmiyet kazanacak mı kazanmayacak mı bunu takip edeceğiz ama Erhan Arıklı'nın da daha önce, daha doğrusu dün öğle saatlerinde dokunulmazlığının kaldırılması için dilekçe vereceğini, başvuracağını açıklamıştı. Bugün muhtemelen hem partinin hükümetten çekilmesi konusu hem de dokunulmazlık konusunun yeniden konuşulacağını bekliyoruz, tahmin ediyoruz.
2: Melike, arama çalışmaları da devam ediyor bir yandan. Ona ilişkin son durum nedir?
5: Facianın 5. günündeyiz artık Burak. 5 gündür arama çalışmaları devam ediyor. Salı gününden bu yana artık o 550 metre derinlikteki enkaza yönelik bir çalışma başlatıldı ve dün sabah saatlerinde enkaza ulaşıldığı yine KKTC Cumhurbaşkanı tarafından açıklandı ve dün akşam saatlerinde o çalışmaların sonucunda bir cansız bedene, enkazdaki bir cansız bedene ulaşıldığını duyurdu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel. Ancak başka bir cenazeye rastlanmadığını henüz söyledi ama çalışmaların da 24 saat boyunca gece dahil olmak üzere devam ettiğinin altını çizdi. Tabii burada acılı ailelerin bekleyişi sürüyor. Onlar kendi yakınlarından bir haber alabilmek umuduyla bekliyor. Çıkarılan cenazenin 50 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Kimlik tespiti yapılabilecek durumda dedi başbakan. Bundan sonrası için eğer cenazelere ulaşılabilirse bu ihtimal içinde ailelerden DNA örneklerinin alınmaya başlanacağını yine açıkladı. Bugün de çalışmalar sürüyor. Uzaktan kumandalı sualtı robotlarıyla. Artık hastanelerde tedavi gören yalnızca 5 yolcunun kaldığını söyleyelim. Bir hamile yolcu tedavi için Türkiye'ye, Kocaeli'ye götürüldü uçak ambulansla. Bir de bugün burada kayıp yakınlarını ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da geleceğini söyleyelim. Önce burada aileleri ziyaret edecek. Ardından da hem Cumhurbaşkanı'yla hem de Başbakan'la bir görüşmesi olacak.
2: Melike Şahin aktardı Cüneyt Ali Horozal'la birlikte Girne'deki gemi kazasına ilişkin son bilgileri. Bu facianın ardından tabii geriye acı dolu hikayeler kaldı maalesef. Can pazarının yaşandığı o dakikalarda anne ve babalar çocukları için fedakarca mücadele etti. Kendi canını hiçe sayarak ailesini kurtaran Gülcan Gürel Mersin'de toprağa verildi.
6: Can yeleğini çıkarıp kızına giydirdi. Onun için kendini feda etti. Hastane personeli Gülcan Gürel Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı. Allahu Ekber. Mersin Şehir Hastanesi'nde görevli Gülcan Gürel Girne açıklarında batan gemideydi. Babası, kız kardeşi ve kızı TUSEM'le birlikte asker kardeşini ziyarete gitmişti. Panik sırasında bir tane can yeleği bulabilen Gülcan Gürel, gemi batmaya başlayınca üzerindeki yeleği çıkararak 9 yaşındaki kızına giydirdi ve onu kardeşine emanet etti. Çocuğunu kurtaran anne dakikalar sonra dalgalara kapılarak hayatını kaybetti. Küçük kız dedesi ve teyzesiyle birlikte ekipler tarafından denizden çıkarıldı. Gülcan Gürel görev yaptığı Mersin Şehir Hastanesi'nde düzenlenen törenin ardından defnedildi. Batan gemide kaybolan 19 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Onlardan biri de 58 yaşındaki Elmas Demir. Eskişehir'de yaşayan çocukları anneleriyle yaptıkları son telefon görüşmesini anlattı.
7: Sabah konuştuk. Gemiye bindi, ondan sonra babamla konuştu. Ondan sonra bir daha haber alamadık.
8: Saat 11 civarlarında babamı aramış. Bindim ben demiş. Saat 11.30'da yine gemide konuşmuşlar. Saat 12'de her şey kesilmiş.
6: Elmas Demir'in çocukları umutla iyi bir haber bekliyor.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Daha dün
1: Dede,
0: an...
1: şimdi okullu olduk diyordu hani.
0: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
2: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Tekstil dünyasının kalbi, Tekstivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için tekstivisionist.com.
4: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
5: E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
6: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
7: 1-12 Eylül tarihleri arasında MacBook Air'larda harafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
8: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1.250.000 liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
9: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
10: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başladı. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.
11: Reklam.
12: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
13: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yarı final biletini arıyor. Ay Yıldızlı ekip grupta yendiği Almanya ile bu kez çeyrek finalde karşılaşacak. Maç saat 19'da.
14: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonluğu yolunda parkeye çıkacak. Milliler çeyrek final maçında Almanya ile karşılaşacak.
15: Baskı ilk günden beri hissettiğim bir şey. Aslında bundan şikayetçi de değilim. Eğer bunu hissediyorsam önemli bir şey için mücadele ediyoruz demektir. Üzerimizdeki baskının takımımızı diri tuttuğunu düşünüyorum.
14: Sultanlar son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 yenerek son 8 takım arasına kaldı. Almanya ise Belçika'yı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. İki takımın A grubunda karşılaştıkları maçı milliler 3-1 kazanmıştı.
16: Almanya ile ne zaman karşılaşsak harika maçlar ortaya çıkıyor. Kadrolarında çok iyi oyuncuları var. Bu nedenle bu maçın da çok güzel bir mücadeleye sahne olacağını düşünüyorum.
14: Türkiye-Almanya Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçı saat 19'da başlayacak. Mücadeleye Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yapacak. Turu geçen taraf yarı finalde Sırbistan'ın rakibi olacak.
13: Trabzonspor'da Muhammed Salah'ın imzasıyla beklentilerin yükseldiği sezon fırtınalı başladı. Avrupa Ligi'ne erken veda ettikten sonra Fatih Tekke ile yollarını ayıran Bordo Mavililer'de hedef yabancı teknik direktör.
15: Trabzonspor'da coşkulu geçen transfer dönemi Fatih Tekke'nin sonu oldu.
17: Hoca için hiç iyi bir şey değil. Tamamen kovulmalık kadro. Başkana bunu söyledim.
15: Kovulmalık kadro dedikten 9 gün sonra görevine son verilen Tekke, geçen sezon kurduğu kadronun bozulmasından memnun kalmadı. 4-0'lık Ferencvaros mağlubiyetinden sonra istifa eden 48 yaşındaki teknik direktör, yönetimle yaptığı görüşmenin ardından görevde kaldı. Ama ligdeki Ahmet sportif faaliyetler mağlubiyeti yolları ayırdı. Tekke'den sonra teknik direktörlüğe geçici olarak Hüseyin Çimşir'i getiren Bordo Maviller de yeni dönem için görüşmeler sürüyor. Yönetim yabancı adayların üzerinde duruyor. Bu sezon çıktığı 5 resmi maçta bir kez kazanabilen Trabzonspor, pazar günü Gençler Birliği'ni konuk edecek.
11: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
18: son dakika.
13: Silivri'deki gemi kazasına ilişkin başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme var. Ayrıntıları alacağız Ali Ablay'dan.
19: Ardından Altı gemisi Silivri kıyılarına çekilmiş ve gemiye bilirkişi heyeti çıkmıştı. Bunun ardından Cumhuriyet Başsavcılığından yeni bir açıklama yapıldı. Gemide bildiğiniz üzere 10 kişiden oluşan bir mürettebat bulunuyordu. Gemideki aşçı hariç 9 kişi hakkında şüpheli işlemi uygulanmış olduğu açıklandı. Dün ifadeleri alınmıştı detaylı olarak. Şüphelilerin soruşturmanın ve idari tahkikat dosyasının devam etmesiyle gemi güvenliği dikkate alınarak jandarma personelleri eşliğinde gemide muhafaza altına alındıkları açıklandı. Yani gemiden personel hiç indirilmediler ve yanlarında jandarma şu anda eşlik ediyor onlara. Bugün öğlen saatlerinde de Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmeleri bekleniyor. Tabii dün gemiye çıkan bilirkişi raporunu heyetinin hazırlayacağı bir ön rapor bekleniyor. O ön rapor sonrası hangi şüphelilerin adliyeye sevk edileceği de netleşecek ve ardından öğlen saatlerinde gemi mürettebatında yer alan 9 isimden hangileri şüpheli görülüyorsa onların adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Tabii bu 9 şüpheli arasında gemi personelleri bulunuyor. 1. kaptan, 2. kaptan, 3. kaptan gibi isimler yer alıyor. Hepsinin dün ifadesine tek tek başvurulmuştu. Ve bugün Silivri Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre dün gemiye çıkan bilirkişi heyetinin aldığı ifadelerin ardından ve yapılan incelemelerin ardından hazırlanan ön rapor sonrası şüpheli bulunan isimlerin öğlen saatlerinden itibaren Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmesi bekleniyor.
13: Ali Ablay'ın notlarını dinledik.
18: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
10: TÜYAP'tan haberler. Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı önde gelen markaları ve profesyonelleri bir araya getiriyor. Fuar 1000'e yakın firma ve 70 bini aşkın sektör profesyonelinin katılımıyla yeni ürünler, yenilikçi çözümler ve ticari işbirliklerine ev sahipliği yapacak. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
20: Akü yol durumunu sunar.
21: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3-8. kilometrelerinde ve Eskişehir-Dodurga yolunun 2-3. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
22: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
20: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
18: Reklam.
23: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım Konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
24: Garanti BBVA.
25: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
26: 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZÜCEX 9-12 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz giriş için zucex.com.
27: Selam, ben Piraye.
28: Ben de Rutkay.
27: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
29: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
30: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi.

0: Radio. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Sevgili dinleyiciler, iyi günler. Söylenişleri konusunda sorunlar bulunan sözcükleri irdelemeyi sürdürüyoruz. İlk sözcüğümüz asar-ı atika. Farklı şekillerde yanlış söylenişine rastlıyoruz. İlk iki a sesi uzun. Asar. Asar eserler demek. Yalnızca ikinci a'sı uzun olan asarla karıştırmamalı. Asar, asrın çoğulu. Asırlar, yüzyıllar demek. Orhan Seyfi Orhon'un dizelerinde şöyle can bulmuş. Garip çehreli, asarı dide bir derviş. Elinde buzdan asa, koltuğunda bir ney var. Asar dide, asırlar görmüş, üzerinden yüzyıllar geçmiş demek. Bu dizelerde bir de asaya rastlıyoruz. Bu da yanlışlıkla asa şeklinde söyleniyor. Maddi ve manevi kudret simgesi olarak elde taşınan değnek ya da eskiden ihtiyarların baston yerine kullandıkları uzun sopa. Ama doğrusu asa değil, asa. Bir de iki a'sı da kısa, asa var ki, daha doğrusu vardı ki, o da fotoğrafçılıkta eskiden kullanılan film duyarlılık ölçüsü birimiydi. Konumuzdan uzaklaştık. Asar-ı Atika'dan söz ediyorduk. Asara bakmıştık, şimdi de Atika'ya bir göz atalım. Atika, Arapça Atik'ten geliyor. Eski, eski zamanla ilgili anlamında. İşte Asar-ı Atika da eski eserler anlamına geliyor. Yalnız Atik ile Atik karıştırılabilir, dikkat etmek gerek. Atik malum çabuk davranan, çevik demek. Atik eski, eski zamanlara ait. Bir de Ahd-ı Atik var. O da Hristiyanlara göre İbranilerde Hazreti İsa'dan önceki kutsal kitaplar, Tevrat, Zebur ve Mezamir. Ahd-i Atik deyince Ahd-i Cedid'den söz etmemek olmaz. Ahd-i Cedid de yine Hristiyanlara göre İbranilerde Hazreti İsa'dan sonraki kutsal kitaplar, İncil ve ekleri. Şimdi basitleştirerek tekrar edecek olursak, asar, eserler, atika, eski, eski zamanla ilgili. Asar-ı Atika, eski eserler. Asar, asırlar, yüzyıllar. Asa, kudret simgesi olarak elde taşınan değnek. Atik, çabuk davranan, çevik. Atik, eski, eski zamana ait. Ahd-i Atik, Hazreti İsa'dan önceki kutsal kitaplar. Ahd-i Cedid, Hazreti İsa'dan sonraki kutsal kitaplar. Hepinize mutlu günler sevgili dinleyiciler.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
2: Günaydınlar, mutlu sabahlar. Hoş geldiniz NTV stüdyolarına. 3 Eylül 2026 Perşembe günü sabahında geri sayım programımızla karşınızdayız. Değerli izleyenler, birazdan GCM yatırım ekonomisti Evren Kırıkoğlu bizimle birlikte olacak. Bugün malumunuz ayın 3'ü, enflasyon rakamları. Ağustos ayı enflasyon rakamlarını göreceğiz. Beklentileri konuşacağız. Enflasyon rakamlarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz patikasına etkilerini konuşacağız ve elbette bu etkilerin piyasalara bakışı nasıl olacak? Hep beraber konuşacağız Evren Kırıkoğlu'yla. Ayrıca uluslararası piyasalara da bakmak gerekiyor. Orada da veri takviminde akış var. Yarın Cuma günü yine tarım dışı istihdam verisi açıklanacak Amerika'da. Önemli altın fiyatları üzerinde, tahvil fiyatları, faizleri üzerinde etkili olabilecek bir veri. Dolayısıyla dünyanın geri kalanını etkileyebilecek bir veri. Bunu da konuşacağız Evren Bey'le. Ayrıca haberlerimizde ve rakamlarda, piyasa rakamları da ekranlarınızda olacak her zaman olduğu gibi. Başlatıyoruz programımızı bu sabahın öne çıkan satır başlarıyla. İlk maddemiz, ilk başlığımız geliyor ekranlarınıza. Az önce de söylediğimiz gibi yurt içinde bugün gözler Ağustos ayı enflasyon rakamlarında olacak. Veri saat 10'da açıklanacak. Ekonomistler %1,86 seviyelerinde bir aylık enflasyon bekliyor. Birazdan dediğimiz gibi Evren Bey'le ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Ekonomide yol haritası niteliği taşıyan orta vadeli program pazar günü açıklanacak. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, orta vadeli program hazırlıklarında son aşamaya gelindiğini söyledi. Yılmaz, katılımcı ve istişareye dayalı bir anlayışla hazırladığımız 2027-2029 dönemi orta vadeli programımızın detaylarını 6 Eylül pazar günü kamuoyuyla paylaşmayı planlıyoruz dedi. Washington ve Tahran arasında Temmuz ayından bu yana duran saldırılar yeniden başladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump saldırıların çok uzun sürmeyeceğini ama İran'a yeni bir saldırı düzenlemeye de hazır olduklarını söyledi. Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın Amerika'nın kontrolü altında olduğunu savunarak Boğaz'ın adının Trump Boğazı olarak değiştirilmesini gündeme getirdi. Petrol ve gaz fiyatlarındaki artış enerji maliyetlerine yansıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde motorin fiyatı Nisan ayında ulaştığı zirveden bu yana en yüksek seviyeye yükseldi. Avrupa'da doğalgaz fiyatları ise 2023'ten bu yana en yüksek seviyelerde seyrediyor. Avrupa'nın bir de depoları, fiyatın yükselmesi bir tarafa, depoları dolduramama, yani tedarikte de ciddi sıkıntılar yaşadığını geçen kış mevsiminden beri biliyoruz değerli izleyenler. Bakalım bu sene nasıl halledebilecekler bu işi. Şimdi piyasalarda dün neler oldu, bugün nasıl başlıyoruz? Öncelikle borsaya bakalım. Borsada BIST 100 endeksi dün %1,25 düşerek 14.051 puandan günü kapattı. Gün içerisinde gördüğümüz en düşük seviye 13.876 puan oldu değerli izleyenler. Yani 14.000 puanın altına sarktı ve 13.876 puan en düşük seviye olarak dün kayıtlara geçti. Ama kapanışını yine 14.000 puanın üzerine atarak yapmayı başardı. BIST 100 endeksi işlem hacmi 195,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksinde yatay negatif, çok çok hafif bir değişim, %0,08'lik bir geri çekilme var. Hizmetlerde %1'in üzerinde bir düşüş var. Petrokimya endeksi %2'nin üzerinde değer yitirdi. Sigorta sanayi endeksi %1'in üzerinde. Ticarette yine hafif bir kayıp var, %0,34, ama ulaştırma endeksinde kayıplar biraz daha fazlaydı. Petrol fiyatlarındaki seyirden dolayı. Dönelim para piyasalarına. Dolar Türk lirası karşısında 48 lira 31 kuruş, euro 56 lira 21 kuruş seviyesinde. Uluslararası para piyasalarına baktığımızda dolar endeksinde bu sabah bir miktar gevşeme görüyoruz. 99,3'lere doğru geri geldi. Dün 99,8'lere çıkmıştı, bu sabah 99,3'leri görüyoruz. Euro dolar karşısında yeniden 1,16'ya geri döndü. Sterlin dolar karşısında 1,35'in hemen altında işlem görmeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde dün değerli izleyenler özel sektör istihdam verisi açıklandı ve beklentilerin aslına bakacak olursanız altında kaldı. 38 bin kişi arttı, 47 bin kişi bekleniyordu. Yarın yine tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Tarım dışı istihdam verisinin de beklentilerin altında gelmesi durumunda Amerikan Merkez Bankası'nın aslında kolay kolay Eylül ayı toplantısında faiz arttırması pek mümkün görünmüyor. Peki neden o zaman faiz artışı fiyatlanıyor? Eylül olur, Ekim olur ya da Aralık olur, bir faiz artışı kesin cepte görünüyor. Bu durumda acaba dünkü rakamlar etkili oldu mu? Doların değer kaybetmesinde etkili oldu mu? Petrol fiyatları Donald Trump'ın açıklamalarıyla beraber bir miktar düştü dedik ya. Az önce de aktardık, Donald Trump saldırıların uzun sürmesini beklemiyorum dedi. Bu da pozitif bir sinyal olarak algılandı. 96 dolarlardan 93 dolarlara doğru bir geri çekilme gördük petrol fiyatlarında. Bu da elbette Amerika'da 10 yıllık tahvil torpil faizlerine de yansıdı. 4,81'lerden 4,77, 4,76'lara doğru hafif bir geri çekilme, bu da pozitif olarak algılandı elbette. Hem doların değer yitirmesi, hem Amerikan tahvillerinde faizin bir miktar geri gelmesi, hem de petrol fiyatlarının geri gelmesi altın fiyatlarına yansıdı. Altın fiyatlarına olumlu yansıdı. Altında 4421 dolar seviyesini görüyoruz. Dünkü işlem aralığına bakacak olursak eğer 4300 dolarlara kadar, 4280 dolarlara kadar geri çekilmişti. Yukarıda 4397'yi görmüştük. Kapanışı da oralarda 4380-4390 aralığında yapmıştı. Ama az önce bahsettiğimiz haberlerin de etkisiyle yukarıya doğru hareketi biraz daha kuvvetlendirdi ve 4400 doların üzerine geri döndü bu sabah itibariyle. Petrolü söyledik zaten. Donald Trump'ın açıklamaları sonrası bir miktar gevşeme görüldü. %0,96 kadar. Yurt içinde altın fiyatlarına bakalım. Altının gramı bankalar arası piyasada 6869 lira. Çeyrek altın yeniden 11 bin liranın üzerinde, 11 bin 200 liranın üzerine geri dönmüş durumda. Uzak Doğu borsalarında bu sabah yatay seyirler olduğunu söyleyebiliriz. Japonya hafif kayıpta, Çin'de hafif kayıp var %0,2. Hong Kong'da yarım puan kadar, Güney Kore'de yatay pozitif, yani bir 10.000'de 7 artıda, bir 10.000'de 5 ekside yatay bir seyir izliyor. Bu arada Japonya demişken, Japon yeni aklıma geldi, onu da söylemeyelim. Demin paritelerden bahsederken doların değer getirdiğini, euronun ve sterlinin bir miktar değerlendiğini söylemiştik. Japon yeninde de dolar karşısında ciddi bir değerlenme oldu. Dünkü işlemlerde 160 dolar Japon yeni endeksi 160 seviyelerinden 157'lere doğru geri çekildi. Bu da yine bir müdahale olasılığı, yine bir müdahale ihtimalini piyasalarda ciddi manada konuşulur ve ona göre pozisyon alınır hale getirdi. Hatırlayın, 31 Temmuz 2026, yani bundan yaklaşık bir ay önce Amerika Birleşik Devletleri ile Japonya yetkilileri beraber 1998 senesinden beri ilk kez beraber bir operasyon düzenledi Japon yenini ve 156'lara kadar çekmişlerdi. İstedikleri, iki tarafında beklediği, istediği seviye. Sonra tekrar Japon yeni değer yitirmiş ve dolar 160'a kadar geri gelmişti. Dün yine 157'ye kadar geri çekildi. Amerika Birleşik Devletleri ile Japonya neden ortak işlem yapıyor? Çünkü Japonlar, Japon elinde en fazla dünyada Amerikan tahvili tutan ülkelerden bir tanesi. Japonya Amerikan tahvili satmasına engel olabilmek için böyle bir ortak müdahale yapıldığı belirtiliyor. Bu arada 31 Temmuz dün itibariyle, o geçen arada bir aylık sürede Japonya'nın yene müdahalesinin 27 trilyon yene ulaştığı, bunun da dolara çevirdiğiniz zaman kabaca 170 milyar dolara ulaştığı hesaplanıyor. Onu da belirtelim. Japon yeni önemli. Carry trade pozisyonları, hatırlayın, dünyayı nasıl sarsmıştı. Hızlı bir çözülme. O yüzden yakından takip edilmesi gerekiyor. Asya borsalarını söyledik. Hemen kripto para evrenine de bakalım. Orada bu sabah yine yatay seyirler olduğunu söyleyebiliriz büyük oranda. Bitcoin dünkü seviyelerinde 77.800, 77.600'lerde. Ethereum yeniden 2400'e gelmeye, üzerine atmaya çalışıyor. 2390-2400 aralığında. Ripple'da %1 yükseliş var. Solana'da nispeten yatay seyrediyor diyebiliriz. Şimdi konumuza dönelim. GCM Yatırım ekonomisti Evren Kırıkoğlu bizimle birlikte. Evren Bey, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Günaydın Murat Bey. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkürler. Evren Bey, enflasyonla başlamak isterim. Şurada açıklanacak yaklaşık yarım saat sonra. Ağustos ayı enflasyonu. Büyük oranda beklentiler %1,8 ile %2 civarında, aralığında şekillenmiş durumda. Ortalamaya baktığınız zaman 1,85-1,86 gibi rakamlar görünüyor. Sizin beklentiniz nedir diye soracağım. Çünkü çok yazıldı, çizildi. Hani yönetilen, yönlendirilen fiyatların etkisi, gıda fiyatlarından pozitif bir katkı gelmesi bekleniyor. Sizin tahmininiz nedir Ağustos ayı enflasyonu için?
3: Bildiğimiz öncü, daha erken açıklanan öncü göstergesi olan alt kalemler var. Gıda fiyatlarını Türk İş Açlık Sınırı Endeksinden ve İTO gıda fiyatlarından takip edebiliyoruz. İTO İstanbul Endeksi gıda fiyatlarından takip edebiliyoruz. Bir takım orada soru işaretleri olsa da piyasa gözlemlerine kabaca çok sapmadan ilerlediğini görüyoruz gıda fiyatlarının. Akaryakıt fiyatlarını günlük yayınlanan verilerden takip edebiliyoruz. Akaryakıt fiyatları, pompa fiyatları günlük yayınlandığı için dağıtıcılar tarafından. Onu öngörebiliyoruz ve giyim fiyatlarında da çok yüksek bir mevsimsellik olduğu için Ağustos ayında ortalama giyim fiyatları ne ölçüde artmış olabilir? Bununla ilgili iyi bir fikrimiz var. Bunun dışında bir de tabii yönlendirilen fiyatlar ve biraz kamuoyuna yansıtılan zamlar var. Mesela bu ay tütün zamları, sigara zamlarının fiyatlarındaki artışları da ekleyebiliyoruz. Dolayısıyla bunların hepsini bir araya koyduğumuzda bugün açıklanacak olan veride birincisi tütün zamları ön planda olacak. İkincisi akaryakıt fiyatlarında ortalama benzin, dizel ve LPG olarak baktığımızda üçünün ortalaması yaklaşık %9-9,5 civarında bir zam var. Gıda fiyatlarında yaklaşık %1,5-2 civarında bir ortalama sepette artış olabileceğini anlıyoruz. Giyim fiyatlarında ise mevsimsel Ağustos ve genelde indirim ayı olduğu için %-5'e yakın bir indirim olması mevsimsel sebeplerle muhtemeldir. Bunların hepsini bir araya koyduğumuzda piyasadaki şu an ortalama sizin de belirttiğiniz %1,8-1,9 beklentiye kıyasla her şeye rağmen bir tık daha düşük gelebileceğini ben değerlendiriyorum. Yani çok büyük bir fark olmayabilir belki arada ama büyük bir sürpriz yaşanmazsa 1,8'den 1,5-1,8 arası bir veri görürsem ben şaşırmayacağım şahsen. Sürprizler de olabilir. Yukarı yönlü eğitim fiyatları şimdi tam okullar açılmadan önceki yani o derleden kalemlerdeki eğitim fiyatlarındaki artışlar bu dönemde belki baskın olabilir. Hizmet fiyatlarında sürprizler görüyoruz son dönemde. Oralarda bir takım sürprizler olabilir ama onları dediğim gibi öngöremediğimiz kalemleri hariç tuttuğumda ben bir tık daha düşük gelebileceğini değerlendiriyorum. 1,5-1,6 gibi bir sayı görürsem şaşırmayacağım.
2: Peki Evren Bey, aylık beklentileri konuştuk. Şimdi Eylül ayına girdik. Mevsimsel olarak az önce siz de altını çizdiniz. Yüksek olan neden? Okullar açılıyor. Mevsim değişiyor. Burada giyim var, burada okul var, burada kırtasiye var. Dünya kadar değişen olacak Eylül ayı itibariyle. Dolayısıyla yılın geri kalanına ilişkin sizin tahmininiz nedir enflasyonda? Şu anlamda soruyorum. Yıl sonunda hedef, yıl sonu tahmininiz kaç? Bu çerçevede Merkez Bankamız acaba nasıl bir yol izleyecek? Nasıl bir faiz patikası izleyecek?
3: Şimdi Merkez Bankası'nın faiz patikası ve bu son haftalarda oluşan piyasa faizindeki gerileme %40'tan 37'ye çektiler çünkü piyasadaki efektif faizi. Bu bence biraz sürpriz geldi. Sürpriz olmasının sebebi şu. Hem bir yanda savaş, Orta Doğu savaş gelişmeleri ve petrol fiyatlarının belirsizliği $90'ların üzerindeyken aşağı gelir ümidiyle yapıldığını düşünüyorum bu faiz indiriminin ama fiyatlar, petrol fiyatlarının yeniden yükseldiğini, Orta Doğu'daki savaşın ısındığını görüyoruz. İkincisi enflasyonun son aylardaki seyrine baktığımızda önceki iki ay yani Temmuz ve Haziran verilerinde daha önceki Nisan enflasyon raporundaki tahminlere kıyasla daha yüksek enflasyonlar açıklanmıştı. Dolayısıyla oradaki geçerli son tahminlere kıyasla da enflasyonun yüksek ilerlediği bir dönemden geçiyorduk. Aynı zamanda beklenti anketlerinin son dönemde özellikle enflasyonla ilgili fiyat kalemleriyle ilgili anketlerde bozulma olduğunu biliyoruz. Hem Merkez Bankası piyasa katılımcılar anketi hem Hane Halkı anketlerinde. Yani çok böyle bir toparlanma süreci yok. Elbette ki daha sonra gecikmeli bu hafta açıklanan büyüme verisinde iç talebin falan soğumaya başladığını gördük. Ama o faiz indirim kararı açıklandı, o veri de daha henüz gelmemişti. Dolayısıyla benim açımdan o

0: Yoksa önümüzdeki hafta yani bu Eylül ayındaki PPK'da daha da fazla faiz indirilmesi benim açımdan biraz sürpriz olacaktır. Sene sonu enflasyon beklentimiz %30 civarında. Merkez Bankası dediğim gibi buralardan hani Ekim'de veya Aralık'ta bir adet daha bir 100 bas puanlık indirim daha yapabilir diye düşünüyorum.
1: Pekala, yurt dışına geçmeden hemen bu ortamda herkes zaten Trump'ın aynı şeyi sizin de belirttiğiniz gibi yapmasını bekliyor. Hatta uzun zamandır yapmasını bekliyor ama işte bir türlü o noktaya gelemedik. Altını çizdiğiniz üzere belki de bir takvimleri var bununla alakalı. Onu bir kenara koyacak olursak eğer yurt içine baktığımızda faizlerin bir miktar düşmesi, o faizlerin düşmesiyle beraber Türk lirasının değeri nasıl olacak acaba? Yani şu anlamda soruyorum, bir dolarizasyon riski görüyor musunuz?
0: Yok, hiç görmüyorum. Yani Türk lirasının değeriyle ilgili en ufak bir endişem yok. Çünkü Türk lirasının değeri, işte döviz kurları bu faiz farkları veya işte içerideki gelişmeler enflasyon farklarından ziyade aslında tamamen yani günün sonunda en bunu temel faktörünü indirirsek rezervlerle alakalı bir konu. Ve Merkez Bankası rezervleri o kadar sağlıklı bir biçimde birikmeye devam ediyor ki burada Türk lirasının değerini korumakta, tesis etmekte herhangi bir zorluk yaşanacağını düşünmüyorum. Çok fazla bununla ilgili zaman zaman spekülasyonlar çıkıyor. Ben de farkındayım. Ama inanın bunlara gerek yok. Yani Merkez Bankası hani isterse istediği seviyede dolar TL kurunu veya işte Türk lirasının genel değeri diyelim bunu istediği seviyede tesis etmek için yeterli cephanesi her anlamda var. Kaldı ki bunun diğer işte küresel enflasyon farklarıyla veya faiz farklarıyla arasındaki ilişkiye de çok fazla atıfta bulunuyor. Yani biz hani bu kadar fazla dünyaya faiz ödemek zorunda mıyız? Veya işte enflasyon farkları bu kadar fazlayken işte ihracat tarafında mesela rekabetçiliğimiz, döviz kur rekabetçiliğimiz kaybolmuyor mu diye. Onu da işte en son verilerden yakınca görebiliyoruz. Bir kere savaş sonrası değişen bu tedarik zincirleri, küresel tedarik zincirleri sebebiyle bazı sektörler bundan istifade ediyor şu an. Döviz kur farkına rağmen ihracatı artan, bir takım olumlu artan sektörler var. Dolayısıyla burada emek yoğun ile işte ham madde yoğun veya katma değeri yüksek olan ihracatçı sektörleri de kendi içerisinde ayırmamız lazım. Her ihracatçı döviz kur gelişmelerinden eşit etkilenmiyor. Dolayısıyla ihracatçıların bir kısmı için yani yarıya yakın için çok da o kadar belirleyici, konuşulduğu kadar belirleyici olmadığını düşünüyorum. Faiz farkları konusunda da evet yani burada biz hani carry kaynaklı içeri yurt dışından kaynak çekiyoruz ve ona da belli bir faiz maliyeti ödüyoruz doğru. Ama bunu sonuçta enflasyon mücadelesinin bir bedeli olarak bu zaten kabul edilerek ve o rezervleri güçlü tutup döviz kur enflasyona kur geçkenliği olmasın diye kabul edilen bir bedeldi. Enflasyonda ne kadar hızlı yol kat edersek ne kadar hızlı bu beklentileri kırıp gerçekten bunu bir arzu edilen patikaya uygun noktaya oturtursak o kadar erken zaten bu faiz yükünden çıkacağız. Yani dolayısıyla yani bu hepsini bağladığımız zaman ben bütün bu gelişmeler ışığında kurlarda hala her şeye rağmen tüm kaygılara rağmen hiçbir endişe görmüyorum çünkü rezervler çok yüksek. Yeteri kadar TL savunulabilecek cephane var.
1: Teşekkürler. Bu konuyu konuşurken biraz da aslında bağımsız olarak düşünemeyeceğiz. Çünkü yurt dışına bakmamız, çünkü Amerikan Merkez Bankası Fed'e bakmamız lazım. Orada da işler biraz karışık. Geçen hafta Cuma günü Fed Başkanı Kevin Warsh'un konuşması şahin olarak değerlendirildi. Ve Eylül ayında faiz arttırım ihtimalleri Fed'den ciddi manada kuvvetlendi. Dün ADP özel sektör verisi beklentilerin altında geldi. Yarın tarım dışı istihdam verisi var. Bu ortamda siz 16-17 idi galiba değil mi? Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz toplantısı olduğu günler. Orada bir faiz artırımı gerçekten bekliyor musunuz? Veriler bu şekilde gelirken, istihdam bu şekildeyken, tahvil faizleri %5'lere, 10 yıllık tahvil faizi %5'lere yakınken ne dersiniz?
0: Piyasa Fed'in faiz artıracağını fiyatlamaya başladı. %65'e 35 ihtimalle şu an.
1: Doğru.
0: Eylül ayında faiz artıracağı fiyatlanıyor. Bana çok yani gerçekçi gelmiyor. Benim açımdan çok şaşırtıcı oldu.
1: Katılıyor.
0: Çünkü her ne kadar yani yeni Fed Başkanı Warsh biraz işte bu son Jackson Hole toplantılarında piyasanın işte eleştirilerine çok fazla ileri çok sinyal vermemesine yani faizlerin ne olacağına dair piyasaya sinyal vermemesine eleştiriyor hale gelse de sanki o biraz hani sert konuştuğu zaman tamam bunu piyasa sanki işte faiz artacakmış gibi alkışlayarak bu fiyatlamaya geçti. Ancak unutmayalım ki Kasım ayındaki ABD seçimlerinden önce ABD Başkanı Trump da bu kadar faize karşıyken ve özellikle içeride aktivite koşullarını, büyüme koşullarını desteklemek isterken ve üstüne üstlük bir de istihdam piyasası bu kadar gevşerken çünkü bütün açıklanan yani özel sektör istihdam verisinden tutun tarım dışı istihdama, açık iş pozisyonlarına, sektörel alt kırılımlarına, 5 kitaptaki alt detaylara kadar bütün Amerikan verilerinde şu an

0: istihdam piyasasının gevşediğini biliyoruz. Yani büyük bir daralma yok ama gevşeme var. O da çok aşikar. Dolayısıyla bunların hepsini bir araya koyduğumuzda seçimleri 2 ay kala Fed'in faiz arttırması piyasayı bence mutlu edecek bir gelişme olmamalı. Çünkü hani faiz arttı diye hem doların değerinde hem uzun vadeli tahvil faizlerinde biraz normalleşme izleneceğini sanıyorsa eğer piyasa, 2 gün sonra ABD Başkanı Trump Fed Başkanı'na karşı sert açıklamalar yapmaya başlarsa bütün o oynaklık çok daha fazla bozulabilir.
1: Doğru.
0: Yani böyle de bunun bir risk faktörü var. Dolayısıyla ben hani Fed faiz arttırabilir mi? Arttırmalı mı? Arttırırsa sevinmeli miyiz? Bu 3 soruya vereceğim cevap hiçbirinde kesin olarak evet değil. O yüzden biraz benim açımdan şaşırtıcı olur Eylül ayında bu kadar aceleci bir şekilde faiz arttırırsa.
1: Peki Evren Bey, son 2 dakikamız, hemen şunu da sormak istiyorum size. Dün değil önceki gün bir Amerikalı yatırımcı Çin'le rekabet ederken Çin gibi davranabilmesi gerekir Amerika'nın ki bazı kararlar piyasanın hiç hoşuna gitmeyebilir değerlendirmesini yaptı. Böyle bir döneme girdiğimizi söyleyebilir miyiz özellikle Amerikan mali politikalar açısından?
0: Ya orada tam ne kasteti tam şey yapamadım yani.
1: Hani Çin kapalı bir ekonomi ve yukarıdan evet. gelen kararlar var. Çok piyasayı gözeten serbest piyasa koşullarında işlemediği. Evet. Hani oraya benzer bazı piyasayı memnun etmeyecek kararlar alınabilir evet. şeklinde bir projeksiyon.
0: Evet, yani merkeziyetçi, daha merkezden tesis edilen biraz daha yönetime bağlı kararlar. Zaten onun geçişi izliyoruz. Yani Trump başkanlığı baştan sona bu bahsettiğiniz örnek doğrultusunda tepeden yürütmenin başının bütün işte kararları hem yani hazinenin mesela işte bu Operation Twist diye belirtilen uzun vadeli tahvilleri kısa vadeli tahvillerle değişti şey yapma tahvil portföyündeki uzun vadeli tahviller
1: geri almak,
0: evet. üzerinden faizleri bastırma kararı bile aslında Fed'in alanına giren konuları Amerikan hazinesini yürütmenin burada müdahale ettiğini gösteriyor. Diğer alanlarda da yani düzenlemeler, bir takım yasalarla ilgili de çok merkeziyetçi bir tablo var. Dolayısıyla evet, yani o bu doğrultuda Amerika'da yani Çin'e benzer şekilde başkanın yetkileri ışığında ilerlediğini düşünüyorum. Herhalde bu yaklaşım devam edecektir. Ben 2028 seçimlerinde de şu anki politik konjonktürden farklı bir sonuç oluşmasını beklemediğim için bu müdahaleci, daha merkeziyetçi yaklaşımda herhalde devam etmemiz gerekecektir diye düşünüyorum.
1: Evren Bey, aslında süremizin sonuna geldik. Çok kısa evet ya da hayır diye de cevap verebilirsiniz. Donald Trump görevde kalsa da kalmasa da, ara seçimi, genel seçimi kaybetse de mevcut düzenin çok da değişmeyeceği, demokratlar dahi gelse değişmeyeceği iddiası da var. Bilmiyorum, katılır mısınız, ne derseniz, daha sonra uzun konuşuruz.
0: Tamam, Donald Trump'ın veya Donald Trump'ın işaret edeceği adayın kaybetme ihtimali yok 2028 seçimlerinde.
1: Peki, daha sonra unutmayalım bunu. Uzun konuşuruz. Çok teşekkürler bu sabah tamam. bizimle birlikte oldunuz. Bizleri bilgilendirdiniz. Mutlu günler dilerim.
0: İyi günler, sağ olun.
1: Değerli izleyenler, şimdi bir dosyamız var. Dosya haberimiz var. Onu aktaracağız sizlere. Sonrasında da reklamlar ekranlarınızda olacak. Haberimiz şu, dosyamız şu. Venezuela'da yaşanan gelişmeler malum son yılların en büyük jeopolitik ve ekonomik kırılmalarından birine sahne oluyor. Nicolas Maduro'nun hedef alındığı operasyon süreciyle başlayan köklü değişim Washington'ın ülkenin devasa petrol rezervlerini 100 yıllığına kendi stratejik kontrolüne bağlayan dev anlaşmasıyla zirveye ulaştı. İzleyelim, sonra reklamlar, ardından yine buradayız.

0: Washington ve Caracas arasında onlarca yıldır süren gerilim, Amerika Birleşik Devletleri'nin Maduro'yu gözaltına almasıyla farklı bir boyut kazandı. Uzun süredir uygulanan ekonomik ambargolar ve izolasyon sonrası gelinen süreçte Maduro'nun iktidardan uzaklaştırılması sadece rejim değişikliği olarak kalmadı. Önemli bir domino taşını da devirdi.
1: Encadenamientos productivos para la industria nacional.
0: Operasyonun ardından Venezuela'da geçici bir siyasi yönetim işbaşı yaparken arka planda yürütülen diplomatik ve istihbarat odaklı pazarlıkların merkezinde ülkenin tek kurtuluş reçetesi olarak görülen enerji kaynakları vardı. Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin kurguladığı bu süreç, Latin Amerika'nın en büyük varlığının küresel ölçekte el değiştirmesinin zeminini hazırladı. Maduro sonrasındaki yeni siyasi iklimin ilk büyük meyvesi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın dünya tarihinin en büyük petrol anlaşması olarak lanse ettiği tarihi mutabakat oldu. Beyaz Saray tarafından duyurulan anlaşma, Washington'a Venezuela topraklarında benzeri görünmemiş bir ekonomik ve stratejik imtiyaz alanı tanıdı.
2: Petrol fiyatları son dönemde ciddi anlamda yükseldi İran Savaşı'ndan sonra ve bu ABD hane halkının bütçesini artık zorlamaya başladı. Bu noktada önümüzde de seçimlerin olduğunu bilen Trump biraz köşeye sıkışmış görünüyor. Stratejik petrol rezervi de en düşük seviyelerine kadar geriledi. 1980'lerden beri en düşük seviyesine geriledi. Şimdi bu stratejik rezervleri doldurmak ve içeride petrol arzını arttırabilmek için ve önemli bir haber verebilmek için içeride kendisine bir başarı haberi sunabilmek için buradaki Venezuela anlaşmasını kullandığını düşünüyorum.
0: Beyaz Saray ve ilgili kaynakların paylaştığı verilere göre Washington'la Caracas arasında imzalanan bu devasa konsorsiyumun şartları Amerikan devlet aklının enerji sahasına doğrudan nerede konumlandığını net bir şekilde gözler önüne seriyor. Anlaşma kapsamında Venezuela toplamda 65 milyar varilden fazla kanıtlanmış rezerve sahip 17 kritik petrol sahasının işletme hakkını 100 yıllığına Amerika Birleşik Devletleri'ne devretti.
3: Yapılan anlaşma uyarınca Amerika Birleşik Devletleri Venezuela'daki 17 petrol sahasında yer alan 65 milyar varilden fazla kanıtlanmış rezervin çoğunluk kontrolünü yani yaklaşık bir %55'lik bir oran oluyor eline almış durumda. Jeopolitik kaldıraç açısından baktığımızda da dünyanın en büyük rezervlerine sahip olan Venezuela'nın kaynakları üzerinde bu kontrol Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel petrol piyasalarındaki elini muazzam ölçüde güçlendiriyor.
0: Söz konusu sahaların önemli bir kısmının geçmişte Rus ve Çinli enerji şirketleri tarafından işletiliyor olması, operasyonun ve sonrasındaki hamlenin sadece ekonomik değil, aynı zamanda küresel bir blok mücadelesi olduğunu kanıtlıyor.
4: Değerli izleyenler, biraz erken çıktık dosyamızdan çünkü bir sıcak gelişme var. Silivri'deki gemi kazasında kayıplar aranıyor malumunuz. Ali Ablay, muhabir arkadaşımız Ali Ablay çalışmalardaki son durumu aktaracak şimdi. Ali merhaba, kolaylıklar diliyorum. Sen de denizdesin şu anda. Kayıpları arama çalışmaları nasıl ilerliyor?
5: Evet Murat, şu anda Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı botundayız. Biz de arama çalışmasının yapıldığı bölgeye gidiyoruz. Gün içinde de tekrar ettiğimiz gibi arama çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Bölgede 18 arama kurtarma gemisi, 5 helikopter ve 2 İHA görev alıyor. Şimdi Özgen Özel bölgeyi size gösterecek. Gemi kaza dün Alsu gemisiyle Berktu İmamoğlu gemisi arasında yaşanmıştı ve kaza sonrası Berktu İmamoğlu isimli geminin battığı değerlendiriliyordu. Kaza sonrası hızla bir arama kurtarma çalışması başlatıldı. Kaza dün Silivri'nin 18 mil açıklarında yani kıyıya 35 kilometre bir mesafede yaşandı. Ardından bölgeye çok sayıda sahil güvenlik, kıyı emniyeti ve deniz kuvvetleri komutanlığına bağlı gemiler sevk edildi. Sahil güvenliğin şu anda bölgede çalışan iki helikopteri, iki İHA'sı, bunlar iki İHA'da Bayraktar TB2 olarak bildiğimiz modeller, 3 sahil güvenlik botu ve bir arama kurtarma gemisiyle şu anda bölgede çalışmalarını sürdürüyorlar. Gemi dün saat 03.15 sıralarında batmıştı. Gemiden gelen yardım çağrısının ardından saat 04.38 itibariyle de sahil güvenlik ekiplerinin bölgedeki arama kurtarma çalışmaları başlamıştı. Peki şu an bölgede hangi gemiler çalışıyor? TCSG Güven, yani sahil güvenliğe bağlı Bir gemi bu, arama kurtarma gemisi. Üzerine helikopterlerin iniş ve kalkış yapabildiği bir gemi. Helikopterler bölgede gezerek havadan bir tarama gerçekleştiriyorlar. Sonar araması yapabilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Akın da bölgede. Bildiğiniz üzere bu gemi denizaltıların aranması için özellikle tasarlanmış bir gemi ve bu gemi de bölgede arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Bu kaza gece 03.15 sıralarında Marmara'nın ortası diyebileceğimiz bir noktada yaşanmıştı. Kaza bu enkazın, Tuğberk İmamoğlu isimli geminin enkazının yaklaşık 1000 metre gibi bir derinlikte olduğu değerlendiriliyor. Diğer yandan Nene Kıyı Emniyetine bağlı Nene Hatun arama kurtarma gemisi de bölgede ve arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Alsu gemisi de dün kazanın ardından yaklaşık 10 saat kadar bölgede durmuştu. Ardından da Silivri kıyılarına kadar çekilmişti ve orada gemiye bir bilirkişi ekibi çıkmıştı. İşte şu anda biz kazanın yaşandığı noktaya doğru hareket ediyoruz. Burada 18 deniz unsuru, 5 helikopter ve 2 İHA'nın bulunduğu arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Dediğimiz gibi derinlik yaklaşık 1000 metre olduğu için ekiplerin zorlu bir çalışması var. Fakat İstanbul Silivri Cumhuriyet Başsavcılığından da yapılan bir açıklama var. Gün içinde dalgıç marifetiyle su altında gemiye ilişkin bir inceleme yapılması planlanıyor. Ve gemi, gene yapılan açıklamaya göre gemi battığı sırada geminin güverte kısmında 2 ya da 3 kişinin olduğu değerlendiriliyor. İşte bu kişilerin su yüzeyine çıkmış olabilme ihtimaline karşın helikopter ve İHA'larla gökyüzünden de bir arama çalışması sürdürülüyor ve İHA'nın yaptığı arama çalışmaları kıyıya, yani kıyıdaki koordinasyon merkezine aktarılıyor ve denizdeki 18 gemi de buna göre hareketlerini belirliyorlar. Şu anda sahil güvenlik botunda izlemiştik. Arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı bölgeye doğru hareket ediyoruz ve burada çalışmaları yakından takip edeceğiz. Çok sayıda deniz aracı bölgede ve denizde kaybolan Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatına ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Biz de bu çalışmaları yakından takip ediyoruz.
4: Ali, çok teşekkürler. Hemen şunu da sormak istiyorum. Kaza sonrası başlatılan soruşturmaya ilişkin yeni bilgi var mı? Varsa aktarman bize mümkün mü? Beni duyabildi mi? Sanıyorum bağlantımızda bir hat düşmüş, evet. Bağlantımızda bir problem yaşandı. Ali Ablay muhabir arkadaşımız Silivri açıklarında Tuğberk İmamoğlu gemisinin battığı noktaya doğru hareket ediyor. Değerli izleyenler, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, çünkü Ali'nin aktardığı bilgilere göre gemide 2-3 kişinin, 3-4 kişinin bulunduğu ve bu kişilerin gemiden atladıkları değerlendiriliyor. Bu ihtimal üzerine helikopterlerle, hava araçlarıyla arama kurtarma çalışmalarının yapıldığını ifade etti bizlere muhabir arkadaşımız Ali Ablay. Biz burada geri sayımı yavaş yavaş bitiriyoruz değerli izleyenler ve bitiriyoruz değerli izleyenler. Hoşçakalın.

0: NTV Radyo. Reklam.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
2: Tablet deyince vatan.

0: paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için paraf mobil veya Halkbank mobilden hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam. Burası NTV Radyo. Saat 10.

0: Merhaba, saatlerimiz artık onu gösteriyor. Haber merkezi kuşağındasınız. Ben Zehra Küçük. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız. Bu saat dilimine bir bağlantıyla başlayalım. Silivri'deki gemi kazasında kayıplar aranıyor. Ve NTV ekipleri de şu sıralarda kazanın yaşandığı noktalara doğru sahil güvenlik botuyla ilerliyor. Ali ablaya dönelim hemen. Görüntüleri de getirelim ekranlara. Ali, siz o noktaya doğru ilerliyorsunuz. Çalışmaları yakından takip ediyorsunuz. Özellikle nasıl ilerlediğine dair, çalışmaların kapsamına dair bu saat itibariyle neler söyleyebilirsin?
1: Evet Zehra, dünküne göre çok daha geniş bir arama kurtarma çalışması şu anda Marmara Denizi'nde devam ediyor. Denizde şu anda 18 deniz unsuru, 5 helikopter, 2 İHA, 1 uçak ve 1 denizaltı arama aracıyla yüzlerce personel görev alıyor. Şu anda biz sahil güvenlik botundayız. Sahil güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı botundayız. Bölgede çok yoğun bir çalışma var. Çünkü kaza dün saat gece 3 sıralarında Alsu isimli tankerle Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi arasında yaşanmıştı ve kazadan yaklaşık 1,5 saat sonra yapılan çağrılar üzerine arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilmişlerdi. İlk başta 14 arama kurtarma, yani kıyı emniyeti ve sivil sahil güvenlik ekiplerinin bulunduğu ekipler önce intikal etmişlerdi. Ardından da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı gemiler de bölgeye ulaşmışlardı. Şu anda çok daha geniş bir arama kurtarma çalışması bölgede devam ediyor. Tabii önemli gemiler de şu anda bu arama kurtarma çalışmalarına katılıyorlar. Sahil güvenliğe bağlı TCSG güven gemisi bölgede, bu geminin hem arama kurtarma özelliği var hem de üzerine helikopter inip kalkabiliyor. Burada gerekli işlemler yapıldıktan sonra tekrar kalkıyor ve bu helikopter suyun üzerinde bir arama çalışması yaparak gemilere gerekli bilgilendirmeleri yapıyor. Yani kaybolan Tuğberk İmamoğlu isimli gemiye dair bilgileri paylaşıyor ve yönlendirmeleri yapıyor. İşte su yüzeyindeki 18 gemi de onun yönlendirmeleriyle hareketlerini sağlıyorlar. Tabii yine sahil güvenliğe bağlı 2 helikopter, 2 İHA, Bayraktar TB2 modeli 2 İHA, 3 sahil güvenlik botu ve 1 arama kurtarma gemisi bölgede. Gemi batalı yaklaşık 30 saat oluyor ve arama kurtarma çalışmaları hızla sürüyor. Tuğberk İmamoğlu isimli geminin 10 personeline ulaşmak aslında ilk amaç. Tabii yapılan açıklamalar da var. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan son açıklamaya göre gemide bulunan 3 kişinin son olarak güvertede görüldüğü bilgisine ulaşıldı. Kazaya karışan diğer gemideki personelden ve ardından su yüzeyindeki aramalar daha da sıklaştırıldı. Çünkü bu kişilerin geminin içerisinde değil de geminin dışında o kalmış olabilecekleri ve su yüzeyine çıkmış olabilecekleri değerlendiriliyor. O yüzden de İHA'larla ve helikopterlerle su yüzeyindeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Tabii buradaki diğer gemilerden de bahsetmek gerekiyor. Deniz Kuvvetleri'ne bağlı TCG Akın da bu bölgede şu anda arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. TCG Akın'ın bildiğiniz üzere özelliği denizaltı batması gibi büyük derinliklerdeki gemilerin, kayıpların aranmasında görev alıyor ve bu gemi Marmara'nın ortasında battı. 18 mil, yani yaklaşık Silivri'ye 18 mil, yani kıyıya yaklaşık 35 kilometre gibi bir mesafede gerçekleşti bu kaza. Burada da 1000 metre bir derinlikten bahsediyoruz. TCG Akın'da işte Tuğberk İmamoğlu gemisinin arama kurtarma çalışmalarında görev alıyor. Gene kıyı emniyetine bağlı arama ve kurtarma gemisi Nene Hatun gemisi de bu bölgede arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Dediğimiz gibi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan son bir açıklama var. Alsu gemisinin mürettebatından edinilen bilgiye göre gemi güvertesinde gemi batmadan önce 2 veya 3 kişiyi gördükleri yönünde bir bilgi var. O yüzden de su yüzeyine çıkmış olabilecekleri ihtimaline karşın burada da su yüzeyinde bir arama kurtarma çalışması sürüyor. Gördüğünüz gibi sahil güvenlik personeli de dürbünlerle sürekli su yüzeyini tarıyorlar. Gene sahil güvenlik tarafından bölgede görev yapan diğer gemilere çağrıda bulunuyor ve batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemiye dair herhangi bir iz bulunması halinde kendilerine haber verilmesi isteniyor. Biz şu anda sahil güvenlik botundayız. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgeye doğru hareket ediyoruz. Fakat helikopterler zaman zaman Silivri kıyısına, Tekirdağ Marmara Ereğlisi kıyısına, Bandırma kıyısına doğru da hareket ederek su yüzeyindeki taramalarını gerçekleştiriyorlar. Su üzerinde arama kurtarma çalışması sürdüren 18 gemiye gördükleri nesneler hakkında bilgi veriyorlar ve gemiler de buna göre rotalarını belirliyorlar. Şu anda Tuğberk İmamoğlu isimli gemiye ulaşılması ve 10 mürettebata ulaşılması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
0: Peki Ali, şunu da sormak istiyorum. Eğer duyabilirsen sağlıklı bir şekilde, zor koşullar tabii biliyorum ama şimdi 11 dakika gibi bir sürede battığı ifade ediliyor. Haliyle tabii bilgiler geldikçe kapsamda genişliyor. Soruşturmaya dair yeni bilgiler var mı elinde?
1: Şimdi Zehra, soruşturmaya dair bildiğiniz üzere kazaya karışan diğer gemide 10 mürettebat bulunuyordu. Yani Tuğberk İmamoğlu isimli gemi batmış fakat Alsu isimli gemide 10 mürettebat bulunuyordu. Bu gemine dün bir bilirkişi heyeti çıktı ve hem gemide incelemelerde bulundular hem de gemi personelinin ifadeleri alındı. Birinci, ikinci ve üçüncü kaptan dahil gemide bulunan bir kişi hariç, yani aşçı hariç 9 kişinin ifadelerine başvuruldu ve şu anda bilirkişi heyetinin bir ön rapor hazırlaması bekleniyor. Bu ön rapor hazırlandıktan sonra savcılık kimlerin şüpheli olarak gözaltına alınacağını veya kimlerin şüpheli olarak adliyeye sevk edileceğine karar verecek. Tabii bu gelişmenin de öğlen saatlerinde olmasını bekliyoruz. Yani geminin 10 mürettebatı var. Biri aşçı fakat diğer 9 kişinin ifadeleri alındı. Bunlardan hazırlanan ön rapora göre bunlardan şüpheli olarak tanımlanan kişilerin öğlen saatlerinde şüpheli sıfatıyla Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmesini bekliyoruz. Ama tabii savcılıktan yapılan yeni bir açıklama var. Güvertede 2 veya 3 kişinin olduğu değerlendiriliyor. Gemi batmadan hemen önce, Tuğberk İmamoğlu isimli gemi batmadan hemen önce güvertede 2 ya da 3 kişinin olduğu değerlendiriliyor. Bu da aslında önemli bir bilgi çünkü su yüzeyine çıkmış olabilirler. Aslında bu gemiler evet bir batığa ulaşmaya çalışıyorlar. Fakat su yüzeyine çıkan kişileri de bulmak için canla başla süren bir mücadele söz konusu burada. Ekipler yoğun olarak çalışmalarını şu aşamada sürdürüyorlar. Aslında kalabalık da bir ekip var. 24 saat esasıyla çalışıyorlar. Yüzlerce personel var. 18 deniz unsuru var. 5 helikopter, 2 İHA, 1 uçak, 1 denizaltı arama aracı var. Ve yoğun bir çalışmanın devam ettiğini söyleyebiliriz.
0: Ali ablaya aktardı. Yoğun bir çalışma devam ediyor. Ali'nin de ifade ettiği gibi biz de tüm gelişmeleri elbette hem çalışmalara dair hem soruşturmaya dair ayrıntılar geldikçe NTV ekranlarından sizlere aktaracağız. Şimdi her ay olduğu gibi Türkiye İstatistik Kurumu veriler açıkladı. Ağustos ayı enflasyon verisini açıkladı. Ayrıntılar için Ankara'ya bir uzanalım. Sözü Sibel Can'a bırakalım. Sibel.
2: Verilere göre Ağustos'ta enflasyon %1,84 oranında arttı. Yıllık enflasyon ise %31,51'e geriledi. Piyasada yapılan anketlere çok paralel bir rakam kaydedildi. Aylık enflasyonda beklenti %1,86 idi. TÜİK'in açıkladığı veride %1,84. Yine yıllık enflasyonda %31,52 gerilemesi yönünde bir beklenti vardı. TÜİK'in açıkladığı veri %31,51 altında çizmekte fayda var. Ana harcama gruplarına baktığımızda aylık olarak en fazla artış okullarında tabii açılmasıyla birlikte okullara hazırlık süreciyle geçti Ağustos ayı. %8,62 ile eğitimde oldu. İkinci sırada %6,89 ile alkollü içecekler ve tütünde artış görüldü. Üçüncü sırada da %4,82 ile ulaştırma yer alıyor. Yıllık değişimlere baktığımızda eğitim yine ilk sırada %54,44 ile, sağlık ikinci sırada %43,46 ile, konutta 3. sırada %39,77 ile yer alıyor. Ağustos ayında fiyatı en çok artanlara baktığımızda, zam şampiyonu olarak nitelendirdiğimiz gruba baktığımızda ilk sırada hava yoluyla yurt dışı yolcu taşımacılığı geliyor. %56,26 ile, dini hizmetler ikinci sırada %28,89 ile, yüksek öğretim eğitimi %25,37 ile Ağustos'ta en çok artış yaşanan gruplar olarak yine kayda geçti. Gıdaya baktığımızda yumurta %15,70 oranında Ağustos ayında artmış. Şimdi yeni ay ile birlikte Eylül ayında kira kontratını yenileyecek ev ve iş yerleri için kira zam tavanı da belli oldu. %31,79 oranında bir artış yapabilecekler en fazla kiralarda ev ve iş yeri için geçerli. Yine diyelim Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayında %1,84 oranında açıkladı enflasyonu. Yıllık enflasyondaysa Mayıs ayındaki artıştan sonra kademeli olarak düşüş devam ediyor. Ağustos ayında da %31,51'e geriledi.
0: Evet, enflasyon rakamları Ağustos'ta bu şekildeydi. Ayrıntıları Sibel Can'dan aldık. Biz şimdi bültenin başında da aktardığımız meseleye bir geri dönelim. Türkiye peş peşe meydana gelen gemi kazalarını konuşuyor elbette. Bültenimizin başında Silivri'deki o çalışmaları yerinden aktardık. Ali abla'yla beraber sizlerin ekranlarınıza taşıdık. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kazaya ilişkin yeni gelişmeleri getirelim ekranlarınıza. Girne'de batan geminin, pazar günü batan o katamaranın enkazından 4. gününde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 19 kişiyi arama çalışmaları da sürüyor. Tabii bu kazaya ilişkin önemli bir gelişme daha oldu dün. Hatta gelişmeler oldu da demek doğru olacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Erhan Arık'la görevden alındı. Ardından da partisi hükümetten çekilme kararı aldı. Ayrıntılar alalım, o noktaya bir dönelim. Melike Şahin, Cüneyt Ali Horozal'ın görüntüleri bize şimdi aktaracak. Melike merhaba. Önce bu görevden almayla bir başlayalım. Zaten Arıklı'dan bir açıklama vardı, sonra görevden alındığına dair bir açıklama geldi. Hemen ardından da partisi hükümetten çekildiği yönünde bir beyanda bulundu. Neler aktaracaksın?
3: Evet Zehra, tabii soruşturma devam ediyor. Büyük gemi faciası ile ilgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihinin en büyük gemi kazası olarak nitelendiriliyor ve dün akşam saatlerinde Başbakan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel bir yazılı açıklama yaptı ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'yı görevden aldığını duyurdu. Bunu soruşturmanın daha şüpheye mahal vermeden yürütülebilmesi için yaptığını söyledi. Hemen açıklamadan kısa satır başlarını aktarayım. Hiçbir şüpheye mahal vermeden yürütülebilmesi ve kaza sonrası aldığımız görevden uzaklaştırma kararlarının genişletilmesine karar vermiş durumdayım demiş Ünal Üstel. Yürütmenin başı olarak görevim soruşturmanın selameti ve kamu vicdanının rahatlaması için gerekli bütün idari tedbirleri almaktır ifadelerini kullandı. Dün aslında buradaydı. Kayıplardan, arama çalışmalarından bahsetti. Orada aslında koalisyonda bir kriz olup olmadığı yönünde sorular da yöneltildi. Sorun yok dedi. Ancak ardından Ulaştırma Bakanı'nı görevden aldığına dair açıklama yaptı. Bunun hemen üzerine Erhan Arıklı bir mesaj paylaştı. Buraya kadarmış başlığıyla. Hükümetin başı olması dolayısıyla saygılıyım ama etik bulmuyorum kararı dedi ve partisinin hükümetin hükümet koalisyonundan çekileceğini duyurdu. Ardından da aslında bugün için bu tarihi vermişti ama hemen akşam parti toplandı ve bu açıklamayı yaptılar. Yani yeniden Doğuş Partisi koalisyondan çekildiğini duyurdu. Erhan Arıklı'nın dün sabah saatlerinde dokunulmazlığının kaldırılması için başvuracağını da açıklamıştı. Onunla ilgili de gelişmeler muhtemelen bugün gün içinde hem koalisyondan çekilme konusu hem de dokunulmazlık konusu konuşulacaktır diye düşünüyoruz. Ama bir yandan da şunu belirteyim, soruşturma devam ediyor. Şu sıralarda 9 kişinin tutukluluğunun 3 günlük tutukluluk süresinin son günü ve yeniden mahkemeye çıkarıldılar. Hem kaptan hem 7 mürettebat hem de bir firma yetkilisi şu anda mahkemede. Onlarla ilgili de yeniden bir karar verilecek. Ya tutukluluk süreleri uzatılacak ya da başka adli tedbirler uygulanacak.
0: Peki Melike, şimdi çalışmalara bir dönelim. TCG Işın zaten oradaydı. TCG Alemdar da geldi dün itibarıyla. Zaten katamaranın enkazına da ulaşıldı. Bir kişinin cansız bedeni de çıkartıldı. Şimdi çalışmalardaki son durum nedir? Bize bir anlatır mısın?
3: Çalışmalar devam ediyor. Bugün artık gemi kazasının 5. günündeyiz. Suyun altında ilerliyor artık. TCG Işın ve TCG Alemdar uzaktan kumandalı su altı robotlarıyla geminin enkazında çalışmalar yürütüyor. Dün yine akşam saatlerinde Başbakan Ünal Üstel bir cenazeye, bir cansız bedene ulaşıldığını açıkladı. 50 yaşlarında bir erkek olduğunu söyledi. Kimliğinin tespit edilebilir durumda olduğunu söyledi. Biz de tabii gazeteciler olarak yani eğer enkazı ulaşıldıysa acaba başka cenazelere rastlanmadığı tespit edilip edilmediğini sorduk ve o da henüz başka bir cenazenin tespit edilmediğini söyledi ama çalışmaların 24 saat boyunca devam ettiğini söyledi. Yani bugün de yine su altında 550 metre derinlikte çalışmaların sürdüğünü söyleyelim. Bir yandan da tabii şunu da ifade etmek lazım. 239 kişi kurtarılmıştı. Şu anda hastanelerde tedavi gören 3 yolcu kaldı. Diğerlerinin tamamının tedavisi tamamlandı ve taburcu oldular.
0: Evet, Girne'den aktardı Cüneyt Ali Horozal'ın görüntüleriyle Melike Şahin'in notlarını dinledik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde pazar günü meydana gelen bu katamaran faciasına dair son durum bu şekildeydi. Hem soruşturmaya dair, siyasette yaşananlara dair hem de çalışmalara dair notlar bu şekildeydi. Bu sabah itibariyle de Türkiye'ye dönelim. Bir yeni bir gelişme var, yeni bir operasyon var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik bir operasyon bu elbette. Ondan bahsediyorum. 12 kişi gözaltına alındı. O operasyonun ayrıntılarını alacağız. Şimdi sözü telefon altında bulunan Baran Bila'ya bırakalım.
4: Zehra, soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait farklı birimler, farklı müdürlükler, mercek altında örnek vermek gerekirse satın alma dairesi, kent lokantaları, İBB Mali İşler ve Zabıta Destek Hizmetleri Müdürlüğü. Bu doğrultuda bazı ihalelere fesat karıştırıldı ve kamu zararına yol açıldı. İBB Başkanlık Konutu'na yönelik materyal alımı sırasında da çeşitli usulsüzlükler yapıldığı iddia edildi. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor. Bu süreçte İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği ile bilirkişi raporunun da dikkate alındığı belirtildi. İBB'ye yönelik soruşturmada farklı birimlerin incelendiğini ifade etmiştik ve bu doğrultuda toplam 14 gözaltı kararı verildi. Mali Şube polisleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 12 isim arasında İBB Satın Alma Daire Başkanı Mustafa Sökmen, Kent Lokantaları Müdürü Ali Toy, İBB Mali İşler Eski İdare Başkanı Neslihan Vural ve İBB Zabıta Destek Hizmetleri Müdür Yardımcısı Gökhan Fırtına da var. Öte yandan bir şüpheli yurt dışında, bir şüphelinin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu bildirildi. Şüphelilere emniyette söz konusu suçlamalara yönelik ihale süreçleriyle ilgili sorular yöneltilecek. Peki nasıl bir savunma yapacaklar? Bu iddialara nasıl yanıt veriyorlar? İşte bu sorgunun ardından ve kuvvetle muhtemel adliye sevk sürecinin ardından bu konuda daha netlik kazanmış olacak Zehra.
0: Evet, Baran Bila aktardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan, bu sabah yapılan o yeni operasyonun ayrıntıları da bu şekildeydi. Şimdi yurttan haberlere bakacağız bültenin bu bölümünde. İstanbul Esenyurt'tan geldi haber. Korku dolu bir kurtarma operasyonu gerçekleştirildi burada. Bir site otoparkında yangın çıktı. İtfaiyecilerimiz gerçekten de canla başla çalışıyorlar. Her fırsatta aktarıyoruz. 3-4 dakika içerisinde hakikaten de hızla her şey yolundaysa alanda oluyorlar ama yangın zaten başlı başına zorluk içeren bir unsur. Otoparkta çıkan o yangın neredeyse bir faciaya neden olacaktı. İşte bu yüzden balkonlardan çıkarak apartman boşluklarından metrelerce yükseklikte kurtarılmayı bekleyenler oldu. 37 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.
5: Kimileri pencerelerin önünde, kimileri ise başka çare kalmayınca apartmanın dışında daracık bir boşlukta kurtarılmayı bekledi. Yüksekten düşerek ölüm tehlikesini göze aldı. Bu anlarda dairelerden dumanlar üzerlerine doğru geliyordu. Korku dolu anlar yaşandı.
6: Adamlar yangından dolayı çocuğuyla beraber şeyin diğer tarafına geçmişler. Çok zor durumdalar.
5: İstanbul Esenyurt'ta bir sitenin otoparkında çıkan yangın az daha can kayıplarına neden olacaktı. İtfaiye merdivenleri devreye girdi. Mahsur kalan 37 kişi kurtarma operasyonuyla tahliye edildi. Aralarından 27'si dumandan etkilenmişti. Ambulanslar hazır bekliyordu. İlk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Hastaneye sevk edilenler oldu. Yangın söndürüldü. Alevlerin söndürülmesinin ardından otoparkın büyük zarar gördüğü, bazı araçların küle döndüğü görüldü. Dumanların apartman boşluğundan üst katlara yayıldığı değerlendiriliyor. Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeler sürüyor.
0: Ankara'ya gidelim. Sincan ilçesinde markette silahlı kavga çıktı ve o kavga sonucunda bir kişi yaralandı. O anlarda marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler ekranlarınıza geliyor.
7: Markette çıkan kavgada silahlar konuştu. Bir kişi bacağından vuruldu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay salı akşamı Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşandı. Mustafa Kemal mahallesindeki bir markette iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Taraflar markette bulunan kalabalığa aldırış etmeden birbirlerine silah çekti. Market içinde silahlı kovalamaca yaşandı. O sırada saldırganı engellemeye çalışan bir kadın da ezilme tehlikesi atlattı. Kovalamacanın sonunda saldırganlardan biri karşısındaki adamın bacaklarını ateş etti. Kan içinde kalan adam yere yığıldı. Diğer müşteriler de panik içinde sağa sola kaçıştı. Vurulan kişi sağlık ekipleri gelene kadar tişörtünü çıkarıp bacağına sardı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken polis saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Birkaç gün önce gazeteci Murat Arel'in yapmış olduğu haber sonrasında Melih Gökçek'le alakalı yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Hayli de önemli gelişmeler esasında. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek şüpheli sıfatıyla Cuma günü saat 16'da ifade vermeye çağrıldı. Ve o yüzden yansıyanları da elbette bizler de takip edeceğiz.
8: Yurt dışına para aktarma iddiasıyla başlatılan soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Gökçek, Cuma günü saat 16'da Ankara Adliyesi'ne gidecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar alması üzerine resmen soruşturma başlatmıştı. Soruşturmanın söz konusu iddialara ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla yürütüldüğü bildirilmişti. O iddiaları gündeme getiren gazeteci Murat Arel, pazartesi günü tanık sıfatıyla ifade verdi. İfadesinin ardından açıklama yapan Arel, Gökçek'in oğlu ve gelininin Almanya'nın Düsseldorf kentinde bir şirket kurduğunu, o şirkete ilişkin yaptığı araştırmalar sonucu elde ettiği bilgi ve belgeleri savcılığa sunduğunu söyledi. O ifadenin ardından Melih Gökçek, Cuma günü Ankara Adliyesi'ne çağrıldı. Gökçek'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınacak. Gökçek'ten ifadeye çağrılmasına ilişkin açıklama geldi. Hukuka ve adalete inancımız tamdır diyen Gökçek iddiaları reddetti. Gökçek gazeteci Murat Arel hakkında suç duyurusunda bulunduğunu da açıkladı.
0: Şimdi gelelim terörsüz Türkiye sürecine. Bu sürecin çok hassas olduğunu, provokasyona açık olduğunu, bu nedenle de çok titizlikle yürütülmesi gerektiğini ve söylemlere çok dikkat edilmesi gerektiğini aslında taraflar her fırsatta dile getiriyor. Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu ifadeyi sıklıkla kullanıyor. Şimdi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni açıklamaları var terörsüz Türkiye sürecine dair. Önemli elbette. Bahçeli, Amespor üzerine yapılan bir kamuoyu araştırmasının olduğunu ifade etti ve tribünler terörsüz Türkiye karşıtlarının provokasyon alanı haline getirilmemelidir dedi.
7: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir aşamaya gelindiğini söyledi. Ancak süreci sabote etmek isteyenler olduğunu belirtti. Amespor'la ilgili yapılan bir araştırmayı eleştiren Bahçeli, tribünler terörsüz Türkiye karşıtlarının provokasyon alanı haline getirilmemelidir dedi.
9: Spor kisvesiyle terörsüz Türkiye hedefini, barış, huzur ve kardeşlik iklimini zehirlemeye kimsenin hakkı yoktur. Haddi de olmamalıdır. Ahmet Spor'un Süper Lig'e yükselmesinden ve burada başarılı olmasından milletimiz memnuniyet duymaktadır. Bununla birlikte Ahmet Spor'u kirli projelerine alet etmek isteyenlerin olduğu anlaşılmaktadır ve bu provokasyona karşı en başta kulüp yetkililerinin ve Diyarbakır halkının tepki göstermesi gerekmektedir. Bu girişimler terörsüz Türkiye'yi sabote planıdır.
7: Bahçeli yazılı bir açıklama yaptı. Taraftarlar arasına sızmalar önlenmelidir ifadesini de kullandı.
9: Terörsüz Türkiye'den geri dönüş olmayacaktır. Gerginlik ve kutuplaşmalara, toplumsal olaylara sebebiyet verebilecek girişimlerden kaçınılmasını hayati önemde görüyoruz. İnanıyoruz ki milletçe provokasyonlara gelmeyecek bir devlet politikası olan terörsüz Türkiye hedefi, Türk siyasetinin başarısı inşallah da topyekün milletimizin eseri olacaktır.
0: Üsküdar'da belediye başkan vekili seçimi yenilenecek. Bölge İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararına yapılan itirazı reddetti. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş geçici olarak görevden uzaklaştırılmış. Bu karar sonrası da 1 Ağustos'ta başkan vekili seçimi yapılmıştı. 4 tur süren seçimi CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 4 oy farkla kazanmıştı. Üsküdar'da başkan vekili seçimi cumartesi günü tekrarlanacak. Öte yandan Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturma sürüyor. Başsavcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre başkan yardımcıları Amine Cansu Çelik ile Mithat Özdemir ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındı. Başkan yardımcısı Nihat Doğan ise savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in de açıklamaları var. Onlara da bakacağız. Özel Partisi'nin il başkanları toplantısında konuştu. Mutlak mutlan kararı üzerinden CHP yönetimini eleştirerek makam mevki arayanlar geride kaldı diye konuştu. Partinin yol haritasını da anlattı.
10: Tarihin eğri tarafından kendilerine makam mevki arayanlar da geride kaldı. Onlar tarihte yarın sorulacak sorulara verilecek cevap bulamamanın utancı içinde kalsınlar.
7: Mutlak mutlan kararı sonrası yaşananları hatırlattı. İsim vermeden CHP yönetimini eleştirdi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel il başkanları toplantısında konuştu.
10: Biz arkada binaları, imkanları, makamları değil, biz arkada kaybetmeye alışmayı, muhalefette olmayı, birbirinle didişmeyi ve birilerine rakip, tehdit olmaksızın bir görevde olma anlayışını bıraktık.
7: Özgür Özel 7 söz ve 7 görev başlığıyla partinin bundan sonraki yol haritasını da anlattı.
10: Yeni partinin 7 tane görevi vardır. Millete 7 sözümüzden birincisi elbette ki demokratik Türkiye.
7: Avrupa Birliği'ne tam üyelik, temel vatandaşlık geliri, yargıda, sosyal hayatta ve gelirde adalet yeni partinin hedefleri arasında yer alıyor.
0: Bir operasyon haberi de Amerika Birleşik Devletleri'nde verelim. Amerikan güçleri Ekvador'la koordinasyon içinde uyuşturucu kaçakçılığında kullanıldığı öne sürdüğü bir gemiye operasyon düzenledi. Gemidekilerin alıkonulması sonrası gemi batırıldı. Amerika Birleşik Devletleri ordusunun Güney Amerika'dan sorumlu birimi Büyük Okyanus'un doğu yakasında yasa dışı uyuşturucu trafiği için kullanıldığı iddia ettiği gemiye baskın yaptı. Geminin yüzen yakıt ikmal istasyonu olarak kullanıldığı belirtildi. Amerikan deniz piyadeleri amfibi çıkarma gemisi USS San Antonio'dan hareket ederek uluslararası sulardaki gemiye çıktı ve arama yaptı. Açıklamaya göre gemiden alıkonulan kişiler Ekvador makamlarına teslim edildi. Amerika Birleşik Devletleri güçleri daha sonra yeniden kullanılmasını önlemek amacıyla gemiyi batırdı. İran'a gidelim. Amerika Birleşik Devletleri saldırılarının ardından bir düğün evinden geriye enkaz kaldı. 5 can kaybı yaşanan saldırıda 68 kişi yaralandı. Tahran Sirik'teki saldırıyı savaş suçu olarak nitelendirirken Washington ise sivilleri hedef almadığını iddia etti.
11: Düğün evi Amerikan saldırısı sonrası cenaze evine döndü. Görüntüler İran'ın Hürmüz Boğazı kıyısındaki Sirik kentinden. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'a yeni saldırılara başlamıştı. Saldırılarda askeri ve iletişim tesislerinin vurulduğu belirtildi. Hedefin İran devrim muhafızlarına ait askeri unsurlar olduğu aktarıldı. Ancak saldırılar sonrası tablo daha farklıydı. Sirik'in Kuhestak kasabasında düğün yapılan bir ev, Amerika'nın saldırıları sonucu enkaza döndü. İran Kızılayı şarapnel parçalarının eve isabet ettiğini açıkladı. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivil yaşamını yitirdi, onlarcası ise yaralandı. İran Devlet Televizyonu düğün evinin sahibiyle konuştu. Gelinin babası, "Maalesef burası bir konut ve maalesef bu olay kızımın düğün töreni sırasında meydana geldi," dedi. Hürmüzgan eyaletinin yetkilileri son saldırılarda bazı telekomünikasyon kulelerinin ciddi şekilde hasar gördüğünü açıkladı. Devlet medyası devrilmiş haldeki bir iletişim kulesini ve bir sokağa saçılmış metal parçalarını gösteren görüntüler yayınladı. Ancak hasar alan kule düğün evine yaklaşık 140 metre mesafede bulunuyor. Amerikan saldırısına karşı İran'dan sert açıklamalar yükseldi. Meclis Başkanı ve baş müzakereci Muhammed Bakır Galibaf, "Eğer bir güç şeytan gibi davranıyor, hedeflerini şeytan gibi seçiyor ve şeytan gibi öldürüyorsa o şeytandır," değerlendirmesini yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de saldırıyı savaş suçu olarak değerlendirdi. Buna karşın bir CENTCOM yetkilisi devrim muhafızlarının aksine Amerikan ordusunun asla sivilleri hedef almadığını savundu. ABD güçleri İsrail'le birlikte İran'a saldırıları başlattıkları 28 Şubat'ta da Minab'da bir okulu vurmuştu. Okuldaki 168 öğrenci yaşamını yitirmişti.
0: Trump'tan yeni açıklamalar geldi. Onlara da bir bakalım. Çarpıcı açıklamalar ile her zaman olduğu gibi Trump usulü. Washington ve Tahran arasında Temmuz ayından bu yana durgun seyreden saldırılar yeniden başladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da saldırıların çok sürmeyeceğini ama İran'a yeni bir saldırı düzenlemeye hazır olduklarını söyledi. Trump ayrıca Ukrayna'da barış penceresi açıldığında Rus lider Vladimir Putin'le bir zirve gerçekleştirmek istediğini de sözlerine ekledi.
12: İran'a istediğimiz zaman yeniden saldırabiliriz. Buna hazırız. Son saldırımız gerçekten çok sert oldu.
13: Amerika Birleşik Devletleri İran hattında tansiyon yeniden yükseldi. Washington'ın son saldırılarına İran'dan misilleme gecikmedi. ABD Başkanı Donald Trump saldırılara dair Beyaz Saray'da açıklama yaptı. Saldırıların uzun süre devam etmeyeceğini ifade eden Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı boyunca yeniden ekipman konuşlandırdığını söyledi. Son saldırılarda askeri ekipmanları hedef aldıklarını öne sürdü.
12: Mayın atan bir roket yapmaya çalışıyorlardı. Neredeyse bitmişti. Biz de onu imha ettik. Onların bunu inşa ettiğini gördük. Yaptıkları her şeyi görüyoruz. Kıpırdayamıyorlar.
13: Amerika Birleşik Devletleri İran'a son haftaların en ağır saldırılarından birini gerçekleştirmiş. Sirik'te düğün organizasyonuna yakın bir ev vurulmuştu. Saldırıda çok sayıda İranlı da hayatını kaybetmişti. Amerikan Başkanı'na Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yeni bir zirve gerçekleştirip gerçekleştirmeyecekleri de soruldu. Trump bunun mümkün olduğunu ancak zirvenin Ukrayna'da barış anlaşması yapmaya hazır oldukları zaman gerçekleşmesini istediğini söyledi. Ukrayna'daki savaşın biteceğini de sözlerine ekledi. Trump'a Venezuela'da soruldu. Venezuela'nın seçimlere henüz hazır olmadığını savunan Amerikan Başkanı ülkenin daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu belirtti. Onları bir diktatörlükten kurtardık ve hükümette çok iyi anlaşıyoruz diyen Trump, Venezuela'daki geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez hakkında da pozitif ifadeler kullandı.
0: Gazze'yi unutmamamız gerekiyor, unutulmaması gerekiyor. Orada hala insanlar gerçekten bir insanlık suçuyla karşı karşıya yaşam mücadelesi veriyor. İsrail'e bakacağız. Seçimlerin yaklaştığı İsrail'den Filistinlilere yönelik politikalarla ilgili ard arda açıklamalar geldi. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, Gazze'den sürgün planının henüz iptal edilmediğini söyledi. Başbakan Benjamin Netanyahu ise İsrail'in Gazze'deki işgalini genişleteceğini açıkladı. Batı Şeria'da ise yeni bir yasa dışı yerleşim açılırken iki Filistinli genç İsrail saldırısında öldürüldü.
14: İsrail'de 27 Ekim'deki parlamento seçimleri yaklaştıkça siyasilerin Filistin'e yönelik tehditleri de sertleşiyor. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, Filistinlilerin Gazze'den sürgün planının hala gündemlerinde olduğunu söyledi. Katz, İsrail merkezli Yediot Ahranot gazetesinin düzenlediği konferansta konuştu. İsrailli bakan, ABD Başkanı Donald Trump'ın sürgün planını henüz iptal etmediğini, dondurduğunu belirtti. Bu göç olmadan Gazze için gerçek bir çözüm yok diyen Katz, sürgünü her türlü yolla kolaylaştıracaklarını duyurdu. Arap devletlerinin Trump'a baskı yaptığını aktaran Katz, bu ülkelerin sürgün planının dondurulması karşılığında ABD'ye istedikleri yatırımları yapacaklarını, Hamas'ın silahsızlandırılmasını kabul edeceklerini savundu. Gazze'deki Filistinlileri karşılamayı kabul edebilecek ülkelerin ABD'den destek şartı koştuğunu söyledi. Trump, Şubat 2025'te Gazze'nin yaklaşık 2,3 milyonluk nüfusunun başka yerlere taşınmasını önermişti. Ancak uluslararası tepkiler sonucu Trump, Ekim'de ilan ettiği Gazze Barış Planı kapsamında Filistinlilerin Gazze'de kalmasını teşvik etme sözü vermişti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da Gazze'deki işgal karakolunu ziyaret etti. İsrail ordusunun Gazze'den çekilmeyeceğini açıkladı. Gazze'nin %60'ını kontrol ediyoruz ve daha fazlası da gelecek ifadelerini kullandı. İşgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim faaliyetleri hız kazanıyor. Beytüllahim ve El Halil kentleri arasında bir yerleşim yeri daha kullanıma açıldı. Açılışı yapan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotriç, amacının Filistin devletinin kurulmasını engellemek olduğunu söyledi. Ayrıca Batı Şeria'daki Muayir köyünde de İsrailli yerleşimciler ve İsrail askerlerinin saldırısında 16 ve 19 yaşındaki iki Filistinli genç hayatını kaybetti.
0: Şimdi 10 yıl sonra gerçekleşen önemli bir ziyaret var. Hemen aktaralım. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Mısır'ın başkenti Kahire'de mevkidaşı Abdülfettah Sisi ile buluştu. Az önce de ifade ettiğim gibi Xi'nin 10 yıl sonraki ilk Mısır ziyaretinde gündem tabii bu kadar yangın yeriyken elbette Orta Doğu'ydu. Çin ve Mısır Süveyş kanalına ilişkin anlaşmada 3. aşamaya geçtiklerini de duyurdu.
8: Çin Devlet Başkanı Xi Jinping 10 yıl aradan sonra Mısır'ı ziyaret etti. Xi'yi Mısırlı mevkidaş Abdülfettah Sisi Kahire Havalimanı'nda karşıladı. Ardından İttihadiye Sarayı'nda özel bir tören düzenlendi. Xi onuruna 21 pare top atışı yapıldı. Çin lideri Mısır'a eşi Peng ve beraberindeki heyetle gitti. Xi'nin ziyareti Kahire ile ilişkilerin yanı sıra İran Savaşı açısından da büyük önem taşıyor. Sisi ve Xi görüşmelerinde Süveyş kanalındaki Mısır-Çin sanayi bölgesinin 3. aşamasını başlatmak için anlaştı. Anlaşma Çin'e Süveyş kanalında büyük bir nüfuz kazandırıyor. Çin ve Mısır arasında yeni anlaşmalar imzalanan bir diğer rotada kuşak ve yol girişimi. 70 ülkeyi kapsayan ve Çin'den Avrupa'ya uzanan tek yol olan bu rota Türkiye'den de geçen alternatif bir yol olarak ortaya çıkıyor. Xi ve Sisi görüşmelerinde diplomatik çözümler ve savaşı sona erdirecek kapsamlı bir anlaşma çağrısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri geçen hafta İran'ı ekonomik olarak izole etme politikası için Mısır'ın en büyük bankalarından birinin Birleşik Arap Emirlikleri Şubesi'ne de yaptırım uygulamıştı. Mısır-Çin görüşmesinde uzmanlar Kahire'nin ABD'ye alternatif bir dış politika planı yaptığını değerlendiriyor. Çin'in ziyareti Kasım'daki APEC zirvesinde yakın müttefiki Rusya lideri Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ı ağırlamadan önce gerçekleştirilmesi nedeniyle de dikkat çekiyor.
0: Ve Nepal'in Çin'le sınır bölgesinde geçen hafta meydana gelen ani sel ve toprak kayması felaketine de bir bakmak gerekiyor. Çünkü oradan gelen görüntülerde hakikaten oldukça vahim. Tablo gittikçe ağırlaşıyor, bunu ifade edebiliriz. Enkaz kaldırma çalışmaları bir yandan tabii yoğun bir şekilde devam ediyor. Ama son duruma bakacak olursak yaşamını yitirenlerin sayısı 1220'ye yükseldi. Nepalli yetkililer ülkede 1204 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. 26 Ağustos'ta yaşanan felakette 301 kişi yaralandı ve yaklaşık 4216 kişi ise hala kayıp. Nepal'deki çeşitli hidroelektrik santrallerinde görev yapan yaklaşık 900 personelden de hala hiçbir haber alınamıyor. Çin'de ise ölenlerin sayısı 16 olarak açıklandı. Çin'in Tibet bölgesinde ayrıca 261'i yabancı olmak üzere 546 kişi ise kayıp olarak bildirildi. Güney Kore, Çin ve Hindistan başta olmak üzere çok sayıda ülke arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için Nepal'e ekip gönderdi. Yetkililer hayatta kalanlara ulaşma ihtimalinin zaman geçtikçe azaldığını söyledi. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

0: Şanlıurfa'da bir grup kaçak elektrik kullanmak için trafo merkezini bastı. Bir güvenlik görevlisini darp etti. Açıklama Dicle Elektrik'ten geldi. Viranşehir ilçesinde tarımsal sulama abonelerine enerji sağlayan trafo merkezi saldırıya uğradı. Yüzlerini kapatan grup güvenlik görevlisini darp edip içeri girdi. Kaçak elektrik kullanmak amacıyla iki hatta müdahale etti. Ekipler saldırganların kimliğini belirlemek için güvenlik kameralarının kayıtlarını inceliyor. Dicle Elektrik can güvenliğini ve enerji arzını tehdit eden yasa dışı müdahalelere karşı hukuki mücadelesini sürdüreceğini açıkladı.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Tekstil dünyasının kalbi, Textivision İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı'nda atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com. Şansa kalmaz işimiz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve

0: Üniversite dedi. Dedi.
1: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her bes Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
5: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Çin asıllı Amerikalı yazar Yiyun Lee'nin Mutluyken Başka Adlarımız Vardı isimli öykü kitabı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıktı. Kitabı Türkçe'ye Nuray Önoğlu çevirmiş. Yiyun Lee kısa öyküleri ve romanları ile birçok ödül kazanmış bir yazar. Bunlar arasında Pen Hemingway ödülü, Guardian İlk Kitap ödülü ve Pen Faulkner ödülü de var. Kendisi halen Princeton Üniversitesi'nde ders veriyor. Kimi eleştirmenlere göre Yiyun Lee, Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Alice Munro ve dünya edebiyatının zirvelerinden Anton Çehov gibi insan ruhunu incelikle gözlemleyen yazarların izini sürüyor. Lee'nin Türkçe'de daha önce Kas Kafa'nın kitabı Akıl Ermeyince ve Bin Yıllık Dua isimli romanları yayımlanmıştı. Yiyun Lee, Mutluyken Başka Adlarımız Vardı isimli kitabında kayıp, yas, yabancılaşma, göç, annelik ve modern hayat üzerine bilgelikle örülü öyküleri bir araya getiriyor. Yas tutan bir anne kayıplarının listesini tutuyor. Bir üniversite hocası ile kuaförü arasında tuhaf ve karmaşık bir bağ kuruluyor. Bir kadın kendisinin iki katı yaşında bir adamdan her sene mektup alıyor. Hayatının sonlarına yaklaşan bir bilim insanı ile bir zamanlar doktorluk yapan bakıcısı ortak bir yaşama adım atıyor. Öykülerinde kısa ve berrak cümlelerle güçlü bir duygusal etki yaratan Yiyun Lee'nin kahramanları, düşledikleri sıradan ve huzurlu hayattan ölümle, şiddetle, yabancılaşmayla ayrı düşüp ellerinde kalanla yaşamanın yeni yollarını arıyor. Bunu kimi zaman bir kavanoz balda ya da yıllarca özlemle saklanan bir fotoğraf gibi anlam dolu detaylarda ve küçücük anlarda buluyorlar. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
4: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
6: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
7: Ege ve Akdeniz'de yüksek sıcaklık, kuru ve kuvvetli rüzgarla birleşerek orman ve anız yangını riskini artırıyor. Açık alanda ateş ve kıvılcıma karşı dikkatli olunmalı. Akdeniz'de yüksek nem nedeniyle bunaltıcı sıcaklık ve sıcak çarpması riski yüksek. Marmara ve Ege'de kuvvetli Poyraz ve Kareyel deniz ulaşımında aksamalara neden olabilir. Karadeniz'in doğusunda ise kısa süreli yağışlara karşı dikkatli olunmalı.
6: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
3: Tek reklam.
8: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
9: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerji

0: yapmak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam.
3: Her güzele bir Mindus.
4: Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sunar.
5: Kansere karşı korunmak için nasıl beslenmeliyiz? Tıbbi onkoloji uzmanı Profesör Doktor Özlem Sönmez NTV Radyo'da anlattı.
6: Bunu yersen kanser olmazsın, şunu yersen kanser olursun, bunu yaparsan kanser olmaz. Bu böyle değil. Aslında Paracelsus'un dediği gibi her şey zehirdir. Paracelsus eski bir bilim adamı. Her şey zehirdir. Önemli olan miktarı. Her şeyi dengeli yemek, Anadolu tipi beslenmek, Akdeniz tipi beslenmek, sofradan evde pişen yemeklerle beslenmeye çalışmak bizim en fazla önerdiğimiz bir şey.
3: Her güzele bir Mindus.
4: Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sundu.
2: Reklam.
7: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor.
8: Vakıfbank daima seninle.
9: Tekstil dünyasının kalbi, Tekstivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için tekstivisionist.com.

0: Ara 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: NTV Radyo.

0: Reklam.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yarı final biletini arıyor. Ay Yıldızlı ekip grupta yendiği Almanya ile bu kez çeyrek finalde karşılaşacak. Maç saat 19'da.
3: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonluğu yolunda parkeye çıkacak. Milliler çeyrek final maçında Almanya ile karşılaşacak.
4: Baskı ilk günden beri hissettiğim bir şey. Aslında bundan şikayetçi de değilim. Eğer bunu hissediyorsam, önemli bir şey için mücadele ediyoruz demektir. Üzerimizdeki baskının takımımızı diri tuttuğunu düşünüyorum.
3: Sultanlar son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 yenerek son 8 takım arasına kaldı. Almanya ise Belçika'yı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. İki takımın A grubunda karşılaştıkları maçı milliler 3-1 kazanmıştı.
5: Almanya ile ne zaman karşılaşsak harika maçlar ortaya çıkıyor. Kadrolarında çok iyi oyuncuları var. Bu nedenle bu maçın da çok güzel bir mücadeleye sahne olacağını düşünüyorum.
3: Türkiye-Almanya Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçı saat 19'da başlayacak. Mücadeleye Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yapacak. Turu geçen taraf yarı finalde Sırbistan'ın rakibi olacak.
2: Trabzonspor'da Muhammed Salah'ın imzasıyla beklentilerin yükseldiği sezon fırtınalı başladı. Avrupa Ligi'ne erken veda ettikten sonra Fatih Tekke ile yollarını ayıran Bordo Mavililer'de hedef yabancı teknik direktör.
6: Trabzonspor'da coşkulu geçen transfer dönemi Fatih Tekke'nin sonu oldu.
7: Hoca için hiç iyi bir şey değil. Tamamen kovulmalık kadro. Başkana bunu söyledim.
6: Kovulmalık kadro dedikten 9 gün sonra görevine son verilen Tekke, geçen sezon kurduğu kadronun bozulmasından memnun kalmadı. 4-0'lık Ferencvaros mağlubiyetinden sonra istifa eden 48 yaşındaki teknik direktör, yönetimle yaptığı görüşmenin ardından görevde kaldı ama ligdeki Ahmet sportif faaliyetler mağlubiyeti yolları ayırdı. Tekke'den sonra teknik direktörlüğe geçici olarak Hüseyin Çimşir'i getiren Bordo Maviller de yeni dönem için görüşmeler sürüyor. Yönetim yabancı adayların üzerinde duruyor. Bu sezon çıktığı 5 resmi maçta bir kez kazanabilen Trabzonspor, pazar günü Gençler Birliği'ni konuk edecek.
2: Galatasaray Avrupa kadro bildiriminin son gününde stoper rotasyonunda değişikliğe gitti. Victor Nelson'la yollarını ayıran Sarı Kırmızılılar Bichabu'yu satın alma opsiyonuyla kiraladı. Galatasaray kiralama bedeli için Alman ekibi Leipzig'e 2 milyon euro ödeyecek. Anlaşmada 28 milyon euroluk satın alma opsiyonu da yer alıyor. 23 yaş altı yabancı futbolcu kontenjanına da uyan futbolcu 2 milyon euro sabit ücret kazanacak. Yeni sezon için kadro yapılanmasını sürdüren Beşiktaş savunma hattına takviye yaptı. Corindon Alanyaspor'da forma giyen 22 yaşındaki savunma oyuncusu Ümit Akdağ ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah beyazlı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ümit Akdağ şanlı formamızla başarılar dileriz denildi. Daha önce Manş Denizi, Cebeli Tarık Boğazı ve Kuzey Kanalı'nı aşan otizmli yüzücü Tuna Tunca bir kez daha tarihe geçti. Tunca dünyanın en zorlu açık su parkurlarından Okyanus Yedilisi'nin 4. ayağı Catalina Kanalı'nı güçlü dalgalara rağmen 11 saatte yüzdü. Zeynep Sönmez Amerika Açık'ta sürpriz yapmayı bu kez başaramadı. İlk turda turnuvanın favorilerinden Coco Gauff'la karşılaşan milli tenisçi 6-3 ve 6-4'lük iki setle korttan mağlup ayrıldı.
6: Zeynep Sönmez Amerika Açık'ın devine meydan okudu. İlk turda dünya 4 numarası Coco Gauff'la ana kortta karşılaşan Türk tenisçi mücadeleden iki sette mağlup ayrılsa da gelecek için umut verdi. 2023'te turnuvayı kazanan Birleşik Amerikalı karşısında ilk seti 6-3 kaybeden Sönmez, 9. oyunda kazandığı rally puanıyla tribünlerden ve rakibinden alkış aldı. Amerika Açık'ın şampiyonluk favorilerinden Gauff karşısında ikinci seti de 6-4 ile kaybeden milli tenisçi, sezonun son Grand Slam'ine ilk turda veda etti. Tek erkekler ilk turundaysa gözler Gael Monfils'in üzerindeydi. Turnuvaya son kez katılan Fransız tenisçi 40. yaş gününde kazanmayı başardı. Paraguaylı rakibi Adolfo Vallejo karşısında ilk seti 6-2 kaybeden Monfils, sonraki setleri 6-1, 6-2 ve 6-0 kazanarak veda senesinde bir tur daha oynamaya hak kazandı.
2: Sinemada Serena Williams'ın gençliğine hayat veren Thea Frodin, Amerika Açık'ta korta çıktı. 17 yaşındaki tenisçi birinci turda karşılaştığı Yelena Rybakina'ya 2-0 yenildi.
3: Beyaz perdenin genç Serena Williams'ı gerçek hayatta korta çıktı. 2021 yapımı sinema filmi King Richard'da Serena'nın gençliğine dublörlük yapan Tia Frodin, kariyerinin ilk Amerika açık maçında sahne aldı. 18 yaş altı kategoride Birleşik Devletler şampiyonu olarak Amerika açığa özel daveti alan Frodin, ilk turda karşılaştığı dünya 2 numarası Yelena Rybakina'ya 2-0 yenildi ve turnuvadan elendi. Öğrenim hayatını lisede sürdüren Frodin, kariyerine bir süre daha gençler kategorisinde devam etmeyi planlıyor. 17 yaşındaki Amerikalı'nın sinema perdesinde hayat verdiği Serena Williams'a, Amerika açık çift kadınlarda kardeşi Venus Williams'a birlikte mücadele ediyor.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
0: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın.
8: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
9: Ülke genelinde hava açık, sıcaklık değişmiyor. İstanbul'da Poyraz biraz sert, sıcaklık 29 derece. Cuma hava biraz daha serin ve bulutlu olacak. Ankara güneşli 32, İzmir 35, Bursa 32 derece. Antalya'da hava nemli olduğundan hissedilen sıcaklık 37 derece. Marmara'da hava güneşli. Poyraz, Balıkesir, Çanakkale kesiminde daha kuvvetli. Edirne 35, Kocaeli 30, Çanakkale 32 derece. İç Anadolu'da rüzgar hafif. Eskişehir ve Konya 32 derece. Sivas'ta sıcaklık gece 11 dereceye iniyor. Ege'de Manisa, Bergama tarafında Poyraz daha kuvvetli. Güney Ege'de ise Karayel sert. Manisa 36, Muğla 35, Denizli 38, Bodrum 35 derece. Akdeniz güneşli, Lodos'la hava nemli. Hissedilen sıcaklık Adana'da 39, Mersin'de 37, Hatay'da 35 derece. Karadeniz geneli açık. Trabzon, Rize, Artvin'de kısa süre yağış ihtimali var. Zonguldak ve Samsun 26, Bolu 29 derece. Doğu kesimler güneşli, rüzgar biraz sert. Erzurum 27, Malatya 33, Gaziantep 36, Diyarbakır 38 derece.
8: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
10: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Merhaba, saatlerimiz artık 11'i gösteriyor. Haber Merkezi Kuşağı'nın ikinci saatinde gelişmelerle birlikteyiz. Hemen bir bağlantıyla başlayalım. Türkiye peş peşe meydana gelen gemi kazalarını konuşuyor. Bültenimizin başında dilerseniz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki o kazaya ilişkin bilgileri aktaralım sizlere. Sonra da Silivri açıklarındaki yaşananlara bakacağız, gelişmeleri aktaracağız. Ama önce bir Girne'ye gidelim, orada önemli gelişmeler var. Batan geminin enkazından 4. günde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 19 kişi arama çalışmaları da sürüyor. Ayrıntıları alacağız. Melike Şahin, Cüneyt Ali Horozal'la beraber bizleri beklemekte. Melike, şimdi soruşturmayla başlayalım. Aslında önemli ifadeler de gelmeye başlıyor. Personelin ifadeleri ortaya çıkmaya başlıyor ve o ifadeler elbette çok kıymetli, çok önemli. Neler olup bittiğinin anlaşılması adına geminin sefere çıkma kararı ile ilgili yeni bilgiler var mı elinde? Neler aktaracaksın?
1: Evet, şu anda 9 kişinin tutuklandığı süreçte mahkeme devam ediyor ve 9 zanlı hakkında polis 8 günlük daha tutuklama süresi istedi. Tabii önemli detaylar var, onlardan bahsedeyim. Mahkemede yeni ifadeler var. Öncelikli olarak ikinci kaptanın ifadesinde olay günü fırtına nedeniyle Taşucu Limanı'nın kapalı olduğu ve sefere çıkma kararının kaptanın inisiyatifiyle alındığı ifadesini verdi ikinci kaptan. Yani buradan Girne'den yola çıkarken varacakları limanın kapalı olduğunu ifade etti ikinci kaptan. Kaptanın inisiyatif olarak yola çıktığını öne sürdü. Şimdi tabii mahkemede birçok bulgu, polisin aslında bu süreçte 5 gündür toparladığı bütün belgeler, evraklar iletildi, yargıca sunuldu. Onlarla ilgili de şöyle ifadeler var. Mahkemede örneğin geminin evrakları ve denetim süreçleri açısından yapılan incelemelerde herhangi bir sorun tespit edilmediği aktarıldı. Yalnız geminin iki uluslararası sertifikasının eksik olduğu belirtildi. Polisin ilk değerlendirmesine göre gemideki hasara rağmen yola çıktı. Bunlardan zaten bahsediliyordu. Geminin daha önce hasar aldığı, vurduğu ve daha önce de yıpranmış olduğu, ancak buna rağmen hasarlı olmasına rağmen yola çıktığı ifade edilmişti. Polisin ilk değerlendirmesi de yine bunu gösteriyor. Çok önemli bir bulgu var. Bize burada kurtulanların, yolcuların aktardığı, aslında biz geri dönelim dedik. Su almaya başladığında geri dönelim dedik, ancak mürettebat oralı olmadı, geri dönmedi diyorlardı. Polisin de bu yönde bir değerlendirmesi var. Eğer geminin su aldığı tespit edildiği anda seferin kesilmesi ve çok düşük hızda seyredilerek limana dönülmesi halinde kazanın önlenebileceğine yönelik uzman raporu olduğunu polis ifade etti. Yani bu şu demek aslında, o su ilk alındığındaki bu görüntüler ortaya çıkmıştı. Eğer limana geri dönüselerdi daha yavaş hızda, uzman raporu bunu gösteriyor, bu kaza, bu facia önlenebilir. Bu kadar kişinin hayatını kaybetmesinin önüne geçilebilirdi. Tabii sorgulanan konulardan birisi de şuydu. Acil durumda acaba gerekeni yaptı mı mürettebat? Yapması gerekeni yaptı mı? Çünkü can yeleklerinin dağıtılmadığı, mürettebatın kaptanın ilk terk ettiği yönünde iddialar vardı. Burada da yine bu konunun da inceleneceği yönünde bir beyanı var polisin. Türkiye'de özellikle dün Ulaştırma Bakanlığı'ndan bir ekip gelmişti. Yine mahkemede sunulan belgelerden birisi de Türkiye'ye, Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bir heyet geleceği, ekip geleceği ve kaza kırım üzerinde çalışılacağı ifade edildi. Tabii bu ne şekilde olacak şu an için bilemiyoruz. Çünkü gemideki arama çalışmaları da devam ediyor ve enkazın şu anda 550 metre derinlikte olduğu belirtiliyor. Polisin ilk değerlendirmesinde öne çıkan noktalardan birisi de şu ki gemi daha önce su aldığı için tekrar su aldığında bunu kaptan ve mürettebat önemsemedi ve yola devam etti. Bu da yine şu anda mahkemede konuşulan en önemli bulgulardan birisi ki önümüzdeki dakikalarda aslında ortaya çıkacak tutukluluğun devam edip etmeyeceği.
0: Melike Şahin, Cüneyt Ali Horozal'ın görüntüleriyle Girne'den aktardı. Şimdi bir gelişme var. O gelişmenin ayrıntılarını alacağız. İstanbul Başakşehir'de inşaat alanında istinat duvarı çöktü. Ayrıntılar için söz Varan Bila'da.
2: Zira şu sıralarda göçük altında bir işçi var ve onu kurtarmak için çabalar sürüyor. Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi ve şu an bir an evvel onu kurtarmak için bulunduğu sıkıştı alandan çıkarmak için yoğun bir çaba halindeler. Önce 3 işçinin toprak kayması sonucu mahsur kaldığı bilgisi vardı. İkisi kurtarıldı ancak biri halen aşağıda ve kurtarılmayı bekliyor. İstanbul Başakşehir'de Şamlar Mahallesi'nde meydana geldi olay. İnşaat alanında bir toprak kayması yaşandı. İstinat duvarının çöktüğü de gelen bilgiler arasında ve bu bilginin ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Şöyle bir baktığımız zaman aslında geniş bir alan olduğunu da söyleyebiliriz. Hemen yanında yerleşim yerleri var, evler var, konutlar var. Burası da bir inşaat alanı. Tam olarak nasıl bir çalışma yapılıyordu, tam olarak burada hedeflenen neydi teknik olarak bunu henüz bilmiyoruz. Konuyla ilgili teknik ve ayrıntılı bir inceleme yapılacaktır. Fakat öncelikle şu an herkesin amacı işçiyi bulunduğu yerden çıkarmak. Dolayısıyla ambulans olay yerinde hazır bekliyor. İtfaiye ekipleri veya diğer birimlerden uzman ekipler olay yerindeler. Bu tarz durumlarda adeta zamana karşı bir yarış söz konusu. Çünkü bir an evvel ne kadar erken o kişiye ulaşırsanız o kadar iyi. Ama ne yönde bir çalışma yapılacak, kurtarma çalışması teknik olarak nasıl ilerleyecek? Önce bununla ilgili bir teyakkuz halinde, bununla ilgili bir değerlendirme halinde oluyor ekipler ve sonrasında etap etap metrelerce derine inmeye çalışıyorlar. Hava koşulları açısından bir sıkıntı görünmüyor şu an. Genellikle toprak kayması veya bir istinat duvarı çökmesi dediğimiz zaman yağışlı havalarda bu durum daha çok ağırlık kazanmış oluyor. Fakat bugün itibariyle böyle bir durum yok. Ama nasıl böyle bir olay meydana geldi bunu da henüz bilmiyoruz. İş makinelerinin olay yerinde olduğunu görebiliyoruz. İş makineleriyle de bu anlamda ekiplere destek verilmeye çalışılacak ki bir an evvel çalışmalar daha hızlı bir şekilde ilerlesin. 3 kişi demiştik önce toprak altında kalan. İkisi kurtarıldı. Sağlık durumları ile ilgili şu an henüz bilgiyi de bilmiyoruz ama ilk gelen bilgiler sağlık durumları nispeten daha iyi olduğu yönünde ama bir kişi halen aşağıda. Ve şu an makinelerin hemen önünde çeşitli halatların bağlandığını görebiliyoruz. Ve o halatlarla aşağı doğru etaplar halinde bir çalışma yapılacak. Ve ona da şu an ulaşıldıktan sonra sağlık ekiplerinin hemen müdahale etmesini bekliyoruz. Bir kez daha tekrar edelim, bir inşaat alanında, bir şantiye alanında olay meydana geldi. İstinat duvarının çöktüğü ve toprak kayması meydana geldiği ifade ediliyor. Göçük altında kalan 3 işçiden ikisi kurtarıldı ancak biri halen bulunduğu yerden kurtarılamadı ve ekiplerin bu anlamdaki ummalı çalışması devam ediyor.
0: Baran, tabii olay çok sıcak. Sen de eldeki bilgilerle elbette doğru bilgileri ekranlardan aktarmaya çalışıyoruz. Şimdi bu göçük tam olarak kaçta gerçekleşmiş? Buna dair bir bilgimiz var mı? Şu yüzden soruyorum. Şimdi 2 işçi kurtarıldı. Durumları nispeten iyi. Bu bilgi var elimizde dedin ama şimdi o göçüğün altında bir kişi daha var ve bu zamanla yarış demek. Ne kadar süredir acaba orada olabilir anlamaya çalışıyorum. Yani bu göçük tam olarak ne zaman gerçekleşmiş olabilir? Buna dair bir duyumun, bir bilgin var mı?
2: Tahminimiz son bir saat içerisinde böyle bir olay meydana geldiğini öğrendik. Çünkü bir kez daha ifade edelim. Bu anlamda herhangi bir uyarı, herhangi bir göçük, herhangi bir çökme uyarısı veya bir meteorolojik tespit yoktu. Ama son bir saat içerisinde böyle olayın meydana geldiğini varsayıyoruz. Çünkü kurtarma operasyonları da çok hızlı ilerlemiyor. Biraz önce ifade ettiğim üzere önce bir teknik analiz yapılması, sonrasında etaplar halinde daha derinlere, daha metrelerce derine inilmesi için bir çalışma yapılıyor. Bu anlamda bir ön hazırlık yapılıyor ve sonrasında artık ekipler harekete geçiyor. Evet, tabii ki bir an evvel olay yerine ulaşmak, bir an evvel işçilere müdahale etmek oldukça önemli ama dakikalar içerisinde meydana gelebilen bir durum bu ve şu an sağdaki tabloya baktığımız zaman şöyle en azından bir yarım saat 45 dakikalık bir süre geçtiğine yönelik çeşitli bilgiler var ama tam olarak ne zaman, saat kaçta, tam olarak hangi dakikada meydana geldi bilmiyoruz. Bunu da bir kez daha belirtmiş olalım. Evet, 2 işçi kurtarıldı. İlk bilgiler durumların iyi olduğuna yönelik ama haliyle onlar da yıpranmış vaziyetteydi. Hastaneye kaldırıldılar. Daha ayrıntılı tekniklerin, daha ayrıntılı incelemelerin ardından onların sağlık durumuyla da ilgili daha net bilgilere ulaşmış olacağız. Bunu da hatırlatmakta fayda var Zehra.
0: Şunu da sormak istiyorum. Bilgilerin sınırlı biliyorum ama tabii çok fazla merak ettiğimiz soru var. Şimdi bir İnşaattan bahsediyorsak eğer çok fazla işçi olması gerekiyor. Farklı ustalar da olması gerekiyor. Şimdi 2 işçi kurtarıldı, biri göçük altında, başkaları da vardır diye düşünüyorum ama başka yaralananlar da var mı? Ya da varsa onların yani anlattıkları var mı? Buna dair bilgin var mı? Ulaşabildin mi?
2: şekilde. Bunu henüz bilmiyoruz. Olay oldukça sıcak. Ama bu denli geniş şantiyelerdeki şantiye dediğiniz zaman sadece işçiler değil, buradaki güvenlik personelleri, mühendisler veya o anlamda iş makinelerini kullanan operatörler, pek çok farklı birimin, pek çok farklı uzmanlık alanının aslında beraber görev yaptığı sahalar. İşte o yüzden geniş bir ekibin burada görev aldığını öngörmek mümkün. Şu anki görüntüye bakıldığı zaman evet, tabii ki şu an ucuz atlatıldı diyemeyiz. Çünkü bir kişi halen toprak altında. Öncelikle onun kurtarılması için çabalar sürüyor ama daha da sıkıntılı bir durum meydana gelebilirdi tabii. Çünkü geniş bir alanda toprak kayması veya istinat duvarı çöktüğü zaman zincirleme olarak farklı toprak kaymaları da meydana gelebiliyor. Daha fazla kişi de göçük altında kalabiliyor. Bunun örneklerine geçtiğimiz yıllarda rastladık. Neyse ki böyle bir durum meydana gelmemiş. Geniş bir alan, geniş bir saha. Bunu bir kez daha vurgulamış olalım ama tam olarak inşaatın mahiyetini, kaç kişi çalışıyor, kaç birim çalışıyor, bununla ilgili incelemeler de sürüyor. Polis ekipleri bölgede tabii. Polis ekipleri de bir güvenlik şeridi, bir güvenlik önlemi aldı. Çevredeki daha olumsuz bir durumda meydana gelmesin diye. Önce çalışanlar, bu anlamdaki şantiye görevlilerinde onlara müdahale etmeye çalıştığını görüyoruz. Tabii mesai çalışma arkadaşları etkilendi. Onlar da tahminimiz önündeki büyük bir üzüntü ve panik yaşadılar. Ve sonrasında hemen uzman birimlere, ekiplere haber verildi. Şu an her geçen dakika aslında daha fazla ekibin de orada toplandığını görebiliyoruz. Bir iş makinesi var ve o iş makinesinin başında görevliler, işçiler çalışmaya devam ediyorlar. Hassas bir çalışma çünkü böyle bir olay meydana geldiği zaman bir ikinci toprak kayması olur mu, bir ikinci göçük olur mu, daha fazla kişi etkilenir mi, bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Bu yüzden ayrıntılı bir saha çalışması da yapılıyor ama burada halatların da doğru bir şekilde hızlıca bağlanması, sağlam bir önlem alınması da oldukça önemli ama maalesef şu an baktığımız zaman biraz derinde gibi görünüyor mahsur kalan işçi. Çünkü halen kazmaya, halen bulundukları alanda incelemeler, araştırmalar yapmaya devam ediyor ekipler. En azından görüntü bu yönde. Farklı birimler, itfaiye ekipleri belki AFAD'la ilerleyen dakikalarda veya halihazırda bu noktada çalışmalara dahil olmuş olabilir. Destek olmak amacıyla. Çünkü farklı birimlerin bu anlamda işbirliği yapması, koordinasyon halinde olması oldukça önemli. Çevredeki yapılar, binalar etkilendi mi, bir risk söz konusu mu? Bu da ikinci, üçüncü etapta sorulacak sorulardan biri. An itibariyle böyle bir görüntü ortada değil ama hatırlatalım, çevredeki farklı yapılar, farklı yerlerde bu şantiye alanının hemen karşısında görünüyor. Ama ilk başta değindiğim konuya da bir kez daha dikkat çekmek istiyorum. Genellikle bir göçükten bahsettiğimiz zaman veya bir toprak kaymasından bahsettiğimiz zaman yağışlı havalarda, fırtınalı havalarda böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Hava koşulları bu denli iyiken, bu denli herhangi bir olağanüstü bir durum yokken neden böyle bir olay meydana geldi? Bir ihmal var mı? Böyle bir soru da gündeme gelmiş oluyor. İşte bu bağlamda da çalışmalar, bu anlamda da incelemeler devam edecektir ama öncelik şu an bu incelemelerden öte toprak altında kalan, mahsur kalan işçiye ulaşmak. Hangi alanda görevliydi, çalışıyordu, tam olarak o sırada nasıl bir çalışma vardı inşaat alanında, farklı bağlantılar mı kuruluyordu, bir set mi çıkılıyordu, iskele mi çıkılıyordu, bununla ilgili de sorular gündeme gelecektir. Bunları da hatırlatmakta fayda var Zehra.
0: Baran Bila aktardı. Tabii çok sıcak bir gelişme. Eldeki bilgiler de sınırlı. En hızlı, en doğru bir şekilde aktarmaya çalışıyoruz sizlere. Başakşehir'de bir istinat duvarı çöktü. İki işçi kurtarıldı. Sağlık durumları nispeten iyi dendi. Bir işçiyi kurtarma çalışmaları da hala devam ediyor. 45 dakika, 1 saat kadar olduğu ifade ediliyor bu çökmenin üzerinden geçen sürenin. İlerleyen dakikalarda daha fazla bilgiyi de elbette aktaracağız sizlere. Önce tabii o göçük altındaki işçinin kurtarılması ilk sırada yer alıyor. Sonrasına artık sonra bakılacak. Neden, bir ihmal mi vardı? Çevredeki binalar etkilendi mi? Başka hangi etkenler bu çökmede etkili oldu? Önemli sorular var cevaplanması gereken. Sonrasında elbette onlar da gerçekleştirilecek incelemeler, soruşturma kapsamında cevap bulacaktır. Şimdi bir sıcak gelişme daha var. Tuzla'ya gidelim. Tuzla'da bulunan bir depolama alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın var. Ve şu anda da görüntüler canlı olarak geliyor. Ekranlarınıza bakın, kara kara dumanlar yükseliyor yangının olduğu noktadan. Ekipler etrafı sarmış durumda, yoğun bir çalışma gerçekleştiriliyor. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını da net bir şekilde görebiliyoruz. Hemen ekranın sağ tarafında Oradan da suyla beraber müdahale edilmeye çalışılıyor ama çok yoğun bir duman çıktığını ifade edebiliriz. Bu da çok sıcak bir gelişme. Bu yangın neden çıktı? Orada tam olarak ne vardı? Şu anda bilemiyoruz ama bir iş yerinde çıktığı bilgisi var. Şu anda bu yangının ve itfaiye ekiplerinin o yoğun müdahalesini de canlı yayında ekranlarınıza getiriyoruz. İlk bilgilere bakacak olursak Orhanlı Mahallesi Anıt Sokak'ta bulunduğunu biliyoruz bu iş yerinin. Ama neden çıktı bu yangın? Dediğimiz gibi saat kaçta çıktı? Neden çıktı? Şu anda bilemiyoruz ama çok kısa bir sürede itfaiye ekipleri o bölgeye intikal etti ve yoğun bir şekilde de çalışmalarını sürdürmeye başladılar. Tabii bir ihbar yapıldı. Hemen o ihbarın ardından da polis, sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde alana intikal etti ki böylesi durumlarda aslında ekiplerin 2-3 dakika gibi çok kısa bir sürede de olay yerinde oldukları bilgisini de yineleyelim. Çünkü gerçekten de zamanla yarışılıyor ve ekipler de büyük bir hassasiyetle olayın olduğu yere olabilecek en büyük hızda ulaşıyorlar. Sonrasında da çalışmalarına titizlikle başlıyorlar. Şöyle bir bilgi de var. Tabii belki teyide muhtaç bir bilgi. Daha çok yeni bir gelişme olduğu için iş yerinin bitişiğinde bir ahşap deposunun bulunduğu bilgisi var elimde ama teyide muhtaç bilgiler tabii şu anda çok yeni bir gelişme olduğu için oraya da o ahşap deposuna da sirayet ettiği yangının ifade ediliyor. Bu nedenle de belki de o ahşap deposu nedeniyle de böylesi yoğun bir duman, kara dumanların yükseldiğini ifade edebiliriz. Alevleri de aradan yükselen o alevleri de görebiliyoruz ki bu da demek oluyor ki alan, o alan komple alevlere teslim olmuş durumda ve içeride de yoğun yanıcılığa sahip etken maddelerin olduğunu ifade edebiliriz ki zaten hemen iş yerinin bitişiğindeki ahşap deposuna da sirayet ettiği bilgisi şu an için elimizde bulunmakta. Zaten dumanlardan da yoğun yanıcılığa sahip maddelerin içeride olduğunu anlayabiliyoruz. Yoksa böylesi kapkara dumanlarda gökyüzüne yükselmezdi. Alevlerin hala çok etkili olduğunu görebiliyoruz. Bir yandan tabii o alevlerle mücadele itfaiye ekipleri tarafından sürdürülüyor. Hemen yan tarafta da evet başka binalar da var. Bu açıdan tabii tam göremiyorum ama oralara sıçramaması adına da çünkü bakın binanın dışında bahçe gibi olan bir alanda da yine alevleri görebiliyoruz. Burada tablo nasıl takip edeceğiz ve son durumu da sizlere aktaracağız. Şimdi sabaha bir operasyon haberiyle başladık. Onu aktaracağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Aralarında daire yöneticilerinin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada bazı ihalelere fesat karıştırıldığı iddia edildi. İBB Başkanlık konutuna çeşitli materyal alımı sırasında da çeşitli usulsüzlükler yapıldığı da öne sürüldü. Soruşturmada İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan ön inceleme raporuyla bilirkişi raporunda etkili oldu. Bu kapsamda aralarında İBB Satın Alma Daire Başkanı Mustafa Sökmen, Kent Lokantaları Şube Müdürü Ali Toy ve 10 kişi gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Ahmet Davutoğlu ile alakalı da bir gelişme var. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret soruşturması başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre soruşturmanın nedeni Davutoğlu'nun sosyal medyada yer alan ve Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeleri. Başsavcılık eski başbakan ve feshedilen Gelecek Partisi'nin genel başkanı Davutoğlu'na Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını bildirdi. Enflasyon rakamları da geldi. Ağustos ayında enflasyon %1,84 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon da %31,51 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre ana harcama gruplarına bakıldığında Ağustos'ta en fazla artış %8,62 ile eğitimde görüldü. Onu 6,89 ile alkollü içecekler ve tütün %4,82 ile ulaştırma takip etti. Yıllık artışta ilk sırada %53,44 ile eğitim var. Onu %43,46 ile sağlık, %39,77 ile konut takip etti. Eylül ayında ev ve işyerlerinde kiralar için zam tavanı da %31,79 oldu. Şimdi enflasyon rakamlarında da değindik. İlk sırada eğitim vardı. Okulların açılmasına artık çok kısa bir süre kaldı. Böyle olunca da servisler yine gündemde. İstanbul'da servis ücretleri de netlik kazandı. Tarifeye %10 zam yapıldı. En kısa mesafenin ücreti yaklaşık 40 bin lira. Ancak bazı özel okullar belirlenen ücret tarifesine de uymuyor.
3: Aynı mesafe, aynı güzergah ama farklı ücretler. Hatta bazı mesafelerde taksi bile daha ucuz. Okulların açılmasına sayılı günler kala öğrenci servisi tarifeleri de belli oldu.
4: Servis ücretlerinin 8-10 bin lira civarında olduğunu ortalama duyuyorum aylık. Yani gayet fazla yani.
5: Ne kadar söylediler en son? Yeni rakam nedir?
6: Ayazağa'nın girişinden yukarıya kadar yıllık 70 bin lira civarında bir şeydi en son.
3: İstanbul'da okul servisi ücretlerine %10 zam yapıldı. Yeni tarifeye göre ücretler 39.970 liradan başlıyor, 93 bin liraya kadar çıkıyor. Nice hariç servis ücretlerine %35 oranında rehber personel ücreti de eklenebiliyor.
5: Kısa mesafe olarak hesaplandığında bazı servis ücretlerine göre taksinin çok daha ucuz, uygun fiyatlı olduğunu görüyoruz. Örneğin 6,5 kilometrelik bir mesafeye güzergaha baktığımızda UKOME'nin aylık olarak belirlediği rakam 7.261 lira. Günlük olarak hesaplandığında 363 lira olması gerekiyor. Ama bazı özel okullar var ki servis ücretleri epey yüksek ve günlük 972 lira. Taksiye geldiğimizde gidiş dönüş olarak hesaplandığında bakıldığında bu rakamın 766 lira olduğunu görüyoruz.
7: 150 lira, 380 lira civarı gibi gidiş geliş hesaplasak yuvarlak hesap 800 lira. Tek başına gitmeyebilirim. 4 kişi alabiliyoruz. Bedavadan daha ucuz.
8: O ücretler tamamen o komisyoncu tur şirketlerine ve özel okullara komisyon olarak veriliyor. Biz de mağduruz, öğrenci velisi de mağdur.
3: Veliler denetimlerin sıkılaştırılmasını istiyor.
0: Kahramanmaraş'ta 5 yıl önce kuvözdeki bir bebeği darp ettiği iddiasıyla yargılanan hemşirenin davasına devam edildi. Hakim dosyada bulunan iki adli tıp kurumu raporu arasında çelişkiler bulunduğu kanaatine vardı. Raporların adli tıp kurumu üst kuruluna gönderilmesine karar verildi.
9: İlk raporda hemşirenin kuvözdeki bebeğe uyguladığı şiddetin serebral palsiyi kuvvetlendirme ihtimali olduğu yönünde tespitler yer alıyordu. Ancak ikinci raporda bebeğin engelli olmasıyla hemşire arasında bir bağ olmadığı belirtildi. Kahramanmaraş'taki davada mahkeme çelişkinin giderilmesi için raporların adli tıp üst kuruluna gönderilmesine karar verdi. 5 yıl önce kuvözdeki bebeği darp ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan Hazel Dırık Bağrıyanık, Kahramanmaraş 10. Asiye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Savunmasında pişman olduğunu söyledi. Tek amacım hastanın kanını alıp bakımını yapmaktı dedi. Bebeğin olaydan sonra yaşadığı sağlık sorunlarıyla ilişkisi olmadığını savundu. Duruşma sonunda hakim, Adli Tıp Üst Kurulu'ndan raporun beklenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dava 19 Ekim'e ertelendi. Olay 5 yıl önce Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'nde meydana gelmişti. Hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık küvözde tedavi gören bebeğe şiddet uyguladı. İlk dakikalarda oldukça hareketli olan bebek bir anda durgunlaştı. Aileye bebeğin bedensel ve zihinsel engelli doğduğu söylenerek teslim edildi. Gerçek güvenlik kamerası kayıtlarıyla ortaya çıktı. Görevine son verilen hemşire hakkında kasten yaralama suçundan dava açıldı.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nden bir saldırının haberini paylaşacağım şimdi sizlerle. Ünlü Times Meydanı güpegündüz çok kanlı bir saldırıya sahne oldu. Kadın saldırgan sokaktakilere bıçakla rastgele saldırdı. Bank of America'nın üst düzey kadın yöneticisi hayatını kaybetti. Bir kişi de yaralandı.
3: New York'un kalbi Times Meydanı güpegündüz dehşet anlarına sahne oldu. Akli dengesinin bozuk olduğu belirtilen bir kadın sokaktan geçenlere rastgele saldırdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin dev bankalarından Bank of America'nın başkan yardımcısı 32 yaşındaki Erin Piacenti bıçak darbeleriyle hayatını kaybetti. Bıçaklanan 68 yaşındaki bir başka kurbanınsa hastanedeki tedavisi sürüyor. Polisin elektroşoklu müdahalesine rağmen durdurulamayan bıçaklı saldırgan vurularak öldürüldü. 49 yaşındaki bir New Yorklu olduğu belirlenen Pamela Kisneros adlı kadın saldırganın akli dengesinin bozuk olduğu bildirildi. Kanlı saldırı, kentte bir süredir devam eden güvenlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Zira bu, New York finans dünyasını hedef alan ilk saldırı değil. Geçen yıl silahlı bir saldırgan, Manhattan'daki bir binanın lobisini hedef almış, dev yatırım fonu Blackstone'un üst düzey yöneticisini öldürmüştü. 2022'de ise 48 yaşındaki bir Goldman Sachs çalışanı, metroda rastgele açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nden geçelim Almanya'ya. Brandenburg eyaletinde salı günü bir trafo merkezinde patlayıcı düzenekleri bulunmuştu. Köln yakınlarındaki Bergheim kentinde aynı gün meydana gelen trafo arızasının da sabotaj şüphesiyle soruşturulduğu bildirildi. Kuzey Ren-Vestfalya İçişleri Bakanı yaptığı açıklamada Bergheim olayının yabancı kaynaklı bir sabotaj ya da aşırı sol yanlılarının eylemi olabileceğini söyledi. Olaydan elektrik santralinin bazı üniteleri etkilenirken elektrik arzında herhangi bir kesinti yaşanmadı. Aynı gün benzer bir olay Brandenburg eyaletindeki trafo merkezinde meydana gelmişti. Tesiste patlayıcı düzenekler bulunmuş. Polis bu olayla ilgili de sabotaj şüphesiyle soruşturma başlatmıştı. Yetkililer iki olay arasında bağlantı bulunup bulunmadığının henüz bilinmediğini belirtti. Rusya'dansa çok ilginç bir kazanın haberi var şimdi sırada. Kazaya konu olan bir hava aracı ancak kazanın gerçekleştiği yer bir otoyol. Görüntüler Rusya'nın doğusundaki Sakhalin adasından Mi-8 tipi bir askeri helikopter yakıtı bittiği için otoyola acil iniş yaptığı sırada pervanesi kenardaki ağaçlara çarptı. Ardından da yolun kenarına devrildi. Yani Rus ordusuna ait bir helikopter karayolunda kaza yaptı. Rus medyası helikopterin inmesi gereken hava üssüne yalnızca 5 kilometre kala tamamen yakıtının bittiğini yazdı. Kazanın ardından gelen görüntülerde helikopterin tek parça halinde olduğu görülebiliyor. Rus yetkililerin kazayla ilgili henüz resmi bir açıklaması yok. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski havayolu ve sigorta şirketlerini uyardı. Rus hava sahasının Ukrayna dronları nedeniyle tehlikeli olduğunu söyledi. Rus hava sahasının fiilen kapandığını belirtti. Konu Putin'e de soruldu. Putin devlet terörü dedi.
10: Небо над Россией зараз.
11: Rusya semaları şu anda insansız hava araçlarının alanı, sivil havacılığın değil. Savaş devam ettiği sürece durum böyle olacak.
12: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski hava yolu ve sigorta şirketlerini uyardı. Rusya'nın hava sahasının Ukrayna dronları nedeniyle tehlikeli hale geldiğini ve fiilen kapandığını söyledi. İnsansız hava araçlarıyla dolu gökyüzü sivil havacılık için uygun bir yer değil dedi. Zelenski Rusya'nın açtığı savaş kendi hava sahasını kapatıyor dedi.
11: Rus hava sahasını kullanan tüm havayolu ve sigorta şirketlerini, Rusya'nın önemli havaalanlarını kullanmaya devam eden herkesi uyarmak istiyoruz. Rus hava sahası tamamen riskli hale geldi. Ukrayna sivil havacılığı veya herhangi bir sivil uçağı doğrudan tehdit etmiyor. Sadece Rus hava sahasında dronlar olduğunu dikkate almalılar.
12: Ukrayna açıklama yapmakla kalmadı, konuyu Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne resmi olarak bildirdi. Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha, örgütü tüm havayolu şirketlerini ve hükümetleri ihtiyatlı olmaya çağırdı. Sibiha, istenmeyen olayları önlemek istiyoruz dedi. Ukraynalı bakan da savaş evine, Rusya'ya geri dönüyor ifadesini kullandı. Zelenski'nin açıklaması Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e soruldu. Putin, Ukrayna lideri için terörist ifadesini kullandı.
13: Açıklamaları duymadım. Eğer yüksek sesle söylemişse bu devlet terörüdür. Üstelik bizimle müzakere etmek istiyorlar. Biz teröristlerle müzakere etmeyiz.
12: Rusya dünyanın toprak bakımından en büyük ülkesi. Ukrayna dronlarının hava sahasına yarattığı riskin boyutu tam olarak bilinmiyor. Havacılık risk danışmanlığı şirketi Osprey Flight Solutions, Ukrayna sınırından 300 kilometre derinliğe kadar olan alanda riskin büyük olduğuna dair müşterilerini uyardı. Yılbaşından bu yana Moskova ve St. Petersburg'da dahil olmak üzere iç kesimlerde neredeyse her gün saldırılar görüldüğü vurgulandı.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefonda görüştü. Ayrıntılarına bakalım. Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Sefadi ile telefon görüşmeleri yaptı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Gazze başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin sivil altyapısına yönelik destek çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Fırat Nehri'ne yeni bir yüzer köprü kuruldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 2. Ordu İstihkam Tugay Komutanlığı tarafından Suriye'nin Mayadin bölgesinde Fırat Nehri üzerinden geçişler için yüzer köprü kuruldu. Bakanlık açıklamasında köprünün kuruluş çalışmalarına ilişkin görüntüler de yer aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri Temmuz ayında da Deir-i-Zor bölgesinde yeni Fırat Nehri üzerinde yüzer köprü kurmuştu. Ve Gökbey emniyet envanterine girdi. Gökbey helikopteri Emniyet Genel Müdürlüğü'nün envanterine girdi. Ankara TUSAŞ'ta yapılan teslim törenine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de katıldı.
12: Gökbey Genel Maksat Helikopteri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ardından Emniyet Genel Müdürlüğü'nün envanterine eklendi. Helikopterin teslim töreni Ankara'daki TUSAŞ yerleşkesinde gerçekleştirildi. Törene İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de katıldı.
14: Emniyet teşkilatımızın imkan ve kabiliyetlerini daha ileri taşıyacak olan Gökbey, devletimizin sahadaki erişimini, süratini ve etkinliğini arttıracaktır.
12: Gökbey helikopteri yaklaşık 950 kilometrelik menzile sahip. Helikopter 5 saati aşkın süre havada kalabiliyor ve saatte yaklaşık 300 kilometre hıza ulaşabiliyor.
15: Bu platformların kullanım ömürleri boyunca oluşacak bakım ve idame giderlerini de hesaba kattığımızda yalnızca helikopter programlarımızla ülkemize sağladığımız toplam ekonomik katkı 35 milyar doları bulacak.
16: Gökbey'imiz hem ambulans olarak hem yolcu taşımada hem VIP'de sivil alanda nerede helikopter kullanılıyorsa orada kullanılmak için onayını aldı.
17: %80 yerlilik oranına sahip Gökbey helikopteri Emniyet Genel Müdürlüğü'nün filosuna dahil edildi. Helikopter acil durumlarda arama kurtarma görevlerinde, operasyonlarda ve personel taşımacılığı gibi alanlarda görev yapacak.
12: İlk helikopter Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi. İlerleyen süreçte 17 Gökbey helikopteri daha emniyetin envanterine girecek.
0: CHP'den bir haberle devam edelim. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de Milli Bilinç Güçlü Türkiye toplantısına katıldı. Konuşmasında adalet vurgusu yaptı. Adalet kurumu temelden büyük bir yara alırsa ülkenin birliği ve dirliği de bozulmuş olur. Bunun için mücadelemizi sürdüreceğiz dedi Kemal Kılıçdaroğlu.
18: Adalet dediğimiz kurum temelden büyük bir yara alırsa ülkenin birliği de dirliği de bozulmuş olur. Bunun için mücadelemizi sürdüreceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel felsefesi budur.
9: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir programı kapsamında Suat Taşer Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen Milli Bilinç ve Güçlü Türkiye toplantısına katıldı. Programda bağımlılık mücadelesi veren Adnan Serkan Özacar, İBAN Mağdurları Platformu Başkanı İlyas Ataş, Van'da hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Rojin Kabayiş'in babası Nizamettin Kabayiş, hikayelerini anlatan birer konuşma yaptı. Daha sonra kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu konuşmasında adalet vurgusu yaptı. Gülistan Doku soruşturmasını hatırlattı.
18: Bu kardeşiniz o olay aydınlatıldığında savcıyı arayıp kutladım. Bir ailenin adalet arayışını, yıllardır süren adalet arayışını en azından bir nebze olsun giderebildi.
9: Kılıçdaroğlu öncesinde İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret etti. Ardından esnafla bir araya gelerek sorunlarını ve taleplerini dinledi.
0: Ankara'da yaşayan ODTÜ öğrencisi 23 yaşındaki Mert Doğan Aydın bundan birkaç yıl önce lösemiyle mücadelesini kazanmıştı ancak ehliyetsiz ve alkollü bir sürücü onu yaşamdan kopardı.
12: Lise son sınıftayken 2 yıllık mücadelenin ardından lösemiyi yendi. Ama trafik kazasında hayatını kaybetti. 23 yaşındaki Mert Doğan Aydın'dan geriye hastanedeki bu görüntüler kaldı. Mert Doğan Aydın, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde okul öncesi öğretmenliği okuyordu. 26 Ağustos'ta Ankara Bahçelievler'deki bir kütüphanede ders çalıştı. Ardından arkadaşlarıyla görüşmek için yola çıktı. Ancak karşıdan karşıya geçerken ehliyetsiz bir sürücü 23 yaşındaki Mert'e çarparak olay yerinden kaçtı.
19: Çok kısa mesafede hızlanma var, ehliyet yok, alkol var, çarpıp kaçma var, sürücü değiştirme var.
20: Araç hiçbir şekilde durmadı, fren de yapmadı zaten.
12: Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak Mert tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaçan sürücü ise olay yerindeki kuryelerin takibi sonucu polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
19: Araç hiç durmadan kaçıyor, ters yöne giriyor. Kuryeler ve polisin yardımıyla yakalanıyor.
12: Sürücünün daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu da öğrenildi.
21: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
22: Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
23: Bugünlerde birçok noktada denize girmek hala mümkün. Hava sıcaklıkları yüksek derlerde. Deniz suyu sıcaklığı ise Kilyos ve Marmara genelinde 26 derece. Ayvalık, Bodrum, Datça'da 25, Çeşme'de 23, Marmaris'te 26, Antalya'da ise 29 derece. Ancak altını çizelim, Ayvalık, Çanakkale ve Marmara denizinde Poyraz bugünlerde biraz kuvvetli esecek.
22: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
21: Reklam. Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank.
24: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
25: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
24: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
26: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
24: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
21: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
27: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
28: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
21: Reklam.
29: Zeynep Gül Alp'le Pencere.

0: Bazı filmler vardır bir repliğiyle, müziğiyle, içinden geçen bir kelimeyle ya da karakteriyle efsane olan ve yıllar geçse de defalarca izlense de her seferinde aynı keyfi veren başucu filmleridir onlar. İşte bugün o filmlerden birini konuşacağız. Sinema tarihinin en ikonik azim hikayelerinden biri. Siz de açılıştaki müzikten anlamışsınızdır. Rocky'yi konuşacağız. Çünkü Rocky efsanesi 50 yaşında ve yıllardır geçmeyen bir ilgiyle bugünün genç kuşaklarına da hala hitap ediyor. Peki 50 yıldır Rocky'yi bu kadar efsane yapan neydi? Biraz buna bakacağız. Konuğum sinema eleştirmeni ve akademisyen doçent doktor Fırat Sayıcı. Fırat Sayıcı merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
1: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Hemen soralım. 76 yapımı bir film. Zamanla sadece bir boks filmi olmaktan çıkıp sinema tarihinin en güçlü mazlumun zaferi tırnak içinde hikayelerinden birine dönüştü diyebiliriz. Bugün hala izlenmesinin ve gündemde kalmasının, küçücük çocuklara bile severek kendini izletmesinin sırrı nedir? Bize bunu biraz anlatır mısınız?
1: Bir sinema sever olarak her şeyden önce benim de çok sevdiğim bir seridir. Rocky serisi. Sylvester Stallone ile büyümüş bir nesil olarak Rocky'nin yeri bizde ayrıdır tahmin edeceğiniz üzere. Şimdi Rocky aslında böyle çok genel baktığımızda bir işte bir boks filmi gibi ya da bir spor filmi gibi algılansa da aslında temelinde sıradan bir insanın ulaşmak istedikleri hedefe nasıl ulaşabileceğini ve bu konuda nasıl azimli bir başarı, bir gayret göstermesi gerektiğini anlatan bir film aslında. Normalde işte sinemada örnek veriyorum işte süper kahraman filmleri çok sevilir, kahramanlık öyküleri çok sevilir. Rocky'ye baktığımızda tam bir kahramanlık hikayesi gibi gözükmese de çünkü sıradan insanın hikayesini anlatır.
2: Dünya!
1: Rocky'nin aslında Rocky Balboa'nın hikayesi aynı dönemde Sylvester Stallone'nin hikayesiyle bir paralellik göstermekte. Çünkü Sylvester Stallone tıpkı Rocky Balboa gibi o dönemde belli bir zorlu bir hayat yaşıyor, parasızlık çekiyor, özel hayatında sıkıntılar var ve bu Rocky Balboa hikayesini satarak belli bir noktaya gelmek istiyor. Ancak yapım şirketleri bu filmi kendisinden satın almak istiyorlar. Yani

0: kazanmış oluyor seyirci karşısında. Seyirci işte bunu çok seviyor, bu hikayeyi.
1: Tek bir şey söylemek istiyorum. Evde beni bekleyen karıma. Andrew'yu başardım. Başardım Andrew'yu.
2: Seni seviyorum.
3: Senaryo yazma hikayesi de enteresan. Muhammed Ali ile Chuck Wepner arasındaki bir boks maçını izleyerek ilk taslağı yazıyor değil mi? Çok kısa bir sürede yazıyor hatta.
0: Evet, çok kısa bir sürede yazıyor. Az önce bahsettiğim gibi çalkantılı bir dönemde ve o dönemlerde aslında tabii o döneme kadar böyle birçok boks filmi çekilmiş ama Rocky'ninki diğerlerinden bir tık daha farklı. Özellikle ilk film için konuşuyorum. Çünkü filmin sonunda aslında bir karşındaki rakibi yenme durumu yok. Tam tersine yeniliyor rakibini. Apollo Creed'e, ki sonrasında dost oluyorlar serinin devamında, yeniliyor ama yenilmesi mesele değil. Onun tek derdi orada 15 round boyunca ayakta kalmak ve dünya şampiyonu Apollo Creed'e karşı ayakta durma savaşını vermek. Yani bir söz vardır işte, ne kadar yenilirsen yenil, önemli olan işte tekrar ayağa kalkıp tekrar savaşmaya devam etmektir. Rocky bize bunu kanıtlıyor. İşte sıradan seyircinin de sevdiği nokta bu. Onu izlediğiniz zaman ya evet ben de çok yenilmiştim ama ayağa kalkıp devam etme gücünü gösterdim diyebilmek bir sinema seyircisi için çok önemli.
3: Verdiği mesaj da çok önemli ve sanki biz orada böyle çok güçlü bir sporcuyu değil de aslında kırılgan olabilen bir insanı da görüyoruz.
0: Kesinlikle.
3: Özel hayatında kendisi de bence o gücün altında kırılgan, yaralanabilir bir tarafı olduğunu göstermek önemliydi diye Rocky'nin başarısını naifliğine ve kalbine bağlıyor. Aslında duygusal bir hikaye de var orada.
0: Kesinlikle, yani zaten seri boyunca birçok kez yere düştüğünü ve tekrar kalktığını görüyoruz. Yani ilk filmden sonra kendince başarıyı elde ettikten sonraki filmler işte görüyorsunuz Rocky 2'de, 3'te, 4'te zenginleşiyor. Çok güzel bir malikaneye yerleşiyor. Harika bir hayat yaşıyor. Okey, ama bir yandan da işte Adrian'la olan, karısıyla olan ilişkisi, onu bir süre sonra hastalıktan kaybetmesi ve başına gelen bir sürü olumsuzlukları da bir yandan göğüslemesi Rocky'nin önemini bizim için birazcık daha arttırıyor. Çünkü kusursuz bir kahraman yok karşımızda. Hollywood'un normalde işte kovboy filmlerinden tutun uzay filmlerine kadar hep kusursuz kahraman göstermesine rağmen Rocky tam tersi sıradan halkın içinden gelme biri olarak azimli yolu bize göstermesi açısından önemli bir figür olarak sinema tarihine geçmiş.
1: Ben değişebiliyorsam
4: Я думаю, что каждый тоже изменился.
1: Ve siz değişebiliyorsanız
4: Вы можете измениться.
1: Herkes değişebilir.
3: Sylvester Stallone aynı filmde hem en iyi senaryo hem de en iyi erkek oyuncu dalında Oscar'a aday gösterilen sinema tarihindeki 3 kişiden biri oluyor. Yine Rocky 4 filmi $30 milyon bir bütçeyle çekilen bir film ve dünya genelinde $300 milyon aşkın bir gişe hasılatına ulaşıyor. Burada Soğuk Savaş dönemine de değiniyor aslında, yani günceli de takip eden bir Rocky serisini görüyoruz değil mi?
0: Tabii. Şimdi Rocky 2'de Apollo Creed'le tekrar bir rövanş maçına çıkıyor. Daha sonra işte bizim A takımı dizisinden hatırladığımız B.A. diye bir karakter vardı, evet. Mr. T. Hı hı. Onunla dövüşüyor. Sonra işte dediğiniz gibi Soğuk Savaş döneminde Ivan Drago karakteriyle, Rus bir karakterle bir hesaplaşması var. Yani hem günceli takip ediyor Sylvester Stallone o konuda. O anlamda da başarılı bir şekilde. Artı işte en son kendisinin yine başrolde oynadığı Rocky Balboa filminde 2006 yapımıydı yanlış hatırlamıyorsam. Onda da işte geçmişe özlem duyan ve işte bir İtalyan restoran işletiyor. Orada anılarıyla yüzleşiyor. İnsanlarla olan ilişkilerini görüyoruz. Sonrasında da devam yine kendi yapımcılığını yaptığı Creed serisi var. Creed'de de işte Apollo'nun oğluna bir şekilde koçluk yapıyor, antrenörlük yapıyor ve onun bir başarı hikayesini izliyoruz ki o da 3 serilik bir çalışma oluyor. Dolayısıyla da böyle başından sonuna aslında 50 yıllık bir, aynı zamanda da siyasi tarih de var o işin içerisinde. Toplumsal tarih de var. Yani hem özellikle Amerika toplumunun tarihinde görmüş oluyoruz. O anlamda da bir belge yanında yok değil.
5: Benim için kaya gibi ol, tamam mı? Acı yok. Acı yok, tamam mı? Acı yok.
6: Acı yok.
5: Acı yok, acı tamam yok. Mı? Acı yok. Acı yok.
3: Bu yıl Kasım ayında bu sefer Sylvester Stallone'un Rocky'yi çekme hikayesi olan I Play Rocky filmi de vizyona girecek. Ve orada da gerçekten bu süreci belki de çok daha yakından göreceğiz. O da Kasım ayında Rocky'nin ilk vizyon tarihinde girmesi planlanan bir filmmiş. Onun için ne dersiniz?
0: Valla işte onu da merakla bekliyoruz. Ben kişisel olarak da Stallone'u seven bir sinema yazarıyım. Neredeyse bütün filmlerini izlemişiz. Aslında yarattığı her karakteri, bu arada çoğu projenin de senaristi kendisi, bazen kendisi yönetiyor filmleri. Böyle bir sinema adamı tarafı da var. Biz onu böyle düz İtalyan aygırı olarak

0: olarak tanımlıyoruz ya, hani aksiyon kahramanıymış gibi sadece, ama sanatsal bir tarafı da var. Çok güzel resim yapıyor, müzayedelere katılıyor, sergilere katılıyor. Çok yönlü bir sanatçı aslında Stallone. O anlamda sinema tarihinde önemli bir kariyeri olduğunu düşünüyorum.
1: Şimdi 70'ler klasiği olan bir boks filmi aslında, ama günümüzde Z kuşağı, hatta daha da gerilere gidelim. Yani bugün 13-14 yaşında olan çocuklar da çok severek izliyorlar Rocky serisini baştan sona bir solukta. Bunu neye bağlıyorsunuz?
0: Sahilciliği demek istiyorum. Yani gerçekten de kahraman prototipi olmaması. Yani gerçekten de halkın içinden gelen, çevremizde duyduğumuz insanların hikayesine benzeyen bir hikayesi var Rocky'nin. Yani mottosu şu: kaybetsem bile mücadele hiçbir zaman bırakmayacağım diyen bir adam. Bir de şu önemli bir nokta. Şimdi her filmin sonunda, ortalarında, bir de sonunda, finalinde bir ringe çıkıyor sonuçta Rocky dövüşmek için. Aslında biz de onunla şöyle bir özdeşlik kuruyoruz. Bizim hayatımız da bir ring aslında. Zaman zaman önemli ringlere çıkıyoruz. Önemli kararlar alıyoruz. Fiziksel olarak dövüşmesek de birçok şeyle ruhen dövüşüyoruz. Psikolojik olarak dövüşüyoruz. Bir mücadele içinde yaşıyoruz, çalışıyoruz. Hele ki günümüzün şartlarında. Dolayısıyla da o seyircinin Rocky'yi kendi bir yakını gibi hissetmesine sebep oluyor benim görüşümde. O yüzden de o işte patlayan, çatlayan Avengers'lar, Marvel karakterlerinin yanında Rocky küçük arkadaş arkadaşlarımıza, gençlere de bir farklı geliyor. Daha böyle kendi mahallesinden bir abisiymiş gibi geliyor belki de.
1: Evet.
0: O yüzden de o samimiyet hala Rocky'yi bu kadar izlenen filmler arasına sokuyor. Diyebilirim ki ben de böyle zaman zaman, mesela en son pandemi zamanında oturup tekrar böyle seriyi baştan sona izlemiştim hatırlamak adına. Ara sıra televizyonda bile karşılaştığımızda, hani kolay kolay kanalı değiştirmediğimiz filmlerden bir tanesi Rocky.

0: tabii müziklerinden de bahsetmeden geçmeyelim. Gonna Fly Now ve Eye of the Tiger. Hani o Philadelphia'da koşu sahnesi, o merdivenlerden çıkış sahnesi.
1: Aynen.
0: Sanki biz de spor yaparken böyle bir rakimmişiz edasıyla bize onu, o şarkıları dinlerken ona sokuyor. Bunlar da çok klasikleşen, çok güzel şarkılar.
1: Evet, bir gaz diyelim şimdiki gençlerin dediğimi, gaz şarkısı. Çoğu filmde de sonra tekrar tekrar kullanıldı. Yani işte artık o şarkıyı duyar duymaz hani acı yok Rocky lafı gelir ya aklımıza. Evet. Hani ne olursa olsun mücadele et, pes etme. Önemli olan kazanmak değil, önemli olan o yarışı bitirmek, yani tamamlamak. O yüzden o şarkıların da sinema seyircisi tarafından çok büyük bir önemi vardır. Hatta hani en bilinen film müziği dendiğinizde ilk üçe çok rahatlıkla girebilir o şarkılar.
0: Kesinlikle öyle. Şimdi az önce I Play Rocky'yi söyledik, Kasım ayında vizyona girecek diye. Orijinal 76 yapımı ilk filmde 50. yıl vesilesiyle yenilenmiş 4K versiyonuyla sinemalarda özel gösterimlerle yeniden vizyona girecekmiş. Bunu da duyuralım ve size teşekkür edelim programımıza katıldığınız ve bize Rocky'nin bu yıllardır geçmeyen popülaritesinin nedenlerini anlattığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Pencerede bugün Fırat Sayıcı'yla 50 yıllık Rocky efsanesini konuştuk. Haftaya tekrar buluşmak dileğiyle.

Afpara, Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira para Afpara hediye. Üstelik para Afparalar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para Afpara güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
2: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: NTV Radyo.

0: reklam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
1: Ege ve Akdeniz'de yüksek sıcaklık, kuru ve kuvvetli rüzgarla birleşerek orman ve anız yangını riskini artırıyor. Açık alanda ateş ve kıvılcıma karşı dikkatli olunmalı. Akdeniz'de yüksek nem nedeniyle bunaltıcı sıcaklık ve sıcak çarpması riski yüksek. Marmara ve Ege'de kuvvetli Poyraz ve Kareyel deniz ulaşımında aksamalara neden olabilir. Karadeniz'in doğusundaysa kısa süreli yağışlara karşı dikkatli olunmalı.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
3: Doğa konuşmaları. Doğada omurgasızlar diye tanımlanan canlılar böcekler mi? İstanbul Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Fatih Dikmen anlattı.
4: Hepsine biz böcek demiyoruz. Omurgasızlar adı üstünde iskelet yapısına sahip olmayan canlılar grubu olarak biliniyorlar. Ve doğada genelde de iskelet yapıları pek oluşmadığı için vücutları çok büyümüyor. O yüzden de genelde küçük canlılar olarak görüyoruz onları. Böcekler de bu grupta, aslında örümcekler de bu grupta, solucanlar da bu grupta ya da denizlerde çok gördüğümüz süngerler, deniz anaları vesaire pek çok sayabiliriz. Oldukça geniş ve çeşitli bir canlı grubu. Hatta daha da spesifik söyleyecek olursak yaklaşık dünyadaki canlılığın %90'ını oluşturuyorlar. Neredeyse 1,5 milyon canlı türünü barındırıyor gibi bir rakam söyleyebiliriz. Ama biz daha çok işte dilimize pelesenk olmuş böcek, yani her gördüğümüz küçük şey böcek olarak adlandırıldığı için ülkemizde denizden çıkan karidese de deniz böceği diyoruz. Ya da toprakta yürüyen bir şeye börtü böcek diyoruz. Ama aslında bunların genel olarak farklı canlı gruplarını temsil ettiğini söyleyebiliriz. Biz bunu Türkiye'de anlatmaya çalıştığımızda omurgasız kelimesi hem argoda bir ayrı anlam ifade etti, hem de çok böyle o canlı gruplarını Türkiye'de bahsi geçerken omurgasız diye tanımlamadığımız için, buna alışık olmadığımız için en kolayı işte bunlara hani belki eklem bacak demek ya da böcek demek daha rahat kafalarda bir şey canlandırıyor. Ama normalde daha spesifik söyleyecek olursak salyangoz ya da bir solucan böcek değildir ya da bir örümcek böcek değildir.
3: Doğa konuşmaları.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
5: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
6: Merhabalar. Mürdümeri deyince özellikle böyle fırında pişmiş pastalar son derece güzel oluyor demiştik. Evet, bir de tarif vermiştim. Bu tür tepsi pastalarına Almanca'da Blechkuchen deniliyor demiştim. Fakat bir de böyle üstüne kırıntı hamur atarsanız daha da güzel olacak. Üstü kıtır kıtır olacak. Mürdümerikleri suyunu salınca o suyu da emecek veyahut da çok göllenmesini önleyecek. Şimdi bu tarifin adı da Svechkin Blechkuchen'dı. Yani mürdümerikli tepsi pastası. Ama üstüne o kırıntılardan koyarsanız işte o kırıntının da adı Streusel. Şimdi size bir Streusel tarifi en kolayından vereyim. Eğer ki hamurla uğraşmak istemiyorum derseniz, yani kim mayalı hamur tutacak da onu yayacak da, hazır hamur da kullanabilirsiniz elbette ya da kek hamuru gibi güvendiğiniz bir tarifi kullanabilirsiniz. Sadece Streusel'la yapabileceğiniz bir tarif vereyim. Şimdi burada da aslında İngilizlerin crumble tariflerine gidiyoruz. O da nedir? Aslında fırına dayanıklı. Tercihim her zaman emayedir ama cam bir kapta olabilir. İçine meyveleri dizersiniz. Meyvenin cinsine göre işte şekerini koyarsınız, isterseniz tarçın koyarsınız. Biraz meyvenin fazla suyunu alması için içine yulaf katabilirsiniz. Üstüne sadece crumble veya streusel koyacaksınız. Şimdi crumble nasıl olacak veya streusel nasıl olacak? Çok basit. Un, şeker, tereyağı ellerinizle böyle ovalayacaksınız. Ondan sonra onu da kırıntı olarak sanki ekmek kırıntılarıymış gibi meyvenin üstüne serpeceksiniz. Oranları da vereyim. 100 gram şeker, 150 gram un, 125 gram tereyağı. Şimdi tereyağı oda sıcaklığında olacak. Tereyağı ile unu ve şekeri parmaklarınızla böyle birbirine yoğurmak yok. Sadece karışacak kadar, şöyle un ufak olacak gibi bir karıştırın. Parmaklarınızla ovalayın. İsterseniz şöyle 1-2 avuçta yulaf koyabilirsiniz. O da meyvelerin suyunu emmesine hem de bir kıtırtı vermesine vesile olur. İşte bu şekilde meyvenin üstüne serpeceksiniz ve ondan sonra hepsi fırına. Genellikle bu tür tarifler şöyle bir 40 dakika kadar falan idealdir. 40-45 dakika kadar fırında kalırsa meyve hem kendini çekecek hem de üstünde kıtır kıtır böyle tam da böyle hamur olmayan bir şey olacak. İster hamurlu ister hamursuz bu tarifi yapabilirsiniz. Fakat en önemli olan burada ağzınızın tadına göre meyvenin içine katılacak şekeri ayarlamak. Ben her zaman şekeri az tutarım. Meyvenin kendi tadını ancak ortaya çıkaracak kadar koyarım. Ama mürdüm eriğinde zaten her zaman az şeker daha iyi. Keyfinize kalmış. Afiyet olsun. Hoşça kalın.
5: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşu sundu.
7: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Ülke genelinde hava açık, sıcaklık değişmiyor. İstanbul'da Poyraz biraz sert, sıcaklık 29 derece. Cuma hava biraz daha serin ve bulutlu olacak. Ankara güneşli 32, İzmir 35, Bursa 32 derece. Antalya'da hava nemli olduğundan hissedilen sıcaklık 37 derece. Marmara'da hava güneşli, Poyraz, Balıkesir, Çanakkale kesiminde daha kuvvetli. Edirne 35, Kocaeli 30, Çanakkale 32 derece. İç Anadolu'da rüzgar hafif, Eskişehir ve Konya 32 derece. Sivas'ta sıcaklık gece 11 dereceye iniyor. Ege'de Manisa, Bergama tarafında Poyraz daha kuvvetli. Güney Ege'de ise karayel sert. Manisa 36, Muğla 35, Denizli 38, Bodrum 35 derece. Akdeniz güneşli, Lodos'la hava nemli. Hissedilen sıcaklık Adana'da 39, Mersin'de 37, Hatay'da 35 derece. Karadeniz geneli açık. Trabzon, Rize, Artvin'de kısa süre yağış ihtimali var. Zonguldak ve Samsun 26, Bolu 29 derece. Doğu kesimler güneşli, rüzgar biraz sert. Erzurum 27, Malatya 33, Gaziantep 36, Diyarbakır 38 derece.
7: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
8: Burası NTV Radyo. Saat 12.
9: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Geçtiğimiz saat içinde gelen haberle başlıyoruz. İstanbul Başakşehir'de istinat duvarı çöktü. Göçük altında kalan 3 işçiden biri hayatını kaybetti. 2 işçi kurtarıldı. Ayrıntıları NTV muhabiri Dilek Yamandemir'den alacağız.
10: Kalan işçinin önce kimliği belirlendi. Ardından göçük altından çıkarıldı. Şu anda durumunun ciddiyetini koruduğunu söyleyelim. Hatta ilk belirlemelerde önce hayatını kaybettiğine ilişkin bir bilgi gelmişti. Ama yine de yapılan ambulansta yapılan ilk müdahaleler devam ediyor. İki işçiden bir tanesi daha, toplamda 3 işçi vardı. Biri göçük altında yaklaşık 2 saat boyunca yaşam mücadelesi verdi. Göçük altından kurtarılmak için çalışmalar başlatıldı. 2 işçi vardı kurtarılan ilk göçükten hemen sonra. Onların da hastanelerdeki tedavisini sürdüğünü söyleyelim. Başakşehir Çamlar Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında göçük meydana gelmişti. İstinat duvarı, yapılan ilk belirlemelerde istinat duvarının çöktüğü tespit edilmişti ve o işçiler istinat duvarı çalışması sırasında çalışmayı yapan 3 işçi de ilk etapta göçük altında kalmıştı. Hemen olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi, arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yine ambulans ve sağlık hizmetleri de buradaydı, AFAD ekipleri de buradaydı ve arama kurtarma çalışmaları hemen başlatıldı. İlk çalışmalarda 2 işçi çıkarıldı ama bir işçi 23 yaşındaki Tolga Yaşi isimli bir işçi yaklaşık 2 saat boyunca göçük altındaydı. Az önce, dakikalar önce Tolga Yaşı'ya ulaşıldı. Dediğimiz gibi burada şu sıralarda ilk müdahale halen sürüyor. Hayatını kaybettiği iddiası var ama şu aşamada halen müdahalenin devam ettiğini söyleyelim ve yaklaşık 2 saat önce meydana gelen göçükte de 3 işçi göçük altında kalmıştı.
9: NTV muhabiri Dilek Yaman Demir'in notlarını dinledik. İstanbul Tuzla'da ise bir depolama alanında yangın çıktı. Alevlere müdahale ediliyor. Deri Sanayi bölgesinde bulunan binada başlayan yangın kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Çevrede önlem alındı. Farklı türde malzemelerin tutuşması çalışmaları zorlaştırıyor. Geniş bir alan alev ve dumanla kaplandı. Yangını kontrol altına almak için çabalar sürüyor. İstanbul Silivri açıklarında dün iki ticari gemi çarpışmış. Gemilerden biri 11 dakika içinde batmıştı. İçindeki 10 denizci kayıp. NTV muhabiri Ali Ablay gemiyi arama çalışmalarını yürüten sahil güvenlik ekibiyle birlikte denize açıldı. Şimdi onun izlenimlerini mikrofona getirelim.
11: Dünküne göre çok daha geniş bir arama kurtarma çalışması şu anda Marmara Denizi'nde devam ediyor. Denizde şu anda 18 deniz unsuru, 5 helikopter, 2 İHA, 1 uçak ve 1 denizaltı arama aracıyla yüzlerce personel görev alıyor. Şu anda biz sahil güvenlik botundayız. Sahil güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı botundayız. Bölgede çok yoğun bir çalışma var. Çünkü kaza dün saat gece 3 sıralarında Alsu isimli tankerle Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi arasında yaşanmıştı. Ve kazadan yaklaşık 1,5 saat sonra yapılan çağrılar üzerine arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilmişlerdi. İlk başta 14 arama kurtarma, yani kıyı emniyeti ve sahil güvenlik ekiplerinin bulunduğu ekipler önce intikal etmişlerdi. Ardından da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı gemiler de bölgeye ulaşmışlardı. Şu anda çok daha geniş bir arama kurtarma çalışması bölgede devam ediyor. Tabii önemli gemiler de şu anda bu arama kurtarma çalışmalarına katılıyorlar. Sahil güvenliğe bağlı TCSG güven gemisi bölgede bu geminin hem arama kurtarma özelliği var hem de üzerine helikopter inip kalkabiliyor. Burada gerekli işlemler yapıldıktan sonra tekrar kalkıyor ve bu helikopter suyun üzerinde bir arama çalışması yaparak gemilere gerekli bilgilendirmeleri yapıyor. Yani kaybolan Tuğberk İmamoğlu isimli gemiye dair bilgileri paylaşıyor ve yönlendirmeleri yapıyor. İşte su yüzeyindeki 18 gemi de onun yönlendirmeleriyle hareketlerini sağlıyorlar. Tabii yine sahil güvenliğe bağlı 2 İHA, Bayraktar TB2 modeli 2 İHA, 3 sahil güvenlik botu ve 1 arama kurtarma gemisi bölgede. Tabii gemi batalı yaklaşık 30 saat oluyor ve arama kurtarma çalışmaları hızla sürüyor. Tuğberk İmamoğlu isimli geminin 10 personeline ulaşmak aslında ilk amaç. Tabii yapılan açıklamalar da var. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan son açıklamaya göre gemide bulunan 3 kişinin son olarak güvertede görüldüğü bilgisine ulaşıldı. Kazaya karışan diğer gemideki personelden ve ardından su yüzeyindeki aramalar daha da sıklaştırıldı. Çünkü bu kişilerin geminin içerisinde değil de geminin dışında o kalmış olabilecekleri ve su yüzeyine çıkmış olabilecekleri değerlendiriliyor. O yüzden de İHA'larla ve helikopterlerle su yüzeyindeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Tabii buradaki diğer gemilerden de bahsetmek gerekiyor. Deniz Kuvvetleri'ne bağlı TCG Akın da bu bölgede şu anda arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. TCG Akın'ın bildiğiniz üzere özelliği denizaltı batması gibi büyük derinliklerdeki gemilerin, kayıpların aranmasında görev alıyor ve bu gemi Marmara'nın ortasında battı. 18 mil, yani yaklaşık Silivri'ye 18 mil, yani kıyıya yaklaşık 35 kilometre gibi bir mesafede gerçekleşti bu kaza. Burada da 1000 metre bir derinlikten bahsediyoruz. TCG Akın'da Tuğberk İmamoğlu gemisinin arama kurtarma çalışmalarında görev alıyor. Gene kıyı emniyetine bağlı arama ve kurtarma gemisi Nene Hatun gemisi de bu bölgede arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan son bir açıklama var. Alsu gemisinin mürettebatından edinilen bilgiye göre gemi güvertesinde gemi batmadan önce 2 veya 3 kişiyi gördükleri yönünde bir bilgi var. O yüzden de su yüzeyine çıkmış olabilecekleri ihtimaline karşın burada da su yüzeyinde bir arama kurtarma çalışması sürüyor. Gördüğünüz gibi sahil güvenlik personeli de dürbünlerle sürekli su yüzeyini tarıyorlar. Gene sahil güvenlik tarafından bölgede görev yapan diğer gemilere çağrıda bulunuyor ve batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemiye dair herhangi bir iz bulunması halinde kendilerine haber verilmesi isteniyor. Biz şu anda sahil güvenlik botundayız. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgeye doğru hareket ediyoruz. Fakat helikopterler zaman zaman Silivri kıyısına, Tekirdağ Marmara Ereğlisi kıyısına, Bandırma kıyısına doğru da hareket ederek su yüzeyindeki taramalarını gerçekleştiriyorlar. Su üzerinde arama kurtarma çalışması sürdüren 18 gemiye gördükleri nesneler hakkında bilgi veriyorlar ve gemiler de buna göre rotalarını belirliyorlar. Şu anda Tuğberk İmamoğlu isimli gemiye ulaşılması ve 10 mürettebata ulaşılması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Soruşturmaya dair bildiğiniz üzere kazaya karışan diğer gemide 10 mürettebat bulunuyordu. Yani Tuğberk İmamoğlu isimli gemi batmış fakat Alsu isimli gemide 10 mürettebat bulunuyordu. Bu gemine dün bir bilirkişi heyeti çıktı ve hem gemide incelemelerde bulundular hem de gemi personelinin ifadeleri alındı. Birinci, ikinci ve üçüncü kaptan dahil gemide bulunan bir kişi hariç, yani aşçı hariç 9 kişinin ifadelerine başvuruldu ve şu anda bilirkişi heyetinin bir ön rapor hazırlaması bekleniyor. Bu ön rapor hazırlandıktan sonra savcılık kimlerin şüpheli olarak gözaltına alınacağını veya kimlerin şüpheli olarak adliyeye sevk edileceğine karar verecek. Tabii bu gelişmenin de öğlen saatlerinde olmasını bekliyoruz. Yani geminin 10 mürettebatı var, biri aşçı fakat diğer 9 kişinin ifadeleri alındı. Bunlardan hazırlanan ön rapora göre bunlardan şüpheli olarak tanımlanan kişilerin öğlen saatlerinde şüpheli sıfatıyla Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmesini bekliyoruz. Ama tabii savcılıktan yapılan yeni bir açıklama var. Tuğberk İmamoğlu isimli gemi batmadan hemen önce güvertede 2 ya da 3 kişinin olduğu değerlendiriliyor. Bu da aslında önemli bir bilgi çünkü su yüzeyine çıkmış olabilirler. Aslında bu gemiler evet bir batığa ulaşmaya çalışıyorlar. Fakat su yüzeyine çıkan kişileri de bulmak için canla başla süren bir mücadele söz konusu burada. Ekipler yoğun olarak çalışmalarını şu aşamada sürdürüyorlar. Aslında kalabalık da bir ekip var. 24 saat esasıyla çalışıyorlar. Yüzlerce personel var. 18 deniz unsuru var. 5 helikopter, 2 İHA, 1 uçak, 1 denizaltı arama aracı var. Ve yoğun bir çalışmanın devam ettiğini söyleyebiliriz.
9: Ali ablayın notları bu şekildeydi. Az önce aktarmıştık. Şimdi bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Eğer hazırsa İstanbul Tuzla'da bulunan bir depolama alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerle mücadele sürüyor. Ayrıntıları Deniz Tüysüz NTV ile ortak yayında aktarıyor. Dinliyoruz.
12: Tuzla'da bir lojistik deposunda çıktığı belirtiliyor. Yangının ve itfaiye ekiplerinin şu saat itibariyle müdahalesi sürüyor. Büyük bir yangın olduğu belirtiliyor. Ancak neden çıktığına ilişkin henüz bir netleşmiş bir durum söz konusu değil. Sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle çıktığı belirtiliyor. Orhanlı Mahallesi'ndeki deri sanayi sitesinde çıktı. Bu yangın tabii hemen olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. 10 ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ve deponun bitişinde bulunan kereste deposuna, başka bir fabrikaya ve ağaçlık alana sirayet ettiği belirtiliyor. Ve yangının söndürülmesi için şu anda ekiplerin çalışması devam ediyor. Zaman zaman kimyasal maddeler ne depoda bulunan kimyasal maddeler nedeniyle de küçük çaplı patlamalar yaşanıyor. O patlama sesleri de duyuluyor. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi de almış durumda. Şerit çekilmiş ve yangının söndürülmesine ilişkin bu kapsamda güvenlik de sağlanmış durumda. Şu anda ekranlara da geliyor. Tabii bu yangının neden çıktığı, nasıl meydana geldiğiyle ilgili itfaiye raporunu ilk etapta verecek. Yangın söndürüldükten sonra yapılacak araştırmalarla beraber netleşecek bu yangının neden çıktığına ilişkin şu anda yangın devam ediyor. Ancak bir yani 5-10 dakika öncesine kadar biraz daha enerjisi sönmüş gibi gözüküyor yangın.
9: Deniz Tüysüz'den son dakika gelişmesinin ayrıntılarını aldık. Bir başka bağlantıyla devam edeceğiz. Şimdi Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Girne'deki gemi kazasına ilişkin de bir açıklama var. Şimdi o açıklamanın ayrıntılarını da NTV muhabiri Osman Terkan'dan dinliyoruz.
13: Zira Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı bu hafta İstanbul'da Baykar'a ait Özdemir Bayraktar Teknoloji Merkezi'nde gerçekleştirildi. Ve tabii her hafta olduğu gibi bu açıklamayı haftaya dair değerlendirmede bakanlık sözcüsü Tuamiral Zeki Aktürk tarafından yapıldı. Tabii birçok yani bölgesel meselelerin de değerlendirildiği, küresel meselelerin de değerlendirildiği bir toplantıydı ve birçok başlık ele alındı. Şimdi öncelikle en önemli ön plana çıkan başlıklardan bir tanesi Eurofighter. Türkiye'nin 2030'da almayı planladığı Eurofighter'ları kullanacak pilotların eğitimiyle ilgiliydi. Ve bu eğitimlerin Birleşik Krallıklar Krallık Hükümeti ile imzalanan anlaşma dahilinde başladığını, ilk olarak terminolojik eğitimlerin verildiğini ve 7 Eylül'den sonra da pilotluk eğitimlerinin başlayacağı yönünde bir bilgi paylaşımı yapıldı. 8 ay süreceği söylendi. Bu uçuş eğitimlerinin ve 3 aylık sonrasında da 3 aylık öğretmen pilot eğitiminde alacağı belirtildi Türk pilotların. Tabii bahse konu eğitimlere yönelik de pilotların dönemsel olarak bu eğitimlere devam edeceği yönünde de bir bilgilendirme yapıldı. Şimdi bir diğer başlık, önemli başlıklardan bir tanesi geçtiğimiz günlerde Somali'de gerçekleştirilen bir Türk bandıralı gemiye yönelik SAT timlerinin gerçekleştirdiği bir operasyon, korsanların ele geçirdiği bir gemiye yönelik operasyondu. Bununla ilgili de bazı detaylar paylaşıldı. Somali Federal Cumhuriyeti karasularında gerçekleşen deniz haydutluğu olayına ilişkin olarak Dışişleri Bakanlığımızla eş güdüm içerisinde iki ülke arasında imzalanan anlaşmalar çerçevesinde denildi. Bunun altı çizildi. Somali makamlarına gerekli destek sağlanmıştır şeklinde bir ifade kullanıldı. Somali makamlarınca gerçekleştirilen operasyon neticesinde de deniz haydutlarının gemiyi terk etmesi sağlanmış ve söz konusu gemi kurtarılmıştır şeklinde bir ifadesi olduğu Zeki Aktürk'ün. Şimdi geçtiğimiz günlerde pazartesi günü İstanbul'da Mekke Savunma İttifakı'nın ilk toplantısı düzenlenmişti. Bu ittifaka yönelik bir yol haritası belirlenmişti. Bununla ilgili bazı detaylar da paylaşıldı bu önemli toplantıda. Ve bu savunma ittifakı kapsamında Pakistan ve Suudi Arabistan'ın Dışişleri Bakanları'nın yine Genelkurmay Başkanları'nın katıldığı bu toplantı neticesinde bir sekreterya kurulmasına karar verildiği belirtildi. Üç ülke arasındaki dönüşümlü olarak yürütülecek bir sekreterya, genel sekreterlikten bahsedildi ve ilk görev olarak da 3 yıl süreyle Pakistan İslam Cumhuriyeti'nden bir genel sekreter atanacağı yönünde bilgi paylaşımı oldu. Askeri alanda müşterek planlama, eğitim ve tatbikatların birlikte yürütüleceği yönünde de bir ifade kullandı. Savunma sanayi alanında da ortak üretim, teknoloji geliştirme ve tecrübe paylaşımı da bulunacağını, üç ülkenin tecrübe paylaşımında bulunacağını da altı çizildi. Yine bu mekanizmanın savunma kapasitesinde caydırıcılığının güçlendirilmesi yönünde de adımlar atılacağı yönünde ifadeleri oldu. Şimdi tabii Suriye bölgesel meselelerde de değinilen bir toplantıydı ki SDG'nin fesih sürecine değinildi. Bu kapsamda da Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve tek devlet tek ordu anlayışının güçlendirilmesi kapsamında yürütülen fesih süreci tarafımızdan titizlikle takip edilmektedir dedi Zeki Aktürk. Bu kapsamda da SDG mensubu yabancı unsurların Suriye'den ayrılacağı ve bir kısmının Türkiye'ye geleceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır şeklinde de açıklama yaptı. Konuya ilişkin resmi açıklamalarımız dışında da yer alan haberlere ve yorumlara da itibar etmeyin şeklinde de bir ekleme yaptı Zeki Aktürk.
9: Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamanın ayrıntılarını NTV muhabiri Osman Terkan'dan dinledik. Bir canlı yayınımız daha var. Girne'ye gideceğiz. Şimdi Girne'deki gemi kazasına ilişkin son duruma bakacağız. Geminin enkazında 4. günde bir kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Kayıp 19 kişiyi arama çalışmaları da sürüyor. Soruşturma boyutunda da yeni gelişmeler var. Şimdi ayrıntıları alacağız. Girne'den Melike Şahin NTV ile ortak yayında aktaracak hem son durumu hem de hükümete dair son gelişmelerin ayrıntılarını.
14: Evet Zehra, öncelikle 9 zanlı hakkında kaptan, 7 mürettebat ve bir şirket yöneticisinin dahil olduğu 9 zanlının tutukluluk süresi 8 gün daha uzatıldı. Buradaki yargılama sistemi biraz daha farklı. Burada soruşturmayı polis yürütüyor ve mahkemeye de polis elindeki ifadeleri ve belgeleri yargıca sunarak aslında süreç ilerletiliyor. Suçlamayı da yine polis yapıyor. Buradaki zanlılar ihmal ve tedbirsizlik suçlamasıyla şu anda mahkemedeler ve tutukluluk süreçleri devam ediyor, onu söyleyeyim. Şimdi polisin ilk değerlendirmesi aslında çok önemliydi bugün öne çıkan başlıklarda. İlk değerlendirmelere göre gemi hasara rağmen yola çıktı. Gemide bir hasar mevcuttu. Bu bilinmesine rağmen yola çıktı. Ve aslında yine polisin bu anlattıklarımın hepsi aslında polisin ilk değerlendirmeleri. Taşucu Limanı kapalı olmasına rağmen kaptanın inisiyatifiyle buradan çıkıldığı yönünde ikinci kaptanın beyanı var. Yani birinci kaptan inisiyatif aldı ve Taşucu Limanı kapalı olmasına rağmen ki fırtına nedeniyle kapalı olduğu öne sürülüyor. Kaptan inisiyatif alarak yola çıktı. Diğer önemli noktalardan birisi şu, günlerdir, bugün artık facianın üzerinden 5 gün geçti. Gemi su almaya başladıktan sonra yolcuların geri dönmek istediği beyanları vardı. Bizlere de anlattılar, biz de yayınlarımızda aktardık. İşte şöyle bir uzman raporu var polisin elinde. Geminin su aldığı tespit edildiği ilk anda seferin kesilmesi ve çok düşük hızda seyredilerek limana dönülmesi halinde kazanın önüne geçilebileceği yönünde bir uzman görüşü var. Bu, yani bu kazanın o ilk anda yolcular panik yaptığı zaman kaptana, mürettebata geri dönelim dediği zaman eğer hızı düşürülüp kıyıya dönülmeye çalışılsaydı bu kazanın önüne geçilebileceği ifade ediliyor. Kaptanın ehliyeti çok tartışılmıştı. Ehliyeti olmadığı yönünde iddiaları vardı. Türkiye'den aldığı ehliyetin geçerlilik süresi yitirilmiş. Yani bu kaptan Türkiye'de olsa denize açılamazdı. Ama Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde geçerli bir ehliyetinin olduğu yine mahkemeye sunulan belgeler arasındaydı. Denetimlerinin yapıldığı yönünde ifadesi var, daha doğrusu evrakları var polisin. Ve geminin iki uluslararası sertifikasının ise eksik olduğu belirtiliyor. Bir de en çok konuşulan noktalardan birisi de o acil durumda mürettebat kaptan gemiyi ilk terk edenler arasındaydı. Bunları yolcular aktarmıştı. Biz de o kaptan ve ikinci kaptanı, aslında kıyıya getiren kaptanla konuştuğumuzda bunu doğrulamıştık. O acil durumda acaba doğru yönlendirildi mi yolcular? Yapılması gerekenler yapıldı mı? Bunların üzerine de ayrıca bir inceleme yapılacağı polis tarafından beyan edildi. Yine Türkiye'den gelecek olan bir ekibin de kaza kırımı değerlendirmesi, enkaz üzerinde incelemeler yapması bekleniyor. Ama şu an için tabii öncelikli olarak arama çalışmaları devam ediyor. Ama şunu belirtelim, şu ana dek soruşturmada polis 200'den fazla kişinin ifadesine başvurdu ve hali hazırda 100 kişiyle daha konuşmayı planlıyor bu soruşturma kapsamında.
15: Peki Melike, bu kazayla ilişkili çok başka önemli gelişmeler de yaşandı. Erhan Arıklı görevden alındı örneğin. Alınmadan önce de dokunulmazlığım kaldırılsın diye işte başvuracağım demişti. Görevden alınınca bu sefer partisi hükümetten çekildiğini açıkladı. Önemli gelişmeler peşi sıra yaşandı. Yönetime nasıl yansıdı?
14: Evet, yani aslında dün Başbakan Ünal Üstan kameralar karşısına geçip arama çalışmaları hakkında bilgi verdiğinde koalisyonda bir sorun var mı diye sorular yöneltildi kendisine. O da sorun olmadığını söyledi ama buradan ayrıldıktan sonra o yazılı açıklama geldi ve Erhan Arıklı'nın Kıbrıs Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı'nı görevden aldığını duyurdu. Bunu da soruşturmanın selameti açısından, hiçbir şüpheye yer bırakmamak açısından yaptığını söyledi Ünal Üstel. Hemen ardından Erhan Arıklı'dan bir yazılı açıklama geldi. Buraya kadarmış başlığıyla duyurdu. Karara saygı duyuyorum ama etik bulmuyorum ifadesini kullandı ve koalisyondan çekileceklerini söyledi. Aslında bugün için görüşmenin yapılacağını söylemişti ama bu açıklamanın ardından hızla toplandılar ve partisinin, yeniden Doğuş Partisi'nin koalisyondan çekildiği ifade edildi. Şimdi tabii Erhan Arıklı'nın dün ifade ettiği o dokunulmazlığımın kaldırılmasını isteyeceğim talebi ifadesi gündemde. Onunla ilgili bir adım atılacak mı? Onu da önümüzdeki saatlerde öğrenmiş olacağız gibi görünüyor.
15: Dün bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 19 kayıp var. Onlara ulaşmak için de canla başla elbette çalışılıyor. Türk gemileri de orada. Arama çalışmalarındaki son durumu ben sormak istiyorum sana.
14: Arama çalışmaları 5. gününde Zehra ve artık denizin altında, son 2 gündür denizin altında devam ediyor. 550 metre derinlikte bu arama çalışmasını yürütmek oldukça zor. Uzaktan kumandalı sualtı robotlarıyla devam ediyor. Dün bir kişinin cenazesine enkazda ulaşıldığı açıklandı. 50 yaşlarında bir erkek olduğu ifade edildi. Kimliğinin teyit edilebilir durumda olduğu yine anlatıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı tarafından. Ama tabii burada acılı ailelerin bekleyişi devam ediyor. Onlar yakınlarını bekliyorlar. Kayıplarına ulaşabilmeyi umuyorlar bir şekilde. Bunun için de yavaş yavaş artık cenazelere ulaşılabilme ihtimali için ailelerden DNA örneklerinin de alınmasının gündemde olduğunu söyleyelim. Bunu Başbakan dün açıkladı. Ama o bir cenazenin bulunmasının ardından yeni bir açıklama yok şu ana kadar. Dün akşam saatlerinde enkazda başka bir cenazeye rastlanmadığını söylemişti Ünal Üstel. Şu anda bu faciada, gemi kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 9, 19 kişi içinse arama çalışmaları devam ediyor.
9: Melike Şahin Girne'den aktardı.
8: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
16: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA kriptoya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
17: kripto. Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
18: E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz lazım. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam. Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
5: İran-ABD savaşında veya çatışmasında tansiyonun yeniden yükselmesi, enerji piyasalarından değerli metallere ve sanayi metallerine kadar küresel tüm fiyatlamayı değiştirdi ve dünya piyasalarında yeni bir endişe dalgasına ve yeni fiyatlama davranışlarına yol açtı. Ekonomi basınımızın çalışkan isimlerinden Evrim Küçük, bugünkü değerlendirmesinde güzel bir başlık atmış. Tansiyon arttı, çarşı yine karıştı. Evet, piyasalar bir kez daha jeopolitik şoklarla karşı karşıya. Yalnızca petrol piyasasında değil, küresel finansal varlıklarının tamamı için geçerli yeni bir risk değerlendirmesi ve yeni bir belirsizlik iklimi varlığını bir anda hissettirmeye başlıyor. Özellikle biraz sonra değineceğimiz Amerikan tahvilleri üzerindeki tartışmalar ve yeni fiyatlandırmalar tüm dünya ekonomisinin bundan sonraki geleceğini ve gidişatını yakından etkileyecek yeni serimlerin, yeni senaryoların gündeme getirilmesine yol açıyor. Petrolde yeniden bir savaş primi olgusu karşımıza çıkıyor. 95 doların üstüne çıkan bir petrol fiyatı görüyoruz. Altın aşağı yönlü baskılanıyor. Jeopolitik krizlerin geleneksel güvenli limanı altın, petrol şokunun tabiri caizse gölgesinde kalıyor. Spot altın bir haftada ons başına 380 dolar geriliyor ve 2026 kazancını neredeyse geriye veriyor. Bakır rallisinde faiz freni var. Avrupa'da doğal gaz krizi büyüyor. Bütün bunlar enerji fiyatları başta olmak üzere yeniden jeopolitik risklerin hesaplanmasını, dengelenmesini sağlıyor. Peki büyük ekonominin önemli aktörleri bu konuda nasıl bir vaziyet ediyor? Karşı duruş gösteriyorlar mı? Hayır, o cephede de iç açıcı haberler yok. Hatırlanacağı üzere G20 zirvesi Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliğinde Chapel Hill, North Carolina'da Asheville civarında yapılmıştı. Oradan da özellikle bu riskleri fiyatlandıran Amerikan tahvil piyasalarındaki çalkantı ve endişe ortamına su serpecek, bir parça sakinleştirecek hiçbir cevap çıkmadı. Tam tersine 20 üyenin biri hariç, yani o biri de önemli biri, Çin hariç bir konsensus sağlanamadı. Çünkü Çin ortak anlaşmaya imza koymayı reddetti. Özellikle bu Çin içerisindeki yüksek kapasite ve devlet teşvikleri bütün dünyanın sıkıntı duyduğu bir mesele. Daha evvel de belirtmiştik, Avrupa Birliği gün başına her gün 1 milyar avro açık veriyor Çin'le ticaretinde. Türkiye gibi ülkelerin durumu zaten hani değerlendirme ötesine taşınmış durumda. 1'e 12 falan, yani eşitsizlik. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında Çin kullanılan dilin ve yaklaşımın değiştirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Scott Bessent da Amerikan Hazine Bakanı ev sahibi rolünü oynadı. Diyor ki 19'a 1. Enteresan bir durum. Yani aslında beklenen bir tesanüt ve birlikte hareket etme tablosu ortadan kalkıyor. İşin cabası, Avrupalı ülkeler davet edilen Rusya'yla birlikte fotoğraf vermeyi reddediyorlar. Bu da enteresan bir nokta. Neden? Aslında gerginlikler artıyor, sıkıntılar çoğalıyor ama bu çerçevede çözüm bulunamıyor. Çünkü savaş aslında borçlanmanın ve genel olarak paranın maliyetini yukarı çekiyor. Enflasyonu yukarı yönlü itiyor. Dolayısıyla bakıldığı zaman bütün küresel ekonomi için önemli bir problem ortaya çıkıyor. Bu özellikle Amerikan devlet kağıtlarında tahvillerde 5 yıllık, 10 yıllık, 30 yıllık tahvillerdeki gelişmeler endişeyle izleniliyor. Dünyada Amerikan devlet tahvillerinin 9 trilyon doları diğer ülkelerin elinde bulunuyor. Bunun da 1,5 trilyon dolarının Japonya elinde bulunduğu anlaşılıyor. Şimdi ülkelerin İngiltere, Japonya hepsi Çin dahil olmak üzere bunları satıyorlar. Satınca ne oluyor? Faizler yukarıya doğru çıkıyor. Tahvil satış fiyatı aşağıya, faizler yukarı doğru çıkıyor. Yukarı doğru çıkınca ne oluyor? Tüketici kredilerinden devletlerin borçlanma faiz oranlarına kadar her şey adeta daha da yüksek bir noktaya gidiyor ve büyük sıkıntılar ortaya çıkıyor. Diyeceksiniz ki Amerika'daki fiyatlardan bize ne? Hayır, sadece Amerika'da değil, bütün dünyada bu görülüyor. Mesela Almanya'da 10 yıllık tahvil faizleri, getirileri 2011'den beri en yüksek oranına çıkmış. İngiltere'de 1998'den beri en yüksek oranına çıkan 30 yıllık faizler var. Dolayısıyla para efendileri, para babaları, para sahipleri diyorlar ki arkadaş, bu riskler karşısında ben sana borç vermeye devam ederim ama daha fazla faiz isterim. Tabii Türkiye gibi ülkeler açısından bu alarm zillerini daha da kuvvetle çaldırmaya başlıyor. Geçtiğimiz günlerde Amerikan hazinesinin bu yeniden geri satın alma operasyonu da ters etmiş. Tam tersine işleri sakinleştirecekken adeta alevlendirmiş gibi gözüküyor. Enerji fiyatlarındaki yukarı yönlü gidişat enflasyonu körüklüyor. Hani haftalar evvel faiz indiriminden bahsederken şimdi faiz artışı ve kademeli faiz artışı senaryolara dahil ediliyor. Jeopolitik gerginlikler bir kere daha piyasalar üzerindeki belirsizlik iklimini koyulaştırıcı ve risk primini yukarı çekici etkisini sergiliyormuş gibi gözüküyor. Takipte kalmak lazım, ihtiyatlı iyimserliği korumak lazım ama zor zamanlarda yaşandığına dair deliller her geçen dakika çoğalıyor. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
4: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
3: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
6: Doğa Takvimi. Bugün 3 Eylül 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
7: Bal porsuğu görüntüsüyle adıyla ne kadar sempatik. Aslında sansargillerden olan bal porsuğu korkusuz bir hayvan. Mesela öküz başlı antilop cesedini üşüşmüş aslanları kovalarken görüntüleri var. 2002 yılında da Guinness Rekorlar kitabına dünyanın en korkusuz hayvanı olarak kaydedildi. Adından da anlaşılacağı gibi balı çok sever. Arı sokması da sorun değil. Çünkü kalın derisi nedeniyle hem arı sokmasından etkilenmez hem de yılan zehrine bile bağışıklığı vardır. Zaten kobra dahil en zehirli yılanları afiyetle yiyen bal porsuğunun ekolojik dengeye yardımcı olduğu kabul ediliyor. Ginkgo ağacının tohumlarını korumak için kötü kokulu gaz salması gibi bal porsuğu da tehlike anında çok ağır kokan bir gaz çıkartarak düşmanlarını sersemletip uzaklaştırır. Bu koku bombası yanında güçlü dişleriyle sivri ve keskin pençeleri bal porsuğunun en büyük silahları. Ayrıca zekası, kazmaya elverişli pençeleri, taş, sopa ve benzerlerini alet olarak kullanma becerisi dikkat çekici. Kendisine kolayca yuva yapabileceği halde başka hayvanların yuvalarını istila edip orada uyumayı tercih etmesi ilginç. Bal porsuğunun Afrika ve Güneybatı Asya'da yaşadığını ekleyelim.
6: Doğa Takvimi.
8: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
9: TÜYAP'tan haberler. Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı önde gelen markaları ve profesyonelleri bir araya getiriyor. Fuar, 1000'e yakın firma ve 70 bini aşkın sektör profesyonelinin katılımıyla yeni ürünler, yenilikçi çözümler ve ticari işbirliklerine ev sahipliği yapacak. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
4: Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
10: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler Altında 20 Bin Fersah, Ay'a Yolculuk, 80 Günde Devri Alem, Kaptan Grant'ın Çocukları, 2 Sene Mektep Tatili, Esrarla Ada, Arzın Merkezine Seyahat.
4: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
10: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
4: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
10: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel Şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
4: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler.
11: Kim buldu, nasıl buldu?
12: En şanssız mucit kim?
11: Böyle bir kayıt yok. Ama İngiliz Richard Trevithick'in en şanssız mucit olduğunu söylersek yanlış olmaz. Maden mühendisi olan Trevithick, 1796 yılında yüksek basınçlı buharla çalışan bir araba icat etti. Buharı o dönemde buharın babası kabul edilen James Watt'ın öngördüğünden çok daha yüksek basınçta kullanmayı başardı. 5 yıl içinde ilk başarılı buharlı arabayı da yaptı. Ama yolların bozuk olması arabanın gidişini engelleyince bu işi bir kenara bırakıp demir yoluna geçti. Bir vagonun şasesi üzerine sabit buhar makinesi yerleştirerek dünyanın ilk buharlı lokomotifini yaptı. Yıl 1804'tü. Kolaysa Yakala adını verdiği buharlı lokomotif birkaç yıl sonra Londra'daki bir demir yolunda tanıtım amacıyla ring seferine başladı. Ama bu kez de bozuk bir ray yoluna çıktı. Trevithick onu da bırakıp bambaşka bir alana yöneldi. Dünyanın ilk su altı tüneli olan Londra'daki Thames Tüneli inşaatının başına geçti. Yıl 1807 idi. Ancak ertesi yıl bir su baskını tünel inşaatını durdurdu. Trevithick bu işte de başarısız saydı kendisini. Peru'da gümüş madenciliğine başladı ama kısa sürede tüm servetini kaybetti. 1833 yılında İngiltere'de 5 parasız olarak öldü. Onun başlattığı Thames Tüneli ise ölümünden 9 yıl sonra 1842'de tamamlandı.
8: Kim buldu, nasıl buldu?
4: NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.

0: Mutlu günler. Gün ortasında piyasa ekranıyla yeniden birlikteyiz. Enflasyon Ağustos ayında beklentilere paralel geldi. Yıllık enflasyon üst üste 3. ayda da gerileyerek %31,51 oldu. Enflasyon verisiyle birlikte kira zam tavanı da değişti.
1: Yıllık enflasyon üst üste 3. ayda da geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ağustos'ta aylık enflasyon %1,84 oldu. Yıllık enflasyon %31,51 olarak gerçekleşti.
2: Genel anlamda iç ve dış şokların etkisi...
1: Verileri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eğitimdeki dönemsel artışa ve akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaya rağmen enflasyondaki düşüşe vurgu yaptı. Şimşek, temel mal enflasyonu yıllık %15,9'da 2020 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviyesine gerilerken, yıllık kira enflasyonu son 46 ayın en düşük seviyesine indi dedi. Aylık artışlarda eğitim öne çıktı. Eğitimde fiyat artışı %8,62 oldu. Onu %6,89'da alkollü içecekler ve tütün takip etti. Ulaştırma

0: gıda ve alkolsüz içecekleri izledi. Enflasyonun belli olmasıyla konut ve iş yeri için kira artış tavanı da netleşti. Kira ve iş yerlerine uygulanacak tavan zam oranı %31,79 olarak hesaplandı. Geçen ay tavan zam oranı %31,90 olarak gerçekleşmişti.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ağustos ayı dış ticaret verilerini açıkladı. İhracatta Ağustos rekoru kırıldı. Ağustos ayında ihracat %8,1 artışla 23,5 milyar dolara ulaştı. İhracatta Ağustos rekoru kırılırken aylık artış bu yıl gerçekleşen en yüksek 3. yükseliş olarak kayıtlara geçti. Ocak-Ağustos döneminde toplam ihracat 180 milyar dolarla rekor kırdı. Ağustos ayında ithalatsa %10,5 artışla 28 milyar 706 milyon dolar olarak gerçekleşti. Verileri açıklayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat ayrıca büyümedeki ihracat katkısına dikkat çekti. Çeyreklik büyümeye ihracatın katkısı %1,6 puan oldu ifadelerini kullandı. Şimdi piyasalara bakalım değerli izleyenler. Öncelikle borsada BIST 100 endeksi şu sıralarda %0,87 kayıpla 13.928 puan seviyelerinde ki gün içerisinde, günün ilk yarısında şu ana kadar gördüğümüz en düşük seviyeler. Açılışın ardından hafif bir yukarı yaptı %0,27 kadar. 14.099 puan şu ana kadar gördüğümüz en yüksek seviye, artıya geçti yukarıya. Sonra oradan gelen satışlarla 13.927 yani gün içi gördüğümüz dip seviyelere kadar inmiş durumda. İşlem hacmi 85 milyar lira civarında. Bankacılık endeksi artı da %1'in üzerinde bir yükseliş var. Gıda tarafı eksi de. Hizmetler yaklaşık yarım puan. İletişim, petrokimya, sigorta, sanayi endeks ve ulaştırmada kayıplar var. Ticaret ve holding ise yatay pozitif diyebileceğimiz seyirlerde. Bankacılık endeksindeki yükseliş özellikle enflasyon rakamları sonrasında beklentilerden sınırlı bir şekilde iyi gelen enflasyon rakamları sonrasında geldiğini söyleyelim. Para piyasalarında dolar 48 lira 31 kuruş, euro 56 lira 23 kuruş seviyesinde. Uluslararası para piyasalarında dolar endeksi 99,2'lere doğru gerilemiş durumda. Euro dolar karşısında 1,16 seviyesinin hemen üzerine attı. Sterlin dolar karşısında 1,35'lerde. Altın fiyatlarına bakalım. Altının onsu uluslararası piyasalarda doların gevşemesiyle beraber Amerika'da 10 yıllık gösterge tahvil faizinin de 4,8'den 4,77'lere doğru gelmesiyle beraber yükselmişti. O yükselişini biraz daha kuvvetlendirdi. 4.429 dolar yaklaşık olarak %1 yukarıda vizyene girmeden önce 4.440 dolara doğru yaklaşmıştı. Oradan hafif gevşemiş ama yine %0,95 artıda. Petrol fiyatları da yukarıda. Orta Doğu'da Amerika Birleşik Devletleri, İran, Hürmüz gelişmeleri takip ediliyor. Takip edilirken de yine %0,72'lik bir gerginlik oluşmuş durumda. Brent petrolün varil fiyatında artı yukarıya doğru. Yurt içinde altın fiyatları gelsin. Altının gramı bankalar arası piyasada 6.879 lira, 11.280 lira çeyrek altın değerli izleyenler. Şimdi enflasyonu konuşacağız. Bu sabah açıklanan enflasyon rakamlarını konuşacağız. Kültür Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sinan Alçın bizimle birlikte. Sinan Hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba, iyi yayınlar Murat Bey.
1: Çok teşekkürler. Hocam beklentilerden hafif iyi gelen 1,9 beklentinin altında 1,84 gelen bir enflasyon, aylık enflasyon tüfe rakamımız var. Nasıl buldunuz aylıkta ve de yıllıkta rakamları Ağustos ayı itibarıyla?
2: Evet, tabii burada özellikle beklentinin biraz altında gerçekleşmesinin temel sebebi gıda fiyatları. Gıda fiyatlarının enflasyon içerisindeki ağırlığı %24. Ve burada da özellikle bir önceki yıl zirai don neticesinde yaşanan üretim kayıplarının da telafi edildiği de hesaba katılırsa buradaki fiyat geri çekilmesinin olumlu etkisi var. Eğitimde Ağustos ayında çok ciddi artış oldu. Yine ulaştırmada. Ulaştırma tabii enflasyon içinde gıdadan sonra ikinci sırada %16'lık paya sahip ağırlık olarak. Bu etkili oluyor. Eğitim o kadar değil. Yani %2'lik bir paya sahip. Bu yönüyle baktığımızda yıl sonu enflasyonuna ilişkin olarak zaten Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası son enflasyon raporunda revizyon yapmıştı. Benzer biçimde 6 Eylül'de açıklanacak yeni orta vadeli programda da 2020

0: 2026 yılı sonu beklentisinin revize edilmesini bekliyoruz elbette. Piyasa beklentisi de aslında enflasyonun bu son açıklanan veriyle de birlikte baktığımızda %30'un altında, %29'un üstünde bir yerde. Yani 29-90 diyelim isterseniz, böyle bir yerde beklenti var. Bu tabii Merkez Bankası açısından baktığımızda şu an politika faizi 37, yani bir haftalık repoya uygulanan faiz. Bunun yıl sonuna kadar CDS priminde de belli bir geri çekilme oldu son ay. %35'e kadar gerilemesini bekleriz. Ama ilk adım, yani faiz indirimindeki ilk adımın Eylül ayında gerçekleşme ihtimali de özellikle küresel düzeyde Fed'in ve Avrupa Merkez Bankası'nın bu ay faiz artırma ihtimalleri olması nedeniyle son iki toplantıya kalabilir gibi görünüyor. Dolayısıyla yani nasıl bir enflasyon var? Hafif yavaşlayan ama bir şekilde 30'u tam olarak kıramayan, kırsa bile 29'un altına inemeyen bir yıl sonu enflasyonu bizi bekliyor. Bu yönüyle baktığımızda da para politikasının biraz daha mali disiplinle de desteklenmesi ihtiyacı aşikar.
1: Çok teşekkürler. Hızlıca şöyle söyleyeyim hocam, sizin de altını çizdiğiniz üzere işlenmemiş gıda %0,22 son derece düşük gelmiş. İşlenmiş gıda %2,03 aşağıda, enflasyonu aşağıya çekiyor. Taze sebze meyve fiyatları da %8 aşağıya çekmiş. Yine aynı şekilde giyim ve ayakkabıda da %3,62'lik bir geri çekilme var. Sizin de ifade ettiğiniz üzere rakamları paylaşmak istedim izleyicilerimizle. Şimdi dediniz ki bir katılık var gibi görünüyor. Hizmet tarafına baktığımızda da sanki bunu gözlemleyebiliyoruz gibi. Alt başlıkları da göz önünde bulundurarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası önümüzdeki hafta para politikası kurulu toplantısı var. Sonra Ekim ve Aralık ayı toplantıları var. Yılın geri kalanında bu tablo Merkez Bankası'nın elini faiz indirimi anlamında rahatlatacak bir tablo mudur?
0: Yani az önce de ifade etmeye çalıştım. 35 yıl sonu politika faiz düzeyi olabilir Murat Bey. Bunun içinde son iki toplantı, Ekim Aralık toplantılarında faiz indirim ihtimali bence daha kuvvetli. Yani bir şekilde haftaya yapılacak toplantıda biraz daha bekle gör politikası izleyebilir Merkez Bankası. Tabii biliyorsunuz bir süredir politika faizi bir hafta vadeli repoya uygulanan faiz, ama onu fiili olarak günlük repo üzerinden yürütüyordu Merkez Bankası. Yani 40'tan. Bunu normalleştirdi. Dolayısıyla bu da bir yönüyle bir örtük faiz indirimi olarak da aslında değerlendirilebilir Ağustos ayı içerisinde gerçekleşen.
1: Hocam siz de ifade ettiniz. Şöyle, daha doğrusu şöyle bir bakış açısı olabilir mi? Şöyle bir denklem kurabilir miyiz? Bundan yaklaşık bir yıl önce ya da savaş öncesi 6 ay 7 ay öncesine baktığımız zaman büyük oranda gıda ve kira kalemlerinin enflasyonda belirsizlik yaratan, olumsuz etkileyen başlıklar olduğunu konuşuyorduk. Bugün geldiğimiz noktada ise savaş sebebiyle daha çok enerji bağlantılı ve ulaştırma bağlantılı bu başlıklar ve de bu bağlantılı sektörleri gözlemliyoruz. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın da kapsama alanı, müdahale alanı dışında bir gelişme. Ama diyeceksiniz ki kira ve şey de zaten oradaydı. Gıda da oradaydı. Kira ve gıda, kirayı bir kenara koyacak olursak gıdada da bir şeyler artık rayına oturdu dememiz mümkün mü, yoksa yine yağmura, yoksa yine dona, yoksa yine kuraklığa kalmış durumda mıyız?
0: Evet, çok önemli bir yere işaret ettiniz. 2026 yılı enflasyonun bileşimine baktığımızda maliyet etkisinin giderek arttığını görüyoruz. Bu da Hürmüz krizi dolayısıyla tetiklenen ham petrol fiyatlarının yarattığı etki. Tabii ham petrol fiyatındaki artış birçok şeyi tetikliyor. Mesela bunlardan biri yaş sebze meyvenin ülke içerisindeki dolaşımı, yani lojistiğinde bu araçların kullandığı yakıt örneğin. Bunlar artıyor. Diğer taraftan özellikle akaryakıt fiyatlarında Eşel Mobil uygulanıyor. Bunun bütçe üzerinde yaratmış olduğu bir baskı var. Bu da önümüzdeki süreçte özellikle ciddi risk oluşturan alanlar. Merkez Bankası burada peki nasıl pozisyon alıyor? Biraz daha rezervler üzerinden.
1: Doğru.
0: Şimdilik bu rezerv kontrolü de sağlıklı biçimde ilerliyor. Dolayısıyla biraz daha hani bu krizin şiddeti ve süresi bu kur geçişkenliğini ve maliyet baskısında şiddetini belirler, çerçevesini çizer diyebiliriz.
1: Profesör Doktor Sinan Alçın, Kültür Üniversitesi öğretim üyesi hocam, çok teşekkürler bizleri bilgilendirdiniz.
0: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
1: Bir haberimiz var. Çin hükümeti ülke içinde tüketimi arttırmayı hedefliyor. Bu hedef için birçok düzenleme ve teşvik hayata geçirilecek. 2030 yılına kadar 8,5 trilyon dolarlık harcama bekleniyor.
2: Çin 2030'a kadar 8,5 trilyon dolarlık tüketim harcaması hedefliyor. Çin Ticaret Bakanlığı, tüketim mallarına yönelik harcamaları artırmak amacıyla yeni tedbirler açıkladı. Eylem planına göre 2030 yılına kadar otomobil, ev aletleri, iletişim ekipmanı ve hazır giyim gibi sektörlerde satış hacmi korunacak. Tüketimi artırmak amacıyla otomobil tüketiminin sanayi zinciri boyunca genişletilmesi, yaşlılara ve çocuklara yönelik ev uygulamalarının artırılması öngörülüyor. Mal tüketimini teşvik etmek amacıyla dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcamaların artırılması, günlük tüketim ürünlerinin kalitesinin yükseltilmesi, özel nitelikli ürünlerin tüketiminin desteklenmesi ve üst segment ürünlere talebin geliştirilmesi amaçlanıyor. Çin Ticaret Bakanlığı verilerine göre Temmuz'da akıllı robot satışları %95, kamera satışları %24,7 ve robot süpürge satışları %19,4 arttı. Yeni enerji araçlarının otomobil pazarındaki payının ise %65,1'e yükseldiği bildirildi.
1: Piyasa ekranının sonuna geldik efendim. Tekrar birlikte olana dek hoşça kalın.
3: NTV Radyo. Reklam.
4: Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
8: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
9: NTV Radyo.

0: dinlediniz Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi vizesi aldığı Lyon maçındaki olaylar disipline taşındı. UEFA, sarı lacivertli futbolcular Guendouzi ve Greenwood hakkında soruşturma başlattı.
3: Gergin biten Lyon-Fenerbahçe maçı UEFA Disiplin Kurulu'nda. Avrupa futbolunun patronu Şampiyonlar Ligi playoff rövanşındaki olayları mercek altına aldı. Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood hakkında disiplin sürecinin başladığını duyuran Fenerbahçe, kulübümüz söz konusu süreçte futbolcularımızın ve Fenerbahçe'nin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla gerekli savunmaları UEFA'nın ilgili kurulları nezdinde gerçekleştirecektir. Sürece ilişkin gerekli bilgi, belge ve savunmalar UEFA'ya sunulacak olup gelişmeler kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir açıklamasını yaptı. Son düdüğün ardından soyunma odasına giden tünelin girişinde Guendouzi'ye saldıran Lyon'un kaleci antrenörü Antonio Ferreira da disipline sevk edildi. Söz konusu isimler sevk maddelerine göre 3 farklı ceza alabilir. UEFA benzer olaylarda maç cezası, ertelemeli maç cezası ve para cezası uygulamalarına başvurdu. Fenerbahçeli futbolcular maç cezası almaları halinde gelecek hafta Perşembe günü oynanacak Roma mücadelesine forma giyemeyecekler.
2: Galatasaray Avrupa kadro bildiriminin son gününde stoper rotasyonunda değişikliğe gitti. Victor Nelson'la yollarını ayıran sarı kırmızılar Bitşiabu'yu satın alma opsiyonuyla kiraladı. Galatasaray kiralama bedeli için Alman ekibi Leipzig'e 2 milyon euro ödeyecek. Anlaşmada 28 milyon euroluk satın alma opsiyonu da yer alıyor. Beşiktaş transferin son gününü yerli takviyesiyle tamamladı. Siyah beyazlar Alanya Spor'dan Ümit Akdağ'ı renklerine bağladı. 22 yaşındaki savunmacıyla 4 yıllık sözleşme imzalandı. Beşiktaş, Ümit Akdağ için Alanya Spor'a 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Siyah beyazlıların yeni stoperi UEFA'ya dün gece verilen Avrupa Ligi kadrosuna da dahil edildi.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: NTV Radyo.
5: Her mevsimde, her havada.
6: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
7: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
8: Bugünlerde birçok noktada denize girmek hala mümkün. Hava sıcaklıkları yüksek derlerde. Deniz suyu sıcaklığı ise Kilyos ve Marmara genelinde 26 derece. Ayvalık, Bodrum, Datça'da 25, Çeşme'de 23, Marmaris'te 26, Antalya'da ise 29 derece. Ancak altını çizelim, Ayvalık, Çanakkale ve Marmara Denizi'nde Poyraz bugünlerde biraz kuvvetli esecek.
5: Her mevsimde, her havada.
6: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
7: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
4: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın. Burası NTV Radyo. Saat 13.
9: Merhaba, saat 1 oldu. NTV'de öğle bültenine hoş geldiniz. Ahmet Arfat'tan günlerden Perşembe. Haftayı ortaladık. Gündem yoğun. Ekrana taşıyacağız. Önce birkaç başlıkla günü gündemi özetleyelim. Sonrasında da her zaman yaptığımız gibi ayrıntıya geçeceğiz. Pazar günü Girne'de, dün de Silivri'de meydana gelen gemi kazalarının ardından kayıpları arama çalışmaları devam ediyor. Dikkat çeken gelişmeler var. Girne'deki kaza sonrası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı görevden alındı. Soruşturmaya dair polisin değerlendirmeleri ve ikinci kaptanın ifadesi ilginç, aktaracağız. Silivri'deki kazanın nedenlerine ilişkinde soruşturma devam ediyor. NTV ekibi Silivri'de batan gemiyi arama çalışmalarını yürüten sahil güvenlik ekibiyle birlikte denize açıldı. Son gelişmeleri canlı bağlantılarla aktaracağız. Piyasaların gözü enflasyon rakamlarındaydı bugün. Ağustos ayında enflasyon %1,84 olarak açıklandı. Yıllık enflasyonda %31,51 oldu. Ana harcama gruplarında neye ne kadar zam geldi? Birazdan bakacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni dalga operasyon düzenlendi. Aralarında yöneticilerin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun ayrıntılarını ekrana taşıyacağız ve son başlık Şampiyonlar Ligi playoff turunda Fransa'da oynanan Lyon-Fenerbahçe maçı sonrası olaylar çıkmıştı hatırlayacaksınız. UEFA Fenerbahçe Kulübü ile futbolcular Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood için soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ayrıntılar öğle bülteninde olacak. Başlıyoruz. Gündemi aktardık, canlı bağlantılar yapacağız ama öncesinde iki sıcak gelişmeyle başlayalım bültene. İstanbul Tuzla'da bulunan bir depolama alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlere müdahale sürüyor. Görüntüler canlı olarak ekrana geliyor. Orhanlı Deri Sanayi bölgesinde bulunan bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı ve alevler kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine çevreye takviye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Bölgede çok sayıda farklı yapı bulunması sebebiyle yangının çevredeki binalara sirayet riski de vardı. Hemen yangını söndürmek için çalışma başlatıldı. Çevrede önlem alındı. Farklı türde malzemelerin tutuşması bu çalışmaları zorlaştırdı. Geniş bir alanın alevle kaplandığı görülürken etraf dumanla kaplandı. Yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor. İstanbul Başakşehir'de inşaat sırasında istinat duvarı çöktü. Yaşanan toprak kaymasında iki işçiden biri kurtarıldı. Göçük altında olan diğer işçi ise hayatını kaybetti. Ayrıntıları Dilek Yaman Demir'den alacağız. Dilek.
10: 25 yaşındaki Ferdi Yaşı meydana gelen bu kaza sonrası hayatını kaybetti. Başakşehir Şamlar Mahallesi'ndeki bir inşaat alanı burası. Şantiyenin devam ettiği yani inşaat çalışmalarının sürdüğü sırada nedeni bilinmeyen bir şekilde toprakta kayma yaşandı. Göçük oluştu. Toprak kayması sebebiyle hemen sağ tarafta şu anda Cahit'in gösterdiği ok tarafta istinat duvarı çöktü. O sırada toprak kazı çalışmalarını yapan iki işçi var. Ferdi Yağış'la birlikte akrabası Tolga Yağış. O işçiler göçükle birlikte istinat duvarının altında kaldılar. Yaklaşık 2,5 saat önce yaşanan bu kazada ilk önce bu arama çalışmalarında Tolga Yağış toprak altından çıkarıldı. 23 yaşındaki Tolga en yakın devlet hastanesine kaldırıldı ve tedavi işlemlerinin halen sürdüğünü söyleyelim. Tolga çıkarıldıktan sonra burada çalışmalar AFAD ekibinin, İstanbul Belediyesi'nin ve emniyet güçlerinin çalışmasıyla birlikte itfaiye ekipleri de katıldı ve göçükten son olarak 25 yaşındaki Ferdi Yağış'ı çıkarıldı. Yapılan ilk müdahale burada ambulansta ilk yardım ekipleri tarafından da ama İddiaya göre tüm müdahalelere rağmen burada Ferdi Yaşı hayatını kaybetti. Bir yandan da olay yerine Cumhuriyet Savcısı geldi. Bu olaya, bu kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı bu soruşturma kapsamında şantiye şefi, müteahhit, iş güvenliği uzmanı ve kepçe operatörü yani 4 kişilik bir gözaltı kararı verildi. Olayda herhangi bir ihmal, bir kusur var mı? Bu değerlendirilecek. Tabii bir yandan da burada emniyet güçlerinin incelemesi çalışmaları da devam ediyor. Burada şeritlerle kapatılan bu alanın hemen arkasındaki o göçükte yaşamını yitirdi bir işçi. Bir işçinin de durumu ağırdı. Şimdi neye bakılacak? Bu kazada bir ihmal var mıydı? Gerekli önlemler alındı mı? İş güvenliği uzmanıyla birlikte müteahhitin yani sorumluluğu olan bir kişi var mıydı? İşte bu tespit edilecek. Tespitle birlikte de başlatılacak soruşturma kapsamında ifadeler alınacak. 4 şüpheli için gözaltı kararı verildi dedik. Savcılığın başlattığı bu soruşturma kapsamında şüpheliler önce adliyeye götürülecekler, emniyete götürülecekler. Bu kazaya ilişkin ifade verecekler. Başakşehir Şamlar Mahallesi'ndeki inşaatı devam eden bu şantiye alanında iki işçi göçük altında kaldı. Bir işçi hayatını kaybetti.
9: Mandemir aktardı. Gündemi sarsan iki gemi kazasına ilişkin gelişmelerle devam edelim. Girne'deki gemi faciasına ilişkin soruşturma devam ediyor. Bir yandan da kayıp 19 kişi arama çalışmaları devam etmekte. Melike Şahin geminin battığı ilk günden bu yana Girne'de gelişmeleri takip ediyor. Yayın içinde hazır. Melike, önce işin soruşturma kısmıyla başlayalım. Tutuklu sanıklar bugün hakim karşısına çıktılar, mahkemedelerdi. İkinci kaptanın ifadeleri var, dikkat çekiyor. Bununla birlikte bir polis değerlendirmesi de gördük kazaya dair. Nedir soruşturmadan yansıyanlar?
11: Ahmet Arpat, burada polis soruşturmayı yürütüyor ve elindeki tüm verileri, belgeleri mahkemeye sunuyor. Bugün de yine o 9 zanlı hakkında 8 gün daha tutukluluk süresi talep etti polis ve yargıç da haklı buldu ve 8 gün daha tutukluklarının devamına karar verdi. İhmal ve tedbirsizlik suçlaması yöneltiliyor. Kaptan ve 7 kişilik mürettebat ile bir şirket yöneticisine ihmal ve tedbirsizlik suçlaması yöneltiyor. Şimdi tabii polisin ilk değerlendirilmesinde çok dikkat çeken noktalar var. Biz buraya geldiğimizden beri kazadan kurtulanlar özellikle gemi su almaya başladıktan sonra dönmek istediklerini söylediğini ve hatta mürettebatın bunu dikkate almadığını söylemişlerdi. Hatta şu anda kayıplar arasında iki çocuğu olan bir anne ayağınız hiç mi suya değmedi diye bizi terslemişlerdi dedi. Şimdi burada polisin mahkemeye sunduğu belgede bir uzman değerlendirmesinde eğer gemi ilk su aldığında hızını kesip limana doğru geri dönseydi bu kazanın önlenebileceğini ifade ettiğine yer verdi. Bu oldukça çarpıcı bir değerlendirme. Muhtemelen daha da genişletildiğinde daha ayrıntılı bir rapor oluşturulacaktır. Bunun yanı sıra ikinci kaptan olay günü fırtına nedeniyle Taşucu Limanı'nın kapalı olduğunu ve sefere çıkma kararını kaptanın inisiyatifiyle alındığını söyledi. Bu da önemli iddialardan biri. Bunun da tabii elbette o gün limanın gerçekten kapalı olup olmadığı yönü araştırılacak. Yine polis değerlendirmesine göre gemide bir hasar vardı ki bu zaten daha önce yıllar öncesinde geminin karaya oturduğu ve yıllarca denize çıkarılmadığı ifade edilmişti. O hasara rağmen yola çıktığı yine anlatılan tedbirsizlikler arasında yer alıyor. Ve gemideki o su alma konusunun mürettebat tarafından, kaptan tarafından dikkate alınmamasının da yine daha önce de gemi su aldığı için bir gün öncesindeki seferde dahi bunun görüldüğü ifade ediliyor bazı yolcular tarafından. Dikkate alınmadığı, nasıl olsa daha önce de su almıştı, gidilir diye düşünüldüğü için çok da umursanmadığı yine yer alan ifadeler arasında. Kaptanın ehliyeti tartışma konusuydu. Bu kaptanın bir ehliyeti var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde geçerli. Ancak örneğin bu ehliyetle Türkiye'de denize açılamaz. Honduras'tan alınmış bir ehliyet ama burada bunu kullanabiliyor. Öte yandan bazı sertifikalarının, uluslararası sertifikalarının da eksik olduğu tespit edildi. Elbette bunlar daha çok yönlü şekilde araştırılacak. Henüz 5 gün oldu. Ön inceleme raporları olduğunu söyleyelim. Kaza kırım ekibi içinde, daha doğrusu Türkiye'den gelen bir kaza kırım ekibinin de enkazda inceleme yapması planlanıyor. Bu elbette ancak o enkazda ulaşılıp incelenebilir olduğu anlaşıldıktan sonra değerlendirilecek konular arasında yer alıyor Ahmet Arpat.
9: Melike, arama çalışmalara gelirsek 20 kayıp vardı, bir cenazeye ulaşıldı, 19 kişiyi arama çalışması sürüyor. Nedir son durum?
11: Dün akşamdan bu yana yeni bir gelişme yok. Dün akşam saatlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel bir kişinin cansız bedenine enkazda 550 metre derinlikte ulaşıldığını söyledi. 50 yaşlarında bir erkek olduğunu söyledi. Kimliğinin tespit edilebilir durumda olduğunu söyledi. Ancak enkazda başka cenazelere rastlanmadığını ifade etti henüz. Çalışmalar devam ediyor. TCG Işın ve TCG Alemdar gemileri şu anda Girne açıklarında uzaktan kumandalı su altı robotlarıyla enkazı inceliyorlar ve çalışmalarını bu şekilde yürütüyorlar. Direkt olarak geminin komuta merkezine görüntü gönderiliyor ve eğer orada başka cenazelerin varlığı tespit edilirse yine çıkarılması bu şekilde sağlanacak. Ama bir yandan da burada ailelerin, acılı ailelerin bekleyişi devam ediyor. Onlar burada artık kayıplarına ulaşabilme, cenazelerine ulaşabilme umudu için bekliyorlar. Onlardan biri de Abdullah Demir. İki yakınını beraber büyüdüğü akrabalarını kaybetti. Kazadan kurtuldu, hatta çok da hayat kurtardı. Cüneyt Ali Horozal'la birlikte Abdullah Demir'in yaşadıklarını, o denizin ortasında yaşanan can pazarını konuştuk. Şimdi o haberimizi ekrana getirelim.
12: Ben camın kenarında oturuyordum. Yanımda arkadaşlarım vardı, kardeşlerim vardı. Bir Mahmut Demir bana dedi, aa bak gemi parçalandı. Bir baktım öyle, bir arkadaşım daha da baktı. Gerçekten de parçalandığını gördüm, o parçanın koptuğunu gördük. Ondan sonra kaptan bir manevradan gemiyi orada söndürdü. Söndürünce de bir kişi oradan seslendi, artık yelekleri giyin, gemi batıyor.
13: Abdullah Demir can pazarının yaşandığı gemiden kurtuldu ancak iki yakını kayıp. Mustafa Demir ve Mahmut Demir. Çalışmak için Hatay'dan Girne'ye gelmişlerdi. Mustafa Demir hamile eşini ziyarete gidiyordu, denizden çıkamadı. Hayattayken çekilen son görüntüleri gemiye binmeden hemen önce limanda kaydedildi.
12: O endişe, o korku, hepsinin koşturması, koridorda birbirlerini yetiştirmesi, benim sadece gözüme çarpan orta kapı açıktı. Sular ayaklarıma değmeye başladı. Hemen alttan, koltuk altından yeleğimi aldım. Mustafa Demir de yeleğini aldı. Mahmut Demir zaten o milletin arasına geçerekten onu kaybettim.
13: Abdullah Demir çok sayıda yolcuyu da kurtardı.
12: Geminin sol tarafındaki kapıya doğru koştum. Giderken orada itişmeler başladı. Bir şekilde çoğu çıktı, çoğu derken birkaç kişi çıktı. Gemi bundan sonra, ondan sonra yavaş yavaş batmaya başladı. O geminin batması, kapı kapandı. Orada çıkan bir kişi gövdesi içeride, başı dışarıda kaldı. Sıkıştı orada. Kapıyı açamıyor. Ben de bir demirlere, ondan sonra koltuklara tırmanaraktan bir şekilde o kapıyı benimden açtım. Sırtımdan açtım. Yaklaşık yani saymadım ama bir 50 kişi falan kapıdan çıktı. En son küçük bir kız geldi. Bir metre falan kaldı artık, onu tutacak, onu da çıkaracağım. Ondan sonra gemi tamamen diklendi.
11: Çıkarabildiniz mi?
12: Hayır, çıkaramadım, düştü. Hepsi üst üste düştüler.
13: Faciadan kurtulanlar o anı tekrar tekrar yaşıyor.
12: Sonra sular yükseldi. Geminin içinde dalgalar oluşmaya başladı. O dalgalar geldiğinde cesetler veya canlılar. Canlı geldiğinde birkaç, ben 7-8 kişi orada çektim, çıkardım. Bu zamana kadar en yaşadığım korkunç yaşantıydı.
13: Kayıp yakınları cenazelerine ulaşabilme umuduyla bekliyor.
12: Boş toprağa ağlamaktan daha iyi. Yani ben gidip de kardeşimin mezarında dertleşecek bir şey istiyorum.
14: Silivri açıklarındaki gemi kazasına ilişkin gelişmelere de bakalım. Marmara Denizi'nin ortasında iki gemi çarpışmış. Gemilerden biri 10 kişilik mürettebatıyla birlikte batmıştı. Kayıp 10 kişiyi daha arama çalışması başlamadı. Çünkü önce geminin yerinin tespit edilmesi gerekiyor. NTV ekibi de Silivri açıklarında batan gemiyi arama çalışmalarını görüntüledi. Çalışmalara birçok gemi katılıyor. Ali Ablay'ın haberini Özgen Özel görüntüledi.
15: O mürettebatı ile birlikte batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyi arama kurtarma çalışmaları şu anda devam ediyor. TCSG güven gemisi işte gördüğünüz gibi arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor ve çok geniş bir arazide arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu TCSG güven gemisinden helikopter kalkıyor, çevrede bir tarama gerçekleştiriyor ve ardından ikmallerini yapmak için tekrar bu gemiyi kullanıyor ve gemi üzerinde de arama kurtarma çalışmaları için sonar bir tarama gerçekleştiriliyor. Tabii çok geniş bir bölgede arandığını söylemiştik. Bölgede 18 deniz unsuru, 5 helikopter, 2 İHA, 1 uçak, 1 denizaltı arama aracı bulunuyor. Bölgede TCG Salih Reis, TCG Akın, TCG Osman Gazi, TCG Karayel gibi unsurlar da var. Dalgalı bir deniz ortamında şu an arama çalışması yapılıyor. Helikopterler kalkıyor gemilerden ve bölgede bir tarama çalışması gerçekleştiriyorlar. Görülen noktalar gemilere bildiriliyor ve gemiler de o bölgelere giderek arama çalışmalarını sürdürüyorlar. Tabii ki burada TCSG Güven dışında Nene Hatun, kıyı emniyetine bağlı Nene Hatun gemisi de bir çalışma sürdürüyor. O da gene TCSG Güven gemisinin biraz daha ilerisinde görev alıyor. Şu anda TCSG Güven gemisine gördüğünüz üzere sahil güvenlik helikopteri geliyor. Bu helikopter Tuğberk İmamoğlu isimli gemi battığından beri bölgedeki arama, kurtarma ve tarama çalışmalarını sürdürüyor. İkmal için zaman zaman TCSG Güven gemisine iniş gerçekleştiriyor. Burada gemi mürettebatıyla son durum değerlendirmesi yapıldıktan sonra gemi tekrar kalkış gerçekleştiriyor ve bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Tabii şu saate kadar Tuğberk İmamoğlu isimli gemiye dair herhangi bir ize rastlanamadı. Şu anda bulunduğumuz bölge yaklaşık 1200 metre bir derinliğe sahip. Burası Marmara Denizi'nin ortası diyebileceğimiz bir nokta. Gemi Silivri kıyısına 18 mil açıkta battı. Bu 18 mil ise 35 kilometre gibi bir mesafeye tekabül ediyor. Burada 18 deniz unsuru, 5 helikopter, 2 İHA ile arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Çok geniş bir sahadan söz ediyoruz. Gemiler birbirlerinden çok uzak noktalarda duruyorlar. Çünkü Tuğberk İmamoğlu isimli 4200 ton demir saç malzeme taşıyan geminin şu saate kadar herhangi bir izine rastlanamadı. Geminin sadece batmasının ardından su yüzeyinde kalan bir fırkateyni ile bir tane kurtarma salına rastlandı ve can simitleri bulundu. Fakat geminin kendisi ve 10 mürettebatından henüz bir haber alınabilmiş değil. Tabii kazaya karışan diğer gemiden edinilen bilgiye göre kaza sırasında geminin üzerinde 2 ya da 3 kişinin olduğu, güvertede 2 ya da 3 kişinin gezdiği bilgisi vardı. Bunun üzerine su yüzeyinde de bir çalışma başlatıldı. Arama kurtarma çalışmaları su yüzeyinde de yapılıyor. Helikopterler gemilerin üzerine sık sık iniyorlar ve tekrar kalkış yaparak su üstünde bir görüntüleme yapabilecekler mi? Bunun için çalışmalarını sürdürüyorlar. Şu an karşımıza duran sahil güvenliğe bağlı TCSG Güven gemisi ve bu gemi kazanın yaşandığı aslında ilk saatlerden beri burada. Kazanın 30. saatindeyiz ve arama kurtarma çalışmaları 30 saate aşkın süredir sürüyor.
14: Silivri açıklarındaki gemi kazasının ardından yürek burkan bir tesadüf ortaya çıktı. Kayıp denizcilerden Rahmi Temel'in Tuğberk İmamoğlu gemisiyle çarpışan al su tankerini 3 yıl önce fotoğrafladığı ortaya çıktı. Temel başka bir gemide görev yaptığı sırada objektifine aldığı tankerin fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşmıştı. Yıllar sonra rotaları bu kez Silivri açıklarında kesişti ve fotoğrafını çektiği al su gemisi Rahmi Temel'in içinde olduğu Tuğberk İmamoğlu gemisine çarparak batmasına neden oldu.
16: Seyir halindeki boş tanker gemisi Alsu'yla 4199 ton rulo saç metal yüklü Tuğberk İmamoğlu kuru yük gemisi Silivri'nin 35 kilometre açıklarında çarpıştı. Alsu gemisinin çarpışmayı bildirmesi üzerine kaza yerine arama kurtarma ekipleri gönderildi. Tuğberk İmamoğlu 11 dakika içerisinde battı. Tuğberk İmamoğlu'nun mürettebatındansa haber alınması için çalışmalar sürerken geminin birinci zabiti Rahmi Temel'in 16 Temmuz 2023'te Alsu gemisini fotoğrafladığı ortaya çıktı. Oda TV'nin haberine göre Türk Deniz Kuvvetleri Deniz Astsubayı Hazırlama Okulu mezunu olan Temel'in başka bir gemide seyir halindeyken Alsu gemisinin fotoğrafını çektiği ifade edildi. Rahmi Temel'in yıllar boyunca farklı gemilerde çeşitli görevler üstlendiği öğrenildi. Temel görev yaptığı o gemilerle ilgili çektiği fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaştı. Birinci zabit Rahmi Temel ile birlikte Tuğberk İmamoğlu'nun 10 kişilik mürettebatı için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
14: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Aralarında daire yöneticilerinin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıntıları Baran Bila aktaracak bize. Baran.
17: Ahmet Arpat, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma söz konusu. Bu kapsamda bazı ihalelere fesat karıştırıldı. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlık konutuna malzeme arama sırasında bazı usulsüzlükler yapıldığı iddialar arasında. Bu süreçte soruşturma kapsamında bazı mülki müfettişliği raporları ile bilirkişi raporundan yararlanıldığı da başsavcılıktan yapılan açıklamada yer alan ayrıntılar arasındaydı. İşte tüm bu gelişmelerin ardından sabah saatlerinde mali şube ekipleri, polisleri baskınlar düzenledi. Çeşitli aramalar gerçekleştirdi. Toplam 14 gözaltı kararı bulunuyor. 12 isim gözaltına alındı. Şüpheliler arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yöneticilik yapmış bazı birimlere ait isimler de var. Örnek vermek gerekirse İBB Satın Alma Daire Başkanı Mustafa Sökmen, öte yandan İşletmeler Şube Müdürü Ali Toy, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eski Mali İşler Daire Başkanı Neslihan Vural ve zabıta yöneticisi Gökhan Fırtına o isimler arasında yer almakta. Öte yandan bir ismin başka bir suçtan cezaevinde olduğu ve bir diğer kişinin ise yurt dışında olduğu ifade edildi. O iki kişiyle ilgili dosya üzerinden işlemler, yazışmalar yapılmaya devam ediyor. Özetlemek gerekirse suçlamalar, durum bu şekilde. Peki bu isimler nasıl suçlamalara yanıt verecekler? Bunun cevabını vermek için henüz biraz erken. Çünkü emniyetteki işlemleri devam ediyor. Hali hazırda yeni başladığını emniyetteki işlemlerin öngörüyoruz. Ayrıca tüm bu işlemlerin ardından kuvvetle muhtemel adliyeye sevk edilecekler ve burada söz konusu suçlamalara, söz konusu ihale süreçlerine ilişkin sorulara yanıt verecekler. Durum özetle şu an bu şekilde Ahmet Arpat.
14: Baran bile aktardı. Dikkat çeken bir gelişme, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret soruşturması başlatıldı. Peki gerekçe ne? Bunun için Ankara'ya dönelim. Ayrıntıyı Özden Erkuş aktaracak bize. Özden.
18: Ahmet, gerekçe dünden bu yana özellikle sosyal medyada dolaşıma sokulan Ahmet Davutoğlu'nun bir konuşması. İşte bu çerçevede Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Cumhurbaşkanı'na hakaretten bir soruşturma başlattı. Bununla ilgili de bir yazılı açıklama yapıldı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ve bu açıklamaya göre Davutoğlu'nun sosyal medyada yer alan ve Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeler nedeniyle bu soruşturmanın açıldığı belirtildi. Açıklamada soruşturma ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde soruşturma titizlikle yürütülmektedir ifadesi de yine kullanıldı. Tabii bu konuşmanın hangi tarihte yapıldığına ilişkin başsavcılık açıklamasında bir ifade yer almıyor. Ancak söz konusu ifadelerin 2022 yılında Bingöl'ün Genç ilçesinde yapılan bir açıklamadan ifadeler olduğu da belirtiliyor. Davutoğlu tabii önemli bir isim. 24, 25 ve 26. dönemde milletvekilliği görevini yerine getirmiş bir isim. Ama bundan da önemlisi bilindiği üzere 2009 ve 2014 yılları arasında Türk dış politikasının başındaki isimdi Ahmet Davutoğlu. Dışişleri Bakanlığı görevini yürütmüştü bu 5 yıl içerisinde. 2014 yılından itibaren ise 2 yıllığına hem AK Parti'nin genel başkanlığı görevini hem de başbakanlık görevini yürütmüştü Ahmet Davutoğlu. Sonrasında ise 2019 yılında hatırlanacaktır. Muhalefet Partisi Genel Başkanı olmuştu. Gelecek Partisi'ni kurmuştu. Ki Gelecek Partisi de kısa süre önce bilindiği üzere Davutoğlu'nun siyasi kariyerini bitirme kararı çerçevesinde Ağustos ayında yapılan olağanüstü kongreyle kendisini feshetmiş bir siyasi parti. İşte bu siyasi kariyeri ve geçmişi nedeniyle de söz konusu soruşturma yakından takip edilecek bu soruşturma ve bu soruşturmanın yansımaları.
14: Özden Erkuş aktardı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Sözcü TV yayınına katılan Özel, "Gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğne başı kadar yer kalmadı," dedi.
19: Bu hafta iki kez tokalaşma oldu. İkisi de gündem oldu. Bir tanesi rahmetli Cevdet Selvi'nin cenazesinde, bir tanesi de adli yıl açılışında. Neler yazmadılar? Mesela diyor ki Özgür Özel butlana meşruiyet mi veriyor? Ya Özgür Özel'in butlana meşruiyet verdiğini iddia etmekle İsmet Paşa'nın asker kaçağı aldığını iddia etmek aynı şeydir ya. Benim gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğnenin başı kadar yer kalmamış. Kalmamış. Neden kalmamış biliyor musun? Ben o kadar kolay affederim ki benim en yakınlarımın bana en çok kızdığı konuşudur. Ya hadi kinci olma da bana yapılanı kolay affederim. Ama namusuma, şerefime, memlekete bu yapılanı ömrüm boyunca ne ben affedeceğim ne arkadaşlarım affedecek. Toplu iğnenin başı kadar gönül dünyamda yer yok. Bu mesele öyle affedilir bir mesele de değil.
14: Gelelim ekonomi gündemine. Manşette enflasyon oranları yazıyor. Enflasyon Ağustos ayında beklentilere paralel geldi. Yıllık enflasyon üst üste 3. ayda da gerileyerek %31,5 oldu. Enflasyon verisiyle birlikte kira zam tavanı da değişti.
13: Yıllık enflasyon üst üste 3. ayda da geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ağustos'ta aylık enflasyon %1,84 oldu. Yıllık enflasyon %31,51 olarak gerçekleşti.
20: Genel anlamda iç ve dış şokların etkisi...
13: Verileri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eğitimdeki dönemsel artışa ve akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaya rağmen enflasyondaki düşüşe vurgu yaptı. Şimşek, temel mal enflasyonu yıllık %15,9'da 2020 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviyesine gerilerken, yıllık kira enflasyonu son 46 ayın en düşük seviyesine indi dedi. Aylık artışlarda eğitim öne çıktı. Eğitimde fiyat artışı %8,62 oldu. Onu %6,89'da alkollü içecekler ve tütün takip etti. Ulaştırma fiyatları %4,82, çeşitli mal ve hizmetler %2,39, konut %2,25 arttı. Giyim grubunda ise %3,54'lük geri çekilme izlendi. Ulaştırma, enflasyonda etkisi en çok hissedilen grup olarak dikkat çekti. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimlerine bakıldığında eğitim yine zirvede. En yüksek artış %53,44 ile eğitimde göründü. Onu %43,46 ile sağlık, %39,77 ile konut, %35,08 ile ulaştırma, %33,79 ile gıda ve alkolsüz içecekleri izledi. Enflasyonun belli olmasıyla konut ve iş yeri için kira artış tavanı da netleşti. Kira ve iş yerlerine uygulanacak tavan zam oranı %31,79 olarak hesaplandı. Geçen ay tavan zam oranı %31,90 olarak gerçekleşmişti.
14: Okulların açılmasına kısa bir süre kala İstanbul'da servis ücretleri belli oldu. Tarifeye %10 zam yapıldı. En kısa mesafenin ücreti yaklaşık 40 bin lira. Ancak bazı özel okullar belirlenen ücret tarifesine de uymuyor.
13: Aynı mesafe, aynı güzergah ama farklı ücretler. Hatta bazı mesafelerde taksi bile daha ucuz. Okulların açılmasına sayılı günler kala öğrenci servisi tarifeleri de belli oldu.
21: Servis ücretlerinin 8-10 bin lira civarında olduğunu ortalama duyuyorum aylık. Yani gayet fazla yani.
22: Ne kadar söylediler en son? Yeni rakam nedir?
23: Ayazağa'nın girişinden yukarıya kadar yıllık 70 bin lira civarında bir şeydi en son.
13: İstanbul'da okul servisi ücretlerine %10 zam yapıldı. Yeni tarifeye göre ücretler 39.970 liradan başlıyor, 93 bin liraya kadar çıkıyor. Nisa hariç servis ücretlerine %35 oranında rehber personel ücreti de eklenebiliyor.
22: Kısa mesafe olarak hesaplandığında bazı servis ücretlerine göre taksinin çok daha ucuz, uygun fiyatlı olduğunu görüyoruz. Örneğin 6,5 kilometrelik bir mesafeye güzergaha baktığımızda UKOME'nin aylık olarak belirlediği rakam 7.261 lira. Günlük olarak hesaplandığında 363 lira olması gerekiyor. Ama bazı özel okullar var ki servis ücretleri epey yüksek ve günlük 972 lira. Taksiye geldiğimizde gidiş dönüş olarak hesaplandığında bakıldığında bu rakamın 766 lira olduğunu görüyoruz.
24: 150 lira, 380 lira civarı gibi gidiş geliş hesaplasak yuvarlak hesap 800 lira. Tek başına gitmeyebilirim. 4 kişi alabiliyoruz. Bedavadan daha ucuz.
25: O ücretler tamamen o komisyoncu tur şirketlerine ve özel okullara komisyon olarak veriliyor. Biz de mağduruz, öğrenci velisi de mağdur.
13: Veliler denetimlerin sıkılaştırılmasını istiyor.
14: Washington ve Tahran arasında Temmuz ayından bu yana durgun seyreden saldırılar yeniden başladı. ABD Başkanı Donald Trump saldırıların çok sürmeyeceğini ama İran'a yeni bir saldırı düzenlemeye hazır olduklarını söyledi. Trump ayrıca Ukrayna'da barış penceresi açıldığında Rus lider Vladimir Putin ile bir zirve gerçekleştirmek istediğini sözlerine ekledi.
0: İran'a istediğimiz zaman yeniden saldırabiliriz. Buna hazırız. Son saldırımız gerçekten çok sert oldu.
1: Amerika Birleşik Devletleri İran hattında tansiyon yeniden yükseldi. Washington'ın son saldırılarına İran'dan misilleme gecikmedi. ABD Başkanı Donald Trump saldırılara dair Beyaz Saray'da açıklama yaptı. Saldırıların uzun süre devam etmeyeceğini ifade eden Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı boyunca yeniden ekipman konuşlandırdığını söyledi. Son saldırılarda askeri ekipmanları hedef aldıklarını öne sürdü.
0: Mayın atan bir roket yapmaya çalışıyorlardı. Neredeyse bitmişti. Biz de onu imha ettik. Onların bunu inşa ettiğini gördük. Yaptıkları her şeyi görüyoruz. Kıpırdayamıyorlar.
1: Amerika Birleşik Devletleri İran'a son haftaların en ağır saldırılarından birini gerçekleştirmiş. Sirik'te düğün organizasyonuna yakın bir ev vurulmuştu. Saldırıda çok sayıda İranlı da hayatını kaybetmişti. Amerikan Başkanı'na Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yeni bir zirve gerçekleştirip gerçekleştirmeyecekleri de soruldu. Trump bunun mümkün olduğunu ancak zirvenin Ukrayna'da barış anlaşması yapmaya hazır oldukları zaman gerçekleşmesini istediğini söyledi. Ukrayna'daki savaşın biteceğini de sözlerine ekledi. Trump'a Venezuela'da soruldu. Venezuela'nın seçimlere henüz hazır olmadığını savunan Amerikan Başkanı ülkenin daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu belirtti. Onları bir diktatörlükten kurtardık ve hükümette çok iyi anlaşıyoruz diyen Trump, Venezuela'daki geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez hakkında da pozitif ifadeler kullandı.
9: Ağustos ayı başlarında Almanya'da Leipzig Havalimanı'na düzenlenen drone saldırısı Almanya ile Rusya arasındaki gerilimi arttırdı. Karşılıklı hamleler, açıklamalar var. Ayrıntıları alacağız. Moskova'dan siyaset bilimci Doktor Ümit Nazmi hazır. Bizi bekliyor. Ümit, Lavrov konuştu konuya ilişkin. Ne mesaj verdi?
2: Evet, Rusya tarafı kesinlikle bu işle alakasının olmadığını söylüyor. Tabii olayın ne olduğunu, yani daha doğrusu Rusya ile Almanya arasında şu anda diplomatik bir kriz olduğunu söyleyebilirim ve gitgide iki tarafta tansiyonu arttırıyor. Tabii olay şu, Ağustos başında, 4 Ağustos'ta Almanya'daki Leipzig Havalimanı'nda bir Ukrayna kargo uçağına yakın bir noktada bir İHA bulundu. Ve bu İHA da patlayıcı yüklü bir İHA'ydı. Ve daha sonra soruşturma sonrasında Almanya tarafı bunun doğrudan Rusya'nın sorumlu olduğunu iddia ediyor. Çünkü Almanya'nın iddiası şu, bu iki vatandaşın, yani bu İHA'yı buraya koyan iki kişinin Rusya menşeli olduğunu, bir tanesinin Rusya doğumlu olduğu, diğerinin ise Rusya pasaportuna sahip olduğunu iddia ediyor. Ve zaten yakın bir zaman önce de Almanya Başbakanı'nın bir açıklaması oldu ve Maersk bunun bedelini ödeyecekler şeklinde sert bir çıkışta bulundu ve Almanya tarafı doğrudan bu İHA saldırı teşebbüsünden Rusya'yı sorumlu tuttu. Akabinde ise Rusya'dan açıklamalar geldi. Putin'in bir açıklaması oldu. Putin bu konuyla ilgili olarak kanıtların tamamen sahte olduğunu ve bunun Almanya Başbakanı'nın iç siyasetteki başarısızlığını örtmek için bir bahane olduğunu söyledi. Bugün de Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un bir açıklaması oldu ve Rusya tarafı, yani Lavrov daha doğrusu şunu söylüyor. Özellikle Rusya'nın bu olayla bağlantılı olduğunu gösteren herhangi bir kanıt yok diyor. Tabii bütün bu açıklamalar yaşanırken iki taraftan bir takım diplomatik adımlar ve baskılar da gelmeye başladı. Bu olayın ortaya çıkmasından veya Almanya'nın bu iddiayı ortaya koymasından sonra Almanya bir adımda bulundu ve Almanya içerisindeki son Rus konsolosluğunu da kapattı. Hatırlatmak gerekirse Almanya'da normalde 5 tane Rus konsolosluğu bulunmakta. Bunlardan 4 tanesini Mayıs 2023'te Almanya kapatmıştı ve bu olaydan sonra son konsolosluğu, Bonn'daki konsolosluğunu da kapattı. Akabinde aynı zamanda Almanya'daki Rus evini de kapattı. Ve buna tabii mütekabiliyet noktasında Rusya'nın bir cevap vermesi bekleniyordu. Ve Rusya tarafı ise karşılık olarak Almanya'nın Rusya içerisinde yer alan Moskova, St. Petersburg ve Yekaterinburg'daki Göte merkezlerini kapattı. Şunu söyleyebilirim, Rusya ile Almanya arasındaki kriz daha fazla büyümeye başlamış durumda. Normalde iki ülkenin Ukrayna Savaşı başlamadan önce çok derin ilişkileri vardı. Hatta Kuzey Akım gibi projeleri vardı. Fakat Ukrayna Savaşı'ndan sonra iki ülke arasındaki ilişkiler adeta kopma noktasına gelmiş durumda ve diplomatik olarak da iki ülke arasındaki kriz daha da büyümekte.
9: Ümit, Ukrayna Savaşı dedin. Dün Ukrayna lideri Zelenski'nin bir açıklaması vardı. Havayolu şirketlerini, sigorta şirketlerini uyardı. Drone ve füze saldırılarıyla Rus hava sahasını biz kapattık şeklinde konuştu. Konuya ilişkin Putin'den bir açıklama var. Ne diyor Putin?
2: Putin normalde ilk açıklama yaptığında Şangay Zirvesi'nin son gününde bir açıklamada bulunmuştu ve Ukrayna'yı terör devleti olarak tanımladı. Çünkü Ukrayna'nın çıkışı çok olayı başka ve tehlikeli bir noktaya getiriyor. Çünkü Zelenski şunu söylemişti, artık Rus hava sahası sivil uçaklar için de tehlikeli demişti. Ve bu şu anlama geliyor, Rusya'ya uçuş yapan diğer normal uçaklarının da risk altında olduğu anlamına geliyor ve sivil uçakların da vurulma tehdidi altında olduğunu gösteriyor. Bundan dolayı hatta dünkü yayında da bahsetmiştim, bazı Türk firmaları da Rusya-Türkiye arasındaki uçuşlarını 1 ve 2 Eylül tarihlerindeki uçuşlarını iptal etti. Tabii bir bakıma alarm durumu oldu. Diğer sadece Türk firmalar için değil, diğer yabancı firmalar için, Rusya'ya uçuş yapan hava yolları için de alarm durumu oldu. Fakat bugün Putin'in bazı açıklamaları oldu Doğu Ekonomik Forumunda. İlginç bir şekilde bugünkü açıklamalarına daha olumlu sinyaller veriyor. Hatta bugünkü açıklamasında Rusya ve Ukrayna arasında barış ihtimalinin, barış şansının olduğunu söyledi. Fakat Ukrayna tarafı hava saldırılarıyla, hava tehditleriyle bunu biraz zora sokuyor dedi ve biraz daha barış konusunda daha olumlu mesaj verdi. Hatta birçok ülkeye de teşekkür etti. Örneğin özellikle Amerika bu Rusya ve Ukrayna arasında barışın sağlanmasını istiyor. Keza Türkiye'nin de birçok arabuluculuk faaliyetleri oldu ve İstanbul'da da görüşmeler oldu. Putin de buna katkı sağlayan bütün ülkelere minnettarız dedi. Fakat öncelikle bu sorunun çözülebilmesi için Rusya ile Ukrayna'nın bir araya gelmesi gerektiğini söyledi. Ve hatta Amerika ile de ilişkileri tekrar onarmaya hazırız dedi. Şunu belirtmek istiyorum. Bir süredir Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmeleri donmuş durumda. Amerika tarafının bu konuda çok adımları ve baskısı oldu. Fakat uzun bir süredir çatışma tam tersi yoğunlaşmış durumda. Fakat bugün Putin açıklamasında ise şunu söylüyor. Barış için hala şans var diyor. Son olarak şunu da belirtmek istiyorum. Putin'in belki bugün böyle olumlu bir açıklama yapmasındaki nedenlerden birisi de şu olabilir. 17-20 Eylül tarihleri arasında Rusya'da Duma yani parlamento seçimleri gerçekleşecek. Ve bu seçimler öncesi Rusya tarafı biraz daha olumlu bir hava olması için seçimler öncesi toplumda bir endişeye yer verilmemesi ve barış konusunda umudun olduğuna dair bir mesaj vermek için de Putin biraz daha böyle rahatlatıcı mesaj vermiş bugün olabilir.
14: Emin Nazmi Hazır aktardı. Nepal'in Çin'le sınır bölgesinde geçen hafta meydana gelen ani sel ve toprak kayması felaketinde tablo ağırlaşıyor. Enkaz kaldırma çalışmaları sürerken yaşamını yitirenlerin sayısı 1220'ye yükseldi. Nepalli yetkililer 1204 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. 26 Ağustos'ta yaşanan felakette 301 kişi yaralandı. Yaklaşık 4216 kişi ise hala kayıp. Nepal'deki çeşitli hidroelektrik santrallerinde görev yapan yaklaşık 900 personelden de haber alınamıyor. Çin'de ise ölenlerin sayısı 16 olarak açıklandı. Çin'in Tibet bölgesinde ayrıca 261 yabancı olmak üzere 546 kişi ise kayıp olarak bildirildi. Güney Kore, Çin ve Hindistan başta olmak üzere çok sayıda ülkeye arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için Nepal'e ekip gönderdi. Yetkililer hayatta kalanlara ulaşma ihtimalinin zaman geçtikçe azaldığını söyledi. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Şanlıurfa'da bir grup kaçak elektrik kullanmak için trafo merkezini bastı. Bir güvenlik görevlisini darp etti. Ekipler saldırganları yakalamak için güvenlik kamerası kayıtlarını inceliyor.
13: Kaçak elektrik kullanmak için trafo merkezini bastılar, güvenlikçiyi darp ettiler. İki hatta müdahale ettiler. Olay Şanlıurfa'nın Biranşehir ilçesinde yaşandı. Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre çoğu tarımsal sulama abonelerine enerji sağlayan trafo merkezi saldırıya uğradı. Yüzlerini kapatan grup önce güvenlik görevlisine darp etti. Ardından yüksek gerilimin bulunduğu tesise izinsiz girdi. Saldırganlar kaçak elektriği kullanmak amacıyla iki hatta müdahale etti. Hem kendi hayatlarını hem de bölgenin enerji arzını tehlikeye atan grup daha sonra bölgeden uzaklaştı. Ekipler saldırganların kimliğini belirlemek için güvenlik kameralarının kayıtlarını inceliyor. Şebekenin işletme düzenini bozan müdahalelerin enerji kalitesini düşürdüğü ve borcunu düzenli ödeyen aboneleri de mağdur ettiği belirtildi. Dicle Elektrik, can güvenliğini ve enerji arzını tehdit eden yasa dışı müdahalelere karşı hukuki mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini açıkladı.
14: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi vizesi aldığı Lyon maçındaki olaylar disipline taşındı. UEFA sarı lacivertli futbolcular Guendouzi ve Greenwood hakkında soruşturma başlattı.
3: Gergin biten Lyon-Fenerbahçe maçı UEFA Disiplin Kurulu'nda. Avrupa futbolunun patronu Şampiyonlar Ligi playoff rövanşındaki olayları mercek altına aldı. Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood hakkında disiplin sürecinin başladığını duyuran Fenerbahçe, "Kulübümüz söz konusu süreçte futbolcularımızın ve Fenerbahçe'nin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla gerekli savunmaları UEFA'nın ilgili kurulları nezdinde gerçekleştirecektir. Sürece ilişkin gerekli bilgi, belge ve savunmalar UEFA'ya sunulacak olup gelişmeler kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir," açıklamasını yaptı. Son düdüğün ardından soyunma odasına giden tünelin girişinde Guendouzi'ye saldıran Lyon'un kaleci antrenörü Antonio Ferreira da disipline sevk edildi. Söz konusu isimler sevk maddelerine göre 3 farklı ceza alabilir. UEFA benzer olaylarda maç cezası, ertelemeli maç cezası ve para cezası uygulamalarına başvurdu. Fenerbahçeli futbolcular maç cezası almaları halinde gelecek hafta Perşembe günü oynanacak Roma mücadelesine forma giyemeyecekler.
14: 83. Venedik Film Festivali dün akşam itibariyle başladı. Ink filminin gösterimiyle başlayan gecede usta aktör George Clooney'e yaşam boyu başarı ödülü takdim edildi. Clooney ödül öncesi Trump ve yapay zeka ile ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Bu haberle bülteni noktalıyoruz. Saat başında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
4: Dünyanın dört bir yanından sinema yıldızları Venedik'te bir araya geldi. 83. Venedik Film Festivali başladı. Uluslararası sinemanın en iyi

0: Sanatçı, ödül töreni öncesinde yaptığı basın buluşmasında ise isim vermeden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a yüklendi. Beceriksiz insanlar tarafından yönetilen bir ülkede yaşamak kolay değil dedi. Yapay zekaya dair de konuşan Clooney, öldükten 20 yıl sonra bir tampon reklamında oynamaktan kaçınmak isterim diye espri yaptı. Festivalde açılış filmi olarak Danny Boyle imzası taşıyan Ink gösterildi. Rupert Murdoch'un gençlik yıllarını ve Murdoch'un günlük gazete The Sun'ı satın alma sürecini konu alan film, izleyenlerin beğenisini kazandı. Festivalin en merak edilen yapımları arasında Martin McDonagh imzalı kara komedi Wild Horse 9 dikkat çekiyor. Robert Pattinson'ın To Catch a Predator programının sunucusu Chris Hansen'ı canlandırdığı Primetime'la Penelope Cruz ve Javier Bardem, Florian Zeller imzalı psikolojik drama Bunker'da öne çıkan filmler arasında yer alıyor. Ana yarışma jürisinde oyuncu ve yönetmen Maggie Gyllenhaal'ın başkanlık ettiği festivalde ödüller 12 Eylül'de açıklanacak.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Yıllar geçer, dünya değişir, güven değişmez. Türkiye'nin haber kanalı NTV 30 yaşında.

0: Paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: NTV Radyo.

0: program.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Afyonkarahisar Konya yolunun 7-11. Kilometrelerinde ve Kahraman Kazan Ankara yolunun 17-20. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Her güzele bir Mindus.
5: Mindus bilgilendiriyor.
6: Güneşten korunmanın cilt yaşlanmasına etkisi nedir?
5: Güneş ışınları cilt yaşlanmasını etkileyen en önemli çevresel faktörlerden biridir. Uzun süre korunmasız maruz kalındığında cildin elastikiyeti zamanla azalabilir, ince çizgiler ve leke görünümü daha belirgin hale gelebilir. Bu nedenle güneşten korunmak yalnızca estetik bir tercih değil, cildin sağlıklı görünümünü uzun yıllar korumaya yardımcı olan önemli bir günlük alışkanlıktır.
4: Her güzele bir Mindus.
5: Mindus bilgilendirdi.
7: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
8: Sevgili dinleyiciler, bu programı hazırlarken zorlandığım bir nokta var. Yanlış kullanılışına tanık olduğum ve üstüne

0: de duracağım bir sözcüğün pek çok dinleyicimiz tarafından doğru kullanıldığını bildiklerini düşünmek. Tereciye tere satmak gibi bir şey oluyor. Ancak bu durumda konu seçmenin ne kadar güç olacağını düşünüp beni hoş göreceğinizi varsayıyorum. Evet, şimdi yanlış söylenişine tanık olduğumuz bir sözcüğe bakıyoruz yakından. Adalet. Evet, ikinci A sesi uzun olacak. Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme, doğruluk, türe. İkinci A sesinin uzun söylendiği genel olarak bilinir de tersini söyleyenlere de rastlanıyor ne yazık ki. Adalet. Bir toplulukta kanun ve nizam yoluyla hakların karşılıklı olarak korunması ve dengeli tutulması bir diğer tanımı. Daha sürdürürsek tanımları, herkese kendine uygun düşeni, kendi hakkı olanı verme ve de yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının sağlanması adalet. Türlü deyimlerde kullanalım da söyleyişine iyice kulağımız alışsın. Adalet dağıtmak. Kanunların saydığı hakları sahiplerine vermek, tanımak. Adalete teslim etmek. Sanığı adalet işleriyle uğraşan kuruluşa götürmek. Adalete teslim olmak. Sanığın adalet işleriyle uğraşan kuruluşa gidip hakkında gerekli işlemin yapılmasını istemek. Sonra adalet divanı var, adalet kapısı var, adalet sarayı var, sosyal adalet var. Hukuk ve adalet işlerini gören devlet kuruluşları ve bu işlerin görüldüğü resmi yapıya da adliye diyoruz. Burada adli merciler ya da makamlar görüyor adalet işlerini. Adli dedik, adaletle ilgili anlamında. Sözcük sonundaki iyi sesi uzun olacak. Adli. Yine deyimler. Adli makam, adalet işlerinin görüldüğü ve sonuca bağlandığı kamuya ait yönetim yeri, yani adli merci. Adli sicil, bir kimsenin mahkumiyetinin olup olmadığının anlaşılması için konulmuş olan kayıt yöntemi. Adli tıp, tıbbın adalete yardım eden kolu, adaletin tıpla uğraşan kuruluşu. Hayatın size adil davranması dileklerimizle iyi günler.
1: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.

0: yaşarken daha dün
1: evet, an... şimdi okullu olduk diyordu hani.
2: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
3: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
5: Sağlık kontrolünüzü en son ne zaman yaptırdınız? Diyet yapmak isteyip de ertelediniz mi? Stresle baş etmekte zorlanıyor musunuz? Ertelemeyin, sağlık beklemez. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Selam, ben Piraye.
8: Ben de Rutkay.
7: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
9: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
10: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülke genelinde hava açık, sıcaklık değişmiyor. İstanbul'da Poyraz biraz sert, sıcaklık 29 derece. Cuma hava biraz daha serin ve bulutlu olacak. Ankara güneşli 32, İzmir 35, Bursa 32 derece. Antalya'da hava nemli olduğundan hissedilen sıcaklık 37 derece. Marmara'da hava güneşli, Poyraz, Balıkesir, Çanakkale kesiminde daha kuvvetli. Edirne 35, Kocaeli 30, Çanakkale 32 derece. İç Anadolu'da rüzgar hafif, Eskişehir ve Konya 32 derece, Sivas'ta sıcaklık gece 11 dereceye iniyor. Ege'de Manisa, Bergama tarafında Poyraz daha kuvvetli, Güney Ege'de ise Karayel sert. Manisa 36, Muğla 35, Denizli 38, Bodrum 35 derece. Akdeniz güneşli, Lodos'la hava nemli, hissedilen sıcaklık Adana'da 39, Mersin'de 37, Hatay'da 35 derece. Karadeniz geneli açık, Trabzon, Rize, Artvin'de kısa süre yağış ihtimali var. Zonguldak ve Samsun 26, Bolu 29 derece. Doğu kesimler güneşli, rüzgar biraz sert. Erzurum 27, Malatya 33, Gaziantep 36, Diyarbakır 38 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Burası NTV Radyo. Saat 14.
2: Merhaba, saat 2 gelişmelerle karşınızdayız. İstanbul Tuzla'da bir lojistik deposunda yangın çıktı. Alevlere müdahale sürüyor. Sena Gürbıyık olay yerinden son durumu aktaracak bize. Sena.
3: Ahmet Arpert, biz şu anda Tuzla'da Deri Sanayi Sitesi bölgesi noktasında bulunuyoruz. Ve burada da aslında büyük bir lojistik fabrikasının da yangın çıktı ve yerleşim yerlerine çok yakın bir nokta burası. Kameraman arkadaşım İsmail Kamit'ten rica edeceğim size o anları göstersin. Şu anda aslında yangının büyük bir bölümü itfaiye yerlerinden aldığımız bilgiye göre söndürüldü ve şu sıralarda da soğutma çalışmalarına geçildi. Yangın saat 10.30'da başladı bu lojistik fabrikasında ve aslında görüntülerde de görmüştük bir önceki yayınlarımızda. Çok uzun bir, düzeltiyorum, çok büyük bir bölgede yangın çıktı ve patlama şeklinde yangının büyüklüğü gösteriliyordu görüntülerde. Burası Orhanlı Mahallesi'nde Deri Sanayi Sitesi bölgesinde bulunan bir lojistik fabrikası ve tabii olay yerine 10 ilçeden itfaiye erleri geldi ve araçlar geldi. Burada deponun bitişiğinde bulunan kereste deposunda da yangın çıktı, aslında sıçradı diyebilmek daha doğru olur. Şu noktada da aslında yangının büyük bir bölümü soğutma çalışmaları yürütülüyor. Alevler zaman zaman kendini gösterse de ekiplerin durmadan yoğun bir çabası olduğunu belirtelim. Depoda bulunan kimyasal maddeler nedeniyle küçük çaplı patlamaların da olduğunu görüyoruz. Şu anda ekranlarınıza da getiriyoruz aslında. Hemen sol alt köşede bir yangın, yine alevlerin gözüktüğünü biz kendi gözlerimizde görebiliyoruz. Oralara ekiplerin şu anda yoğun bir çalışması var. Burası çok büyük bir lojistik fabrikası ve yanında bulunan kereste fabrikasına da bu yangın sıçramış durumda. Ve 10 ilçeden de ekiplerin desteği devam ediyor. Aldığımız bilgiye göre de aslında yangının çoğunluğu söndürüldü. Sabah saatlerinde çok harlı bir alev vardı. Patlama şeklinde alevler görmüştük görüntülerde. Ve aslında ekiplerin de saatlerdir bu yoğun çabasıyla soğutma çalışmalarına geçirmiş durumda. Tabii zaman zaman alevler soğutma çalışmaları içerisinde de kendini gösteriyor. İçeride yaralı bilgisi yok, bunu belirtelim. Birkaç iş yerinin beraber yandığını söylemek mümkün. Lojistik fabrikasının yanında bulunan ve aslında kereste fabrikası olduğu söylenen bu fabrikalarda yan yana yangın çıktı. Nedeni henüz bilinmiyor yangının ve bu noktada da aslında ekipler bunu tespit edecek. Yangındaki söndürme çalışmaları bittikten sonra yangının neden çıktığına ilişkin kimyasal maddeler olabileceği de öngörülüyor içerisinde. Çünkü patlama oluyor zaman zaman bulunduğumuz noktada ve bu kimyasalların aslında patladığına yönelik de bir bilgi de var. Tabii küçük çaplı patlama sesleri de bu yüzden geliyor. Tabii şunu da belirtelim, aslında biz buraya gelirken polis yaklaşık 2 kilometre öncesinden yolu kapatmış durumda. Buraya ulaşmak isteyenlere sadece itfaiye ekiplerine ve basın mensuplarına izin veriliyor. Onun dışında yol şu anda 2 kilometreye kadar kapalı. Buraya ulaşım bu şekilde sağlanıyor. Saat 10.30 sıralarında başladı yangın ve Tuzla Orhanlı Deri Sanayi Sitesi'nde bulunan fabrikada çıktı yangın. Ve henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. 10 ilçeden birçok ekip bu noktaya geldi. Şu sıralarda da gösterdiğimiz gibi ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. Büyük bir fabrika yangınından söz ediyoruz. Ve yanındaki kereste fabrikasına da bu yangın sıçramış durumda. Sabah saatlerinde özellikle yangın etkisini büyük boyutlarda göstermişti. Aldığımız bilgiye göre de buradaki yangının tamamı söndürüldü. Yer yer alevlenmeler oluyor ancak itfaiye erleri de şu sıralarda soğutma çalışmalarına devam ediyor. Ve yangının nedeni de soğutma çalışmalarının ardından tespit edilecek Ahmet Arpat.
2: Sena Gürbıyık aktardı. Silivri açıklarında meydana gelen deniz kazasında 10 gemici hala kayıp. Kazaya ilişkin soruşturmada devam ediyor. Ayrıntıları alacağız. Bu kez Ali Ablay karşımızda. Ali.
0: Ahmet Arpat, Alsu ve Tuğberk İmamoğlu isimli iki geminin arasında yaşanan Silivri açıklarındaki kazaya ilişkin arama kurtarma çalışmaları şu anda devam ediyor. Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyle 10 mürettebatına halen ulaşılabilmiş değil. Tabii bölgede çok sayıda ekip arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. Hem sahil güvenlik, hem kıyı emniyet, hem deniz kuvvetleri komutanlığı, hem de hava kuvvetlerinden toplam 11 deniz unsuru şu anda arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. 4 helikopter denizin üstünde bir arama çalışması gerçekleştiriyorlar. 1 uçak ve 2 İHA bu arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Tabii ki denizdeki unsurların yanı sıra niye havada bu kadar çok destek var sorusu merak ediliyor. Çünkü geminin battığı mesafe yaklaşık 800 ile 1100 metre arasında olduğu değerlendiriliyor. Fakat bildiğiniz üzere Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma var. Ve dün Alsu gemisine bir bilirkişi heyeti çıkmıştı ve aynı zamanda da Alsu gemisinin 10 mürettebatının ifadesine başvurulmuştu. İşte ifadeler sırasında kaza esnasında güvertede Tuğberk İmamoğlu isimli geminin güvertesinde 2 ya da 3 kişiyi gördüklerini söyledi Alsu gemisinin mürettebatı. O yüzden de gemiden yüzeye çıkan herhangi biri var mı veya yüzeyde gemiye ait herhangi bir parça var mı? Şu anda o aranıyor. Geminin tam olarak yerde tespit edilebilmiş değil. Burada birbirinden önemli 3 gemi bulunuyor. Gemileri sayalım hemen. Salih Reis gemisi burada, Akın gemisi burada ve Güven gemisi burada. Tabii Salih Reis fırkateyni üzerine helikopterin iniş ve kalkış yapabildiği bir fırkateyn ve burada arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Akın gemisi ise Kıbrıs'taki arama kurtarma çalışmalarına katılan Işın gemisiyle aynı özelliklere sahip ve sonar radar sistemine sahip ve 900 metre dibe 7,5 kilometrede çevresine bir arama çalışması sonarla arama çalışması gerçekleştirebiliyor. Şu anda Marmara Denizi'nde kıyıya 18 mil yaklaşık 35 kilometre mesafede yaşanan kazaya ilişkin arama kurtarma çalışması devam ediyor. Tabii bir yandan da Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı bir soruşturma var demiştik. Dün bilirkişi heyeti gemiye çıkmıştı ve gemi mürettebatının ifadesine başvurulmuştu. Sabah Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bir açıklama yapıldı ve ön raporun gelmesinin ardından şüpheli görünen kişilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Gemide 10 mürettebat vardı. Biri aşçıydı. Fakat diğer 9 kişi gemi mürettebatıydı. İşte onların ifadeleri inceleniyor ve bilirkişilerin ön raporunun savcılığa ulaşması bekleniyor. Ardından da kimlerin şüpheli olarak gemiden indirilip adliyeye sevk edileceğine karar verilecek. Biz de soruşturmayı ve arama çalışmalarını takip ediyoruz.
2: Ali Ablay aktardı. Girne Limanı'ndaki acı bekleyiş de devam ediyor. Kayıp yakınlarının artık tek umudu cenazelerine ulaşabilmek. Onlardan biri de faciadan kurtulan ama iki yakını hala kayıp olan Abdullah Demir. Demir, denizin ortasında yaşanan can pazarını NTV ekibinden Melike Şahin ve Cüneyt Ali Horozalı anlattı.
4: Ben camın kenarında oturuyordum. Yanımda arkadaşlarım vardı, kardeşlerim vardı. Bir Mahmut Demir bana dedi, aa bak gemi parçalandı. Bir baktım öyle, bir arkadaşım daha da baktı. Gerçekten de parçalandığını gördüm, o parçanın koptuğunu gördük. Ondan sonra kaptan bir manevradan gemiyi orada söndürdü. Söndürünce de bir kişi oradan seslendi, artık yelekleri giyin, gemi batıyor.
5: Abdullah Demir can pazarının yaşandığı gemiden kurtuldu ancak iki yakını kayıp. Mustafa Demir ve Mahmut Demir. Çalışmak için Hatay'dan Girne'ye gelmişlerdi. Mustafa Demir hamile eşini ziyarete gidiyordu, denizden çıkamadı. Hayattayken çekilen son görüntüleri gemiye binmeden hemen önce limanda kaydedildi.
4: O endişe, o korku, hepsinin koşturması, koridorda birbirlerini yetiştirmesi, benim sadece gözüme çarpan orta kapı açıktı. Sular ayaklarıma değmeye başladı. Hemen alttan koltuk altından yeleğimi aldım. Mustafa Demir de yeleğini aldı. Mahmut Demir zaten o milletin arasına geçerekten onu kaybettim.
5: Abdullah Demir çok sayıda yolcuyu da kurtardı.
4: Geminin sol tarafındaki kapıya doğru koştum. Giderken orada itişmeler başladı. Bir şekilde çoğu çıktı. Çoğu derken birkaç kişi çıktı. Gemi bundan sonra ondan sonra yavaş yavaş batmaya başladı. O geminin batması kapı kapandı. Orada çıkan bir kişi gövdesi içeride, başı dışarıda kaldı. Sıkıştı orada. Kapıyı açamıyor. Ben de bir demirlere, ondan sonra koltuklara tırmanaraktan bir şekilde o kapıyı benimden açtım. Sırtımdan açtım. Yaklaşık yani saymadım ama bir 50 kişi falan kapıdan çıktı. En son küçük bir kız geldi. Bir metre falan kaldı artık. Onu tutacak, onu da çıkaracağım. Ondan sonra gemi tamamen diklendi.
6: Çıkarabildiniz mi?
4: Hayır, çıkaramadım, düştü. Hepsi üst üste düştüler.
5: Faciadan kurtulanlar o anı tekrar tekrar yaşıyor.
4: Sonra sular yükseldi. Geminin içinde dalgalar oluşmaya başladı. O dalgalar geldiğinde cesetler veya canlılar. Canlı geldiğinde birkaç, ben 7-8 kişi orada çektim. Çıkardım. Bu zamana kadar en yaşadığım korkunç yaşantıydı.
5: Kayıp yakınları cenazelerine ulaşabilme umuduyla bekliyor.
4: Boş toprağa ağlamaktan daha iyi. Yani ben gidip de kardeşim mezarında dertleşecek bir şey istiyorum.
2: İstanbul Başakşehir'de istinat duvarı çöktü. Göçük altında kalan iki işçiden biri kurtarıldı, bir işçi hayatını kaybetti. Dört kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Başakşehir, Şamlar Mahallesi'nde inşaat alanındaki çökme sonrası olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre göçük altında kalan iki işçiden biri kurtarıldı. Bir işçinin göçük altında kaldığı belirtilmişti. O işçinin de hayatını kaybettiği bilgisi geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcı olay yerinde inceleme yaptı. Müteahhit, şantiye şefi, iş güvenliği uzmanı ve kepçe operatörü hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Başakşehir'de yine bir istinat duvarının çökmesinin ardından istinat duvarları neden çöküyor ve neler yapılması gerekiyor soruları gündeme geldi. Soruların yanıtları haberimizde.
7: Bunların yıkılışlarının tek sebebi imalat eksiklikleri, hataları. İmalatta yapılan yanlışlıklar. Belki projelerinde de hatalar vardır.
5: Kurallara uygun olmayan temel çalışmaları ve istinat duvarları can güvenliğini tehlikeye soktuğu gibi büyük çapta maddi hasara neden oluyor. Örnekler çok fazla.
7: Zeminin çevresine kazık şeklinde yapmış olduğumuz o duvarların patlamasının sebebi ise tamamen mühendislik hatası. İmalat ve mühendislik hatası. Yoksa onların patlamaması gerekiyor. Düşünsenize, o patladığı zaman arkasında bir bina olsa bina da gelecek ki bunun örnekleri de var.
5: İstinat duvarları güvenlik için inşa ediliyor. Peki güvenlik için yapılan bu duvarlar neden çöküyor? Denetimler yeterince yapılıyor mu?
7: Bunların sebepleri de bildiğiniz gibi işte denetimsizlik maalesef. Yeterli denetim olmadığı için, başında bir inşaat mühendisi olmadığı için projeli yapılanlar bile kalfalara teslim edilerek bırakılıyor. Onların denetiminde yapılıyor bu işler. Halbuki bir inşaat mühendisi başında durarak bu işleri yaptırmış olsa, projesine uygun yaptırmış olsa başımıza bu felaketler gelmeyecektir.
5: Uzmanlar uyarıyor. Can kaybı, yaralanma ve maddi hasar yaşanmaması için denetimlerin artırılması hayati önem taşıyor.
2: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı Baykar'ın İstanbul'da bulunan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde düzenlendi. Toplantıda Suriye başlığında önemli mesajlar verildi.
8: Türkiye, Suriye'nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine, kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine ve Suriye halkının huzur ve refahına yönelik desteğini sürdürmeye devam edecektir.
5: Milli Savunma Bakanlığı Suriye'de Fırat Nehri üzerinde Yüzer Köprü projesinin tamamlandığını hatırlattı. Ankara'nın Suriye yönelik desteğinin süreceği vurgulandı. Suriye'de SDG-YPG'nin fesih kararını değerlendiren bakanlık, sürecin yakından takip edildiğine vurgu yaptı. SDG'den ayrılanların Türkiye'ye gideceği iddiası da yalanlandı.
9: Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve tek devlet, tek ordu anlayışının güçlendirilmesi kapsamında yürütülen fesih süreci tarafımızdan titizlikle takip edilmektedir. Bu kapsamda SDG mensubu yabancı unsurların Suriye'den ayrılacağı ve bir kısmının Türkiye'ye geleceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.
5: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı, Baykar'ın İstanbul'da bulunan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde düzenlendi. Bakanlık, İngiltere'de imzalanan Eurofighter tedariki kapsamında pilotların uçuş eğitimlerine 7 Eylül'de başlanacağını bildirdi. Türk pilotlar 8 ay sürecek uçuş eğitiminin ardından 3 aylık öğretmen pilot eğitimi alacak. Türk Deniz Kuvvetleri ile Somali Ulusal Silahlı Kuvvetleri, Somali açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan yük gemisini ortak operasyonla kurtarmıştı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İki ülke arasında imzalanan anlaşmalar çerçevesinde Somali makamlarına gerekli destek sağlanmıştır. Deniz haydutlarının gemiyi terk etmesi sağlanmış ve söz konusu gemi kurtarılmıştır ifadeleri yer aldı.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Aralarında daire yöneticilerinin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Suçlamalar çeşitli ihalelere fesat karıştırıldığı yönünde.
10: Bazı ihalelere fesat karıştırıldı ve kamu zararına yol açıldı. İBB başkanlık konutuna yönelik malzeme alımı sırasında da çeşitli usulsüzlükler yapıldığı iddia edildi. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor. Bu süreçte İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği ile bilirkişi raporunun da dikkate alındığı belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 14 gözaltı kararı verildi. Mali Şube polisleri tarafından eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Gözaltına alınan 12 isim arasında İBB Satın Alma Daire Başkanı Mustafa Sökmen, İşletmeler ve Kent Lokantaları Şube Müdürü Ali Toy, İBB Mali İşler Eski Daire Başkanı Neslihan Vural ve İBB Zabıta Destek Hizmetleri Şube Müdürü Gökhan Fırtına da var. Öte yandan bir şüphelinin yurt dışında bulunduğu, bir şüphelinin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu bildirildi. Şüphelilere emniyette suçlamalara konu olan ihale süreçleriyle ilgili sorular yöneltilecek.
2: Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret soruşturması başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre soruşturmanın nedeni Davutoğlu'nun sosyal medyada yer alan ve Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeleri. Başsavcılık eski başbakan ve feshedilen Gelecek Partisi'nin genel başkanı Davutoğlu'na Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını bildirdi. Açıklamada soruşturma ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde titizlikle sürdürülmektedir ifadesi de yer aldı. Kahramanmaraş'ta 5 yıl önce kuvözdeki bir bebeği darp ettiği iddiasıyla yargılanan hemşirenin davasına devam edildi. Hakim dosyada bulunan iki adli tıp kurumu raporu arasında çelişkiler bulunduğu kanaatine vardı. Raporların adli tıp kurumu üst kuruluna gönderilmesine karar verildi.
11: İlk raporda hemşirenin kuvözdeki bebeğe uyguladığı şiddetin serebral palsiyi kuvvetlendirme ihtimali olduğu yönünde tespitler yer alıyordu. Ancak ikinci raporda bebeğin engelli olmasıyla hemşire arasında bir bağ olmadığı belirtildi. Kahramanmaraş'taki davada mahkeme çelişkinin giderilmesi için raporların adli tıp üst kuruluna gönderilmesine karar verdi. 5 yıl önce kuvözdeki bebeği darp ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan Hazel Dırık Bağrı Yanık, Kahramanmaraş 10. Asiye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Savunmasında pişman olduğunu söyledi. Tek amacım hastanın kanını alıp bakımını yapmaktı dedi. Bebeğin olaydan sonra yaşadığı sağlık sorunlarıyla ilişkisi olmadığını savundu. Duruşma sonunda hakim, Adli Tıp Üst Kurulu'ndan raporun beklenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dava 19 Ekim'e ertelendi. Olay 5 yıl önce Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'nde meydana gelmişti. Hemşire Hazel Dırık Bağrı Yanık küvözde tedavi gören bebeğe şiddet uyguladı. İlk dakikalarda oldukça hareketli olan bebek bir anda durgunlaştı. Aileye bebeğin bedensel ve zihinsel engelli doğduğu söylenerek teslim edildi. Gerçek güvenlik kamerası kayıtlarıyla ortaya çıktı. Görevine son verilen hemşire hakkında kasten yaralama suçundan dava açıldı.
2: Karaman'da kaldırımda yürüyen kadının üzerine PVC kapı düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay Tahsin Ünal Mahallesi'nde meydana geldi. İş merkezinin yangın çıkış kapısı bilinmeyen bir nedenle yerinden çıktı. PVC kapı yaklaşık 7 metre yükseklikten kaldırımda yürüyen kadının üzerine düştü. Ayağından yaralanan kadın çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Amerikan güçleri Ekvador'la koordinasyon içerisinde uyuşturucu kaçakçılığında kullanıldığı öne sürülen bir gemiye operasyon düzenledi. Gemidekilerin alıkonması sonrası gemi batırıldı. ABD ordusunun Güney Amerika'dan sorumlu birimi Büyük Okyanus'un doğu yakasında yasa dışı uyuşturucu trafiği için kullanıldığı iddia edilen gemiye baskın yaptı. Geminin yüzen yakıt ikmal istasyonu olarak kullanıldığı belirtildi. Amerikan deniz piyadeleri amfibi çıkarma gemisi USS San Antonio'dan hareket ederek uluslararası sulardaki gemiye çıktı ve arama yaptı. Açıklamaya göre gemide alıkonulan kişiler Ekvador makamlarına teslim edildi. ABD güçleri daha sonra yeniden kullanılmasını önlemek amacıyla gemiyi batırdı. İran'da Amerikan saldırılarının ardından bir düğün evinden geriye enkaz kaldı. 5 can kaybı yaşanan saldırıda 68 kişi ise yaralandı. Tahran, Sirk'teki saldırıyı savaş suçu olarak nitelendirirken Washington ise sivilleri hedef almadığını iddia etti.
12: Düğün evi Amerikan saldırısı sonrası cenaze evine döndü. Görüntüler İran'ın Hürmüz Boğazı kıyısındaki Sirik kentinden. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM İran'a yeni saldırılara başlamıştı. Saldırılarda askeri ve iletişim tesislerinin vurulduğu belirtildi. Hedefin İran devrim muhafızlarına ait askeri unsurlar olduğu aktarıldı. Ancak saldırılar sonrası tablo daha farklıydı. Sirik'in Kuhestak kasabasında düğün yapılan bir ev, Amerika'nın saldırıları sonucu enkaza döndü. İran Kızılay'ı şarapnel parçalarının eve isabet ettiğini açıkladı. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivil yaşamını yitirdi, onlarcası ise yaralandı. İran Devlet Televizyonu düğün evinin sahibiyle konuştu. Gelinin babası, "Maalesef burası bir konut ve maalesef bu olay kızımın düğün töreni sırasında meydana geldi," dedi. Hürmüzgan eyaletinin yetkilileri son saldırılarda bazı telekomünikasyon kulelerinin ciddi şekilde hasar gördüğünü açıkladı. Devlet medyası devrilmiş haldeki bir iletişim kulesini ve bir sokağa saçılmış metal parçalarını gösteren görüntüler yayınladı. Ancak hasar alan kule düğün evine yaklaşık 140 metre mesafede bulunuyor. Amerikan saldırısına karşı İran'dan sert açıklamalar yükseldi. Meclis Başkanı ve baş müzakereci Muhammed Bakır Galibaf, "Eğer bir güç şeytan gibi davranıyor, hedeflerini şeytan gibi seçiyor ve şeytan gibi öldürüyorsa o şeytandır," değerlendirmesini yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de saldırıyı savaş suçu olarak değerlendirdi. Buna karşın bir CENTCOM yetkilisi devrim muhafızlarının aksine Amerikan ordusunun asla sivilleri hedef almadığını savundu. ABD güçleri İsrail'le birlikte İran'a saldırıları başlattıkları 28 Şubat'ta da Minab'da bir okulu vurmuştu. Okuldaki 168 öğrenci yaşamını yitirmişti.
2: Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da ilginç bir trafik kazası meydana geldi. Kırmızı ışıkta durmayan motosikletli bir anda kendisini kapısı açık seyreden otobüsün içinde buldu. Kaza Buga kentinde yaşandı. Kavşakta kırmızı ışığın yandığı sırada kask takmayan bir motosiklet sürücüsü durmadı. Yoluna hızla devam etti. Tam o sırada kavşaktan minibüs geçiyordu. Motosikletli kavşaktaki minibüse çarptı. Ancak şans eseri minibüsün kapısı açıktı. Motosiklet sürücüsü de açık kapıdan minibüsün içine daldı. Motosikletli olaydan saniyeler sonra kendi başına otobüsten indi. Şoke olan sürücü önce motoruna baktı, ardından yaya olarak yolun karşısına geçti. O anlar sokaktaki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Bülteni noktalıyoruz. Saat başına görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
13: Gençlikler dünyası. Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
14: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
15: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
16: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
17: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
18: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
19: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
20: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
21: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
22: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
23: Selam, ben Piraye.
24: Ben de Rutkay.
23: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
25: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
26: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
1: NTV Radyo.

0: Başkan.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi vizesi aldığı Lyon maçındaki olaylar disipline taşındı. UEFA, sarı lacivertli futbolcular Guendouzi ve Greenwood hakkında soruşturma başlattı.
3: Gergin biten Lyon-Fenerbahçe maçı UEFA Disiplin Kurulu'nda. Avrupa futbolunun patronu Şampiyonlar Ligi playoff rövanşındaki olayları mercek altına aldı. Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood hakkında disiplin sürecinin başladığını duyuran Fenerbahçe, kulübümüz söz konusu süreçte futbolcularımızın ve Fenerbahçe'nin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla gerekli savunmaları UEFA'nın ilgili kurulları nezdinde gerçekleştirecektir. Sürece ilişkin gerekli bilgi, belge ve savunmalar UEFA'ya sunulacak olup gelişmeler kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir açıklamasını yaptı. Son düdüğün ardından soyunma odasına giden tünelin girişinde Guendouzi'ye saldıran Lyon'un kaleci antrenörü Antonio Ferreira da disipline sevk edildi. Söz konusu isimler sevk maddelerine göre 3 farklı ceza alabilir. UEFA benzer olaylarda maç cezası, ertelemeli maç cezası ve para cezası uygulamalarına başvurdu. Fenerbahçeli futbolcular maç cezası almaları halinde gelecek hafta Perşembe günü oynanacak Roma mücadelesine forma giyemeyecekler.
2: Galatasaray Avrupa kadro bildiriminin son gününde stoper rotasyonunda değişikliğe gitti. Victor Nelson'la yollarını ayıran sarı kırmızılar Bitşiabu'yu satın alma opsiyonuyla kiraladı. Galatasaray kiralama bedeli için Alman ekibi Leipzig'e 2 milyon euro ödeyecek. Anlaşmada 28 milyon euroluk satın alma opsiyonu da yer alıyor. Beşiktaş transferin son gününü yerli takviyesiyle tamamladı. Siyah beyazlar Alanyaspor'dan Ümit Akdağ'ı renklerine bağladı. 22 yaşındaki savunmacıyla 4 yıllık sözleşme imzalandı. Beşiktaş Ümit Akdağ için Alanyaspor'a 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Siyah beyazlıların yeni stoperi UEFA'ya dün gece verilen Avrupa Ligi kadrosuna da dahil edildi. Trabzonspor santrafor arayışını Dijuyla noktaladı. Bordo Mavililer yeni transferle 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. 23 yaş altı yabancı futbolcu kontenjanına da uyan Dijuy senelik 2 milyon 125 milyon euro kazanacak. Trabzonspor Gineli futbolcunun bonservisi için Midland'de 5 yıla yayılmış 8 taksit halinde 17 milyon euro ve şarta bağlı bonuslar ödeyecek. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yarı final için sahaya çıkacak. Ay Yıldızlar saat 19'da Almanya ile karşı karşıya gelecek.
4: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonluğu yolunda parkeye çıkacak. Milliler çeyrek final maçında Almanya ile karşılaşacak.
5: Baskı ilk günden beri hissettiğim bir şey. Aslında bundan şikayetçi de değilim. Eğer bunu hissediyorsam önemli bir şey için mücadele ediyoruz demektir. Üzerimizdeki baskının takımımızı diri tuttuğunu düşünüyorum.
4: Sultanlar son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 yenerek son 8 takım arasına kaldı. Almanya ise Belçika'yı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. İki takımın A grubunda karşılaştıkları maçı milliler 3-1 kazanmıştı.
6: Almanya ile ne zaman karşılaşsak harika maçlar ortaya çıkıyor. Kadrolarında çok iyi oyuncuları var. Bu nedenle bu maçın da çok güzel bir mücadeleye sahne olacağını düşünüyorum.
4: Türkiye-Almanya Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçı saat 19'da başlayacak. Mücadeleye Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yapacak. Turu geçen taraf yarı finalde Sırbistan'ın rakibi olacak.
2: Sinemada Serena Williams'ın gençliğine hayat veren Tiha Frotlin, Amerika Açık'ta korta çıktı. 17 yaşındaki tenisçi, birinci turda karşılaştığı Elena Rybakina'ya 2-0 yenildi.
4: Beyaz perdenin genç Serena Williams'ı gerçek hayatta korta çıktı. 2021 yapımı sinema filmi King Richard'da Serena'nın gençliğine dublörlük yapan Tiha Frotlin, kariyerinin ilk Amerika Açık maçında sahne aldı. 18 yaş altı kategoride Birleşik Devletler şampiyonu olarak Amerika Açık'a özel daveti alan Frotlin, ilk turda karşılaştığı dünya 2 numarası Yelena Rybakina'ya 2-0 yenildi ve turnuvadan elendi. Öğrenim hayatını lisede sürdüren Frotlin, kariyerine bir süre daha gençler kategorisinde devam etmeyi planlıyor. 17 yaşındaki Amerikalı'nın sinema perdesinde hayat verdiği Serena Williams'a Amerika Açık çift kadınlarda kardeşi Venus Williams'a birlikte mücadele ediyor.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
7: Herkese sanat.
0: bazı sanat dallarından uzak duruyor,
7: bale kendine vücut
0: anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
8: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
0: Gerçekten öyle mi? Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
9: Siz yoksanız sanat da yok.
0: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
10: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
0: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
11: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
2: Ege ve Akdeniz'de yüksek sıcaklık, kuru ve kuvvetli rüzgarla birleşerek orman ve anız yangını riskini artırıyor. Açık alanda ateş ve kıvılcıma karşı dikkatli olunmalı. Akdeniz'de yüksek nem nedeniyle bunaltıcı sıcaklık ve sıcak çarpması riski yüksek. Marmara ve Ege'de kuvvetli Poyraz ve Karayel deniz ulaşımında aksamalara neden olabilir. Karadeniz'in doğusunda ise kısa süreli yağışlara karşı dikkatli olunmalı.
11: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
12: Reklam. Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
13: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
14: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
15: Serkan!
16: Efendim abi?
15: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
16: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
15: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
17: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
18: Empara. Empara, bankanın güzeli.
19: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
12: Reklam.
0: Sonra sonra.
20: Herkes soru sorabilir.
21: Ne? Nasıl?
22: Niçin?
20: Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir. Gerekir. Tarih tekerrür eder. Bazen
23: geçmişe dönmek de lazım.
24: Bir netleştirelim.
20: Bunu mu demek istedin?
23: Bu mesajın etkisi ne olacak?
22: Ve bu ikilemden hangisi gerçekten?
20: Dediniz ama bunun tersi olamaz. Meselenin en can alıcı noktası nedir sizce?
0: Deniz Kilislioğlu'yla Sonra Sonra her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da.
6: Finans Kafe'ye hoş geldiniz. Bugün ayın 3'ü ve enflasyon günü. Ağustos ayı enflasyonu belli oldu. Beklentilere paralel gelen bir aylık enflasyon var. Yıllık enflasyon da üst üste 3. ayda da gerileyerek %31,5 seviyesinde gerçekleşti. Enflasyon verisiyle birlikte kira zam tavanı da netleşti.
2: Yıllık enflasyon üst üste 3. ayda da geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ağustos'ta aylık enflasyon %1,84 oldu. Yıllık enflasyon %31,51 olarak gerçekleşti.
1: Genel anlamda iç ve dış şokların etkisi...
3: Verileri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eğitimdeki dönemsel artışa ve akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaya rağmen enflasyondaki düşüşe vurgu yaptı. Şimşek, temel mal enflasyonu yıllık %15,9'da 2020 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviyesine gerilerken, yıllık kira enflasyonu son 46 ayın en düşük seviyesine indi dedi. Aylık artışlarda eğitim öne çıktı. Eğitimde fiyat artışı %8,62 oldu. Onu %6,89'da alkollü içecekler ve tütün takip etti. Ulaştırma fiyatları %4,82, çeşitli mal ve hizmetler %2,39, konut %2,25 arttı. Giyim grubunda ise %3,54'lük geri çekilme izlendi. Ulaştırma, enflasyonda etkisi en çok hissedilen grup olarak dikkat çekti. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimlerine bakıldığında eğitim yine zirvede. En yüksek artış %53,44 ile eğitimde göründü. Onu %43,46 ile sağlık, %39,77 ile konut, %35,08 ile ulaştırma, %33,79 ile gıda ve alkolsüz içecekleri izledi. Enflasyonun belli olmasıyla konut ve iş yeri için kira artış tavanı da netleşti. Kira ve iş yerlerine uygulanacak tavan zam oranı %31,79 olarak hesaplandı. Geçen ay tavan zam oranı %31,90 olarak gerçekleşmişti.
4: Evet, rakamlar böyle. Şimdi baktığımız zaman özellikle aylık enflasyon tarafında eğitim, alkollü içecekler, tütün ve ulaştırma grubunun ilk üçte yer aldığını görüyoruz. Eğitime baktığımız zaman Ağustos'ta hem okul kayıtları vardı hem dershane kayıtları vardı. Tüm bunlar eğitim enflasyonuna yansımış gözüküyor. Alkollü içecekler ve tütün tarafında sigara zamlarının etkisinin olduğunu görüyoruz. Ve ulaştırma grubunda da elbette artan akaryakıt maliyetleriyle birlikte yükselen ulaştırma tutarları geliyor. Şimdi hem açıklanan bu TÜİK enflasyonuna hem de dün İTO'nun İstanbul için açıkladığı rakamlara baktığımızda dikkat çeken bir nokta var. Meyve ve sebze fiyatlarında Ağustos ayında bir gerileme görüyoruz. TÜİK rakamlarına göre gıda grubunda aylık enflasyon %0,22. Yıllık rakam %33,79. Elbette hala çok yüksek ama Ağustos ayı özeline baktığımız zaman sebze ve meyve fiyatlarında bir gerileme olduğu görülüyor. Biz de buradaki son durumu konuşacağız. Önümüzdeki süreçte de bu sürer mi? Türkiye Halcılar Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan'a soracağız. Yüksel Bey konuğumuz bugün. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
5: Teşekkür ederim Benel Hanım. Sağ olun.
4: Şimdi meyve sebzede aylık olarak bir düşüş olduğu görülüyor. Dün İstanbul enflasyonuna baktığımızda da İTO'nun listelerine baktığımızda da en çok aylık fiyatı düşenlerde ilk 5 hatta ilk 10'da meyve sebze sıralaması şeklinde gidiyordu. Buna mevsim etkisi diyebilir miyiz? Tabii Türkiye bu yıl çok da yağış aldı ama merak ettiğimiz bu bolluk Eylül'de de sürer mi, sürecek mi?
5: Ya önce sözleriniz için teşekkür ederiz. Bir gündemden düşelim. Yani gerçekten hep sebzeye meyveye yükleniliyordu bu işlerde. Çok şükür şimdi düştük sayılır gündemden. Doğru, yani bu tamamen bir arz talep meselesi. Ürün fazla olduğu zaman fiyatlar düşüyor. Ürün olmadığı zaman fiyat yükseliyor. Bu da neye bağlı? Daha çok Türkiye bu konuda çok şanslı, üretimimiz çok güçlü. Neye bağlı? Siz de altını çizdiniz, hava şartlarına. Hava şartları iyi gidince ürün bol oluyor. Bu sene de bunu fazlasıyla yaşıyoruz. Gerçekten fiyatlarımız çok doğru ve iyi. Tabii gene de bir alım gücünü bir kenarda tutmak lazım. O ayrı bir konu. Ama olabildiğince ucuz. Düşünün bu sene mesela limon ve kuru soğan birazcık olur gibi oldu. O da olduğu gibi düştü. Neredeyse 30'lu rakamlarda parakende de. Yani bu düşüş, tabii şunu da söylemek zorundayım. Her fırsat verdiğinizde de söylüyorum. Üretim de önemli. Üreticinin de bir şekilde ayakta durması lazım. Bundan memnun olmalılar ki sektörü sürdürebilsinler. Çünkü çok zor tarımla uğraşmak, çıkarlarsa problem yaşarız. Bizim sektörümüzü Berel Hanım bir örnekle daha iyi anlatmak istiyorum müsaadeniz olursa. Bakın, denizde balık, deniz sezonu açıldı, bereketli olsun. Denizde balık parayla mı? Bedava, denizden kimse satın almıyor. Ama aradaki emek, tedarik zincirindeki masraflar, bir bakıyorsunuz balık kilosu 300 lira 500 lira. Yani şimdi gerçekten.

0: grubu iyi. Patates, soğan iyi gözüküyor. Narenciye çok önemli. Kışın kış meyvesi, limon, portakal, mandalina hepsi çok iyi gözüküyor. Yine kış meyvelerinden elma, armut, ayva, yani bunların hepsi şu anda iyi gözüküyor. Hatta elma borsası yüksek açıldı. 30 lira civarıydı. Şu anda 20 liralara düştü. Yani önümüzdeki dönemde de eğer bir aksilikle karşılaşmazsak tüketici memnun olacak. İnşallah üreticimizin şikayeti olmaz. Arada olan bizler, ticaretle uğraşanlar o kadar önemli değil. Bir şekilde bir çıkış yolu bulunur ama üreticinin memnun olması önemli. Tüketici de memnun olursa biz de memnun olmuş oluyoruz.
1: Şimdi ürünleri saydınız. İstanbul'da sadece salatalık fiyat artışında ilk beşin içine girmişti. Orada bir sıkıntı mı var? Bunu sorayım. Soğan dediniz, bir ara fiyat 80 liralara çıktı. İşte ithalat kısıtları gevşetildi. Biraz üreticiler orada yani ithalatın serbest bırakılmasından yana değillerdi. Ama fiyatlar da bir şekilde düştü. Soğanda sıkıntı tamamen ortadan kalktı mı diye sorayım. Bir de böyle önümüzdeki süreçte hani negatif sürpriz yapacak başka ürün olur mu?
0: Öncelikle şunu söyleyeyim. Bizim gördüğümüz, tespit ettiğimiz hiçbir negatiflik olması söz konusu değil. Kuru soğanda ithalat, evet, bir ara baskı oluşturdu. Şimdi zaten ithal ürün satılmıyor neredeyse. Dolayısıyla zannediyorum kısa zamanda kapatılacak onun ithalatı. Sorun olacağını düşünmüyorum. Bunun haricinde herhangi bir şey şu an için gözükmüyor. Yani bizim tespit edebildiğimiz bir şey yok. Yalnız Benel Hanım, tarım sektörü, bu hava şartları, hep söylüyoruz bunu. Çünkü bir yılın emeği bir gecede gidebiliyor. Yani soğuk olursa işte çok güneş bile zarar oluyor. Şimdi bakın, karpuz 5 lira 7 lira tüketim bölgesi hallerinde. Bugün İzmir Derneğimiz size çıkacağımızı duyunca hemen arıyor. 70 bin lira tırın navlunu diyor, 40 bin lira içindeki karpuz tutmuyor diyor. Yani gerçekten 5 liraya ürün olur mu? 10 liraya, 20 liraya market raflarında olur mu? Olsun, tüketicimiz de rahat rahat yesin ama üreticiyi de hava şartları gibi hep unutmayalım. Bunun altını özellikle çizmek isterim.
1: Aslında ilginç bir şey söylediniz, yani altı çizilebilir. Yani size gelen şikayetlerde işte navlunu 70 bin lira tutan tırın içindeki ürün 40 bin lira değil demiş üretici, gerçekten de ilginç. O zaman şimdi yükselen akaryakıt fiyatlarına da bakmak lazım. Yani taşıma maliyetinin artması önemli. Bu konuda bir endişe yaşıyor mu acaba sektör? Yani tarladan rafa gelene kadar geçen süreçte aslında ürünler birkaç kata çıkıyor, pahalanıyor. Örneğin TUZOB'un bu ayki çalışması vardı, üretici market fiyat farkı diye. Limonda örneğin %748'e çıkıyor bu fark.
0: Şimdi TUZOB bu konuyu aslında doğru takip ediyor, güzel takip ediyor. Ben de takip ediyorum devamlı onları ama orada TUZOB'un zannediyorum aldığı rakamlarda şöyle bir farklılık olabilir. Önce satılan limon daha yeni çıktı piyasaya, bu Meyer denilen cinsleri var. Daha önce satılan fiyatla bugün mukayese ediliyor gibime geliyor. Yoksa öyle %700 fark olması mümkün değil. Zaten hallerde limon 30 lirayla 20 lira arası veya 20 lirayla 35 lira arası, o kadar fark olması söz konusu değil. Bazı ürünleri önceden alıyorlar. Hemen onu ifade edeyim. Tabii maliyetler çok doğru. Haklısınız. Yani bu üreticiden perakendeye kadar bir maliyet var. Yani bunları yatsımak mümkün değil. Fakat sebze meyve dayanıksız tüketim ürünü olduğu için, yani satmasanız ne yapacaksınız? Diyelim maliyetin altına düştünüz. Bazı ürünler maliyetin altında gidiyor. Demin salatalık dediniz, bir problem olması lazım. Salatalık çok yükselen grupta değil. Yani çok ucuzdu, 20 lira civarı falan şu anda hallerde salatalık. Yani, dolayısıyla şimdi salatalık örneğinden gidelim. Bir günlük ömrü var Benel Hanım. 2 günlük ömrü var. Yani diyelim maliyetin altında oldu. Tamam, benzin, akaryakıt vesaire, enerji pahalı diyelim. Ama yapacağınız bir şey yok. Tutamazsınız. Yani depoya koyamazsınız. Soğuğa koysanız 3 gün sürmez. Yani onun için sebze meyve arz talep iyi dengelenmeli. Dengelenirse tüketici yüksek fiyatla karşı karşıya kalmamalı. Sizin vasıtanızla her fırsatta anlatıyoruz. Aldatılmamalı, daha doğrusu birileri suni fiyat artışıyla faydalanmamalı ama üretici de bir şekilde bundan memnun olmalı, ebeğinin karşısına alabilmeli.
1: Çok teşekkürler. Türkiye Avcılar Federasyonu Başkanı Yüksel.

0: Tavşan'la konuştuk efendim, meyve sebzedeki son durumu. Biraz Ağustos ayında bu yılın yağışlı geçmesinin, ürünün bol olmasının da etkisiyle genel olarak genelinde bir fiyat düşüşü görüyoruz. Bunu konuştuk ve önümüzdeki süreci değerlendirdik. Devam edelim. Bugün gelen verilerden bir tanesi de, önemli verilerden bir tanesi de ihracat rakamı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat Ankara'da açıkladı verileri. Ağustos ayı dış ticaret verilerinin ihracatta Ağustos rekoru kırıldığını söyledi. Ağustos ayında ihracat %8,1 artışla 23,5 milyar lira milyar dolara ulaştı. İhracatta Ağustos rekoru kırılırken aylık artış bu yıl gerçekleşen en yüksek 3. yükseliş olarak kayıtlara geçti. Ocak-Ağustos döneminde toplam ihracat 180 milyar dolarla rekor kırdı. Ağustos ayında ithalatsa %10,5 artışla 28 milyar 706 milyon dolar olarak gerçekleşti. Verileri açıklayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat ayrıca büyümedeki ihracat katkısına dikkat çekti. Çeyreklik büyümeye ihracatın katkısı %1,6 puan oldu ifadelerini kullandı. Piyasalara bir bakalım. Şimdi piyasalarda öncelikle küresel taraftaki gelişmeler takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılar kısa sürecek mesajı sonrasında bir toparlanma, hafif bir toparlanma çabası izleniyor. Ama tabii bu sözler de çok güven verici değil. Çünkü İran tarafından gelen açıklamalar hala çok sert ve iki tarafta karşılıklı saldırılarını sürdürmekte. Petrolde çok hafif bir geri çekilme var. Yani 1 dolar civarında diyebiliriz. Böyle büyük bir olumlu haber satın almış durumda değil petrol piyasası. Gelişmeleri takip ediyor. Ama altında biraz daha belirgin bir yükseliş var. Altının onsu 4400 doların üzerine çıktı. Borsa İstanbul bugüne pozitif başlasa da 14000 puanın üzerinde tutunmayı başaramadı ve endekste gün içinde enflasyon ve sonrasında hafif artış görünse de şimdi yükseliş yerini tekrar düşüşe bıraktı. 13.936 puanda şu an BIST endeksi. Sabah enflasyon verisiyle birlikte özellikle bankalarda da %2 civarında bir hareket, yukarı hareket takip etmiştik. Dolar kurunda yükseliş yatayda olsa devam ediyor. 48 lira 30 kuruş aşıldı bugün. Euro TL'de 56 lirayı geçti ve 56.27'ye geldi. 5 gün üst üste değer kaybeden altın cephesinde söylediğimiz gibi bugün yön yeniden yukarı. Ons altında dün 4300'ün altı, bugün 4400'ün üzeri görülmüş durumda ve buna bağlı olarak da içeride gram ve çeyrek fiyatları da yine onsla birlikte yükseldi. İçeride gram altın 6800 liralı seviyelere geldi. Çeyrek altın da tekrar 11 bin lirayı aştı. Devam edelim. Körfez'de artan tansiyon küresel enerji krizini de beraberinde getiriyor. Bu krizi tetikliyor. Avrupa'da doğalgaz fiyatları zirve seviyelerde işlem görürken depolardaki doluluk da alarm veriyor. Diğer yandan Amerika'da motorin fiyatları da rekor kırdı.
1: Körfez'de devam eden karşılıklı saldırılar ve Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaş dünya genelinde enerji krizini tetikliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde akaryakıt fiyatları rekor kırarken Avrupa'da yüksek doğalgaz fiyatları kıtayı alarm durumuna geçirdi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında devam eden saldırılarla birlikte enerjiye ilişkin arz güvenliği endişeleri tırmandırdı. Orta Doğu'daki çatışmanın yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşı da yakıt fiyatlarını yukarı çekti. Önemli bir tedarikçi olan Moskova, rafinerilerine yönelik saldırı dalgalarının ardından ihracatı kısıtladı. Tüm bu gelişmeler enerji fiyatlarını yukarı çekti. Amerika Birleşik Devletleri'nde motorun fiyatı Nisan ayında ulaştığı zirveden bu yana en yüksek seviyeye yükseldi. Amerikan Otomobil Birliği'ne göre ortalama perakende fiyat galon başına 5 dolar 68 sente yükseldi. Bu 2022 ortasından bu yana en yüksek seviye olan Nisan ayındaki zirvenin bir miktar altında. Fiyat artışı Amerika Birleşik Devletleri'nde başta tarım olmak üzere lojistik, inşaat gibi birçok sektörü etkiliyor. Avrupa'da ise doğal gaz sıkıntısı yaşanıyor. Küresel gaz fiyatları Ocak 2023'ten bu yana görülen en yüksek seviyelerde seyrediyor. Ekim vadeli kontratlar sadece bu hafta yaklaşık %10 yükseldi. Avrupa'da doğalgaz depoları 13 yılın en düşük seviyesinde. Uzmanlara göre Avrupa yapısal olarak gaz şokuna karşı savunmasız durumda.
0: Sırada bir haber turu var. Amerikan Merkez Bankası Fed genel ekonomik faaliyetin ılımlı düzeyde arttığını bildirdi. 5 kitap raporuna göre 12 Fed bölgesinin 10'unda ekonomik faaliyet hafif ila orta düzeyde büyüdü. Almanya Başbakanı Merz'in önümüzdeki hafta Berlin'de Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası toplantısı öncesi yetkililerle bir araya geleceği bildirildi. Toplantıda Avrupa Merkez Bankası'nın başına Lagarde'dan sonra geçecek olacak adayın gündeme gelip gelmeyeceği tartışılıyor. Kanada Merkez Bankası Amerika ile ticaret savaşındaki gerginliğin büyümeyi tehdit etmesi ve yeni enflasyon baskıları riski yaratması nedeniyle faiz oranlarını üst üste 7. toplantıda da sabit tuttu. Evet, bu haber turundan sonra veda ediyoruz. Tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

0: NTV Radyo.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Bugünlerde birçok noktada denize girmek hala mümkün. Hava sıcaklıkları yüksek derlerde. Deniz suyu sıcaklığı ise Kilyos ve Marmara genelinde 26 derece. Ayvalık, Bodrum, Datça'da 25, Çeşme'de 23, Marmaris'te 26, Antalya'da ise 29 derece. Ancak altını çizelim, Ayvalık, Çanakkale ve Marmara Denizi'nde Poyraz bugünlerde biraz kuvvetli esecek. Her mevsimde,
1: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 15.
2: Merhaba, saat 3 oldu. NTV'de Öğle Bülteni kuşağında son saat ilmiyle karşınızdayız. 10 yıl sonra Fethi Kabir yapılarak mezara açılan eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'la ilgili soruşturmada önemli gelişmeler var. Ayrıntıları Dilek Yaman Demir aktaracak bize. Dilek.
3: Fethi Kabir talebinin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında alındığını belirtelim. Geçtiğimiz ay Fethi Kabir işlemi, yani mezar açma işlemi yapıldı. Arif Ahmet Deniz Olgun'un mezarından bir takım kemik ve doku örnekleri alındı. Bu kemik ve doku örnekleri Adli Tıp Kurumu tarafından incelendi. Öncelikle mezardan alınan kemikler ve dişler incelendi. Ardından alınan örneklerde ilaç, uyuşturucu, zehir ya da başka kimyasal maddeler var mı? Bu konuya ilişkin inceleme yapıldı ve yine DNA, yani genetik ve biyolojik materyaller yönünden de bir inceleme yapıldı. Adli Tıp Kurumu yaptığı ön incelemesini tamamladı. Bir rapor sundu savcılığa ve bu rapor artık Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu'na gönderilecek. Adli Tıp 1. İhtisas Kurumu bu verilen ön raporla birlikte 2016 yılındaki Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmadaki o belgelerle kıyas edilecek. Ve yapılacak bir inceleme sonunda Ahmet Arif Deniz Olgun öldü mü, öldürüldü mü, ölüm nedeni şudur, zehirlenme vardır, yoktur şeklinde bir nihai rapor hazırlayacak. Ama bu raporun ön inceleme raporu olduğunu söyleyelim. Yani Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin kesin bir rapor değil. Bu raporla birlikte 2016 yılındaki soruşturma dosyasındaki evrakların incelenmesi için 1. İhtisas Kurulu'na gönderildi. Şimdi gözler Adli Tıp Kurumu'nda. Adli Tıp Kurumu inceleme yapacak ve bu dosyaya Ahmet Arif Deniz Olgun öldü mü, öldürüldü mü bir rapor sunacak.
2: Dilek Yaman Demir aktardı haberin ayrıntısını. İstanbul Tuzla'da bir lojistik deposunda yangın çıktı. Sena Gürbıyık olay yerinde son durumu aktaracak bize. Sena.
4: Ahmet Arpat, Tuzla'da Orhanlı bölgesinde biz deri sanayi sitesi noktasındayız. Burada lojistik deposunda yangın çıkmıştı sabah saatlerinde saat 10.30 gibi. Ve bu yangında aslında soğutma çalışmaları devam ediyor. Ve şöyle İsmail Kamit'ten rica edeyim, ekranlarınızda getirsin. Şöyle ki burada şu anda soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyleyelim. Burası çok büyük bir lojistik fabrikası. İçeride kimyasal maddelerin depolandığı bir fabrikaydı burası. Önce yangın kereste fabrikasında başladı. Ardından da buradaki kimyasal ürünlerin olduğu fabrikaya sıçradı. 10.30'da başladı yangın ve büyük bir patlamayla başladı aslında. Ve bu patlama sonucunda da içeride işçilerin olduğu belirtildi. İçerideki işçiler çok kısa bir süre içerisinde patlamayı duyar durmaz hemen dışarıya çıktıklarını söylediler. İçeride yaralanan olmadı neyse ki. Bunu da aktarmış olalım. Şu anda itfaiye tamamen yangını söndürdü ancak soğutma çalışmaları devam ediyor. Kimyasallar olduğu için de zaman zaman patlamalar meydana geliyor. İsmail Kamit'ten rica edeyim şu sol tarafı göstersin bizlere. Bu sol tarafta dumanların hala yükseldiğini görebiliyoruz. Zaman zaman itfaiye erlerinin yaptığı müdahalelerde de aslında alevlerin çıktığını da görebiliyoruz. Evet, soğutma çalışmaları var ancak tehlike hala devam ediyor. Ve kimyasal maddeler olduğu için de aslında bu noktada kimyasal maddelerle ilgili de incelemelerde bulunuyor ekipler, yangının neden çıkmış olabileceğine dair. Çevredeki fabrika işçileriyle konuştuğumuzda da içeride herhangi bir işçi güvenliği önleminin alınmadığını da kendileri öngördüklerini söylediler. Ve dışarıya çıkan işçilerin de hemen olay yerinden uzaklaştırıldığını söylediler. Aslında burası çok büyük bir kimyasal depolama alanı. Yani içeride birden fazla kimyasalların olduğu belirtiliyor yetkililerden aldığımız bilgiye göre. Ve 10 ilçeden de buraya ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik yoğun çabanın ardından buradaki yangını söndürebildi. Yangın ilk dakikalarda çok büyüktü ve patlama şeklindeydi. Aslında şunu da belirtelim. Burası yerleşim yerlerine de çok yakın ve ormanlık alana da çok yakın. Aslında Polisler de yolu 2 kilometreye kadar, bu noktaya kadar kapatmış durumda. Aslında bazı videolarda da gördük, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan, havalimanında çalışan yetkililer de o noktalardan hep videolar paylaşmışlardı sosyal medyada. Yani Sabiha Gökçen Havalimanı'nın da burasının yakın olduğunu söylemek mümkün. Ve bu noktada da şu anda bazı noktalarda yangın zaman zaman alevleniyor. Evet, çoğunluğu söndürüldü, soğutma çalışmaları yapıldı. Ancak içeride kimyasallar olduğu için oradaki alevler bazen patlama şeklinde meydana gelebiliyor. Kepçe yardımıyla da yine burada bazı noktalardaki işlemler gerçekleştiriliyor. Burası Tuzla'da deri fabrikası, deri sanayi bölgesi düzeltelim ve kimyasal maddelerin olduğu bir fabrika. Ve bu fabrikada da saat 10.30 sularında başladı bu yangın. Ve yangına da 10 ilçeden ekip müdahale etti. Tabii yangını söndürmek için yoğun bir çabası var itfaiye erlerinin. Dolayısıyla da 2 saatlik bir çalışma sonucunda bu yangın söndürüldü. Ve şu sıralarda da soğutma çalışmaları devam ediyor. Kimyasallar olduğu için içeride bazen patlama şeklinde yangın alevlenmelerini, yani alevleri görebiliyoruz. Dolayısıyla da şu sıralarda ekiplerin soğutma çalışmalarının devam ettiğini ve tehlikenin az da olsa sürdüğünü belirtelim. Ekipler bu noktada kontrol altına almaya çalışıyor yangını. Yangın bitti, ancak soğutma çalışmalarına devam ediliyor Ahmet Arfat.
2: Sena Gürbüyük aktardı. Girne'deki gemi faciasına ilişkin soruşturma devam ediyor. Bir yandan da kayıp 19 kişi arama çalışmaları sürmekte. Melike Şahin, geminin battığı ilk günden bu yana Girne'de gelişmeleri takip eden NTV muhabiri şu dakika itibariyle de yayına hazır bizi bekliyor. Melike, bugünkü notlarında neler yazılı?
5: Tutuklu 9 zanlı, ki aralarında kaptan, 7 kişilik mürettebat ve bir şirket yöneticisi var. Mahkemeye çıktılar ve tutukluluk süreleri uzatıldı. 8 gün daha tutuklu olmalarına karar verildi mahkeme tarafından. Burada soruşturma polis tarafından yürütülüyor. Polis mahkemeye bir takım belgeler sundu. Onların arasında dikkat çekici olan bir uzman değerlendirmesi vardı. Bu uzman değerlendirmesine göre eğer gemi ilk su almaya başladığında hızını kesip limana geri dönseydi bu kaza önlenebilirdi. Bu çok çarpıcı bir değerlendirme. Çünkü yolcuların, daha doğrusu kurtulan yolcuların bize aktardığı su almaya başladığında geri dönmek istediklerini mürettebatsız söylemeleri, ancak bunun dikkate alınmamasıydı. Burada aslında bu uzman değerlendirmesiyle de eğer o uyarılar dikkate alınsaydı belki bu kadar kişi ölmeyecekti, hayatta olacaktı. Bunu görmüş olduk. Başka neler var? Hemen onu da aktarayım. Geminin daha önce hasarlı bir gemi olduğu, bu hasara rağmen denize açıldığı yine çarpıcı değerlendirmelerden biri. Ve geminin daha önce de su aldığı için mürettebat tarafından yeteri kadar bu su almaz konusunun dikkate alınmadığı, önemsenmediği de yine belirtilen ifadeler arasında. Bir diğer konu da ikinci kaptanın ifadesine dayandırılıyor. İkinci kaptan aslında o gün Taşucu Limanı'nda fırtına nedeniyle yanaşmasının elverişli olmamasına rağmen, limanın kapalı olmasına rağmen kaptanın inisiyatifiyle yola çıktıklarını öne sürdü mahkemede. Bu da yine kayda geçen iddialar arasındaydı. Kaptanın ehliyeti çok konuşulmuştu. Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde denize açılmaya elverişli bir ehliyeti var. Ancak kaptan Türkiye'de örneğin o ehliyetle denize açılmasına izin verilmez. Bunu da belirtmek lazım. Bir de tabii ki mürettebatın o acil durumu doğru yönetip yönetmediği konusu gündemde. Yani ilk ayrılanların kaptan ve mürettebat olduğu konusu ilk günden bu yana konuşuluyor. Acaba orada gerçekten yapmaları gereken şeyleri yaptılar mı, yapmadılar mı? Bu da yine incelemenin konusu. Bir yandan da arama çalışmalarının devam ettiğini söyleyelim. Bugün artık facianın 5. günü. Arama çalışmaları 550 metre derinlikte devam ediyor. Dün akşam saatlerinde bir cenazeye ulaşıldı. 50 yaşlarında bir erkek olduğu belirlendi. Ancak diğer cenazeler için kayıp, diğer kayıp yolcular için henüz bir izle rastlanmadı. 19 yolcu için arama çalışmaları Girne açıklarında devam ediyor. TCG Işın ve TCG Alemdar gemileri tarafından eğer bir izle rastlanırsa onların da bulundukları noktadan çıkarılması yine o gemiler vasıtasıyla olacak Ahmet Arfat.
2: Melike Şahin Girne'den aktardı. Silivri açıklarında meydana gelen deniz kazasında da 10 gemici hala kayıp. Kazaya ilişkin soruşturma da devam ediyor. Alsu gemisindeki 9 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi. İfade işlemleri başlatılıyor. Ali Ablay ayrıntıları aktaracak bize Ali.
6: Evet Ahmet Erpat, senin de söylediğin gibi 10 kişilik gemi mürettebatından oluşan Alsu gemisinin mürettebatı şu anda 6'sı şu an için Silivri Adliyesi'ne sevk edildi ve birazdan savcı karşısındaki ifadeleri başlayacak. 10 kişilik mürettebattan sadece 1 kişi aşçıydı. Diğer 9 kişinin 4'ü kaptanlar, diğerleri ise gemi mürettebatıydı ve şu anda 6 isim adliyeye sevk edildi ve birazdan savcı karşısındaki ifadeleri başlayacak. Fakat ifadelere başlanmadan bilirkişiler tarafından hazırlanan ön rapor bekleniyor. Ancak 3 isim daha kalıyor. O 3 isim için de incelemeler şu anda sürüyor. Soruşturma kazanın hemen ardından Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılmıştı. Ve gemi, Alsu gemisi kazanlarından 10 saat kadar Silivri'nin 18 mil açığında, yani 35 kilometre açıkta 10 saate yakın bekletilmiş. Ardından dün saat 13 sıralarında Silivri kıyılarına getirilmişti. Ve saat 15 itibariyle de bilirkişi heyeti gemiye çıkarak gemide bir incelemede bulunmuşlardı. Ardından da gemi mürettebatının ifadelerine başvurulmuştu. İşte şimdi ise jandarma ekipleri de onlarla birlikte gemideydi. Savcılığa sevk edilene kadar onlarla birlikte beklediler ve Alsu gemisinin mürettebatından 6 isim geçtiğimiz dakikalarda Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına götürüldüler ve birazdan savcı karşısındaki ifade işlemleri başlayacak. Tabi bildiğimiz kadarıyla dalgıçlar da Alsu gemisinde herhangi bir hasar gözükmüyor, fakat Berktuğ gemisi battı. Berktuğ İmamoğlu isimli gemi battı, biliyorsunuz. O yüzden de bu gemiye dalgıçlar da dalarak bir incelemede bulunacaklar. Tabii ki diğer 3 isim için de incelemeler sürüyor. Aynı zamanda batan Berktuğ İmamoğlu isimli gemiye ilişkinde arama kurtarma çalışmaları ve gene 10 mürettebatına ulaşmak için çalışmalar sürüyor. Şu anda geminin yeri tespit edilebilmiş değil. İşte o arama çalışmalarını takip ettiğimiz haberi de birlikte izleyelim. Şu anda arkamda kıyı emniyetine bağlı Nene Hatun gemisini görüyorsunuz. Bu gemide bir sonar sistem var ve bu da bu bölgedeki tarama çalışmalarını sürdürüyor. Tabi bölgede çok sayıda arama kurtarma gemisi var ama ön plana çıkan bazı gemiler var. Üzerinden helikopter kalkan ve inen sahil güvenliğe bağlı TCG güven gemisi gibi, gene dip taraması yapabilen, 1000 metreye kadar dip taraması yapan TCG akın gemisi burada. Aynı zamanda 5 helikopter deniz yüzeyinin biraz daha üzerinden bu tarama çalışmalarını sürdürüyorlar. Aynı zamanda İHA'lar havada burada tarama çalışmalarını sürdürüyorlar. Hava kuvvetlerine bağlı bir uçak da bölgede tarama çalışmalarına, arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Şimdi bu gördüğümüz kıyı emniyetine bağlı Nene Hatun gemisini genellikle biz İstanbul Boğazı'nda görüyoruz. Fakat kazanın ardından buraya hızlı bir şekilde intikal etti ve arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Kaza Alsu gemisiyle Tuğberk İmamoğlu isimli gemi arasında yaşanmıştı ve Silivri'nin 18 mil açığında, yani 35 kilometre açıkta meydana gelmişti. Burası 800 ile 1200 metre arasında değişen bir derinliğe sahip. Kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu isimli gemiye ait olan sadece bir fırkateyn, bir kurtarma salı ve deniz simitleri bulunmuştu. Fakat başka herhangi birize rastlanmamıştı. İşte şu anda bu gemiler batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yerini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyorlar. Burada çok geniş bir alanda sürüyor bu arama kurtarma çalışmaları. Kıyı emniyetine bağlı Nene Hatun gemisinin hemen arkasında TCG güven gemisini görüyorsunuz. O da deniz kuvvetlerine bağlı bir fırkateyn ve o da arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. Aynı zamanda su altından da bir tarama çalışması yapılıyor. Tabi burası Marmara Denizi'nden geçen ticari gemilerin sık kullandığı bir transit nokta. Fakat kazanın ardından ticari gemilerin yönü değiştirildi ve başka bir güzergah belirlendi. Şu anda ticari gemiler başka bir güzergah üzerinden rotalarını izliyorlar. Bu bölgede ise arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.
2: Silivri açıklarındaki gemi kazasının ardından yürek burkan bir tesadüf ortaya çıktı. Kayıp denizcilerden Rahmi Temel'in Tuğberk İmamoğlu gemisiyle çarpışan Alsu tankerini 3 yıl önce fotoğrafladığı ortaya çıktı. Temel başka bir gemide görev yaptığı sırada objektifine takılan tankerin fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşmıştı. Yıllar sonra rotaları bu kez Silivri açıklarında kesişti ve fotoğrafını çektiği Alsu Rahmi Temel'in içinde olduğu Tuğberk İmamoğlu gemisine çarparak batmasına neden oldu.
7: Seyir halindeki boş tanker gemisi Alsu ile 4199 ton rulo saç metal yüklü Tuğberk İmamoğlu kuruyük gemisi Silivri'nin 35 kilometre açıklarında çarpıştı. Alsu gemisinin çarpışmayı bildirmesi üzerine kaza yerine arama kurtarma ekipleri gönderildi. Tuğberk İmamoğlu 11 dakika içerisinde battı. Tuğberk İmamoğlu'nun mürettebatından ise haber alınması için çalışmalar sürerken geminin birinci zabiti Rahmi Temel'in 16 Temmuz 2023'te Alsu gemisini fotoğrafladığı ortaya çıktı. Oda TV'nin haberine göre Türk Deniz Kuvvetleri Deniz Astsubayı Hazırlama Okulu mezunu olan Temel'in başka bir gemide seyir halindeyken Alsu gemisinin fotoğrafını çektiği ifade edildi. Rahmi Temel'in yıllar boyunca farklı gemilerde çeşitli görevler üstlendiği öğrenildi. Temel görev yaptığı o gemilerle ilgili çektiği fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaştı. Birinci zabit Rahmi Temel ile birlikte Tuğberk İmamoğlu'nun 10 kişilik mürettebatı için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
2: Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret soruşturması başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre soruşturmanın nedeni Davutoğlu'nun sosyal medyada yer alan ve Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeleri. Başsavcılık eski başbakan ve feshedilen Gelecek Partisi'nin genel başkanı Davutoğlu'na Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını bildirdi. Açıklamada soruşturma ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde titizlikle sürdürülmektedir ifadesi de yer aldı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Sözcü TV yayınına katılan Özel, "Gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğne başı kadar yer kalmadı," dedi.
8: Bu hafta iki kez tokalaşma oldu. İkisi de gündem oldu. Bir tanesi rahmetli Cevdet Selvi'nin cenazesinde, bir tanesi de adli yıl açılışında. Neler yazmadılar? Mesela diyor ki Özgür Özel butlana meşruiyet mi veriyor? Ya Özgür Özel'in butlana meşruiyet verdiğini iddia etmekle İsmet Paşa'nın asker kaçı aldığını iddia etmek aynı şeydir ya. Benim gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğnenin başı kadar yer kalmamış. Kalmamış. Neden kalmamış biliyor musun? Ben o kadar kolay affederim ki benim en yakınlarımın bana en çok kızdığı konuşudur. Ya hadi kinci olma da bana yapılanı kolay affederim. Ama namusuma, şerefime, memlekete bu yapılanı ömrüm boyunca ne ben affedeceğim ne arkadaşlarım affedecek. Toplu iğnenin başı kadar gönül dünyamda yer yok. Bu mesele öyle affedilir bir mesele de değil.
2: Enflasyon Ağustos ayında beklentilere paralel geldi. Yıllık enflasyon üst üste 3. ayda da gerileyerek %31,5 oldu. Enflasyon verisiyle birlikte kira zam tavanı da değişti.
9: Yıllık enflasyon üst üste 3. ayda da geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ağustos'ta aylık enflasyon %1,84 oldu. Yıllık enflasyon %31,51 olarak gerçekleşti.
10: Genel anlamda iç ve dış şokların etkisi...
9: Verileri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eğitimdeki dönemsel artışa ve akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaya rağmen enflasyondaki düşüşe vurgu yaptı. Şimşek, temel mal enflasyonu yıllık %15,9'da 2020 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviyesine gerilerken, yıllık kira enflasyonu son 46 ayın en düşük seviyesine indi dedi. Aylık artışlarda eğitim öne çıktı. Eğitimde fiyat artışı %8,62 oldu. Onu %6,89'da alkollü içecekler ve tütün takip etti. Ulaştırma fiyatları %4,82, çeşitli mal ve hizmetler %2,39, konut %2,25 arttı. Giyim grubunda ise %3,54'lük geri çekinme izlendi. Ulaştırma, enflasyonda etkisi en çok hissedilen grup olarak dikkat çekti. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimlerine bakıldığında eğitim yine zirvede. En yüksek artış %53,44 ile eğitimde göründü. Onu %43,46 ile sağlık, %39,77 ile konut, %35,08 ile ulaştırma, %33,79 ile gıda ve alkolsüz içecekleri izledi. Enflasyonun belli olmasıyla konut ve iş yeri için kira artış tavanı da netleşti. Kira ve iş yerlerine uygulanacak tavan zam oranı %31,79 olarak hesaplandı. Geçen ay tavan zam oranı %31,90 olarak gerçekleşmişti.
2: Okulların açılmasına kısa bir süre kala İstanbul'da servis ücretleri belli oldu. Tarifeye %10 zam yapıldı. En kısa mesafenin ücreti yaklaşık 40 bin lira. Ancak bazı özel okullar belirlenen ücret tarifesine de uymuyor.
9: Aynı mesafe, aynı güzergah ama farklı ücretler. Hatta bazı mesafelerde taksi bile daha ucuz. Okulların açılmasına sayılı günler kala öğrenci servisi tarifeleri de belli oldu.
11: Servis ücretlerinin 8-10 bin lira civarında olduğunu ortalama duyuyorum aylık. Hani gayet fazla yani.
12: Ne kadar söylediler en son? Yeni rakam nedir?
13: Ayazağa'nın girişinden yukarıya kadar yıllık 70 bin lira civarında bir şeydi en son.
9: İstanbul'da okul servisi ücretlerine %10 zam yapıldı. Yeni tarifeye göre ücretler 39.970 liradan başlıyor, 93 bin liraya kadar çıkıyor. Nisa hariç servis ücretlerine %35 oranında rehber personel ücreti de eklenebiliyor.
14: Kısa mesafe olarak hesaplandığında bazı servis ücretlerine göre taksinin çok daha ucuz, uygun fiyatlı olduğunu görüyoruz. Örneğin 6,5 kilometrelik bir mesafeye güzergaha baktığımızda UKOME'nin aylık olarak belirlediği rakam 7.261 lira. Günlük olarak hesaplandığında 363 lira olması gerekiyor. Ama bazı özel okullar var ki servis ücretleri epey yüksek ve günlük 972 lira. Taksiye geldiğimizde gidiş dönüş olarak hesaplandığında bakıldığında bu rakamın 766 lira olduğunu görüyoruz.
15: 150 lira, 380 lira civarı gibi gidiş geliş hesaplasak yuvarlak hesap 800 lira. Tek başına gitmeyebilirim. 4 kişi alabiliyoruz. Bedavadan daha ucuz.
16: O ücretler tamamen o komisyoncu tur şirketlerine ve özel okullara komisyon olarak veriliyor. Biz de mağduruz, öğrenci velisi de mağdur.
9: Veliler denetimlerin sıkılaştırılmasını istiyor.
2: Asgari ücret tespit komisyonu önümüzdeki yıl geçerli olacak ücreti belirlemek için Aralık'ta mesai yapacak. Hak İş Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan görüşmeler öncesinde komisyonun yapısının değişmesi gerektiğini söyledi.
17: Gelin bu asgari ücret tespit komisyonundaki sorunu çözelim ve Türkiye'ye yakışan bir asgari ücreti birlikte belirleyelim.
9: Hak İş Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan bir kez daha asgari ücretin artması gerektiğini söyledi. Asgari ücret tespit komisyonunun yapısının değiştirilmesi çağrısı da yaptı.
17: Özellikle komisyonun yapısında bir antidemokratik yapı var. Bütün bunların hepsi de maalesef sistemden kaynaklı bir sorunla karşı karşıyayız. Dolayısıyla asgari ücret konusunda da Hak İş açık ve net olarak eleştirimizi yapıyoruz. Çözümümüzü ortaya koyuyoruz. Ülke gerçeklerini de biliyoruz ve diyoruz ki gelin beraber çalışalım.
9: Arslan Ankara'da gerçekleştirilen sendikal perspektiften temel iş sağlığı güvenliği eğitim programında konuştu. Vergi sistemine yönelik eleştirileri de vardı.
17: Bizim vergi sistemini kökten değiştirmemiz gerekiyor. Biz sadece vergilerin hem vergi matrahlarını hem vergi dilimleriyle ilgili yeniden değerlendirmenin altında bir düzenleme yapılarak ve gerçekten burada da her yıl daha fazla vergi ödeyen emekçilerin adaletli bir vergi sistemini talep etmesi kadar doğal bir şey olamaz. Aile yükümlülüklerine göre vergi oranlarını değiştirelim ya.
2: Washington ve Tahran arasında Temmuz ayından bu yana durgun seyreden saldırılar yeniden başladı. ABD Başkanı Donald Trump saldırıların çok sürmeyeceğini ama İran'a yeni bir saldırı düzenlemeye hazır olduklarını söyledi.
18: İran'a istediğimiz zaman yeniden saldırabiliriz. Buna hazırız. Son saldırımız gerçekten çok sert oldu.
19: Amerika Birleşik Devletleri İran hattında tansiyon yeniden yükseldi. Washington'ın son saldırılarına İran'dan misilleme gecikmedi. ABD Başkanı Donald Trump saldırılara dair Beyaz Saray'da açıklama yaptı. Saldırıların uzun süre devam etmeyeceğini ifade eden Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı boyunca yeniden ekipman konuşlandırdığını söyledi. Son saldırılarda askeri ekipmanları hedef aldıklarını öne sürdü.
18: Mayın atan bir roket yapmaya çalışıyorlardı. Neredeyse bitmişti. Biz de onu imha ettik. Onların bunu inşa ettiğini gördük. Yaptıkları her şeyi görüyoruz. Kıpırdayamıyorlar.
19: Amerika Birleşik Devletleri İran'a son haftaların en ağır saldırılarından birini gerçekleştirmiş. Sirik'te düğün organizasyonuna yakın bir ev vurulmuştu. Saldırıda çok sayıda İranlı da hayatını kaybetmişti. Amerikan Başkanı'na Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yeni bir zirve gerçekleştirip gerçekleştirmeyecekleri de soruldu. Trump bunun mümkün olduğunu ancak zirvenin Ukrayna'da barış anlaşması yapmaya hazır oldukları zaman gerçekleşmesini istediğini söyledi. Ukrayna'daki savaşın biteceğini de sözlerine ekledi. Trump'a Venezuela'da soruldu. Venezuela'nın seçimlere henüz hazır olmadığını savunan Amerikan Başkanı ülkenin daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu belirtti. Onları bir diktatörlükten kurtardık ve hükümette çok iyi anlaşıyoruz diyen Trump, Venezuela'daki geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez hakkında da pozitif ifadeler kullandı.
2: Seçimlerin yaklaştığı İsrail'den Filistinlilere yönelik politikalarla ilgili ardı ardı açıklamalar geldi. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze'den sürgün planının henüz iptal edilmediğini söyledi. Başbakan Benjamin Netanyahu ise İsrail'in Gazze'deki işgalini genişleteceğini açıkladı.
20: İsrail'de 27 Ekim'deki parlamento seçimleri yaklaştıkça siyasilerin Filistin'e yönelik tehditleri de sertleşiyor. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Filistinlilerin Gazze'den sürgün planının hala gündemlerinde olduğunu söyledi. Katz, İsrail merkezli Yediot Ahronot gazetesinin düzenlediği konferansta konuştu. İsrailli bakan, ABD Başkanı Donald Trump'ın sürgün planını henüz iptal etmediğini, dondurduğunu belirtti. Bu göç olmadan Gazze için gerçek bir çözüm yok diyen Katz, sürgünü her türlü yolla kolaylaştıracaklarını duyurdu. Arap devletlerinin Trump'a baskı yaptığını aktaran Katz, bu ülkelerin sürgün planının dondurulması karşılığında ABD'ye istedikleri yatırımları yapacaklarını, Hamas'ın silahsızlandırılmasını kabul edeceklerini savundu. Gazze'deki Filistinlileri karşılamayı kabul edebilecek ülkelerin ABD'den destek şartı koştuğunu söyledi. Trump, Şubat 2025'te Gazze'nin yaklaşık 2,3 milyonluk nüfusunun başka yerlere taşınmasını önermişti. Ancak uluslararası tepkiler sonucu Trump, Ekim'de ilan ettiği Gazze Barış Planı kapsamında Filistinlilerin Gazze'de kalmasını teşvik etme sözü vermişti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da Gazze'deki işgal karakolunu ziyaret etti. İsrail ordusunun Gazze'den çekilmeyeceğini açıkladı. Gazze'nin %60'ını kontrol ediyoruz ve daha fazlası da gelecek ifadelerini kullandı. İşgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim faaliyetleri hız kazanıyor. Beytüllahim ve El Halil kentleri arasında bir yerleşim yeri daha kullanıma açıldı. Açılışı yapan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, amacının Filistin devletinin kurulmasını engellemek olduğunu söyledi. Ayrıca Batı Şeria'daki Muayir köyünde de İsrailli yerleşimciler ve İsrail askerlerinin saldırısında 16 ve 19 yaşındaki iki Filistinli genç hayatını kaybetti.
2: İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u ağırlıyor. Macron, Burnham'ı ziyaret eden ilk Avrupalı lider oldu. Ayrıntıları NTV Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt'tan alacağız. Gökhan, iki liderin gündeminde hangi başlıklar var?
21: Ahmet, Macron'la Burnham arasındaki görüşme az önce sona erdi ve Macron da biraz önce ayrıldı buradan. İki liderin gündeminde göç, Ukrayna, Avrupa güvenliği, Orta Doğu, Birleşik Krallık, Avrupa Birliği ilişkilerinin güçlendirilmesi gibi son derece kalın başlıklar var aslında. Burnham görüşmenin hemen öncesinde Macron'u Birleşik Krallık'ın en yakın komşusu ve yakın dostu sözleriyle karşıladı. Macron da savunma ve güvenlikten ekonomi, enerji ve göçe kadar işbirliği işbirliğini daha da güçlendirmek istediklerini ifade etti görüşmenin başında. İki lider Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi konusundaki ortak tutumlarını yinelediler. Ukrayna halkının yanında olduklarını, olmaya devam edecekleri mesajını verdiler. Orta Doğu konusu bir başka başlıktı. Liderler bir yıl önce başlatılan ortak girişimlere dikkat çektiler ve bölgede yeni girişimlerin devamının geleceğinin de işaretini verdiler. Tabii görüşmenin en önemli başlığı hiç şüphe yok ki Manş Denizi'ndeki küçük bot geçişleriydi. İnsan kaçakçılarının daha az tekneyle çok daha fazla göçmen bindirerek geçirmek amacıyla mega botlar yöntemine yöneldikleri biliniyor. İşte bunları durdurabilmek adına yeni bir mekanizma duyurdu iki lider. 45 Fransız polisinden oluşacak olan özel ekip Fransa'nın Kale kentinin batısındaki sahillere konuşlandırılacaklar. Dronlar ve havadan istihbaratla da desteklenecekler. Botların denize indirildiği noktaların yanı sıra teknelerin ve ekipmanların tedarik zincirlerini de hedef alacakları anlaşılıyor açıklamalara baktığımızda. Tabii son dönemde 15 metrelik tek bir şişme botla 260 göçmen Manş Denizi'ni geçmeye çalışmıştı ki bu da zaten neredeyse bir uçakla eşdeğer şeklinde yorumların yapılmasına neden olmuştu. Fransız yetkililer o kalabalık içinden en az 30 kişinin yolculuk sırasında denize düştüğünü rapor etmişlerdi. Yeni takviyelerle birlikte özellikle küçük bot geçişleriyle mücadelede görev yapan Fransa'daki güvenlik görevlilerinin sayısı arttırılmış olacak böylece. Yani yaklaşık olarak 1050'ye ulaşacak o sayı. Tabii Burnham hükümeti sonuç alınmaya başlandığını da savunuyor bir taraftan. Başbakan yaz aylarındaki küçük bot geçişlerinin 2020'den bu yana en düşük seviyeye indiğini söyledi. Ve ülkede kalma hakkı bulunmayanların 80 binden fazlasının da geri gönderildiğini ileri sürdü. Ve yıllık geri göndermelerin de 2016'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktığını açıkladı. Tabii otellerde kalan sığınmacıların sayısının da geçen yılın yarısına indiğini vurguladı. Ancak Burnham insan kaçakçılığı çetelerinin sürekli taktik değiştirdiğine de dikkat çekti. Ve bu nedenle diyor rehavete kapılmamalıyız, biz de bunu yapmayacağız dedi. Küçük bot krizini ortak bir Avrupa sorunu olarak tanımladı ve hiçbir ülke bunu tek başına çözemez mesajını verdi. Şunu da hemen belirteyim. İki lider dün aslında akşam British Museum'da Bayeux Tapestry fethi işlemesinin Londra'da sergilenmesini kutlayan bir etkinliğe katılmışlardı ki yanlarında Kral Charles da yer almıştı. Sergide 70 metre uzunluğundaki duvar halısı birlikte incelendi. Kral Charles 1000 yıl sonra Britanya'da ilk kez sergilenecek eserin iki ülke arasındaki güvenin değerli bir sembolü olduğunu ifade etmişti. Orada işte o görüşmeden sonra bugün burada iki lider bir araya geldi ve bu sıcak başlıkları ele aldı. Ve bir açıklama yapılacağı da yine ifade edildi. O açıklamayı da bekliyoruz Ahmet.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
22: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
22: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
23: Evlenmeye niyetim yok.
24: Bunlar çok zengin ha. Ve?
25: Mehmet'imiz bekar.
24: Mürüvvetini görmeden mi toprağa koyacaksın beni?
23: Hayır tabii ki öyle bir şey istemiyorum.
24: Evleneceksin yani. 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
26: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star'da.
27: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
28: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
29: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara. Empara, bankanın güzeli.
7: Reklam. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
8: Doğa konuşmaları.
10: En sevdiğiniz böcek hangisi? İstanbul Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı'nda küçük hayvanlar, böcekler üzerine çalışan Doktor Fatih Dikmen'e sevdiği böcekleri, sevdiği omurgasızları sorduk.
11: Aslında ben daha çok böcek eksenli bakıyordum. Hatta son dönemlerde birazcık araştırmalarımız arılar ve ateş böcekleri üzerineydi. Ama ben Türkiye'de bir böcek listesi yapsaydım ilk beşe, birinci sıraya yine bir bombus arısını koyardım. Türkiye'de bombuslar çok önemli. O açıdan kendi çalıştığım konu olması açısından da bunu önemsiyorum. İkinci olarak bir yusufçuk koyardım. Yusufçuklarımız da yine çok çeşitli. Üçüncü sıraya bir kelebek türü var. Benim en çok sevdiğim sultan kelebeği diye. İsmi de çok naif, kendisi de çok naif. Ve yine özellikle Afrika'dan Türkiye'ye göç ederek gelen bir kelebek türü. Sultan kelebeklerini koyardım. Dördüncü sıraya da ateş böceklerini koyardım. Şu sıralar unutulan bir değer. İstanbul'da özellikle çoğu yerde artık onları göremiyoruz ama biraz daha kırsala ya da ormanlara gittiğinizde yaz mevsiminde görme şansınız oluyor. Ve son sıraya da muhtemelen böcekler içerisinde Peygamber devesini koyardım. Çok ikonik, çok güzel böcekler olduğu için. Ama omurgasızları listelediğimde de deniz anaları bence çok muhteşem canlılar. Az önce söylediğimiz tardigratlar bence müthiş canlılar. Yani ben ilk mikroskopta incelediğim bir tardigratı gördüğümde çığlık atmıştım. O derece insanı büyüleyen bir şeyleri var. Bunun gibi sayabileceğimiz daha yani hani işin sevimsiz gibi görülen kahramanları bile var. Mesela insanlar bağırsak parazitlerini sevmez çünkü hastalık yapar ama bağırsak parazitlerinin bir yaşam döngüsünü okuduğunuzda ya da vücut yapısını anlamaya başladığınızda onlara hayranlık duymaya başlarsınız. O yüzden hani belki sevimsiz gibi olsa da bir kahramanımız da belki öyle bir bağırsak paraziti olurdu.
8: Doğa konuşmaları.
7: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
12: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
13: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Pınar İlkiz'in yeni öykü kitabı Ortadan Üçe İletişim Yayınları'ndan çıktı. Pınar İlkiz 1982 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi İletişim Bilimlerinde yüksek lisans yaptı. Çeşitli dergi, gazete ve haber portallarında çalıştı. NTV yayınlarında kitap editörlüğü yaptı. Öyküleri Büyük Keyif, Altzin, Trendeki Yabancı gibi platformlarda ve Boleka dergisinde yer aldı. Sevin Okyay'ın hayatını kaleme aldığı Nehir Söyleşi, Hakikaten Sevin Okyay Anlatıyor, Ayizi Kitap'tan. Öykü kitabı Soğan Doğradığın Çıplak Eller İletişim Yayınları'ndan çıktı. İlkiz, Soğan Doğradığın Çıplak Eller ile 71. Sait Faik Hikaye Armağanı kısa listesinde yer aldı. Efendim, tanıtım bülteninden birlikte okuyalım İlkiz'in yeni hikayeleri hakkında yazılanları. Pınar İlkiz, Ortadan Üçe'de, anneler ve kızları arasındaki tatlı didişmeleri, babalarının aşık olup da kavuşamadığı kadınların adlarını alan kız çocuklarını, hayallerinin çok uzağına düşen gençleri, acıyı ustura yapıp dünya ile bağını kesen delileri, evlilik hayatından bunalmış eşleri ve soğan kokan mutfaklarından dedikodular taşan haneleri anlatıyor. Pınar İlkiz T24'te kendisiyle yapılan bir röportajda bu kitaptaki öyküler kimin bizi nereye koyduğu ve neyin içine sıkıştırdığı ile ilgili. Gündelik hayatlarımızı düşününce öykülerdeki karakterler bence tam da bu yüzden hiçbirimize yabancı değil diyor ve ekliyor. Ortadan üçe benim 40 yaş sonrası yazını diye kendi içimde dalgasını geçtiğim, daha sakinlediğim döneme denk geldi. Bu sebeple karakterler de olan bitenin farkında ama günün sonunda tekme tokat girişmiyorlar hayata. Başka araçlar kuşandılar. Mesela mizah. Biyolog ve fizyoloji doktoru Sinan Canan ile sosyolog öğretmen Ali Koç'un birlikte yazdıkları Yeniköy'e Eski Adetler isimli kitap Kronik'ten yayımlandı. Kitabın alt başlığı Modern Çağda Eğitimin, Ebeveynliğin ve Yaşamın Kodları. Yeniköy'e Eski Adetler içinde bulunduğumuz dijital çağın giderek derinleşen bir sorununa parmak basıyor. Odalarına kapanan çocuklar, kaygıyla yön arayan ebeveynler, günah keçisi öğretmenler ve potansiyeli keşfetmek yerine performansı dayatan bir eğitim sistemi. Sinan Canan ve Ali Koç bunun bir kriz dönemi olduğuna işaret ediyor ve soruyorlar. Neden her alanda bu kadar çok kaygı, tükenmişlik ve amaçsızlık duygusu hissediyoruz? Çocuklarımız neden mutsuz, okullar neden işlevsiz, aileler neden çatırlıyor? Canan ve Koç Yeniköy'e Eski Adetler'de değişen dünyanın getirdiği yeni sorunların çözümünü insanın temel ihtiyaçlarına dayanan, zamanın testinden geçmiş eski adetlerde arıyorlar. Yani modern dünyaya uygun fakat insanın eskimeyen doğasına sadık adetleri hatırlatarak yeni bir rota için çözümler öneriyorlar. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşu sunar.
9: Merhabalar. Mürdüm eriği deyince özellikle böyle fırında pişmiş pastalar son derece güzel oluyor demiştik. Evet, bir de tarif vermiştim. Bu tür tepsi pastalarına Almanca'da Blechkuchen deniliyor demiştim. Fakat bir de böyle üstüne kırıntı hamur atarsanız daha da güzel olacak. Üstü kıtır kıtır olacak. Mürdüm erikleri suyunu salınca o suyu da emecek veyahut da çok göllenmesini önleyecek. Şimdi bu tarifin adı da Svechkin Blechkuchen'dı. Yani mürdüm erikli tepsi pastası. Ama üstüne o kırıntılardan koyarsanız işte o kırıntının da adı Streusel. Şimdi size bir Streusel tarifi en kolayından vereyim. Eğer ki hamurla uğraşmak istemiyorum derseniz, yani kim mayalı hamur tutacak da onu yayacak da, hazır hamur da kullanabilirsiniz elbette, ya da kek hamuru gibi güvendiğiniz bir tarifi kullanabilirsiniz. Sadece Streusel'la yapabileceğiniz bir tarif vereyim. Şimdi burada da aslında İngilizlerin crumble tariflerine gidiyoruz. O da nedir? Aslında fırına dayanıklı tercihim her zaman emayedir ama cam bir kapta olabilir. İçine meyveleri dizersiniz. Meyvenin cinsine göre işte şekerini koyarsınız, isterseniz tarçın koyarsınız. Biraz meyvenin fazla suyunu alması için içine yulaf katabilirsiniz. Üstüne sadece crumble veya streusel koyacaksınız. Şimdi crumble nasıl olacak veya streusel nasıl olacak? Çok basit. Un, şeker, tereyağı ellerinizle böyle ovalayacaksınız. Ondan sonra onu da kırıntı olarak sanki ekmek kırıntılarıymış gibi meyvenin üstüne serpeceksiniz. Oranları da vereyim. 100 gram şeker, 150 gram un, 125 gram tereyağı. Şimdi tereyağı oda sıcaklığında olacak. Tereyağı ile unu ve şekeri parmaklarınızla böyle birbirine yoğurmak yok. Sadece karışacak kadar şöyle un ufak olacak gibi bir karıştırın. Parmaklarınızla ovalayın. İsterseniz şöyle bir iki avuçta yulaf koyabilirsiniz. O da meyvelerin suyunu emmesine hem de bir kıtırtı vermesine vesile olur. İşte bu şekilde meyvenin üstüne serpeceksiniz ve ondan sonra hepsi fırına. Genellikle bu tür tarifler şöyle bir 40 dakika kadar falan idealdir. 40-45 dakika kadar fırın.

0: Ege ve Akdeniz'de yüksek sıcaklık, kuru ve kuvvetli rüzgarla birleşerek orman ve anız yangını riskini artırıyor. Açık alanda ateş ve kıvılcıma karşı dikkatli olunmalı. Akdeniz'de yüksek nem nedeniyle bunaltıcı sıcaklık ve sıcak çarpması riski yüksek. Marmara ve Ege'de kuvvetli poyraz ve kariyel deniz ulaşımında aksamalara neden olabilir. Karadeniz'in doğusundaysa kısa süreli yağışlara karşı dikkatli olunmalı.
1: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
2: Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sunar.
3: Kanserden korunmada sağlık taramaları ne kadar önemli? Tıbbi onkoloji uzmanı Profesör Doktor Özlem Sönmez NTV Radyo'da anlattı.
4: Bir şey görürse taramaya başvurması aslında bu tarama oluyor. Şikayete binaen gidilmiş oluyor. Bir şey olunca genellikle gidiyor. Bir şey olmasına rağmen gitmeyen de büyük bir topluluk var. Mesela postmenopozal dediğimiz menopoz sonrası kanaması olup da doktora gitmeyen hanımlar ya da memede kitleyi olup da memesinin kontrolüne gitmeyen hanımlar, kadınlar oluyor. Bir defa şikayeti görmezden gelmemek. Memede bir elinize kitle geliyorsa bu 10'da 9 kanser değildir. Ama kanser olmasa bile bir gitmek lazım. 10'da 1 çıkabilir çünkü. Ve erken yakalanırsa da %95 oranında hayatınızdan tamamen çıkarabilirsiniz. Taramalara gelince de ülkemizde zaten kolon kanseri taraması, rahim ağzı kanseri ve meme kanseri rutin taramaları yapılmakta. Mesela biz 50 yaşından sonra mutlaka kolon kanseri açısından tarama yapılsın istiyoruz. Çünkü kolon kanserinin %90'ı polip zemininde gelişiyor. Ama siz bunu bu aşamada alırsanız kişinin kanser olmasını tamamen engelleyeceksiniz. Yani kolon kanseri olan bireylerin %90'ı olmama şansına sahip. Meme kanserlerinde ise 40 yaşı itibariyle mamografiyle mutlaka ultrasona taransın istiyoruz ama 20 yaşından itibaren farkındalığı olmalı. Kadınlar kendi memelerini tanımalı. Adetin 7. 8. günleri meme daha sakin olduğu için buradaki değişiklikler saptanabiliyor. Rahim ağzı kanserinde taramaları genel cinsel aktif yaştan sonra mutlaka yapılmalı. Onun da hangi sıklıkla pap smear yapılması gerektiği, bunlar da yine ketenler tarafından bilgilendirme çok güzel bir şekilde yapılıyor. Ülkemizde bu kanser türlerinin hem taraması hem de korunması çok güzel ve sistemli bir şekilde yönetilmekte. Her güzele
2: bir Mindus. Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sundu.
5: Reklam.
6: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
9: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
10: Selam, ben Piraye.
11: Ben de Rutkay.
10: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
12: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
13: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
1: NTV Radyo.

0: Renault Expertiz spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi vizesi aldığı Lyon maçındaki olaylar disipline taşındı. UEFA, sarı lacivertli futbolcular Guendouzi ve Greenwood hakkında soruşturma başlattı.
2: Gergin biten Lyon-Fenerbahçe maçı UEFA Disiplin Kurulu'nda. Avrupa futbolunun patronu Şampiyonlar Ligi playoff rövanşındaki olayları mercek altına aldı. Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood hakkında disiplin sürecinin başladığını duyuran Fenerbahçe, kulübümüz söz konusu süreçte futbolcularımızın ve Fenerbahçe'nin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla gerekli savunmaları UEFA'nın ilgili kurulları nezdinde gerçekleştirecektir. Sürece ilişkin gerekli bilgi, belge ve savunmalar UEFA'ya sunulacak olup gelişmeler kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir açıklamasını yaptı. Son düdüğün ardından soyunma odasına giden tünelin girişinde Guendouzi'ye saldıran Lyon'un kaleci antrenörü Antonio Ferreira da disipline sevk edildi. Söz konusu isimler sevk maddelerine göre 3 farklı ceza alabilir. UEFA benzer olaylarda maç cezası, ertelemeli maç cezası ve para cezası uygulamalarına başvurdu. Fenerbahçeli futbolcular maç cezası almaları halinde gelecek hafta Perşembe günü oynanacak Roma mücadelesine forma giyemeyecekler.
1: Galatasaray Avrupa kadro bildiriminin son gününde stoper rotasyonunda değişikliğe gitti. Victor Nelson'la yollarını ayıran sarı kırmızılar Bitşiabu'yu satın alma opsiyonuyla kiraladı. Galatasaray kiralama bedeli için Alman ekibi Leipzig'e 2 milyon euro ödeyecek. Anlaşmada 28 milyon euroluk satın alma opsiyonu da yer alıyor. Beşiktaş transferin son gününü yerli takviyesiyle tamamladı. Siyah beyazlar Alanyaspor'dan Ümit Akdağ renklerine bağladı. 22 yaşındaki savunmacıyla 4 yıllık sözleşme imzalandı. Beşiktaş Ümit Akdağ için Alanyaspor'a 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Siyah beyazlıların yeni stoperi UEFA'ya dün gece verilen Avrupa Ligi kadrosuna da dahil edildi. Trabzonspor santrafor arayışını Dijo'yla noktaladı. Bordo Mavililer yeni transferle 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. 23 yaş altı yabancı futbolcu kontenjanına da uyan Dijo senelik 2 milyon 125 milyon euro kazanacak. Trabzonspor Gineli futbolcunun bonservisi için Midland'de 5 yıla yayılmış 8 taksit halinde 17 milyon euro ve şarta bağlı bonuslar ödeyecek. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yarı final için sahaya çıkacak. Ay Yıldızlar saat 19'da Almanya ile karşı karşıya gelecek.
3: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonluğu yolunda parkeye çıkacak. Milliler çeyrek final maçında Almanya ile karşılaşacak.
4: Baskı ilk günden beri hissettiğim bir şey. Aslında bundan şikayetçi de değilim. Eğer bunu hissediyorsam önemli bir şey için mücadele ediyoruz demektir. Üzerimizdeki baskının takımımızı diri tuttuğunu düşünüyorum.
3: Sultanlar son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 yenerek son 8 takım arasına kaldı. Almanya ise Belçika'yı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. İki takımın A grubunda karşılaştıkları maçı milliler 3-1 kazanmıştı.
5: Almanya ile ne zaman karşılaşsak harika maçlar ortaya çıkıyor. Kadrolarında çok iyi oyuncuları var. Bu nedenle bu maçın da çok güzel bir mücadeleye sahne olacağını düşünüyorum.
3: Türkiye-Almanya Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçı saat 19'da başlayacak. Mücadeleye Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yapacak. Turu geçen taraf yarı finalde Sırbistan'ın rakibi olacak.
1: Sinemada Serena Williams'ın gençliğine hayat veren Tiha Frotlin, Amerika açıkta korta çıktı. 17 yaşındaki tenisçi birinci turda karşılaştığı Elena Rybakina'ya 2-0 yenildi.
3: Beyaz perdenin genç Serena Williams'ı gerçek hayatta korta çıktı. 2021 yapımı sinema filmi King Richard'da Serena'nın gençliğine dublörlük yapan Tiha Frotlin, kariyerinin ilk Amerika açık maçında sahne aldı. 18 yaş altı kategoride Birleşik Devletler şampiyonu olarak Amerika açığa özel daveti alan Frotlin, ilk turda karşılaştığı dünya 2 numarası Yelena Rybakina'ya 2-0 yenildi ve turnuvadan elendi. Öğrenim hayatını lisede sürdüren Frotlin, kariyerine bir süre daha gençler kategorisinde devam etmeyi planlıyor. 17 yaşındaki Amerikalı'nın sinema perdesinde hayat verdiği Serena Williams'a Amerika açık çift kadınlarda kardeşi Venus Williams'a birlikte mücadele ediyor.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
6: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Ülke genelinde hava açık, sıcaklık değişmiyor. İstanbul'da Poyraz biraz sert, sıcaklık 29 derece. İç Anadolu'da rüzgar hafif, Eskişehir, Ankara ve Konya 32 derece. Ege'de Manisa, Bergama tarafında Poyraz daha kuvvetli, İzmir 35 derece. Akdeniz güneşli, Lodos'la hava nemli. Hissedilen sıcaklık Adana'da 39, Antalya'da 37 derece. Karadeniz geneli açık, Trabzon, Rize, Artvin'de kısa süre yağış ihtimali var. Zonguldak ve Samsun 26, Bolu 29 derece. Doğu kesimler güneşli, rüzgar biraz sert. Erzurum 27, Malatya 33, Gaziantep 36, Diyarbakır 38 derece.
6: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
7: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 16.
2: Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. İstanbul Silivri açıklarında iki ticari gemi çarpışmış, biri batmıştı. O gemideki 10 denizci kayıp. Arama çalışmaları devam ederken bir yandan da olayın soruşturması sürüyor. Adliyeye sevk edilen 6 şüphelinin savcılık ifadeleri başladı. Şimdi ayrıntıları öğreneceğiz. Ali Ablay karşımızda. Ali, soruşturmayla ilgili yeni bilgiler neler? 10 kişiyi arama çalışmaları da devam ediyor. Neler aktaracaksın?
3: Evet Burcu, bildiğin üzere Alsu gemisiyle Tuğberk İmamoğlu isimli iki gemi gece saatlerinde çarpışmıştı ve olayın ardından Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlatmıştı ve soruşturma kapsamında bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve iki Cumhuriyet Başsavcısı görevlendirilmişti. İşte bu soruşturma kapsamında dün Alsu gemisine bir bilirkişi heyeti çıktı ve incelemelerde bulundu. Gemi mürettebatının ifadelerine başvuruldu. Ardından da gemide bir jandarma ekibi konuşlandırıldı ve savcılıktan gelecek talimat beklendi. İşte savcılıktan sabah saatlerinde bir talimat geldi ve 10 kişiden oluşan gemi mürettebatından sadece aşçı hariç 9 kişinin şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Şimdi ise 6 isim şüpheli sıfatıyla adliyeye sevk edildi. Tabi dosya taksirle öldürme dosyası olarak yürütülüyor şu aşamada, onu belirtelim öncelikle. 6 isim önce gemide kolluk kuvvetlerine ifade verdiler. Şimdi savcı karşısındaki ifadelerini verecekler. Tabi bilirkişi heyeti bir incelemede bulundu demiştik. Bu heyetin de ön raporunu hazırlaması ve savcılığa göndermesi bekleniyor. Bu rapor gönderildikten sonra da şüpheli 6 isim gelecek raporda, rapora göre tutuklama veya adli kontrol şartı şeklinde bir mahkemeye sevk durumu yaşayacaklar. Tabi 3 isim daha söz konusu gemi mürettebatından, onlar için de incelemeler devam ediyor ve şu anda adli süreç devam ediyor. Öte yandan tabi Tuğberk İmamoğlu isimli gemiye de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Birçok deniz unsuru ve hava aracı arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyorlar. Özellikle Alsu gemisinden alınan ifadelerde en son Tuğberk İmamoğlu isimli geminin güvertesinde 2-3 kişinin görüldüğü bilgisinin verilmesi üzerine helikopterlerle, İHA'larla ve uçakla arama kurtarma çalışmaları daha da sıklaştırıldı. Çünkü su yüzeyine çıkabilmiş olan kişiler olduğu da değerlendiriliyor veya geminin herhangi bir parçasına rastlanılması durumu değerlendiriliyor. Çünkü şu anda gemiye dair ulaşılabilmiş herhangi bir iz yok şu ana kadar yürütülen çalışmalarda. O yüzden de 24 saat esasıyla yoğun bir çalışma sürdürülüyor. Sahil güvenlik tarafından da sürekli bölgedeki ticari gemilere, balıkçı teknelerine anons geçiliyor ve Tuğberk İmamoğlu isimli gemiye dair bir iz bulmaları halinde kendilerine bilgi verilmesi isteniyor. Tabii biz de bugün arama kurtarma çalışmalarına sahil güvenlik ekipleriyle birlikte katıldık ve o anları şimdi birlikte izleyelim. O mürettebatıyla birlikte batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyi arama kurtarma çalışmaları şu anda devam ediyor. TCSG güven gemisi işte gördüğünüz gibi arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor ve çok geniş bir arazide arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu TCG güven gemisinden helikopter kalkıyor, çevrede bir tarama gerçekleştiriyor ve ardından ikmallerini yapmak için tekrar bu gemiyi kullanıyor ve gemi üzerinde de arama kurtarma çalışmaları için sonar bir tarama gerçekleştiriliyor. Tabii çok geniş bir bölgede arandığını söylemiştik. Bölgede 18 deniz unsuru, 5 helikopter, 2 İHA, 1 uçak, 1 denizaltı arama aracı bulunuyor. Bölgede TCG Salih Reis, TCG Akın, TCG Osman Gazi, TCG Karayel gibi unsurlar da var. Dalgalı bir deniz ortamında şu an arama çalışması yapılıyor. Helikopterler kalkıyor gemilerden ve bölgede bir tarama çalışması gerçekleştiriyorlar. Görülen noktalar gemilere bildiriliyor ve gemiler de o bölgelere giderek arama çalışmalarını sürdürüyorlar. Tabii ki burada TCSG güven dışında Nene Hatun, kıyı emniyetine bağlı Nene Hatun gemisi de bir çalışma sürdürüyor. O da gene TCSG güven gemisinin biraz daha ilerisinde görev alıyor. Şu anda SG güven gemisine gördüğünüz üzere sahil güvenlik helikopteri geliyor. Bu helikopter Tuğberk İmamoğlu isimli gemi battığından beri bölgedeki arama, kurtarma ve tarama çalışmalarını sürdürüyor. İkmal için zaman zaman TCSG güven gemisine iniş gerçekleştiriyor. Burada gemi mürettebatıyla son durum değerlendirmesi yapıldıktan sonra gemi tekrar kalkış gerçekleştiriyor ve bölgede arama, kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Tabii şu saate kadar Tuğberk İmamoğlu isimli gemiye dair herhangi bir ize rastlanamadı. Şu anda bulunduğumuz bölge yaklaşık 1200 metre bir derinliğe sahip. Burası Marmara Denizi'nin ortası diyebileceğimiz bir nokta. Gemi Silivri kıyısına 18 mil açıkta battı. Bu 18 mil ise 35 kilometre gibi bir mesafeye tekabül ediyor. Burada 18 deniz unsuru, 5 helikopter, 2 İHA ile arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Çok geniş bir sahadan söz ediyoruz. Gemiler birbirlerinden çok uzak noktalarda duruyorlar. Çünkü Tuğberk İmamoğlu isimli 4200 ton demir saç malzeme taşıyan geminin şu saate kadar herhangi bir izine rastlanamadı. Geminin sadece batmasının ardından su yüzeyinde kalan bir fırkateyni ile bir tane kurtarma salına rastlandı ve can simitleri bulundu. Fakat geminin kendisi ve 10 mürettebatından henüz bir haber alınabilmiş değil. Tabii kazaya karışan diğer gemiden edinilen bilgiye göre kaza sırasında geminin üzerinde 2 ya da 3 kişinin olduğu, güvertede 2 ya da 3 kişinin gezdiği bilgisi vardı. Bunun üzerine su yüzeyinde de bir çalışma başlatıldı. Arama kurtarma çalışmaları su yüzeyinde de yapılıyor. Helikopterler gemilerin üzerine sık sık iniyorlar ve tekrar kalkış yaparak su üstünde bir görüntüleme yapabilecekler mi? Bunun için çalışmalarını sürdürüyorlar. Şu an karşımıza duran sahil güvenliğe bağlı TCSG güven gemisi ve bu gemi kazanın yaşandığı aslında ilk saatlerden beri burada, kazanın 30. saatindeyiz ve arama kurtarma çalışmaları 30 saati aşkın süredir sürüyor.
2: Girne Limanı'ndaki acı bekleyiş devam ediyor. Kayıp yakınlarının artık tek umudu cenazelerine ulaşabilmek. Onlardan biri de faciadan kurtulan ama iki yakını hala kayıp olan Abdullah Demir. Demir, denizin ortasında yaşanan can pazarını NTV ekibinden Melike Şahin ve Cüneyt Ali Horozalı anlattı.
4: Ben camın kenarında oturuyordum. Yanımda arkadaşlarım vardı, kardeşlerim vardı. Bir Mahmut Demir bana dedi, aa bak gemi parçalandı. Bir baktım öyle, bir arkadaşım daha da baktı. Gerçekten de parçalandığını gördüm, o parçanın koptuğunu gördük. Ondan sonra kaptan bir manevradan gemiyi orada söndürdü. Söndürünce de bir kişi oradan seslendi, artık yelekleri giyin, gemi batıyor.
5: Abdullah Demir can pazarının yaşandığı gemiden kurtuldu ancak iki yakını kayıp. Mustafa Demir ve Mahmut Demir. Çalışmak için Hatay'dan Girne'ye gelmişlerdi. Mustafa Demir hamile eşini ziyarete gidiyordu, denizden çıkamadı. Hayattayken çekilen son görüntüleri gemiye binmeden hemen önce limanda kaydedildi.
4: O endişe, o korku, hepsinin koşturması, koridorda birbirlerini yetiştirmesi, benim sadece gözüme çarpan orta kapı açıktı. Sular ayaklarıma değmeye başladı. Hemen alttan, koltuk altından yeleğimi aldım. Mustafa Demir de yeleğini aldı. Mahmut Demir zaten o milletin arasına geçerekten onu kaybettim.
5: Abdullah Demir çok sayıda yolcuyu da kurtardı.
4: Geminin sol tarafındaki kapıya doğru koştum. Giderken orada itişmeler başladı. Bir şekilde çoğu çıktı. Çoğu derken birkaç kişi çıktı. Gemi ondan sonra yavaş yavaş batmaya başladı. O geminin batması, kapı kapandı. Orada çıkan bir kişi gövdesi içeride, başı dışarıda kaldı. Sıkıştı orada. Kapıyı açamıyor. Ben de bir demirlere, ondan sonra koltuklara tırmanaraktan bir şekilde o kapıyı belimden açtım. sırtımdan açtım. Yaklaşık yani saymadım ama bir 50 kişi falan kapıdan çıktı. En son küçük bir kız geldi. Bir metre falan kaldı artık, onu tutacak, onu da çıkaracağım. Ondan sonra gemi tamamen diklendi.
6: Çıkarabildiniz mi?
4: Hayır, çıkaramadım, düştü. Hepsi üst üste düştüler.
5: Faciadan kurtulanlar o anı tekrar tekrar yaşıyor.
4: Sonra sular yükseldi. Geminin içinde dalgalar oluşmaya başladı. O dalgalar geldiğinde cesetler veya canlılar, canlı geldiğinde birkaç, ben 7-8 kişi orada çektim, çıkardım. Bu zamana kadar en yaşadığım korkunç yaşantıydı.
5: Kayıp yakınları cenazelerine ulaşabilme umuduyla bekliyor.
4: Boş toprağa ağlamaktan daha iyi. Yani ben gidip de kardeşim mezarında dertleşecek bir şey istiyorum.
2: Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada eski jandarma komutan yardımcısı ve eşi tutuklandı. Çiftin Gülistan'ın son görüldüğü köprüden tam da o dakikalarda geçtiği ve komutan yardımcısının eşinin valinin eşiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdiği öne sürüldü. Ayrıntıları alacağız. Nizamettin Kaplan aktaracak. Nizamettin.
7: Burcu, evet, bilindiği üzere Tunceli jandarma komutan yardımcısı, eski jandarma komutan yardımcısı Ali Kahraman ile eşi Burçin Hızlı Kahraman, cumartesi günü Gülistan 9 soruşturması kapsamında yapılan 5. dalga operasyonunda gözaltına alınmışlardı 10 kişiyle birlikte ve 4 günlük gözaltı sonrası gözaltı süresinin tamamlanmasıyla birlikte nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldılar ve çift tutuklandı. Bilindiği üzere Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili soruşturmada son dönemlerde önemli aşamalar kaydedilmişti. Ve son olarak eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ve eşi Burçin Hızlı Kahraman da gözaltına alınanlar arasındaydı. Edinilen bilgiye göre, bu tabi ifade tutanaklarına da yansıyan, soruşturma dosyasında da yer alan iddialar, Gülistan Doku'nun saat 12.25'te Sarı Saltık Köprüsü'nde görüldüğü ve 2 dakika sonra ise eski jandarma komutan yardımcısı Ali Kahraman ve eşi Burçin Hızlı Kahraman'ın da bulunduğu aracın köprüden geçtiği bilgisi var. Burçin Hızlı Kahraman'ın tam o anda dönemin Tunceli valisi ve şu anda tutuklu bulunan Tuncay Soneli'nin eşi Handan Soneli aradığı, yine jandarma komutan yardımcısının da ifadesinde bu yöndeki iddiaları reddettiğini de söyleyelim. Soneli aradığı ve yaklaşık 12 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdiği hatırlatıldı. Ve Hızlı katıldığı bir davette tanıştığı kadınlar hakkında Handan Soneli'yle görüştüklerini iddia etti ve kadın kadına yapılan basit ve normal bir sohbet ifadesini kullandı. Gülistan'ın kaybolduğu dakikada araçların orada geçmesini ve telefon görüşmesini kötü bir tesadüf olarak değerlendirdiler. Bir başka kritik ayrıntı, Ali Kahraman'ın Gülistan'ın kaybolmasından bir gün önce Tuncay Sonel'e yaşam alanlı kule bilgileri gönderdiği ortaya çıktı. Yani askerlerin o güzergahta bulunan kuleleriyle ilgili, güvenlik kuleleriyle ilgili bilgi verdiği ve bu bilgileri Sonel'in acil istemesi üzerine gönderdiği yönünde iddialar vardı. Ancak bununla ilgili tabii bazı tartışmalar da söz konusu. Kahraman çifti bu sorgulamanın sonunda evrak ve belgelerin usulsüz olarak incelenmesi, delillerin gizlenmesi veya yok edilmesi ile resmi belgelerde tahrifat yaptıkları iddiası ile tutuklandı. Daha önce Tuncay Sonel, eşi Handan Sonel ve oğulları Mustafa Tuncay Sonel ile birlikte 30 kişi tutuklanmıştı. Bu tutuklanmalarla birlikte Gülistan 9 soruşturmasında tutuklananların sayısı 32'ye yükselmiş oldu.
2: Nizamettin Kaplan aktardı. Devam edelim. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada Fethi Kabir işlemi sonrası Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön inceleme tamamlandı. Ön inceleme raporu Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu'na gönderildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla mezara açılan Arif Ahmet Denizolgun'un cenazesinden alınan kemik ve doku örnekleri üzerinde yapılan ön inceleme tamamlandı. Alınan örneklerde zehir ya da başka kimyasal madde olup olmadığı incelendi. Ön inceleme raporu savcılığa sunuldu. Elde edilen bulgularla 2016 yılındaki ölüme ilişkin bilgi ve belgeler değerlendirilecek ve Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Dairesi ölüm sebebine ilişkin kesin bir rapor sunacak. İstanbul Tuzla'da lojistik deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı. Orhanlı Deri Sanayi bölgesinde bulunan bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine çevreye, takviye, itfaiye ekipleri yönlendirildi. Bölgede çok sayıda farklı yapı bulunması sebebiyle sirayet riski de vardı. Hemen yangını söndürmek için çalışma başlatıldı. Çevrede önlem alındı. Farklı türde malzemelerin tutuşması bu çalışmaları zorlaştırdı. Geniş bir alanın alevle kaplandığı görülürken etrafı duman sardı. Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışması devam ediyor. İstanbul Başakşehir'de istinat duvarı çöktü. Göçük altında kalan iki işçiden biri kurtarıldı. Bir işçi hayatını kaybetti. Dört kişi hakkında da gözaltı kararı verildi. Başakşehir Şamlar Mahallesi'nde inşaat alanındaki çökme sonrası olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre göçük altında kalan iki işçiden biri kurtarıldı. Bir işçinin göçük altında kaldığı belirtilmişti. O işçinin de hayatını kaybettiği bilgisi geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcı olay yerinde inceleme yaptı. Müteahhit, şantiye şefi, iş güvenliği uzmanı ve kepçe operatörü hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Başakşehir'de yine bir istinat duvarının çökmesinin ardından istinat duvarları neden çöküyor ve neler yapılması gerekiyor soruları gündeme geldi. Soruların yanıtları haberimizde.
8: Bunların yıkılışlarının tek sebebi imalat eksiklikleri, hataları. İmalatta yapılan yanlışlıklar. Belki projelerinde de hatalar vardır.
5: Kurallara uygun olmayan temel çalışmaları ve istinat duvarları can güvenliğini tehlikeye soktuğu gibi büyük çapta maddi hasara neden oluyor. Örnekler çok fazla.
8: Zeminin çevresine kazık şeklinde yapmış olduğumuz o duvarların patlamasının sebebi ise tamamen mühendislik hatası. İmalat ve mühendislik hatası. Yoksa onların patlamaması gerekiyor. Düşünsenize o patladığı zaman arkasında bir bina olsa bina da gelecek ki bunun örnekleri de var.
5: İstinat duvarları güvenlik için inşa ediliyor. Peki güvenlik için yapılan bu duvarlar neden çöküyor? Denetimler yeterince yapılıyor mu?
8: Bunların sebepleri de bildiğiniz gibi işte denetimsizlik maalesef. Yeterli denetim olmadığı için, başında bir inşaat mühendisi olmadığı için projeli yapılanlar bile kalfalara teslim edilerek bırakılıyor. Onların denetiminde yapılıyor bu işler. Halbuki bir inşaat mühendisi başında durarak bu işleri yaptırmış olsa, projesine uygun yaptırmış olsa başımıza bu felaketler gelmeyecektir.
5: Uzmanlar uyarıyor. Can kaybı, yaralanma ve maddi hasar yaşanmaması için denetimlerin artırılması hayati önem taşıyor.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Aralarında daire yöneticilerinin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Suçlamalar çeşitli ihalelere fesat karıştırıldığı yönünde.
9: Bazı ihalelere fesat karıştırıldı ve kamu zararına yol açıldı. İBB Başkanlık konutuna yönelik malzeme alımı sırasında da çeşitli usulsüzlükler yapıldığı iddia edildi. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor. Bu süreçte İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği ile bilirkişi raporunun da dikkate alındığı belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 14 gözaltı kararı verildi. Mali Şube polisleri tarafından eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Gözaltına alınan 12 isim arasında İBB Satın Alma Daire Başkanı Mustafa Sökmen, İşletmeler ve Kent Lokantaları Şube Müdürü Ali Toy, İBB Mali İşler Eski Daire Başkanı Neslihan Vural ve İBB Zabıta Destek Hizmetleri Şube Müdürü Gökhan Fırtına da var. Öte yandan bir şüphelinin yurt dışında bulundu. Bir diğer şüphelinin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu bildirildi. Gözaltına alınanlar arasında Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ekrem Baki de bulunuyor.
10: Sibel Tançetinkaya.
9: 5 Eylül'de Üsküdar Belediyesi'nde düzenlenecek başkan vekilliği seçimi öncesinde belediye başkan yardımcıları Amine Cansu Çelik ve Mithat Özdemir de gözaltına alınmıştı. İstanbul Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. Valiliğimizin toplantı tarihini bir siyasi partiye seçimde avantaj sağlayacak şekilde belirlediği yönünde iddialar, seçim sürecini manipüle etmeyi amaçlamaktadır denildi. Seçimin planlandığı şekilde 5 Eylül Cumartesi yapılacağı açıklandı.
2: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı Baykar'ın İstanbul'da bulunan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde düzenlendi. Toplantıda Suriye başlığında önemli mesajlar verildi.
11: Türkiye, Suriye'nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine, kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine ve Suriye halkının huzur ve refahına yönelik desteğini sürdürmeye devam edecektir.
5: Milli Savunma Bakanlığı Suriye'de Fırat Nehri üzerinde Yüzer Köprü projesinin tamamlandığını hatırlattı. Ankara'nın Suriye'ye yönelik desteğinin süreceği vurgulandı. Suriye'de SDG-YPG'nin fesih kararını değerlendiren bakanlık, sürecin yakından takip edildiğine vurgu yaptı. SDG'den ayrılanların Türkiye'ye gideceği iddiası da yalanlandı.
12: Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve tek devlet, tek ordu anlayışının güçlendirilmesi kapsamında yürütülen fesih süreci tarafımızdan titizlikle takip edilmektedir. Bu kapsamda SDG mensubu yabancı unsurların Suriye'den ayrılacağı ve bir kısmının Türkiye'ye geleceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.
5: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı, Baykar'ın İstanbul'da bulunan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde düzenlendi. Bakanlık, İngiltere'de imzalanan Eurofighter tedariki kapsamında pilotların uçuş eğitimlerine 7 Eylül'de başlanacağını bildirdi. Türk pilotlar 8 ay sürecek uçuş eğitiminin ardından 3 aylık öğretmen pilot eğitimi alacak. Türk Deniz Kuvvetleri ile Somali Ulusal Silahlı Kuvvetleri, Somali açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan yük gemisini ortak operasyonla kurtarmıştı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İki ülke arasında imzalanan anlaşmalar çerçevesinde Somali makamlarına gerekli destek sağlanmıştır. Deniz haydutlarının gemiyi terk etmesi sağlanmış ve söz konusu gemi kurtarılmıştır ifadeleri yer aldı.
2: Feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun pazartesi günü Ankara Adliyesi'nde ifade vereceği öğrenildi. Ayrıntıları Özden Erkuş'tan alacağız. Özden.
13: Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla bir soruşturma başlatılmıştı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ve bu soruşturma çerçevesindeki adli süreçte netleşmeye başladı. Bu çerçevede feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 7 Eylül Pazartesi günü saat 15'te Ankara Adliyesi'nde olacak ve Davutoğlu hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde şüpheli sıfatıyla Ankara Adliyesi'nde savcılığa ifade verecek. İlk açıklama gene Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılmıştı ve bu açıklamada Davutoğlu'nun sosyal medyada yer alan ve Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeleri nedeniyle soruşturma başlattığı duyurulmuştu. Ve açıklamada soruşturma ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde titizlikle sürdürülmektedir ifadesi kullanılmıştı. Ve edinilen son bilgilere göre bu çerçevede Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla soruşturma açılan Gelecek Partisi, feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 7 Eylül Pazartesi günü Ankara Adliyesi'nde olacak ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla hakkında açılan soruşturma çerçevesinde savcıya ifade verecek.
2: Evet, Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek. Özden Erkuş aktardı ayrıntıları. Ve Silivri'de meydana gelen gemi kazası ile ilgili de yine soruşturma kapsamında açıklamalar da var. Bilirkişi raporu açıklandı. Bu bilirkişi raporunun ayrıntılarını alacağız. Arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Batan gemiyi arama çalışmalarından görüntüler de ekranlarınıza getirmiştik. Yayına başlarken Ali Ablay'dan almıştık. Şimdi bu konunun ayrıntısını da Dilek Yaman Demir aktaracak bizlere. Dilek.
14: Tuğberk İmamoğlu ve Alsu isimli geminin çarpışması sebebiyle meydana gelen kazaya ilişkin savcılık soruşturma başlatmış ve bu soruşturma kapsamında da gemide inceleme yapılmıştı. O incelemeyi yapan bilirkişi savcılığa raporunu sundu. Savcılık raporunda çift taraflı ağır durumsal farkındalık kaybı olduğunu belirtti. Yine Alsu isimli gemiyle Tuğberk İmamoğlu isimli gemilerin çatışmasına ilişkin yürütülen bu soruşturmada Tuğberk İmamoğlu gemisinin çatışmanın ardından kısa süre sonra battığı belirtildi. Mürettebatın halen arandığı, kayıp olduğu da ifade edildi. Peki raporda neler var? Raporda Alsu isimli geminin köprü üstünde olay sırasında yalnızca gemiye bir gün önce katılan ve ilk seyir vardiyasını tutan tecrübesiz ikinci zabitin bulunduğu, gözcü ve dümencinin olmadığı ileri sürüldü. Kaptanın ise kamerada uyuduğu tespit edildi. Bu kaptanın görevli olup olmadığı ise halen belirsizliğini koruyor. Yani ikinci kaptan mı, o dümende olması gereken görevli kaptan mıydı? Bu kısım belli değil ama kaptanın kamerasında uyuduğu tespit edildi. Yine bilirkişi heyeti Tuğberk İmamoğlu isimli geminin AIS sisteminin arızalı olduğu, yani arızalı veya dış müdahale sonucunda yeterli çalışmadığı belirtildi. Yine bu yeterli çalışmaması sebebiyle Ağustos tarafından yaklaşık 1.8 mil kala radar kısımlarını, yani radarını kaybettiği tespit edildi. Yine telsiz konuşmaları çıkmıştı. Telsizde iskeleye kaçınma yönünde bir mutabakat sağlanmasına rağmen geminin mil kaybı yaşanmadan aniden sancağa dönerek Alsu'nun hattını kestiği değerlendirildi. Yine raporun kazanın esas nedenine ilişkinde çift taraflı disiplinsizlik, vardiya standartlarının tamamen terk edilmesi ve durumsal farkındalık kaybı olarak gösterildi. Tuğberk İmamoğlu'nun manevrasının çatışmayı başlatan aktif bir tetikleyici, yani kazanın asıl unsuru olduğu iddia edildi, ancak olayın faciaya dönüşmesi, yani büyük bir kazaya dönüşmesinin arkasındaki asıl nedenin Alsu isimli gemideki zafiyet olduğu belirtildi. Şimdi bilirkişiler telsiz kayıtları, genişletilmiş VTS radar görüntüleri, yani Tuğberk İmamoğlu isimli bu geminin yük ve stabilite evrakları incelenecek. Yine Alsu isimli geminin dış kamera kayıtlarına bakılacak ve şu sıralarda savcılıkta ifade veren 6 kişinin akıbeti, yani kusurları belli olacak. Kusur tespit edilen 6 şüpheli belki tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edilecek. Şimdi bu soruşturma Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hemen başlatılmıştı. Alsu isimli gemideki 9 mürettebat, aralarında işçinin de olduğu 9 mürettebat emniyet güçlerinin gemiye gitmesiyle ifade vermişti. Kolluk kuvvetleri tarafından alınan ifadeler sonrasında 6 şüpheli Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. 6 şüphelinin ifade işlemleri için de Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Bu rapor bekleniyordu. Bu rapor niçin önemli? Bu rapor deniz kazasına ilişkin ön tespit raporu. Yani hata kimde? İki gemide de aslında hatalar olduğunu görüyoruz bu rapor istinaden, ama asıl darbe alan ve darbe almasına neden olan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin darbe almasına neden olan Alsu isimli geminin buradaki kazaya sebep olan kusurları anlatıldı. Şimdi bu rapor kaç sayfa? Bu rapor 3 sayfalık bir rapor. Yine gemi inşa ve gemi makinaları mühendisi tarafından yapıldığı, bir başka bilirkişi de kaptandı. İki kaptan, ya bir kaptan ve gemi makinaları mühendisinin ortak hazırladığı bu raporda kazanın esas nedeni anlatıldı. Yine kazanın esas nedenine ilişkin kısa bir bilgi verelim. Çift taraflı köprü üstü disiplinsizliği, vardiya standartlarının tamamen terk edilmesi ve durumsal farkındalık kaybı olarak gösterildi. Tuğberk İmamoğlu isimli gemi manevra sırasında çatışmayı her ne kadar başlatacak tetikleyici olsa da asıl kazanın kök sebebinin Alsu'daki zafiyet sebebiyle olduğu, yani Alsu'nun bu kazada Alsu'nun köprü üstü zafiyeti olduğu belirtildi. Şimdi kazanın esas nedenleri araştırıldı. Gerekçeli kusur tespitleri yapıldı. Manevra sahaları incelendi. Manevra analizleri yapıldı. Yine birden fazla gemiye ilişkin hidrografik dediklerimiz meteorolojik veriler de incelendi. Yani dışarıdan bir deniz, bir hava disiplinsizliği sebebiyle mi bir kazanın meydana geldiği, hepsi incelendi. Ama incelenmesindeki asıl sebep Alsu köprü üstü zafiyetinin, bu kazanın sebebi, yani faciaya dönüşmesinin asıl sebebinin Alsu'daki köprü faaliyeti olduğu belirtildi. Tuğberk İmamoğlu isimli geminin sistemi, AIS sistemi kapalıydı. Arızalı veya dış müdahale sonucunda yeterli çalışmaması nedeniyle Alsu tarafından 1.8 mil kala ekosunu tamamen kaybediyor. Yine telsiz konuşmalarında da iskeleye kaçınma şeklinde bir mutabakata varıyor aslında iki gemi, açıl şeklinde. Orada da 0.5 mil yani dönmesi gereken o prova hattını kestiği için Alsu gemiye çarpıyor. İşte Alsu'nun asıl kusurlu olduğu sebeplerden bir tanesi de bu. Bilirkişiler neleri inceledi? Telsiz kayıtlarını inceledi, radar görüntülerini inceledi, meteorolojik verilere baktı, İmamoğlu gemisinin yük ve stabilite evraklarını inceledi, dış kamera kayıtlarını yine savcılık soruşturmasında talep etti. 6 kişi dedi ki 6 şüpheli bu olaya ilişkin, kazaya ilişkin şu sıralarda Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında savcı karşısında ifade veriyor. Yani bilirkişi aslında idarenin tecrübesiz 3. kaptanda olduğunu söylüyor. Gözcü yoktu diyor. Çok ağır bir ihmal, ağır bir kusur olarak bunu gösteriyor bilirkişi raporunda. Yine manevra alanından bahsediyor. Telsiz kayıtlarına göre geçmesi gereken sancağa dönerken vermesi gereken mil boşluğunu vermediği ve bu sebeple darbe aldığını söylüyor. Yine bu tecrübesizliğin 3. kaptanın da yine iddiaya göre kamerasında uyuduğu iddia ediliyor. Tekrar buna bir parantez açalım. Kaptanın bu sıralarda kamerasında uyuduğu sırada dümen görevlisi miydi yoksa değil miydi henüz net değil. Ama kaptanın bu kaza sırasında kamerasında uyuduğu tespit ediliyor, değerlendiriliyor. Bu rapor sonrasında 6 şüpheli için artık bir karar verilecek. Savcılık karar sonrasında 6 şüphelinin belki bir takım için, yani gözcü dedik, 3. kaptan dedik, bir ihmal tespit edecek ve ihmalden sonra belki bir tutuklama talebi isteyecektir. Belki adli kontrol hükümleri isteyecektir. Belki de 3 kişi gibi serbest bırakacaktır. O 3 kişi bırakılanlardan bir tanesinin de aşçı olduğunu belirtelim. Serbest bırakılabilir ama şu sıralarda 2 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiği ve 6 kişinin ifade işlemlerinin halen sürdüğünü belirtelim. 2 kişi tarafından hazırlanan bilirkişi raporu sonrası şimdi savcılıkta ifade verecekler ve şüphelilerin ifade işlemleri sonrasında durumları belli olacak.
2: Dilek, tabii bu bilirkişi raporu oldukça önemli olduğu için aslında kaptanlı olan kısmı bir kez daha dinlemek isteriz. Çünkü bakıldığında anlattıkların doğrultusunda kaptanın ağır kusurlu olduğunu görmek mümkün ki gözcü olmaması tamamen duruma aykırı olduğunu söyledin. Bu başlık altında bize biraz daha özetler misin bir kez daha?
14: Hemen Burcukaya, ben size gerekçeli kusur tespitleri kısmında kaptanla ilgili bölümü direkt sizlerle paylaşmak isterim. Emniyet yönetmeliğinin ihlal edildiği iddia ediliyor. Geminin resmi kılavuzunda seyir seviyesinde seyredilmesi gerekirken, yani o seyir kısmında geminin ilerlemesi gerekirken kaptanın köprü üstünde olmadığı belirtilmiş. Yine gözcü personel görevlendirilmesinin yapılmadığı bir zafiyet olarak belirtilmiş. Yine o cümleyi de sizlerle paylaşayım. Kaptanın köprü üstünde bulunmaması, gözcü personel görevlendirilmemesi operasyonel bir yönetim zafiyetidir. Kaptanın seyir emniyetini tecrübesiz zabite bırakarak denetim yükümlülüğünü ihlal etmiş, denetim yükümlülüğünü yerine getirmemiştir. Yine kaptanla birlikte telsiz mutabakatına uyulmadığı, sancağa dönüldüğü, çatışmayı önlemek için erken makine stop veya geri manevrasını yapmak yerine sadece rotayı iskeleye almaya devam etti. Yani seyrine devam etti. Göz göre göre diyor aslında. Burada seyrine devam ediyor. Bir manevra yapmadı, geri dönüş yapmadı ya da bir makineyi durdurmadı. Yani devam etti gemi seyrine diyor. Sadece rotayı iskeleye aldı diyor. Bu da kazayı önlemediği için erken hız azaltma veya makinaları durdurma gibi bir aksiyon, yani bir hareket yapmadı diyor. Bu sebeple de fiziki şiddetini arttırarak Alsu isimli geminin çarptığı iddia ediliyor Tuğberk İmamoğlu isimli gemiye. Burcukaya.
2: Dilek Yaman Demir aktardı ayrıntıları. Şimdi tabii bilirkişi raporunun ayrıntılarını konuşacağız. Uzak Yol Kaptanı Başar Bozkurt bizlerle birlikte. Sayın Bozkurt, bilirkişi raporunu Dilek Yaman Demir az önce aktardı. Çok önemli başlıklar var tabii ki. Burada biraz kaptanın ihmalkarlığından da söz etmek mümkün. Batan geminin takip cihazı arızalıydı ama emniyet yönetmeliği ihmal edilmiş şeklinde bir ibare var. Bunun detaylandırmak gerekirse ne söylersiniz?
15: Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Umarım kayıp kazazedelere bir an önce ulaşılmasını temenni ederek yayına başlayalım. Şimdi bilirkişi raporu yayınlamış. Ben de biraz önce yayında dinlemiş oldum. Şimdi emniyet yönetmeliğinde kaptanın köprü üstünde olmadığı şeklinde veya gözcü personel görevlendirilmediği şeklinde yazıyor. Bu tarz gemilerde özellikle 3 tane kaptan olan gemilerde vardiyeli olarak kaptanlar köprü üstünde bulunur. Yani geminin kaptanı 8-12, geminin 3. kaptanı 12-4 ve geminin 2. kaptanı da 4-8 saatleri arasında köprü üstünde gemiyi emniyetli bir şekilde seyrini sağlamak maksadıyla gemiye kumanda ederler. Bu esnada köprü üstünde gemiye kumanda eden kaptanların yanında gözcülük yapmak üzere gemide görevli gemicilerden bir tanesi bulunur. Şimdi yazılan bilirkişi raporunda köprü üstünde kaptan olmadığı, tecrübesiz bir zabite devrederek şeklinde bir ifade geçtiğini duydum. Bazı gemilerde stajyer kaptanlar bulunuyor. Acaba bu gemide bir stajyer vardı da üçüncü kaptan ona mı devredip bir yere gitti? Bunların tabii ki netleştirilmesi lazım. Ama şunu açık bir yüreklilikle söyleyebilirim. Genellikle bazı gemilerde gemiciler gece nöbetlerinde gözcülük yapmak yerine kaptanları tek başına bırakaraktan gündüz saatlerinde güverte üzerindeki işleri yaptıkları durumlarla karşılaşılıyor. Ama normalde emniyet mevzuatına göre köprü üstünde kaptanların tek kalmaması gerekiyor. Kaptanın yanında gözcü olarak bir gemiden gemici personelin de bulunması gerekiyor.
2: Evet, bunların
15: bunu söyleyebilirim.
2: Evet, peki çarpışmanın önlenmesi için de aslında alınabilecek bazı önlemler varken alınmaması da yazıyor bu bilirkişi raporunda. Bir manevranın olmadığı ve bununla birlikte motorları durdurma bile yapılmadığı şeklinde. Neden böyle bir yola gidilmiş olabilir sizce?
15: Şöyle düşünüyorum. Özellikle dün internette ve sosyal medyada gördüğüm işte iskeleye kır şeklindeki bu geçen muhaberenin öncesindeki muhabere çok önemli. Muhabere dediğimiz iki geminin köprü üstünde bulunan kaptanların birbirleri arasında kurdukları telsiz irtibatı çok önemli. Ben bu konuda daha önce bu iki gemi arasında bir mutabakat sağlandı. Bu mutabakat sancak sancağa geçeceğiz veya iskele iskeleye geçeceğiz şeklinde anlaştıklarını düşünüyorum. Ama artık gemilerin birbirlerine mevkileri yaklaştıktan sonra iki gemiden bir tanesinin buna uymayarak son anda farklı bir manevra uygulaması sonrasında dün de basına yansıyan o iskeleye kır şeklinde bir muhabereyi bütün yayın kanallarında duyduk. Dolayısıyla bilirkişi raporunda daha önceki kaptan arasında ne mutabakat sağlandı ve bunu hangisi uymadı, bunun inceleneceğini düşünüyorum.
2: Evet, aslında sizin de söylediğiniz gibi sancak bordası, provası ve karşı geminin yaklaşma ya da kaçış manevralarını gösteren kamera görüntüleri de aslında adli tıp incelemesine alınacağı da belirtilmiş bilirkişi raporunda. Bu da aslında konunun daha detaylı bir şekilde önümüze net bir şekilde serileceğini gösterebilir mi?
15: Gösterebilir. Kamera kayıtları tabii ki incelenecektir ama Tuğberk İmamoğlu gemisinin dün itibariyle ben AİS kaydının şarkı yönlerinden sonra kesildiğini gördüm. Umarım onunla ilgili kayıtlar bulunursa, yani o geminin izlerinden en son hangi manevra yaptı veya diğer gemi hangi manevra yaptı, bunlar net olarak ortaya çıkacaktır hanımefendi.
2: Peki. Teşekkür ediyoruz yayınımıza katkılarınızdan ötürü. Vatan geminin takip cihazı arızalıydı. Alt başlıkta da birçok ayrıntı görüyorsunuz bilirkişi raporundan alınarak sizlerle paylaştığımız bir son dakika gelişmesi olarak Dilek Yaman Demir de aktardı. İdare tecrübesiz 3. kaptandaydı dedi. Emniyet yönetmeliğinin ihlal edilmiş olabildiği belirtildi. Köprü üstünde bir kaptanın olmadığı, hatta kaptanla birlikte bir gözcü personelin görevlendirilmiş olması gerektiği de belirtildi. Ama onun da görevlendirilmediği yönünde bilirkişi raporunda ayrıntı var. Bilirkişi raporunda ayrıca şu detaya da yer verilmiş. Çarpışmanın önlenmesi için ne bir manevra ne de bir makineleri durdurma anına ilişkin bir hareket kabiliyeti de olmadığı göründüğü belirtilmiş. Tuğberk İmamoğlu gemisinin kusur ve ihlalleri arasında gösterilmiş. Yeterli çalışmaması, transporter sisteminin kapalı arızalı olması ya da dış müdahale sonucu yeterli çalışmaması, bununla birlikte dış müdahale sonucu yeterli çalışmaması olarak hayalet gemi modunda seyrederek bölgedeki diğer gemiler ve VTS istasyonları için ciddi bir seyir tehlikesi yarattığı da belirtiliyor. Alsu gemisi bu hedefi ancak 1,8 mil kala radar ekosu olarak tespit edebilmiştir. Tabii bu durumda erken uyarı ve emniyetli geçiş planlamasını doğrudan engellediğine yer verilmiş raporda. Ve bununla birlikte VHF telsiz mütabakatının ihlal edilmesi, karşı geminin telsiz konuşmalarında iskeleye kaçınma yönünde anlaşıldığı beyan edilmesine rağmen son 0,5 mil kala aniden sancağına sert dümen kırarak Asu'nun Pruva hattını kesmesi kazayı fiziki olarak başlatan operasyonel kusur olarak belirtilmiş bilirkişi raporunda. Silivri açıklarında yaşanan gemi kazasına ilişkin bilirkişi raporunun ayrıntılarını paylaştık. Uzman görüşü aldık.
1: Reklam. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
16: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
16: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
17: Tekstil dünyasının kalbi Textivision İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı'nda atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.
18: Aa, anne dedi.
19: Hadi canım, baba dedi.
18: Bez dedi.
19: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
20: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
21: Bes, bes, bes Allianz'tır, bes, bes, bes Allianz.
22: Ekranda dijital sınırlarınızı ve zamanı planlayın. Ekran dışı rutinler belirleyin, hayatı kaçırmayın. Dijital dünyanı yönet, hayatı kaçırma. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
23: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
24: Serkan!
25: Efendim abi?
24: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
25: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
24: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
26: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi vizesi aldığı Lyon maçındaki olaylar disipline taşındı. UEFA, sarı lacivertli futbolcular Guendouzi ve Greenwood hakkında soruşturma başlattı.
2: Gergin biten Lyon-Fenerbahçe maçı UEFA Disiplin Kurulu'nda. Avrupa futbolunun patronu Şampiyonlar Ligi playoff rövanşındaki olayları mercek altına aldı. Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood hakkında disiplin sürecinin başladığını duyuran Fenerbahçe, "Kulübümüz söz konusu süreçte futbolcularımızın ve Fenerbahçe'nin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla gerekli savunmaları UEFA'nın ilgili kurulları nezdinde gerçekleştirecek."

0: Victor Nelson'la yollarını ayıran Sarı Kırmızılar Bitşiabu'yu satın alma opsiyonuyla kiraladı. Galatasaray kiralama bedeli için Alman ekibi Leipzig'e 2 milyon euro ödeyecek. Anlaşmada 28 milyon euroluk satın alma opsiyonu da yer alıyor. Beşiktaş transferin son gününü yerli takviyesiyle tamamladı. Siyah beyazlar Alanya Spor'dan Ümit Akdağ renklerine bağladı. 22 yaşındaki savunmacıyla 4 yıllık sözleşme imzalandı. Beşiktaş, Ümit Akdağ için Alanya Spor'a 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Siyah beyazlıların yeni stoperi UEFA'ya dün gece verilen Avrupa Ligi kadrosuna da dahil edildi. Trabzonspor, santrafor arayışını Dijuyla noktaladı. Bordo Mavililer yeni transferle 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. 23 yaş altı yabancı futbolcu kontenjanına da uyan Dijuy, senelik 2 milyon 125 milyon euro kazanacak. Trabzonspor, Gineyli futbolcunun bonservisi için Midland'de 5 yıla yayılmış 8 taksit halinde 17 milyon euro ve şarta bağlı bonuslar ödeyecek. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yarı final için sahaya çıkacak. Ay Yıldızlar saat 19'da Almanya ile karşı karşıya gelecek.
1: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonluğu yolunda parkeye çıkacak. Milliler çeyrek final maçında Almanya ile karşılaşacak.
2: Baskı ilk günden beri hissettiğim bir şey. Aslında bundan şikayetçi de değilim. Eğer bunu hissediyorsam önemli bir şey için mücadele ediyoruz demektir. Üzerimizdeki baskının takımımızı diri tuttuğunu düşünüyorum.
1: Sultanlar son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 yenerek son 8 takım arasına kaldı. Almanya ise Belçika'yı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. İki takımın A grubunda karşılaştıkları maçı milliler 3-1 kazanmıştı.
3: Almanya ile ne zaman karşılaşsak harika maçlar ortaya çıkıyor. Kadrolarında çok iyi oyuncuları var. Bu nedenle bu maçın da çok güzel bir mücadeleye sahne olacağını düşünüyorum.
1: Türkiye-Almanya Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçı saat 19'da başlayacak. Mücadeleye Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yapacak. Turu geçen taraf yarı finalde Sırbistan'ın rakibi olacak.
0: Sinemada Serena Williams'ın gençliğine hayat veren Tiha Frotlin, Amerika Açık'ta korta çıktı. 17 yaşındaki tenisçi, birinci turda karşılaştığı Elena Rybakina'ya 2-0 yenildi.
1: Beyaz perdenin genç Serena Williams'ı gerçek hayatta korta çıktı. 2021 yapımı sinema filmi King Richard'da Serena'nın gençliğine dublörlük yapan Tiha Frotlin, kariyerinin ilk Amerika Açık maçında sahne aldı. 18 yaş altı kategoride Birleşik Devletler şampiyonu olarak Amerika Açık'a özel daveti alan Frotlin, ilk turda karşılaştığı dünya 2 numarası Yelena Rybakina'ya 2-0 yenildi ve turnuvadan elendi. Öğrenim hayatını lisede sürdüren Frotlin, kariyerine bir süre daha gençler kategorisinde devam etmeyi planlıyor. 17 yaşındaki Amerikalı'nın sinema perdesinde hayat verdiği Serena Williams'a Amerika Açık çift kadınlarda kardeşi Venus Williams'a birlikte mücadele ediyor.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. TÜYAP'tan haberler. Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı önde gelen markaları ve profesyonelleri bir araya getiriyor. Fuar, 1000'e yakın firma ve 70 bini aşkın sektör profesyonelinin katılımıyla yeni ürünler, yenilikçi çözümler ve ticari işbirliklerine ev sahipliği yapacak. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Cuma günü kuzeyde sıcaklık 2-3 derece düşüyor. İstanbul'da Poyraz sert, sıcaklık öğle 28, gece 18-19 derece. Avrupa yakasında ara ara bulutluluk artacak. Ankara'da kısa süre yağış görülebilir, sıcaklık 31 derece. İzmir biraz bulutlu 34, Bursa açık 29 derece. Antalya'nın iç kesimlerinde sağanak geçişi olacak. Hissedilen sıcaklık 40 derece. Marmara'da Trakya kesiminde hafif yağış ihtimali var. Edirne ve Çanakkale 30, Kocaeli parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da Eskişehir'de öğleden sonra yerel kısa süre yağış bekleniyor. Gece sıcaklık Sivas'ta 12, Kayseri'de 14 dereceye iniyor. Ege kıyıları biraz bulutlanacak. Muğla

0: Denizli, Afyonkarahisar boyunca bölgenin iç kesimlerinde kısa süre gök gürültülü yağış geçişi olacak. Manisa'da rüzgar kuvvetli. Akdeniz'de Isparta bölümü yağmurlu. Hissedilen sıcaklık Adana'da 40, Mersin'de 38 derece. Karadeniz'de Ordu, Artvin boyunca yer yer kuvvetli sağanak yağış var. Zonguldak 25, Samsun 27, Trabzon 26 derece. Doğuda Kars, Ağrı kesimi yağışlı. Erzurum 29, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da lodos sert. Gaziantep 35, Diyarbakır 38 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Engelsiz.
3: Ben Büşra Emire, 2005 Niğde Bordoğumluyum. Tekvando branşında milli sporcuyum. Benim sol kolum doğuştan yok. Tekvando branşına da kendi antrenörüm sayesinde başladım. Onlara güvenerek bir yola çıktım. Ben içime kapanık bir çocuk olduğum için yapabilir miyim? Oraya ayak uydurabilir miyim? Veya işte kolumdan dolayı beni dışlarlar mı tarzında bir durumum oldu. Ama asla da öyle bir şey olmadı. İlk defa 2021'de Avrupa Şampiyonası'ndaki maçımda giymiştim. Benim için unutulmaz bir andı. O kadar gurur verici bir şeydi ki yani o formayı asla üstümden çıkarmak istemedim. Yani Türkiye'yi temsil etmek benim için yani çok gurur verici bir şey. Ben size onu asla tarif edemem. İnşallah da ömrüm oldukça Türkiye'yi temsil etmeyi ve o milli takım formasını üstünde görmeyi temenni ediyorum.
4: Beni başarıya götüren üç kelimeden biri baban için yapabilirsin olurdu.
3: Kendin ve ailen için başar,
4: kendine güven ve galibiyetle gel olurdu.
2: Ayhan Aktaş, NTV Radyo'da engelli spor branşlarından haberler veriyor, farklı sporculara mikrofon uzatıyor. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz.
5: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
6: Doğa takvimi. Bugün 3 Eylül 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
7: Bal porsuğu görüntüsüyle adıyla ne kadar sempatik. Aslında sansargillerden olan bal porsuğu korkusuz bir hayvan. Mesela öküz başlı antilop cesedini üşüşmüş aslanları kovalarken görüntüleri var. 2002 yılında da Guinness Rekorlar kitabına dünyanın en korkusuz hayvanı olarak kaydedildi. Adından da anlaşılacağı gibi balı çok sever. Arı sokması da sorun değil. Çünkü kalın derisi nedeniyle hem arı sokmasından etkilenmez hem de yılan zehrine bile bağışıklığı vardır. Zaten kobra dahil en zehirli yılanları afiyetle yiyen bal porsuğunun ekolojik dengeye yardımcı olduğu kabul ediliyor. Ginkgo ağacının tohumlarını korumak için kötü kokulu gaz salması gibi bal porsuğu da tehlike anında çok ağır kokan bir gaz çıkartarak düşmanlarını sersemletip uzaklaştırır. Bu koku bombası yanında güçlü dişleriyle sivri ve keskin pençeleri bal porsuğunun en büyük silahları. Ayrıca zekası, kazmaya elverişli pençeleri, taş, sopa ve benzerlerini alet olarak kullanma becerisi dikkat çekici. Kendisine kolayca yuva yapabileceği halde başka hayvanların yuvalarını istila edip orada uyumayı tercih etmesi ilginç. Bal porsuğunun Afrika ve Güneybatı Asya'da yaşadığını ekleyelim.
6: Doğa takvimi.
5: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
2: Reklam.
8: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
9: Vakıfbank daima seninle.
10: Tekstil dünyasının kalbi, Textivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.

0: para 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. En para bankanın güzeli.
5: NTV Radyo.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 17. Eve dönerken kuşağı başlıyor.

0: Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Gelişmelerle tekrar karşınızdayız. Bir önceki saat dilimimizde Silivri'de meydana gelen gemi kazasına ilişkin bilirkişi raporunun ayrıntılarını almıştık Dilek Yamandemir'den. Raporda tabii çarpıcı ayrıntılar var. Dilek Yamandemir şimdi stüdyomuzda. Dilek, az önce aktardın bizlere geçtiğimiz saat diliminde ama raporda neler göze çarpıyor?
1: Bilirkişi bir kusur tespitinde bulunmuş ve bu ön inceleme raporunda vardiya görevlilerinin, kaptanın bir takım kusurlarından bahsediyor. Öncelikle raporun kimler tarafından düzenlendiğini hatırlatalım. Bir gemi mühendisi, bir tane de kaptan, iki kişilik bir bilirkişinin imzasıyla oluşturulmuş ön inceleme raporu. Bu raporda deniz kazasına ilişkin yapılan ön tespitler var öncelikle. Şimdi bilirkişi önce kazayı anlatarak başlamış. Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyle Alsu isimli geminin çarpışma, darbe sonrasında bir kazaya karıştıkları ve halen 10 kişilik mürettebatı bulunan İmamoğlu, Tuğberk İmamoğlu isimli gemiye ulaşılamadığı ve çalışmalarının da devam ettiği belirtilmiş. Şimdi Tuğberk İmamoğlu geminin ilk önce aldığı hasardan bahsediyor. İskele kısmında, iskele tarafından hasar aldıktan sonra kısa süre sonra da battığına ilişkin bir tespit yapılmış. Birden fazla detayın incelendiğini de söyleyelim. En önemlisi meteorolojik unsurlar. Çünkü kaza olduktan hemen sonra insanların ilk aklına gelen şey bir sis mi vardı ya da bir görüş mesafesi mi kısıtlıydı. Bilirkişi meteorolojik koşulların seyre elverişli olduğunu söylüyor. Yani denizde bir sis yok, bir kaza ya da var olan bu hasarı önleyebilecek şart, yani pus, sağanak, yoğun akıntı gibi hiçbir durumun olmadığını söylüyor. Hava, deniz hiçbir şekilde kazaya sebebiyet veren unsurlar arasında değil diyor.
0: Ama emniyet yönetmeliğinin ihlal edildiğini ifade etmiştim. Bu çok önemli. Yani bu yönetmelikte yer alan neye uyulmamış?
1: Yönetmelikte var olan bir vardiya sistemi var. Vardiya sistemine aykırı davranılmış. Burada da vardiya görevlilerinin ve gemi görevlilerinin aslında deneyimsiz olduğu gözle çarpıyor raporda. Nasıl çarpıyor o da? Geminin köprü üstü dediğimiz o dümenin bulunduğu, kaptanın bulunduğu kameranın bir vaziyet durumunda başka birine emanet edildiği ama o personelin de zabitin diye adlandırılan o zabitin de yetersiz olduğuna ilişkin bir görüş belirtilmiş. Hı hı. Öncelikle zabitin tecrübesizliğini nasıl anlatmış hemen onu söyleyelim. Çatışma sırasında bir telsiz konuşması çıktı ortaya. Alsu isimli gemiyle Tuğberk arasında bir manevra yap, Alsu sana sesleniyorum şeklindeki o sözleri hatırlayacağız. Hı hı. Orada var olan zabitin tecrübesizliği sebebiyle bu manevrayı alamayabileceği öngörülmüş. Yani bir kaptan değil ve görev süresine yaklaşık bir gün önce başlamış. O gemiye bir gün önce giren bir zabitin kaptan kamerasının emanet edilmesi aslında bir tecrübesizlik olarak
0: aslında zabitin yapacağı, aslında yapacağı işin kaptanın yapılması gerekirken zabitin orada bir gün önce girmiş olan zabitin görevlendirilmiş olması zaten bir yanlışlık silsilesinin başlangıcı.
1: Ardından o manevra kabiliyetinin olmamasını kesinlikle bir kusur olarak görmüyorlar. Çünkü zabit değil de oradaki görevli üçüncü kaptan, bu dümenden sorumlu olan, kamerasında uyuduğu iddia edilen bu kaptan. Sonra gözcü ve dümenci dediğimiz kaptanın kamerasını terk ettiğinde, başka bir görevliye emanet ettiğinde geminin gözcüsünün olması beklenir aslında. Ve gözcü denetimi dümencinin olmadığı, gözcüyle birlikte dümencinin var olan gemide, Alsu'da olmadığı da bir başka iddia. Hatta onu da şöyle bir cümleyle belirtmiş: hiçbir gözcü, stajyer ya da dümenci, yani izleyebilecek, o anda bu durumu, tehlikeyi fark edip haber verebilecek bir kişinin, bir görevlinin olmadığı belirtilmiş. Yine birden fazla dediğimiz gibi kaptanın terk etmesiyle birlikte iddiaya göre diyelim yine, gözcü bulundurmama yetkisi de tamamen kaptana verildiği için bu bir kaptan inisiyatifiyle gözcünün bulunmadığı belirtiliyor. Yani kaptanın ikinci kez ağır bir kusuru olarak değerlendirilmiş.
0: Ama aslında böyle bir madde yok. Değil mi? Yani kaptanın bulundurmaması gibi bir madde yok.
1: Kesinlikle
0: aslında.
1: Kesinlikle yok. Evet. İnisiyatife bırakılmış ama var olan bir durum içerisinde, yani uyuduğunuzu düşünün. Hı hı. İşi ehli birine bırakıp emanet edip uyumak var. Yani bir gözcünün, bir dümencinin yokluğunuzda o açığı kapatmasını beklersiniz. Hı hı. Gemi mürettebatının çalışanların. Kaptan da bu yükümlülüğünü de aslında ihlal etmiş gibi görünüyor. Yine manevra analiziyle ilgili bir bilgilendirme de var raporda. Orada da diyor ki bir tespit var. Var olacak bir kazaya aslında öngörülmüş ve birbirleriyle telsiz halinde, telsiz üzerinden kontak haline geçiyorlar. Orada da manevra sırasında iskeleye kaçın şeklinde bir tepki varken Tuğberk İmamoğlu'ndan Asu'nun sadece 0.5 yani çok küçük bir milimle kaçmaya çalıştığı, Tuğberk İmamoğlu'nun da manevra sırasında sağa dönerek kendi etrafında dönmeye başladığı iddia ediliyor ki orada da zaten aldığı hasar Asu'ya çarptığı o kısım. Yine prova hattı dedikleri bir boşluk. Aslında bunlar daha fazla denizcilik terimlerine hakim birinin anlatması gereken bir şey ama bilirkişi bunu da şu şekilde açıklıyor. Sancak kısmının Asu'nun bu durumdayken baş omuzluğu yani Tuğberk İmamoğlu gemisinin hemen kenarına çıkmak için bir hamle yapması beklenirken o hamleyi 0.5 milim olarak yani çok küçük bir milimetreyle hareket ederek bu kazayı da bir şekilde engelleyemediği ifade edilmiş.
2: Yani bir manevra alınmaması.
1: Manevra yok.
2: Belki bir de bilirkişi raporunda bir önceki saatte anlattıklarını nazaran söylüyorum. Şöyle bir şey de var. Motorları durdurma da yapılmamış.
1: Onlara da geleceğiz şimdi. Bilirkişi 4 sayfalık hazırladığı bu raporda kusurları tek tek aslında incelemiş. En sonunda da bir değerlendirme yapmış. Gerekçeli kusur değerlendirmesi yapmış. Orada kamera var olan bir kaza anında önce motoru durdurmanız beklenir diyor. Manevrayı motoru durdurup var olan o hızlı sürati kesmeniz ardından da bir manevrayla orada kendinize kaçış payı dediğimiz o kazadan kurtulma payını da bırakması beklenirdi diyor. Ama motorun hiçbir şekilde durdurulmadığı, sürat dediğimiz o hızının düşürülmediği, yine manevrayı da çok az bir 0.5 milim kadar bir manevra alanında yaparak bu kazada kusurlu olarak belirtilmiş. Hatta o cümleyi de böyle okuyalım isterim.
2: Lütfen.
1: AİS cihazından da bahsedeceğiz Burcu Kaya, onu da söyleyelim. AİS cihazı da bu telsiz ve yine gemilerde bulunması gereken bir dinleme aslında. Kazanın kara kutu diye adlandırılabilecek bir AİS cihazı. Kapalı, arızalı ya da herhangi bir müdahale sonunda bir sorun olmamasına rağmen herhangi bir şekilde hayalet gemi olarak yani kapatmışlar, bir iletişim, bir kontaksız bir şekilde devam ediyorlar seyre gibi bir de durum söz konusu. Şimdi o motor kısmını da anlatacağım. Gerekçeli kusur raporunun sonunda olacaktı. Tuğberk isimli geminin yine kaza anında ve sonrasında ham radar detayları da inceleniyor. Nerede girdi, ne zaman manevra yaptı, bu durumu ne zaman fark etti? Dakika dakika 03.12'de başlayan bu kazanın 04'e kadar olan tüm radarlarını da incelemiş durumda bilirkişi. Ben bir yandan da o motor kısmını da...
2: Tabii.
1: Riskli Asu isimli geminin en büyük ihlalinden bahsedelim. En yoğun ve riskli trafik bölgelerinden biri olarak hattını kesmeden tek bir zabit, düğmenci ya da gözcü bulundurmadan tam bir gözcülük ya da açıkça kural ihlaline değinerek çarpmayı önleyici manevrayı yapamamıştır. Yani aslında bir kusurun en önemli, en ağır kusur birinin olmadığı için kazayı engelleyebilecek bir yetkin kişi, bir ehil kişi yoktu orada diyor. Tuğberk İmamoğlu'nun da kusursuz olmadığını bilirkişi raporundan görebiliyoruz. Tuğberk İmamoğlu'nun isimli gemi de AİS cihazı dediğimiz o cihazın kapalı olması en büyük kusur olarak görünüyor. Yine gemideki telsiz konuşmalarında sert dümen kırarak o sağ etrafta kendi etrafında dönmeye çalışarak kazadan kurtulmaya çalışırken daha büyük bir darbe almasına sebebiyet verdiği iddia ediliyor Tuğberk İmamoğlu isimli geminin. Yine birden fazla iddiadan bir tanesi rotanın dışına çıkıldığı seyir sırasında iddialar tabii ki de bu. Asu isimli geminin seyredilmesi gereken bir rotası var. Bu rotaya girdikten çok uzun bir süre sonra başladıktan sonra BNB yani aslında bu İngilizce terimler izleme gözleme kısmında radardaki seyir dümeninden çıktığı da yine bir başka iddia. Yine hala o kısmı da bir yandan bulmaya çalışıyorum. Makineler stop edilerek acil tornistan verilerinin darbeyi şiddeti minimuma indirebilecek bir kayıp ya da facianın önüne geçilmesi için bir hamlede bulunulmadığı, motorun kapatılmadığı, seyrin devam ettiği ve hızın düşürülmediği şeklinde bilirkişi raporunda bir bölümde var. Sorunuzun cevabını da vermiş olduk.
2: Evet.
1: Şimdi soruşturma başlatıldı demiştik. Alsu isimli gemi akıbeti belli. Görevliler, gemi mürettebatı şu sıralarda 6 kişilik bir çalışanla birlikte savcılıktalar, ifade veriyorlar. Tuğberk İmamoğlu isimli gemiden hala bir iz olmadığını da belirtelim. Mürettebat arama çalışmaları da sürüyor. Şimdi burada savcılık, kaptanlar gemiye ilk önce kolluk kuvvetiyle gidiyorlar. İfadeler alınıyor. İfade verenlerden bir tanesinden bahsedelim istiyorum. Kaptan ismini de verebiliyoruz zannedersem.
2: Evet,
1: kaptanın da adını verelim. Ahmet Eraslan'ın ifadesine göre kaza anında kendisi hava ve deniz koşullarından bahsetmiş. Ama verilen deniz ve hava durumu raporuyla yapılan inceleme raporunda bir farklılık var. Savcılık soracağı sorulardan bir tanesi de bu olacaktır. Şimdi gemi adamları diye adlandırılan gemi mürettebatı, yani gemi işçileri, bunlar da ifade veriyorlar. Bir tanesinin serbest bırakıldığını belirtelim. O da gemide aşçı olarak görevlendirilen bir işçi statüsündeki bir mürettebat aslında. Kesinlikle onun savcılığa sevk edilmediğini de belirtelim. Serbest bırakılan 3 kişiden bir tanesi. Şimdi ifadelerle devam edelim. Ahmet Eraslan, kaptan olarak görev yapan Ahmet Eraslan'ın Murat Evcimen'a, yani 3. kaptana görevli olarak bıraktığı zabite gerekli önlemi, gerekli bilgiyi ve gerekli herhangi bir tanınmayan bir yoğunluğu kendisine bilgilendirmekle görevli olduğu. Yani bu böyle bir durumda kaptanın size bir briefing bilgi vermesi gerekir. O bilgi ışığında o dümenin başına geçmeniz beklenir. Ama iddiaya göre bu bilginin eksik kaldığı ifade ediliyor. Şimdi manevra analizinden sürekli bahsediyoruz ama bilirkişinin en önem verdiği kısım, yani yaklaşık 1,5 sayfa boyunca görünmezlik, telsiz mütabakatı, rota değişimi, manevra ihlali ve eldeki verilerle var olan ağır kusur değerlendirmesi yapılmış. Seyirden çıkan bir Alsu gemisinden bahsediyoruz. Manevrayla kendisini kurtarmaya çalışan Tuğberk isimli bir gemi var. Gemide yapılan birden fazla hatalar silsilesi sebebiyle kazaya önlenebilecek nitelikte olduğu değerlendirilen bir kaza sonucunda 10 kişilik mürettebatın arandı. Şu anda akıbetlerinin belli olmadığı için bir ölüm var mı, kazaya soruşturmaya ilişkin taksirle ölüme neden olmaya da bir ölüme neden olma soruşturması olmadığını söylemek mümkün. Ama bu soruşturmada Tuğberk isimli geminin mürettebatının halen arama çalışmaları sürdüğü için yürütülen bir soruşturma. Ne bekliyoruz? Savcılık ifadelerini alıyor. 6 kişilik, 6 şüpheli, şüpheli sıfatını taşıdığını da artık söylemekte bir yanlışlık yok. Şimdi bu rapor sonrasında 6 kişilik, aralarında 3. kaptanın ve kaptanın da olduğu 6 kişilik şüpheli ifadelerinden sonra artık savcılık kararını bekleyecekler. Kime, nerede, ne kadar kusur verilecek? Bu kazada önlenebilirin önüne geçmek için şüpheliler nasıl davranmalılardı? Ne kadar kusurları var? Bu rapordan sonra bir eşleştirme yapılacak, bir kusur tespiti yapılacak ve savcılık belki bir tutuklama talebinde bulunacak. Belki adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını isteyecek ama şu sıralarda ön inceleme. Bunu da belirtelim Burcu Kaya. Bu ön inceleme raporu. Kesin bir daha telsizler yok. Yine savcı raporu.
2: Kamera kayıtlarının incelenmesi vesaire
1: evet,
2: de olacak.
1: Kamera kayıtları incelenecek. Yine giriş çıkışta kaza anını görebilecek radar, ekran video kayıtları varsa başka tekne ve gemilerdeki kamera kayıtları alınacak. Kargo shift denilen yüklerin taşıma ağırlığına bakılacak. Yine gemilerdeki aslında taşıdığı yükle fazla kapasitede miydi ya da taşıdığı yüke uygun muydu? Uygunluk olup olmadığına bakacaklar. Yük bağlama zafiyeti dedikleri o ağırlık, o kapsamını geçirdi mi, buna bakacaklar. Yükleme limanıyla birlikte yükleme anına ilişkin kamera kayıtlarına neden bakacaklar? Burada sertifikalar, gemilerin sertifikalarıyla uyuşup uyuşmadığına bakılacak. Sertifikalarla uyuşmadığı halinde bir kusur, bir ihlal de tespit edilebilir mi? Şu anda değil ama incelenecek ve savcılık dosyasına gelecek. Gemi vekillerinin bu verdikleri kolluk kuvvetleri eşliğinde verdiği o ifadeleri de tek tek incelenecekler. Verdikleri ifadelere ilişkin bir belki de o sorularla başka şüphelilerle ilgili de bir takım belki de soruşturma genişletilecek. Ama şu sıralarda şüphelilerin, 6 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemlerinin devam ettiğini belirtelim.
2: Evet Dilek, çok teşekkür ediyoruz. Ön bilirkişi raporunun tüm ayrıntılarıyla bizlerle paylaştık. Dilek Yaman Demir aktardı efendim. Şimdi Dilek Yaman Demir'in aktardığı bu bilgiler doğrultusunda bu bilirkişi raporunu bir isme soracağız. Gemi İnşaat Yüksek Mühendisi, İnşa Yüksek Mühendisi Sabri Gökhan telefon attığımızda. Sayın Gökhan, yayınımıza hoş geldiniz. Tabii raporun satır başlarını Dilek Yaman Demir aktardı az önce. Siz ilk bulgulara göre ne dersiniz?
3: Önce iyi yayınlar diliyorum size. Şimdi bu yazılan ön rapor tabii ki haklı olarak çok fazla ayrıntıyı vermiyor. Genellikle çatma sırasında, yapılan işlemler üzerinden biraz da varsayılarak hareket ediyor. Verilere dayalı olmakla beraber. Anlaşılan her iki açıdan da bir takım hatalar söz konusu. Zaten hata olmasaydı bu kaza söz konusu olmazdı. O bir gerçek yani. Yalnız olay şu anda maalesef çatılan, yani kazaya uğrayıp batan gemiyle ilgili personel de maalesef ulaşılamadığı için şu anda verilen bütün bilgiler veya yürütülen fikirler tek tarafa dayalı olan verilerden kaynaklanıyor. Bir kere onu bir kere baştan söyleyeyim. İkincisi bu AIS meselesi konuşuldu. AIS meselesi yani. O sizin de belirttiğiniz gibi prensip olarak kapatılmaz. Hiçbir zaman sihir sırasında o aleti devre dışı bırakamazsınız. Yalnız bunun bir istisnai durumu oldu. Özellikle bu Aden Körfezi civarında filan korsanların gemileri basması üzerine, onlar da GPS gibi belirledi ki geminin nerede olduğunu, ne taşıdığını filan o korsanlar da biliyordu. Onlara belirli prosedürler dahilinde bunu kapatmayı da tanındı kaptanlara. Tabii burada niye kapattık onu bilemem. Birincisi sizin demin söylediğinizden kaynaklanarak konuşuyorum. Bir zabit diye bahsettiniz. Zaten gemilerdeki üst düzey yöneticiler zabit denir. Yani kaptan ve çarkçılar itibariyle söylüyorum. Herhalde üçüncü kaptanla ilgili bir görüş verilmiş. O bir gün önce geldi. Onun bir gün önce gemiye dahil olması onun bu konuda bilgisi olmasını gerektirmez. Yani başka gemilerde çalışıyordur. Bu gemiye atanmıştır filan. Yani onlar pek belirleyici değil. Ama bence burada en önemli husus şu anda bilmediğimiz, gemilerin çatışma anında hangi hıza sahip olduklarını bilmiyoruz. Çünkü hız ne kadar fazlaysa çarpışma ve dolayısıyla meydana gelecek hasar o oranda büyük olur. Bir ikinci husus da yine basından takip ettiğimiz kadarıyla çatılan gemi, yani batan gemi Tuğrak İmamoğlu gemisinin yükü ilginç bir yük. Rulo saç deniyor. Rulo saç hem yüklenmesi hem taşınması kara koşullarında dahi biraz farklılık arz eden bir şey. Çünkü silgilik yapı doluyorlar. Çok yoğunlar. Bir rulo aşağı yukarı 30 ton civarında oluyor. Belki sizler de şahit olmuşsunuzdur. Karayoluyla giderken bir açık direklerde bir bakarsınız. Koca bir tırda üzerinde bir tane coil vardır. Yani bu rulo saç vardır. Dolayısıyla gemideki böyle ani çarpmalar, onu da bırakın. Bir gemi suyun içinde bulunduğu için, denizin içinde bulunduğu için sürekli olarak altı yönden gelen kuvvete ve altı yönde de dönmeye maruz kalır. Sürekli dinamik sistem içindedir. Bir çarpma anında eğer onlar, biz onlara lashing deniyoruz ve securing deniyoruz. O ruloların yüklendiği sırada emniyete alınma sistemlerinden bahsediyorum. Onlar eğer koptuysa bunlar bir şekilde, ki burada isteği olduğunu anlıyoruz, bordalardan birine yüklenmiştir. Yüklendiği zaman da geminin stabilitesi bozulmuştur. Bir de geminin 36 yaşında olduğunu göz önüne alırsak, borda saçlarının biraz yıpranmış olduğunu da varsayabiliriz. Dolayısıyla oraya maalesef yarmış ve çok büyük bir alana muazzam kısa bir sürede muazzam bir su kitlesi girerek geminin alabor olması meydana gelmiştir.
2: Peki Sayın Gökhan, tam bu noktada şunu sormak isterim. Raporda kaza önlenebilirdi deniliyor. Yani teknik cihazlar bozuk veya kapalıysa fiziksel takip, gözle takip olması gerekmez miydi?
3: Şimdi şöyle, orada hastalık payı var. Doğru söylüyorsunuz. Ancak şunu bir kere söylemem gerekiyor. Burası bir iç deniz. Burada zaten açık denizde seyirdeki gibi koşullardan farklı, daha dikkat edilmesi gereken ve başka prosedürlerin uygulanması gereken bir ortam. Bir de saat 3-3.30 civarı. Dolayısıyla insanların istirahat ettiği, kameralarında belki de uyudukları bir dönem. Şimdi siz oraya gözlüğü koydunuz, doğrudur. her iki ebinde koyması lazım aslında. Limanlara girişte de böyledir bu. Yani bir limana girerken derhal gözler, sadece bir işçileri de görevlendir veya bir tane ellerini kestileri sürekli köprü üstüyle yani kaptanla iki haller olur, iletişim halinde olur. Şimdi bu saatte bu pozisyonda ve çatılan gibi batan geminin bulunduğu rota aslında Marmara Denizi'nde bir için belirlenen ana hatları ifade ediyor. Çarpan gemi altı ise benim bildiğim kadarıyla Kocaeli'nden yola çıkmış. Orada Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapmak üzere aynı o hattın üzerine geçecek. O sırada o hatta geçmesi lazım. Yani yine denizcilik deyim bile kılıcına kesmek durumunda kaldı. Burada da Özen de aynı ölçüde Özen geçirdik de Ağustos gemisinin konumu öbüründen daha farklı. O çünkü ana yola çıkıyor. Yani siz düşünün otobana çıkacaksınız ama siz tali yoldasınız. Tali yoldan ana yola çıkıyorsunuz. Ana yoldan gelenlere öncelik tanımanız gerekir. Örneğin. Anlatabiliyor muyum? Bunları evet. Biz bilelim. Kimin hakkı yani baştan şeyi kesmek doğru değil. Sabahatliği, kusurluyu böyle belirlere dayalı olarak söylemek mümkün değil. Ama ben bunu özetle söyleyebilirim. Geminin batmasına neden olan taşıdığı yükün riskidir yani.
2: Evet, hızıyla ilgili ikinci kez söylediğiniz için söylüyorum. Hızının ne kadar önemli olduğunu söylediniz. Tabii bu evet. Hız başka raporla mı ortaya çıkacak yoksa kesin sonuçlar için?
3: Kayıtlarda vardır. Kayıtlarda vardır. Yani geminin o andaki hızlarının ne olduğu bilinecektir. Kayıtlarda vardır yani.
2: Hı hı. Peki.
3: Yani insan kusuru olduğu kesin. Yani onu inkar etmemek, yatsımamak lazım. Ama tek bir tarafa yüklenmiş öbür taraf öyle değil. Ortakla şey yapılmış. Senkronize maalesef bir hatalar zinciri diyelim. İhmal demek de istemiyorum ama talihsiz bir dönem olmuş yani süreçten. Yani şimdi bakın manevra yap. Bakın ben size bir şey daha söyleyeyim. Sevgili izleyicilerimiz de varsa onları da bir bilgi olsun. Şimdi bir geminin Tornistan'a geçmesi yani ileriye doğru hareket eden bir geminin Tornistan'a yani geri vitese geçmesi için önce o motorunu sonra girmesi lazım. Araba gibi değil arabalarda. Arabalarda boşa atarsınız vitesi durur değil mi? Şimdi bunu yaptığınız zaman da gemi hemen durmaz. Geminin kendi ataleti vardır. Sürüklenmeye devam eder. Yani bir arabanın fren mesafesine göre bir geminin tırnak içinde söylüyorum fren mesafeleri farklıdır. Ondan sonra belirli bir süre geçtikten sonra saniyeler mertebesinde sonra Tornistan'a alırsınız. Yani öyle söylendiği kadar kolay işler değildir bunlar. Çok çabuk reaksiyon gösterecek eylemler olmaz bunlar. Bunlar belirli açılardan süreleri tabi sürerdir. Anlatabiliyor muyum? Yani
2: evet.
3: Belki zor konu da başka türlü anlatamadım yani size.
2: Çok çok çok açıklayıcıydınız. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Gökhan. Sabri Gökhan bizlerle birlikteydi efendim. Silivri'deki kazaya ilişkin ön bilirkişi raporunu değerlendirdi. Teşekkür edelim, uğurlayalım ve bir başka gemi kazasıyla devam edeceğiz. Girne'deki gemi faciasına ilişkin de soruşturma devam ediyor. Bir yandan da kayıp 19 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Melike Şahin geminin battığı ilk günden bu yana Girne'de gelişmeleri takip ediyor. Cüneyt Ali Horazal'la birlikte. Şimdi Melike Şahin'e sözü bırakalım. Melike.
4: Evet Burcu, 9 kişinin hayatını kaybettiği facianın 5. günündeyiz. 19 kişi için, 19 yolcu için ki aralarında çocuklar da var. Arama çalışmaları devam ediyor. Girne açıklarında TCG Işın ve TCG Alemdar gemilerinin uzaktan kumandalı sualtı robotlarıyla geminin enkazında 550 metrede arama çalışmaları sürüyor. Son olarak yetkili bir merciden açıklama dün akşam saatlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanından geldi ve bir kişinin cansız bedenine enkazda ulaşıldığını ifade etti. 50'li yaşlarda bir erkek cesedi olduğunu söyledi Başbakan Ünal Üstel. Başka bir cenaze olup olmadığına dair soru yönelttik ama başka bir ize henüz rastlanmadığını söyledi. 24 saat boyunca çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Bugün artık 5. gün geride kalmak üzere. Öte yandan soruşturma devam ediyor. ediyor. Bugün tutuklu olan 9 zanlı ki aralarında kaptan, 7 mürettebat ve bir 7 kişilik mürettebat ve bir şirket yöneticisi var. Onlar yeniden mahkemeye çıkarıldılar ve 8 gün daha tutukluluk süresi verdi yargıç. Peki neler konuştu? Orada aslında polisin ilk raporları heyete, mahkemeye sunuldu. Dikkat çeken ifadeler vardı. Yolcuların, kurtulan yolcuların aslında ilk günden bu yana söylediği "su aldığında dönelim dedik ama dönmediler" ifadelerini doğrular nitelikte bir uzman raporu sundu polis heyete. O rapora göre eğer gemi ilk su aldığında hızı kesilip geri dönülseydi limana, bu kazanın önüne geçilebileceği ifade ediliyor. Bu aslında bugünün en öne çıkan başlıklarından biriydi. Öte yandan geminin hasarlı olmasına rağmen suya indirilmesi ve yine ikinci kaptanın ifadesiyle aslında Taşucu Limanı'nda o sırada gemi kabul edilmemesine rağmen, yanaşılmasına kabul edilmemesine rağmen kaptanın inisiyatifiyle denize açıldığını ifade etmesi, iddia etmesi de yine önemli noktalardan birisiydi. Dün yaşanan gelişmelerden biri de Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın görevden alınması oldu. Yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel açıkladı. Soruşturmanın şüpheye düşmemesi için, selametine gölge düşmemesi için görevden alıyorum dedi. Erhan Arıklı buraya kadarmış diye yanıt verdi. Saygı duyuyorum ama etik bulmuyorum dedi. Ve bunun ardından da partisi hükümetten, koalisyondan çekildi. Bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çeşitli görüşmeleri var. Önce kayıp yakınlarıyla görüşecek. Ardından da Başbakan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı ve Cumhurbaşkanı'yla görüşmeleri olacak. Ardından da kameraların karşısına geçerek bir açıklama yapacaklar. Yeniden hatırlatalım. Girne'de gemi faciasının 5. gününde 19 yolcuyu arama çalışmaları devam ediyor.
2: Melike Şahin aktardı. Devam edelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Aralarında daire yöneticilerinin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Suçlamalar çeşitli ihalelere fesat karıştırıldığı yönünde.
5: Bazı ihalelere fesat karıştırıldı ve kamu zararına yol açıldı. İBB Başkanlık Konutu'na yönelik malzeme alımı sırasında da çeşitli usulsüzlükler yapıldığı iddia edildi. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor. Bu süreçte İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği ile bilirkişi raporunun da dikkate alındığı belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 14 gözaltı kararı verildi. Mali Şube polisleri tarafından eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Gözaltına alınan 12 isim arasında İBB Satın Alma Daire Başkanı Mustafa Sökmen, İşletmeler ve Kent Lokantaları Şube Müdürü Ali Toy, İBB Mali İşler Eski Daire Başkanı Neslihan Vural ve İBB Zabıta Destek Hizmetleri Şube Müdürü Gökhan Fırtına da var. Öte yandan bir şüphelinin yurt dışında bulundu. Bir diğer şüphelinin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu bildirildi. Gözaltına alınanlar arasında Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ekrem Baki de bulunuyor.
6: Sibel Çetinkaya
5: 5 Eylül'de Üsküdar Belediyesi'nde düzenlenecek başkan vekilliği seçimi öncesinde belediye başkan yardımcıları Amine Cansu Çelik ve Mithat Özdemir de gözaltına alınmıştı. İstanbul Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. Valiliğimizin toplantı tarihini bir siyasi partiye seçimde avantaj sağlayacak şekilde belirlediği yönünde iddialar seçim sürecini manipüle etmeyi amaçlamaktadır denildi. Seçimin planlandığı şekilde 5 Eylül Cumartesi yapılacağı açıklandı.
2: Okçuluk Vakfı, Okçuluk Benim Sporum projesiyle öğrencilere eğitim veriyor. İstanbul'da başlayan proje Tokat'ta da hayata geçirildi. Kentteki 16 okulda 600 öğrenciye eğitim verilecek.
7: İstanbul'da başladı, Türkiye'ye yayıldı. Okçular Vakfı öğrencileri okçuluk sporuyla buluşturuyor. Okçuluk Benim Sporum projesi Okçular Vakfı'nın öncülüğünde İstanbul Valiliği himayesinde başlatıldı. Proje kapsamında öğrencilere okçuluk eğitimi veriliyor. Çocuklar erken yaşta sporla tanışıyor. Tokat'ta da 7 ilçede 16 okulda 600 öğrenci geleneksel ve olimpik okçuluk öğrenecek. Projenin Tokat etabına ilişkin işbirliği protokolü düzenlenen törende imzalandı. Törene Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı.
8: Rabbim hem bu topraklardaki birliğimizi daim etsin. İnşallah aramızdaki nifak tohumlarını ayıklayıp aramıza girmeyi çalışanları aramızdan çıkarıp yeniden yüzyıllar boyunca olduğu gibi birbirimize kucaklaşmayı bizlere nasip etsin.
7: Proje kapsamında 10 okulda geleneksel Türk okçuluğu, 6 okulda ise olimpik okçuluk eğitimleri verilecek. Proje, geleneksel spor kültürünün gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunmayı amaçlıyor.
2: Filenin Sultanları 2. Avrupa Şampiyonluğu'nun peşinde. Ay Yıldızlar ev sahibi olduğu turnuvanın çeyrek finalinde saat 19'da Almanya'yı konuk edecek. Sinan Erdem spor salonundaki atmosferi ve kritik maça dair son gelişmeleri Gürkan Ak aktaracak bizlere. Gürkan.
9: Maçın başlamasına yaklaşık olarak 1,5 saat kaldı ve aslında Sinan Erdem spor salonundaki heyecan, atmosfer çok da erken saatlerde başladı. Burada kurulan etkinlik alanında voleybol severler, daha çok vatandaşlarımız maçın heyecanını yaşamaya başladılar ve saat 19'u gösterdiğinde artık parkedeki heyecanla birlikte Türkiye Almanya'yı eleyip bir üst tura çıkmayı hedefleyecek. Slovenya, Letonya, Macaristan, Almanya ve Polonya ile grup aşamasına karşılaşmıştı biliyorsunuz milliler. Orada Almanya karşısında galip ayrılmayı başarmıştı. Yine bunu tekrarlayarak bu kez çeyrek finalde o galibiyeti alıp yarı final hedefi var millilerin. Azerbaycan'ı son 16 turunda 3-0'la geçtiğimizde hatırlatmış olalım. Sırbistan yarı finale yükseldi. Yunanistan'ı 3-0'la geçtiler. Dolayısıyla eğer Almanya'yı eleyebilirsek yarı finaldeki rakibimiz turnuvanın önemli ekiplerinden Sırbistan olacak. Bunu hatırlatalım. 2023'teki Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek Avrupa şampiyonu olmuştu Filenin Sultanları. Artık bugün de Almanya'yı eleyip yarı finale yükselirse bir kez daha Sırbistan'ı geçip finale kalma yolunda önemli bir maça çıkacağını ifade etmiş olalım. Favori olduğumuzu söyleyebiliriz. Otoriteler de bu şekilde değerlendiriyor Türkiye-Almanya mücadelesini. Ancak elbette her şey parkede belli olacak. Yine konsantrasyonla, motivasyonu yüksek bir şekilde Filenin Sultanları'nın parkede olacağını hatırlatalım. Bir kez daha ifade edelim. Mücadele saat 19'da başlayacak.
10: NTV Radyo. Reklam.
11: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
12: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
13: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
14: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Empara, bankanın güzeli.
6: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Food East İstanbul başladı. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Food East İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodeastexpo.com.
7: Reklam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
8: Ege ve Akdeniz'de yüksek sıcaklık, kuru ve kuvvetli rüzgarla birleşerek orman ve anız yangını riskini artırıyor. Açık alanda ateş ve kıvılcıma karşı dikkatli olunmalı. Akdeniz'de yüksek nem nedeniyle bunaltıcı sıcaklık ve sıcak çarpması riski yüksek. Marmara ve Ege'de kuvvetli Poyraz ve Karayel deniz ulaşımında aksamalara neden olabilir. Karadeniz'in doğusunda ise kısa süreli yağışlara karşı dikkatli olunmalı.
7: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
9: Mobiliz. NTV Radyo. Şansa kalmaz
10: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
8: Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu. Sezonun ilk derbisinde hakem Halil Umut Mener düdük çalacak. Mener kariyerinde 3 kez Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde görev aldı. Bu maçlardan ikisini siyah beyazlılar kazanırken bir karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Dev derbide Halil Umut Mener'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek. Mücadelenin VAR hakemi maç günü açıklanacak. Kadıköy'deki karşılaşma cumartesi akşamı saat 20'de başlayacak. 4. haftanın açılışındaki Başakşehir-Galatasaray maçını ise Kadir Sağlam, pazar akşam oynanacak Trabzonspor Gençler Birliği maçında ise Çağdaş Altay düdük çalacak. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi vizesi aldığı Lyon maçındaki olaylar disipline taşındı. UEFA, sarı lacivertli futbolcular Guendouzi ve Greenwood hakkında soruşturma başlattı.
11: Gergin biten Lyon-Fenerbahçe maçı UEFA Disiplin Kurulu'nda. Avrupa futbolunun patronu Şampiyonlar Ligi playoff rövanşındaki olayları mercek altına aldı. Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood hakkında disiplin sürecinin başladığını duyuran Fenerbahçe, "Kulübümüz söz konusu süreçte futbolcularımızın ve Fenerbahçe'nin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla gerekli savunmaları UEFA'nın ilgili kurulları nezdinde gerçekleştirecektir. Sürece ilişkin gerekli bilgi, belge ve savunmalar UEFA'ya sunulacak olup gelişmeler kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir" açıklamasını yaptı. Son düdüğün ardından soyunma odasına giden tünelin girişinde Guendouzi'ye saldıran Lyon'un kaleci antrenörü Antonio Ferreira da disipline sevk edildi. Söz konusu isimler sevk maddelerine göre 3 farklı ceza alabilir. UEFA benzer olaylarda maç cezası, ertelemeli maç cezası ve para cezası uygulamalarına başvurdu. Fenerbahçeli futbolcular maç cezası almaları halinde gelecek hafta Perşembe günü oynanacak Roma mücadelesine forma giyemeyecekler.
8: Galatasaray Avrupa kadro bildiriminin son gününde stoper rotasyonunda değişikliğe gitti. Victor Nelson'la yollarını ayıran sarı kırmızılar Bitshuayi'yi satın alma opsiyonuyla kiraladı. Galatasaray kiralama bedeli için Alman ekibi Leipzig'e 2 milyon euro ödeyecek. Anlaşmada 28 milyon euroluk satın alma opsiyonu da yer alıyor. Beşiktaş transferin son gününü yerli takviyesiyle tamamladı. Siyah beyazlar Alanyaspor'dan Ümit Akdağ renklerine bağladı. 22 yaşındaki savunmacıyla 4 yıllık sözleşme imzalandı. Beşiktaş Ümit Akdağ için Alanyaspor'a 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Siyah beyazlıların yeni stoperi UEFA'ya dün gece verilen Avrupa Ligi kadrosuna da dahil edildi. Trabzonspor santrafor arayışını Dijuyla noktaladı. Bordo Mavililer yeni transferle 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. 23 yaş altı yabancı futbolcu kontenjanına da uyan Dijuy senelik 2 milyon 125 milyon euro kazanacak. Trabzonspor Gineli futbolcunun bonservisi için Midland'de 5 yıla yayılmış 8 taksit halinde 17 milyon euro ve şarta bağlı bonuslar ödeyecek. Filenin sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yarı final için sahaya çıkacak. Ay Yıldızlar saat 19'da Almanya ile karşı karşıya gelecek.
12: Filenin sultanları Avrupa Şampiyonluğu yolunda parkeye çıkacak. Milliler çeyrek final maçında Almanya ile karşılaşacak.
13: Baskı ilk günden beri hissettiğim bir şey. Aslında bundan şikayetçi de değilim. Eğer bunu hissediyorsam önemli bir şey için mücadele ediyoruz demektir. Üzerimizdeki baskının takımımızı diri tuttuğunu düşünüyorum.
12: Sultanlar son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 yenerek son 8 takım arasına kaldı. Almanya ise Belçika'yı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. İki takımın A grubunda karşılaştıkları maçı milliler 3-1 kazanmıştı.
14: Almanya ile ne zaman karşılaşsak harika maçlar ortaya çıkıyor. Kadrolarında çok iyi oyuncuları var. Bu nedenle bu maçın da çok güzel bir mücadeleye sahne olacağını düşünüyorum.
12: Türkiye-Almanya Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçı saat 19'da başlayacak. Mücadeleye Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yapacak. Turu geçen taraf yarı finalde Sırbistan'ın rakibi olacak. Şansa kalmaz
10: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV 라디오.
1: 이타큐 yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Aydın Denizli Otoyolu'nun 3-8. kilometrelerinde ve Eskişehir Dodurga yolunun 2-3. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: İtakü yol durumunu sundu.
0: Reklam.
1: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
3: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: 1500'den fazla markanın yer aldığı ev ve mutfak eşyaları sektörünün lider fuarı Zücex 9-12 Eylül'de TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz kayıt için zucex.com.
6: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
8: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
9: Sevgili dinleyiciler, siz hiç bir bakkala giriş yaptınız mı? Eminim yapmışsınızdır. Rica etsem nasıl giriş yapıldığını bana anlatır mısınız? Bakkala girebilirsiniz, onu anlarım, tarif etmenize gerek yok. Öğrenmek istediğim giriş yapmanın ne olduğu ve nasıl yapıldığı. Hile yapabilirsiniz, yol yapabilirsiniz. Hem maddi hem manevi yol yapabilirsiniz. Bir iş yapabilirsiniz, birileriyle iş yapabilirsiniz. Ama nasıl giriş yaparsınız ya da heyecan yaparsınız? Heyecanlanmak dururken neden heyecan imal edersiniz? Bırakın başkaları yapsın o imalatı, siz heyecanlanın. Öte yandan heyecanın sonundaki A'sının uzun okunacağını da ekleyelim. Özellikle ünlüyle başlayan ek aldığında. Heyecana gelmek, heyecana kapılmak gibi. Tıpkı bu örnekteki gibi Türkçemizi eğip büktüğümüz başka örnekler de var. Restoresi yapıldı, stabilizesi tamamlandı, rehabilitesi için gibi ilginç örnekler var. Yakından bakalım. Restore, eski durumuna ya da ilk biçimine getirilmiş demek. Restoresi yapıldı dediğimizde eski durumuna getirilmişi yapıldı demiş oluyoruz ki nasıl bir Türkçe olduğuna varın siz karar verin. Ama restore etmek demek eski ve değerli bir yapıyı onarıp eski durumuna getirmek demek. Burada söylenmek istenen restorasyonu yapıldı olsa gerek. Aynı şekilde stabilizesi tamamlandı da bozuk bir söyleyiş.

0: Gündüz, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar.
1: Kanser vakalarında enfeksiyonlar ne kadar etkili? Tıbbi onkoloji uzmanı Profesör Doktor Özlem Sönmez, NTV Radyo'da açıklık getirdi.
2: Kanserin kendisi bulaşıcı değildir ama kansere neden olan bazı enfeksiyonlar bulaşıcıdır. Dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun da zaten aşısı var. Önlemini alabiliyoruz ki bugün bu konuda çok şanslıyız. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki gençlerimizi %90'ını aşılayabilirsek diyor. %70 hastayı öncü lezyonlarını tedavi edebilirsek, %90 hastayı tedavi edebilirsek 2030 yılında dünya yüzeyinde rahim ağzı kanseri diye bir kanser kalmayacak. Çiçek hastalığı gibi bundan biz korumuş olacağız diyor. Dolayısıyla bu zaten bizim elimizde olan bir şeyken aşılara da dikkat etmemiz lazım. Diğer taraftan hepatit B aşıları karaciğer kanserini özellikle riskli gruplarda koruyan en önemli aşılardan bir tanesi. Bunu da artık hem çevresel faktör hem de kendimizin engelleyebileceğimiz bir faktör olarak değerlendirebiliriz. Her güzele
0: bir Mindus. Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Cuma günü kuzeyde sıcaklık 2-3 derece düşüyor. İstanbul'da Poyraz sert, sıcaklık öğle 28, gece 18-19 derece. Avrupa yakasında ara ara bulutluluk artacak. Ankara'da kısa süre yağış görülebilir, sıcaklık 31 derece. İzmir biraz bulutlu 34, Bursa açık 29 derece. Antalya'nın iç kesimlerinde sağanak geçişi olacak. Hissedilen sıcaklık 40 derece. Marmara'da Trakya kesiminde hafif yağış ihtimali var. Edirne ve Çanakkale 30, Kocaeli parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da Eskişehir'de öğleden sonra yerel kısa süre yağış bekleniyor. Gece sıcaklık Sivas'ta 12, Kayseri'de 14 dereceye iniyor. Ege kıyıları biraz bulutlanacak. Muğla, Denizli, Afyonkarahisar boyunca bölgenin iç kesimlerinde kısa süre gök gürültülü yağış geçişi olacak. Manisa'da rüzgar kuvvetli. Akdeniz'de Isparta bölümü yağmurlu. Hissedilen sıcaklık Adana'da 40, Mersin'de 38 derece. Karadeniz'de Ordu, Artvin boyunca yer yer kuvvetli sağanak yağış var. Zonguldak 25, Samsun 27, Trabzon 26 derece. Doğuda Kars, Ağrı kesimi yağışlı. Erzurum 29, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da lodos sert. Gaziantep 35, Diyarbakır 38 derece.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
5: Dünya radyolarında zapping.
6: Camiman kalar ya sonra böyle
7: gittim. Min Kazak'tın balası.
8: FM'i sintonizado na nossa programação.
9: Ang pagtanggi ay ibang bagay.
10: Не буду еще дальше худеть. А вот сейчас как...
11: Inshallah.
12: Burası Tromso Radyosu.

0: Merhaba, ben Deniz Kilislioğlu. Bu hafta sora sora da bir soruya cevap arayacağız. Hazırsanız başlıyoruz.
1: Burası NTV Radyo. Reklam.
2: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
3: Kripto. Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başladı. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.
4: Para

giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.

0: Futbol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
5: NTV Radyo.

0: Saatlerimiz 18'i gösteriyor. Gelişmelerle tekrar karşınızdayız. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme var. Denizolgun'un doktoru gözaltına alındı. Ayrıntıları Dilek Yamandemir aktaracak. Dilek.
1: Arif Ahmet Denizolgun'un doktoru niçin gözaltına alındı? Hakkındaki iddia yalan tanıklık iddiası. 2016 yılında hayatını kaybetmişti Arif Ahmet Denizolgun. Ve o dönemde yapılan incelemede doğal nedenlere bağlı öldüğü iddia edilmiş. Bu şekilde de rapor tutulmuştu. Tabii ölümüne ilişkin. O dönemde Arif Ahmet Denizolgun'u cansız bedenini bulan çalışanlarla birlikte doktoru da ifade vermişti. İddialar neler? Doktorunun 2016 yılında Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin bir takım iddiaları, bir takım bilgileri gizlediği iddia edildi. Söz konusu iddialardan sonra hatırlayacağız, geçtiğimiz günlerde dosya raftan indi. Yeniden soruşturma başlatıldı ve bu soruşturma kapsamında da gözaltı kararı verildi doktoru için. Doktoru sıralarda emniyette, emniyet müdürlüğünde ifade işlemleri başlayacak. Ardından sağlık kontrolüne götürülecek ve yarın Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilecek. Bu soruşturmanın savcısı örgütlü suçlar soruşturma bürosunda görev yapan Cumhuriyet Savcısına ifade verecek, iddialara ilişkin savunma yapacak Burcu.
0: Dilek Yamandemir aktardı ve Silivri'deki gemi kazasına ilişkin soruşturma sürüyor. Alsu gemisindeki 9 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi. Kazanın ilk bilirkişi raporu da açıklandı. Raporda çarpıcı ayrıntılar var. Şimdi ayrıntıları NTV ekibinden Ali Ablay Silivri'de yayına hazır ve bize aktaracak. Ali.
2: Burcu, Tuğberk İmamoğlu ve Alsu gemisi arasında yaşanan kazanın ardından Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatılmış ve soruşturma kapsamında bir Cumhuriyet Başsavcı vekili ile iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmişti. Ardından Alsu gemisi 18 mil açıkta yaşanan kazanın ardından buraya Silivri kıyılarına kadar getirilmişti ve dün bir bilirkişi heyeti gemiye çıktılar. Gemide gemi personelinin ifadelerine başvurdular ve gemide gerekli incelemeleri yaptılar. Tabii bu inceleme ilişkinde bir ön rapor hazırlandı ve bu ön raporda çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Alsu gemisinde köprü üstü seyir emniyeti organizasyonunda ihlaller tespit edildi. Nedir bu ihlaller? Tek ve tecrübesiz zabit bırakılması, gözcü bulunmaması gibi ihlaller tespit edildi Alsu gemisinde. Öte yandan batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin AIS cihazının kapalı, arızalı ya da dış müdahale sonucu yeterli çalışmadığı belirlendi. Nedir bu AIS cihazı? Diğer gemilerin bu hareket halindeki gemiyi görmesini sağlayan bir cihazdan bahsediyoruz. Kazanın gemiler arasındaki telsiz mutabakatına ayrı tehlikeli sancağa dönüş manevraları gerçekleştirmesi sonucunda çift taraflı ağır durumsal farkındalık kaybıyla meydana geldiği belirlendi diyor rapor. Yani bu ortaya çıkan bir telsiz kaydı vardı. Burada iskeleye kır diyordu Tuğberk İmamoğlu'nun kaptanı, Alsu'nun kaptanına. Fakat burada telsiz konuşmasındaki gibi hareket etmediklerinin tespit edildiği belirleniyor. Yine Tuğberk İmamoğlu gemisinden elde edilen verilere göre geminin yırtılma, yani dış yüzeyindeki bir yırtılma nedeniyle süratle battığı ve Alsu gemisinde ise sadece çiziklerin oluştuğu, herhangi bir majör hasarın bulunmadığı belirlendi. Alsu gemisinin köprü üstündeki vardiya zabitinin tecrübesiz olduğu ve gemiye kazadan sadece bir gün önce katılan 3. kaptan olduğu belirlendi. 3. kaptan ifadesinde kaza anında kendisinin gemideki ilk seferinin olduğunu söyledi. Gemiye manevra kabiliyeti, personeli ve köprü üstü cihazlarını henüz tanımayan bir zabitin yoğun trafik ayrımında tek başına bırakılması bir zafiyet olarak tanımlandı. Yine bu raporda Alsu gemisinin kaptanının kaza esnasında kamerasında olduğu ve uyuduğu belirlendi. Kazadan 10 dakika sonra köprü üstüne çıktığı tespit edildi. Kaza 03:15 sıralarında yaşanmıştı ve Alsu gemisi yardım çağrısını 03.45 sıralarında yapmıştı. Yani kazadan yaklaşık 20 dakika, 25 dakika sonra bu yardım çağrısı yapılmıştı. Öte yandan dediğimiz gibi gemide, Alsu gemisinde 10 personel bulunuyordu ve bu 10 personelin dün ifadelerine başvurulmuştu. Sadece geminin aşçısı hariç 9 kişinin şüpheli sıfatıyla ifadelerine başvurulmuştu. Bu 9 kişiden 6'sı bugün gemiden indirilerek Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiler ve savcı karşısındaki ifade işlemlerine başlandı. Diğer 3 isim içinde incelemeler sürüyor ve bu 6 isim ifade işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilecekler. Tabii dosya taksirle öldürme olarak yürütülen bir soruşturma dosyası burada söz konusu. Öte yandan biz şu anda Silivri'deyiz. Burada bir koordinasyon merkezi var. Denizde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ailelerin buradaki endişeli bekleyişleri sürüyor. Zaman zaman yetkililer buraya gelip ailelerle bir bilgilendirme çalışması yapıyorlar. Biz de gün içerisinde sahil güvenlik ekipleriyle birlikte arama kurtarma çalışmasının yapıldığı bölgeye gittik. Hem batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemide 10 mürettebat bulunuyordu. Hem 10 kişiye ulaşmak için hem de Tuğberk İmamoğlu isimli gemiye ulaşabilmek için ekiplerin yoğun bir çalışması var. Bölgede 11 deniz unsuru, 5 helikopter, 2 İHA, 1 uçak ve 1 denizaltı kurtarma aracı çalışmalarını sürdürüyor. TCG Akın bölgede sonar tarama yapıyor bu Tuğberk İmamoğlu isimli geminin bulunması için. Açıkçası yoğun bir çalışma var ve 24 saat esasıyla çalışmalar sürdürülüyor. Biz de bu çalışmaları yerinde takip ettik. Şimdi hazırladığımız haberi de birlikte izleyelim. Şu anda arkamda kıyı emniyetine bağlı Nene Hatun gemisini görüyorsunuz. Bu gemide bir sonar sistem var ve bu da bu bölgedeki tarama çalışmalarını sürdürüyor. Tabi bölgede çok sayıda arama kurtarma gemisi var ama ön plana çıkan bazı gemiler var. Üzerinden helikopter kalkan ve inen sahil güvenliğe bağlı TCG güven gemisi gibi gene dip taraması yapabilen, 1000 metreye kadar dip taraması yapan TCG Akın gemisi burada. Aynı zamanda 5 helikopter deniz yüzeyinin biraz daha üzerinden bu tarama çalışmalarını sürdürüyorlar. Aynı zamanda İHA'lar havada burada tarama çalışmalarını sürdürüyorlar. Hava kuvvetlerine bağlı bir uçak da bölgede tarama çalışmalarına, arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Şimdi bu gördüğümüz kıyı emniyetine bağlı Nene Hatun gemisini genellikle biz İstanbul Boğazı'nda görüyoruz. Fakat kazanın ardından buraya hızlı bir şekilde intikal etti ve arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Kaza Alsu gemisiyle Tuğberk İmamoğlu isimli gemi arasında yaşanmıştı ve Silivri'nin 18 mil açığında, yani 35 kilometre açıkta meydana gelmişti. Burası 800 ile 1200 metre arasında değişen bir derinliğe sahip. Kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu isimli gemiye ait olan sadece bir fırkateyn, bir kurtarma salı ve deniz simitleri bulunmuştu. Fakat başka herhangi birine rastlanmamıştı. İşte şu anda bu gemiler batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yerini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyorlar. Burada çok geniş bir alanda sürüyor bu arama kurtarma çalışmaları. Kıyı emniyetine bağlı Nene Hatun gemisinin hemen arkasında TCG güven gemisini görüyorsunuz. O da deniz kuvvetlerine bağlı bir fırkateyn ve o da arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. Aynı zamanda su altından da bir tarama çalışması yapılıyor. Tabii burası Marmara Denizi'nden geçen ticari gemilerin sık kullandığı bir transit nokta. Fakat kazanın ardından ticari gemilerin yönü değiştirildi ve başka bir güzergah belirlendi. Şu anda ticari gemiler başka bir güzergah üzerinden rotalarını izliyorlar. Bu bölgede ise arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.
0: Girne'deki gemi faciasına ilişkin de hem kayıp 19 kişiyi arama çalışması hem de soruşturma devam ediyor. Şüpheli 9 kişi ikinci kez hakim karşısına çıktı. İlk bilirkişi raporu facianın önlenebileceğini gösterirken ikinci kaptanın ifadeleri ihmaller zincirinin büyüklüğünü gözler önüne serdi.
3: Girne açıklarında 9 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin ise halen kayıp olduğu feribot faciasına ilişkin soruşturma ve arama çalışmaları sürüyor. Dosyaya giren ilk bilirkişi raporu facianın göz göre göre geldiğini ortaya koydu. Rapora göre gemi su almaya başladığı andan itibaren hız kesildi. Batmadan limana dönme ihtimali son derece yüksekti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında yeniden hakim karşısına çıkarıldı. Geminin ikinci kaptanının ifadesi ihmallerin boyutunu da gözler önüne serdi. İkinci kaptan kaza günü kaptanı sefere çıkmaması için uyardığını ancak fırtınaya rağmen geminin denize açıldığını iddia etti. İkinci kaptan kaptanın geminin su aldığından haberdar olduğunu buna rağmen hareket ettiğini de anlattı.
4: Yardım gelmiyor.
5: Gemi battı, gemi.
3: Öte yandan kaptanın gemiden ayrılırken seyir defterini de yanına almadığı belirlendi. Kaptanın ehliyetinin süresinin dolmasının ardından mesleğe 10 yıl ara verdiği, daha sonra ise Türkiye'den belge almak zor olduğu için Honduras'tan ehliyet aldığı bilgileri de dosyaya işlendi. Mahkeme şüpheliler hakkında 8'er gün ek tutukluluk kararı verdi. Arama çalışmaları devam ederken ulaşılan erkek naaşının kayıp olarak aranan İsmail Kurt'a ait olduğu belirlendi. Kurt'un cenazesi Lefkoşa'da toprağa verilecek. Öte yandan facia nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın görevden alınması hükümet krizine yol açtı. Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı olan Arıklı, partisinin hükümetten çekilme kararı aldığını duyurdu. Arıklı, etik olmasa da başbakanın kararına saygı duyuyorum diyerek ülkenin erken seçime gitmesi gerektiğini savundu.
0: Ankara Atina hattında önemli bir görüşme yapıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Yunanistan'ın başkenti Atina'da Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanı Demiris'le görüştü. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kalın, Demiris'le geçen hafta Atina'da bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Sorunların çözümü için atılabilecek adımlar değerlendirildi. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin Ege ve Batı Akdeniz, NATO güvenliği, istihbarat işbirliği, terör, organize suçlar, yasa dışı göç ve insan kaçakçılığı ile mücadele alanlarında kritik önemde olduğu vurgulandı. İki ülke arasında terör ve organize suç grupları ile mücadele konusunda son dönemde yakalanan ivmenin artarak devam etmesi ve stratejik boyuta taşınması gerektiği konusunda ortak karara varıldı. Kalın ve Demiris ikili ve bölgesel konularda servisler arasındaki yakın işbirliğinin daha da güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı. Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada eski jandarma komutan yardımcısı ve eşi tutuklandı. Çiftin Gülistan'ın son görüldüğü köprüden tam da o dakikalarda geçtiği ve komutan yardımcısının eşinin valinin eşiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdiği öne sürüldü.
3: İddiaya göre jandarma komutan yardımcısı ve eşi Gülistan Doku'nun kaybolduğu dakikalarda onunla aynı köprüdeydi. Hatta o sırada komutan yardımcısının eşi valinin eşini aramıştı. Zanlıların Gülistan Doku'yu Sarı Saltuk Viyadüğü'nden alarak olayla bağlantılı başka şüphelilere teslim ettiği değerlendiriliyor. Şüpheli çift ifadelerinde Gülistan'ı görmediklerini ve araçlarını almadıklarını öne sürdü. Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili soruşturmada önemli aşama kaydedildi. Son olarak eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ve eşi Burçin Hızlı Kahraman tutuklandı. Şüphelilerin savcılıktaki ifadeleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre Gülistan saat 12.25'te Sarı Saltuk Köprüsü'nde görülmüştü. 2 dakika sonra eski İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ve eşi Burçin Hızlı Kahraman'ın bulunduğu araç köprüden geçti. Burçin Hızlı Kahraman tam o anda dönemin Tunceli valisi Tuncay Soneli'nin eşi Handan Soneli aradı. Jandarma komutan yardımcısı ifadesinde biz Gülistan Doku'yu arabamıza almadık, böyle bir eyleme asla katılmayız dedi. Eşi Burçin Hızlı Kahraman da Gülistan'ı görmediklerini savundu. 12 dakikalık o görüşmede Handan Soneli'ye katıldığı bir davette tanıştığı kadınlar hakkında konuştuklarını iddia etti. Kadın kadına yapılan basit ve normal bir sohbet ifadesini kullandı. Gülistan'ın kaybolduğu dakikada araçlarının oradan geçmesini ve telefon görüşmesini kötü bir tesadüf olarak değerlendirdi. Daha önce güvenlik kameraları için ölü nokta yoktu diyen komutan yardımcısı bu ifadesini de değiştirdi. O bölgede yanılmış olabilirim dedi. Sarı Saltuk Viyadüğü'nün polis sorumluluk bölgesinde kaldığını belirtti. Eski İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman'ın Gülistan Doku'yu Sarı Saltuk Viyadüğü'nden alarak olayla bağlantılı başka şüphelilere teslim ettiği değerlendiriliyor.
0: Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek yarın şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar alması üzerine resmen soruşturma başlatmıştı. Soruşturmanın söz konusu iddialara ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla yürütüldüğü bildirilmişti. O iddiaları gündeme getiren gazeteci Murat Ağrel pazartesi günü tanık sıfatıyla ifade vermişti. Gökçek'ten de ifadeye çağrılmıştı. İlişkin açıklama geldi. Hukuka ve adalete inancımız tamdır diyen Gökçek iddiaları reddetti. Gökçek gazeteci Ağrel hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu da söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Sözcü TV yayınına katılan Özel, gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğnebaşı kadar yer kalmadı dedi.
5: Bu hafta iki kez tokalaşma oldu. İkisi de gündem oldu. Bir tanesi rahmetli Cevdet Selvi'nin cenazesinde. Bir tanesi de adli yıl açılışında. Neler yazmadılar? Mesela diyor ki Özgür Özel butlana meşruiyet mi veriyor? Ya Özgür Özel'in butlana meşruiyet verdiğini iddia etmekle İsmet Paşa'nın asker kaçağı aldığını iddia etmek aynı şeydir ya. Benim gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğnenin başı kadar yer kalmamış. Kalmamış. Neden kalmamış biliyor musun? Ben o kadar kolay affederim ki benim en yakınlarımın bana en çok kızdığı konuşudur. Ya hadi kinci olma da bana yapılanı kolay affederim. Ama namusuma, şerefime, memlekete bu yapılanı ömrüm boyunca ne ben affedeceğim ne arkadaşlarım affedecek. Toplu iğnenin başı kadar gönül dünyamda yer yok. Bu mesele öyle affedilir bir mesele de değil.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek suç örgütleriyle mücadele mesajı verdi. Gürlek Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu da söyledi.
6: Devletimiz vatandaşımızın huzuruna kasteden suçlara ve organize suç çetelerine karşı demir yumruğunu göstermekte ve bu mücadelede hiçbir taviz vermemektedir.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek suç ve suç örgütleriyle mücadelenin süreceğini söyledi. Bakan Gürlek, iş yurtları Ankara Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılış töreninde konuştu.
6: Bir taraftan suç ve suç örgütleriyle mücadelede tavizsiz bir iradeyi sürdürürken, diğer taraftan da hükümlerin yeniden topluma kazandırılması için gerekli imkanları oluşturdukları ortamdan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz.
3: Adalet Bakanı yeni anayasa mesajı da verdi. Sivil, demokratik, kuşatıcı ve millet iradesini esas alan yeni anayasa hedefini Türkiye yüzyılının en önemli hukuk adımlarından biri olarak görüyoruz dedi.
6: Türkiye'nin bugün ulaştığı demokratik olgunluğun, toplumsal birikimin ve hukuk devleti anlayışının, insan onurunun, temel hak ve hürriyetleri güçlü bir biçimde güvence altına alan, milletimizin ortak iradesini yansıtan yeni ve sivil bir anayasanın taşlanması gerektiğine inanıyoruz.
0: Casper'lar suç örgütünün çocukları kullandığı eylemlere yönelik hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede 51 çocuk yaşta şüpheli var. Örgüt yöneticilerinin talimatıyla işlendiği belirlenen suçların ayrıntılarına da yer verildi.
7: Tasarlayarak öldürme, suç örgütüne üye olma, örgüt propagandası, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, ruhsatsız silah bulundurma, 51 çocuğun tüm bu suçlara karıştığı veya örgüt üyeleriyle irtibat halinde olduğu tespit edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 22 ayrı eyleme yer verildi. Çocuk yaşta zanlıları, İsmail Atız'ın elebaşı olduğu Casper'lar suç örgütünün yönlendirdiği belirtildi. Ekonomik koşulları zayıf olan çocukların lüks yaşam vaadiyle gözleri boyanarak çeşitli eylemlere yönlendirildiği anlatıldı. Cezaevinden çıkan bazı gençlere de barınma imkanı sağlandığına dikkat çekildi. Çocukların "sen bizim kardeşimizsin" gibi sözlerle suistimal edildiği, yemek ısmarlanarak, sosyal aktivitelere davet edilerek suça sürüklendiği anlatıldı. Eylem başına 10 ila 50 bin lira arasında para ödendiği belirlendi. Başsavcılık Casper'ların İstanbul'da gerçekleştirdiği saldırılara da yer verdi. Esnaftan haraç istendiği ifade edildi. Mağdur ve şikayetçi beyanları da dosyaya girdi. Şikayette bulunan bir kişinin tehditlerden bunaldığını, başka çaresi kalmadığı için yurt dışına yerleşmeyi planladığını, bir başka kişi ise kendisine ateş açıldığını ve son anda kurtulduğunu anlattı. Bazı ihbarlarda farklı suç örgütleri nedeniyle de endişe duyanlar olduğu görüldü.
0: Enflasyon Ağustos ayında beklentileri paralel geldi. Yıllık enflasyon üst üste 3. ayda da gerileyerek %31,5 oldu. Enflasyon verisiyle birlikte kira zam tavanı da değişti.
8: Yıllık enflasyon üst üste 3. ayda da geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ağustos'ta aylık enflasyon %1,84 oldu. Yıllık enflasyon %31,51 olarak gerçekleşti.
9: Genel anlamda iç ve dış şokların etkisi...
8: Verileri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eğitimdeki dönemsel artışa ve akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaya rağmen enflasyondaki düşüşe vurgu yaptı. Şimşek, temel mal enflasyonu yıllık %15,9'da 2020 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviyesine gerilerken, yıllık kira enflasyonu son 46 ayın en düşük seviyesine indi dedi. Aylık artışlarda eğitim öne çıktı. Eğitimde fiyat artışı %8,62 oldu. Onu %6,89'da alkollü içecekler ve tütün takip etti. Ulaştırma fiyatları %4,82, çeşitli mal ve hizmetler %2,39, konut %2,25 arttı. Giyim grubundaysa %3,54'lük geri çekilme izlendi. Ulaştırma, enflasyonda etkisi en çok hissedilen grup olarak dikkat çekti. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimlerine bakıldığında eğitim yine zirvede. En yüksek artış %53,44 ile eğitimde görüldü. Onu %43,46 ile sağlık, %39,77 ile konut, %35,08 ile ulaştırma, %33,79 ile gıda ve alkolsüz içecekleri izledi. Enflasyonun belli olmasıyla konut ve iş yeri için kira artış tavanı da netleşti. Kira ve iş yerlerine uygulanacak taban zam oranı %31,79 olarak hesaplandı. Geçen ay taban zam oranı %31,90 olarak gerçekleşmişti.
0: Asgari ücret tespit komisyonu önümüzdeki yıl geçerli olacak ücreti belirlemek için Aralık'ta mesai yapacak. Hak İş Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan görüşmeler öncesinde komisyonun yapısının değişmesi gerektiğini söyledi.
10: Gelin bu asgari ücret tespit komisyonundaki sorunu çözelim ve Türkiye'ye yakışan bir asgari ücreti birlikte belirleyelim.
8: Hak İş Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan bir kez daha asgari ücretin artması gerektiğini söyledi. Asgari ücret tespit komisyonunun yapısının değiştirilmesi çağrısı da yaptı.
10: Özellikle komisyonun yapısında bir antidemokratik yapı var. Bütün bunların hepsi de maalesef sistemden kaynaklı bir sorunla karşı karşıyayız. Dolayısıyla asgari ücret konusunda da Hak İş açık ve net olarak eleştirimizi yapıyoruz. Çözümümüzü ortaya koyuyoruz. Ülke gerçeklerini de biliyoruz ve diyoruz ki gelin beraber çalışalım.
8: Arslan, Ankara'da gerçekleştirilen sendikal perspektiften temel iş sağlığı güvenliği eğitim programında konuştu. Vergi sistemine yönelik eleştirileri de vardı.
10: Bizim vergi sistemini kökten değiştirmemiz gerekiyor. Biz sadece vergilerin hem vergi matrahlarının hem vergi dilimleriyle ilgili yeniden değerlendirmenin altında bir düzenleme yapılarak ve gerçekten burada da her yıl daha fazla vergi ödeyen emekçilerin adaletli bir vergi sistemini talep etmesi kadar doğal bir şey olamaz. Aile yükümlülüklerine göre vergi oranlarını değiştirelim ya.
0: İran'da Amerika Birleşik Devletleri saldırılarının ardından bir düğün evinden geriye enkaz kaldı. 5 can kaybı yaşanan saldırıda 68 kişi ise yaralandı. Tahran, Sirik'teki saldırıyı savaş suçu olarak nitelendirirken Washington ise sivilleri hedef almadığını iddia etti.
11: Düğün evi Amerikan saldırısı sonrası cenaze evine döndü. Görüntüler İran'ın Hürmüz Boğazı kıyısındaki Sirik kentinden. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM İran'a yeni saldırılara başlamıştı. Saldırılarda askeri ve iletişim tesislerinin vurulduğu belirtildi. Hedefin İran devrim muhafızlarına ait askeri unsurlar olduğu aktarıldı. Ancak saldırılar sonrası tablo daha farklıydı. Sirik'in Kuhestak kasabasında düğün yapılan bir ev, Amerika'nın saldırıları sonucu enkaza döndü. İran Kızılay'ı şarapnel parçalarının eve isabet ettiğini açıkladı. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivil yaşamını yitirdi, onlarcası ise yaralandı. İran Devlet Televizyonu düğün evinin sahibiyle konuştu. Gelinin babası, "Maalesef burası bir konut ve maalesef bu olay kızımın düğün töreni sırasında meydana geldi," dedi. Hürmüzgan eyaletinin yetkilileri son saldırılarda bazı telekomünikasyon kulelerinin ciddi şekilde hasar gördüğünü açıkladı. Devlet medyası devrilmiş haldeki bir iletişim kulesini ve bir sokağa saçılmış metal parçalarını gösteren görüntüler yayınladı. Ancak hasar alan kule düğün evine yaklaşık 140 metre mesafede bulunuyor. Amerikan saldırısına karşı İran'dan sert açıklamalar yükseldi. Meclis Başkanı ve Başmüzakereci Muhammed Bakır Galibaf, "Eğer bir güç şeytan gibi davranıyor, hedeflerini şeytan gibi seçiyor ve şeytan gibi öldürüyorsa o şeytandır," değerlendirmesini yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de saldırıyı savaş suçu olarak değerlendirdi. Buna karşın bir CENTCOM yetkilisi devrim muhafızlarının aksine Amerikan ordusunun asla sivilleri hedef almadığını savundu. ABD güçleri İsrail'le birlikte İran'a saldırıları başlattıkları 28 Şubat'ta da Minab'da bir okulu vurmuştu. Okuldaki 168 öğrenci yaşamını yitirmişti.
0: Almanya'da siyasi dengeleri sarsabilecek kritik eyalet seçimleri için geri sayım başladı. Sandık başına gidecek 3 kritik bölgede aşırı sağın yükselişi, güç politikaları ve milyonlarca göçmenin geleceği de oylanacak. Anketlere göre aşırı sağcı AfD'nin yükselişi sürüyor. Seçim sonuçları eyalet yönetimlerini değil, Berlin hükümetinin de geleceğini etkileyebilir. Almanya'da seçimlere bir parantez açtık.
12: Almanya, Eylül ayında 3 kritik bölgede kurulacak sandıklarla yalnızca yerel yönetimlerini değil, ülkenin siyasi güçlerini, güç dengelerini belirlemeye de hazırlanıyor. Bu kritik süreci hem Almanya'da Türk toplumunun hak ve taleplerini en üst düzeyde temsil eden, savunan, hem de Federal Meclis'in seçim güvenliği, iç tüzük ve dokunulmazlık süreçlerini yöneten en etkili isimlerinden biriyle, SPD Federal Meclis Milletvekili Sayın Macit Karahmetoğlu ile konuşacağız. Öncelikle teşekkürler, hoş geldiniz.
13: Hoş bulduk, ben teşekkür ederim.
12: Eyalet seçimlerine durgun bir ekonomik tabloda giriyor Almanya. Aynı zamanda Rusya kaynaklı artan bir gaz, enerji arzı güvenliği ve fiyatları da söz konusu. Ve de tabii bir güvenlik kaygısı ve hatta Avrupa Birliği'nin geleceğinin de ne olacağına dair endişeler de var. Bütün bunlar seçmenin davranışlarını sandığa nasıl yansıtıyor? Önce bunu sorarak başlayalım. Eyalet seçimlerin ruhunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
13: Şimdi her şeyden önce Almanya'da güçlü bir blok var. Yani böyle demokratik blok söyleyeyim. Anayasal sisteme saygısı olan seçmenler. Bunlar en azından bir üçte ikisi civarında bir seçmen kitlesi söyleyebilirim. Tabii ki onlar Rusya'da olan Ukrayna Savaşı'yla ilgili tedirginler. Seçimi etkileyecek en önemli konular sizin belirttiğiniz ekonomik konular. Aslında seçimi belirleyen unsur bu ve özellikle son senelere baktığınız zaman böyle kriz modunda dünya. Almanya, Avrupa ama tabii bütün dünya. Bildiğiniz gibi önce bir korona hastalığını, krizini yaşadık. Korona daha tamamen bitmediyken bile bakıyorsunuz birden Rusya Ukrayna'ya saldırdı. İşte daha Rusya savaşı devam ederken bakıyorsunuz Trump gene seçildi. Trump çok zor bir lider. Özellikle böyle Amerika Birleşik Devletleri gibi dünyanın kaderini belirleyen bir ülkenin başında yarın ne yapacağı belli olmayan birinin gelmesi tabii ki ekonomiyi etkiledi. İşte biliyorsunuz bu gümrük savaşlarını başlattı. Bütün bunlar yanı sıra bir de hiç beklemedik bir şekilde İsrail'le beraber uluslararası hukuka zıt, aykırı bir şekilde İran'a saldırdılar. İşte Hürmüz Boğazı'ndan doğan enerji krizi vesaire. Yani anlatmak istediğim bu kriz modundan çıkınılmaması Alman ekonomisini tabii ki zorluyor, zorladı. Bundan doğan sorunlarda işte özellikle dar gelirler, gelirli olan insanlar kendilerine işte başka bir siyasi bir akım arama içindeler. Onun için aşırı sağda ciddi bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Bu da tabii ki Alman devleti için, Alman demokrasisi, hukuk devleti için büyük bir risk.
12: Bütün bu uluslararası tablo yerel siyasette nasıl yansıyor AfD'nin politikalarına? Ve göçmenler için politikaları neler?
13: Bunlar Avrupa Birliği'nden çıkmak istiyor. Orayı ortadan kaldırmak istiyor. Bu senenin Haziran ayında tarihinin en yüksek ihracatını gerçekleştirdi. Bir ayda 126 milyar yakın euro ihracat yaptık. Avrupa Birliği içindeki ihracatımızda bir patlama söz konusu. Bu aslında Avrupa Birliği'nin bizim için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu AfD'nin aslında Almanya'nın çıkarlarına ne kadar zarar verebileceğini aynı zamanda görüyoruz. Türklerin ciddi bir bölümü AfD'nin Almanya için büyük bir tehlike olduğunu, Almanya ekonomisi için büyük bir tehlike olduğunu görüyor. Ve Almanya'ya bağlı olduğu için, Almanya'yı sevdiği için AfD'ye karşı mücadele verdiklerini söyleyebilirim. AfD'nin bir ideolojisi yok. Toplumun neresinde bir sorun varsa, kırık varsa oraya girip orada kendi kitlesine belli bir kitleyi daha katabilmek. Dördüncü nesilde Türkler burada yaşıyor ve diğer göçmenler var. Ve eğer biz Almanya'da bütün bunlara rağmen 65 sene sonra hala işte göçmenlerin, Türklerin Almanya'ya ait olup olmadığını ciddi bir kitle tartışıyorsa bu bence göçmenlerle ilgili bir sorun değil.
0: Suriye, Hürmüz Boğazı'na alternatif petrol güzergahı olmaktan daha fazlasını istiyor. Yeni yönetim Orta Doğu'nun ticaret merkezi olmayı hedefliyor. Basra ile Banyas arasında inşa edilmesi planlanan petrol boru hattı ve diğer ticaret rotaları ile ilgili son gelişmeleri Washington Post gazetesi yazdı.
8: Hürmüz Boğazı'nın İran Savaşı nedeniyle 6 aydır kapalı olması, petrol sevkiyatı için alternatif güzergah arayışını beraberinde getirdi. Akdeniz kıyısındaki Banyas Limanı'yla Avrupa'ya erişim imkanı sunan Suriye'nin yeni yönetimi, kendini Hürmüz'e alternatif olarak sunuyor. 18 aylık Şara yönetimi, ülkeyi diğer ürünler için de nispeten istikrarlı bir karayolu koridoru olarak tanıtıyor. Petrolün bulunmasından çok önce ticaret yollarının kavşağında yer alan ülke, Orta Doğu'nun ticaret merkezi olmayı hedefliyor. Hükümetler ve enerji tedarikçileri bu fikre sıcak bakıyor. Irak'ın güneyindeki Basra kentinden Banyas'a günde 2 milyon varil ham petrol taşıyacak bir boru hattı planlanıyor. Trump yönetimi Temmuz'da boru hattına desteğini açıklamıştı. Amerikan Chevron ve Fransız Total petrol şirketleriyle Suriyeli ve Katarlı yatırımcıları içeren bir konsorsiyumun bu ay nihai sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Konsorsiyumun ortakları boru hattının güvenliğinin nasıl sağlanacağını görüşüyor. Boru hattının insansız hava araçlarıyla izlenmesi gibi seçenekler ele alınıyor. Suriye Petrol Şirketi, Amerika Birleşik Devletleri'nin de güvenlik desteği sağlayacağını açıkladı. Washington Post gazetesine göre boru hattının Katar'a uzatılması için de Doha'dan yatırımcılarla görüşmeler yapılıyor. Analistlere göre boru hattı, Hürmüz'den uzaklaşmak isteyen Kuveyt gibi Körfez'deki diğer petrol üreticilerine de cazip gelebilir. Katar, Suriye üzerinden Banyas limanındaki tankerlerde sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyacak başka bir boru hattının inşasına da sıcak bakıyor. Washington Post, Suriye'nin Türkiye ve Suudi Arabistan'la Osmanlı'dan kalma Hicaz demiryolu hattının rehabilitasyonu için anlaşma imzaladığına da dikkat çekti. Suriye ve Irak'ta Körfez'den Avrupa'ya kamyonla mal taşınmasını kolaylaştıracak anlaşmaları imzaladı. Aslında boru hattı için düşünülen Basra-Banyas güzergahı Nisan'dan bu yana kullanılıyor. 5000 devasa petrol kamyonu iki kent arasında mekik dokuyor. Kamyonlar konvoy halinde Irak petrolünü Akdeniz limanına taşıyor. 1600 kilometre uzunluğundaki 5,7 milyar dolarlık boru hattının 2,5 yılda tamamlanması bekleniyor. Basra-Banyas boru hattından akacak petrol, Hürmüz'den gemilerde geçen petrolün tamamını karşılamayacak. Ancak petrol ihracatçılarına ciddi bir alternatif güzergah sunacak.
14: NTV Radyo. Güzellikler
15: dünyası. Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
16: Tekstil dünyasının kalbi Textivision İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı'nda atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.
17: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
18: Hepsi burada premium.

0: fırsatını kaçırma. Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Telefon deyince vatan.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Bankanın güzeli.
6: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
7: Reklam. NTV Radyo.
8: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
10: Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu. Sezonun ilk derbisinde hakem Halil Umut Mener düdük çalacak. Mener kariyerinde 3 kez Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde görev aldı. Bu maçlardan ikisini siyah beyazlılar kazanırken bir karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Dev derbide Halil Umut Mener'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek. Mücadelenin VAR hakemi maç günü açıklanacak. Kadıköy'deki karşılaşma cumartesi akşamı saat 20'de başlayacak. Dördüncü haftanın açılışındaki Başakşehir-Galatasaray maçını ise Kadir Sağlam, pazar akşam oynanacak Trabzonspor Gençler Birliği maçında ise Çağdaş Altay düdük çalacak. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi vizesi aldığı Lyon maçındaki olaylar disipline taşındı. UEFA, sarı lacivertli futbolcular Guendouzi ve Greenwood hakkında soruşturma başlattı.
11: Gergin biten Lyon-Fenerbahçe maçı UEFA Disiplin Kurulu'nda. Avrupa futbolunun patronu Şampiyonlar Ligi playoff rövanşındaki olayları mercek altına aldı. Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood hakkında disiplin sürecinin başladığını duyuran Fenerbahçe, "Kulübümüz söz konusu süreçte futbolcularımızın ve Fenerbahçe'nin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla gerekli savunmaları UEFA'nın ilgili kurulları nezdinde gerçekleştirecektir. Sürece ilişkin gerekli bilgi, belge ve savunmalar UEFA'ya sunulacak olup gelişmeler kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir" açıklamasını yaptı. Son düdüğün ardından soyunma odasına giden tünelin girişinde Guendouzi'ye saldıran Lyon'un kaleci antrenörü Antonio Ferreira da disipline sevk edildi. Söz konusu isimler sevk maddelerine göre 3 farklı ceza alabilir. UEFA benzer olaylarda maç cezası, ertelemeli maç cezası ve para cezası uygulamalarına başvurdu. Fenerbahçeli futbolcular maç cezası almaları halinde gelecek hafta Perşembe günü oynanacak Roma mücadelesine forma giyemeyecekler.
10: Galatasaray Avrupa kadro bildiriminin son gününde stoper rotasyonunda değişikliğe gitti. Victor Nelson'la yollarını ayıran sarı kırmızılar Bitşiabu'yu satın alma opsiyonuyla kiraladı. Galatasaray kiralama bedeli için Alman ekibi Leipzig'e 2 milyon euro ödeyecek. Anlaşmada 28 milyon euroluk satın alma opsiyonu da yer alıyor. Beşiktaş transferin son gününü yerli takviyesiyle tamamladı. Siyah beyazlar Alanya Spor'dan Ümit Akdağ'ı renklerine bağladı. 22 yaşındaki savunmacıyla 4 yıllık sözleşme imzalandı. Beşiktaş Ümit Akdağ için Alanya Spor'a 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Siyah beyazlıların yeni stoperi UEFA'ya dün gece verilen Avrupa Ligi kadrosuna da dahil edildi. Trabzonspor santrafor arayışını Dijuyla noktaladı. Bordo Mavililer yeni transferle 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. 23 yaş altı yabancı futbolcu kontenjanına da uyan Dijuy senelik 2 milyon 125 milyon euro kazanacak. Trabzonspor Gineyli futbolcunun bonservisi için Midland'de 5 yıla yayılmış 8 taksit halinde 17 milyon euro ve şarta bağlı bonuslar ödeyecek. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yarı final için sahaya çıkacak. Ay Yıldızlar saat 19'da Almanya ile karşı karşıya gelecek.
12: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonluğu yolunda parkeye çıkacak.
7: Milliler çeyrek final maçında Almanya ile karşılaşacak.
12: Baskı ilk günden beri hissettiğim bir şey. Aslında bundan şikayetçi de değilim. Eğer bunu hissediyorsam, önemli bir şey için mücadele ediyoruz demektir. Üzerimizdeki baskının takımımızı diri tuttuğunu düşünüyorum.
7: Sultanlar son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 yenerek son 8 takım arasına kaldı. Almanya ise Belçika'yı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. İki takımın A grubunda karşılaştıkları maçı milliler 3-1 kazanmıştı.
13: Almanya ile ne zaman karşılaşsak harika maçlar ortaya çıkıyor. Kadrolarında çok iyi oyuncuları var. Bu nedenle bu maçın da çok güzel bir mücadeleye sahne olacağını düşünüyorum.
7: Türkiye-Almanya Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçı saat 19'da başlayacak. Mücadeleye Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yapacak. Turu geçen taraf yarı finalde Sırbistan'ın rakibi olacak. Şansa kalmaz işimiz
9: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa konuşmaları.
3: İngiltere'de aralarında böceklerin de olduğu yılın omurgasız hayvanı yarışması sonuçlandı. İstanbul Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Fatih Dikmen, yarışmadaki finalistleri, dereceye giren canlıları değerlendirdi.
4: Aslında listede kabaca incelediğimizde tabii ki dediğim gibi böcekler değil sadece omurgasızlar içerisinde ikonik diyebileceğimiz enteresan hayvanlar var. Mesela su ayıcıkları dediğimiz tardigratlar var. Bunlar da çok mikroskobik canlılar ama belki dinleyicilerimiz de bilirler. Bu su ayıcıkları ya da tardigratlar uzay çalışmaları için bile ilham olmuş canlılar. Çünkü çok dayanıklılar, çok minik olmalarına rağmen çok ekstrem soğuklara dayanabiliyorlar. O hikayelerini incelediğinizde muhteşem şeyler karşınıza çıkıyor. Bu tamamen görsel olarak ve hikayesiyle çok öne çıkan canlılardan oluşmuş bir seçki. Ama nihayetinde en önemlisi bence bunun bir şey kültürü oluşturması. Ya evet, doğadaki şu canlılar da ne kadar tatlı, önemli, güzel. Ya da işte insanlık bu canlıların da dünyada var olabilmesi için daha dikkatli planlamalar, daha dikkatli çalışmalar yapmalı, üretmeli şeklinde bir algıya sebep olması açısından değerli diyebilirim.
2: Doğa konuşmaları.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
5: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima
6: seninle. Tekstil dünyasının kalbi Textivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.
7: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
8: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
9: lazım. Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
10: Selam, ben Piraye.
11: Ben de Rutkay.
10: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
12: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
13: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
14: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: NTV Radyo.

0: vereyim. Eğer ki hamurla uğraşmak istemiyorum derseniz, yani kim mayalı hamur tutacak da onu yayacak da, hazır hamur da kullanabilirsiniz elbette, ya da kek hamuru gibi güvendiğiniz bir tarifi kullanabilirsiniz. Sadece streusel'la yapabileceğiniz bir tarif vereyim. Şimdi burada da aslında İngilizlerin crumble tariflerine gidiyoruz. O da nedir? Aslında fırına dayanıklı tercihim her zaman emayedir, ama cam bir kapta olabilir. İçine meyveleri dizersiniz. Meyvenin cinsine göre işte şekerini koyarsınız, isterseniz tarçın koyarsınız. Biraz meyvenin fazla suyunu alması için içine yulaf katabilirsiniz. Üstüne sadece crumble veya streusel koyacaksınız. Şimdi crumble nasıl olacak veya streusel nasıl olacak? Çok basit. Un, şeker, tereyağı ellerinizle böyle ovalayacaksınız. Ondan sonra onu da kırıntı olarak, sanki ekmek kırıntılarıymış gibi, meyvenin üstüne serpeceksiniz. Oranları da vereyim. 100 gram şeker, 150 gram un, 125 gram tereyağı. Şimdi tereyağı oda sıcaklığında olacak. Tereyağı ile unu ve şekeri parmaklarınızla böyle birbirine yoğurmak yok. Sadece karışacak kadar, şöyle un ufak olacak gibi bir karıştırın. Parmaklarınızla ovalayın. İsterseniz şöyle bir iki avuç da yulaf koyabilirsiniz. O da meyvelerin suyunu emmesine, hem de bir kıtırtı vermesine vesile olur. İşte bu şekilde meyvenin üstüne serpeceksiniz ve ondan sonra hepsi fırına. Genellikle bu tür tarifler şöyle bir 40 dakika kadar falan idealdir. 40-45 dakika kadar fırında kalırsa meyve hem kendini çekecek, hem de üstünde kıtır kıtır böyle tam da böyle hamur olmayan bir şey olacak. İster hamurlu ister hamursuz bu tarifi yapabilirsiniz. Fakat en önemli olan burada ağzınızın tadına göre meyvenin içine katılacak şekeri ayarlamak. Ben her zaman şekeri az tutarım. Meyvenin kendi tadını ancak ortaya çıkaracak kadar koyarım. Ama mürdümeriğinde zaten her zaman az şeker daha iyi. Keyfinize kalmış. Afiyet olsun. Hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Afyonkarahisar-Konya yolunun 7-11. Kilometrelerinde ve Kahramankazan-Ankara yolunun 17-20. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
4: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Çin asıllı Amerikalı yazar Yiyun Lee'nin Mutluyken Başka Adlarımız Vardı isimli öykü kitabı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıktı. Kitabı Türkçe'ye Nuray Önoğlu çevirmiş. Yiyun Lee kısa öyküleri ve romanları ile birçok ödül kazanmış bir yazar. Bunlar arasında Pen Hemingway Ödülü, Guardian İlk Kitap Ödülü ve Pen Faulkner Ödülü de var. Kendisi halen Princeton Üniversitesi'nde ders veriyor. Kimi eleştirmenlere göre Yiyun Lee, Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Alice Munro ve dünya edebiyatının zirvelerinden Anton Çehov gibi insan ruhunu incelikle gözlemleyen yazarların izini sürüyor. Lee'nin Türkçe'de daha önce Kas Kafa'nın kitabı, Akıl Ermeyince ve Bin Yıllık Dua isimli romanları yayımlanmıştı. Yiyun Lee, Mutluyken Başka Adlarımız Vardı isimli kitabında kayıp, yas, yabancılaşma, göç, annelik ve modern hayat üzerine bilgelikle örülü öyküleri bir araya getiriyor. Yas tutan bir anne kayıplarının listesini tutuyor. Bir üniversite hocası ile kuaförü arasında tuhaf ve karmaşık bir bağ kuruluyor. Bir kadın kendisinin iki katı yaşında bir adamdan her sene mektup alıyor. Hayatının sonlarına yaklaşan bir bilim insanı ile bir zamanlar doktorluk yapan bakıcısı ortak bir yaşama adım atıyor. Öykülerinde kısa ve berrak cümlelerle güçlü bir duygusal etki yaratan Yiyun Lee'nin kahramanları, düşledikleri sıradan ve huzurlu hayattan ölümle, şiddetle, yabancılaşmayla ayrı düşüp, ellerinde kalanla yaşamanın yeni yollarını arıyor. Bunu kimi zaman bir kavanoz balda ya da yıllarca özlemle saklanan bir fotoğraf gibi anlam dolu detaylarda ve küçücük anlarda buluyorlar. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic.

0: Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
1: Reklam.
2: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün
3: evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
4: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
5: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
6: Yol uzun, yük ağır. Kastrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Kastrol Vecton. Detaylar için kastrol.com.tr'yi ziyaret edin.
7: 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZÜCEX 9-12 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz giriş için zucex.com.
8: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
9: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
10: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
11: Evlenmeye niyetim yok.
12: Bunlar çok zengin ha. Ve
13: Mehmet'imiz bekar.
14: Mürüvvetini görmeden mi toprağa koyacaksın beni?
11: Hayır tabii ki öyle bir şey istemiyorum.
14: Evleneceksin ya anne.
15: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
16: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star'da.
17: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
18: Serkan!
19: Efendim abi?
18: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
20: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
19: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
18: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
21: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
22: Empara. En para bankanın güzeli.
1: Reklam.
23: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
24: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
25: Bugünlerde birçok noktada denize girmek hala mümkün. Hava sıcaklıkları yüksek derlerde. Deniz suyu sıcaklığı ise Kilyos ve Marmara genelinde 26 derece. Ayvalık, Bodrum, Datça'da 25, Çeşme'de 23, Marmaris'te 26, Antalya'da ise 29 derece. Ancak altını çizelim, Ayvalık, Çanakkale ve Marmara Denizi'nde Poyraz bugünlerde biraz kuvvetli esecek.
23: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
24: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 19. Eve dönerken kuşağı...

0: Akşam haberleriyle tekrar karşınızdayız. İstanbul Silivri'de Alsu isimli gemiyle çarpışmasının ardından batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin batmasının ardından arama çalışmaları ikinci gününde de devam ediyor. Arama çalışmalarına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait fırkateynler de katıldı. TCG Akın gemisi de sonar tarama yapıyor. NTV ekibinden Ali Ablay ve Özgen Özel 10 kayıp personelin ve geminin arama çalışmalarını yakından görüntüledi.
1: Alsu isimli ticari gemiyle çarpıştı. 11 dakika içinde Marmara Denizi'nin derinliklerine gömüldü. Tuğberk İmamoğlu isimli yük gemisini ve gemide bulunan 10 denizciyi arama çalışmaları sürüyor.
2: Çok geniş bir arazide süren çalışmalara 18 gemi, 5 helikopter katılıyor ve gördüğünüz üzere sahil güvenlik botları da bu çalışmalara eşlik ediyor. Arama kurtarma çalışmalarının ilk saatlerinden itibaren TCG Akın gemisi de bölgeye ulaştı ve arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. Kıbrıs'ta yaşanan kaza sonrası TCG Işın gemisi bölgeye ulaşmıştı. Aynı özelliklere sahip TCG Akın gemisi de şu anda Marmara Denizi'nde bir sonar tarama gerçekleştiriyor ve Tuğberk İmamoğlu isimli gemiye dair bir iz bulmaya çalışıyor. Çok geniş bir saha söz konusu. TCG Akın gemisi nokta atışı olarak bulmaya çalışıyor Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyi. Gemi 11 dakika gibi kısa bir sürede batmıştı ve tam olarak battığı nokta henüz tespit edilemedi. Burası 800 ile 1200 metre arasında değişen bir derinliğe sahip ve şu anda bölgedeki arama kurtarma çalışmaları 24 saat aralıksız olarak devam ediyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri de destek veriyor buradaki arama kurtarma çalışmalarına. Gördüğünüz gibi Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir uçak burada şu anda deniz üzerinde tarama gerçekleştiriyor.
1: Silivri sahilinde kurulan kriz masasında ise kayıp yakınlarının endişeli bekleyişi devam ediyor. Silivri açıklarının 18 mil güneyinde meydana gelen kazada Alsu gemisi Kocaeli'den Ali Ağa'ya, Tuğberk İmamoğlu gemisi de İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye gidiyordu.
0: Girne'deki gemi faciasına ilişkin hem kayıp 19 kişiyi arama çalışması hem de soruşturma devam ediyor. Şüpheli 9 kişi ikinci kez hakim karşısına çıktı. İlk bilirkişi raporu facianın önlenebileceğini gösterirken ikinci kaptanın ifadeleri ihmaller zincirinin büyüklüğünü gözler önüne serdi.
1: Girne açıklarında 9 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin ise halen kayıp olduğu feribot faciasına ilişkin soruşturma ve arama çalışmaları sürüyor. Dosyaya giren ilk bilirkişi raporu facianın göz göre göre geldiğini ortaya koydu. Rapora göre gemi su almaya başladığı andan itibaren hız kesseydi, batmadan limana dönme ihtimali son derece yüksekti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında yeniden hakim karşısına çıkarıldı. Geminin ikinci kaptanının ifadesi ihmallerin boyutunu da gözler önüne serdi. İkinci kaptan kaza günü kaptanı sefere çıkmaması için uyardığını ancak fırtınaya rağmen geminin denize açıldığını iddia etti. İkinci kaptan kaptanın geminin su aldığından haberdar olduğunu buna rağmen hareket ettiğini de anlattı. Öte yandan kaptanın gemiden ayrılırken seyir defterini de yanına almadığı belirlendi. Kaptanın ehliyetinin süresinin dolmasının ardından mesleğe 10 yıl ara verdiği, daha sonra ise Türkiye'den belge almak zor olduğu için Honduras'tan ehliyet aldığı bilgileri de dosyaya işlendi. Mahkeme şüpheliler hakkında 8'er gün ek tutukluluk kararı verdi. Arama çalışmaları devam ederken ulaşılan erkek naaşının kayıp olarak aranan İsmail Kurt'a ait olduğu belirlendi. Kurt'un cenazesi Lefkoşa'da toprağa verilecek. Öte yandan facia nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın görevden alınması hükümet krizine yol açtı. Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı olan Arıklı, partisinin hükümetten çekilme kararı aldığını duyurdu. Arıklı, etik olmasa da başbakanın kararına saygı duyuyorum diyerek ülkenin erken seçime gitmesi gerektiğini savundu.
0: Haber turuyla günün öne çıkan diğer başlıklarına bakalım. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma genişliyor. Denizolgun'un eski doktoru yalan tanıklık suçlamasıyla gözaltına alındı. Denizolgun'un 2016'da beyin kanamasına bağlı olarak ölüm olarak kayıtlara geçen ölümünde yeni bilirkişi raporu öldürülme ihtimalinin dışlanamayacağını ortaya koymuştu. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında yürütülen soruşturmada yarın şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Soruşturma yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddiaları üzerine başlatılmıştı. Gökçek iddiaları reddetti. Gazeteci Murat Ağrel hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturmada eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman'la eşi tutuklandı. Şüpheli çiftin Doku'nun son görüldüğü dakikalarda Sarı Saltuk Viyadüğü'nden geçtiği belirlendi. Gülistan Doku'yu araçlarını almadıklarını savunan çift, aynı dakikalarda yapılan 12 dakikalık telefon görüşmesini ise kötü bir tesadüf olarak nitelendirdi. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için görüşmeler Aralık ayında başlayacak. Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, milyonlarca çalışanı ilgilendiren görüşmeler öncesinde asgari ücret tespit komisyonunun yapısının değiştirilmesini istedi. Arslan'ın vergi sistemi ve ücretlerin artan vergi yüküne ilişkin eleştirileri de vardı. Ankara Atin Hattı'nda kritik bir istihbarat görüşmesi gerçekleştirildi. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanı Demiris'le Atina'da bir araya geldi. Görüşmede Ege ve Doğu Akdeniz'den terör ve düzensiz göçle mücadeleye kadar birçok başlık ele alındı. İki servis arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi kararlaştırıldı. Ukrayna'nın iki önemli güvenlik kurumu Kiev'de karşı karşıya geldi. Askeri istihbarat servisi HUR'un üst düzey bir mensubunun Ukrayna güvenlik servisi SBU tarafından gözaltına alınması sırasında silahlı çatışma çıktı. 3 HUR personeli yaralandı. Olayı utanç verici olarak nitelendiren Ukrayna lideri Zelenski kapsamlı soruşturma talimatı verdi ve SBU'daki üst düzey bir yetkiliyi görevden aldı. Körfez'de artan tansiyon küresel enerji krizini de tetikledi. Avrupa'da doğal gaz fiyatları zirve seviyelerde işlem görürken depolardaki doluluk da alarm veriyor. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri'nde motorin fiyatları rekor kırdı.
3: Körfez'de devam eden karşılıklı saldırılar ve Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaş dünya genelinde enerji krizini tetikliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde akaryakıt fiyatları rekor kırarken Avrupa'da yüksek doğalgaz fiyatları kıtayı alarm durumuna geçirdi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında devam eden saldırılarla birlikte enerjiye ilişkin arz güvenliği endişeleri tırmandırdı. Orta Doğu'daki çatışmanın yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşı da yakıt fiyatlarını yukarı çekti. Önemli bir tedarikçi olan Moskova, rafinerilerine yönelik saldırı dalgalarının ardından ihracatı kısıtladı. Tüm bu gelişmeler enerji fiyatlarını yukarı çekti. Amerika Birleşik Devletleri'nde motorun fiyatı Nisan ayında ulaştığı zirveden bu yana en yüksek seviyeye yükseldi. Amerikan Otomobil Birliği'ne göre ortalama perakende fiyat galon başına $5.68 yükseldi. Bu 2022 ortasından bu yana en yüksek seviye olan Nisan ayındaki zirvenin bir miktar altında. Fiyat artışı Amerika Birleşik Devletleri'nde başta tarım olmak üzere lojistik, inşaat gibi birçok sektörü etkiliyor. Avrupa'da ise doğal gaz sıkıntısı yaşanıyor. Küresel gaz fiyatları Ocak 2023'ten bu yana görülen en yüksek seviyelerde seyrediyor. Ekim vadeli kontratlar sadece bu hafta yaklaşık %10 yükseldi. Avrupa'da doğal gaz depoları 13 yılın en düşük seviyesinde. Uzmanlara göre Avrupa yapısal olarak gaz şokuna karşı savunmasız durumda.
0: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı Baykar'ın İstanbul'da bulunan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde düzenlendi. Toplantıda Suriye başlığında önemli mesajlar verildi.
4: Türkiye, Suriye'nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine, kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine ve Suriye halkının huzur ve refahına yönelik desteğini sürdürmeye devam edecektir.
3: Milli Savunma Bakanlığı Suriye'de Fırat Nehri üzerinde Yüzer Köprü projesinin tamamlandığını hatırlattı. Ankara'nın Suriye yönelik desteğinin süreceği vurgulandı. Suriye'de SDG-YPG'nin fesih kararını değerlendiren bakanlık, sürecin yakından takip edildiğine vurgu yaptı. SDG'den ayrılanların Türkiye'ye gideceği iddiası da yalanlandı.
5: Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve tek devlet, tek ordu anlayışının güçlendirilmesi kapsamında yürütülen fesih süreci tarafımızdan titizlikle takip edilmektedir. Bu kapsamda SDG mensubu yabancı unsurların Suriye'den ayrılacağı ve bir kısmının Türkiye'ye geleceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.
3: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı Baykar'ın İstanbul'da bulunan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde düzenlendi. Bakanlık, İngiltere'de imzalanan Eurofighter tedariki kapsamında pilotların uçuş eğitimlerine 7 Eylül'de başlanacağını bildirdi. Türk pilotlar 8 ay sürecek uçuş eğitiminin ardından 3 aylık öğretmen pilot eğitimi alacak. Türk Deniz Kuvvetleri ile Somali Ulusal Silahlı Kuvvetleri, Somali açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan yük gemisini ortak operasyonla kurtarmıştı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İki ülke arasında imzalanan anlaşmalar çerçevesinde Somali makamlarına gerekli destek sağlanmıştır. Deniz haydutlarının gemiyi terk etmesi sağlanmış ve söz konusu gemi kurtarılmıştır ifadeleri yer aldı.
0: Türkiye ile Mısır arasında savunma alanında önemli bir anlaşmaya imza atıldı. Makine kimya endüstrisi ile Mısır Askeri Üretim Bakanlığı mütabakat zaptı imzaladı. Mütabakat zaptı patlayıcı başta olmak üzere çeşitli savunma sanayi ürünlerinin ortak üretimi ve geliştirilmesini kapsıyor. Bosna Hersek'te Balkan Kalkanı Savunma Sanayi Fuarı'nda gerçekleşen törende anlaşmayı MKE Genel Müdürü İlami Keleş ile Mısır Askeri Üretim Bakanlığı Kimya Endüstriyeleri Genel Müdürü imzaladı. Önümüzdeki hafta Mısır'da gerçekleştirilecek Uluslararası Havacılık Fuarı'nda iki ülke arasında yeni bir dizi anlaşmanın daha imzalanabileceği öğrenildi. Şanlıurfa'da bir grup kaçak elektrik kullanmak için trafo merkezini bastı. Bir güvenlik görevlisini darp etti. Ekipler saldırganları yakalamak için güvenlik kamerası kayıtlarını inceliyor.
3: Kaçak elektrik kullanmak için trafo merkezini bastılar, güvenlikçiyi darp ettiler. İki hatta müdahale ettiler. Olay Şanlıurfa'nın Biranşehir ilçesinde yaşandı. Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre çoğu tarımsal sulama abonelerine enerji sağlayan trafo merkezi saldırıya uğradı. Yüzlerini kapatan grup önce güvenlik görevlisine darp etti. Ardından yüksek gerilimin bulunduğu tesise izinsiz girdi. Saldırganlar kaçak elektriği kullanmak amacıyla iki hatta müdahale etti. Hem kendi hayatlarını hem de bölgenin enerji arzını tehlikeye atan grup daha sonra bölgeden uzaklaştı. Ekipler saldırganların kimliğini belirlemek için güvenlik kameralarının kayıtlarını inceliyor. Şebekenin işletme düzenini bozan müdahalelerin enerji kalitesini düşürdüğü ve borcunu düzenli ödeyen aboneleri de mağdur ettiği belirtildi. Dicle Elektrik, can güvenliğini ve enerji arzını tehdit eden yasa dışı müdahalelere karşı hukuki mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini açıkladı.
0: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ağustos ayı dış ticaret verilerini açıkladı. İhracatta Ağustos rekorunun kırıldığını söyledi.
6: Ağustos ayı itibariyle aylık ihracatımız yine bir rekor kırdı. 23,5 milyar dolar olarak gerçekleşti ve bu %8,1'lik bir artışa tekabül etmektedir.
3: Ağustos ayında ihracat %8,1 artışla 23,5 milyar dolara ulaştı. İhracatta Ağustos rekoru kırıldı.
6: İthalatta da Ağustos ayında 28,7 milyar dolarlık bir rakama ulaşıldı. Bu %10,5'luk bir artış oluyor. Nette 2,7 milyar dolar. İhracatta 1,750 idi. Yani 950 milyon dolar açığımızda bir artış oldu.
3: Ankara'da Ağustos ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıklayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ithalattaki yükselişin savaş şartları nedeniyle olduğunu söyledi. Petrol ve doğalgazdaki artışların ithalat faturasını kabarttığını belirtti.
6: Dış ticaret açığımız Ağustos'ta 5.2 milyar dolar oldu. Oldukça mütevazi bir açık. Dış ticaret açığımızın toplamı da 97,8 milyar dolar son bir yılda.
3: Bakan Bolat, büyümedeki ihracat katkısına da dikkati çekerek, çeyreklik büyümeye ihracatın katkısı %1,6 puan oldu dedi.
0: Yaklaşık 2000 eserin sergilendiği Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi ziyarete açıldı. Açılış törenine katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, farklı kültürel değerlerin müzede sergilendiğini söyledi.
1: Sikkeler, farklı medeniyetlere ait tarihi eserler, günlük eşyalar. Anadolu'nun binlerce yıllık medeniyet birikimi Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi ile geleceğe taşınacak.
7: Paleolitik çağdan Neolitik ve Arkeolitik dönemlere, tüm çağlarından Urartu ve Demir Çağı'na, Helenistik Roma ve Bizans dönemlerinden Selçuklu ve Osmanlı'ya kadar uzanan son derece geniş bir tarihsel kesit ziyaretçilerimizin hizmetine sunuluyor.
1: Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi modern müzecilik anlayışına göre tasarlandı. Müzenin açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptı. Müzenin arkeoloji, etnografya ve sikke bölümlerinde yaklaşık 2000 eser bulunuyor.
7: Bakırdan gümüşe, ahşaptan pirince, geleneksel silahlardan gündelik kullanım eşyalarına, yazmalardan kaftan ve entelektüellere kadar uzanan zengin koleksiyon ile Elazığ hayat insanını, günlük hayatını, estetik anlayışını ve kültürel birikimini gözler önüne sergilemekte.
1: Bakan Ersoy, Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nin şehrin turizmini de canlandıracağını söyledi. Ersoy, Türkiye'nin uluslararası tanıtım çalışmalarına da değindi. 2026'nın ilk 6 ayında yaklaşık 26 milyon ziyaretçi sayısına ulaşıldığını, 25,7 milyar dolar gelir elde edildiğini söyledi.
0: Gelişmeleri aktardık.
8: Hava durumu. Cuma günü kuzeyde sıcaklık 2-3 derece düşüyor. İstanbul'da Poyraz sert, sıcaklık öğle 28, gece 18-19 derece. Avrupa yakasında ara ara bulutluluk artacak. Ankara'da kısa süre yağış görülebilir, sıcaklık 31 derece. İzmir biraz bulutlu 34, Bursa açık 29 derece. Antalya'nın iç kesimlerinde sağanak geçişi olacak. Hissedilen sıcaklık 40 derece. Hava durumu.
9: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
0: Gram altın 6.978, çeyrek altın 11.431, tam altın 45.586 lira. Borsa İstanbul 100 endeksi 13.932, Borsa İstanbul 30 endeksi 16.298 puan.

0: NTV Radyo. TÜYAP'tan haberler. Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı önde gelen markaları ve profesyonelleri bir araya getiriyor. Fuar 1000'e yakın firma ve 70 bini aşkın sektör profesyonelinin katılımıyla yeni ürünler, yenilikçi çözümler ve ticari işbirliklerine ev sahipliği yapacak. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Tekstil dünyasının kalbi Textivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
4: 1500'den fazla markanın yer aldığı ev ve mutfak eşyaları sektörünün lider fuarı Zücex 9-12 Eylül'de TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz kayıt için zucex.com.
5: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
7: Bize huzur lazım. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başladı. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.

0: Para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta. Reklam.
1: Zeynep Gül Alp'le Pencere.

0: Bazı filmler vardır bir repliğiyle, müziğiyle, içinden geçen bir kelimeyle ya da karakteriyle efsane olan ve yıllar geçse de defalarca izlense de her seferinde aynı keyfi veren başucu filmleridir onlar. İşte bugün o filmlerden birini konuşacağız. Sinema tarihinin en ikonik azim hikayelerinden biri. Siz de açılıştaki müzikten anlamışsınızdır. Rocky'yi konuşacağız. Çünkü Rocky efsanesi 50 yaşında ve yıllardır geçmeyen bir ilgiyle bugünün genç kuşaklarına da hala hitap ediyor. Peki 50 yıldır Rocky'yi bu kadar efsane yapan neydi? Biraz buna bakacağız. Konuğum sinema eleştirmeni ve akademisyen doçent doktor Fırat Sayıcı. Fırat Sayıcı merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
1: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Hemen soralım. 76 yapımı bir film. Zamanla sadece bir boks filmi olmaktan çıkıp sinema tarihinin en güçlü mazlumun zaferi tırnak içinde hikayelerinden birine dönüştü diyebiliriz. Bugün hala izlenmesinin ve gündemde kalmasının, küçücük çocuklara bile severek kendini izletmesinin sırrı nedir? Bize bunu biraz anlatır mısınız?
1: Bir sinema sever olarak her şeyden önce benim de çok sevdiğim bir seridir. Rocky serisi. Sylvester Stallone ile büyümüş bir nesil olarak Rocky'nin yeri bizde ayrıdır tahmin edeceğiniz üzere. Şimdi Rocky aslında böyle çok genel baktığımızda bir işte bir boks filmi gibi ya da bir spor filmi gibi algılansa da aslında temelinde sıradan bir insanın ulaşmak istedikleri hedefe nasıl ulaşabileceğini ve bu konuda nasıl azimli bir başarı, bir gayret göstermesi gerektiğini anlatan bir film aslında. Normalde işte sinemada örnek veriyorum işte süper kahraman filmleri çok sevilir, kahramanlık öyküleri çok sevilir. Rocky'ye baktığımızda tam bir kahramanlık hikayesi gibi gözükmese de çünkü sıradan insanın hikayesini anlatır.
2: Dünya!
1: Rocky Balboa'nın hikayesi aynı dönemde Sylvester Stallone'un hikayesiyle bir paralellik göstermekte. Çünkü Sylvester Stallone tıpkı Rocky Balboa gibi o dönemde belli bir zorlu bir hayat yaşıyor, parasızlık çekiyor, özel hayatında sıkıntılar var ve bu Rocky Balboa hikayesini satarak belli bir noktaya gelmek istiyor. Ancak yapım şirketleri bu filmi kendisinden satın almak istiyorlar. Yani senaryoyu alıp başka bir oyuncuya oynatmak istiyor. Hatta Robert Redford da bu oyuncular arasında.
0: Al Pacino'nun da adı geçmiş hatta.
1: Yani söylentiler var. Evet. Bir sürü önemli isimler var o dönemin starlarından. Çünkü Sylvester Stallone yani gençliğinde felç geçirmiş, yüzünün yarısı biraz böyle kayıyor, konuşmalarında sıkıntı var. Böyle hani bildiğimiz Hollywood'un tipik yakışıklı jön havası olmadığı için, bir de ünlü olmadığı için o dönemde onu oynatmak istemiyorlar. Ama Sylvester Stallone azimli bir şekilde hayır diyor. Bu filmi ben yaptım, ben yazdım, ben başrolünde oynayacağım ve inat ediyor. Çok büyük paralar ödenmesine rağmen. Dolayısıyla da bu Sylvester Stallone ile Rocky Balboa'nın ilk hikayesi birbirine tamamen paralel ve ikisi de bir şekilde bu azimli duruşuyla ikisi de kazanmış oluyor seyirci karşısında. Seyirci işte bunu çok seviyor, bu hikayeyi.
2: Tek bir şey söylemek istiyorum. Evde beni bekleyen karıma. Andrew'yu başardım. Başardım Andrew'yu.
0: Seni seviyorum. Senaryo yazma hikayesi de enteresan. Muhammed Ali ile Chuck Webner arasındaki bir boks maçını izleyerek ilk taslağı yazıyor değil mi? Çok kısa bir sürede yazıyor hatta.
1: Evet, çok kısa bir sürede yazıyor. Az önce bahsettiğim gibi çalkantılı bir dönemde ve o dönemlerde aslında tabii o döneme kadar böyle birçok boks filmi çekilmiş ama Rocky'ninki diğerlerinden bir tık daha farklı. Özellikle ilk film için konuşuyorum. Çünkü filmin sonunda aslında bir karşındaki rakibi yenme durumu yok. Tam tersine yeniliyor rakibini. Apollo Creed'e ki sonrasında dost oluyorlar serinin devamında. Yeniliyor ama yenilmesi mesele değil. Onun tek derdi orada 15 round boyunca ayakta kalmak ve dünya şampiyonu Apollo Creed'e karşı ayakta durma savaşını vermek. Yani bir söz vardır işte ne kadar yenilirsen yenil, önemli olan işte tekrar ayağa kalkıp tekrar savaşmaya devam etmektir. Rocky bize bunu kanıtlıyor. İşte sıradan seyircinin de sevdiği nokta bu. Onu izlediğiniz zaman ya evet ben de çok yenilmiştim ama ayağa kalkıp devam etme gücünü gösterdim diyebilmek bir sinema seyircisi için çok önemli. önemli.
0: Verdiği mesaj da çok önemli ve sanki biz orada böyle çok güçlü bir sporcu değil de aslında kırılgan olabilen bir insanı da görüyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Özel hayatında kendisi de bence o gücün altında kırılgan, yaralanabilir bir taraf olduğunu göstermek önemliydi diye Rocky'nin başarısını naifliğine ve kalbine bağlıyor. Aslında duygusal bir hikaye de var orada.
1: Kesinlikle. Yani zaten seri boyunca birçok kez yere düştüğünü ve tekrar kalktığını görüyoruz. Yani ilk filmden sonra kendince başarıyı elde ettikten sonraki filmlerde işte görüyorsunuz Rocky 2'de, 3'te, 4'te zenginleşiyor. Çok güzel bir malikaneye yerleşiyor. Harika bir hayat yaşıyor. Okey, ama bir yandan da işte Adrian'la olan, karısıyla olan ilişkisi, onu bir süre sonra hastalıktan kaybetmesi ve başına gelen bir sürü olumsuzlukları da bir yandan göğüslemesi Rocky'nin önemini bizim için birazcık daha arttırıyor. Çünkü kusursuz bir kahraman yok karşımızda. Hollywood'un normalde işte kovboy filmlerinden tutun uzay filmlerine kadar hep kusursuz kahramanlar göstermesine rağmen Rocky tam tersi sıradan halkın içinden gelme biri olarak azimli yolu bize göstermesi açısından önemli bir figür olarak sinema tarihine geçmiş.
2: Ben değişebiliyorsam...
3: Я думаю, что каждый тоже изменился.
2: Ve siz değişebiliyorsanız...
3: Вы можете измениться.
2: Herkes değişebilir.
0: Sylvester Stallone aynı filmde hem en iyi senaryo hem de en iyi erkek oyuncu dalında Oscar'a aday gösterilen sinema tarihindeki 3 kişiden biri oluyor. Yine Rocky 4 filmi $30 milyon bir bütçeyle çekilen bir film ve dünya genelinde $300 milyon aşkın bir gişe hasılatına ulaşıyor. Burada Soğuk Savaş dönemine de değiniyor aslında, yani günceli de takip eden bir Rocky serisini görüyoruz değil mi?
1: Tabii. Şimdi Rocky 2'de Apollo Creed'le tekrar bir rövanş maçına çıkıyor. Daha sonra işte bizim A takımı dizisinden hatırladığımız B.A. diye bir karakter vardı, evet. Mr. T. Hı hı. Onunla dövüşüyor. Sonra işte dediğiniz gibi Soğuk Savaş döneminde Ivan Drago karakteriyle, Rus bir karakterle bir hesaplaşması var. Yani hem günceli takip ediyor Sylvester Stallone o konuda. O anlamda da başarılı bir şekilde. Artı işte en son kendisinin yine başrolde oynadığı Rocky Balboa filminde 2006 yapımıydı yanlış hatırlamıyorsam. Onda da işte geçmişe özlem duyan ve işte bir İtalyan restoran işletiyor. Orada anılarıyla yüzleşiyor. İnsanlarla olan ilişkilerini görüyoruz. Sonrasında da devam yine kendi yapımcılığını yaptığı Creed serisi var. Creed'de de işte Apollo'nun oğluna bir şekilde koçluk yapıyor, antrenörlük yapıyor ve onun bir başarı hikayesini izliyoruz ki o da 3 serilik bir çalışma oluyor. Dolayısıyla da böyle başından sonuna aslında 50 yıllık bir, aynı zamanda da siyasi tarih de var o işin içerisinde. Toplumsal tarih de var. Yani hem özellikle Amerika toplumu tarihinde görmüş oluyoruz. O anlamda da bir belge yanında yok değil.
2: Benim için kaya gibi ol, tamam mı? Acı yok. Acı yok, tamam mı? Acı yok.
4: Acı yok.
2: Acı yok, acı tamam yok. Mı? Acı yok. Acı yok.
0: Bu yıl Kasım ayında bu sefer Sylvester Stallone'un Rocky'yi çekme hikayesi olan I Play Rocky filmi de vizyona girecek. Ve orada da gerçekten bu süreci belki de çok daha yakından göreceğiz. O da Kasım ayında Rocky'nin ilk vizyon tarihinde girmesi planlanan bir filmmiş. Onun için ne dersiniz?
1: Valla işte onu da merakla bekliyoruz. Ben kişisel olarak da Stallone'u seven bir sinema yazarıyım. Neredeyse bütün filmlerini izlemişiz. Aslında yarattığı her karakteri, bu arada çoğu projenin de senaristi kendisi, bazen kendisi yönetiyor filmleri. Böyle bir sinema adamı tarafı da var. Biz onu böyle düz İtalyan aygırı olarak tanımlıyoruz ya, hani aksiyon kahramanıymış gibi sadece, ama sanatsal bir tarafı da var. Çok güzel resim yapıyor, müzayedelere katılıyor, sergilere katılıyor. Çok yönlü bir sanatçı aslında Stallone. O anlamda sinema tarihinde önemli bir kariyeri olduğunu düşünüyorum.
0: Şimdi 70'ler klasiği olan bir boks filmi aslında, ama günümüzde Z kuşağı, hatta daha da gerilere gidelim. Yani bugün 13-14 yaşında olan çocuklar da çok severek izliyorlar Rocky serisini baştan sona bir solukta. Bunu neye bağlıyorsunuz?
1: Sahilciliği demek istiyorum. Yani gerçekten de kahraman prototipi olmaması. Yani gerçekten de halkın içinden gelen, çevremizde duyduğumuz insanların hikayesine benzeyen bir hikayesi var Rocky'nin. Yani mottosu şu: kaybetsem bile mücadele hiçbir zaman bırakmayacağım diyen bir adam. Bir de şu önemli bir nokta. Şimdi her filmin sonunda, ortalarında bir de sonunda, finalinde bir ringe çıkıyor sonuçta Rocky dövüşmek için. Aslında biz de onunla şöyle bir özdeşlik kuruyoruz. Bizim hayatımız da bir ring aslında. Zaman zaman önemli ringlere çıkıyoruz, önemli kararlar alıyoruz. Fiziksel olarak dövüşmesek de birçok şeyle ruhen dövüşüyoruz, psikolojik olarak dövüşüyoruz. Bir mücadele içinde yaşıyoruz, çalışıyoruz. Hele ki günümüzün şartlarında. Dolayısıyla da o seyircinin Rocky'yi kendi bir yakını gibi hissetmesine sebep oluyor benim görüşümde. O yüzden de o işte patlayan, çatlayan Avengers'lar, Marvel karakterlerinin yanında Rocky küçük arkadaşlarımıza, gençlere de bir farklı geliyor. Daha böyle kendi mahallesinden bir abisiymiş gibi geliyor belki de. Evet. O yüzden de o samimiyet hala Rocky'yi bu kadar izlenen filmler arasına sokuyor. Diyebilirim ki ben de böyle zaman zaman mesela en son pandemi zamanında oturup tekrar böyle seriyi baştan sona izlemiştim hatırlamak adına. Ara sıra televizyonda bile karşılaştığımızda hani kolay kolay kanalı değiştirmediğimiz filmlerden bir tanesi Rocky.

0: tabii müziklerinden de bahsetmeden geçmeyelim. Gun of My Now ve Eye of the Tiger. Hani o Philadelphia'da koşu sahnesi, o merdivenlerden çıkış sahnesi.
1: Aynen.
0: Sanki biz de spor yaparken böyle bir rakiymişiz edasıyla bize onu, o şarkıları bir, dinlerken ona sokuyor. Bunlar da çok klasikleşen, çok güzel şarkılar.
1: Evet, bir gaz diyelim şimdiki evet. gençlerin dediğimi, gaz şarkısı. Çoğu filmde de sonra tekrar tekrar kullanıldı. Yani işte artık o şarkıyı duyar duymaz hani acı yok Rocky lafı gelir evet, ya aklımıza. Evet, evet. Hani ne olursa olsun mücadele et, pes etme. Önemli olan kazanmak değil, önemli olan o yarışı bitirmek, yani tamamlamak. O yüzden o şarkıların da sinema seyircisi tarafından çok büyük bir önemi vardır. Hatta hani en bilinen film müziği dendiğinizde ilk üçe çok rahatlıkla evet, girebilir o şarkılar.
0: Kesinlikle öyle. Şimdi az önce I Play Rocky'yi söyledik, Kasım ayında vizyona girecek diye. Orijinal 76 yapımı ilk filmde 50. yıl vesilesiyle yenilenmiş 4K versiyonuyla sinemalarda özel gösterimlerle yeniden vizyona girecekmiş. Bunu da duyuralım ve size teşekkür edelim programımıza katıldığınız ve bize Rocky'nin bu yıllardır geçmeyen popülaritesinin nedenlerini anlattığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Pencerede bugün Fırat Sayıcı'yla 50 yıllık Rocky efsanesini konuştuk. Haftaya tekrar buluşmak dileğiyle.

0: Zeynep Gül Alp'le Pencere. Eve dönerken Murat Ferman'la evdeki hesap.
1: İran-ABD savaşında veya çatışmasında tansiyonun yeniden yükselmesi, enerji piyasalarından değerli metallere ve sanayi metallerine kadar küresel tüm fiyatlamayı değiştirdi ve dünya piyasalarında yeni bir endişe dalgasına ve yeni fiyatlama davranışlarına yol açtı. Ekonomi basınımızın çalışkan isimlerinden Evrim Küçük, bugünkü değerlendirmesinde güzel bir başlık atmış. Tansiyon arttı, çarşı yine karıştı. Evet, piyasalar bir kez daha jeopolitik şoklarla karşı karşıya. Yalnızca petrol piyasasında değil, küresel finansal varlıklarının tamamı için geçerli yeni bir risk değerlendirmesi ve yeni bir belirsizlik iklimi varlığını bir anda hissettirmeye başlıyor. Özellikle biraz sonra değineceğimiz Amerikan tahvilleri üzerindeki tartışmalar ve yeni fiyatlandırmalar tüm dünya ekonomisinin bundan sonraki geleceğini ve gidişatını yakından etkileyecek yeni serimlerin, yeni senaryoların gündeme getirilmesine yol açıyor. Petrolde yeniden bir savaş primi olgusu karşımıza çıkıyor. 95 doların üstüne çıkan bir petrol fiyatı görüyoruz. Altın aşağı yönlü baskılanıyor. Jeopolitik krizlerin geleneksel güvenli limanı altın, petrol şokunun tabiri caizse gölgesinde kalıyor. Spot altın bir haftada ons başına 380 dolar geriliyor ve 2026 kazancını neredeyse geriye veriyor. Bakır rallisinde faiz freni var. Avrupa'da doğal gaz krizi büyüyor. Bütün bunlar enerji fiyatları başta olmak üzere yeniden jeopolitik risklerin hesaplanmasını, dengelenmesini sağlıyor. Peki büyük ekonominin önemli aktörleri bu konuda nasıl bir vaziyet ediyor? Karşı duruş gösteriyorlar mı? Hayır, o cephede de iç açıcı haberler yok. Hatırlanacağı üzere G20 zirvesi Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliğinde Chapel Hill, North Carolina'da, Asheville civarında yapılmıştı. Oradan da özellikle bu riskleri fiyatlandıran Amerikan tahvil piyasalarındaki çalkantı ve endişe ortamına su serpecek, bir parça sakinleştirecek hiçbir cevap çıkmadı. Tam tersine 20 üyenin biri hariç, yani o biri de önemli biri, Çin hariç bir konsensüs sağlanamadı. Çünkü Çin ortak anlaşmaya imza koymayı reddetti. Özellikle bu Çin içerisindeki yüksek kapasite ve devlet teşvikleri bütün dünyanın sıkıntı duyduğu bir mesele. Daha evvel de belirtmiştik, Avrupa Birliği gün başına her gün 1 milyar avro açık veriyor Çin'le ticaretinde. Türkiye gibi ülkelerin durumu zaten hani değerlendirme ötesine taşınmış durumda. 1'e 12 falan, yani eşitsizlik. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında Çin kullanılan dilin ve yaklaşımın değiştirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Scott Bessent de Amerikan Hazine Bakanı ev sahibi rolünü oynadı. Diyor ki 19'a 1. Enteresan bir durum. Yani aslında beklenen bir tesanüt ve birlikte hareket etme tablosu ortadan kalkıyor. İşin cabası, Avrupalı ülkeler davet edilen Rusya'yla birlikte fotoğraf vermeyi reddediyorlar. Bu da enteresan bir nokta. Neden? Aslında gerginlikler artıyor, sıkıntılar çoğalıyor. Ama bu çerçevede çözüm bulunamıyor. Çünkü savaş aslında borçlanmanın ve genel olarak paranın maliyetini yukarı çekiyor. Enflasyonu yukarı yönlü itiyor. Dolayısıyla bakıldığı zaman bütün küresel ekonomi için önemli bir problem ortaya çıkıyor. Bu özellikle Amerikan devlet kağıtlarında, tahvillerde, 5 yıllık, 10 yıllık, 30 yıllık tahvillerdeki gelişmeler endişeyle izleniliyor. Dünyada Amerikan devlet tahvillerinin 9 trilyon doları diğer ülkelerin elinde bulunuyor. Bunun da 1,5 trilyon dolarının Japonya elinde bulunduğu anlaşılıyor. Şimdi ülkelerin İngiltere, Japonya hepsi, Çin dahil olmak üzere, bunları satıyorlar. Satınca ne oluyor? Faizler yukarıya doğru çıkıyor. Tahvil satış fiyatı aşağıya, faizler yukarı doğru çıkıyor. Yukarı doğru çıkınca ne oluyor? tüketici kredilerinden devletlerin borçlanma faiz oranlarına kadar her şey adeta daha da yüksek bir noktaya gidiyor ve büyük sıkıntılar ortaya çıkıyor. Diyeceksiniz ki Amerika'daki fiyatlardan bize ne? Hayır, sadece Amerika'da değil, bütün dünyada bu görülüyor. Mesela Almanya'da 10 yıllık tahvil faizleri, getirileri 2011'den beri en yüksek oranına çıkmış. İngiltere'de 1998'den beri en yüksek oranına çıkan 30 yıllık faizler var. Dolayısıyla para efendileri, para babaları, para sahipleri diyorlar ki arkadaş, bu riskler karşısında ben sana borç vermeye devam ederim ama daha fazla faiz isterim. Tabii Türkiye gibi ülkeler açısından bu alarm zillerini daha da kuvvetle çaldırmaya başlıyor. Geçtiğimiz günlerde Amerikan hazinesinin bu yeniden geri satın alma operasyonu da ters tepmiş. Tam tersine işleri sakinleştirecekken adeta alevlendirmiş gibi gözüküyor. Enerji fiyatlarındaki yukarı yönlü gidişat enflasyonu körüklüyor. Hani haftalar evvel faiz indiriminden bahsederken şimdi faiz artışı ve kademeli faiz artışı senaryolara dahil ediliyor. Jeopolitik gerginlikler bir kere daha piyasalar üzerindeki belirsizlik iklimini koyulaştırıcı ve risk primini yukarı çekici etkisini sergiliyormuş gibi gözüküyor. Takipte kalmak lazım, ihtiyatlı iyimserliği korumak lazım ama zor zamanlarda yaşandığına dair deliller her geçen dakika çoğalıyor. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
0: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarından.

0: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalından İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
1: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
2: Logo yazılımın

0: Paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: 1-9 Eylül tarihleri arasında seçili Grundig TV'lerde FIBA Banka alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatan mağazalarında.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başladı. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.
4: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam.
6: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
7: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
8: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3-8. Kilometrelerinde ve Eskişehir-Dodurga yolunun 2-3. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
6: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
7: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
9: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
10: Sevgili dinleyiciler, anlam karışıklığına yol açan iki sözcük üzerinde duracağız bugün. Anlaşma ve antlaşma. Zaman zaman biri diğerinin yerine kullanılabiliyor. Önce antlaşmaya bakalım. Antlaşma, iki veya daha çok devletin saldırmazlık, savaşta işbirliği ve benzeri konularda kararlaştırdıkları ilkelere uygun davranmayı kabul etmeleri durumu olarak tanımlanıyor sözlüklerde. Ahit, muahede, pakt gibi eski kullanışları da var. Ahit, devletler hukukuna göre devletlerin katıldıkları uluslararası antlaşmalara uyma zorunluluğunda olduklarını belirten kural. Muahede ve pakt ise doğrudan antlaşma anlamında. Muahede Arapça, pakt ise Fransızca. Antlaşma yapmak, devletlerin aralarında anlaşıp bir antlaşma düzenleyerek imzalamaları. İki devlet bir antlaşma yapmak üzere yetkililerini Paris'e gönderecek. Sonra savaşan ülkelerin bir araya gelerek imzaladıkları, savaşın sona erdiğini belirten antlaşma ya da barış

0: aynı fikir üzerinde karar kılmak, uyuşmak, uzlaşmak, mutabakata varmak. Biz aramızda anlaşalım, kararımızı sonra bildiririz. Pek çok şeyde olduğu gibi anlaşmanın da işe yaramadığı durumlar söz konusu elbette. Anlaşmazlık yani, düşünce ve fikir ayrılığı, uyuşmazlık, ihtilaf. İki ortak arasındaki anlaşmazlık gizlenemez hale geldi. Evlilikteki anlaşmazlık karşılıklı konuşmayla giderilebilir mi? Bugünlük de bu kadar. Anlaşmazlıkların çevrenize uğramaması dileğiyle iyi günler.
1: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
3: Doğa takvimi. Bugün 3 Eylül 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Bal porsuğu görüntüsüyle adıyla ne kadar sempatik. Aslında sansargillerden olan bal porsuğu korkusuz bir hayvan. Mesela öküz başlı antilop cesedini üşüşmüş aslanları kovalarken görüntüleri var. 2002 yılında da Guinness Rekorlar kitabına dünyanın en korkusuz hayvanı olarak kaydedildi. Adından da anlaşılacağı gibi balı çok sever. Arı sokması da sorun değil. Çünkü kalın derisi nedeniyle hem arı sokmasından etkilenmez hem de yılan zehrine bile bağışıklığı vardır. Zaten kobra dahil en zehirli yılanları afiyetle yiyen bal porsuğunun ekolojik dengeye yardımcı olduğu kabul ediliyor. Ginkgo ağacının tohumlarını korumak için kötü kokulu gaz salması gibi bal porsuğu da tehlike anında çok ağır kokan bir gaz çıkartarak düşmanlarını sersemletip uzaklaştırır. Bu koku bombası yanında güçlü dişleriyle sivri ve keskin pençeleri bal porsuğunun en büyük silahları. Ayrıca zekası, kazmaya elverişli pençeleri, taş, sopa ve benzerlerini alet olarak kullanma becerisi dikkat çekici. Kendisine kolayca yuva yapabileceği halde başka hayvanların yuvalarını istila edip orada uyumayı tercih etmesi ilginç. Bal porsuğunun Afrika ve Güneybatı Asya'da yaşadığını ekleyelim.
3: Doğa takvimi.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
1: Reklam.
5: Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
6: Tekstil dünyasının kalbi, Textivision İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı'nda atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.
7: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
8: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
9: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
10: Bize huzur lazım.
11: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: NTV Radyo.

0: artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Cuma günü kuzeyde sıcaklık 2-3 derece düşüyor. İstanbul'da Poyraz sert, sıcaklık öğle 28, gece 18-19 derece. Avrupa yakasında ara ara bulutluluk artacak. Ankara'da kısa süre yağış görülebilir, sıcaklık 31 derece. İzmir biraz bulutlu 34, Bursa açık 29 derece. Antalya'nın iç kesimlerinde sağanak geçişi olacak. Hissedilen sıcaklık 40 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu. Müzik arası.

0: Müzik arası.
1: Canlı yayın.
2: Sayın dinleyenler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üsten'le ortak basın açıklaması yapıyor, canlı yayınlıyoruz.
3: Koordinasyon tesis edilmiş, arama kurtarma faaliyetleri için devletimizin bütün imkanları seferber edilerek bölgeye yönlendirilmiştir. Arama kurtarma koordinasyon merkezi tarafından tehlike safhası ilan edilmiş, Dışişleri Bakanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız KKTC makamlarıyla tam bir eşgüdüm ve işbirliği içinde harekete geçmiştir. Bu çerçevede Sayın Başbakan'a ve ekibine teşekkür ediyorum. Gece gündüz bu konuda Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çok yakın bir çalışma sergilemişlerdir. Sorumlulukla hareket edilmiştir ve çok güçlü bir şekilde bu çalışmaların yapılması için tüm gayret sarf edilmiştir. Sayın Başbakan'ın şahsında emeği geçen herkesi ben tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın 4 gemiyle katıldığı çalışmalara Sahil Güvenlik Komutanlığımız 3 gemi, 1 helikopter, dalış ekipleri ve sonar sistemiyle destek vermektedir. Deniz kuvvetlerimizin 8 gemi ve 3 insansız hava aracıyla, hava kuvvetlerimizin ise 1 helikopter ve 1 insansız hava aracıyla yer aldığı operasyon 24 saat esasına göre sürdürülmektedir. Kıbrıs Kıyı Emniyetine ait römorkör ve dalış ekiplerinin yanı sıra özel tekneler ve balıkçı tekneleri de arama kurtarma faaliyetlerine destek olmuşlardır. Ben huzurlarınızda gönüllü olarak bu çalışmalara güç veren, destek veren tüm katkıda bulunanlara yürekten yine teşekkür ediyorum. TCG Işın'ın gelişmiş sonar sistemiyle yaptığı taramalarla batığın yeri tespit edilmiş. TCG Alemdar da uzaktan kumandalı su altı aracıyla batığın içinde ve çevresinde yürütülen arama çalışmalarına katılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda yaklaşık 550 metre derinlikte bulunan geminin enkazına ulaşılmış, batığın çevresinde ayrıntılı görüntüleme ve arama faaliyeti başlatılmıştır. Nitekim az önce belirttiğim gibi bunun sonuçlarını da görmeye başladık. Aralıksız sürdürülen arama kurtarma çalışmaları neticesinde dün kayıp yolcularımızın birinin naaşına ulaşılmış, kimlik tespiti için gerekli işlemler başlatılmıştır. Bugün de yine başka bir naaşa ve diğer bazı umut verici göstergelerle birlikte başka naaşlara da ulaşılma durumunun olduğunu ifade edebilir. Lefkoşa Büyükelçiliğimiz bünyesinde oluşturulan kriz masası aracılığıyla kazazadelerimizin ve yakınlarının tedavi, tahliye, barınma, ulaşım ve belge ihtiyaçlarının karşılanması için kapsamlı çalışmalar yürütülmüştür. Yine Büyükelçimize ve Büyükelçilik'te fedakarca bu süreçte çalışan tüm yetkililere yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olarak kurtarılan vatandaşlarımızın ve yakınlarının ülkemize dönüşleri sağlanmış, ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza geçici seyahat belgeleri düzenlenmiş, bilet ve ulaşım işlemleri tamamlanmıştır. Ambulans uçakla tahliyesi gereken vatandaşlarımızın nakli gerçekleştirilmiş, yaralılarımızın tedavi süreçleri yakından takip edilmiş, hayatını kaybeden kardeşlerimizin naaşlarının nakli konusunda ailelerimize gerekli destek sağlanmıştır. Ülkemize dönen vatandaşlarımızın ve yakınlarının karşılanarak illerine ulaştırılması için ilgili valiliklerimizle gerekli koordinasyon kurulmuştur. Diğer taraftan ilgili kurumların yetkililerinden kazanın meydana gelişine, sahadaki faaliyetlere ve yürütülen soruşturmalara ilişkin bilgi aldık. Az önce Sayın Başbakan'ın da ifade ettiği gibi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da çok net altını çizdiği gibi bu konuda gerekli tüm soruşturmalar yapılacak. KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti makamlarının işbirliğiyle ve kimin ihmali varsa, kimin sorumluluğu varsa elbette hukuk önünde hesap vermesi için ne gerekiyorsa yapılmaktadır, yapılmaya devam edilecektir. Geminin hangi şartlarda sefere çıktığından teknik yeterlilik ve denetim kayıtlarına, mürettebatın tutumundan ilgili kurumların kararlarına kadar bütün süreç titizlikle incelenecektir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarınca başlatılan adli, idari ve teknik soruşturmanın sağlıklı biçimde tamamlanması için Türkiye Cumhuriyeti olarak gerekli bütün teknik ve kurumsal desteği sunacağız. Kazaya ilişkin soruşturma büyük bir titizlikle sürdürülecek. Facianın yaşanmasında ihmal veya kusuru bulunanların tespit edilmesi halinde hukukun gerektirdiği adımlar inanıyorum ki kararlılıkla atılacaktır. Soruşturma sonucunda ortaya çıkacak tespitler bize şu açıdan da ışık tutacaktır. Bir daha benzer hadiselerin, benzer faciaların yaşanmaması adına atılması gereken adımlar, alınması gereken tedbirler varsa bunların da tespit edilmesi ve hayata geçirilmesi büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla üç önemli görev var karşımızda. Birincisi bu arama kurtarma çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdürülmesi. İkincisi sorumlulardan hesap sorulması. Üçüncüsü de gelecekte bir daha böyle hadiseler yaşanmaması adına sistemde olabilecek eksikliklerin giderilmesi ve gerekli tedbirlerin alınarak adımların atılmasıdır. Kıbrıs Türk'ü ile anavatan Türkiye geçmişten bugüne karşılaştığı her zorluğa omuz omuza göğüs germiş. Bu sarsılmaz kardeşlik böylesi ağır günlerde sahadaki dayanışma ve paylaşılan sorumlulukla güçlü karşılığını bulmuştur. Sayın Başbakan'ın az önce ifade ettiği gibi biz tasada da kıvançta da biriz. Zor günlerde de geniş günlerde de bir aradayız ve böyle olmaya da devam edeceğiz. Girne'de yaşanan acı Ankara'da ve Türkiye'nin 81 ilinde aynı derinlikle hissedilmekte. Kayıpları olan ailelerin bekleyişi milletimizin ortak bekleyişine dönüşmektedir. Türkiye Cumhuriyeti arama kurtarma çalışmalarından soruşturma sürecine, ailelerimizin ihtiyaçlarından teknik desteğe kadar her alanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olmayı sürdürecektir. Bugün yine bir bilgi olarak şunu paylaşabilirim. Kıbrıs'la Türkiye arasında bir adli yardımlaşma anlaşmamız söz konusu. Bu çerçevede bugün itibarıyla bu konuda Kıbrıs yargısı tarafından Adalet Bakanlığımıza iletilen bir talep söz konusudur. Bu çerçevede de Adalet Bakanlığımız gerekli tüm teknik desteği sunacaktır. En kısa sürede bu konudaki hazırlıklar tamamlanarak soruşturma sürecine gerekli teknik destek sağlanacaktır. Bu vesileyle hayatını kaybeden kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına, aziz milletimize ve Kıbrıs Türk halkına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyor. Sağ olarak kurtarılan yolcularımıza bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Kayıp yolcular için yoğun gayretlerin süreceğini bir kez daha ifade ediyorum.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Kıbrıs'ta batan gemide bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını açıkladı. Açıklamasını canlı olarak ekranlarınıza getirdik. Böylece kaybımız 10 kişiye ulaşmış oldu ne yazık ki bu faciada. Ana haber saat diliminin içerisindeyiz ve bugün bu konuyla ilgili öne çıkan bazı ifadeler vardı, bazı açıklamalar vardı. Şimdi onlara bakarak başlayalım. Fırtınaya rağmen yola çıkıldı. Karar kaptanın inisiyatifiyle alındı. Bu cümle Girne'de artık 10 kişinin öldüğü, 18 kişinin de kayıp olarak halen arandığı gemi faciasında ikinci kaptanın verdiği ifadeden. Zaten ilk andan itibaren ihmal olasılığı çok barizdi. Soruşturma ile birlikte şimdi o ihmal zincirinin ne kadar büyük olduğu teker teker gözler önüne seriliyor. Bir yanda göz göre göre gelen bu facia, diğer yandaysa personelden beklenen çabayı kendileri gösteren, fedakarlıklarla bir kişi de olsa kurtarmaya çalışan yolcular. O gemide bulunan Abdullah Demir örneğin yolculardan biri. 50 kişiyi çıkardım, küçük kızı kurtaramadım diyor. İki yakını hala kayıp olan kazazede NTV ekibinden Melike Şahin'e konuştu. Hem onun sözlerini hem de faciadaki ihmaller zincirine az sonra bakacağız. Girne'deki faciayı konuşurken bu kez Marmara'da Sivir açıklarındaki bir kazada 10 kayıp gemici vardı ve bu kazada gemiciler de aranıyor. Marmara'da aranıyorlar. Şimdi bu iki olay sadece gemi kazası olmaları itibariyle değil, ihmaller zinciri sonucunda yaşanmış olmalarıyla çok benzer. Bugün Silivri'deki kazaya ilişkin bilirkişi raporu açıklandı, yayınlandı. O raporda çok çarpıcı tespitler var. Örneğin, Alsu gemisinin yanı batan gemiye çarpan geminin komutasında, o saatlerde henüz ilk seferinde olan tecrübesiz bir üçüncü kaptan varmış. Batan geminin takip cihazının arızalı olması da yine kazaya davetiye çıkarmış.
4: Alsu istiliğe kır. Alsu istiliğe kır demiştir. Alsu, sobertim oldu. Tamam.
5: Dümene geçirilen 3. kaptanın tecrübesiz olması, çift taraflı köprü üstü disiplinsizliği, vardiya standartlarının tamamen terk edilmesi. Bilirkişi ön raporunda kazanın nedenleri böyle sıralandı. 2 Eylül sabaha karşı rulo saç ve inşaat demiri yüklü Tuğberk İmamoğlu gemisiyle Alsu adlı boş tanker Silivri'nin yaklaşık 18 deniz mili açıklarında çarpışmıştı. Tuğberk İmamoğlu 11 dakika içerisinde içindeki 10 kişiyle birlikte sulara gömülmüştü. Kazaya ilişkin bilirkişi ön raporu hazırlandı. Kazanın tek taraflı kusurla değil birden fazla kusurla gerçekleştiği belirtildi. Raporda Alsu gemisinde köprü üstünde nöbetçi olan 3. kaptan Murat Evciman'ın gemide bir gün önce işe başladığı belirtildi. Bunun da bir güvenlik zafiyeti oluşturduğuna dikkat çekildi.
6: Murat Evciman'ın kaza anındaki vardiyasının kendisinin bu gemideki ilk seyir vardiyası olduğu kesinleşmiştir. Gemiyi, manevra kabiliyetini, personeli ve köprü üstü cihazlarını henüz tanımayan bir zabitin yoğun trafik ayrımında tek başına bırakılması bir zafiyettir.
5: Ayrıca çarpışma anında Evciman'ın dışında köprü üstünde kimsenin bulunmadığına, bu durumun sancağa dönüş ve çatışmayı önleyici manevra yapmayı engellediğine dikkat çekildi. Alsu gemisinin çatışmayı önleme manevrasını yapmaması da kusur olarak belirlendi. Ön raporda Tuğberk İmamoğlu gemisinin AIS adı verilen gemi tanımlama sistemi cihazının kapalı veya arızalı olduğu yazıldı. Bu durumun bölgedeki diğer gemiler içinde tehlike oluşturduğu ve geminin hayalet gemi modunda seyrettiği ifade edildi. Telsiz mütabakatının da ihlal edildiği kusurlar arasında sayıldı.
6: Karşı geminin telsiz konuşmalarında iskeleye kaçınma yönünde anlaşıldığı beyan edilmesine rağmen son 0.5 mil kala aniden sancağına sert dümen kırarak Alsu'nun prova hattını kesmesi, kazayı fiziki olarak başlatan operasyonel kusurdur.
5: Tuğberk İmamoğlu gemisinin AIS verisinin deniz takip uygulamalarına göre kazadan en son 8 saat önce sinyal verdiği ortaya çıktı. Kuru yük gemisi saat 19.06'da Çanakkale Gelibolu'nun 14 deniz mili açıklarında seyrine devam ediyordu. Ancak bilinmeyen bir nedenle o saatten çarpışma anına kadar hayalet gemi olarak seyrini sürdürdü. Bilirkişi heyeti ayrıca ek deliller talebinde bulundu. Gözaltında bulunan Alsu'nun 6 personelinin adli işlemleri sürüyor.
0: Soruşturmayla birlikte batan gemiyi arama çalışmaları da ikinci gününde sürüyor. Bu çalışmalara kıyı emniyeti ekipleri ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait fırkateynler katıldı. TCG Akın gemisi de sonar tarama yapıyor bölgede. NTV ekibinden Ali Ablay ve Özgen Özel kayıp 10 kişiyi arama çalışmalarını görüntüledi.
5: Alsu isimli ticari gemiyle çarpıştı. 11 dakika içinde Marmara Denizi'nin derinliklerine gömüldü. Tuğberk İmamoğlu isimli yük gemisini ve gemide bulunan 10 denizciyi arama çalışmaları sürüyor.
7: Çok geniş bir arazide süren çalışmalara 18 gemi, 5 helikopter katılıyor ve gördüğünüz üzere sahil güvenlik botları da bu çalışmalara eşlik ediyor. Arama kurtarma çalışmalarının ilk saatlerinden itibaren TCG akın gemisi de bölgeye ulaştı ve arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. Kıbrıs'ta yaşanan kaza sonrası TCG Işın gemisi bölgeye ulaşmıştı. Aynı özelliklere sahip TCG Akın gemisi de şu anda Marmara Denizi'nde bir sonar tarama gerçekleştiriyor ve Tuğberk İmamoğlu isimli gemiye dair bir iz bulmaya çalışıyor. Çok geniş bir saha söz konusu. TCG Akın gemisi nokta atışı olarak bulmaya çalışıyor Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyi. Gemi 11 dakika gibi kısa bir sürede batmıştı ve tam olarak battığı nokta henüz tespit edilemedi. Burası 800 ile 1200 metre arasında değişen bir derinliğe sahip ve şu anda bölgedeki arama kurtarma çalışmaları 24 saat aralıksız olarak devam ediyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri de destek veriyor buradaki arama kurtarma çalışmalarına. Gördüğünüz gibi Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir uçak burada şu anda deniz üzerinde tarama gerçekleştiriyor.
5: Silivri sahilinde kurulan kriz masasında ise kayıp yakınlarının endişeli bekleyişi devam ediyor. Silivri açıklarının 18 mil güneyinde meydana gelen kazada Alsu gemisi Kocaeli'den Ali Ağa'ya, Tuğberk İmamoğlu gemisi de İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye gidiyordu.
0: Artık 10 kaybımız var, 18 kişiyi arıyoruz bir yandan da ve tabii konuyla ilgili soruşturma devam ediyor. İlk bilirkişi raporu bu facianın önlenebileceğini göstermişti. İkinci kaptanın ifadeleri de ihmaller zincirinin büyüklüğünü apaçık gözler önüne serdi. Şimdi bir bağlantı yapalım hemen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne. NTV temsilcisi Selim Sayar ile konuşacağız. Selim, bugün soruşturmada neler öne çıktı?
8: Evet, 10 can kaybımızın olduğu, 18 kişinin de halen araştırıldığı denizin 550 metre dibindeki elim olayı soruşturmasında kan donduran gerçekler birer birer ortaya çıkmaya başlıyor. Bir dizi ihmal ve umursamazlık zincirini görüyoruz. Tutuklanan kaptanın ehliyetini Honduras'tan yenilediği, 10 yıl ara verdiği için göreve Türkiye'den aldığı kaptan ehliyetini yenilemesini zor olacağını bildiği için Honduras'tan 3500 dolar karşılığında kaptanlık belgesini aldığı, bunu Yunanistan'da tasdik ettirdiği ve böylece kaptanlığa devam ettiği ortaya çıktı. Girne mahkemesine çıkarıldı sanıklar, zanlılar. 9 kişi, biri kaptan, 7'si mürettebat, 8 kişiyle bir de şirket yetkilisi var aralarında. Tutuklanan kaptan yardımcısının ifadeleri de ilk gün görgü tanıklarının, kazazedelerin verdiği ifadeyi doğrular şekilde. Onların ifadesi şuydu: gemi su almaya başladı, kaptanın durmasını ve geri dönmesini söyledik ancak bizi dinlemedi, hızla kesmedi yönündeydi. İşte ortaya çıkan bilirkişi raporunda eğer kaptan hızını kesseydi ve gemiyi yavaş bir süratte limana geri döndürseydi, 3-4 mil açılmışlardı, çok yakındılar ve böylelikle bu facia kesinlikle önlenirdi yönünde raporlar bugün mahkemede yargıcın önüne konuldu. Gündeme ilk günden beri gelen başka ifadeler de vardı. Bunlardan en önemlisi kaptanın gemiyi önce terk ettiği, mürettebatın yardım konusunda eğitimli olmadığı, can yelekleri dağıtılmadığı ve can sallarının doğru kullanılmadığı yönünde. İşte bilirkişi raporları da bu görgü tanıklarının, kazazedelerin ifadelerini tek tek doğruluyor. İkinci kaptanın ifadesi de çok ilginç. Bu havada biz bu yolculuğa çıkmayalım. Taşucu limanı da kapalı, gemi kabul etmiyor. Biz bu işten vazgeçelim yönünde uyardım kaptanı, ancak o inisiyatif alarak limandan ayrılmayı tercih etti ve bir gün önceki fırtınanın yarattığı ölü dalgalarla dolu denizde biz bir katamaranla yola çıktık diyor. Raporda seferin yapılmaması yönünde telkin altı çiziliyor. Bunun öncesinde kaptanın ve mürettebatın geminin su aldığını bilmesi, makinalarda sorun olması, dümen sisteminde sorun olmasını bildikleri halde bu yolculuğa çıktıkları vurgulanıyor. Bu da gerçekten kan donduran gerçeklerden biri. Kaptanın ehliyeti konusu bir başka husus. Honduras'tan bir şekilde para karşılığında alınmış bir belgeden söz ediyoruz. Bunun yanı sıra ihmaller bitmiyor. Geminin birçok sertifikası eksik. Özellikle haberleşme konusunda ve diğer balans konusundaki sertifikaları da eksik. Dolayısıyla bunlar alt alta toplandığında Seda, bu bir kaza olmaktan uzaklaşıyor ve göz göre göre gelen bir felaketten söz ediyoruz. Bütün bu gerçekler bugün mahkemedeydi. Başbakan Ünal Üstel Cevdet Yılmaz'ı ağırladığında yaptığı konuşmada sonucu ne olursa olsun, her ne pahasına olursa olsun, her ne makama mal olacaksa olsun bu işin peşini bırakmayacağız. Sorumluların tümü tek tek adalet karşısında hesap verecektir dedi. Bu çerçevede ilk olarak da dün Ulaştırma Bakanı'nı görevden almıştı KKTC Başbakan'ın, söz tekrar sende.
0: Soruşturma böyle ilerliyor. Bir yandan da tabii en acı bekleyiş var. Kayıp yakınlarının tek umudu artık yakınlarının cenazelerine ulaşabilmek. Onlardan biri faciadan kurtulan ama iki yakını hala kayıp olan Abdullah Demir. Abdullah Demir denizin ortasında yaşanan durumu anlattı. NTV ekibinden Melike Şahin ve kameraman Cüneyt Ali Horozoğlu'nun haberi.
9: Ben camın kenarında oturuyordum. Yanımda arkadaşlarım vardı, kardeşlerim vardı. Bir Mahmut Demir bana dedi, aa bak gemi parçalandı. Bir baktım öyle, bir arkadaşım daha da baktı. Gerçekten de parçalandığını gördüm, o parçanın koptuğunu gördük. Ondan sonra kaptan bir manevradan gemiyi orada söndürdü. Söndürünce de bir kişi oradan seslendi, artık yelekleri giyin, gemi batıyor.
10: Abdullah Demir can pazarının yaşandığı gemiden kurtuldu, ancak iki yakını kayıp. Mustafa Demir ve Mahmut Demir. Çalışmak için Hatay'dan Girne'ye gelmişlerdi. Mustafa Demir hamile eşini ziyarete gidiyordu, denizden çıkamadı. Hayattayken çekilen son görüntüleri gemiye binmeden hemen önce limanda kaydedildi.
9: O endişe, o korku, hepsinin koşturması, koridorda birbirlerini yetiştirmesi, benim sadece gözüme çarpan orta kapı açıktı. Sular ayaklarıma değmeye başladı. Hemen alttan, koltuk altından yeleğimi aldım. Mustafa Demir de yeleğini aldı. Mahmut Demir zaten o milletin arasına geçerekten onu kaybettim.
10: Abdullah Demir çok sayıda yolcuyu da kurtardı.
9: Geminin sol tarafındaki kapıya doğru koştum. Giderken orada itişmeler başladı. Bir şekilde çoğu çıktı. Çoğu derken birkaç kişi çıktı. Gemi ondan sonra yavaş yavaş batmaya başladı. O geminin batması, kapı kapandı. Orada çıkan bir kişi gövdesi içeride, başı dışarıda kaldı. Sıkıştı orada. Kapıyı açamıyor. Ben de bir demirlere, ondan sonra koltuklara tırmanaraktan bir şekilde o kapıyı belimden açtım. Sırtımdan açtım. Yaklaşık yani saymadım ama bir 50 kişi falan kapıdan çıktı. En son küçük bir kız geldi. Bir metre falan kaldı artık, onu tutacak, onu da çıkaracağım. Ondan sonra gemi tamamen diklendi.
11: Çıkarabildiniz mi?
9: Hayır, çıkaramadım, düştü. Hepsi üst üste düştüler.
10: Faciadan kurtulanlar o anı tekrar tekrar yaşıyor.
9: Sonra sular yükseldi. Geminin içinde dalgalar oluşmaya başladı. O dalgalar geldiğinde cesetler veya canlılar. Canlı geldiğinde ben 7-8 kişi orada çektim. çıkardım. Bu zamana kadar en yaşadığım korkunç yaşantıydı.
10: Kayıp yakınları cenazelerine ulaşabilme umuduyla bekliyor.
9: Boş toprağa ağlamaktan daha iyi. Yani ben gidip de kardeşim mezarında dertleşecek bir şey istiyorum.
0: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un mezarının açılmasına ilişkin ön inceleme tamamlandı. Ve yürütülen soruşturmada da Denizolgun'un eski doktoru gözaltına alındı. Eski bakanın cenazesinden alınan kemik ve doku örnekleri üzerinde yapılan ön inceleme tamamlandı. Alınan örneklerde zehir ya da başka kimyasal madde olup olmadığı incelendi. Ön inceleme raporu savcılığa sunuldu. Elde edilen bulgularla 2016 yılındaki ölüme ilişkin bilgi ve belgeler değerlendirilecek ve Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Dairesi ölüm sebebine ilişkin kesin bir rapor sunacak. Denizolgun'un doktoru da yalan tanıklık suçundan gözaltına alındı. Doktor N de Bakırköy Adliyesi'nde dosya savcısına ifade verecek. Gülistan Doku soruşturmasında yeni ve dikkat çeken gelişmeler var. Eski jandarma komutan yardımcısı ve eşi tutuklandı bu defa. İddia o ki çift Gülistan'ın son görüldüğü köprüden tam da o anda, o dakikalarda geçmiş. Ve o sırada komutan yardımcısının eşi valinin eşiyle telefonda görüşüyormuş.
5: İddiaya göre jandarma komutan yardımcısı ve eşi Gülistan Doku'nun kaybolduğu dakikalarda onunla aynı köprüdeydi. Hatta o sırada komutan yardımcısının eşi valinin eşini aramıştı. Zanlıların Gülistan Doku'yu Sarı Saltuk Viyadüğü'nden alarak olayla bağlantılı başka şüphelilere teslim ettiği değerlendiriliyor. Şüpheli çift ifadelerinde Gülistan'ı görmediklerini ve araçlarını almadıklarını öne sürdü. Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili soruşturmada önemli aşama kaydedildi. Son olarak eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ve eşi Burçin Hızlı Kahraman tutuklandı. Şüphelilerin savcılıktaki ifadeleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre Gülistan saat 12.25'te Sarı Saltuk Köprüsü'nde görülmüştü. 2 dakika sonra eski İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ve eşi Burçin Hızlı Kahraman'ın bulunduğu araç köprüden geçti. Burçin Hızlı Kahraman tam o anda dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'i aradı. Jandarma komutan yardımcısı ifadesinde biz Gülistan Doku'yu arabamıza almadık, böyle bir eyleme asla katılmayız dedi. Eşi Burçin Hızlı Kahraman da Gülistan'ı görmediklerini savundu. 12 dakikalık o görüşmede Handan Soner'le katıldığı bir davette tanıştığı kadınlar hakkında konuştuklarını iddia etti. Kadın kadına yapılan basit ve normal bir sohbet ifadesini kullandı. Gülistan'ın kaybolduğu dakikada araçlarının oradan geçmesini ve telefon görüşmesini kötü bir tesadüf olarak değerlendirdi. Daha önce güvenlik kameraları için ölü nokta yoktu diyen komutan yardımcısı bu ifadesini de değiştirdi. O bölgede yanılmış olabilirim dedi. Sarı Saltuk Viyadüğü'nün polis sorumluluk bölgesinde kaldığını belirtti. Eski İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman'ın Gülistan Doku'yu Sarı Saltuk Viyadüğü'nden alarak olayla bağlantılı başka şüphelilere teslim ettiği değerlendiriliyor.
0: Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir görüntü var. Güllü'nün kızının arkadaşı olay anında odada olan Sultan Nur Ulu hatırlayacaksınız. Güllü'nün kızının Tuğya'nın annesini pencereden attığını iddia etmişti. İtirafçı olmuştu ve son çıkan görüntüde Ulu'nun olay anını uygulamalı olarak gösterdiği anlar var.
5: Güllü'yü kızının öldürdüğünü söyledi. Olay anını savcılıktaki sorgusunda canlandırdı. Güllü'nün kızının arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun savcılıkta olay anını canlandırdığı görüntüler dava dosyasına girdi. Şarkıcı Güllü geçen yıl Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin bahçesinden düşerek hayatını kaybetti. Olayın bir numaralı sanığı kızı Tuğyan Ülkem Gülter'di. Gülter kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Olay anında evde olan arkadaşı Sultan Nur Ulu'ya ev hapsi cezası verildi. Sultan Nur Ulu'nun Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği ifade sırasında olayı canlandırarak anlattığı görüntüler dava dosyasına girdi. Nur Ulu, Güllü'nün pencerenin önünde yüzü dışarıya dönük şekilde durduğunu, Tuğyan Ülkem Gülter'in ise annesine yaklaştığını söyledi. Tuğyan'ın annesini arkadan tuttuğunu, ardından yukarı doğru çektiğini söyledi. Güllü'nün bu olayın ardından pencereden düştüğünü öne sürdü. Tuğyan daha sonra koş diye bağırarak aşağı doğru gitti. Ben de peşinden gittim dedi. Güllü'nün ölümüne ilişkin davada ilk duruşma 1 Ekim'de görülecek. Sanatçı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacak. Ulu hakkında da yalan tanıklık suçundan 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor. ...13 gün arayla aynı yolda iki motosiklet kazası oldu. Birinde 22, diğerinde 30 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti. Sorun virajlı yolda mı yoksa sürücüde mi? Uzmanlar ne diyor? Birazdan ana haberde.
0: Ankara-Atina hattında önemli bir görüşme yapıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Yunanistan'ın başkenti Atina'da Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanı Demiris ile görüştü. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kalın, Demiris ile geçen hafta Atina'da bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Sorunların çözümü için atılabilecek adımlar değerlendirildi. İki ülke ilişkilerinin Ege ve Batı Akdeniz, NATO güvenliği, istihbarat işbirliği, terör, organize suçlar, yasa dışı göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele alanlarında kritik önemde olduğu vurgulandı. İki ülke arasında terör ve organize suç gruplarıyla mücadele konusunda son dönemde yakalanan ivmenin artarak devam etmesi ve stratejik boyuta taşınması gerektiği konusunda ortak mutabakata varıldı. Kalın ve Demiris ikili ve bölgesel konularda servisler arasındaki yakın işbirliğinin daha da güçlendirilmesi konusunda da mutabık kaldılar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yeni bir operasyon yapıldı bugün. Aralarında daire yöneticilerinin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Suçlamalar çeşitli ihalelere fesat karıştırıldığı yönünde.
12: Bazı ihalelere fesat karıştırıldı ve kamu zararına yol açıldı. İBB başkanlık konutuna yönelik malzeme alımı sırasında da çeşitli usulsüzlükler yapıldığı iddia edildi. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor. Bu süreçte İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği ile bilirkişi raporunun da dikkate alındığı belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 14 gözaltı kararı verildi. Mali Şube polisleri tarafından eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Gözaltına alınan 12 isim arasında İBB Satın Alma Daire Başkanı Mustafa Sökmen, İşletmeler ve Kent Lokantaları Şube Müdürü Ali Toy, İBB Mali İşler Eski Daire Başkanı Neslihan Vural ve İBB Zabıta Destek Hizmetleri Şube Müdürü Gökhan Fırtına da var. Öte yandan bir şüphelinin yurt dışında bulundu. Bir diğer şüphelinin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu bildirildi. Gözaltına alınanlar arasında Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ekrem Baki de bulunuyor.
13: Sibel Tan Çetinkaya,
12: 5 Eylül'de Üsküdar Belediyesi'nde düzenlenecek başkan vekilliği seçimi öncesinde belediye başkan yardımcıları Amine Cansu Çelik ve Mithat Özdemir de gözaltına alınmıştı. İstanbul Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. Valiliğimizin toplantı tarihini bir siyasi partiye seçimde avantaj sağlayacak şekilde belirlediği yönünde iddialar, seçim sürecini manipüle etmeyi amaçlamaktadır denildi. Seçimin planlandığı şekilde 5 Eylül Cumartesi yapılacağı açıklandı.
0: Gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğne başı kadar yer kalmadı. Bu ifadeler Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için kurduğu ifadeler.
14: Bu hafta iki kez tokalaşma oldu. İkisi de gündem oldu. Bir tanesi rahmetli Cevdet Selvi'nin cenazesinde. Bir tanesi de adli yıl açılışında. Neler yazmadılar? Mesela diyor ki Özgür Özel butlana meşruiyet mi veriyor? Ya Özgür Özel'in butlana meşruiyet verdiğini iddia etmekle İsmet Paşa'nın asker kaçağı aldığını iddia etmek aynı şeydir ya. Benim gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğnenin başı kadar yer kalmamış. Kalmamış. Neden kalmamış biliyor musun? Ben o kadar kolay affederim ki benim en yakınlarımın bana en çok kızdığı konuşudur. Ya hadi kinci olma da bana yapılanı kolay affederim. Ama namusuma, şerefime, memlekete bu yapılanı Ömrüm boyunca ne ben affedeceğim ne arkadaşlarım affedecek. Toplu iğnenin başı kadar gönül dünyamda yer yok. Bu mesele öyle affedilir bir mesele de değil.
0: Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı hakaret soruşturması başlatıldı. Davutoğlu 7 Eylül Pazartesi günü şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre soruşturmanın nedeni Davutoğlu'nun sosyal medyada yer alan ve Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeleri. Başsavcılık eski başbakan ve feshedilen Gelecek Partisi'nin genel başkanı Davutoğlu'na Cumhurbaşkanı'nın hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını bildirdi. Açıklamada soruşturma ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde titizlikle sürdürülmektedir denildi. Enflasyon Ağustos ayında beklentilere paralel geldi. Yıllık enflasyon üst üste 3. ayda da gerileyerek %31,5 oldu. Enflasyon verisiyle birlikte kira zam tavanı da değişti.
10: Yıllık enflasyon üst üste 3. ayda da geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ağustos'ta aylık enflasyon %1,84 oldu. Yıllık enflasyon %31,51 olarak gerçekleşti.
15: Genel anlamda iç ve dış şokların etkisi...
10: Verileri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eğitimdeki dönemsel artışa ve akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaya rağmen enflasyondaki düşüşe vurgu yaptı. Şimşek, temel mal enflasyonu yıllık %15,9'da 2020 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviyesine gerilerken, yıllık kira enflasyonu son 46 ayın en düşük seviyesine indi dedi. Aylık artışlarda eğitim öne çıktı. Eğitimde fiyat artışı %8,62 oldu. Onu %6,89'da alkollü içecekler ve tütün takip etti. Ulaştırma fiyatları %4,82, çeşitli mal ve hizmetler %2,39, konut %2,25 arttı. Giyim grubunda ise %3,54'lük geri çekilme izlendi. Ulaştırma, enflasyonda etkisi en çok hissedilen grup olarak dikkat çekti. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimlerine bakıldığında eğitim yine zirvede. En yüksek artış %53,44 ile eğitimde göründü. Onu %43,46 ile sağlık, %39,77 ile konut, %35,08 ile ulaştırma, %33,79'da gıda ve alkolsüz içecekleri izledi. Enflasyonun belli olmasıyla konut ve iş yeri için kira artış tavanı da netleşti. Kira ve iş yerlerine uygulanacak tavan zam oranı %31,79 olarak hesaplandı. Geçen ay tavan zam oranı %31,90 olarak gerçekleşmişti.
0: İstanbul'da bir site inşaatında istinat duvarı çöktü. İki işçi göçük altında kaldı. Biri kurtarıldı, diğeri ise hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili 4 kişi gözaltında.
5: İnşaat alanında güvenlik için yapılan istinat duvarı çöktü. İki işçi göçük altında kaldı. İşçilerden biri kurtarıldı ancak bir işçi hayatını kaybetti. Olay İstanbul Başakşehir'de bir site inşaatında meydana geldi.
16: İnşaat çalışmalarının devam ettiği bir şantiye alanı burası. İddiaya göre işçiler burada kazı çalışmaları yürütüyordu. Nedeni bilinmeyen bir şekilde toprakta göçük meydana geldi. İstinat duvarının çökmesiyle birlikte iki işçi toprak altında kaldı.
5: Toprak altında kalan 23 yaşındaki Tolga Yahşi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Ancak 27 yaşındaki Ferdi Yahşi ise kurtarılamadı. İki işçinin akraba olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Savcısı olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Soruşturma kapsamında müteahhit, şantiye şefi, iş güvenliği uzmanı ve kepçe operatörü hakkında gözaltı kararı verildi. Yahşi'nin cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin soruşturma sürüyor.
0: Bu görüntü İstanbul'da kaydedildi. Esenyurt'ta bir sitenin otoparkında yangın çıktı. Yangın çıktı ama kimi pencerelerin önünde, kimi balkondan çıkarak apartman boşluğunda metrelerce yüksekte bu şekilde beklemek zorunda kaldı. Neyse ki Mahsur kalan 37 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarılabildi. Büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.
12: Kimileri pencerelerin önünde, kimileri ise başka çare kalmayınca apartmanın dışında daracık bir boşlukta kurtarılmayı bekledi. Yüksekten düşerek ölüm tehlikesini göze aldı. O anlarda dairelerden dumanlar üzerlerine doğru geliyordu. Korku dolu anlar yaşandı.
17: Adamlar yangından dolayı çocuğuyla beraber şeyin diğer tarafına geçmişler. Çok zor durumlar.
12: İstanbul Esenyurt'ta bir sitenin otoparkında çıkan yangın az daha can kayıplarına neden olacaktı. İtfaiye merdivenleri devreye girdi. Mahsur kalan 37 kişi kurtarma operasyonuyla tahliye edildi. Aralarından 27'si dumandan etkilenmişti. Ambulanslar hazır bekliyordu. İlk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Hastaneye sevk edilenler oldu. Yangın söndürüldü. Alevlerin söndürülmesinin ardından otoparkın büyük zarar gördüğü, bazı araçların küle döndüğü görüldü. Dumanların apartman boşluğundan üst katlara yayıldığı değerlendiriliyor. Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeler sürüyor.
0: Bir diğer yangında Tuzla'da bir kereste fabrikasında çıktı. Alevlerin kimyasal malzemelerin bulunduğu depoya sıçraması korkuttu. Neyse ki 4 saat süren çalışmayla alevler kontrol altına alındı. Can kaybı ya da yaralanma olmadı.
18: Bir anda gelişti zaten nasıl olduğunu ama biz içeride depomuzdaydık. Dumanlarla beraber patlamalar, şiddetli patlamalar oldu. Kimyasal olması sebebiyle de bir anda hızla büyüdü zaten. Fabrikamız var. Kauçuk fabrikası var, gaz var. Çok tehlikeli bir bölge gerçekten o anlamda.
5: Fabrikada yangın çıktı. 4 saat sonra kontrol altına alındı. Tuzla, Orhanlı Deri Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kereste fabrikasından saat sabah 10 sıralarında alevler yükseldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın kimyasal ürünlerin depolandığı alana sıçradı.
19: Giriş kapısı diyebiliyoruz. O taraftan başlayıp arkalara doğru devam etti. Depo olarak biliyoruz biz burayı. İçeride tam olarak kimyasal sıvı malzemeler olduğunu biliyoruz.
20: Yani burası genelde yanıcı ürünlerin olduğu bir depo. Bizim de az miktar malzememiz vardı. Onu kaybettik.
5: Kimyasal malzemelerin bulunduğu fabrikada sık sık patlamalar meydana geldi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi.
21: Ekipler kısa süre içerisinde yangını söndürdü ancak depo kullanılmaz hale geldi.
5: Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
18: Yeterli iş güvenliğinin olduğunu açıkçası düşünmüyoruz biz orada. Çünkü bayağı eski bir binaydı.
0: Hayatlarının baharında iki gencecik insan. 22 yaşındaki Ceyda Yakova, 30 yaşındaki Yıldırım Ersan. Tam olarak aynı yolda 13 gün arayla hayatlarını kaybetti. İkisi de motosiklet tutkunuydu. Peş peşe olan bu iki kaza, virajlı yolları ve motosiklet sürücülerinin yaptığı hataları yeniden gündeme getirdi. İleri sürüş eğitmenlerine göre tehlikeyi artıran viraj değil. Yüksek hız.
5: Önce 22 yaşındaki sosyal medya fenomeni Ceyda Yakova, 13 gün sonra da 30 yaşındaki Yıldırım Ersan aynı yerde hayatını kaybetti. İki isim de İstanbul Şile'deki darlık yolunda motosiklet kullanıyordu. İkisi de hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve ölümlerine sebep olan kazayı geçirdi.
22: Yollarda genellikle hayvan pislikleri oluyor, mıncırlar oluyor. Bu yüzden virajları dönerken o yol üzerindeki tehlikelere dikkat etmem gerekiyor.
5: Şile'deki darlık yolu motosiklet kullanıcılarının sıklıkla kullandığı bir yol. Peş peşe meydana gelen ölümlerin ardından keskin viraj mı yoksa hız mı ölüme sebebiyet veriyor sorusu gündeme geldi.
23: Şimdi bizim İstanbul'umuzun en böyle motosiklet için eğlenceli kabul edilen virajlı orman içi güzel bir ortamı orası. Orada eğlence adı altında daha hızlı gitmek, daha motoru yatırmak, kısaca pilotaj hatasından, sürücü hatasından kaynaklı kazalarımız çoğalmaya başladı orada.
24: İleri sürüş eğitmenleri trafikte asıl ölçütün motorun sınırlarını zorlamak değil, o sınırlardan olabildiğince uzak kalmak olduğunu söylüyor.
23: Motosikletimin yatış becerisine motorumu yatırmaya kalkarsam da kaza kaçınılmaz oluyor.
5: Uzmanlara göre trafikte pistten farklı olarak sürücünün kontrol edemediği riskler de var.
23: toplamda avucumuz kadar bir alana yere basıyoruz. Küçücük bir alandaki yol tutuş kaybı bizim motosiklet kontrolümüzü kaybetmemize sebep olabilir.
0: Okulların açılmasına kısa süre kala İstanbul'da servis ücretleri belli oldu. Okul gruplarında, mesajlaşma gruplarında bugünlerde hep bu konu konuşuluyor. Tarifeye %10 zam yapıldı. En kısa mesafenin ücreti de yaklaşık olarak 40 bin lira. Ama bazı özel okullar belirlenen ücret tarifesine de uymuyor. Bazı özel okullar demeyelim de bazı okulların anlaştığı servis firmaları.
10: Aynı mesafe, aynı güzergah ama farklı ücretler. Hatta bazı mesafelerde taksi bile daha ucuz. Okulların açılmasına sayılı günler kala öğrenci servisi tarifeleri de belli oldu.
1: Servis ücretlerinin 8-10 bin lira civarında olduğunu ortalama duyuyorum aylık. Yani gayet fazla yani.
2: Ne kadar söylediler en son? Yeni rakam nedir?
3: Ayazağa'nın girişinden yukarıya kadar yıllık 70 bin lira civarında bir şeydi en son.
10: İstanbul'da okul servisi ücretlerine %10 zam yapıldı. Yeni tarifeye göre ücretler 39.970 liradan başlıyor, 93 bin liraya kadar çıkıyor. Nisa hariç servis ücretlerine %35 oranında rehber personel ücreti de eklenebiliyor.
4: Kısa mesafe olarak hesaplandığında bazı servis ücretlerine göre taksinin çok daha ucuz, uygun fiyatlı olduğunu görüyoruz. Örneğin 6,5 kilometrelik bir mesafeye güzergaha baktığımızda UKOME'nin aylık olarak belirlediği rakam 7.261 lira. Günlük olarak hesaplandığında 363 lira olması gerekiyor. Ama bazı özel okullar var ki servis ücretleri epey yüksek ve günlük 972 lira. Taksiye geldiğimizde gidiş dönüş olarak hesaplandığında bakıldığında bu rakamın 766 lira olduğunu görüyoruz.
6: 150 lira, 380 lira civarı gibi gidiş geliş hesaplasak yuvarlak hesap 800 lira. Tek başına gitmeyebilirim. 4 kişi alabiliyoruz. Bedavadan daha ucuz.
25: O ücretler tamamen o komisyoncu tur şirketlerine ve özel okullara komisyon olarak veriliyor. Biz de mağduruz, öğrenci velisi de mağdur.
10: Veliler denetimlerin sıkılaştırılmasını istiyor.
0: Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu. Sezonun ilk derbisinde hakem Halil Umut Meler. Meler kariyerinde 3 kez Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde görev aldı. Bu maçlardan ikisini siyah beyazlılar kazandı. Bir karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Dev derbide Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını da İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek. Mücadelenin VAR hakemi maç günü açıklanacak. Çobani Stadyumundaki karşılaşma cumartesi akşamı saat 20'de başlayacak. 4. haftanın açılışındaki Başakşehir-Galatasaray maçını Kadir Sağlam pazar akşamı oynanacak. Trabzonspor Gençler Birliği maçını ise Çağdaş Altay yönetecek. Amerikan dolarının üzerinde artık Donald Trump'ın yüzü de var. Ülkenin 250. yıl dönümü çerçevesinde kuruluşunun üzerinde Başkan Trump'ın portresinin olduğu madeni hatıra parası basıldı. 1 dolarlık madeni paranın ön yüzünde Donald Trump'ın portresi var. Özgürlük kelimesi de 1776-2026 ibareleriyle birlikte dikkat çekiyor. Arka yüzünde başkanlık mühründeki Amerikan kartalı var. Trump son yüzyılda Amerikan parasında portresi yer alan görevdeki ilk başkan oldu. Zira ülkenin kurucularının monarşi karşıtı duruşu sebebiyle görevdeki bir Amerikan başkanının yüzünün paraya basılması yasalara aykırı. Hazine Bakanı'na göre basılan Trump parası hatıra parası olduğu için kısıtlama geçersiz. Küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlama hedefinde başarısız olduk. Dünya olarak bu itiraf da Birleşmiş Milletler'in yeni raporuyla ortaya çıktı. Örgütün genel sekreterine göre dünya tehlike bölgesine girdi bile.
10: Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın son raporu küresel iklim krizinde acı gerçeği ortaya koydu. Küresel ısınmanın 1,5 santigrat dereceyle sınırlandırılması neredeyse ulaşılamaz bir hayal haline geldi. Rapora göre en iyimser senaryo 1,8 derecelik bir ısınmaya işaret ediyor. Ancak bunun için bile küresel sera gazı salımının 2050 yılına kadar net sıfıra indirilmesi gerekiyor. Raporda sınırın aşılmasının ardından 1,5 derecelik değere dönülmesinin de hala mümkün olduğu Ancak bunun için çok daha sıkı önlemler alınması ve net negatif emisyona geçilmesi gerektiği belirtiliyor. Genel Sekreter Antonio Guterres, yaz boyunca yaşanan kavurucu sıcaklar, orman yangınları ve ölümcül sellerin yalnızca birer uyarı olduğunu söyledi.
7: İnsanlık iklim felaketinden kaçınmak için dönülmez noktayı süratle geçip gidiyor. Dünya 1,5 derecelik hedefe ulaşma sözünü tutamıyor. El Niño gözlerimizin önünde devasa boyutlara ulaşıyor. Sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor ve dünya aşırı hava koşullarının tehlike bölgesinde.
10: Dünya Meteoroloji Örgütü de El Niño'nun önümüzdeki aylarda gücünü daha da artıracağını ve etkilerinin 2027'ye kadar süreceğini duyurdu. Okyanus yüzey sularının ısınmasıyla ortaya çıkan El Niño, aşırı hava olaylarının sıklığını ve şiddetini artırabiliyor. Dünya genelinde kuraklık, fırtına ve düzensiz yağış risklerini tetikleyebiliyor. Uzmanlar, küresel ısınmayla güçlenen El Niño'nun her zamankinden daha yıkıcı iklim felaketlerine yol açacağı görüşünde. Özellikle dağ buzullarının erimesiyle yakın zamanda Nepal'de yaşanan felaketin benzerlerinin dünya genelinde tekrarlanabileceği ifade ediliyor.
0: Aytaç Aşmaz ve Helin Kandemir'in paylaştığı başrollerini paylaştığı Star TV dizisi Sevdiğim Sensin'in yeni sezonundan ikinci tanıtım yayınlandı. Dizi de çok yakında yeni sezonuyla Star ekranlarında olacak.
8: Sen kuzusun.
9: Geri sayım başladı. Ekranların en çok izlenen dizilerinden Sevdiğim Sensin'in yeni sezonundan heyecan yaratan ikinci tanıtım yayınlandı.
11: Hadi bana söz ver. Kimseye abimi ben vurdum demeyeceksin.
9: Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir'in paylaştığı dizinin yeni sezonunda duygu yükü ve gerilim giderek artıyor. Tanıtımda...

0: İzleyiciyle buluşacak.
1: Korkma Dicle. Korkma. Artık beni hiç kaybetmeyeceğiz.
2: Bu bizim son haberimizdi. NTV'de ana haber bültenini bu akşam burada noktalıyoruz. Yarın tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. İyi akşamlar.
3: Tutkuyla bağlı koca bir ailenin imzasıdır.
4: NTV Haber Merkezi olarak ilk yayınımızı en iyi dileklerimizi sunarak açıyoruz.
3: Sonsuz bir güvene açılan kapının sesidir. Tam 30 yıldır Türkiye'de ve dünyada ne olursa olsun... Eliniz Ukmanlı'ya hep aynı duyguyla gitti.
5: Finaldeyiz Türkiye. Altına gidiyoruz Türkiye. Maddi manevi.
3: Bilmek için.
6: Haydi Mete. 10 attı. Yeni dünya şampiyonu.
3: Emin olmak için.
7: Bildiğimi vasıtasıyla da. Bütün izleyenlerinize bir haber özellikle iletmek istiyorum.
8: Prens Televizyon NTV.
3: Doğruyu duymak.

0: televizyonda yayınlanan görüntülerinizi teşekkür ederim.
1: Şimdi Fenerbahçe Avrupa şampiyonu. Haydi Fenerbahçe. Bu gece coşacağız.
2: Ekranlar değişti. Teknoloji gelişti. Zaman akıp gitti. Ama duyduğunuz güven hiç değişmedi. Yıllar geçer, dünya değişir, güven değişmez. NTV 30 yaşında. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
3: Piyasada gram altın 6973, çeyrek 11.421, tam altın 45.548 lirada. BIST 100 endeksi 13.932, BIST 30 16.298 puandan kapandı.
2: Reklam.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
4: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
6: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
7: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
9: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
10: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
2: NTV Radyo.

0: müzik arası.
1: Reklam. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar, seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: NTV Radyo.

0: durumum. Cuma günü kuzeyde sıcaklık 2-3 derece düşüyor. İstanbul'da Poyraz sert, sıcaklık öğle 28, gece 18-19 derece. Avrupa yakasında ara ara bulutluluk artacak. Ankara'da kısa süre yağış görülebilir, sıcaklık 31 derece. İzmir biraz bulutlu 34, Bursa açık 29 derece. Antalya'nın iç kesimlerinde sağanak geçişi olacak. Hissedilen sıcaklık 40 derece. Marmara'da Trakya kesiminde hafif yağış ihtimali var. Edirne ve Çanakkale 30, Kocaeli parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da, Eskişehir'de öğleden sonra yerel kısa süre yağış bekleniyor. Gece sıcaklık Sivas'ta 12, Kayseri'de 14 dereceye iniyor. Ege kıyıları biraz bulutlanacak. Muğla, Denizli, Afyonkarahisar boyunca bölgenin iç kesimlerinde kısa süre gök gürültülü yağış geçişi olacak. Manisa'da rüzgar kuvvetli. Akdeniz'de Isparta bölümü yağmurlu. Hissedilen sıcaklık Adana'da 40, Mersin'de 38 derece. Karadeniz'de Ordu, Artvin boyunca yer yer kuvvetli sağanak yağış var. Zonguldak 25, Samsun 27, Trabzon 26 derece. Doğuda Kars, Ağrı kesimi yağışlı. Erzurum 29, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da lodos sert. Gaziantep 35, Diyarbakır 38 derece.
1: Hava durumu. Tek reklam.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bugün bir ev seçerken sadece metrekaresine, manzarasına ya da konumuna bakmak yeterli mi? Peki ya o evin enerjisi? Güneşten kendi elektriğini üreten, ürettiği enerjiyi ihtiyaç duyduğunuz an için depolayan, aracınızı evinizde şarj eden, ısıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyacınızı karşılayan, beyaz eşyalarıyla birlikte çalışan CV enerji çözümleriyle donatılmış solar akıllı bir ev düşünün. Üstelik tüm enerji sistemini tek bir uygulamada takip ediyor ve yönetebiliyorsunuz. Daha düşük enerji gideri, daha akıllı ve daha bağımsız bir yaşam. Geleceğin enerjisini, konforunu ve teknolojisini bugünden hayatınıza taşıyın ve ev seçerken artık şunu da sorun. Bu ev kendi enerjisini üretiyor mu? CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Tek reklam. NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.
4: Burası NTV Radyo. Saat 21.

0: Merhaba, iyi akşamlar. Saat 21, NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Silivri açıklarında meydana gelen Tuğberk İmamoğlu ve Alsu gemisinin karıştığı kazada Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın görevlendirdiği bilirkişi ön raporunu hazırladı. 4 sayfalık bir rapor, çarpıcı ifadeler de yer alıyor. Raporda kazanın tek taraflı kusurla olmadığına dikkat çekildi. Gemi personelinin deneyimsiz olduğu, telsiz konuşmalarına uyulmadığı ve geminin hayalet gemi olduğu kazanın esas sebepleri arasında yer aldı. Ayrıca NTV'nin edindiği bilgilere göre Tuğberk İmamoğlu gemisinin kazadan yaklaşık 8 saat önce AİS verisini kapandığı ortaya çıktı.
1: Alsu, iskeleye kır. Alsu, iskeleye kır demiştim. Alsu, Tuğberk İmamoğlu. Tamam, anlaşıldı.
2: Dümene geçirilen 3. kaptanın tecrübesiz olması, çift taraflı köprü üstü disiplinsizliği, vardiya standartlarının tamamen terk edilmesi. Bilirkişi ön raporunda kazanın nedenleri böyle sıralandı. 2 Eylül sabaha karşı rulo saç ve inşaat demiri yüklü Tuğberk İmamoğlu gemisiyle Alsu adlı boş tanker Silivri'nin yaklaşık 18 deniz mili açıklarında çarpışmıştı. Tuğberk İmamoğlu 11 dakika içerisinde içindeki 10 kişiyle birlikte sulara gömülmüştü. Kazaya ilişkin bilirkişi ön raporu hazırlandı. Kazanın tek taraflı kusurla değil birden fazla kusurla gerçekleştiği belirtildi. Raporda Alsu gemisinde köprü üstünde nöbetçi olan 3. kaptan Murat Evciman'ın gemide bir gün önce işe başladığı belirtildi. Bunun da bir güvenlik zafiyeti oluşturduğuna dikkat çekildi.
3: Murat Evciman'ın kaza anındaki vardiyasının kendisinin bu gemideki ilk seyir vardiyası olduğu kesinleşmiştir. Gemiyi, manevra kabiliyetini, personeli ve köprü üstü cihazlarını henüz tanımayan bir zabitin yoğun trafik ayrımında tek başına bırakılması bir zafiyettir.
2: Ayrıca çarpışma anında Evciman'ın dışında köprü üstünde kimsenin bulunmadığına, bu durumun sancağa dönüş ve çatışmayı önleyici manevra yapmayı engellediğine dikkat çekildi. Alsu gemisinin çatışmayı önleme manevrasını yapmaması da kusur olarak belirlendi.
1: Alsu iskeleye kır. Alsu iskeleye kır demiştir.
2: Ön raporda Tuğberk İmamoğlu gemisinin AIS adı verilen gemi tanımlama sistemi cihazının kapalı veya arızalı olduğu yazıldı. Bu durumun bölgedeki diğer gemiler içinde tehlike oluşturduğu ve geminin hayalet gemi modunda seyrettiği ifade edildi. Telsiz mütabakatının da ihlal edildiği kusurlar arasında sayıldı.
3: Karşı geminin telsiz konuşmalarında iskeleye kaçınma yönünde anlaşıldığı beyan edilmesine rağmen son 0.5 mil kala aniden sancağına sert dümen kırarak Alsu'nun prova hattını kesmesi kazayı fiziki olarak başlatan operasyonel kusurdur.
2: Tuğberk İmamoğlu gemisinin AIS verisinin deniz takip uygulamalarına göre kazadan en son 8 saat önce sinyal verdiği ortaya çıktı. Kuru yük gemisi saat 19.06'da Çanakkale Gelibolu'nun 14 deniz mili açıklarında seyrine devam ediyordu. Ancak bilinmeyen bir nedenle o saatten çarpışma anına kadar hayalet gemi olarak seyrini sürdürdü. Bilirkişi heyeti ayrıca ek deliller talebinde bulundu. Gözaltında bulunan Alsu'nun 6 personelinin adli işlemleri sürüyor.
0: Yangınlarla devam edeceğiz. İki kentte yangın vardı. Bolu'daki yangın kontrol altına alındı. Antalya'daki yangına ise çok sayıda ekiple müdahale ediliyor. Antalya'daki yangın saat 17.30'da Manavgat ilçesinde başladı. Örenşehir mahallesindeki ormandan alev yükseldiğini görenler olayı ihbar etti. İtfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. 75 personel ve çok sayıda araçla söndürme çalışmaları başlatıldı. Kara ekiplerine 6 helikopter de destek verdi. Bolu'nun Gerede ilçesindeki yangınsa Karapazar köyündeki ormanlık alanda başladı. Ancak bölgede rüzgar etkiliydi. Alevler ormana sıçradı. 2 yangın söndürme helikopterinin de destek verdiği çalışmalar yaklaşık 3 saat sürdü. Yangın kontrol altına alındı. Yeniden alevlenme riskine karşı da soğutma çalışması yapıldı. Gündemde öne çıkan diğer başlıklarla devam edelim. Sırada haber turumuz var. Girne'deki gemi faciasına ilişkin hem kayıp 19 kişiyi arama çalışması sürüyor hem de bir taraftan soruşturma. Şüpheli 9 kişi ikinci kez hakim karşısına çıktı. İlk bilirkişi raporu ise ihmalleri ortaya koydu. Rapora göre gemi su almaya başladığı andan itibaren hız kesseydi batmadan limana dönme ihtimali son derece yüksekti. İkinci kaptanın ifadeleri de ihmaller zincirinin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Buna göre kaza günü kaptanı sefere çıkmaması için uyardığını ancak fırtınaya rağmen geminin denize açıldığını iddia etti. Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada eski il jandarma komutan yardımcısı ve eşi tutuklandı. Çiftin Gülistan'ın son görüldüğü köprüden tam o dakikalarda geçtiği ve komutan yardımcısının eşinin valinin eşiyle telefon görüşmesi yaptığı öne sürüldü. Zanlıların Gülistan Doku'yu viyadükten alarak olayla bağlantılı başka şüphelilere teslim ettiği de değerlendiriliyor. Şüpheli çift ifadelerinde Gülistan'ı görmediklerini ve araçlarını almadıklarını öne sürmüştü. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada FETÖ'ye bir işlemi sonrası Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön inceleme tamamlandı. Rapor Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu'na gönderildi. Deniz Olgun'un doktoru da yalan tanıklık suçundan gözaltına alındı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili olan bir başlıkta bir diğer gündem maddemiz. Melih Gökçek yarın şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine re'sen soruşturma başlatmıştı. O iddiaları gündeme getiren gazeteci Murat Ağrel pazartesi günü tanık sıfatıyla ifade vermişti. Bu haberle biz noktaladık. Birazdan Pasaport programı ekranda olacak.
4: Cem Yılmaz'ın kalp krizi bize ne anlatıyor?
5: Bir kalp krizi akşam başlayıp sabah olmuyor. Krizin gelmesi yaklaşık 8 ile 12 yıllık bir süreç.
4: Kalp krizleri önlenebilir mi?
5: Artık çok geç de olsa çok iyi farkına vardığımız bir madde varsa eğer kalp krizlerini 40 yaşında da görebiliyoruz.
4: Kolonoskopi ne zaman yapılmalı?
5: Ailenizde kolon kanseri geçirenler varsa bu taramaları 35'e 30'a bile çekmenize fayda var.
4: Burcu Kaya soruyor.
6: Neden başımız döner?
4: Profesör Doktor Osman Müftüoğlu yanıtlıyor.
5: En çok gördüğümüz baş dönmesi vertigo dediğimiz baş dönmesi. İç kulağımızdaki dengelerini sağlayan küçük kristaller var. O kristallerin gereksiz ve yersiz hareketleriyle oluşur.
4: Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat Cumartesi 21.15'te NTV'de. Ve aynı anda NTV Radyo'da. Mete Çubukçu ile Pasaport başlıyor.

0: inanılmaz bir bombardıman olacağından söz ediliyor günlerdir.
1: Çok yakın attılar. Kafanı kafana eğin. Karşıdan da her an ateş gelebilir.
0: Çok ağır bir bombardıman yaşanıyor. Bağdat cehenneme dönmüş durumda.
2: Gel bu tarafa, gel bu tarafa.
1: Şu anda Gazze şeridindeyiz. Orta Doğu'da tam bir savaş ortamı yaşanıyor.
3: Buranın her yeri mayınla dolu.
4: İşte sınır krizinin yaşandığı yer.
3: Şu anda bulunduğumuz nokta son nokta.
5: İran'ın bölgesel etkisinden Suriye'nin geleceğine, Türkiye'nin yükselen ağırlığından Körfez'deki yeni güvenlik arayışlarına kadar eski ittifak haritası değişiyor. Bu yeni tabloda İsrail hem askeri üstünlüğünü korumak hem de hareket alanını genişletmek istiyor. Ancak Gazze çözülebilmiş değil. Batı Şeria'daki gerilim büyüyor ve Suriye'de Türkiye ile İsrail'in güvenlik çıkarları giderek daha fazla karşı karşıya geliyor. Washington ise İsrail'in her adımına eskisi kadar koşulsuz yaklaşmıyor. Pasaport bu programında İsrail değişen Orta Doğu'yu kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirebilir mi? Yoksa yeni bölgesel dengeler İsrail'in hareket alanını giderek daraltıyor mu? Sorularına yanıt arıyor.

Orta Doğu'da son birkaç yılda alıştığımız ittifak haritası hızla değişiyor. İran'ın bölgesel kapasitesinden Suriye'nin yeniden yapılanmasına, Gazze'den Körfez ülkelerinin yeni güvenlik arayışlarına kadar hemen her dosya birbirine bağlanmış durumda. İsrail ise askeri üstünlüğünü korumaya çalışırken aynı anda çok sayıda cephede sorun yaşıyor. Üstelik artık mesele yalnızca İran ya da Hamas değil. Türkiye'nin Suriye'deki ağırlığı, Körfez'deki yeni savunma arayışları ve Washington'ın bölgeyi istikrara kavuşturma isteği İsrail'in hareket alanını tartışmaya açıyor. İsrail Orta Doğu'daki hemen her büyük tartışmanın merkezinde. Gazze bombalanıyor, Batı Şeria'da yerleşim politikası genişliyor. Suriye'ye saldırılar sürüyor. Bu kez Türkiye ile ciddi bir gerilim söz konusu. Washington, Tel Aviv arasında görüş ayrılıkları var. Tüm bunlar İsrail seçimleri öncesi ve Netanyahu'nun siyasi geleceğinin tartışıldığı bir döneme rastlıyor. Öte yandan Mekke'de ortaya çıkan yeni güvenlik yapılanması söz konusu. Yani bölgedeki ittifak arayışları İsrail'in çevresindeki stratejik tabloyu değiştiriyor. Peki Netanyahu politikalarının ortak bir hedefi var mı ya da İsrail içeride ve dışarıda nereye gidiyor?

0: İsrail'in çevresinde kendisine stratejik hareket serbestisi sağlayan bir güvenlik mimarisi aslında kurmak istiyor Netanyahu'yu. Bu güvenlik mimarisiyle ne kastediyorum? İran ve kiralarının sınırlandırıldığı, Suriye'nin tehdit olmayacak bir şekilde yeniden silahlanmasının engellendiği, Gazze'de ve Batı Şeria'da tabii ki İsrail'in kontrolünün genişlediği ve bölgede hiçbir rakibin İsrail'in üstünlüğünü sınırlandıracak bir nüfus alanı kurmasına izin verilmediği bir düzen. Yani bölgesel güvenliğin koşullarını İsrail'in belirlediği tek taraflı bir düzen kurmak istiyor diyebiliriz.
1: Netanyahu'nun en büyük problemi 7 Ekim tabii. Yani 7 Ekim hem avantaj hem dezavantaj da geldi İsrail'e. Çünkü ciddi bir güvensizlik ortamı İsrail'de oluştu. Ve İsrail halkının en büyük aradığı noktalardan bir tanesi, acaba İsrail'i güvenli bir ortamda götürebilecek bir lider var mı? Netanyahu'nun 7 Ekim'deki aldığı darbede bu seçimdeki var olabileceği ve gideceği noktayı çok düşürüyor. İran'da istedikleri zaferi elde edemediler. Edemedikleri için de çok değişik bir noktalarda Lübnan saldırısı başladı, Suriye saldırısı başladı ve buna bütün takip eden saldırıları, küçük küçük saldırıları eklediğimiz zaman buradan bir zafer hikayesi çıkarmak istiyorlar. Dolayısıyla Netanyahu'nun istediği hikaye olabilir mi meselesi çok net gözükmüyor.
2: Bir sonuç olarak uluslararası izolasyona karşı karşıya kalması ve Batı Şeria'daki almış olduğu kararlar dolayısıyla Avrupa'nın ciddi ülkelerinden eleştiriye tabi tutuldu. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın İsrail'in bu politikalarına hiç de sıcak yaklaşmadığı görüldü. Cumhuriyetçi adayların İsrail yanlısı lobilerden finansal destek almama, lobi desteği almama konusunda bir yeni bir anlayış ortaya çıktı. Dolayısıyla bütün bunların içerisinde Netanyahu bu sonuçları üreten kişi olarak var ve artık onun için mesele kişisel bir siyasal hayatta kalma meselesine dönüşmüş durumda.
3: Netanyahu açısından dış politika ile iç politika arasındaki çizgi giderek belirsizleşiyor. Bunun önemli bir nedeni 27 Ekim'de yapılması beklenen seçimler. Son kamuoyu araştırmalarında Likud ve mevcut koalisyon ortaklarının 61 sandalyelik hükümet çoğunluğuna ulaşmakta zorlanabileceği görülüyor. Bu nedenle Gazze'den Suriye'ye kadar alınan güvenlik kararlarının seçim atmosferinden tamamen bağımsız değerlendirilmesi zor görünüyor. Netanyahu'nun seçmene vermeye çalıştığı temel mesaj yine aynı. İsrail'in çevresindeki tehditlerin arttığı bir dönemde deneyimli ve güçlü bir lidere ihtiyaç var. İsrail'de seçimler yaklaşırken muhalefet Netanyahu sonrası formülleri tartışıyor. Kamuoyu yoklamalarında iktidar bloğunun geleceği belli değil. Buna karşılık Netanyahu yeni güvenlik krizleri yaratarak vazgeçilmez olduğunu iddia ediyor. Bu nedenle önümüzdeki seçim yalnızca iktidarla muhalefetin yarışı olmayacak. İsrailli seçmen aynı zamanda Netanyahu'nun yıllardır sürdürdüğü güvenlik doktrinini oylayacak. Ya da muhtemel başka bir yönetim Netanyahu'dan ne kadar farklı olacak?
0: Tabii ki seçim kazanmak istiyor ama bununla beraber Netanyahu sonrası bir sağ blok oluşmasını da engellemek istiyor Netanyahu. Yani kendisinin lideri olmadığı bir sağ blok oluşmasını engellemek istiyor. Çünkü buradaki amacı aslında kendisini sağın vazgeçilmez bir lideri olarak konumlandırmayı sürdürmek. Dolayısıyla içeriden baktığımızda, yani İsrail iç siyaset açısından baktığımızda Netanyahu'ya yönelik esas tehdit soldan gelmiyor. Esas tehdit aslında güvenlik kredibilitesi diyelim yüksek olan merkez ve merkez sağ aktörlerden geliyor ki buradaki en büyük rakibi tabii ki Yaşar Partisi'nin lideri İzenkot. İzenkot istikrarlı bir biçimde anketlerde başa baş ve 1-2 puan önde gidiyor Netanyahu'dan.
4: İzenkot daha birçok noktada müzakereye açık ve en azından Arap ülke içerisindeki Arap aktörlerle de bir şekilde konuşacak ve bir noktada orta yolu bulacak bir gelişme yaratabilir. En azından Netanyahu'ya mukayese ederek, tabii Ezenkurt hükümet kurunca görece daha sağda olan aktörleri de içine alacak. İşte Naftali Bennett gibi. Ama günün sonunda Ben-Gvir ve Smotrich gibi akıl dışı, aşırı sağ gibi aktörlerin dışlanması hem bölgeyi hem de kendi ülkelerini bir nebze rahatlatmaya yol açacak.
1: Şimdi herkesin beklentisi Netanyahu gidecek ve İsrail'in duruşu bir anda değişecek diye beklenti içine giriyorlar. Ama Eisenkot Netanyahu ile karakter olarak aynı olmasa bile tavır ve politik tercihleri konusunda neredeyse üst üste gelebilecek şekilde örtüşen kişilerden bir tanesi. Hatta hatırlatmakta fayda var. Gazze işgalinin ilk 8 ayında Eisenkot çok önemli bir pozisyonda Netanyahu ile çalıştı ve operasyonun sürdürmesini sağladı. Ama İsrail halkı Netanyahu'nun yaptığı kontrollü ve güvenli başarısızlık yerine küçük ve kontrollü bir deneme yaparak Eisenkot'u seçebilir. Ama rakamlar çok yakın, tahminler çok yakın, çok küçük sandalye sayısı farkları var. Dolayısıyla koalisyon kaçınılmaz bir gerçeklik olarak önümüzde duruyor. Ve bu koalisyon gerçekliğinde yapmaları gereken şey de koalisyonu sağlayan, mütemimciz olan partilerin isteklerini yerine getirmek olacak ki bana bu da yine Haridimlerin, ultraortodoksların çok güçlü olacağını ve iktidarı tamamlayıcı parça olarak isteklerini yaptıracaklarını söylüyor.
2: Tabii İsrail'in iktidar değişimi belli ölçülerde politikalarında bir değişim ortaya çıkarabilir. Büyük bir kırılma bence ortaya çıkarmayacak gibi gözüküyor. Çünkü seçim kampanyasında da bütün partilerin güvenlik meselesi üzerinde bir siyasal propaganda içerisine girdiğini. Ancak ton farklılıkları olabilir. Eisenkot'un eski Genelkurmay Başkanı olması ve kurumsal bir perspektifi yansıtması açısından evet önemli ve bu anlamda İsrail'i bölgesel ve küresel izolasyondan kurtararak toplumu da biraz rahatlatan bir fırsat penceresi gibi gözüküyor. Bu aynı zamanda İsrail için büyük bir fırsat. Bölge ülkelerinin de İsrail'in politikalarında bir değişiklik söz konusu olursa, o zaman İsrail'e yönelik yaklaşımlarında da benzer bir değişim, bir ton değişikliği söz konusu olabilir.
3: Washington'la Tel Aviv arasında askeri ve stratejik ittifak hala son derece güçlü. Fakat önemli bir değişiklik var. Amerikan yönetimi İsrail'in bazı askeri hamlelerinin kendi bölgesel planlarını bozabileceğini açık biçimde söylüyor. Washington özellikle yeni Suriye yönetiminin istikrara kavuşmasını ve Türkiye ile İsrail arasında doğrudan bir kriz çıkmamasını istiyor. Gazze'de de Amerikan heyeti İsrail'den saldırıları azaltmasını istedi. Buna rağmen operasyonların sürmesi Netanyahu'nun Washington'ın taleplerine ne ölçüde bağlı hareket edeceği sorusunu büyütüyor. Amerika-İsrail stratejik ittifakı devam ediyor. Fakat Trump'la Netanyahu arasındaki görüş ayrılıkları artık daha görünür hale geldi. İlk ciddi ayrışma Gazze'de ortaya çıktı. Netanyahu, Washington'ın desteklediği yol haritasına karşı çıktı. Ardından Suriye krizi geldi. Amerika, Türkiye ve İsrail'in Suriye'de karşı karşıya gelmesi istemiyor. Netanyahu ise sürekli kışkırtıyor. Trump yönetimi bu hamlenin tehlikeli bir gerilime yol açmasından endişeli. Çünkü Washington hem İsrail'in güvenliğini korumak, hem Türkiye ile ilişkilerini sürdürmek, hem de Suriye'deki yeni düzeni istikrara kavuşturmak istiyor.
4: Trump'ın kendi gündemini, iç gündemini ilerletme noktasında çok büyük engeller çıkartıyor. Ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi Parti'ye ait seçmenlerde de İsrail yönelik temel rahatsızlık nedeni bu. Ya diyorlar bizim yani gündelik hayat zaten oldukça zor ilerliyor. Şimdi bir de İran savaşı çıktı. Çünkü sürekli savaş ve savaşın herhangi bir stratejik hedefi ve kazanımı yok. Artı Netanyahu bölgesel bir siyasi vizyonda sunamıyor Amerika Birleşik Devletleri'ne. Netanyahu'nun bölgesel bir siyasi vizyon ortaya koyamaması ve savaşın stratejik hedefleri noktasında Amerika Birleşik Devletleri'ne herhangi bir şey sunamaması da Bence Trump artık daha farklı arayışlara gitmeye başladı diye düşünüyorum.
2: Burada tabii meselenin birkaç boyutu var. Liderler boyutunda hiç de iyi olmadığı biliniyor. Trump'la Netanyahu arasında çok net bir görüş farklılığı var. Trump Netanyahu'yu bir şekilde kendi Orta Doğu siyasasını önemli ölçüde etkileyen bir adam olarak görüyor. İran Savaşı İsrail tarafından başlatıldı. Fakat bugün ABD ile İran arasındaki bir savaşa dönüştü. Amerikalıların böyle bir sorunu yoktu İsrail bir bu savaşı başlatmadan önce. Ve bundan sonra muhtemeldir ki demokratların sürükleyici isimlerinin İsrail konusunda çok daha şüpheci olacaklarını görebiliriz. Evet, çok İsrail yanlısı, çok daha sert isimler olmakla birlikte onların da belli bir mesafe koyma. Çünkü tabanı etkiliyor ve tabanla kurdukları ilişkide İsrail'i paranteze almak istiyorlar.
1: Trump gelirken hepimiz hatırlayalım, en büyük vaatlerinden bir tanesi savaş olmayacağı ve askerlerin sahada olmayacağı bir yapı, daha müreffeh ekonomik bir Amerika, Make America Great Again, bunun bir parçasıydı. Ama bunun için de zaten uzlaşmalar yapıyordu. İran'la yaptığı diplomatik uzlaşılar bunun bir eseriydi esasında. Onları bağlamak, bir yere götürmek, kendince belli bir Körfez'de İbrahim'i anlaşmalarla inşa edilmiş yeni bir sistem kurabilmek, bunu Doğu Akdeniz'e taşıyabilecek ittifaklar yapabilmek, her ülkeye belli alanları vererek onların oynayabileceği alanlar dizayn etmek gibi bir kafasında bir yapı vardı. Ama İsrail bütün bu yapıları dinlemedi. İran'ı öncelikle savaşı ve vurucu bir etki yaparak başlattı.
0: İki liderin kişisel olarak ve ideolojik olarak yakın olduğunu zaten biliyoruz. Amerika-İsrail ilişkilerinin de işte istihbarat açısından, askeri açıdan, teknolojik açıdan hala ilişkilerin kopmadığını, devam ettiğini de biliyoruz. Ama iki liderin sanki sahadaki güncel gelişmelere baktığımızda çıkar takvimlerinin artık aynı olmadığını belki söylemek mümkün. Yani ne demek istiyorum? Trump Gazze dosyasını kapatmak istiyor. İran krizini kontrol altına almak istiyor, değil mi? İsrail-Suriye anlaşmasını nihayete erdirmek istiyor. Ve tabii ki Suudi Arabistan ile bir normalleşme üretmek istiyor. Yani Trump'ın çıkar meseleleri, gündemi bundan ibaret. Ama Netanyahu tabii ki seçim arifesinde askeri hareket serbestisini, yani İsrail'in askeri hareket serbestisini kısıtlayacak herhangi bir düzenlemeye karşı da direnç gösteriyor. Dolayısıyla burada bir ayrışma olduğunu söylememiz mümkün.
3: Türkiye ile İsrail'in Suriye için öngördüğü modeller neredeyse birbirinin tersi. Ankara merkezi otoritesini yeniden kurabilen ve güvenlik kapasitesini geliştiren bir Suriye istiyor. İsrail ise kendi sınırlarının yakınında oluşabilecek askeri kapasiteyi potansiyel tehdit olarak görüyor. İran ve Rusya'nın Suriye'deki eski ağırlığının azalmasıyla ortaya çıkan boşluk da bu rekabeti daha görünür hale getiriyor. Türkiye ile İsrail arasındaki gerilim Filistin konusundaki anlaşmazlığın artık çok ötesinde. Suriye iki ülke arasındaki stratejik rekabetin yeni merkezi haline geldi. Türkiye yeni Suriye yönetiminin güçlendirilmesini, ülkenin toprak bütünlüğünü ve güvenlik kapasitesinin yeniden oluşturulmasını destekliyor. İsrail ise sınırlarının yanında güçlü bir Suriye istemiyor. Türkiye'nin bu ülkedeki askeri etkisini bir risk olarak değerlendiriyor. İki ülkenin Suriye'nin geleceğine ilişkin birbirinden farklı güvenlik yaklaşımları var.
2: Bence Türk-İsrail ilişkilerinde çok tarihsel bir kırılma yaşanıyor diyebiliriz. Önceki serüvene baktığımız zaman evet, siyasi düzeyde ve siyasi retorik düzeyinde karşılıklı eleştirilerin olduğu ama bunun genellikle çok büyük yapısal sonuçlar üretmediğini söyleyebiliriz. Ve bu anlamda da Filistin meselesinin biraz daha merkezde olduğu Türkiye-İsrail ilişkileri vardı. Ancak bugünün parametreleri açısından bakıldığında çok fazla değişkenin ve çok fazla bölgenin Türk-İsrail ilişkilerini daha yapısal düzeyde etkilediğini görüyoruz. O yüzden soru şu, İsrail-Türkiye rekabeti konjonktürel iç siyasi tüketim için özellikle İsrail tarafında konjonktürel bir konu mu yoksa yapısal boyutları var mı? İkincisine daha yakın olduğunu söyleyebilirim. Evet, rekabetin belli ölçülerde Türkiye'yi ötekileştirmenin İsrail açısından işlevselliği büyük.
0: İsrail'in Türkiye'yi bir stratejik rakip olarak görmeye başladığını söylemek mümkün. Neden? Çünkü Türkiye artık İsrail açısından yalnızca Filistin meselesindeki diplomatik muhalif değil. İsrail'in yakın çevresinde askeri kapasite ve siyasi nüfus üretebilen tek bölgesel NATO ülkesi olarak Türkiye konumlandırılıyor İsrail açısından. Dolayısıyla Türkiye'yi İsrail nezdinde bir stratejik rakip olarak konumlandırıyor. Şimdi burada tabii ki Suriye ön plana çıkıyor. Suriye'de rejim değiştikten sonra özellikle Ankara'nın Şam üzerindeki etkisinin arttığı gözlemleniyor. Yani Türkiye'nin Suriye ordusunu yeniden yapılandırması, eğitim vermesi, savunma sanayisinde Suriye'nin ya da altyapı alanlarında etkili olması demek İsrail açısından İsrail'in yıllardır alışmış olduğu o Suriye hava sahasındaki hareket serbestisinin ortadan kalkması demek.
4: İlk patlak Suriye'nin güneyinde Dürzilerin İsrail tarafından desteklenmesi ve o da bir tampon bölge oluşturma çabalarıyla ortaya çıktı. Aslında burada mesela Dürzi meselesi değil. Bence açıkça söylemek gerekir ki Türkiye'nin nüfuzunu dönük bir orada tampon bölge oluşturma aşamasıydı. Tabii Türkiye bence bunu çok farklı düzeyde değerlendiriyor diye düşünüyorum. Çünkü bu başka bir realite artık bizler açısından, Türkiye açısından. Bu meselenin diplomatik, askeri, jeopolitik ve Amerika ile ilişkiler bağlamında, Rusya ile ilişkiler bağlamında bence çok önemli.
1: Türkiye'nin farklı bir aktör olduğunu biliyor ama son yıllardaki Türkiye üzerinde okumaları, niyet okumaları kapasite açısından düşmüş durumda. Çünkü çok uzun süredir Türkiye üzerine çalışan insan kapasitesi İsrail'de çok azaldı. Tanıdıkları aktör tiplerinden değil. Yani Hizbullah'a davrandıkları gibi davranamazlar Türkiye'ye. Lübnan'a davrandıkları gibi davranamazlar. Mısır'a davrandıkları gibi davranamazlar. Bütün bunlar bir araya geldiği zaman İsrail'de bu korkutmuyor değil. Netanyahu da bunu politik bir fırsata dönüştürüyor. Hepimizin gördüğü büyük Likud'un afişlerinde gördüğümüz, bunların kazanmasını istemiyorsanız diyerek Cumhurbaşkanı resmini koydu afişi, piyasaya sürüyor ve toplumdaki var olan dindarlaşmayı ve popülerleşmiş eğilimleri kullanarak kendisini Knesset'e taşımayı hedefliyor.

0: Ebu Zuhur saldırısı bu gerilimin şimdiye kadarki en somut örneklerinden biri oldu. İsrail gerekçe olarak burada Türk askeri varlığı oluşabileceği yönündeki istihbaratı gösterdi. Ancak Amerika'nın Suriye özel temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barak daha sonra Amerikan istihbaratının bu iddiayı doğrulamadığını açıkladı. Barak ayrıca saldırının Türkiye'yi provoke etme ihtimalinden duyduğu kaygıyı dile getirdi. Bu açıklamalar krizin yalnızca Ankara, Tel Aviv arasında olmadığını da gösterdi. İsrail'in Türkiye sınırına yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Ebu Zuhur üssüne saldırması çok ciddi bir risk oluşturdu. İsrail, Türkiye'nin Suriye'deki askeri faaliyetlerini kırmızı çizgi olarak gördüğünü açıkladı. Ankara, İsrail'in Suriye'yi istikrarsızlaştırmak istediğini biliyor. Washington ise iki önemli ülkenin Suriye'de karşı karşıya gelmesini engellemeye çalışıyor. İsrail, Türkiye'yi kışkırtmaya çalışıyor. Ankara, soğukkanlılığını koruyor. Bu nedenle Suriye hala kritik bir noktada duruyor.
1: Güvenlik elitleri biraz daha Türkiye'yi tehdit, bölgesel tehdit olarak konumlandırırken siyasi elitler biraz daha pragmatik bir şekilde olaya yaklaşıp Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesi gerektiğini, İsrail'in çıkarına bunun daha iyi olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla böyle bir durum var ama mesela artık teoride değil, artık kağıt üstünde konuşmuyoruz bunu. Özellikle İsrail'in El Zuhur hava üssüne yapılan saldırılarından sonra bunun artık Türkiye ile ilgili olduğunu belki daha rahat söyleyebiliriz. Çünkü buradaki mesele Türkiye'nin Suriye'de askeri varlığının olması. Yani dolayısıyla şöyle bir şeye evriliyor gibi, Türkiye ve İsrail'in Suriye üzerinden tırnak içerisindeki belki rekabeti. Ya Suriye, Türkiye-İsrail arasındaki rekabetin tampon alanı haline gelecek. Ya da işte belirli mekanizmalar kurulacak Amerika'nın da tabii ki müdahalesiyle. Ve Türkiye ve İsrail burada kendilerinin hareket alanlarının olduğu bir şekilde bulunacaklar.
2: İlk gelişmeler olduğu vakitte İsrail ve Türkiye'nin bir şekilde burada bir sürtüşme yaşayacağı aslında açıktı. Haritaya baktığınız zaman da bunu gözlemliyorsunuz. Neticede İsrail ve Türkiye artık bir nevi komşu haline geliyordu. Coğrafi olarak, askeri olarak bir yakınlaşma sürecine giriyordu. İşte bundan sonra biliyorsunuz Bakü'de bir Türkiye, İsrail ve Suriye arasında bu gerginliği azaltılması noktasında bir girişim yapıldı. İşte Halep'in güneyi ve kuzeyi meselesi var. Yani Halep'in kuzeyinde Türkiye nüfuz alanı, güneyinde ise herhalde bir İsrail'e yönelik bir şey vardı. Ama günün sonunda bunu aşan bir gelişme yaşadık Mete Bey biz. Yani geçen hafta. Yani artık Türkiye'nin 70 kilometre ilerisine gelen bir İsrail askeri gerçekliği var.
3: Akdeniz en az Körfez kadar ve en az Süveyş kadar, en az Orta Doğu kadar önemli İsrail için. Yani Lübnan'daki yaptığı operasyon sadece Lübnan için yapmıyor. Suriye'nin varlığında Laskiye ve Tarsus'tan çıkan Rusların boşluğunu kimin dolduracağı sorusu Türkiye'nin doldurabilme ihtimaliyle birleştirince büyük bir unsur haline geliyor. Ve Türkiye'nin Amerika'yla beklemediği ve istemediği kadar iyi giden ilişkileri, Trump'la iyi giden ilişkileri de tedirginlik yaratıyor. Bu tedirginlik daha büyüyebilme ihtimaline karşı tarihsel bir tecrübeyle en baştan inkıtaya ve kesintiye uğratmak için küçük küçük hamleler yapıyor. Bunu sürdürecek. Daha önce de bunu yapmıştı zaten. Türkiye'nin varlığının Suriye'nin açık hava sahası olma meselesini engelleyeceği. Bunun engellenmesi demek Irak'taki hava sahası kontrolünün engellenmesi demek.
4: Suriye'nin özellikle iki ülke arasında yapısal bir güvenlik ikilemi oluşturduğunu söyleyebiliriz. İkilemden kastım şu, daha fazla Türkiye'nin askeri varlığının artması, daha fazla İsrail'in güvenliğini zedeleyen bir durum olarak anlaşılıyor İsrail tarafından. Daha az Türkiye varlığı ise Türkiye açısından istikrarsız bir Suriye'nin oluşmasını beraberinde getirdiği için de bir güvenlik problemi ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla bu uzlaşı nerede sağlanacak? Yani ne kadar Türkiye varlığı, ne kadar güçlü bir Suriye? Bu bir konsensüs olmaktan uzaklaşmış durumda. O nedenle Suriye ekseninin bir rekabet alanı olacağını söyleyebiliriz.
0: Orta Doğu'daki yeni ittifak arayışlarının arkasında aslında daha büyük bir soru bulunuyor. Bölge ülkeleri güvenliklerini ne kadar daha Amerika'nın askeri şemsiyesi üzerinden tanımlayacak? Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın aynı güvenlik mimarisinde buluşması bölgesel dengeler açısından çok önemli. Burada dikkat edilmesi gereken nokta yeni mekanizmanın İsrail'e karşı kurulup kurulmadığından çok Orta Doğu'nun giderek çok merkezli bir güvenlik düzenine doğru ilerleyip ilerlemediği. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın imzaladığı savunma anlaşması Orta Doğu'daki güvenlik tartışmalarına yeni bir boyut kazandırdı. Taraflar anlaşmanın herhangi bir ülkeye karşı kurgulanmadığını açıklıyor. Türkiye, Orta Doğu ülkelerinin güvenliklerini yalnızca Amerika üzerinden tanımlamak istemiyor. İsrail rahatsız. Yapılan açıklamalarda ısrarla bu ortaklığın İsrail'e karşı olmadığı açıklanıyor. Ama Netanyahu hükümeti kendi bölge projesinin giderek yıprandığını da biliyor.
3: Suudi Arabistan'ın bir anda Türkiye ile arasının iyileşmesi demek Müslüman coğrafyada Sünnilerin ittifakının bir parçası haline gelmesi, liderlik ittifakının parçası haline gelmesi demek ve bu iki ülkenin de Suriye'nin inşasına rol alması demek esasında İsrail'in varlığını konuşabildiği ama kontrol edemediği bir düzleme getiriyor. Bölgede normları kendisi koyamadığı ve kontrol edemediği bir zaman İsrail rahatsız olmaya başlıyor. İster istemez. Stratejisi tamamen bunun üzerine kurmuş durumda zaten. Yani eğer kuvvet inşasını geciktirecek bir unsur varsa sahada İsrail'in bunu geriletmek için, rakibi caydırabilmek için hamleler yapar. Bu ikinci hamleleri yapabilme noktasında tam Mekke Anlaşması bu noktada çok önemli bir yer oturdu.
4: Evet, yani askeri bir ittifak olarak İsrail'in çekinmesini gerektirecek bir durum söz konusu olmayabilir. Çünkü bu ülkeler İsrail, Suudi Arabistan'a, İsrail, Türkiye'ye, İsrail, Pakistan'a saldırmadıkça bu ülkelerin İsrail'le herhangi bir ölçekte savaşa girmesinin çok da senaryosal açısından düşünülmediğini söyleyebiliriz. Fakat politik olarak rahatsız edici bir durum, çünkü bölgede iki tane bence birbiriyle rekabet eden bir düzen anlatısı var. Bu düzen anlatısının bir tanesi çok çatışmacı gibi gözüküyor ve bir tanesi de daha düzen inşa edici. Bu çatışmacı düzen anlatısının iki aktörü var. Birisi İran, birisi İsrail. İran bu savaştan galip çıktığını varsayıyor ve bölgesel düzeni önceki döneme göre daha mütecaviz bir şekilde, daha ofensif bir şekilde dizayn etmeye çalışıyor.
0: İsrail değişen bölgesel tablo karşısında kendi bağlantı ağını genişletmeye çalışıyor. Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ta, doğudaysa Hindistan'la ilişkileri bunun önemli parçalarından. Bir başka büyük proje Hindistan'dan Körfez'e, oradan İsrail üzerinden Avrupa'ya uzanması öngörülen IMEC ekonomik koridoru. Gazze Savaşı bu projenin siyasi şartlarını zorlaştırdı. Ama jeoekonomik fikir ortadan kalkmış değil. Çünkü artık bölgesel rekabet yalnızca tanklar ve uçaklarla değil, limanlar, demiryolları, enerji hatları ve ticaret koridorları üzerinden de yürütülüyor. İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ta savunma, enerji ve Doğu Akdeniz işbirliğini uzun süredir geliştiriyor. Hindistan'la ilişkiler savunmadan ticarete kadar uzanıyor. Hindistan'dan başlayıp İsrail üzerinden Avrupa'ya uzanması planlanan koridor zor da olsa hala güncelliğini koruyor. Bu ilişkilerin tamamını Türkiye karşıtı bir ittifak olarak görmek doğru değil. Ancak Türkiye'nin Suriye ve Doğu Akdeniz'deki artan ağırlığı ortada. Bu durum İsrail'in yeni ortaklık hesaplarının giderek daha da önemli hale geldiğini gösteriyor.
2: Doğu Akdeniz jeopolitiğinde elinin güçlü olduğunu düşünenlerdenim. Güney Kıbrıs ve Yunanistan noktasına bakacak olursak da bu ülkeler böyle bir savaşın bir cephesi, yani böyle bir askeri çatışmanın cephesi olmak noktasını istemeyeceklerdi diye düşünüyorum yani. Ama tabii Rus hem Yunanistan hem Güney Kıbrıs İsrail'e yanlanarak bir ağırlık merkezi oluşturmak noktasına Türkiye'ye karşı arayış içerisindeler. Ama 2020'deki havanın çok olduğunu ben açıkçası düşünmüyorum onlar açısından da. Çünkü Yunanistan kamuoyunda da İsrail'e yönelik ciddi bir tepki var. Bunu zaten Yunanistan'da yapılan anketlerde olsun veya diğer sosyal eylemlikte olsun çok net bir şekilde gözlemliyoruz.
1: İsrail'in tabii ki Türkiye'yi dengeleme niyeti olduğu ya da çevreleme niyeti olduğu açık ama bütün İsrail'in ittifak içerisinde, yani ittifak girişimlerini diyelim, anti Türkiye ekseni şeklinde okuma konusunda belki ihtiyatlı olmak gerekiyor. Şimdi bu ülkeler arasındaki, yani İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs arasındaki ittifak oluşma sürecine baktığımızda aslında tam da Türkiye-İsrail ilişkilerinin koptuğu dönemde. Yani burada bir boşluk oluşmuştu İsrail açısından ve bu boşluğu İsrail Yunanistan'la doldurdu. Güney Kıbrıs İsrail açısından denizden güvenlik çözümü olacak. Yani hava sahasını entegre edebilecek ya da işte buraya radar ve sensör ağları yerleştirebilecek. Dolayısıyla derinliğini arttırabilecek Kıbrıs üzerinden. Ve gene Kıbrıs'ı bir lojistik üs olarak da düşünüyor İsrail.
3: Suriye'ye vereceği odak ve Orta Doğu'ya vereceği bütün odağı Yunanistan meselesine belli bir çırpıda dağıtarak Türkiye'nin dikkatini ve kapasitesini bölmüş olacak. Bunu da emin olmak için, dengelemek için yaptığı hamlelerden bir tanesi. Çünkü Doğu Akdeniz'deki İsrail'in kontrol ve varlığı meselesi, en az Gazze'nin korunması meselesi, Lübnan'daki Hizbullah meselesi, Suriye'deki Rus varlığının kaybolması meselesi kadar çok önemli. Bunların hepsini yan yana koyduğunuz zaman Türkiye kadar büyük bir sahayı kontrol edebilen bir İsrail'den bahsediyor olacağız ki bu da çok ciddi bir avantaj haline dönüşecektir. Bu ekonomi trafiği hiç kimse böyle düşünmüyor. Sadece askeri üstünlük olarak
2: Evet.
3: düşünmemesi lazım.
4: Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail Türkiye açısından uzun vadede nereye dönüşeceğine bağlı olarak bir risk unsurudur. Ha, bunu ne kadar başarabilir İsrail? Burada da soru işaretleri var. Çünkü Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs'ın aslında Orta Doğu'daki bölgesel çatışmanın, bölgesel rekabetin bir parçası olması günün sonunda söz konusu olabilir. Güney Kıbrıs açısından da evet, o kendisini daha Levant ekseninde, Doğu Akdeniz ekseninde tanımlayan bir ülke. Amerika ile angajmanında çok önemli değişimler var. Kendisini artık bu bölgesel denklemin içerisinde çok kritik bir araç olarak görüyor. Bu aracı da İsrail'e veriyor, Amerika Birleşik Devletleri'ne veriyor ve yer yer artık Avrupa'ya verecek. Ama orada da bir tedirginlik var. Yani Türkiye'yi çok fazla rahatsız etmenin ortaya çıkarabileceği bir takım sıkıntılar. Türkiye olur da bir onların beklemediği bir hamle yaparsa yine Kıbrıs meselesinde çok başka bir noktaya gidebilir. Çünkü küçük bir ülkesiniz. Türkiye çok büyük bir ülke.
0: Bütün bu dosyaları yan yana koyduğumuzda İsrail'in güvenlik anlayışında ortak bir çizgi görülüyor. Tehditlerin İsrail sınırına ulaşmadan mümkün olduğunca uzakta ve askeri üstünlük kullanılarak kontrol edilmesi. Fakat yeni dönemin önemli farkı şu: İsrail artık yalnızca devlet dışı aktörlerle uğraşmıyor. Türkiye gibi güçlü bir NATO ülkesi Suriye denkleminde daha etkili. Körfez ülkeleri kendi güvenlik mekanizmalarını geliştiriyor. Washington ise İsrail'in her askeri hamlesinin Amerikan çıkarlarıyla örtüşmediğini daha açık söylüyor. Bütün bu gelişmeler İsrail'in daha geniş bir bölgesel strateji ortaya koyduğunu gösteriyor. İran'ın askeri kapasitesinin azaldığı, Hamas'ın etkisizleştirildiği, Filistin devletinin kurulmasının engellendiği bir dönem. İsrail'e göre Suriye'de güçlü bir askeri yapılanma olmayacak. Türkiye'nin Suriye ve Doğu Akdeniz'deki etkisi sınırlandırılacak. İsrail Avrupa'ya uzanan yeni ekonomik ve güvenlik hatlarının merkezinde olacak. Ancak İsrail'in kafasındaki bölgeyi hayata geçirmesi artık hiç de kolay değil.
1: İsrail İsrail'in giderek maksimalistleşen bir güvenlik anlayışı var. Bu sadece güvenlik değil, ayrıca bölgesel düzen kurmakla alakalı. Yani kabaca nasıl bir düzen istiyor İsrail diyecek olursak, İran'ın zayıfladığı, Hamas ve Hizbullah'ın askeri kapasitesinin sınırlandırıldığı, Suriye'nin İsrail'e tehdit olmaktan çıktığı, Körfez'in İsrail'le normalleştiği ve tabii ki Filistin meselesinin bölgesel siyasetin merkezinden çıkarıldığı.

0: 7 Ekim sonrası travmatik bir süreç var İsrailler açısından. Bunu nasıl atlatacaklar? Bu ancak bence yeni bir liderlik, yeni bir bölgesel siyasi vizyonla mümkün olabilecek.
1: Taktiksel açıdan bakıldığında İsrail'in eli güçlendiği söylenebilir ama günün sonunda bu taktiksel başarıların stratejik başarıya, kazanıma dönüşmesi çok mümkün gözükmüyor. Yalnızlaştı İsrail bölgede. Yani Türkiye gibi bir 2023'te ki yakınlaşma söz konusuydu, bir ülkeyi kaybetti neredeyse. Diğer Arap ülkelerini kaybetti. İran'la ciddi bir savaş içerisine girdi. Bugün itibariyle bölgede kapısını çalabileceği çok fazla ülke yok. Bu kritik bir mesele. Bu İsrail devlet kimliğini rahatsız eden bir yol. Çünkü tarihsel olarak hep yalnızlaşmış, yalnız kalmış, gettolaşmış, ötekileştirilmiş bir kimliğin yeniden tezahür etmesi anlamına geliyor. Bu İsrail açısından doğru bir şey değil. Barış içinde bir arada yaşama kültürünün son derece zayıf olduğu bir toplumsal zemin üzerinde hareket ediyor İsrail devleti.
2: Savaşlar uzun sürdükçe toplumu da yıpratmaya başlıyor. Evet, elbette ki Avrupa'dan, AB'den ve değişik Avrupa ülkelerinden çok fazla destek geliyor İsrail'e. Ama bir taraftan da hiç beklemediği rakipler çıkıyor. İspanya, İrlanda bunların en önemli ülkelerinden bir tanesi. Ve Gazze'de yapılanlar, şu anda Batı Şeria'da devam edenler esasında Netanyahu'nun kafasında ne var sorusunu söylememizi sağlayan unsurlar. Ne var Netanyahu'nun kafasında? Artık gelecek 10 yılda çok önceden beri bahsettiğimiz iki devletli çözüm ya da Filistin çözüm sorunu çözümü gibi bir şeyler varsa bunları masadan kaldırmamız gerekiyor.
3: Sonuçta İsrail'in askeri kapasitesiyle siyasi sorunları çözme yeteneği aynı şey değil. Gazze'de askeri operasyonlar devam ediyor ama siyasi çözüm yok. Batı Şeria'da kontrol genişliyor ancak Filistin meselesi ortadan kalkmıyor. Suriye'deki saldırılar İsrail'in güvenlik alanını genişletmeye çalışırken bu kez Türkiye gibi çok daha büyük bir aktörle gerilim yaratıyor. Washington'la ittifak sürüyor ama görüş ayrılıkları artık kamuoyu önünde konuşuluyor. Netanyahu'nun seçimlere giderken karşı karşıya olduğu temel paradoks da burada. Daha fazla askeri güç kullanımı gerçekten daha fazla güvenlik üretiyor mu? Yoksa İsrail'in karşısındaki sorunların sayısı giderek artıyor mu?
4: Gazze'deki süreç devam ettikçe, sürdükçe bir izole hale geldiğini İsrail'in söylemek mümkün. Bunu da zorladığını söylemek mümkün. Ama özellikle bu yalnızlaşmanın ben Amerikan kamuoyundaki yansımalarının çok önemli olacağını düşünüyorum. Çünkü orada giderek İsrail karşıtı, yani İsrail'le Amerika'nın stratejik ittifakı karşıtı söylemler artmaya başladı. Bu giderek yalnızlaşması anlamına geliyor.
1: Taktiksel olarak başarılı olduğu rakiplerini zayıflattı fakat stratejik açıdan İsrail'in güvenliğini uzun vadede sağlayacak bir dinamik oluşturamadı. Tabii İsrail'in dünyada da küresel sahnede de bu anlamda daha da yalnızlaştığını söylemek pekala mümkün.
2: Şunu unutmayalım, İsrail'den çok önemli bir grup İsrail vatandaşı da vatandaşlığının olduğu diğer ülkelere doğru göç etmeye başladılar. Çünkü savaş halinin ülkeyi yaşanamaz hale getirdiğini herkes farkında. Zaten sağın yükselişi, dayanılmaz yükselişi ve solun İsrail'deki çöküşü belli grup insanları çok mutsuz hale getiriyor. Bu güvensizliği, tedirginliği sağlıyor. Kontrollü bir güvenlik ortamı oluşturmayı beceremezse eğer Netanyahu, çatışmalarla kendi ikbalini hazırlarken muhtemel bir çöküşü de hazırlamış olacak.
0: Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa'daki yükselen siyasi trendlere baktığımız zaman İsrail'e olan sempati her geçen gün erozyona uğruyor. Ya bu çok açık. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde zaten bu net bir şekilde gözlemleniyor zaten bu ara seçimlerde. Onu çok net söylemek lazım. Aslında ara seçimlerin temel tartışma konusu İsrail şu an. Cumhuriyetçi Parti seçmenlerinde bile Cumhuriyetçi Parti içerisinde de çok ciddi bir şekilde İsrail şüpheciliği her geçen gün güç kazanıyor.
3: Netanyahu yıllardır İsrail'in güvenliğini askeri üstünlük ve saldırganlık çerçevesinde gerçekleştirmeye çalışıyor. Fakat bugün önümüzdeki tablo daha

Gazze sorunu çözülebilmiş değil. Batı Şeria'daki gerilim büyüyor. Suriye'de yeni bir mücadele alanı söz konusu. Türkiye ile ilişkiler daha da geriliyor ve Washington'la görüş ayrılıkları daha da açık hale geliyor. Üstelik bütün bunlar Netanyahu'nun seçimlere hazırlandığı bir dönemde yaşanıyor. Peki Netanyahu'nun izlediği politika İsrail'in güvenlik alanını genişletiyor mu? Yoksa karşısındaki cephe ve bölgesel yalnızlığı giderek büyüyor mu?

0: İyi günler, bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmak ve olan biteni anlamak için.
1: Gazeteci Mete Çubukçu'yla NTV Radyo'da kayıttayız.
0: İsrail ne yapmaya çalışıyor? Doğrudan Türkiye hedef alıyor. Türkiye daha fazla inisiyatif alır gibi mi, ne dersiniz? Yani burada bir de böyle bir alan var.
1: Gölgede kalanları gündeme taşıyor.
0: Bu hafta eğitim üzerine yapılan bir araştırmanın çarpıcı sonuçlarını ele alacağız, tartışacağız. Kayıttayız da bu hafta İran'ın gölge yönetimine, müzakerelerde tıkanan noktalara, OPEC'te olan gelişmelere yakından bakacağız. İki konumuz olacak.
1: Bilinmesi gerekenleri soruyor.
0: Üçüncü dönemi anlamına mı geliyor NATO 3.0? Oradan başlayalım isterseniz. Peki bunun ardında ne yatıyor? Yapay zeka öğrencilerin çözüm üretme kapasitesini köreltiyor mu?
1: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
0: Psikologlar, sosyologlar, siyasetçilerin de içinde olduğu uzun, erimli bir sürece ihtiyaç var. Bunun hazırlığı da olması gerekiyor mu, ne dersiniz?
1: Cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da dinleyin.
2: Cuma günü kuzeyde sıcaklık 2-3 derece düşüyor. İstanbul'da Poyraz sert, sıcaklık öğle 28, gece 18-19 derece. Avrupa yakasında ara ara bulutluluk artacak. Ankara'da kısa süre yağış görülebilir, sıcaklık 31 derece. İzmir biraz bulutlu 34, Bursa açık 29 derece. Antalya'nın iç kesimlerinde sağanak geçişi olacak. Hissedilen sıcaklık 40 derece.
3: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Burası NTV Radyo. Saat 22.

0: Merhaba, iyi akşamlar. Saat 22. İyi ve güzel bir haberle başlayacağız bu saat dilimine. Filenin sultanları yine şaşırtmadı. Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final karşılaşmasında Almanya'yı setlerde 3-1 yenerek yarı finale çıktı. Ayrıntıları alacağız. NTV spor muhabiri Gürkan Ak karşımızda. Gürkan, şimdi artık finale bir maç kaldı. Maçta tabii neler yaşandı. Sonrasında aslında alışığız ama yine de büyük bir coşku vardı. Sen neler gözlemledin sahada?
1: Tribünler çok doluydu, evet. Coşkunun altını çizmek lazım. Aslında sadece sahada mücadele eden, daha doğrusu parkede mücadele eden Filenin Sultanları değil, aynı zamanda tribündeki katkıyla birlikte atmosferin yükselmesiyle rakibin üzerinde baskıyı net şekilde hissettirdik. Zaten maçın favorisiydik ama Almanya tahminimizden daha fazla zorladı bugün bizi. Bunu net olarak ifade edebiliriz. Maça çok hızlı başladığımızı ifade edelim ki ilk sete 25-18'lik bir galibiyetimiz vardı. Melisa Vargas'ın üst üste aldığı 5 sayıyla çok iyi giriş yaptık ve set boyunca üstünlüğümüzü koruyup aslında ilk seti beklenildiği gibi rahat bir şekilde almayı başardık. İkinci sette ise Almanya'nın gerçekten ciddi, mücadeleci bir oyunu olduğunu ifade etmek lazım. Bu sette basit hatalar yaptığımızı söylemek lazım. Servis hataları, servis karşılama hataları dolayısıyla 25-22'lik bir Almanya üstünlüğüyle 1-1'e geldi skor. Ardından üçüncü sette 25-18'lik üstünlüğümüzü yine koruduk. Takım halinde iyi mücadele ettiğimiz bir set olduğunu ifade etmek lazım ki son set gerçekten çok çekişmeli. Tıpkı maçın ikinci seti gibi çok çekişmeli geçti. Son ana kadar Almanlar oyunun içinde kalmayı başardılar ama Türkiye olarak, Filenin Sultanlığı olarak kalitemizi parkeye yansıtmayı başardık ve 25-22'lik set skoruyla maçı 3-1 kazanarak adımızı Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yazdırmış olduk. Şimdi geride bıraktığımız rakiplere baktığımızda önümüzdeki rakiple kıyasladığımızda çok daha ciddi, buraları çok iyi oynamayı bilen bir ekiple karşı karşıya geleceğiz. Kim o? Sırbistan. Sırbistan Yunanistan'ı çeyrek finalde 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmıştı. Biz de Azerbaycan'ı mağlup ederek adımızı çeyrek finale yazdırmıştık. Almanya'yı geçtik, yarı finale yazdırdık. Şimdi yarı finalde final için Sırbistan'la karşı karşıya geleceğiz. Bir son dakika haberi olarak vermiş olalım. Normal şartlarda maçımızın cumartesi günü 19'da oynanması planlanıyordu ama burada yaptığımız istişareler sonucunda Türkiye Voleybol Federasyonu'yla SEV yönetiminden şöyle bir talepte bulunuldu. Saatin 16'ya çekilmesi ve cumartesi günü Türkiye-Sırbistan maçının saat 16'da oynanacağını burada son dakika gelişmesi olarak aktarmış olalım. Nedeni de şu, bildiğiniz gibi aynı gün bir derbi var. Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek Kadıköy'de, saat 20'de başlayacak o mücadele. Hem şehirdeki güvenlik önlemlerine bir kolaylık sağlayacak bu, hem de tabii ki milli mücadeleye çok daha ilginin artması. Hem ekranları başında hem burada Sinan Erdem Spor Salonu'nda voleybol severlerin bölünmemesi adına aslında alınmış, talep edilmiş bir karardı bu ve kabul edildi. Saat 16'da oynanacağını cumartesi günü Türkiye-Sırbistan maçının bir kez daha altını çizmekte fayda var. Diğer yarı final mücadelesinde Polonya ile İtalya saat 19'da karşı karşıya gelecek ve bu iki eşleşmenin galibi finalde karşılaşmış olacak. Hatırlatalım. 2023'te Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olduğumuzda finalde Sırbistan'ı mağlup etmiştik. 3-2 kazanmıştı Filenin Sultanları. Tabii ki hatıralarda bu var, bu güzel hatıra var. Umut ediyoruz yarı finalde Sırbistan'ı yine geçip belki daha rahat bir skorla geçsek çok daha iyi olur ama adımızı finale yazdırırsak çok güzel olacak ama orada da yine zor bir rakip bekliyor olacak bizi. Polonya'da, İtalya'da voleybol dünyasının önemli ekipleri, çok önemli isimlere sahipler. Ama önce Sırbistan'a geçmek lazım ki burada flaş röportaj alanındayız. Kaptan Eda Erdem de, baş antrenör Santarelli de bir şeye dikkat çekti. Toparlanmamız lazım. Almanya maçı bizim için evet kazandık ama çok da istediğimiz gibi geçmedi. Özetini, yaptıklarını ifade etmemiz lazım. Sırbistan karşısında çok daha diri bir takım, motivasyonu yüksek bir takım görüntüsü çizeceklerini Filenin Sultanları'nın anlayabiliriz bu cümlelerinden. Bir kez daha hatırlatalım. Cumartesi günü Filenin Sultanları saat 16'yı gösterdiğinde Sırbistan'la Sinan Erdem Spor Salonu'nda final için karşı karşıya gelecek.
0: Hakan Ak aktardı. Önemli de bir bilgi. Yarı final maçı cumartesi 17'den 16'ya alındı. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun talebiyle aynı gün derbi maçı olduğu için Türkiye'de hem güvenlik önlemleri açısından hem de maça ilginin azalmaması için 16'da yapılacak maç. Bunu da Gürkan bize aktardı hem oradaki tabloyla birlikte. Devam edelim biz gemi kazalarıyla. Silivri açıklarında Tuğberk İmamoğlu ve Alsu gemisi bir kaza yapmıştı, hatırlayacaksınız. Ve bilirkişi ön raporu da hazırlandı. 4 sayfalık rapora göre kaza tek taraflı kusurla olmadı. İki gemide de kusur vardı. Alsu gemisindeki personel deneyimsizdi. Telsiz konuşmalarına uymadı. Tuğberk İmamoğlu gemisinin ise konumunu belirlemeye yarayan otomatik tanımlama sistemi kapalıydı ya da arızalıydı. NTV'nin edindiği bir bilgi de var. Bu sistem kazadan yaklaşık 8 saat önce kapanmış oldu. Kapalıydı, kapandı ve Alsu'nun kaptanı Ahmet Eraslan ve 3. kaptan Murat Evcuman hakkında da savcılık tutuklama talep etti. Bu da yeni gelen bir bilgiydi. Tüm gelişmeleri haberimizde bakalım.
2: Silekir demiştir. Tamam.
3: Dümene geçirilen 3. kaptanın tecrübesiz olması, çift taraflı köprü üstü disiplinsizliği, vardiya standartlarının tamamen terk edilmesi. Bilirkişi ön raporunda kazanın nedenleri böyle sıralandı. 2 Eylül sabaha karşı rulo saç ve inşaat demiri yüklü Tuğberk İmamoğlu gemisiyle Alsu adlı boş tanker Silivri'nin yaklaşık 18 deniz mili açıklarında çarpışmıştı. Tuğberk İmamoğlu 11 dakika içerisinde içindeki 10 kişiyle birlikte sulara gömülmüştü. Kazaya ilişkin bilirkişi ön raporu hazırlandı. Kazanın tek taraflı kusurla değil birden fazla kusurla gerçekleştiği belirtildi. Raporda Alsu gemisinde köprü üstünde nöbetçi olan 3. kaptan Murat Evciman'ın gemide bir gün önce işe başladığı belirtildi. Bunun da bir güvenlik zafiyeti oluşturduğuna dikkat çekildi.
4: Murat Evciman'ın kaza anındaki vardiyasının kendisinin bu gemideki ilk seyir vardiyası olduğu kesinleşmiştir. Gemiyi, manevra kabiliyetini, personeli ve köprü üstü cihazlarını henüz tanımayan bir zabitin yoğun trafik ayrımında tek başına bırakılması bir zafiyettir.
3: Ayrıca çarpışma anında Evciman'ın dışında köprü üstünde kimsenin bulunmadığına, bu durumun sancağa dönüş ve çatışmayı önleyici manevra yapmayı engellediğine dikkat çekildi. Alsu gemisinin çatışmayı önleme manevrasını yapmaması da kusur olarak belirlendi.
2: Alsu istiliyekir demiştir.
3: Ön raporda Tuğberk İmamoğlu gemisinin AIS adı verilen gemi tanımlama sistemi cihazının kapalı veya arızalı olduğu yazıldı. Bu durumun bölgedeki diğer gemiler içinde tehlike oluşturduğu ve geminin hayalet gemi modunda seyrettiği ifade edildi. Telsiz mütabakatının da ihlal edildiği kusurlar arasında sayıldı.
4: Karşı geminin telsiz konuşmalarında iskeleye kaçınma yönünde anlaşıldığı beyan edilmesine rağmen son 0.5 mil kala aniden sancağına sert dümen kırarak Alsu'nun prova hattını kesmesi kazayı fiziki olarak başlatan operasyonel kusurdur.
3: Tuğberk İmamoğlu gemisinin AIS verisinin deniz takip uygulamalarına göre kazadan en son 8 saat önce sinyal verdiği ortaya çıktı. Kuru yük gemisi saat 19.06'da Çanakkale Gelibolu'nun 14 deniz mili açıklarında seyrine devam ediyordu. Ancak bilinmeyen bir nedenle o saatten çarpışma anına kadar hayalet gemi olarak seyrini sürdürdü. Bilirkişi heyeti ayrıca ek deliller talebinde bulundu. Gözaltında bulunan Alsu'nun 6 personelinin adli işlemleri sürüyor.
0: Ayrıntılı olarak bir kez daha konuşmak gerekecek. Çünkü bir bilirkişi ön raporu var elimizde. Pek çok da detay var. Emekli Kurmay Albay Alp Silivri yayın konuğumuz. Hoş geldiniz.
5: İyi akşamlar Deniz Hanım.
0: Şimdi dünden beri konuşuyoruz ama tabii bugün elimizde artık somut olarak nerelerde hatalar yapıldığına ilişkin bir bilirkişi ön raporu var. İki gemide de kusur olduğunu anlıyoruz. Tuğberk İmamoğlu'nda konumunu belirleyecek OAS sisteminin kapalı olduğu, yani belki bilinçli ama belki arıza sebebiyle buna dair net bir bilgimiz olmamakla birlikte bu yoktu. İkinci gemi yani Alsu gemisi Dümene geçirilen 3. kaptan tecrübesizdi. Çift taraflı köprü üstü disiplinsizliği vardı. Vardiya standartları tamamen terk edildi. Bütün bunlar kazayı kaçınılmaz hale mi getirdi sizce de?
5: Evet, yani bilirkişi raporunu gördükten sonra bence burada yapılacak en doğru değerlendirme bir ihmal. Yani ciddi bir...
0: Peki böyle sıralasanız, yani hani her şey ceza sahasında bütün kusurlu hareketler yapılmış denir ya, yani kaç üzerinden kaç verirsiniz? Yani her şey yapılmış gibi sanki.
5: Şimdi tabii ihmalin arkasından eğitimsizliği ikinci sıraya koyarım. Çünkü çok tecrübesiz bir üçüncü zabit. İlk seyri. Muhtemel geminin İzmit'ten kalktığını düşünürsek, hani Tüpraş'tan kalktığını düşünürsek, yaklaşık 50-60 millik bir seyir tecrübesi var kazanın olduğu esnada. Yani 3-4 saattir köprü üstünde var diye tutuyor. Geminin sistem, cihaz, ekipman ve malzemelerine yeterince aşina değil. Personele hakim değil, görev yapan personele. Ciddi bir tecrübesizliği var. Üçüncü zabit olması münasebetiyle genç de bir arkadaşımız belli ki. Tahmin ediyorum kaptan gemi avara ettikten sonra, yani Tüpraş Limanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra, manevrayı tamamladıktan sonra, hatta dil burnunu da geçtikten sonra muhtemelen var diye 3. zabite bıraktı. Boğaz girişine kadar istirahat edeceğini söyledi. Alışılagelmiş bir uygulamadır. Boğaz girişinde tekrar kendisinin alır, uyandırılmasını talep etti ve boğaz geçişinde köprüsünde olacaktı.
0: Peki mesela yani bu hatalara rağmen önlenemez miydi sorusu da akıllara şöyle geliyor. Evet, tecrübesizlik var. Evet, pek çok ihmal var. Ama diğer taraftan fark edildiği anda artık her şey için çok geç olmuştu gibi bir tablo da var. Fakat ne yapabilirdi gördükten sonra?
5: Şimdi Deniz Hanım, burada gemilerin mevcut bulunduğu lokasyon itibariyle söylüyorum. Yani Marmara Denizi'nin ortasında uymakla zorunlu oldukları iki tane temel tüzük var. Birisi Türk Boğazları tüzüğü, bir diğeri de uluslararası denizde çatışmayı önleme tüzüğü. Bu iki tüzüğe göre hareket etmek zorundalar. Fakat burada mevcut durumda denizde çatışmayı önleme tüzüğüne göre, çok basit anlamda söylüyorum, sancak tarafınızda gördüğünüz gemiye,
0: yani sol tarafınızda, şimdi
5: sağ tarafınızda.
0: İzleyicilerimiz bazen sancak iskeleyi karıştırabiliyorlar, ben de dahil.
5: Evet.
0: Dolayısıyla yani, öyle tarif etsek.
5: Sağ tarafınızda gördüğünüz gemiye yol vermek zorundasınız. Yani geçiş üstünlüğü sancaktaki geminin. Yani bu olayda al su gemisinin bir geçiş üstünlüğü var. Fakat İmamoğlu gemisi bu durumun farkında, telsizden al su gemisiyle irtibata geçip temas sağlıyor ve rotasını iskeleye doğru çevirmesini, yani sol tarafa doğru biraz daha çevirmesini istiyor. Bu durumda şimdi gelirse burada, hani şurada mavi çizgiyle takip ettiğimiz geminin biraz daha sancakta olması münasebetiyle diyorum, pruvasını biraz daha sol tarafa alsa çatışma çok çok daha önceden önlenecek. İmamoğlu gemisinin telsiz temasında bunu görüyoruz.
0: Evet.
5: Bu konuda konuşup mutabık kaldıklarını, iskeleye, çünkü ikinci telsiz konuşmasında dümenini iskeleye kıracaktın. Hatta biraz sistemkar bir şekilde, hani niye yapmadın hala?
0: Yani orada bir tonla... yine tecrübesizlik devreye giriyor anladığımız kadarıyla Alsu'daki kaptanın, değil mi?
5: Belli ki Alsu'nun köprüsündeki vardiya zabiti kararsız kalıyor. Kaptanı uyandıramıyor. Kendi karar almakta zorlanıyor. Fakat bu anda da çatışma gittikçe zaman daralıyor. Artık gene bilirkişi raporundan gördüğümüz yarım mil, yani bin yardalık bir mesafede son bir hamleyle İmamoğlu gemisi dümenini sancağa kırıyor. Yani pruvasını sağ tarafa doğru çevirmeye çalışıyor. Şimdi gene bilirkişi raporundan gördüğümüz kadarıyla Alsu gemisinin sürati 7.2 knot gözüküyor. Hı hı. Diğer geminin de ticari gemiler özelinde konuşursak 10 ila 12 mil bir sürati olur olduğunu değerlendirirsek toplam yani hakiki sürat aslında 20 mile ulaşıyor. 20 knot'a ulaşıyor.
0: Bu ne demek?
5: Bu şu demek. Yani bir gemi 7 mille geliyor. Tam karşısındaki gemi de 12-13 mille geliyor. Birbirleriyle kapattıkları mesafedeki sürat hakiki anlamda 20 mile ulaşıyor. Dolayısıyla oradaki o 1000 yardalık mesafenin kapanma zamanı
0: daralıyor.
5: Yani 20 knot hakiki sürati düşünürsek 1000 yarda tahmin ediyorum 1-1,5 dakikalık bir zamana denk geliyor. Dolayısıyla o 1,5 dakikalık zaman içerisinde belli ki İmamoğlu gemisi kurtarıcı manevra yapmaya çalışıyor ve gemiyi sancağa doğru sağ tarafa doğru çevirmeye çalışıyor. Fakat gemilerin çok yüksek sürati olmaması, ticari gemi olması, manevra yeteneklerinin harp gemileri ve küçük gemiler kadar yüksek olmaması dolayısıyla devir dairesi, devir yarıçapı oldukça büyük. Yani o 1000 yardayı bir dakikada
0: dönebilmesi.
5: Dönüp kurtaramıyor belli ki ve çatışma gerçekleşiyor.
0: Peki konumu belirten o AS sisteminin kapalı olması ya da arızalı olması yani karşı tarafın gemiyi hiçbir şekilde tespit edememesi anlamına mı geliyor? Yani hayır. Neden kapalı olur, nasıl olur?
5: Şimdi bu AIS, Automatic Identification System diye geçiyor.
0: Otomatik tanımlama sistemi diyoruz.
5: Evet, geminin yükü, uluslararası çağrı adı, kalkış limanı, varış limanı bununla ilgili detaylı bilgi veriyor. Bunun kapalı olması sizin radar ekranınızda bu gemiyi görmediğiniz anlamına gelmez. Yani siz seyir radarınızda o an deniz üstündeki zaten bütün temasları görüyorsunuz, tespit ediyorsunuz. Hani gece olması da bunu engel değil. Hani Alsu gemisi de radar skobunda İmamoğlu gemisini muhakkak görüyor. Görmemesi mümkün değil.
0: O zaman o radar tespitinde de yani gene bir eksiklik var personel açısından söylüyorum. Yani onu tespit edememiş mi oluyor?
5: Tespit edememesinin konusu bence
0: mümkün değil.
5: Mümkün değil çünkü zaten telsiz teması var. Yani hani birbirleriyle konuşuyorlar artık.
0: Hayır, daha gemide önceden belki tespit edememiş olabilir mi sonradan?
5: Şimdi tek başına köprüsünde vardiya tutuyor. Hem dümene bakıyor hem radarı kontrol ediyor. Birden fazla işle ilgilendiği
0: kaçırmış
5: için
0: belki
5: hani küçük kaçırmalar olabilir. Ancak hani AIS'i çalışmıyor diye o geminin o gemiyi görmemesi gibi bir şey söz konusu olamaz. Bunun ötesinde seyir esnasında zaten her iki geminin de seyir fenerleri aktif. Hani bir gemi hani diğer geminin sancak fenerini ve iki tane silyon fenerini muhakkak görüyor. Görmemesi mümkün değil.
0: Peki, şimdi özellikle tabii bilirkişi haricinde ifadeler de bir taraftan var, gördük. Ama bakıldığı zaman bu çatışmanın yaşanmaması için bir deniz trafiği de aslında var değil mi? Yani evet. Onu da belki anlatmak gerekiyor. Çünkü evet. Orada da sizin biz yayından önce konuştuğumuzda Alsu'nun aslında yapmaya çalıştığı bir hareket de olduğunu söylediniz. Evet. Tam olarak ne anlatmak istiyoruz bir izleyicilerimize aktarmış evet. Olalım.
5: Şimdi Türk Boğazlar tüzüğüne göre güneyden veya kuzeyden Türk Boğazlarına giriş yapan gemilerin takip ettiği trafik ayrım düzenindeki rota. Yani son iki gündür özellikle otoban olarak isimlendirilen gemilerin kullanmak, boğaz geçişi yapan gemilerin hepsinin kullanmak zorunda olduğu rota bu. Yani Alsu gemisi İzmit Körfezi'nden Tüpraş rafinerisinden avara ettikten sonra daha kısa bir rota olmasına rağmen yani Marmara Kanalı'ndan Çanakkale Boğazı'na ulaşması çok daha kolay ve kısayken kuzeye doğru çıkıp bir an önce trafik hattına girmeye çalışıyor.
0: Yani biraz daha şöyle anlatalım. Şu kırmızı hatta ilerlemek zorunda
5: evet,
0: bütün gemiler.
5: Evet.
0: Yani siz girdiğiniz zaman altlarda dolaşamıyorsunuz. Giden de dönen de bu kırmızı hatta olacak.
5: Kesinlikle. Bir sonraki yansıyı şey yapabilir miyiz? Evet. Bu yansıda da işte Türk Boğazları'ndan geçen gemiler bulundukları mevki itibariyle ilgili sektörlerin biraz askeri tabir olacak ama taktik kontrolüne giriyorlar. Yani onların yönlendirmesine giriyorlar. İşte güneyden ilk gelir gelmez
0: Kumkale.
5: Boğaz yaklaşma sularına yaklaştıktan sonra ulaştıktan sonra sektör Kumkale, ardından Nara, ardından sektör Gelibolu, sektör Marmara, Kadıköy, Kandilli ve Türkeli ile çıkışını yapıyor. Şimdi çatışmanın olduğu yer tam böyle iki sorumluluk sahasının kesiştiği bir yer.
0: Hani bu bize ne anlatıyor?
5: Bir tarafta sektör Marmara muhtemelen, çünkü İzmit Körfezi'nden çıktıktan sonra sektör Marmara'ya zaten bilgi verdi geldiğini.
0: Kontrol onda.
5: Evet, sektör Marmara onu yönlendirmeye başladı. Hı-hı. Aynı durum güneyden gelen diğer gemi için de geçerli.
0: Bu belki İmamoğlu da sektör Gelibolu kontrolü altında.
5: Evet, onun yönlendirmesinde. Tabii bu durum gemilerin sorumluluğu sektörlere yüklediği manasına gelmiyor. Hı hı. Öyle bir durum yok. Yani her türlü geminin sek ve idaresi ve kumandası geminin kaptanındadır. Hı hı. Burada hani bilirkişi raporundan da anladığımız kadarıyla biraz ihmal, eğitimsizlik, bunlar hani her türlü çatışmayı önleme olasılığı var. İmamoğlu gemisi Alsu gemisinin manevra yapmadığını gördükten sonra kendisi bu konuda daha erken bir tedbir alabilirdi. Daha erken bir önlem alabilirdi. Hani bilirkişi raporunda da yazıyor. Makinelerini stop edebilirdi, tornistan verebilirdi ve benzeri tedbirleri uygulayabileceği yönünde. Hani orada artık onun 500 bin yardaya kadar iki geminin yaklaşmasını beklemeden daha erken bir tedbir önleme, hani Alsu gemisinin reaksiyon vermediğini fark ettiği an artık o kendi önlemini alması gerekirdi.
0: Peki açıkçası. Biz mesela
5: bu münasebetle bilirkişi her iki tarafa da belli oranda hata bulmuş.
0: Daha derinleme, yani bu bir ön rapor en nihayetinde.
5: Evet.
0: Nihai raporda biz daha ileri sonuçlar görür müyüz? Hem ifadeler hem aynı zamanda incelemeler sonrasında.
5: Görürüz Deniz Hanım. Özellikle gemi jurnali, gemi makine jurnali, telsiz görüşmeleri, sektörle olan muhabere, bütün bu bilgiler elimize geçtiğinde daha objektif ve rasyonel bir değerlendirme yapmamız mümkün olur. Çünkü o esnada köprü üstündeki vardiya zabiti belki irtibata geçmeye çalıştı. Süvariyle, kaptanıyla, makine dairesinde belki bir problem olmuş olabilir. Makinalarla ilgili bir sorun olduğu için manevra yapamamış olabilir. Dümen sisteminde bir arıza olabilir. Benzeri, hani bunların hepsi kayıt altına alındıysa ve jurnalde somut bir şekilde yazıldıysa
0: bu bir
5: ona göre
0: kara kutu gibi uçaklardaki kara kutu gibi bir şey mi?
5: Geminin kara kutusu jurnalidir. Evet. Gemi jurnalidir. Bütün her şey, kaptanın aldığı kararlar ve seyir esnasında gerçekleşen tüm hadiseler gemi jurnaline kaydedilir. Makinacılar da makine sistemlerindeki yağ değişimlerinden makinelerin paralel alınmasına kadar her türlü uygulamayı kendi kayıtları altına alırlar. O yüzden o iki jurnale ulaşmadan çok objektif bir değerlendirme yapmamız kolay değil.
0: Peki bu çatışmadan kaçınabilmek için mesela siz olsaydınız, dediniz ya bilirkişi raporunda da bazı tedbirler, ya da daha tedbir demeyeyim ama yani bir takım önleyici adımlar atılabilirdi. Ne yapılabilirdi? Gene az önce söylediğiniz gibi bir kere daha tekrar etmiş
5: olalım. Şimdi hani geçiş üstünlüğünün Alsu gemisinde olduğunu düşünürsek, İmamoğlu gemisinin doğrudan hani çatışmanın farkına vardığı an gereken tedbiri alabilirdi. O provasını sancağı çevirip geçtikten sonra tekrar eski rotasına gelebilirdi. Bu konuda da sektörü bilgilendirirdi. Hani rotamda şöyle bir değişiklik yapacağım. Tabii oradaki trafik geçişini de kollayarak ya da süratinde bir değişiklik yapabilirdi. Süratini düşürebilirdi.
0: Tornistan dediğiniz yani
5: geminin geri gitmesi.
0: Onu da yapabilirdi.
5: Onu da hani daha erken yapabilirdi. Hani artık çatışmanın olduğunu gördükten sonra hani telsiz irtibatıyla diğer gemiden bir beklenti içinde olmadan doğrudan kendisi önlem alabilirdi. Yani diğer geminin inisiyatifine bırakmadan. Burada birazcık kendisini diğer geminin inisiyatifine bırakıyor. Hani dümeni iskeleye kıracaktın, hala kırmadın. Çatışacağız. Hani artık hani
0: burada şey önemli midir? Hani daha büyük gemi olmasının özgüveni mi acaba vardı Tuğberk İmamoğlu'da? Çünkü diğer tarafın hani kırıcaktın diye düşünerek, hani küçük biraz daha büyüğü kollayarak hareket eder gibi bir kural var mıdır?
5: Denizde çatışmayı önleme tüzüğünde geçiş öncelikleri ve geçiş üstünlükleri net bir şekilde belirtilmiştir. Belli. Hani burada işte yatlar, yani makine gücü kullanmayan gemiler, balıkçılar, arızalı gemiler ve benzeri gemiler daha geçiş önceliğine sahip. Ama makine gücünü kullanan gemilerle ilgili öncelikler de dediğim gibi, işte gemiyi sancakta gördüğünüz gemiye yol vermek zorundasınız gibi. Orada da öncelikler belirlenmiştir yani.
0: Peki şöyle sorayım o zaman. Yani biraz böyle çok basit sorular olabilir ama konuya biraz da uzak olanların merak ettiği şey. Yani geçiş üstünlükleri aslında her şey kağıtta ve kurallarda yazılı. Ama biz biraz toplum olarak onlara uyabilen bir yapıda değiliz maalesef. En basitinden söylüyorum. Normal araç trafiğinde kavşağa geldiğiniz zaman geçiş üstünlüğünün içeri kavşağa ilk girende olduğunu biliriz. Evet. Ama hiçbir zaman o kavşağa ilk giren ya da göbeğe ilk giren o geçiş üstünlüğünü kendinde göremez. Çünkü diğer taraf geçer. Burada da öyle şeyler var mıdır denizde?
5: Burada Alsu gemisinde öyle bir düşünce hasıl olmuş olabilir. Hani geçiş üstünlüğü bende o yol versin diye. Hani zabit arkadaşımız zaten da hakkım. Çok genç. Belki öyle bir düşünceye de sahip olmuş olabilir. Tabii deniz öyle hani ciddiyetsizliği kaldıracak yüksek disiplin, iyi eğitim, ciddi de bir koordinasyon gerektirir deniz. Yaşanan tecrübeler hep acı tecrübeler. Zaten yani bu hafta içinde iki tane elim olay inşallah bir daha gerçekleşmez. Hani deniz böyle inatlaşmayı, efendim...
0: Kural tanımazlığı
5: falan kabul etmez. O yüzden peki. Hani tüm denizde görev yapan arkadaşlar bu konuda çok titiz ve dikkatli olmak zorundalar. Benzer durum Girne'de yaşadığımız hadise için.
0: Gibi. Peki kaza sonrasına gelelim. Şimdi dün yine burada bir uzman konuğumuz vardı. Onun dikkat çektiği noktalardan bir tanesi bu filikaların dışarıda boş olması, ama bu filikaların denize indirilmesi ya da bir şekilde gelmesi, o konu nasıl bir soru işareti uyandırıyor?
5: Gemideki personel sayısını düşündüğümüzde tahmin ediyorum bir tane cansalı var. Yani 10 tane personeli, çünkü bir cansalının istihap haddi 20. Şimdi cansallarında çok basit bir hidrostatik kilit var. Bu hidrostatik kilit gemi batmaya başladığı zaman, yani deniz suyu basıncı belli bir noktaya ulaştığı an bu kilit otomatik açılır. Ve bu kilit otomatik açıldığı an cansalı da otomatikman su yüzüne çıkar. Hani gene ilk günkü haberlerde çok gördük, ismi geçiyordu EPIRP cihazı diye. Emergency Position Indicator Radio Beacon diye geçiyor. Bu genelde can sallarında bulunan ve acil frekanslarda sürekli transmisyon yapan bir cihaz. Muhtemelen gemi batarken belli bir derinliğe ulaştığında cansalı otomatikman, hidrostatik kilit açıldı ve cansalı SAT'a çıktı. Cansalı SAT'a çıkar çıkamaz da cihaz transmisyona başladı ve hemen sahil makamları durumun farkına vardılar. Çünkü sahil makamlarının durumun farkına varmasıyla diğer geminin ilgili makamları bilgilendirmesi arasında çok yakın bir zaman var.
0: Bahsettiğiniz cansalı bildiğimiz daha böyle...
5: Evet,
0: yuvarlak.
5: Bu tür cansalları da kullanılıyor. Bunlar da kullanılabiliyor, evet.
0: Peki, şimdi...
5: Bunlar da benzer kilit sistemine sahip. Yani gemi belli bir derinliğe indiğinde otomatikman
0: otomatik açıyor.
5: Kilit
0: yani
5: açılıyor ve...
0: Personelin müdahalesine ihtiyaç
5: gerek
0: duymadan.
5: Gerek kalmadan. Peki. Eğer müdahaleyle de olabilir. Hani
0: tabii.
5: Mesela Girne'deki örnekte müdahale edilip açılıyor. Çünkü daha henüz batma gerçekleşmedi. Bunda batma gerçekleştiği için basıncın tesiriyle kilit açılıyor ve cansalı SAT'a çıkıyor.
0: Peki şimdi arama kurtarma çalışmaları yapılıyor bir taraftan ama çok da derin bir denizden bahsediyoruz. Nasıl olur? Ne bekliyorsunuz?
5: Şimdi olay başladığı andan itibaren hem Sahil Güvenlik Komutanlığı, Marmara Boğazlar Komutanlığı hem de kıyı emniyetinin ilgili unsurları bölgede. Bu işin en büyük profesyonelleri onlar. Ben tahmin ediyorum yapılması gereken her şeyi en fedakar şekilde de o bölgede görev yapan arkadaşlar şu an gerçekleştiriyorlardır.
0: Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ekleyeceğiniz var mıdır bilmiyorum. Atladığımız bir nokta var mıdır? Ama herhalde tam bilirkişinin nihai raporuyla birlikte biz kazaya ilişkin resmi ve net bir sonucu göreceğiz herhalde.
5: Bilirkişiyle ilgili ön rapor olduğuyla evet. ilgili tahmin ediyorum bunun sebebi biraz önce dediğim gibi gemi jurnallerinin de tamamen incelenme şansına sahip olurlarsa ondan sonra zaten şu an hani diğer geminin jurnallerine el konulmuştur savcılık tarafından. O jurnallerle ilgili gemi içinde yaşanan gelişmelerle ilgili tam bir data toplandıktan sonra en nihai karar ondan sonra verilecektir soruşturmayla. Peki. Bilirkişi raporu en azından.
0: Çok teşekkür ediyoruz emekli kurmay albay Alp Silivri yayına katkı için. Bize sistemin en azından nasıl çalıştığını ve kazanın nasıl gerçekleşmiş olabileceğini anlattınız. Bilirkişi raporunu değerlendirdiniz. Sağ olun. Tabii sadece Silivri'deki kazayı konuşmuyoruz. Aynı zamanda geçtiğimiz günlerde Girne açıklarında da bir gemi faciası yaşandı. Can kaybı da 10'a yükseldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ziyaret etti. Başbakan Ünal Üsten'le görüştü ve bir basın toplantısı yaptı. Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Kimlik tespiti için çalışmalar sürüyor.
6: Bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını ve yukarıya çıkarıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Usulünce, idari usuller gereğince kimlik tespiti yapıldıktan sonra bu kamuoyuyla paylaşılacaktır kimin naaşına ulaşıldığı. Bu şekilde vefat edenlerin sayısının 10'a çıktığını ifade etmek isterim. Diğer taraftan bu yapılan yoğun çalışmaların neticesinde başka naaşlara da ulaşılacağı anlaşılmıştır. Bununla ilgili gelişmeleri de ilgili kurumlar bu çalışmalar titiz bir şekilde tamamlandığında kamuoyuyla paylaşmış olacaklardır. Sağ olarak kurtarılan yolcularımızdan 131'inin tedavilerinin tamamlandığını ve taburcu edildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Şu anda hastanelerde sadece 2 hasta bulunuyor. Bunlardan biri yoğun bakımdaydı ama yoğun bakımdan çıkarılmış oldu. Şu an itibariyle aldığımız bilgi 2 hastamızın da hayati bir tehlikesinin olmadığı yönünde.
0: Girne'deki gemi faciasına ilişkin hem 19 kayıp kişiyi arama çalışması sürüyor hem de soruşturma devam ediyor. Şüpheli 9 kişi ikinci kez hakim karşısına çıktı. İlk bilirkişi raporu facianın önlenebileceğini gösteriyor. İkinci kaptanın ifadeleri de ihmaller zincirinin büyüklüğünü ortaya koyuyor.
3: Girne açıklarında feribot faciasına ilişkin soruşturma ve arama çalışmaları sürüyor. Dosyaya giren ilk bilirkişi raporu facianın göz göre göre geldiğini ortaya koydu. Rapora göre gemi su almaya başladığı andan itibaren hız kesildi. Batmadan limana dönme ihtimali son derece yüksekti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında yeniden hakim karşısına çıkarıldı. Geminin ikinci kaptanının ifadesi ihmallerin boyutunu da gözler önüne serdi. İkinci kaptan kaza günü kaptanı sefere çıkmaması için uyardığını ancak fırtınaya rağmen geminin denize açıldığını iddia etti. İkinci kaptan kaptanın geminin su aldığından haberdar olduğunu buna rağmen hareket ettiğini de anlattı. Öte yandan kaptanın gemiden ayrılırken seyir defterini de yanına almadığı belirlendi. Kaptanın ehliyetinin süresinin dolmasının ardından mesleğe 10 yıl ara verdiği, daha sonra ise Türkiye'den belge almak zor olduğu için Honduras'tan ehliyet aldığı bilgileri de dosyaya işlendi. Mahkeme şüpheliler hakkında 8'er gün ek tutukluluk kararı verdi. Arama çalışmaları devam ederken ulaşılan erkek naaşının kayıp olarak aranan İsmail Kurt'a ait olduğu belirlendi. Kurt'un cenazesi Lefkoşa'da toprağa verilecek. Öte yandan facia nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın görevden alınması hükümet krizine yol açtı. Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı olan Arıklı, partisinin hükümetten çekilme kararı aldığını duyurdu. Arıklı, etik olmasa da başbakanın kararına saygı duyuyorum diyerek ülkenin erken seçime gitmesi gerektiğini savundu.
0: Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada eski il jandarma komutan yardımcısı ve eşi tutuklandı. Çiftin Gülistan'ın son görüldüğü köprüden tam o dakikalarda geçtiği ve komutan yardımcısının eşinin valinin eşiyle telefon görüşmesi yaptığı öne sürüldü.
3: İddiaya göre jandarma komutan yardımcısı ve eşi Gülistan Doku'nun kaybolduğu dakikalarda onunla aynı köprüdeydi. Hatta o sırada komutan yardımcısının eşi valinin eşini aramıştı. Zanlıların Gülistan Doku'yu Sarı Saltuk Viyadüğü'nden alarak olayla bağlantılı başka şüphelilere teslim ettiği değerlendiriliyor. Şüpheli çift ifadelerinde Gülistan'ı görmediklerini ve araçlarına almadıklarını öne sürdü. Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili soruşturmada önemli aşama kaydedildi. Son olarak eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ve eşi Burçin Hızlı Kahraman tutuklandı. Şüphelilerin savcılıktaki ifadeleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre Gülistan saat 12.25'te Sarı Saltuk Köprüsü'nde görülmüştü. 2 dakika sonra eski İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ve eşi Burçin Hızlı Kahraman'ın bulunduğu araç köprüden geçti. Burçin Hızlı Kahraman tam o anda dönemin Tunceli valisi Tuncay Soneli'nin eşi Handan Soneli aradı. Jandarma komutan yardımcısı ifadesinde biz Gülistan Doku'yu arabamıza almadık, böyle bir eyleme asla katılmayız dedi. Eşi Burçin Hızlı Kahraman da Gülistan'ı görmediklerini savundu. 12 dakikalık o görüşmede Handan Soner'le katıldığı bir davette tanıştığı kadınlar hakkında konuştuklarını iddia etti. Kadın kadına yapılan basit ve normal bir sohbet ifadesini kullandı. Gülistan'ın kaybolduğu dakikada araçlarının oradan geçmesini ve telefon görüşmesini kötü bir tesadüf olarak değerlendirdi. Daha önce güvenlik kameraları için ölü nokta yoktu diyen komutan yardımcısı bu ifadesini de değiştirdi. O bölgede yanılmış olabilirim dedi. Sarı Saltuk Viyadüğü'nün polis sorumluluk bölgesinde kaldığını belirtti. Eski il jandarma komutan yardımcısı Ali Kahraman'ın Gülistan Doku'yu Sarı Saltuk Viyadüğü'nden alarak olayla bağlantılı başka şüphelilere teslim ettiği değerlendiriliyor.
0: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısındaki açıklamalara bakacağız şimdi. İstanbul'da yapıldı toplantı. PKK'nın Suriye kolu YPG'nin fesiyle ilgili olarak ve yabancı unsurlarının bir kısmının Türkiye'ye geleceği iddialarıyla ilgili önemli açıklamalar vardı. Ayrıntılar nelerdi? Haberimizde.
7: Türkiye, Suriye'nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine, kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine ve Suriye halkının huzur ve refahına yönelik desteğini sürdürmeye devam edecektir.
8: Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de Fırat Nehri üzerinde Yüzer Köprü projesinin tamamlandığını hatırlattı. Ankara'nın Suriye'ye yönelik desteğinin süreceği vurgulandı. Suriye'de SDG-YPG'nin fesih kararını değerlendiren bakanlık, sürecin yakından takip edildiğine vurgu yaptı. SDG'den ayrılanların Türkiye'ye gideceği iddiası da yalanlandı.
9: Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve tek devlet, tek ordu anlayışının güçlendirilmesi kapsamında yürütülen fesih süreci tarafımızdan titizlikle takip edilmektedir. Bu kapsamda SDG mensubu yabancı unsurların Suriye'den ayrılacağı ve bir kısmının Türkiye'ye geleceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.
8: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı, Baykar'ın İstanbul'da bulunan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde düzenlendi. Bakanlık, İngiltere'de imzalanan Eurofighter tedariki kapsamında pilotların uçuş eğitimlerine 7 Eylül'de başlanacağını bildirdi. Türk pilotlar 8 ay sürecek uçuş eğitiminin ardından 3 aylık öğretmen pilot eğitimi alacak. Türk Deniz Kuvvetleri ile Somali Ulusal Silahlı Kuvvetleri, Somali açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan yük gemisini ortak operasyonla kurtarmıştı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iki ülke arasında imzalanan anlaşmalar çerçevesinde Somali makamlarına gerekli destek sağlanmıştır. Deniz haydutlarının gemiyi terk etmesi sağlanmış ve söz konusu gemi kurtarılmıştır ifadeleri yer aldı.
0: Ankara-Atina hattında önemli bir görüşme yapıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Yunanistan'ın başkenti Atina'da Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilat Başkanı Temistoklis Demiris'le görüştü. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre Kalın Demiris'le geçen hafta Atina'da buluştu. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Sorunların çözümü için atılabilecek adımlar da değerlendirildi. İki ülke ilişkilerinin Ege ve Batı Akdeniz, NATO güvenliği, istihbarat işbirliği, terör, organize suçlar, yasa dışı göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele alanlarında kritik önemde olduğu da vurgulandı. İki ülke arasında terör ve organize suç gruplarıyla mücadele konusunda son dönemde yakalanan ivmenin artarak devam etmesi gerektiği de ifade edildi. Stratejik boyuta taşınması gerektiği konusunda da ortak bir karara varıldı. Kalın ve Demiris ikili ve bölgesel konularda servisler arasında yakın işbirliğinin daha da güçlendirilmesi konusunda da mutabık kaldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç örgütleriyle mücadele mesajı verdi. Gürlek, Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu da söyledi.
10: Devletimiz, vatandaşımızın huzuruna kasteden suçlara ve organize suç çetelerine karşı demir yumruğunu göstermekte ve bu mücadelede hiçbir taviz vermemektedir.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç ve suç örgütleriyle mücadelenin süreceğini söyledi. Bakan Gürlek, iş yurtları Ankara Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılış töreninde konuştu.
10: Bir taraftan suç ve suç örgütleriyle mücadelede tavizsiz bir iradeyi sürdürürken, diğer taraftan da hükümlerin yeniden topluma kazandırılması için gerekli imkanları oluşturdukları ortamdan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz.
3: Adalet Bakanı yeni anayasa mesajı da verdi. Sivil, demokratik, kuşatıcı ve millet iradesini esas alan yeni anayasa hedefini Türkiye yüzyılının en önemli hukuk adımlarından biri olarak görüyoruz dedi.
10: Türkiye'nin bugün ulaştığı demokratik olgunluğun, toplumsal birikimin ve hukuk devleti anlayışının, insan onurunun, temel hak ve hürriyetleri güçlü bir biçimde güvence altına alan, milletimizin ortak iradesini yansıtan yeni ve sivil bir anayasanın taşlanması gerektiğine inanıyoruz.
0: Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek yarın şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine resmen soruşturma başlatmıştı. Soruşturmanın söz konusu iddialara ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla yürütüldüğü bildirilmişti. O iddiaları gündeme getiren gazeteci Murat Arel pazartesi günü tanık sıfatıyla ifade vermişti. Gökçek'ten ifadeye çağrılmasına ilişkin bir açıklama da var. Bunu da aktaralım. Hukuka ve adalete inancımız tamdır diyen Gökçek iddiaları reddetti. Gökçek gazeteci Arel hakkında suç duyurusunda bulunduğunu da söyledi. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanına hakaret soruşturması başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre soruşturmanın sebebi Davutoğlu'nun sosyal medyada yer alan ve Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği değerlendirilen videosu ve o videodaki ifadeler. Başsavcılık eski başbakan ve feshedilen Gelecek Partisi'nin genel başkanı Davutoğlu'na Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını duyurdu. Açıklamada soruşturma ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde titizlikle sürdürülmektedir ifadesi de yer aldı. Davutoğlu'nun 7 Eylül pazartesi günü ifade vereceği öğrenildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cezaevinde bulunan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu iddianamenin bir an önce yazılması gerektiğini söyledi. CHP lideri İzmir programının ikinci gününde önce vatandaşlarla kahvaltıda buluştu. Onların sorunlarını dinledi. Daha sonra Buca Ceza İnfaz Kurumu'na gitti. Tutuklu bulunan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu iddianamenin bir an önce yazılması gerektiğini söyledi. Adaleti savunuyorsanız kişiler neyle suçlandıklarını en azından bilmeliler dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Sabah Sözcü TV yayınına katıldı Özel. Gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğne başı kadar yer kalmadı dedi.
11: Bu hafta iki kez tokalaşma oldu. İkisi de gündem oldu. Bir tanesi rahmetli Cevdet Selvi'nin cenazesinde. Bir tanesi de adli yıl açılışında. Neler yazmadılar? Mesela diyor ki Özgür Özel butlana meşruiyet mi veriyor? Ya Özgür Özel'in butlana meşruiyet verdiğini iddia etmekle İsmet Paşa'nın asker kaçağı aldığını iddia etmek aynı şeydir ya. Benim gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğnenin başı kadar yer kalmamış. Kalmamış. Neden kalmamış biliyor musun? Ben o kadar kolay affederim ki benim en yakınlarımın bana en çok kızdığı konuşudur. Ya hadi ikinci olma da bana yapılanı kolay affederim. Ama namusuma, şerefime, memlekete bu yapılanı ömrüm boyunca ne ben affedeceğim ne arkadaşlarım affedecek. Toplu iğnenin başı kadar gönül dünyamda yer yok. Bu mesele öyle affedilir bir mesele de değil.
0: Almanya bu ay 3 kritik eyalette sandığa gidiyor. Ancak bu seçimler sadece eyalet meclisleri değil, ülke siyasetinin de bir bakıma yönünü belirleyecek. Almanya, enerji arzındaki belirsizlikle ve Rusya kaynaklı güvenlik riskleriyle, değişen dünya düzeninde ekonomik baskılarla mücadele ederken, sandık bu yeni dönemin nasıl yönetileceğine dair güçlü bir mesaj vermiş olacak. Ülkenin sosyal ve ekonomik dokusunun tabii ayrılmaz bir parçası Türkiye kökenli vatandaşlar. Bu denklemde önemli bir seçim onlar açısından da. Çünkü kampanyalar bir taraftan devam ediyor, aşırı sağın yükselişi var. Türk toplumunun kaygı ve beklentilerini Alman Sosyal Demokrat Parti SPD'nin Federal Meclis Milletvekili ve Seçim İncelemesi Komisyonu Başkanı Macit Karahmetoğlu'yla konuştuk. Canan Arslan'ın yaptığı bu özel röportajla birlikte bu saat dilimini noktalıyoruz. Saat başında bugün yarın da karşınızda olacağız.
12: Almanya Eylül ayında 3 kritik bölgede kurulacak sandıklarla yalnızca yerel yönetimlerini değil ülkenin siyasi güçlerini, güç dengelerini belirlemeye de hazırlanıyor. Bu kritik süreci hem Almanya'da Türk toplumunun hak ve taleplerini en üst düzeyde temsil eden, savunan hem de Federal Meclis'in seçim güvenliği, iç tüzük ve dokunulmazlık süreçlerini yöneten en etkili isimlerinden biriyle SPD Federal Meclis Milletvekili Sayın Macit Karahmetoğlu ile konuşacağız. Öncelikle teşekkürler, hoş geldiniz.
13: Hoş bulduk, ben teşekkür ederim.
12: Eyalet seçimlerine durgun bir ekonomik tabloda giriyor Almanya. Aynı zamanda Rusya kaynaklı artan bir gaz, enerji arzı güvenliği ve fiyatları da söz konusu. Ve de tabii bir güvenlik kaygısı ve hatta Avrupa Birliği'nin geleceğinin de ne olacağına dair endişeler de var. Bütün bunlar seçmenin davranışlarını sandığa nasıl yansıtıyor? Önce bunu sorarak başlayalım. Eyalet seçimlerinin ruhunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
13: Şimdi her şeyden önce Almanya'da güçlü bir blok var. Yani böyle demokratik blok söyleyeyim. Anayasal sisteme saygısı olan seçmenler. Bunlar en azından bir 3'te 2'si civarında bir seçmen kitlesi söyleyebilirim. Tabii ki onlar Rusya'da olan Ukrayna Savaşı'yla ilgili tedirginler. Seçimi etkileyecek en önemli konular sizin belirttiğiniz ekonomik konular. Aslında seçimi belirleyen unsur bu ve özellikle son senelere baktığınız zaman böyle kriz modunda dünya. Almanya, Avrupa ama tabii bütün dünya. Bildiğiniz gibi önce bir korona hastalığını, krizini yaşadık. Korona daha tamamen bitmediyken bile bakıyorsunuz birden Rusya Ukrayna'ya saldırdı. İşte daha Rusya savaşı devam ederken bakıyorsunuz Trump gene seçildi. Trump çok zor bir lider. Özellikle böyle Amerika Birleşik Devletleri gibi dünyanın kaderini belirleyen bir ülkenin başında yarın ne yapacağı belli olmayan birinin gelmesi tabii ki ekonomiyi etkiledi. İşte biliyorsunuz bu gümrük savaşlarını başlattı. Bütün bunlar yanı sıra bir de hiç beklemedik bir şekilde İsrail'le beraber uluslararası hukuka zıt, aykırı bir şekilde İran'a saldırdılar. İşte Hürmüz Boğazı'ndan doğan enerji krizi vesaire. Yani anlatmak istediğim bu kriz modundan çıkınılmaması Alman ekonomisini tabii ki zorluyor, zorladı. Bundan doğan sorunlarda işte özellikle dar gelirler, gelirli olan insanlar kendilerine işte başka bir siyasi bir akım arama içindeler. Onun için aşırı sağda ciddi bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Bu da tabii ki Alman devleti için, Alman demokrasisi, hukuk devleti için büyük bir risk.
12: Bütün uluslararası tablo yerel siyasette nasıl yansıyor AfD'nin politikalarına? Ve göçmenler için politikaları neler?
13: Bunlar Avrupa Birliği'nden çıkmak istiyor. Oru'yu ortadan kaldırmak istiyor. Bu senenin Haziran ayında tarihinin en yüksek ihracatını gerçekleştirdi. Bir ayda 126 milyar yakın euro ihracat yaptık. Avrupa Birliği içindeki ihracatımızda bir patlama söz

0: bir kitle tartışıyorsa bu bence göçmenlerle ilgili bir sorun değil. Bence Almanya'nın aidiyet anlaşmasıyla, anlayışıyla ilgili bir sorun. AfD her konuda göçmenleri suçlayarak, Müslümanları özellikle, göçmenleri genel olarak ama özellikle Müslümanları suçlayarak toplumu bölüp işte kendine buradan siyasi rant çıkartmak istediğini söyleyebiliriz.
1: Peki tam da bu noktada bu göç karşıtlığı, ayrımcılık ve özellikle geri gönderme politikalarıyla ilgili son zamanlarda artan ve keskinleşen bu söylemler özellikle Türk toplumunun, Müslüman toplumun, diğer göçmenlerin üzerinde nasıl bir etki yaratıyor? Türkiye kökenli toplumun günlük hayatını, duygusunu nasıl etkiliyor ve bu sandığa nasıl yansıyacak sizce?
0: Alman Anayasası'nın birinci maddesinin ilk cümlesi insan onuru dokunulmazdır. Yani ona dokunamazsınız hiçbir şekilde. İlk cümle bu. Ve siz eğer insanları birinci, ikinci sınıf statüsüne koyuyorsanız, Alman vatandaşı olduğu zaman hayır bunlar sadece işte ne bileyim pasaport, Alman pasaportu sahibi ama gerçek Alman değil diyorsanız aslında bu onura karşı, insan onura karşı inanılmaz bir saygısızlık ve bunu kabul etmediğinizi gösteriyor. Türkler en önemli grup. İki nedenden dolayı önemli. Birincisi sadece etnik bir kimlik söz konusu diye ya da azınlık söz konusu diye. Aynı zamanda dini bir azınlık. Onun için Türklerin bu açıdan önemli bir rolü var. Bunun yanı sıra bir de en büyük topluluk olduğu için yani Türkiye'den gelen insanların çok özel bir konumu var. İnsanlarımız tedirgin ama aynı zamanda bunu da söylemek lazım. Almanya'daki Müslümanların kamuoyu araştırmalarına göre %12'sinin AfD'ye oy vereceği ortaya çıkıyor. Yani çok komik bir ortam bu. Yani Müslüman...
1: Bu karşılığın bulunmasının sebebini ne olarak görüyorsunuz? Ya nasıl bir değerlendirme
0: yani bence, yapıyorsunuz? Bence en önemli unsur... AfD'nin yüzü kızarmadan yalan söyleyebildiğini belirtebilirim. Müslüman ya da Türk buna inanıyorlar. Ya işte ben aslında Almanlaştım. Ben bu toplumun bir parçasıyım. Bana bunlar bir şey yapmaz. Aslında ben de birinci sınıf vatandaşım. İşte onlar ikinci sınıf vatandaş. Öyle bir şey var. Ama bakın burada önemli bir nokta var. Şu an belki hedefte Müslümanlar ya da yabancı kökenli insanlar olabilir. Ama böyle bir partide hiçbir kimse size bu garantiyi veremez bunlar iktidara gittiği zaman kimin artık hedef olup olmayacağını. Belki 20 nesildir Alman olan kişileri bile herhangi bir nedenden dolayı hari siz gerçek Alman değilsiniz diyebilecekler. Onun için her fırsatta buradaki özellikle Türkiye'li Türk vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. Bu AfD'nin güçlenmesi her şeyden önce Türklere ve Müslümanlara ne kadar inançlı olup olsunlar önemli değil. Ne kadar Türkiye'ye güçlü bağları olsun önemli değil. Her zaman ikinci sınıf, üçüncü sınıf vatandaş olarak bunlara baktıklarından emin olduğumu söylemek isterim.
1: Türk toplumunun orada seçmen olmakla beraber seçilen olmak gibi de bir pozisyonu, bir rolü var artık. Bu sürece de çok kısa bir değerlendirme rica edeyim.
0: Özellikle Almanya'daki Türklerin bir de böyle bir etki alanı var. İşte orada Bosnalılar var, işte ne bileyim Kosovalılar var, işte diğer Müslüman gruplar var. Mesela bizim oradaki camilere gittiğiniz zaman Afrikalı insanları görüyorsunuz. Yani belli bir etkinlik alanı var. Bunların arkadaşları var, dostları var, işte üniversite arkadaşları, öğrenci arkadaşları var, işte birçok iş adamı, işte bilim adamı söz konusu. Yani ciddi bir kitle. Artık biz böyle eskisi olduğu gibi bir sadece bir işçi kitlesinden bahsetmiyoruz. Siz de dediğiniz gibi siyasetçiler var, politikacılar var. Yani
1: son olarak Berlin Teknik Üniversitesi'nin rektörü bir Türk kadın profesör
0: aynen
1: oldu.
0: Aynen öyle. Ya da bu önemli ayrımcılığa temsiller. Karşı evet. Kurumun, federal kurumun başkanı da bir Türk hanım. Yani profesörler var, hukuk profesörleri var, her alanda var. Yani demek istediğim çok etkili bir kitle, çok çok daha da etkili olabileceğini düşünüyorum ben. Ama önemli olan burada bunu da belirtmek istiyorum. Almanya yani bizim ülkemiz. Biz Almanya'yı gerçekten çok seviyoruz. Ve Almanya'nın aşırı sağcılara tarafından zarar verilmesini engellemek istiyoruz. Buna karşı mücadele veriyoruz.

0: NTV Radyo.
1: Doğa Takvimi. Bugün 3 Eylül 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Bal porsuğu görüntüsüyle adıyla ne kadar sempatik. Aslında sansargillerden olan bal porsuğu

0: korkusuz bir hayvan. Mesela öküz başlı antilop cesedini üşüşmüş aslanları kovalarken görüntüleri var. 2002 yılında da Guinness Rekorlar kitabına dünyanın en korkusuz hayvanı olarak kaydedildi. Adından da anlaşılacağı gibi balı çok sever. Arı sokması da sorun değil. Çünkü kalın derisi nedeniyle hem arı sokmasından etkilenmez hem de yılan zehrine bile bağışıklığı vardır. Zaten kobra dahil en zehirli yılanları afiyetle yiyen bal porsuğunun ekolojik dengeye yardımcı olduğu kabul ediliyor. Ginkgo ağacının tohumlarını korumak için kötü kokulu gaz salması gibi bal porsuğu da tehlike anında çok ağır kokan bir gaz çıkartarak düşmanlarını sersemletip uzaklaştırır. Bu koku bombası yanında güçlü dişleriyle sivri ve keskin pençeleri bal porsuğunun en büyük silahları. Ayrıca zekası, kazmaya elverişli pençeleri, taş, sopa ve benzerlerini alet olarak kullanma becerisi dikkat çekici. Kendisine kolayca yuva yapabileceği halde başka hayvanların yuvalarını istila edip orada uyumayı tercih etmesi ilginç. Bal porsuğunun Afrika ve Güneybatı Asya'da yaşadığını ekleyelim.
1: Doğa takvimi.
2: Hava durumu. Cuma günü kuzeyde sıcaklık 2-3 derece düşüyor. İstanbul'da Poyraz sert, sıcaklık öğle 28, gece 18-19 derece. Avrupa yakasında ara ara bulutluluk artacak. Ankara'da kısa süre yağış görülebilir, sıcaklık 31 derece. İzmir biraz bulutlu 34, Bursa açık 29 derece. Antalya'nın iç kesimlerinde sağanak geçişi olacak. Hissedilen sıcaklık 40 derece. Marmara'da Trakya kesiminde hafif yağış ihtimali var. Edirne ve Çanakkale 30, Kocaeli parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da, Eskişehir'de öğleden sonra yerel kısa süre yağış bekleniyor. Gece sıcaklık Sivas'ta 12, Kayseri'de 14 dereceye iniyor. Ege kıyıları biraz bulutlanacak. Muğla, Denizli, Afyonkarahisar boyunca bölgenin iç kesimlerinde kısa süre gök gürültülü yağış geçişi olacak. Manisa'da rüzgar kuvvetli. Akdeniz'de Isparta bölümü yağmurlu. Hissedilen sıcaklık Adana'da 40, Mersin'de 38 derece. Karadeniz'de Ordu, Artvin boyunca yer yer kuvvetli sağanak yağış var. Zonguldak 25, Samsun 27, Trabzon 26 derece. Doğu'da Kars, Ağrı kesimi yağışlı. Erzurum 29, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da lodos sert. Gaziantep 35, Diyarbakır 38 derece. Hava durumu.
3: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Burası NTV Radyo. Saat 23.

Merhaba, iyi akşamlar. Saat 23. Bugün yarınla karşınızdayız. Pek çok başlığımız var. Epey yoğun bir gündü. Öne çıkan başlıkları, öne çıkan özetleri verelim. Sonrasında ayrıntılara bakacağız. Silivri açıklarında 10 denizcinin kaybolduğu gemi kazasında bilirkişi ön raporu hazırlandı. Rapora göre kazada iki geminin de kusuru var. Hatalar ve ihmaller neler, aktaracağız. Bir de çarpıcı ayrıntı var ki o da gemilerden birinin hayalet gemi modunda olduğu. Yani otomatik tanımlama sistemi kapalıymış. Soruşturmada da yeni bilgiler var, hepsini paylaşacağız. Bir diğer gemi kazası Girne açıklarındaydı. Bir faciaydı. Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı ve can kaybı ona yükseldi. Kimlik tespiti ve kayıpları arama çalışmaları sürüyor. Oradaki son durumu da aktaracağız. Gülistan doku soruşturması bir diğer başlığımız. Savcılığın dikkat çektiği kötü tesadüfler mercek altında. Eski Tunceli'nin jandarma komutan yardımcısı ve eşi tutuklandı. Şüpheli çiftin dokunun kaybolduğu dakikalarda aynı köprüden geçtiği ve o sırada dönemin valisinin eşiyle telefon görüşmesi yaptığı belirlendi. Çift suçlamaları reddediyor. Buna ilişkin ayrıntıları da paylaşacağız. Ve okulların açılmasına kısa bir süre kaldı. İstanbul'da servis ücretlerine %10 zam yapıldı. Yeni tarifede en kısa mesafenin yıllık ücreti yaklaşık 40 bin liraya çıktı. Ayrıca bazı özel okulların tarifeyi aşarak taksiden bile daha yüksek ücret istediği belirtiliyor. Velilerin tepkisine de kulak vereceğiz. Ve bu gecenin iyi haberi, A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda yoluna devam ediyor. Almanya'yı mağlup ettiler, yarı finale yükseldiler. Filenin sultanlarının zaferini ve bundan sonra şampiyonada neler beklendiğini ekrana taşıyacağız. Başlıyoruz.

0: Silivri açıklarındaki kazayla başlıyoruz. Tuğberk İmamoğlu ve Alsu gemisinin karıştığı kazada bilirkişi ön raporu hazırlandı. 4 sayfalık bir rapordan bahsediyoruz. Buna göre kazada tek taraf kusurlu olmadı. Yani bir şekilde iki tarafın da ihmali vardı, kusuru vardı. Alsu gemisindeki personel deneyimsizdi, telsiz konuşmalarına uymadı. Tuğberk İmamoğlu gemisi ise konumunu belirlemeye yarayan otomatik tanımlama sistemini kapatmıştı ya da o sistem arızalıydı. Özetle çalışmıyordu ve gemi hayalet moddaydı. NTV'nin edindiği bilgilere göre bu sistem kazadan yaklaşık 8 saat önce kapanmıştı. Bu arada soruşturmayla ilgili olarak Alsu gemisinin 1. ve 3. kaptanı için tutuklama talep edildi. Hem soruşturmayla ilgili hem de bilirkişi ön raporuna ilişkin olarak ayrıntıları paylaşarak başlayalım.
1: Alsu İstilekır. Alsu İstilekır demişti.
2: Dümene geçirilen 3. kaptanın tecrübesiz olması, çift taraflı köprü üstü disiplinsizliği, vardiya standartlarının tamamen terk edilmesi. Bilirkişi ön raporunda kazanın nedenleri böyle sıralandı. 2 Eylül sabaha karşı rulo saç ve inşaat demiri yüklü Tuğberk İmamoğlu gemisiyle Alsu adlı boş tanker Silivri'nin yaklaşık 18 deniz mili açıklarında çarpışmıştı. Tuğberk İmamoğlu 11 dakika içerisinde içindeki 10 kişiyle birlikte sulara gömülmüştü. Kazaya ilişkin bilirkişi ön raporu hazırlandı. Kazanın tek taraflı kusurla değil birden fazla kusurla gerçekleştiği belirtildi. Raporda Alsu gemisinde köprü üstünde nöbetçi olan 3. kaptan Murat Evciman'ın gemide bir gün önce işe başladığı belirtildi. Bunun da bir güvenlik zafiyeti oluşturduğuna dikkat çekildi.
3: Murat Evciman'ın kaza anındaki vardiyasının kendisinin bu gemideki ilk seyir vardiyası olduğu kesinleşmiştir. Gemiyi, manevra kabiliyetini, personeli ve köprü üstü cihazlarını henüz tanımayan bir zabitin yoğun trafik ayrımında tek başına bırakılması bir zafiyettir.
2: Ayrıca çarpışma anında Evciman'ın dışında köprü üstünde kimsenin bulunmadığına, bu durumun sancağa dönüş ve çatışmayı önleyici manevra yapmayı engellediğine dikkat çekildi. Alsu gemisinin çatışmayı önleme manevrasını yapmaması da kusur olarak belirlendi.
1: Alsu İstilekır demiştir.
2: Ön raporda Tuğberk İmamoğlu gemisinin AIS adı verilen gemi tanımlama sistemi cihazının kapalı veya arızalı olduğu yazıldı. Bu durumun bölgedeki diğer gemiler içinde tehlike oluşturduğu ve geminin hayalet gemi modunda seyrettiği ifade edildi. Telsiz mütabakatının da ihlal edildiği kusurlar arasında sayıldı.
3: Karşı geminin telsiz konuşmalarında iskeleye kaçınma yönünde anlaşıldığı beyan edilmesine rağmen son 0.5 mil kala aniden sancağına sert dümen kırarak Alsu'nun prova hattını kesmesi kazayı fiziki olarak başlatan operasyonel kusurdur.
2: Tuğberk İmamoğlu gemisinin AIS verisinin deniz takip uygulamalarına göre kazadan en son 8 saat önce sinyal verdiği ortaya çıktı. Kuru yük gemisi saat 19.06'da Çanakkale Gelibolu'nun 14 deniz mili açıklarında seyrine devam ediyordu. Ancak bilinmeyen bir nedenle o saatten çarpışma anına kadar hayalet gemi olarak seyrini sürdürdü. Bilirkişi heyeti ayrıca ek deliller talebinde bulundu. Gözaltında bulunan Alsu'nun 6 personelinin adli işlemleri sürüyor.
0: Girne'deki gemi faciasında can kaybı sayısı 10'a çıktı. Hem kayıp 18 kişiyi arama çalışması sürüyor hem de soruşturma devam ediyor. Şüpheli 9 kişi ikinci kez hakim karşısına çıktı. İlk bilirkişi raporu facianın önlenebileceğini gösteriyor. İkinci kaptanın ifadeleri ise ihmaller zincirinin büyüklüğünü ortaya koyuyor.
2: Boğuluyordum ben de abi. Girne açıklarında feribot faciasına ilişkin soruşturma ve arama çalışmaları sürüyor. Dosyaya giren ilk bilirkişi raporu facianın göz göre göre geldiğini ortaya koydu. Rapora göre gemi su almaya başladığı andan itibaren hız kesildi. Batmadan limana dönme ihtimali son derece yüksekti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında yeniden hakim karşısına çıkarıldı. Geminin ikinci kaptanının ifadesi ihmallerin boyutunu da gözler önüne serdi. İkinci kaptan kaza günü kaptanı sefere çıkmaması için uyardığını ancak fırtınaya rağmen geminin denize açıldığını iddia etti. İkinci kaptan kaptanın geminin su aldığından haberdar olduğunu buna rağmen hareket ettiğini de anlattı. Öte yandan kaptanın gemiden ayrılırken seyir defterini de yanına almadığı belirlendi. Kaptanın ehliyetinin süresinin dolmasının ardından mesleğe 10 yıl ara verdiği, daha sonra ise Türkiye'den belge almak zor olduğu için Honduras'tan ehliyet aldığı bilgileri de dosyaya işlendi. Mahkeme şüpheliler hakkında 8'er gün ek tutukluluk kararı verdi. Arama çalışmaları devam ederken ulaşılan erkek naaşının kayıp olarak aranan İsmail Kurt'a ait olduğu belirlendi. Kurt'un cenazesi Lefkoşa'da toprağa verilecek. Öte yandan facia nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın görevden alınması hükümet krizine yol açtı. Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı olan Arıklı, partisinin hükümetten çekilme kararı aldığını duyurdu. Arıklı, etik olmasa da başbakanın kararına saygı duyuyorum diyerek ülkenin erken seçime gitmesi gerektiğini savundu.
0: Bir canlı bağlantımız olacak şimdi. Biraz küresel ölçeğe bakalım. Denizlerdeki kriz malum Hürmüz Boğazı ile ilgili Washington ve İran arasında. Bu savaş durulacak mı? Çatışmalar sürecek mi? Yoksa masaya yeniden oturabilmek, müzakere mümkün mü? Bir taraftan Amerika'dan peş peşe açıklamalar geldi geçtiğimiz saatlerde. ABD Başkanı Donald Trump İngiliz basınına konuştu. Yardımcısı J.D. Vance de Beyaz Saray'da basın karşısındaydı. NTV Washington muhabiri Begüm Dönmezer sözden alacağız tüm bilgileri. Begüm, şimdi bir taraftan saldırılar yapıldı ama yeni bir saldırıya hazırız açıklaması vardı dün. Ama bir taraftan müzakereye dönülebilir mi sorusu da gündemde. Şartlar yine sıralanıyor. Trump ne dedi, J.D. Vance ne dedi?
4: Deniz Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in mesajlarıyla başlayalım. Beyaz Saray Sözcüsü Caroline Leavitt kısa bir süre önce görevden ayrıldığı için Beyaz Saray'daki briefingde bugün kürsüde Başkan Yardımcısı Vance vardı. Trump yönetiminin İran konusundaki politikasını iki unsurla özetledi diyebiliriz Vance. Bir tanesi İran'ın nükleer silaha sahibi olmaması, ikincisi de dünya genelinde bir enerji krizi yaşanmaması için de Hürmüz Boğazı'nda ticari taşımacılığın, gemiciliğin korunması şeklinde özetledi diyebiliriz. J.D. Vance'e şöyle bir soru soruldu abi. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan donanmasının ablukası devam ederken ki bu süresiz devam edecekse ne zaman bir bu savaşın sonlandırıldığını açıklaması bekleniyor diye soruldu. J.D. Vance şu anda muharip operasyonların aktif olarak devam etmediğini söyledi. Ve İran'a da şöyle bir mesaj verdi. Ticari gemiciliği, taşımacılığı hedef almaya bir son vermeliler. Bunu yapmadıkça onlarla görüşmeyeceğiz, konuşmayacağız dedi. Peki Kasım'da yapılacak ara seçimlere kadar İran savaşı sonlanacak mı? Bu soru yöneltildi J.D. Vance'e. Vance bunu bir savaş olarak tanımlamam, savaş olarak nitelemem ifadesini kullandı. Sadece ara ara bazı noktalarda, bazı bölgelerde çatışmaların alevlenmesi olarak değerlendirdi. Ve İran'la çatışmaların ne zaman sona erebileceği konusunda da yapay bir takvim vermenin doğru bir yaklaşım olmayacağını ifade etti. Şimdi Trump yönetimi İran'ı ekonomik kıskaca almak, köşeye sıkıştırmak için de bir ekonomik izolasyon politikasını başlatmıştı. Peki Çin bu ekonomik izolasyonun bir parçası haline gelmeden Tahran'ın tamamen ve gerçekten izole edilebilmesi mümkün mü diye soruldu Başkan Yardımcısına. J.D. Vance, Çin'le Amerika arasında bir takım politikalar konusunda görüş ayrılıklarımız var. İstediğimiz her şeyi yaptıklarını söyleyemem ama daha sorumlu davranıyorlar ifadesini kullandı. Bir yandan da tabii Amerika'nın İran'a yönelik son saldırılarında bir düğün alanının hedef alındığına dair İran basında iddialar yer almıştı. Bu iddialar soruldu Vance'e. İran medyasındaki haberlere şüpheyle bakıyorum ama soruşturuyoruz, araştırıyoruz dedi. Bir hata yapıldıysa biz bu hatalardan ders alıyoruz ama İran devrim muhafızlarının aksine Amerikan ordusu sivilleri hedef almıyor diye CENTCOM'un yaptığı açıklamayı tekrarladı. Ama soruşturuyoruz, araştırıyoruz diye de ekledi. Dün ABD Başkanı Donald Trump'a da sorulmuştu. Trump'ın İranlılar ne zaman ayaklanacak, başkaldıracak sorusu paylaşımı üzerine İranlıları silahlandırma planı var mı diye. J.D. Vance Elimizin altında bir takım araçlarımız var. Bunların bazıları kullanılabilir, bazıları kullanılmayabilir. Hangilerinin kullanılacağına dair de şu an size bir açıklama yapamam, bunu deklare edemem ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump ise Pickax Dağı dahil İran'da her noktayı, önemli tesisleri dikkatle izlediklerini, kameralarla uzay gücü üzerinden takip ettiklerini vurguladı Deniz.
0: Begüm Dönmezer söz aktardı. Başkan ve başkan yardımcısının açıklamalarını, bir yeni gelişmenin ayrıntılarını alarak devam edelim. Çarpışan iki gemiden biri Alsu gemisinin birinci ve üçüncü kaptanı tutuklandı. Zaten tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilmişlerdi. İlkay Dikici bize aktaracak ayrıntıları. İlkay.
5: Eski Lissoğlu Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltındaydı ve bu 6 kişinin işlemleri tamamlandıktan sonra soruşturma savcısının karşısına çıktılar ve ifade işlemleri başladı. Dikkat çekici iki isim vardı. Birincisi Alsu'nun kaptanı, birinci kaptanı Ahmet Erarslan, bir diğeri ise üçüncü kaptanı Murat Evciman. Bu iki isim hakkında savcılık tutuklama talebiyle suç cezaevine sevk etmişti. O hakimlikteki işlemler tamamlandı. Hakimlik iki kişinin hem Alsu'nun kaptanı Ahmet Erarslan'ın hem de üçüncü kaptan Murat Evciman'ın tutuklanmalarına karar verdi. Bu talep doğrultusunda da savcılık ön bilirkişi raporuna dikkat çekmişti. Bu ön bilirkişi raporunda, bilirkişinin ön raporundaki aslında ifadelere bakacak olursak o ifadelerle tutuklama istemişti. Bilirkişi ön raporunda da kusurun tek bir tarafta değil de her iki tarafta da belli başlı kusurların olduğu ifade edilmişti. İşte bu kapsamda da iki isim hakkında tutuklama istemişti savcılık. Alsun kaptan Ahmet Erarslan ve üçüncü kaptan Murat Evciman hakkında tutuklama istemişti. O ön bilirkişi raporunda da dümene geçirilen 3. kaptanın tecrübesiz olması, çift taraflı köprü üstü disiplinsizliği ve vardiya standartlarının tamamen terk edilmesi şeklinde kazanın ana nedenleri sıralanmıştı. İşte bu doğrultuda tutuklama istedi savcılık ve suç ceza kimliği de bu ifadeleri sordu şüphelilere. Ardından suç ceza kimliğindeki savunmaların ardındansa Alsun kaptan Ahmet Erarslan ve 3. kaptan Murat Evciman tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 kişi hakkında da diğer 4 kişi hakkında da adli kontrol hükümleri uygulandı Deniz Kilisoğlu.
0: İlkay Dikici ayrıntıları aktardı. Gemideki ilk seyir vardiyasında sorun vardı. Bilirkişi ön raporuna göre zabitin yoğun trafik ayrımında tek başına bırakılması bir zafiyettir yorumu vardı. Üçüncü kaptandan bahsediliyor. Bir gün önce işe başlamıştı. Deneyimsizdi bilgisi de yine ön bilirkişi raporunda var. Tabii bu kişiye bırakılmış olması birinci kaptanı da bu anlamda sorumlu kılıyor. Geminin kaptanı olduğu için tek başına bu kişinin yoğun trafik ayrımında bırakılması bir zafiyettir diyerek birinci kaptan hakkında da bir tutuklama kararı çıkmış gibi görünüyor. Dolayısıyla iki tutuklu var. Diğer 4 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi. Bu bağlantıyı yapmadan önce Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki savaşta son durum ve Amerika'dan gelen açıklamaları almıştık. Tabii Körfez'de artan bir tansiyon var. Bu da küresel enerji krizini tetiklemiş durumda. Avrupa'da doğal gaz fiyatları zirveye çıktı. Depolar boşalıyor. Diğer yandan ABD'de motorun fiyatları da rekor kırıyor. Genel olarak küresel enerji piyasasındaki son duruma bakalım.
6: Körfez'de devam eden karşılıklı saldırılar ve Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaş, dünya genelinde enerji krizini tetikliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde akaryakıt fiyatları rekor kırarken, Avrupa'da yüksek doğalgaz fiyatları kıtayı alarm durumuna geçirdi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında devam eden saldırılarla birlikte enerjiye ilişkin arz güvenliği endişeleri tırmandırdı. Orta Doğu'daki çatışmanın yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşı da yakıt fiyatlarını yukarı çekti. Önemli bir tedarikçi olan Moskova, rafinerilerine yönelik saldırı dalgalarının ardından ihracatı kısıtladı. Tüm bu gelişmeler enerji fiyatlarını yukarı çekti. Amerika Birleşik Devletleri'nde motorun fiyatı Nisan ayında ulaştığı zirveden bu yana en yüksek seviyeye yükseldi. Amerikan Otomobil Birliği'ne göre ortalama perakende fiyat galon başına $5.68'e yükseldi. Bu 2022 ortasından bu yana en yüksek seviye olan Nisan ayındaki zirvenin bir miktar altında. Fiyat artışı Amerika Birleşik Devletleri'nde başta tarım olmak üzere lojistik, inşaat gibi birçok sektörü etkiliyor. Avrupa'da ise doğal gaz sıkıntısı yaşanıyor. Küresel gaz fiyatları Ocak 2023'ten bu yana görülen en yüksek seviyelerde seyrediyor. Ekim vadeli kontratlar sadece bu hafta yaklaşık %10 yükseldi. Avrupa'da doğal gaz depoları 13 yılın en düşük seviyesinde. Uzmanlara göre Avrupa yapısal olarak gaz şokuna karşı savunmasız durumda.
0: Ukrayna'da savaş devam ederken Rusya'yla Ukrayna içinde çok ilginç bir olay yaşandı. İki güvenlik kurumu arasında silahlar konuştu. Başkent Kiev'de askeri istihbarat servisiyle Ukrayna güvenlik servisi mensupları arasında bir silahlı çatışmadan bahsediyoruz. Tabii olay kurumlar arasındaki yetki ve güç mücadelesini de gündeme getirdi. İki kritik kurum neden karşı karşıya geldi? Kiev'e döneceğiz. Deniz Berktay'a soracağız. Ama önden önce bir çatışmayı dinleyelim Deniz. Nasıl başladı? Neler yaşandı?
7: Şimdi şöyle söyleyebiliriz. Birkaç gün önce sizin de bahsettiğiniz üzere Ukrayna'da iki önemli istihbarat kurumu birbirine girdi. Bunlardan bir tanesi Kolovni Upravlini Rozvitki, yani istihbarat ana kurumu ya da istihbarat genel müdürlüğü diyebileceğimiz askeri istihbarat servisi, diğeri ise Ukrayna'nın iç istihbarat ve güvenlik teşkilatı olan SVO. Bu iki teşkilatın yetkilileri arasında Kiev'in doğu yakasında bir silahlı çatışma yaşandı. Hatta 3 kişinin yaralandığı bildiriliyor bu olay sırasında. Bu olayın nedeni şu: Ukrayna'da Rus göçmenlerden oluşturulmuş bazı askeri birlikler var. Özgür Rusya ordusu diye. Yani çarpışan askerler Rus, fakat Putin'e muhalif olan kişiler ve Putin'in emrindeki askerlere karşı silah sıkıyor. Fakat bu Özgür Rusya ordusu denen askeri birliğin komutan yardımcısının Rus istihbaratı ile ilişkili olduğu iddia ediliyor. Yani bu çatışmanın taraflarından biri olan SVO, Ukrayna İç İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı, diyor ki bu kişi, yani bu Özgür Rusya ordusu, Özgür Rusya Birliği'nin komutan yardımcısı Rus istihbaratı ile içli dışlıydı ve ayrıca Kiev'e geçtiğimiz günlerde gelen bir Rus muhalifi öldürmeye hazırlanıyordu, suikaste hazırlanıyordu diyor. Buna karşılık söz konusu kişi, bu arada bu kişiyi gözaltına aldılar, 10 gün gözaltında kaldı, daha sonra şartlı salıverildi, daha sonra evinden tekrar gözaltına almak üzereyken ve evinde arama yapacak iken bu kişi, yani Özgür Rusya Birliği'nin komutanı, askeri istihbaratı, Ukrayna askeri istihbaratı ile ilişkili olduğu için Ukrayna askeri istihbaratı diğer istihbarat kurumuna hayır dedi. Bu kişiyi bu şekilde gözaltına alamazsınız. Ve üstelik de bu kişinin gözaltına verdiği ifadelerin de baskı altında alındığı iddia ediliyor. Bu şekilde bir çatışma yaşandı.
0: Bu bir yetki ve güç mücadelesinin dışa vurumu mudur? Nasıl yorumlanıyor Ukrayna'da? Nasıl tartışılıyor ve nereye varacak bunun sonu?
7: Evet, kurumlar arasında kopukluğun bir göstergesi ve her ne kadar Ukrayna'da şu anda Ukrayna savaş halinde olsa da, ve bu arada Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski şunu söyledi: Ukrayna'da sadece bir tek şeye ateş edilebilir, o da işgalci Rus güçlerine. Başka hiç kimse hiçbir şeye, hiç kimseye ateş edemez dedi ve sorumluların cezalandırılacağını söyledi ve SBU'da bazı görev değişikliklerine gitti Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski. Bu olay, evet, bir taraftan birimler arasında bir kopukluğun olduğunu gösteriyor. Diğer taraftan Ukrayna'da Batı yanlısı kesimler Zelenski'yi eleştiriyorlar. Çünkü özellikle SBO gibi bazı Zelenski'ye daha doğrudan bağlı diyebileceğimiz teşkilatlardaki atamaları Zelenski'nin yeterince profesyonel yapmadığı şeklinde Zelenski'ye yönelik bazı eleştiriler var. Çünkü sonuçta ülke savaş halinde, Rusya'ya karşı bir ölüm kalım savaşı veriyor. Fakat bu şartlar altında bile öyle kurumlar arasında çatışmalar görülebiliyor. Bu aslında şu ana kadar görülen bu ölçekte belki en sansasyonel olay oldu. Fakat daha önceden de birimler arasında buna benzer sürtüşmeler görülmüştü.
0: İçeriye dönelim. Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada eski İl Jandarma Komutan Yardımcısı ve eşi tutuklandı. Çiftin Gülistan'ın son görüldüğü köprüden tam o dakikalarda geçtiği ve komutan yardımcısının eşinin valinin eşiyle telefon görüşmesi yaptığı öne sürüldü.
2: İddiaya göre jandarma komutan yardımcısı ve eşi Gülistan Doku'nun kaybolduğu dakikalarda onunla aynı köprüdeydi. Hatta o sırada komutan yardımcısının eşi valinin eşini aramıştı. Zanlıların Gülistan Doku'yu Sarı Saltuk Viyadüğü'nden alarak olayla bağlantılı başka şüphelilere teslim ettiği değerlendiriliyor. Şüpheli çift ifadelerinde Gülistan'ı görmediklerini ve araçlarını almadıklarını öne sürdü. Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili soruşturmada önemli aşama kaydedildi. Son olarak eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ve eşi Burçin Hızlı Kahraman tutuklandı. Şüphelilerin savcılıktaki ifadeleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre Gülistan saat 12.25'te Sarı Saltuk Köprüsü'nde görülmüştü. 2 dakika sonra eski İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ve eşi Burçin Hızlı Kahraman'ın bulunduğu araç köprüden geçti. Burçin Hızlı Kahraman tam o anda dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'i aradı. Jandarma komutan yardımcısı ifadesinde biz Gülistan Doku'yu arabamıza almadık, böyle bir eyleme asla katılmayız dedi. Eşi Burçin Hızlı Kahraman da Gülistan'ı görmediklerini savundu. 12 dakikalık o görüşmede Handan Sonel'le katıldığı bir davette tanıştığı kadınlar hakkında konuştuklarını iddia etti. Kadın kadına yapılan basit ve normal bir sohbet ifadesini kullandı. Gülistan'ın kaybolduğu dakikada araçlarının oradan geçmesini ve telefon görüşmesini kötü bir tesadüf olarak değerlendirdi. Daha önce güvenlik kameraları için ölü nokta yoktu diyen komutan yardımcısı bu ifadesini de değiştirdi. O bölgede yanılmış olabilirim dedi. Sarı Saltuk Viyadüğü'nün polis sorumluluk bölgesinde kaldığını belirtti. Eski İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman'ın Gülistan Doku'yu Sarı Saltuk Viyadüğü'nden alarak olayla bağlantılı başka şüphelilere teslim ettiği değerlendiriliyor.
0: Yalova'da 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir görüntü ortaya çıktı. Güllü'nün kızının arkadaşı Sultan Nur Ulu, Tuğya'nın annesini pencereden attığını iddia etmişti. Ulu'nun olay anını uygulamalı olarak gösterdiği görüntüler ortaya çıktı.
3: Güllü'yü kızının öldürdüğünü söyledi. Olay anını savcılıktaki sorgusunda canlandırdı. Güllü'nün kızının arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun savcılıkta olay anını canlandırdığı görüntüler dava dosyasına girdi. Şarkıcı Güllü geçen yıl Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Olayın bir numaralı sanığı kızı Tuğyen Ülkem Gülter'di. Gülter kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Olay anında evde olan arkadaşı Sultan Nur Ulu'ya ev hapsi cezası verildi. Sultan Nur Ulu'nun Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği ifade sırasında olayı canlandırarak anlattığı görüntüler dava dosyasına girdi. Nur Ulu, Güllü'nün pencereden önünde yüzü dışarıya dönük şekilde durduğunu, Tuğyen Ülkem Gülter'in ise annesine yaklaştığını söyledi. Tuğyen'in annesini arkadan tuttuğunu, ardından yukarı doğru çektiğini anlattı. Güllü'nün bu olayın ardından pencereden düştüğünü öne sürdü. Tuğyen daha sonra koş diye bağırarak aşağı doğru gitti, ben de peşinden gittim dedi. Güllü'nün ölümüne ilişkin davada ilk duruşma 1 Ekim'de görülecek. Sanatçı Güllü'nün kızı Tuğyen Ülkem Gülter, tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacak. Ulu hakkında da yalan tanıklık suçundan 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
0: Casper'lar suç örgütünün çocukları kullandığı eylemlere yönelik hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede 51 çocuk yaşta şüpheli var. Örgüt yöneticilerinin talimatıyla işlendiği belirlenen suçların ayrıntılarına da yer verildi.
8: Aç kapıyı, tasarlayarak öldürme, suç örgütüne üye olma, örgüt propagandası, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, ruhsatsız silah bulundurma, 51 çocuğun tüm bu suçlara karıştığı veya örgüt üyeleriyle irtibat halinde olduğu tespit edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 22 ayrı eyleme yer verildi. Çocuk yaşta zanlıları İsmail Atız'ın elebaşı olduğu Casper'la suç örgütünün yönlendirdiği belirtildi. Ekonomik koşulları zayıf olan çocukların lüks yaşam vaadiyle gözleri boyanarak çeşitli eylemlere yönlendirildiği anlatıldı. Cezaevinden çıkan bazı gençlere de barınma imkanı sağlandığına dikkat çekildi. Çocukların sen bizim kardeşimizsin gibi sözlerle suistimal edildiği, yemek ısmarlanarak, sosyal aktivitelere davet edilerek suça sürüklendiği anlatıldı. Eylem başına 10 ila 50 bin lira arasında para ödendiği belirlendi. Başsavcılık Casper'ların İstanbul'da gerçekleştirdiği saldırılara da yer verdi. Esnaftan haraç istendiği ifade edildi. Mağdur ve şikayetçi beyanları da dosyaya girdi. Şikayette bulunan bir kişinin tehditlerden bunaldığını, başka çaresi kalmadığı için yurt dışına yerleşmeyi planladığını, bir başka kişi ise kendisine ateş açıldığını ve son anda kurtulduğunu anlattı. Bazı ihbarlarda farklı suç örgütleri nedeniyle de endişe duyanlar olduğu görüldü.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek suç örgütleriyle mücadele konusunda mesajlar verdi. Yeni anayasaya ihtiyaç konusunda da sözleri vardı. Dinleyelim.
9: Devletimiz vatandaşımızın huzuruna kasteden suçlara ve organize suç çetelerine karşı demir yumruğunu göstermekte ve bu mücadelede hiçbir taviz vermemektedir.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek suç ve suç örgütleriyle mücadelenin süreceğini söyledi. Bakan Gürlek iş yurtları Ankara Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılış töreninde konuştu.
9: Bir taraftan suç ve suç örgütleriyle mücadelede tavizsiz bir iradeyi sürdürürken diğer taraftan da hükümlerin yeniden topluma kazandırılması için gerekli imkanları oluşturdukları ortamdan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz.
2: Adalet Bakanı yeni anayasa mesajı da verdi. Sivil, demokratik, kuşatıcı ve millet iradesini esas alan yeni anayasa hedefini Türkiye yüzyılının en önemli hukuk adımlarından biri olarak görüyoruz dedi.
9: Türkiye'nin bugün ulaştığı demokratik olgunluğun, toplumsal birikimin ve hukuk devleti anlayışının, insan onurunun, temel hak ve hürriyetleri güçlü bir biçimde güvence altına alan, milletimizin ortak iradesini yansıtan yeni ve sivil bir anayasanın taşlanması gerektiğine inanıyoruz.
0: Bir reklam arası vereceğiz, ardından buradayız.
10: İyi günler, bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmak ve olan biteni anlamak için.
11: Gazeteci Mete Çubukçu ile NTV Radyo'da kayıttayız.
12: İsrail ne yapmaya çalışıyor? Doğrudan Türkiye hedef alıyor.
10: Türkiye daha fazla inisiyatif alır gibi mi, ne dersiniz? Yani burada bir de böyle bir alan var.
11: Gölgede kalanları gündeme taşıyor.
10: Bu hafta eğitim üzerine yapılan bir araştırmanın çarpıcı sonuçlarını ele alacağız, tartışacağız. Kayıttayız da bu hafta İran'ın gölge yönetimine, müzakerelerde tıkanan noktalara, OPEC'te olan gelişmelere yakından bakacağız. İki konumuz olacak.
11: Bilinmesi gerekenleri soruyor.
10: Üçüncü dönemi anlamına mı geliyor NATO 3.0? Oradan başlayalım isterseniz. Peki bunun ardında ne yatıyor? Yapay zeka öğrencilerin çözüm üretme kapasitesini köreltiyor mu?
11: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
10: Psikologlar, sosyologlar, siyasetçilerin de içinde olduğu uzun, erimli bir sürece ihtiyaç var. Bunun hazırlığı da olması gerekiyor mu, ne dersiniz?
11: Cuma saat 16.20'de.

0: Filenin Sultanları 2026 Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda yoluna emin adımlarla devam ediyor. Almanya'yı 3-1 mağlup eden milliler yarı finalde Sırbistan'ın rakibi oldu.
1: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda adını son 4 takım arasına yazdırdı. Ay Yıldızlılar Almanya'yı 3-1 mağlup etti.
2: Zaman zaman oyunumuzda düşüşler olsa da saha içerisinde her zaman pozitif kalmaya çalışan bir takım vardı. Herkes sürekli iletişim halindeydi. Setin sonu da çok güzel rallilere gebe oldu. Tebrik ediyorum takım arkadaşlarımı, teknik ekibi, bench'ten gelen arkadaşlarımız da çok güzel katkısı aldı. Tam bir takım oyunu oynadık bugün. Mutluyuz, bir hedef daha tamamlandı. Şimdi sırada Sırbistan var.
1: Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setini milliler 25-18 kazandı. Türkiye iyi başlayamadığı ikinci seti 25-22 kaybetti. Üçüncü seti de 25-18 kazanan Sultanlar maçta öne geçti. Dördüncü sette de 25-22 üstün gelen Ay Yıldızlılar Almanya'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.
3: Biraz baskıyı hissettik açıkçası. Ya kaybedeceksiniz ya da madalya şansına devam edeceksiniz. Madalya için oynamaya devam edeceksiniz. Bugün açıkçası son set maça olan bakış açımızı biraz değiştirdi. Biraz gerildik bence son sette. Ondan önceki setlerde daha yüksek farklı şekilde kazandık. İki seti sanırım 18 sayıda tuttuk Almanya'yı. Bizi zor duruma soktular.
1: Melisa Vargas 14 sayıyla maçın en skoreri oldu. Yarı finale yükselen Filenin Sultanları cumartesi saat 16'da Sırbistan'la karşılaşacak. Türkiye finale yükselmesi durumunda pazar günü Polonya-İtalya eşleşmesinin galibiyle oynayacak.
0: Hafta sonu derbi var. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Maçın hakemi belli oldu. Sezonun ilk derbisinde hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler kariyerinde 3. kez Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde görev aldı. Bu maçlardan ikisini siyah beyazlılar kazanırken bir karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Dev derbide Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek. Mücadelenin VAR hakemi maç günü açıklanacak. Çobani Stadyumu'ndaki karşılaşma cumartesi akşamı saat 20'de başlayacak. Dördüncü haftanın açılışındaki Başakşehir-Galatasaray maçını Kadir Sağlam, pazar akşamı oynanacak Trabzonspor Gençler Birliği maçını ise Çağdaş Altay yönetecek. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi vizesi aldığı Lyon maçındaki olaylar disipline taşındı. UEFA sarı lacivertli futbolcular Guendouzi ve Greenwood hakkında soruşturma başlattı.
4: Gergin biten Lyon-Fenerbahçe maçı UEFA Disiplin Kurulu'nda. Avrupa futbolunun patronu Şampiyonlar Ligi playoff rövanşındaki olayları mercek altına aldı. Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood hakkında disiplin sürecinin başladığını duyuran Fenerbahçe, kulübümüz söz konusu süreçte futbolcularımızın ve Fenerbahçe'nin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla gerekli savunmaları UEFA'nın ilgili kurulları nezdinde gerçekleştirecektir. Sürece ilişkin gerekli bilgi, belge ve savunmalar UEFA'ya sunulacak olup gelişmeler kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir açıklamasını yaptı. Son düdüğün ardından soyunma odasına giden tünelin girişinde Guendouzi'ye saldıran Lyon'un kaleci antrenörü Antonio Ferreira da disipline sevk edildi. Söz konusu isimler sevk maddelerine göre 3 farklı ceza alabilir. UEFA benzer olaylarda maç cezası, ertelemeli maç cezası ve para cezası uygulamalarına başvurdu. Fenerbahçeli futbolcular maç cezası almaları halinde gelecek hafta Perşembe günü oynanacak Roma mücadelesine forma giyemeyecekler.
0: Ekonomiyle devam edelim. Enflasyon Ağustos ayında beklentilere paralel geldi. Yıllık enflasyon üst üste 3. ayda da gerileyerek %31,5 oldu. Enflasyon verisiyle birlikte kira zam tavanı da değişti.
5: Yıllık enflasyon üst üste 3. ayda da geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ağustos'ta aylık enflasyon %1,84 oldu. Yıllık enflasyon %31,51 olarak gerçekleşti.
6: Genel anlamda iç ve dış şokların etkisi...
5: Verileri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eğitimdeki dönemsel artışa ve akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaya rağmen enflasyondaki düşüşe vurgu yaptı. Şimşek, temel mal enflasyonu yıllık %15,9'da 2020 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviyesine gerilerken, yıllık kira enflasyonu son 46 ayın en düşük seviyesine indi dedi. Aylık artışlarda eğitim öne çıktı. Eğitimde fiyat artışı %8,62 oldu. Onu %6,89'da alkollü içecekler ve tütün takip etti. Ulaştırma fiyatları %4,82, çeşitli mal ve hizmetler %2,39, konut %2,25 arttı. Giyim grubunda ise %3,54'lük geri çekilme izlendi. Ulaştırma, enflasyonda etkisi en çok hissedilen grup olarak dikkat çekti. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimlerine bakıldığında eğitim yine zirvede. En yüksek artış %53,44 ile eğitimde görüldü. Onu %43,46 ile sağlık, %39,77 ile konut, %35,08 ile ulaştırma, %33,79 ile gıda ve alkolsüz içecekleri izledi. Enflasyonun belli olmasıyla konut ve iş yeri için kira artış tavanı da netleşti. Kira ve iş yerlerine uygulanacak taban zam oranı %31,79 olarak hesaplandı. Geçen ay taban zam oranı %31,90 olarak gerçekleşmişti.
0: Okulların açılmasına kısa bir süre kala İstanbul'da servis ücretleri belli oldu. Tarifeye %10 zam yapıldı. En kısa mesafenin ücreti yaklaşık 40 bin lira. Ancak bazı özel okullar belirlenen ücret tarifesine de uymuyor.
5: Aynı mesafe, aynı güzergah ama farklı ücretler. Hatta bazı mesafelerde taksi bile daha ucuz. Okulların açılmasına sayılı günler kala öğrenci servisi tarifeleri de belli oldu.
7: Servis ücretlerinin 8-10 bin lira civarında olduğunu ortalama duyuyorum aylık. Yani gayet fazla yani.
8: Ne kadar söylediler en son? Yeni rakam nedir?
9: Ayazağa'nın girişinden yukarıya kadar yıllık 70 bin lira civarında bir şeydi en son.
5: İstanbul'da okul servisi ücretlerine %10 zam yapıldı. Yeni tarifeye göre ücretler 39.970 liradan başlıyor, 93 bin liraya kadar çıkıyor. Nisa hariç servis ücretlerine %35 oranında rehber personel ücreti de eklenebiliyor.
10: Kısa mesafe olarak hesaplandığında bazı servis ücretlerine göre taksinin çok daha ucuz, uygun fiyatlı olduğunu görüyoruz. Örneğin 6,5 kilometrelik bir mesafeye güzergaha baktığımızda UKOME'nin aylık olarak belirlediği rakam 7.261 lira. Günlük olarak hesaplandığında 363 lira olması gerekiyor. Ama bazı özel okullar var ki servis ücretleri epey yüksek ve günlük 972 lira. Taksiye geldiğimizde gidiş dönüş olarak hesaplandığında bakıldığında bu rakamın 766 lira olduğunu görüyoruz.
11: 150 lira, 380 lira civarı gibi. Gidiş geliş hesaplasak yuvarlak hesap 800 lira. Tek başına gitmeyebilirim. 4 kişi alabiliyoruz. Bedavadan daha ucuz.
12: O ücretler tamamen o komisyoncu tur şirketlerine ve özel okullara komisyon olarak veriliyor. Biz de mağduruz, öğrenci velisi de mağdur.
5: Veliler denetimlerin sıkılaştırılmasını istiyor.
0: Birleşmiş Milletler'den dünyayı sarsan bir iklim itirafı geldi. BM Çevre Programı'nın yeni raporu insanlığın küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlama hedefinde başarısız olduğunu resmen belgelemedi. Aslında malumun ilamı oldu. Genel Sekreter Antonio Guterres dünyanın tehlike bölgesine girdiğini duyurdu.
5: Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın son raporu küresel iklim krizinde acı gerçeği ortaya koydu. Küresel ısınmanın 1,5 santigrat dereceyle sınırlandırılması neredeyse ulaşılamaz bir hayal haline geldi. Rapora göre en iyimser senaryo 1,8 derecelik bir ısınmaya işaret ediyor. Ancak bunun için bile küresel sera gazı salımının 2050 yılına kadar net sıfıra indirilmesi gerekiyor. Raporda sınırın aşılmasının ardından 1,5 derecelik değere dönülmesinin de hala mümkün olduğu, ancak bunun için çok daha sıkı önlemler alınması ve net negatif emisyona geçilmesi gerektiği belirtiliyor. Genel Sekreter Antonio Guterres, yaz boyunca yaşanan kavurucu sıcaklar, orman yangınları ve ölümcül sellerin yalnızca birer uyarı olduğunu söyledi.
13: İnsanlık iklim felaketinden kaçınmak için dönülmez noktayı süratle geçip gidiyor. Dünya 1,5 derecelik hedefe ulaşma sözünü tutamıyor. El Niño gözlerimizin önünde devasa boyutlara ulaşıyor. Sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor ve dünya aşırı hava koşullarının tehlike bölgesinde.
5: Dünya Meteoroloji Örgütü de El Niño'nun önümüzdeki aylarda gücünü daha da artıracağını ve etkilerinin 2027'ye kadar süreceğini duyurdu. Okyanus yüzey sularının ısınmasıyla ortaya çıkan El Niño, aşırı hava olaylarının sıklığını ve şiddetini artırabiliyor. Dünya genelinde kuraklık, fırtına ve düzensiz yağış risklerini tetikleyebiliyor. Uzmanlar, küresel ısınmayla güçlenen El Niño'nun her zamankinden daha yıkıcı iklim felaketlerine yol açacağı görüşünde. Özellikle dağ buzullarının erimesiyle yakın zamanda Nepal'de yaşanan felaketin benzerlerinin dünya genelinde tekrarlanabileceği ifade ediliyor.
0: Silivri açıklarında iki geminin çarpıştığı ve 10 mürettebatın kaybolduğu kazaya ilişkin ön bilirkişi raporu hazırlandı demiştik. Bu saat dilimini o detaylarla açmıştık. Bu raporun ayrıntılarına bakarak kapatacağız. NTV muhabiri Dilek Yamandemir raporun tüm ayrıntılarını anlattı. Bakalım rapor ne diyor? Bu saati bu dosyayla ve Dilek Yamandemir'in notlarıyla kapatalım. Saat başında görüşmek dileğiyle.
14: Şimdi Tuğberk İmamoğlu geminin ilk önce aldığı hasardan bahsediyor. İskele kısmında, iskele tarafından hasar aldıktan sonra kısa süre sonra da battığına ilişkin bir tespit yapılmış. Birden fazla detayın incelendiğini de söyleyelim. En önemlisi meteorolojik unsurlar. Çünkü kaza olduktan hemen sonra insanların ilk aklına gelen şey bir sis mi vardı ya da bir görüş mesafesi mi kısıtlıydı. Bilirkişi meteorolojik koşulların seyre elverişli olduğunu söylüyor. Yani denizde bir sis yok, bir kaza ya da var olan bu hasarı önleyebilecek şart, yani pus, sağanak, yoğun akıntı gibi hiçbir durumun olmadığını söylüyor. Hava, deniz hiçbir şekilde kazaya sebebiyet veren unsurlar arasında değil. Yönetmelikte var olan bir vardiya sistemi var. Vardiya sistemine aykırı davranılmış. Burada da vardiya görevlilerinin ve gemi görevlilerinin aslında deneyimsiz olduğu gözle çarpıyor raporda. Nasıl çarpıyor o da? Geminin köprü üstü dediğimiz o dümenin bulunduğu, kaptanın bulunduğu kameranın bir vaziyet durumunda başka birine emanet edildiği ama o personelin de zabitin diye adlandırılan o zabitin de yetersiz olduğuna ilişkin bir görüş belirtilmiş. Hı hı. Öncelikle zabitin tecrübesizliğini nasıl anlatmış hemen onu söyleyelim. Çatışma sırasında bir telsiz konuşması çıktı ortaya. Alsu isimli gemiyle Tuğberk arasında bir manevra yap, Alsu sana sesleniyorum şeklindeki o sözleri hatırlayacağız. Hı hı. Orada var olan zabitin tecrübesizliği sebebiyle bu manevrayı alamayabileceği öngörülmüş. Yani bir kaptan değil ve görev süresine yaklaşık bir gün önce başlamış. O gemiye bir gün önce giren bir zabitin kaptan kamerasının emanet edilmesi aslında bir tecrübesizlik olarak
15: aslında zabitin yapacağı aslında yapacağı işin kaptanın yapılması gerekirken zabitin orada bir gün önce girmiş olan zabitin görevlendirilmiş evet. olması zaten bir yanlışlık silsilesinin başlangıcı.
14: Ardından o manevra kabiliyetinin olmamasını kesinlikle bir kusur olarak görmüyorlar. Çünkü zabit değil de oradaki görevli üçüncü kaptan. Bu dümenden sorumlu olan kamerasında uyuduğu iddia edilen bu kaptan. Sonra gözcü ve dümenci dediğimiz kaptanın kamerasını terk ettiğinde başka bir görevliye emanet ettiğinde geminin gözcüsünün olması beklenir aslında. Ve gözcü denetimi dümencinin olmadığı, gözcüyle birlikte dümencinin var olan gemide Alsu'da olmadığı da bir başka iddia. Hatta onu da şöyle bir cümleyle belirtmiş. Hiçbir gözcü, stajyer ya da dümenci. Yani izleyebilecek, o anda bu durumu, tehlikeyi fark edip haber verebilecek bir kişinin, bir görevlinin olmadığı belirtilmiş. Yine birden fazla dediğimiz gibi kaptanın terk etmesiyle birlikte iddiaya göre diyelim yine gözcü bulundurmama yetkisi de tamamen kaptana verildiği için bu bir kaptan inisiyatifiyle gözcünün bulunmadığı belirtiliyor. Yani kaptanın ikinci kez ağır bir kusuru olarak değerlendirilmiş.
15: Ama aslında böyle bir madde yok değil mi? Yani kaptanın bulundurmaması gibi bir madde yok.
14: Kesinlikle
15: aslında.
14: Kesinlikle yok. Evet. İnisiyatife bırakılmış ama var olan bir durum içerisinde, yani uyuduğunuzu düşünün. Hı hı. İşi ehli birine bırakıp emanet edip uyumak var. Yani bir gözcünün, bir dümencinin yokluğunuzda o açığı kapatmasını beklersiniz. Hı hı. Gemi mürettebatının çalışanların. Kaptan da bu yükümlülüğünü de aslında ihlal etmiş gibi görünüyor. Bilirkişi 4 sayfalık hazırladığı bu raporda kusurları tek tek aslında incelemiş. En sonunda da bir değerlendirme yapmış. Gerekçelik kusur değerlendirmesi yapmış. Orada var olan bir kaza anında önce motoru durdurmanız beklenir diyor. Motoru durdurup var olan o hızlı sürati kesmeniz, ardından da bir manevrayla orada kendinize kaçış payı dediğimiz o kazadan kurtulma payını da bırakması beklenirdi diyor. Ama motorun hiçbir şekilde durdurulmadığı, sürat dediğimiz o hızının düşürülmediği, yine manevrayı da çok az bir 0.5 milim kadar bir manevra alanında yaparak bu kazada kusurlu olarak belirtilmiş. AIS cihazı da bu telsiz ve yine gemilerde bulunması gereken bir dinleme aslında, kazanın kara kutu diye adlandırılabilecek, hı hı, bir AIS cihazı. Kapalı, arızalı ya da herhangi bir müdahale sonunda bir sorun olmamasına rağmen herhangi bir şekilde hayalet gemi olarak, yani kapatmışlar, bir iletişim, bir kontaksız bir şekilde devam ediyorlar seyre gibi bir de durum söz konusu. Şimdi o motor kısmını da anlatacağım. Gerekçelik kusur raporunun sonunda olacaktı. Tuğberk isimli geminin yine kaza anında ve sonrasında ham radar detayları da inceleniyor. Nerede girdi, ne zaman manevra yaptı, bu durumu ne zaman fark etti? Dakika dakika 03.12'de başlayan bu kazanın 04'e kadar olan tüm radarlarını da incelemiş durumda bilirkişi. Asu isimli geminin en büyük ihlalinden bahsedelim. En yoğun ve riskli trafik bölgelerinden biri olarak hattını kesmeden, tek bir zabit, düğmenci ya da gözcü bulundurmadan, tam bir gözcülük ya da açıkça kural ihlaline değinerek çarpmayı önleyici manevrayı yapamamıştır. Hı hı. Yani aslında bir kusurun en önemli, en ağır kusur birinin olmadığı için kazayı engelleyebilecek bir yetkin kişi, bir ehil kişi yoktu orada diyor. Tuğberk İmamoğlu'nun da kusursuz olmadığını bilirkişi raporundan görebiliyoruz. Tuğberk İmamoğlu'nun isimli gemi de AIS cihazı dediğimiz o cihazın kapalı olması en büyük kusur olarak görünüyor. Yine gemideki telsiz konuşmalarında sert dümen kırarak o sağ etrafta, kendi etrafında, hı-hı, dönmeye çalışarak kazadan kurtulmaya çalışırken daha büyük bir darbe almasına sebebiyet verdiği iddia ediliyor Tuğberk İmamoğlu isimli geminin. Yine birden fazla iddiadan bir tanesi, rotanın dışına çıkıldığı seyir sırasında, iddialar tabii ki de bu, makineler stop edilerek acil tornistan verilerinin darbeyi şiddeti minimuma indirebilecek bir kayıp ya da facianın önüne geçilmesi için bir hamlede bulunulmadığı, motorun kapatılmadığı, seyrin devam ettiği ve hızın düşürülmediği şeklinde bilirkişi raporunda bir bölüm.

0: adamları diye adlandırılan gemi mürettebatı, yani gemi işçileri. Bunlar da ifade veriyorlar. Bir tanesinin serbest bırakıldığını belirtelim. O da gemide aşçı olarak görevlendirilen bir işçi statüsündeki bir mürettebat aslında. Kesinlikle onun savcılığa sevk edilmediğini de belirtelim. Manevra analizinden sürekli bahsediyoruz ama bilirkişinin en önem verdiği kısım, yani yaklaşık 1,5 sayfa boyunca görünmezlik, telsiz mütabakatı, rota değişimi, manevra ihlali ve eldeki verilerle var olan ağır kusur değerlendirmesi yapılmış. Seyirden çıkan bir Alsu gemisinden bahsediyoruz. Manevrayla kendisini kurtarmaya çalışan Tuğberk isimli bir gemi var. Gemide yapılan birden fazla hatalar silsilesi sebebiyle kazaya önlenebilecek nitelikte olduğu değerlendirilen bir kaza sonucunda 10 kişilik mürettebatın arandı. Şu anda akıbetlerinin belli olmadığı için bir ölüm var mı, kazaya soruşturmaya ilişkin taksirle ölüme neden olmaya da bir ölüme neden olma soruşturması olmadığını söylemek mümkün. Ama bu soruşturmada Tuğberk isimli geminin mürettebatının halen arama çalışmaları sürdüğü için yürütülen bir soruşturma. 6 şüpheli sıfatını taşıdığını da artık söylemekte bir yanlışlık yok. Şimdi bu rapor sonrasında 6 kişilik, aralarında 3. kaptanın ve kaptanın da olduğu 6 kişilik şüpheli ifadelerinden sonra artık savcılık kararını bekleyecekler. Kime, nerede, ne kadar kusur verilecek? Bu kazada önlenebilirin önüne geçmek için şüpheliler nasıl davranmalılardı? Ne kadar kusurları var? Bu rapordan sonra bir eşleştirme yapılacak, bir kusur tespiti yapılacak ve savcılık belki bir tutuklama talebinde bulunacak. Belki adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını isteyecek ama şu sıralarda ön inceleme. Bu ön inceleme raporu.
1: Bu ses işine tutkuyla bağlı koca bir ailenin imzasıdır.
2: NTV Haber Merkezi olarak ilk yayınımızı en iyi dileklerimizi sunarak açıyoruz.
1: Sonsuz bir güvene açılan kapının sesidir. Tam 30 yıldır Türkiye'de ve dünyada ne olursa olsun merak ettiğinizde eliniz bu kumandaya hep aynı duyguyla gitti.
3: Finaldeyiz Türkiye! Altına gidiyoruz Türkiye! Hadi bari bir! Hayır!
1: Bilmek için
4: haydi Mete. 10 attı. Yeni dünya şampiyonu.
1: Emin olmak için
5: NTV vasıtasıyla da bütün izleyenlerinize bir haber özellikle iletmek istiyorum.
6: Prestij Television NTV.
1: Doğruyu duymak

0: Şimdi Fenerbahçe Avrupa şampiyonu. Haydi Fenerbahçe, bu gece coşacağız.
1: Ekranlar değişti, teknoloji gelişti, zaman akıp gitti. Ama duyduğunuz güven hiç değişmedi. Yıllar geçer, dünya değişir, güven değişmez. NTV 30 yaşında.

0: TV Radyo.
1: Piyasalara bakıyoruz. Dolar 48 lira 31 kuruş, Euro 56 lira 34 kuruş, Sterlin 65,5 lira. Euro dolar paritesi 1.16, Sterlin dolar 1.35 seviyesinde.

0: kurumu. Cuma günü kuzeyde sıcaklık 2-3 derece düşüyor. İstanbul'da Poyraz sert, sıcaklık öğle 28, gece 18-19 derece. Avrupa yakasında ara ara bulutluluk artacak. Ankara'da kısa süre yağış görülebilir, sıcaklık 31 derece. İzmir biraz bulutlu 34, Bursa açık 29 derece. Antalya'nın iç kesimlerinde sağanak geçişi olacak. Hissedilen sıcaklık 40 derece. Marmara'da Trakya kesiminde hafif yağış ihtimali var. Edirne ve Çanakkale 30, Kocaeli parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da, Eskişehir'de öğleden sonra yerel kısa süre yağış bekleniyor. Gece sıcaklık Sivas'ta 12, Kayseri'de 14 dereceye iniyor. Ege kıyıları biraz bulutlanacak. Muğla, Denizli, Afyonkarahisar boyunca bölgenin iç kesimlerinde kısa süre gök gürültülü yağış geçişi olacak. Manisa'da rüzgar kuvvetli. Akdeniz'de Isparta bölümü yağmurlu. Hissedilen sıcaklık Adana'da 40, Mersin'de 38 derece. Karadeniz'de Ordu, Artvin boyunca yer yer kuvvetli sağanak yağış var. Zonguldak 25, Samsun 27, Trabzon 26 derece. Doğuda Kars, Ağrı kesimi yağışlı. Erzurum 29, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da lodos sert. Gaziantep 35, Diyarbakır 38 derece. Hava durumu.
1: Müzik arası.

0: Merhaba, iyi geceler. Saat 24. Bugün yarında ikinci bölümdeyiz. İkinci saat dilimindeyiz. Bir telefon bağlantısıyla başlayacağız. İstanbul Sultanbeyli'de DAEŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenen polis ekipleri arasında çatışma çıktı. Operasyon yapıldı. Ayrıntıları alacağız İlkay Dikici'den. İlkay, nedir bilgiler?
1: Deniz Kilisoğlu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü bir çalışma vardı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin birlikte İstihbara Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucunda DAEŞ silahlı terör örgütüyle bağlantılı bir şebeke tespit edildi ve bu şebekeye operasyon düzenlendi. Yapılan bu operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. Bu operasyon sırasında o tespit edilen adresteki 21 yaşındaki bir kişinin, şüphelinin polislere ateş açtı. Ateş açması üzerine de çatışma başladı ve polis ekipleri misliyle karşılık verdi. Bu çatışma sırasında bir vatandaş yaralandı. Bu bilgiyi de İstanbul Valiliği paylaştı. İstanbul Valiliği konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşımda şüphelinin görevli polislerimize ateş açması üzerine karşılık verilmiş ve şüpheli Berkan Ç. etkisiz hale getirilmiştir denildi. Ve bu esnada bir vatandaşımız yaralanmıştır ifadeleri kullanıldı. Yaralı vatandaş da olay yerine gelen sağlık ekipleriyle ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Ardından hastaneye kaldırıldı. DAEŞ'e yönelik yürütülen bu çalışma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucunda bir kişi etkisiz hale getirildi. Bir şüpheli etkisiz hale getirildi. 21 yaşındaki Berkan Ç. Yürütülen bu operasyonda da bir kişi, bir vatandaş yaralandı. Deniz Kilisoğlu.
0: Polis ve DAEŞ bağlantılı olduğu belirlenen bir kişiyle yaşanan çatışmaya ilişkin ve operasyona ilişkin ayrıntıları İlkay Dikici paylaştı. Bu notları paylaştıktan sonra devam edelim. Silivri'de Alsu adlı gemiyle çarpışmanın ardından batan Tuğberk İmamoğlu gemisi ve 10 personeli arama çalışması sürüyor. Çalışmalara kıyı emniyeti ekipleri ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait fırkateynler de katıldı. TCG Akın gemisi de sonar tarama yapıyor. NTV ekibinden Ali Ablay ve Özgen Özel çalışmaları görüntüledi.
2: Alsu isimli ticari gemiyle çarpıştı. 11 dakika içinde Marmara Denizi'nin derinliklerine gömüldü. Tuğberk İmamoğlu isimli yük gemisini ve gemide bulunan 10 denizciyi arama çalışmaları sürüyor.
3: Çok geniş bir arazide süren çalışmalara 18 gemi, 5 helikopter katılıyor ve gördüğünüz üzere sahil güvenlik botları da bu çalışmalara eşlik ediyor. Arama kurtarma çalışmalarının ilk saatlerinden itibaren TCG Akın gemisi de bölgeye ulaştı ve arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. Kıbrıs'ta yaşanan kaza sonrası TCG Işın gemisi bölgeye ulaşmıştı. Aynı özelliklere sahip TCG Akın gemisi de şu anda Marmara Denizi'nde bir sonar tarama gerçekleştiriyor ve Tuğberk İmamoğlu isimli gemiye dair bir iz bulmaya çalışıyor. Çok geniş bir saha söz konusu. TCG Akın gemisi nokta atışı olarak bulmaya çalışıyor Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyi. Gemi 11 dakika gibi kısa bir sürede batmıştı ve tam olarak battığı nokta henüz tespit edilemedi. Burası 800 ile 1200 metre arasında değişen bir derinliğe sahip ve şu anda bölgedeki arama kurtarma çalışmaları 24 saat aralıksız olarak devam ediyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri de destek veriyor buradaki arama kurtarma çalışmalarına. Gördüğünüz gibi Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir uçak burada şu anda deniz üzerinde tarama gerçekleştiriyor.
2: Silivri sahilinde kurulan kriz masasında ise kayıp yakınlarının endişeli bekleyişi devam ediyor. Silivri açıklarının 18 mil güneyinde meydana gelen kazada Alsu gemisi Kocaeli'den Ali Ağa'ya, Tuğberk İmamoğlu gemisi de İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye gidiyordu.
0: Girne açıklarındaki gemi faciasında can kaybı ise 10'a yükseldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel'le bir basın toplantısı yaptı. Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı Cevdet Yılmaz. Kimlik tespiti için çalışmalar sürüyor.
4: Bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını ve yukarıya çıkarıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Usulünce, idari usuller gereğince kimlik tespiti yapıldıktan sonra bu kamuoyuyla paylaşılacaktır kimin naaşına ulaşıldığı. Bu şekilde vefat edenlerin sayısının 10'a çıktığını ifade etmek isterim. Diğer taraftan bu yapılan yoğun çalışmaların neticesinde başka naaşlara da ulaşılacağı anlaşılmıştır. Bununla ilgili gelişmeleri de ilgili kurumlar bu çalışmalar titiz bir şekilde tamamlandığında kamuoyuyla paylaşmış olacaklardır. Sağ olarak kurtarılan yolcularımızdan 131'inin tedavilerinin tamamlandığını ve taburcu edildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Şu anda hastanelerde sadece 2 hasta bulunuyor. Bunlardan biri yoğun bakımdaydı ama yoğun bakımdan çıkarılmış oldu. Şu an itibariyle aldığımız bilgi 2 hastamızın da hayati bir tehlikesinin olmadığı yönünde.
0: Tabii arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Girne Limanı'nda acı bir bekleyiş var. Kayıp yakınlarının artık tek umudu cenazelerine ulaşabilmek. Onlardan biri de faciadan kurtulan ama iki yakını hala kayıp olan Abdullah Demir. Demir, denizin ortasında yaşanan o can pazarını NTV ekibinden Melike Şahin ve Cüneyt Ali Horozalı anlattı.
5: Ben camın kenarında oturuyordum. Yanımda arkadaşlarım vardı, kardeşlerim vardı. Bir Mahmut Demir bana dedi, aa bak gemi parçalandı. Bir baktım öyle, bir arkadaşım daha da baktı. Gerçekten de parçalandığını gördüm, o parçanın koptuğunu gördük. Ondan sonra kaptan bir manevradan gemiyi orada söndürdü. Söndürünce de bir kişi oradan seslendi artık. Yelekleri giyin, gemi batıyor.
6: Abdullah Demir can pazarının yaşandığı gemiden kurtuldu ancak iki yakını kayıp. Mustafa Demir ve Mahmut Demir. Çalışmak için Hatay'dan Girne'ye gelmişlerdi. Mustafa Demir hamile eşini ziyarete gidiyordu, denizden çıkamadı. Hayattayken çekilen son görüntüleri gemiye binmeden hemen önce limanda kaydedildi.
5: O endişe, o korku... Hepsinin koşturması, koridorda birbirlerini yetiştirmesi, benim sadece gözüme çarpan orta kapı açıktı. Sular ayaklarıma değmeye başladı. Hemen alttan, koltuk altından yeleğimi aldım. Mustafa Demir de yeleğini aldı. Mahmut Demir zaten o milletin arasına geçerekten onu kaybettim.
6: Abdullah Demir çok sayıda yolcuyu da kurtardı.
5: Geminin sol tarafındaki kapıya doğru koştum. Giderken orada itişmeler başladı. Bir şekilde çoğu çıktı. Çoğu derken birkaç kişi çıktı. Gemi ondan sonra yavaş yavaş batmaya başladı. O geminin batması kapı kapandı. Orada çıkan bir kişi gövdesi içeride, başı dışarıda kaldı. Sıkıştı orada. Kapıyı açamıyor. Ben de bir demirlere, ondan sonra koltuklara tırmanaraktan bir şekilde o kapıyı belimden açtım. Sırtımdan açtım. Yaklaşık yani saymadım ama bir 50 kişi falan kapıdan çıktı. En son küçük bir kız geldi. Bir metre falan kaldı artık onu tutacak, onu da çıkaracağım. Ondan sonra gemi tamamen diklendi.
7: Çıkarabildiniz mi?
5: Hayır, çıkaramadım, düştü. Hepsi üst üste düştüler.
6: Faciadan kurtulanlar o anı tekrar tekrar yaşıyor.
5: Sonra sular yükseldi. Geminin içinde dalgalar oluşmaya başladı. O dalgalar geldiğinde cesetler veya canlılar. Canlı geldiğinde birkaç, ben 7-8 kişi orada çektim. Çıkardım. Bu zamana kadar en yaşadığım korkunç yaşantıydı.
6: Kayıp yakınları cenazelerine ulaşabilme umuduyla bekliyor.
5: Kurtardınız boş bu ya. Toprağı ağlamaktan daha iyi. Yani ben gidip de kardeşim mezarında dertleşecek bir şey istiyorum.
0: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada Fethi Kabir işlemi sonrası Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön inceleme tamamlandı. Ön inceleme raporu Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu'na da gönderildi. Denizolgun'un doktoru da yalan tanıklık suçundan gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla mezara açılan Arif Ahmet Denizolgun'un cenazesinden alınan kemik ve doku örnekleri üzerinde yapılan ön inceleme tamamlandı. Alınan örneklerde zehir ya da başka kimyasal madde olup olmadığı incelendi. Ön inceleme raporu savcılığa sunuldu. Elde edilen bulgularla 2016 yılındaki ölüme ilişkin bilgi ve belgeler değerlendirilecek ve Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Dairesi ölüm sebebine ilişkin kesin bir rapor sunacak. Denizolgun'un doktoru da yalan tanıklık suçundan gözaltına alındı. Doktor N de Bakırköy Adliyesi'nde dosya savcısına ifade verecek. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Dün Sözcü TV yayınına katıldı Özgür Özel. Gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğne başı kadar yer kalmadı dedi.
8: Bu hafta iki kez tokalaşma oldu. İkisi de gündem oldu. Bir tanesi rahmetli Cevdet Selvi'nin cenazesinde. Bir tanesi de adli yıl açılışında. Neler yazmadılar? Mesela diyor ki Özgür Özel butlana meşruiyet mi veriyor? Ya Özgür Özel'in butlana meşruiyet verdiğini iddia etmekle İsmet Paşa'nın asker kaçı aldığını iddia etmek aynı şeydir ya. Benim gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğnenin başı kadar yer kalmamış. Kalmamış. Neden kalmamış biliyor musun? Ben o kadar kolay affederim ki benim en yakınlarımın bana en çok kızdığı konuşudur. Ya hadi kinci olma da bana yapılanı kolay affederim. Ama namusuma, şerefime, memlekete bu yapılanı ömrüm boyunca ne ben affedeceğim ne arkadaşlarım affedecek. Toplu iğnenin başı kadar gönül dünyamda yer yok. Bu mesele öyle affedilir bir mesele de değil.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cezaevinde bulunan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu iddianamenin bir an önce yazılması gerektiğini söyledi. CHP lideri İzmir programının ikinci gününde önce vatandaşlarla kahvaltıda buluştu. Onların sorunlarını dinledi. Daha sonra da Buca Ceza İnfaz Kurumu'na gitti. Tutuklu bulunan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti. Sonrasında bir açıklama yaptı. Adaleti savunuyorsanız kişiler neyle suçlandıklarını en azından bilmeliler diyerek iddianamenin bir an önce hazırlanmasını istedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon yapıldı. Aralarında daire yöneticilerinin de olduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Suçlamalar çeşitli ihalelere fesat karıştırıldığı yönünde.
9: Bazı ihalelere fesat karıştırıldı ve kamu zararına yol açıldı. İBB Başkanlık Konutu'na yönelik malzeme alımı sırasında da çeşitli usulsüzlükler yapıldığı iddia edildi. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor. Bu süreçte İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği ile bilirkişi raporunun da dikkate alındığı belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 14 gözaltı kararı verildi. Mali Şube polisleri tarafından eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Gözaltına alınan 12 isim arasında İBB Satın Alma Daire Başkanı Mustafa Sökmen, İşletmeler ve Kent Lokantaları Şube Müdürü Ali Toy, İBB Mali İşler Eski Daire Başkanı Neslihan Vural ve İBB Zabıta Destek Hizmetleri Şube Müdürü Gökhan Fırtına da var. Öte yandan bir şüphelinin yurt dışında bulundu. Bir diğer şüphelinin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu bildirildi. Gözaltına alınanlar arasında Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ekrem Baki de bulunuyor.
10: Sibel Tan Çetinkaya.
9: 5 Eylül'de Üsküdar Belediyesi'nde düzenlenecek başkan vekilliği seçimi öncesinde belediye başkan yardımcıları Amine Cansu Çelik ve Mithat Özdemir de gözaltına alınmıştı. İstanbul Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. Valiliğimizin toplantı tarihini bir siyasi partiye seçimde avantaj sağlayacak şekilde belirlediği yönünde iddialar seçim sürecini manipüle etmeyi amaçlamaktadır denildi. Seçimin planlandığı şekilde 5 Eylül Cumartesi yapılacağı açıklandı.
0: Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret soruşturması başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Buna göre soruşturmanın sebebi Davutoğlu'nun sosyal medyada yer alan ve Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeleri. Başsavcılık eski başbakan ve feshedilen Gelecek Partisi'nin genel başkanı Davutoğlu'na Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını bildirdi. Açıklamada soruşturma ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde titizlikle sürdürülmektedir ifadesi de yer aldı. Davutoğlu'nun 7 Eylül pazartesi günü şüpheli sıfatıyla ifade verileceği öğrenildi. İstanbul Esenyurt'ta bir site otoparkında çıkan yangın neredeyse faciaya yol açacaktı. Balkonlardan çıkarak apartman boşluklarında metrelerce yükseklikte kurtarılmayı bekleyenler oldu. 37 kişi itfaiye merdivenleriyle kurtarıldı.
9: Kimileri pencerelerin önünde, kimileri ise başka çare kalmayınca apartmanın dışında daracık bir boşlukta kurtarılmayı bekledi. Yüksekten düşerek ölüm tehlikesini göze aldı. Bu anlarda dairelerden dumanlar üzerlerine doğru geliyordu. Korku dolu anlar yaşandı.
11: Adamlar yangından dolayı çocuğuyla beraber diğer tarafına geçmişler. Çok zor durumlar.
9: İstanbul Esenyurt'ta bir sitenin otoparkında çıkan yangın az daha can kayıplarına neden olacaktı. İtfaiye merdivenleri devreye girdi. Mahsur kalan 37 kişi kurtarma operasyonuyla tahliye edildi. Aralarından 27'si dumandan etkilenmişti. Ambulanslar hazır bekliyordu. İlk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Hastaneye sevk edilenler oldu. Yangın söndürüldü. Alevlerin söndürülmesinin ardından otoparkın büyük zarar gördüğü, bazı araçların küle döndüğü görüldü. Dumanların apartman boşluğundan üst katlara yayıldığı değerlendiriliyor. Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeler sürüyor.
0: Şanlıurfa'da bir grup kaçak elektrik kullanmak için Trofa merkezini bastı. Bir güvenlik görevlisini darp etti. Ekipler saldırganları yakalamak için güvenlik kamerası kayıtlarını inceliyor.
6: Kaçak elektrik kullanmak için Trofa merkezini bastılar, güvenlikçiyi darp ettiler. İki hatta müdahale ettiler. Olay Şanlıurfa'nın Biranşehir ilçesinde yaşandı. Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre çoğu tarımsal sulama abonelerine enerji sağlayan Trafo merkezi saldırıya uğradı. Yüzlerini kapatan grup önce güvenlik görevlisine darp etti. Ardından yüksek gerilimin bulunduğu tesise izinsiz girdi. Saldırganlar kaçak elektrik kullanmak amacıyla iki hatta müdahale etti. Hem kendi hayatlarını hem de bölgenin enerji arzını tehlikeye atan grup daha sonra bölgeden uzaklaştı. Ekipler saldırganların kimliğini belirlemek için güvenlik kameralarının kayıtlarını inceliyor. Şebekenin işletme düzenini bozan müdahalelerin enerji kalitesini düşürdüğü ve borcunu düzenli ödeyen aboneleri de mağdur ettiği belirtildi. Dicle Elektrik, can güvenliğini ve enerji arzını tehdit eden yasa dışı müdahalelere karşı hukuki mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini açıkladı.
0: Karaman'da kaldırımda yürüyen bir kadının önüne PVC kapı düştü. O anlarda güvenlik kamerası kayıttaydı. Olay Tahsin Ünal mahallesinde yaşandı. İş merkezinin yangın çıkış kapısı bilinmeyen bir sebeple yerinden çıktı. PVC kapı yaklaşık 7 metre yükseklikten kaldırımda yürüyen kadının hemen önüne düştü. Ayağından yaralanan kadın çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. İstanbul'da düzenlenen operasyonda 143 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotik ve istihbarat şube ekiplerinin çalışmaları sonucunda Esenyurt'ta bir araç ve iş yerine operasyon yapıldı. Aracı kullanan kişi böyle yakalandı. O anlarda kamera kayıttaydı. Operasyonda 5 şüpheli de ayrıca yakalandı. Aramalarda poşetlere ve çeşitli paketlere gizlenmiş 143 kilogram uyuşturucu bulundu. Zanlılar emniyete götürüldü. Bu bölümde bir canlı konuğumuz olacak. Sporda gündem yoğun. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'yı 3-1 eleyerek yarı finale çıktı. Ay Yıldızlılar cumartesi günü Sırbistan'la finale çıkmak için mücadele edecek. Aynı gün futbolda önemli bir müsabaka var. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini izleyeceğiz. Tüm bu konuları Lig Radyo yayın koordinatörü İlker Duralı ile konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza.
12: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Şimdi bir hatırlatmayı da yapalım izleyicilerimiz için bu arada. Sohbete başlamadan önce Gürkan Ak bildirmişti 23 bülteninde. Aynı gün olacağı için hem derbi hem yarı final müsabakası bir saat öne alınmış durumda kadın milli voleybol takımının maçı. Türkiye Federasyonu'nun talebiyle, çünkü biraz da İstanbul'da o hem güvenlik hem bir taraftan ilginin dağılmaması açısından, iki maçı da takip edebilmesi açısından izleyicilerin, ve kabul gördü. Dolayısıyla saat 16'da başlayacak maç, 17'de değil. Bunu bir kez daha hatırlatmış olalım. Şimdi filenin sultanlarını konuşacağız. Almanya karşısında sizce nasıllardı performansı? Sanki Santarelli biraz memnun değildi. Hatalar yapıldığını da kabul etti ama siz nasıl izlediniz?
12: Tabii bir teknik direktör, bir koç, herhangi bir takım, ister voleybol olsun, ister futbol, handbol, bireysel sporlar, antrenörler hiçbir zaman yetinmezler performanstan. Her zaman daha fazlasını ister. Çünkü her zaman daha fazlasının, daha iyisini yapılabileceğine inanırlar ki bu takımı düşündüğümüz zaman da hakikaten bugün ortaya koyduğu performansın çok çok üstüne çıkabilecek bir takıma sahibiz. Bu bir gerçek.
0: Biraz altında bugün kaldılar değil mi?
12: Evet, yani şöyle söyleyeyim. Belki alışılageldik performans, bazı bireysel performanslar alışılageldik performanslar değildi. Biraz daha fazla basit hata yaptık belki de. Biraz daha hücum organizasyonlarına doğru pas tercihleri yapamadık ama sonuç itibariyle her sporda olduğu gibi bu sporda da, voleybolda da bu cümleyi çok rahatlıkla kullanabiliyoruz. Önemli olan böyle kendi performansının çıtanın altında oynadığı zaman da kazanabilmek. Bu milli takım zaten hep bunu yaptı.
0: Evet. Yani
12: zaman zaman oynuyor, zaman zaman kötü oynuyor. Çok kötü oynadığı maçlar da oluyor. Kaybettiğimiz maçlar da oluyor. Ama bu takım her zaman daha fazlasını zorluyor. Daha fazlasını çıkabileceğini hissettiriyor. Ki yani muhtemelen yarınki yarı final, cumartesi günkü yarı finalle birlikte de bunu biraz daha yine göreceğiz. Yani bizim gibi takımlar, Türkiye'nin artık voleyboldaki yerini düşününce çok üst segment, üst seviye bir takımdan bahsediyoruz. Böyle takımlar o yarı finalde falan o şeyi açarlar. O winner karakteri açarlar. Buraya gelinceye kadar çok açamadan geçirdiğimiz yarı finaller oldu, finaller oldu. Ama artık o eşiği de açtık. O yüzden cumartesi günü Almanya maçının çok üstünde bir performans olacağından eminim. Ha, oyun bu. Karşı tarafta da çok iyi bir oyuncu grubu bizi bekliyor olacak ki zaten en böyle sık sık karşı karşıya geldiğimiz ülkelerden bir tanesi Sırbistan. Zaten yendiğimiz takdirde çok İtalya olacak gibi görünüyor. Evet. Hep karşı karşıya geldiğimiz ülkeler zaten. Ondan sonra da kısmını tabii ki bakıyoruz ama Almanya maçı, evet, biraz daha ben de izlerken aynı duygular geçti. Tabii Santarelli gibi teknik açıdan çok bakıp değerlendiremiyorum. Onun seviyesini asla olayı analiz edemeyiz ama benim de aklımdan hani bugün biraz daha beklentilerimizin altında kaldık ama o kadar iyi bir takım ki yine de yetti.
0: Şimdi Sırbistan'ı soracağım ama Eda Erdem'i grup bölümünde göremedik. Ama bir taraftan da bakıldığı zaman Azerbaycan ve Almanya maçlarıyla birlikte takıma döndü. Kaptan ne kattı sizce bu maçlarda?
12: Ya şöyle, Eda Erdem zaten yetenek olarak, yani performans olarak hala birçok kişinin herhalde hemfikir olduğu bir şekilde birçok sporcunun kariyerini bitirme noktasına geleceğini düşünüyor. Gelmeyi tasarlayacağı bir yaşta hala en üst seviyede performans ortaya koyuyor. Ama Eda Erdem'i sadece performansıyla, işte o tek ayak smaçlarıyla ya da işte bloklarıyla falan yorumlayamayız. Eda Erdem kulübede olduğu zaman takımın bütün haleti, rüyesi değişiyor. Yani o hani kaptan kavramını, o eski tarz kaptan tavrını, o futbol örnek verirsek o 50'lerde, 60'larda, 70'lerdeki özellikle yıllarda o kaptanın bütün takım üzerinde çok başka bir aurası olurdu. Eda Erdem öyle bir kaptan. Yani hiç oynamasa, sadece kenarda dursa bile, yani ki öyle maçlar da oynadı. Eda Erdem Fenerbahçe'de de öyle maçlar oynadığı oluyor. Zaman zaman sakatlığı oluyor. Oyunda süre almıyor. Ama yine de kenarda oluyor. Çünkü onun oyuncularla iletişimi, oyuncuların onun varlığıyla beraber özgüveninin artması, onun varlığıyla beraber muhtemelen daha güvende hissetmeleri, kimilerine göre işte Eda ablası, kimilerine göre Eda'nın orada olması, kaptanın orada olması çok başka bir duygu. Onu özellikle salonda izlediğimiz zaman çok net hissedebiliyoruz, o şeyi, enerjiyi, o takımın Eda'yla olan bağını. O yüzden Eda Erdem, evet, yani sonuçta dinlendirilerek hep kullanıyor Santarelli onu. Fenerbahçe'de Reza dediğimiz gibi bu şekildeydi. Ama ben hep söylüyorum, yani bir gün milli takım kariyerine illaki son noktayı koyacak. Voleybol kariyerine son noktayı koyacak. Ama öyle bir önemi var ki, yani otursun orada. Hani kenarda otursun. Eminim hiç kimse itiraz etmez. Herkes de hatta buna evet oyu verir. Çünkü dediğim gibi takımı hep pozitif etkileyen birisi. Birisi düştüğü zaman hemen onu yukarı kaldıran birisi. Sürekli oyuncularla konuşuyor. Sürekli onlara yardımcı oluyor. Bunu çok net bir şekilde görüyoruz izlediğimiz zaman. O yüzden Eda Erdem sadece hani skora işte ya da oyuna katkı veren birisinden çok daha öte, hakikaten çok net, çok klasik, old school denilen, takım üzerinde inanılmaz hakimiyeti ve aurası olan bir kaptan figürü.
0: Kaptanlar bunun için vardır aslında ama çok azı da belki tarihe geçer. Eda bu anlamda son derece önemli bir isim. Saygıyı, sevgiyi bir arada barındıran bir isim Eda Erdem.
12: Bütün sporlara baktığımız zaman, yani futbol üzerine tabii çok konuşulur her zaman, biliyorsunuz, özellikle kaptanlarda. O eski tarz, işte şimdi evet, Eda'da da anlatmış, tarz şeyi, figürü çok kalmadı. Çok fazla sirkülasyon var çünkü gün dünyası bir tüketim elinde ve o tüketim sporda da var. İnsanlar yüzlerden sıkılıyor, insanlar isimlerden sıkılıyor. O yüzden kaptanlar da çok uzun süredi kalamıyorlar. Ama Eda öyle değil. Eda hakikaten bunu inanılmaz başardı. Çok az sporcu. Evet, önemli, çok az sporcu nasıl olacak bir şeydir bu.
0: Peki şimdi önümüzdeki maçlara bakalım. Sırbistan, artıları eksileri neler? Neye dikkat etmeliyiz?
12: Ya aslında burada tabii, aslında her zaman blok burada çok çok önemlidir. Savunma özellikle doğru servis kullanırken karşı tarafta doğru isme topu gönderebilmek çok çok önemli. Çok başa baş geçecek bir karşılaşma. Yani 3-0 kazansak bile setlerin öyle çok ucu ucuna bittiği bir maç bizi bekliyor dersek herhalde yanlış olmaz. Ki geçtiğimizler Viyana'da de keza buna benzer karşılaşmalar oynadık. Tam böyle artık bizim dengimiz, bizim seri, tabii çok iyi bir takımız. Bu bir gerçek ama Sırbistan da çok iyi bir takım. Çok iyi bir gelenek. İtalya keza aynı şekilde. Polonya bir diğer yarı finalist. Onlar da aynı şekilde. Hani finalde de inşallah kaldığımız takdirde oynayacağımız ekiplerden bir tanesi. Aslında en önemli şey oyun konsantrasyonu. Zaman zaman bu Almanya maçında da yaşadık. Bir oyun içerisinde bir konsantrasyon düşüşleri oluyor sporcularımızda. Bu çok yüksek ihtimal şundan diye düşünüyorum ben. İlk maçlardan itibaren hep gerçekten net favori olarak, yani bizim serimizin bir tık altında, iki tık altında, üç tık altında olduğunu bildiğimiz takımlara karşı oynadık. Zaman zaman bu gibi karşılaşmalarda konsantrasyon sıkıntısı yaşayabiliyor. Bütün takımlar, bütün segment takımlarda bu olabiliyor. Biraz onu da yaşamış olduk diye düşünüyorum. Cumartesi günü bir kere en başta basit hatalarımızı minimuma indirmemiz gerekiyor. Servis hatalarından tutun, manşetlerde tabii ki çok çok önemli burada. Ve tabii ki rakibi smaçlarını engellerken çıkartacağımız bloklar, savunmamız burada yine çok çok önemli bir faktör ortaya koyuyor ki genelde de bu tarz karşılar, bu seviye rakiplere karşı biz hep yaptığımız muazzam savunmayla zaten galibiyete ulaştık. Muazzam savunmalarla Avrupa şampiyonu olduk. Ben cumartesi yine onu aynı seviyede izleyeceğiz diye düşünüyorum.
0: Sözlerinizden daha önceki sorulara verdiğiniz yanıtlardan bir Türkiye-İtalya finali göreceğiz gibi anlıyorum. Beklentiniz o yönde gibi anlıyorum, yanlış mı?
12: O yönde. Evet, ya şöyle, Polonya birkaç senedir çok iyi yatırım yaptı. Mesela kulüpler seviyesinde de yaptılar ama kulüpler seviyesinde istedikleri noktaya gelemediler. Biz çok iyiyiz. İtalya zaten çok çok iyi seviyede. Oraya kafayı sokamadı çok Polonya takımları ama milli takım seviyesinde iyi, onu aldılar karşılığını. Yani son 4 senedir falan onlar da voleybolda gerçekten çok iyi bir noktaya geldiler ve işte ta 2003'teki o meşhur finalde bizi yenmişlerdi Polonya. Yani yeniden o seviyeye gelmek üzere. Ama orada favori İtalya tabii ki. Yani sonuçta şu anda dünyanın en iyi 3 takımı sayın deseniz birçok kişiden kişiye sıralaması değişir. Bize göre Türkiye'dir, İtalya'dır, Sırbistan'dır. Yani bu ülkeler Avrupa'da çok güçlü. Polonya bu seviyeye çok yaklaştı ama İtalya'yı yenebileceğini zannetmiyorum yine de ki tabii oyun bu. Oyunda her şey her zaman mümkündür. Ama ben İtalya'nın kazanacağını düşünüyorum. Evet, bir artık alışık İtalyanlarla rekabet içerisinde olmayı, böyle final seviyesinde böyle bir ezeli rakip durumuna geldiler. Sporda böyle rekabet, böyle hikayeler güzeldir. Bunlar tarih boyunca hatırlanan rekabetler olarak hafızalara kazınır. Öyle bir Türkiye-İtalya rekabeti de kadın voleybolunda bence tarihe adını yazdırma yolunda ilerliyor. O yüzden de biraz işin bu kısmından, hikaye kısmından da ben bir Türkiye-İtalya finali istiyorum açıkçası.
0: Peki. Şimdi futbola geçelim biraz da. Bir de derbi var cumartesi günü Fenerbahçe-Beşiktaş arasında. Nasıl bir maç bekliyorsunuz?
12: Valla genelde hep Beşiktaş, Fenerbahçe, işte Fenerbahçe Beşiktaş daha doğrusu bu yeni, yani bu hafta oynayacak olan sırayla Fenerbahçe'nin sahasında her zaman bize güzel şeyler vaat etmiştir. Bazen tam o beklentileri karşılayamamıştır ama İstanbul'un 3 derbisi açısından baktığımızda bize futbol keyfini her zaman Fenerbahçe Beşiktaş derbisi verir. Şimdi Beşiktaş'ın oyun anlayışına baktığımızda, Fenerbahçe'nin özellikle hücum organizasyonlarındaki potansiyeline baktığımızda, orta sahadaki direncine, gücüne baktığımızda yine böyle çata çat, muhtemelen yüksek tempolu, gol olur olmaz oyun bu. Vurursun, bugün şanssız günündesindir, bir türlü girmez. Ama yine hafızalarda yani ne maç oldu diye hatırlanacak bir derbi olacak diye hem umuyorum hem de bekliyorum.
0: Peki şimdi Sarı Lacivertlilerde tabii Talisca ile yollar ayrıldı. Bu sezon takımın herhalde en çok skor katkısı veren oyuncusuydu. Evet. Marco Asensio'nun yine durumunda belirsizlikler var. Evinde oynayacak Fenerbahçe ama bu oyuncuların eksiklikleri zorlar mı, ne dersiniz?
12: Ya şöyle, tabii artık Talisca hani gitti, yani birisinden feragat etmesi gerekiyordu Fenerbahçe'nin. Talisca'dan feragat etti. Artık ona Talisca'sı, bütün sezona Talisca'sı devam edecek. Ama Asensio'nun yokluğu tabii ki önemli. Eğer oynayamayacak durumda olursa, bilmiyorum, son dakikalarda her zaman bu tarz şeyler biraz saklanır. Pek sır vermemeye çalışır kulüpler. Ama Asensio'lu Fenerbahçe ile Asensio'suz Fenerbahçe tabii ki fark edecektir oyunda. Bu bir derbi. Derbide iki teknik adam da, İtalyano belki bu konuda biraz daha yani çok taviz vermeyen bir görüntüde gözükse de, üst segment karşılaşmalarda o da zaman zaman o çok talepkar oyunundan biraz daha beklentilerini aşağı çektiği oyuna doğru gidebiliyor. Biraz daha frenli, biraz daha kontrollü. Orta sahaları daha kalabalık tuttukları, defansif anlamda orta sahaları daha ön planda tuttukları bir oyuna doğru yönelebilirler. İşte Asensio'nun olmayacağı bir ihtimalle muhtemelen İsmail Hoca, İsmail Genduzi ve Kante üçlüsünü kullanacaktır. Özellikle de Beşiktaş'ın sahada çok dinamik, çok hızlı olmasını düşündüğümüzde belki de Asensio oynayabilecek durumda olsa bile A planı olarak İsmail Hoca böyle çıkar diye düşünürsek çok yanlış olmaz. Böyle bir 11 olabilir İsmail Hoca'dan. Ama tabii bu 11'in de üretkenliği o zaman nasıl üretmek diye bir işareti çıkar. O zaman iş belki de İrfan Can'ı Asensio pozisyonunda, yine Asensio'nun oynamayacak ihtimaline karşı konuşuyorum. O zaman İrfan Can Kahveci'yi o noktaya doğru çekebilir ki o 8 numara dediğimiz pozisyonda, 10 numara dediğimiz pozisyonda İrfan Can oynamayı sever. Zaten Kayın'da özellikle orada çok önemli. Orada göze battı, orada ön plana çıktı. İşte Manchester United karşısında oynadığı o akıllarda kalan maçı da yine o mevkide oynamıştı. Öyle bir yola da gidebilir. Orada biraz tabii ki ikisinde de farklı mesajlardır. Biraz daha savunmacı orta sahaya çıktığınız zaman ya ben buradan önce bir kaybetmemeyi düşünüyorum duygusu hakim olabilir. Oyuncularda ve tribüne etkisi olarak. İrfan Can'la başladığınız zaman ben klasik oyunumu oynayacağım. Bu derbiyi daha ofansif, daha kazanma yönelik bir duyguyla oynayacağım ilk dakikadan itibaren diye mesaj verirsiniz. Orada bakın İsmail Hoca başka bir sürpriz de yapabilir. Derbilerde teknik direktörler hep severler sürpriz yapmayı. İsmail Hoca da bir sürpriz yapabilir tabii ki. Beşiktaş'ın ise yani evet, biraz daha bak, net.
0: Beşiktaş biraz moral olarak geçen hafta epey keyiflendi. Dolayısıyla o moral üstünlüğünü devam ettirebilir mi?
12: Tabii yani güzel bir maç oynadı. Farklı bir galibiyet elde etti. En önemlisi Vlahovic'in attığı gollerden öte oyundaki varlığı, oyun oynama güdüsü, oyunda sürekli kendisini göstermesi, oynadığı oyuna vermek için sürekli üzerine düşen rolü oynadı. Bence yaptığı hat-trick kadar iyiydi Vlahovic. İki takım da pozitif modda. Tabii ki Talişka'nın gidişi biraz tartışma yarattı Fenerbahçe'de ama işte Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Ligde bir mağlubiyetle başladı ama şimdi karşı Samsun Spor deplasmanından galibiyetle döndü o sonrasında. Yani toparladı kendisini. Beşiktaş bir Alanya mağlubiyeti yaşadı ama şimdi onlar da gayet pozitif modda sizin de dediğiniz gibi. Yani bir Fenerbahçe Galata, Fenerbahçe Beşiktaş derbisi iki takımın da mutlu bir mutlu hormonuyla sahaya çıkacağı bir karşılaşma olacak. Biraz takımı frenleyebilir dediğim gibi. Yani Beşiktaş'ın normalde iç sahada gördüğümüz o baskılı oyunun hatta deplasmanda da Alanya Spor karşısında çok net oynadı bu oyunu. Özellikle ilk yarıda, ikinci yarıda değil. Bu oyundan bir daha düşük bir tempoda belki oynatabilir takımını. Ama yine de çok böyle bekleyen, çok böyle Beşiktaş beklemiyor. Eğer bu üstte bir seviyede oynatırsa ama zaten biz de maçı izlerken böyle zevkten böyle oh ne maç oluyor bir o kalede bir bu kalede diye keyifle seyrediyor oluruz gibi geliyor bana ki o zaman evet. Fenerbahçe takımı da bir oyuna ayak uydurmaya müsait bir bence oyuncu grubu var. Beşiktaş öyle oynamaya kalkarsa Fenerbahçe de buna ister istemez bir cevap verebilir. O zaman iş daha da keyifli ve öngörülemez bir noktaya doğru gidebilir açısı maç.
0: Takımlar mutluluk hormonuyla sahaya çıkacaklar dediniz. İzleyiciler açısından da hormonun arttığı bir maç olsun diyelim. Keyifle izlensin. Çok teşekkürler.
12: Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Lig Radyo yayın koordinatörü İlker Duralı ile konuştuk. Devam ediyoruz. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı dün İstanbul'da yapıldı. Özellikle Suriye konusunda verilen mesajlar önemliydi. Ayrıntılarına bakalım.
13: Türkiye, Suriye'nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine, kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine ve Suriye halkının huzur ve refahına yönelik desteğini sürdürmeye devam edecektir.
6: Milli Savunma Bakanlığı Suriye'de Fırat Nehri üzerinde Yüzer Köprü projesinin tamamlandığını hatırlattı. Ankara'nın Suriye'ye yönelik desteğinin sürüceği vurgulandı. Suriye'de SDG-YPG'nin fesih kararını değerlendiren bakanlık, sürecin yakından takip edildiğine vurgu yaptı. SDG'den ayrılanların Türkiye'ye gideceği iddiası da yalanlandı.
14: Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve tek devlet, tek ordu anlayışının güçlendirilmesi kapsamında yürütülen fesih süreci tarafımızdan titizlikle takip edilmektedir. Bu kapsamda SDG mensubu yabancı unsurların Suriye'den ayrılacağı ve bir kısmının Türkiye'ye geleceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.
6: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı, Baykar'ın İstanbul'da bulunan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde düzenlendi. Bakanlık, İngiltere'de imzalanan Eurofighter tedariki kapsamında pilotların uçuş eğitimlerine 7 Eylül'de başlanacağını bildirdi. Türk pilotlar 8 ay sürecek uçuş eğitiminin ardından 3 aylık öğretmen pilot eğitimi alacak. Türk Deniz Kuvvetleri ile Somali Ulusal Silahlı Kuvvetleri, Somali açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan yük gemisini ortak operasyonla kurtarmıştı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İki ülke arasında imzalanan anlaşmalar çerçevesinde Somali makamlarına gerekli destek sağlanmıştır. Deniz haydutlarının gemiyi terk etmesi sağlanmış ve söz konusu gemi kurtarılmıştır ifadeleri yer aldı.
0: Suriye, Hürmüz Boğazı'na alternatif petrol güzergahı olmaktan daha fazlasını istiyor. Yeni yönetim Orta Doğu'nun ticaret merkezi olmayı hedefliyor. Ama bir önemli proje Irak'ın Basra kentiyle Banyas arasında, Suriye'nin Banyas limanı arasında inşa edilmesi planlanan petrol boru hattı var. Ve diğer ticaret rotaları ile ilgili çalışmalar da var. Bütün bu gelişmeleri Washington Post gazetesi yazdı. Ayrıntılarına bakalım.
6: Hürmüz Boğazı'nın İran Savaşı nedeniyle 6 aydır kapalı olması, petrol sevkiyatı için alternatif güzergah arayışını beraberinde getirdi. Akdeniz kıyısındaki Banyas Limanı'yla Avrupa'ya erişim imkanı sunan Suriye'nin yeni yönetimi, kendini Hürmüz'e alternatif olarak sunuyor. 18 aylık Şara yönetimi, ülkeyi diğer ürünler için de nispeten istikrarlı bir karayolu koridoru olarak tanıtıyor. Petrolün bulunmasından çok önce ticaret yollarının kavşağında yer alan ülke, Orta Doğu'nun ticaret merkezi olmayı hedefliyor. Hükümetler ve enerji tedarikçileri bu fikre sıcak bakıyor. Irak'ın güneyindeki Basra kentinden Banyas'a günde 2 milyon varil ham petrol taşıyacak bir boru hattı planlanıyor. Trump yönetimi Temmuz'da boru hattına desteğini açıklamıştı. Amerikan Chevron ve Fransız Total petrol şirketleriyle Suriyeli ve Katarlı yatırımcıları içeren bir konsorsiyumun bu ay nihai sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Konsorsiyumun ortakları boru hattının güvenliğinin nasıl sağlanacağını görüşüyor. Boru hattının insansız hava araçlarıyla izlenmesi gibi seçenekler ele alınıyor. Suriye Petrol Şirketi, Amerika Birleşik Devletleri'nin de güvenlik desteği sağlayacağını açıkladı. Washington Post gazetesine göre boru hattının Katar'a uzatılması için de Doha'dan yatırımcılarla görüşmeler yapılıyor. Analistlere göre boru hattı, Hürmüz'den uzaklaşmak isteyen Kuveyt gibi Körfez'deki diğer petrol üreticilerde de cazip gelebilir. Katar, Suriye üzerinden Banyas limanındaki tankerlerde sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyacak başka bir boru hattının inşasına da sıcak bakıyor. Washington Post, Suriye'nin Türkiye ve Suudi Arabistan'la Osmanlı'dan kalma Hicaz demiryolu hattının rehabilitasyonu için anlaşma imzaladığına da dikkat çekti. Suriye ve Irak'ta Körfez'den Avrupa'ya kamyonla mal taşınmasını kolaylaştıracak anlaşmaları imzaladı. Aslında boru hattı için düşünülen Basra-Banyas güzergahı Nisan'dan bu yana kullanılıyor. 5000 devasa petrol kamyonu iki kent arasında mekik dokuyor. Kamyonlar konvoy halinde Irak petrolünü Akdeniz limanına taşıyor. 1600 kilometre uzunluğundaki 5,7 milyar dolarlık boru hattının 2,5 yılda tamamlanması bekleniyor. Basra-Banyas boru hattından akacak petrol, Hürmüz'den gemilerde geçen petrolün tamamını karşılamayacak. Ancak petrol ihracatçılarına ciddi bir alternatif güzergah sunacak.
0: Ankara-Atina hattında önemli bir görüşme yapıldı. Bunun ayrıntılarını da paylaşalım. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Yunanistan'ın başkenti Atina'da Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanı Demiris'le görüştü. Güvenlik kaynaklarından alındı bilgi. Kalın, Demiris'le geçen hafta Atina'da bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Sorunların çözümü için atılabilecek adımlar değerlendirildi. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin Ege ve Batı Akdeniz, NATO güvenliği, istihbarat işbirliği, terör, organize suçlar, yasa dışı göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele alanlarında kritik önemde olduğu vurgulandı. İki ülke arasında terör ve organize suç gruplarıyla mücadele konusunda son dönemde yakalanan ivmenin artarak devam etmesi ve stratejik boyuta taşınması gerektiği konusunda ortak karara varıldı. Kalın ve Demiris, ikili ve bölgesel konularda servisler arasında yakın işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı. Nepal'in Çin sınırını vuran sel ve heyelan felaketinde bir hafta geride kaldı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. İki ülkede yaşamını yitirenlerin sayısı 1280'i, kayıpların sayısı ise 5620'yi aştı. Nepal ordusu çeşitli santrallerden 900 işçinin naaşını aramak için tünellerde çalışma yürütüyor.
15: Nepal ve Çin su dolu tünellerde, dağ zirvelerinde, nehrin yutup alt üst ettiği alanlarda çalışıyor. Yaşamını yitirenlerin naaşlarına ulaşmak için arama çalışmaları sürüyor. Nepal'in Tibet sınırında selin ardından bazı barajların patlamasıyla çok sayıda kişi yaşamını yitirmişti. Çin'in Girong limanına yaklaşık 10 kilometre mesafede yer alan baraj başta olmak üzere çeşitli baraj çalışanlarının tünellerde sıkışmış olabileceği tahmin ediliyor. Nepal ve Çin kayıp 900 çalışanı aramak için su dolu tünellerde çalışmalarını sürdürüyor. Güney Kore, Çin ve Hindistan başta olmak üzere çok sayıda ülke arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için Nepal'e ekip gönderdi. Yetkililer hayatta kalanlara ulaşma ihtimalinin zaman geçtikçe azaldığını söyledi. Kayıplar için umutlar sönerken aileler, Hindu inancına göre 8 gün boyunca naaşı bulunamayanlar için geleneksel tören düzenledi. Bölgede yardım ulaştırılamamış mahalleler de var. Nepal yetkilileri Trişuli Nehri'nin yuttuğu Bidrun Dağ köylerinde yıkımın büyük olduğu mahallelere ulaşamadı. Geçici teleferikler kuruldu. Mahalleli bir hafta sonra böyle tahliye edildi.
0: Çin hükümeti ülke içinde tüketimi artırmayı hedefliyor. Bu hedef için birçok düzenleme ve teşvik hayata geçirilecek. 2030 yılına kadar 8,5 trilyon dolarlık bir harcama bekleniyor.
6: Çin 2030'a kadar 8,5 trilyon dolarlık tüketim harcaması hedefliyor. Çin Ticaret Bakanlığı, tüketim mallarına yönelik harcamaları artırmak amacıyla yeni tedbirler açıkladı. Eylem planına göre 2030 yılına kadar otomobil, ev aletleri, iletişim ekipmanı ve hazır giyim gibi sektörlerde satış hacmi korunacak. Tüketimi artırmak amacıyla otomobil tüketiminin sanayi zinciri boyunca genişletilmesi, yaşlılara ve çocuklara yönelik ev uygulamalarının artırılması öngörülüyor. Mal tüketimini teşvik etmek amacıyla dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcamaların artırılması, günlük tüketim ürünlerinin kalitesinin yükseltilmesi, özel nitelikli ürünlerin tüketiminin desteklenmesi ve üst segment ürünlere talebin geliştirilmesi amaçlanıyor. Çin Ticaret Bakanlığı verilerine göre Temmuz'da akıllı robot satışları %95, kamera satışları %24,7 ve robot süpürge satışları %19,4 arttı. Yeni enerji araçlarının otomobil pazarındaki payının ise %65,1'e yükseldiği bildirildi.
0: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen G20 İnovasyon Bakanları toplantısına katıldı. Bakan Kacır, G20'de Türkiye'nin yapay zeka yol haritasını anlattı.
16: G20 İnovasyon Bakanları toplantısı vesilesiyle Amerika Birleşik Devletleri'ndeyiz. Burada özellikle yapay zekanın geleceği, yapay zekanın tüm sektörler üzerinde, kamu yönetimi ve sosyal yaşam üzerinde oluşturacağı etkiler, bütün bu süreçlerin nasıl yönetileceği, bu süreçlere ilişkin standartların nasıl belirleneceği ve uluslararası işbirliklerinin nasıl gerçekleştirileceği konularını ele alıyoruz. 2026-2030 yapay zeka eylem planını hayata geçiriyoruz. Eylem planının ana unsurları fark et, istifade et, üret ve yönet. Bu hedefler doğrultusunda 2 yıl içerisinde 5 milyon vatandaşımıza yapay zeka eğitimleri vereceğiz. 100 bin yapay zeka uygulama profesyoneli, 10 bin yapay zeka uzmanı yetiştireceğiz. Özellikle kamu veri setlerinin geliştiricilere açılmasını sağlayacağız ve böylelikle Türkiye'de farklı alanlarda yapay zeka odaklı katma değer üretecek projelerin hızlanmasını sağlayacağız. Özellikle HIT30 programıyla veri merkezi ve yapay zeka yatırımlarını hızlandıracak ve 2030 yılına dek 10 milyar dolarlık özel sektör yatırımının gerçekleşmesini inşallah sağlayacağız.
0: Okçular Vakfı, Okçuluk Benim Sporum projesiyle öğrencilere eğitim veriyor. İstanbul'da başlayan proje Tokat'ta da hayata geçirildi. Kentteki 16 okulda 600 öğrenciye eğitim verilecek.
6: İstanbul'da başladı, Türkiye'ye yayıldı. Okçular Vakfı öğrencileri okçuluk sporuyla buluşturuyor. Okçuluk Benim Sporum projesi Okçular Vakfı'nın öncülüğünde İstanbul Valiliği himayesinde başlatıldı. Proje kapsamında öğrencilere okçuluk eğitimi veriliyor. Çocuklar erken yaşta sporla tanışıyor. Tokat'ta da 7 ilçede 16 okulda 600 öğrenci geleneksel ve olimpik okçuluk öğrenecek. Projenin Tokat etabına ilişkin işbirliği protokolü düzenlenen törende imzalandı. Törene Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı.
17: Rabbim hem bu topraklardaki birliğimizi daim etsin. İnşallah aramızdaki nifak tohumlarını ayıklayıp aramıza girmeye çalışanları aramızdan çıkarıp yeniden yüzyıllar boyunca olduğu gibi birbirimize kucaklaşmayı bizlere nasip etsin.
6: Proje kapsamında 10 okulda geleneksel Türk okçuluğu, 6 okulda ise olimpik okçuluk eğitimleri verilecek. Proje, geleneksel spor kültürünün gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunmayı amaçlıyor.
0: İstanbul'da Akbank Jazz Festivali 36. kez, Alanya'daysa Alanya Uluslararası Jazz Festivali 20. kez kanatlanıyor. 212 Fotoğrafı İstanbul'da fotoğrafın 200. yılını kapsamlı bir programla kutlamaya hazırlanıyor. İşte önümüzdeki günlerde bizi bekleyen festivallerle birlikte, o ajandayla, o gündemle birlikte bu saat diliminde not alıyoruz.

Türkiye'nin en uzun soluklu festivallerinden Alanya Uluslararası Caz Festivali 20. yaşını kutluyor. 15-20 Eylül tarihleri arasında tarihi Kızılkule Meydanı'nda gerçekleşecek festivalde Kerem Görsev Trio, Önder Focan ve Şallı Elbrus, The Pupini Sisters, Burçin Büke Kuartet gibi isimler sahne alacak. Festivalin kapanışını Grammy ödüllü sanatçı Buika yapacak. ...212 Photography İstanbul, fotoğrafın 200. yılını kapsamlı bir programla kutlamaya hazırlanıyor. 26 Eylül-11 Ekim tarihleri arasındaki festival, Martin Parr, Jan Artus Bertrand ve Frank Horvath gibi çağdaş fotoğraf ustalarının eserlerini İstanbul'da sanatseverlerle buluşturacak.

Karsu Kasım ayında Türkiye turnesine çıkıyor. ...21 Kasım'da İzmir'den başlayacak olan turne kapsamında sanatçı Denizli, Konya, Ankara ve Kayseri'de konserler verecek.

0: Piyasalara bakıyoruz. Dolar 48 lira 31 kuruş, euro 56 lira 34 kuruş, sterlin 65,5 lira. Euro dolar paritesi 1.16, sterlin dolar 1.35 seviyesinde.
1: NTV Radyo. Cem Yılmaz'ın kalp krizi bize ne anlatıyor?
2: Bir kalp krizi akşam başlayıp sabah olmuyor. Krizin gelmesi yaklaşık 8 ile 12 yıllık bir süreç.
1: Kalp krizleri önlenebilir mi?
2: Artık çok geç de olsa, çok iyi farkına vardığımız bir madde varsa eğer kalp krizlerini 40 yaşında da görebiliyoruz.
1: Kolonoskopi ne zaman yapılmalı?
2: Ailenizde kolon kanseri geçirenler varsa bu taramaları 35'e 30'a bile çekmenize fayda var.
1: Burcu Kaya soruyor.
0: Neden başımız döner?
1: Profesör Doktor Osman Müftüoğlu yanıtlıyor.
2: En çok gördüğümüz baş dönmesi vertigo dediğimiz baş dönmesi. İç kulağımızdaki dengelerini sağlayan küçük kristaller var. O kristallerin gereksiz ve yersiz hareketleriyle oluşur.
1: Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat Cumartesi 21.15'te NTV'de. Ve aynı anda NTV Radyo'da.
3: Doğa Takvimi. Bugün 4 Eylül 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Bıldırcınların göç günlerindeyiz. Anadolu Halk Takviminde bugün beklenen fırtınaya bu yüzden bıldırcın geçimi fırtınası denmiş. Her yıl olduğu gibi bugün de bir sonbaharı, bir de bıldırcını çok seven Sait Faik Abasıyanık'ı analım. Sonbaharda her zaman senden bir şey vardır. Benim güzel bıldırcınım. Sensiz sonbaharın ne tadı olabilir diyor Sait Faik. Bir sonbahar akşamında.

0: Ben serçeleri de, atmacaları, saka, florya, isketeleri de severim. Hatta uzak memleket kuşlarını rüyalarımda görür, bazen şiir yazacak gibi olduğum zamanlarımda papağan, tavuslar, cennet kuşları da görür gibi olurum. Ama bıldırcın, sen bizim göklerimizin muhacir kuşu. Seni sevdiğim, sana yakın olduğum kadar ne baharımızın müjdecisi, dostumuz, adeta köylümüz gibi olan çamur kulübeli, çalışkan, hiç kaçmayacaklar, yanımızda gezecekler gibi oluverip de bir gün habersiz bizden kaçan kırlangıçları, ne de o kızıl gagası, muhteşem kanatları, ince uzun, sırım gibi bacaklarıyla leyleği, damlarımızda, bacalarımızda, hemen yanı başımızda yeri olan, hayatımıza, adetlerimize, ocağımıza, hemen hemen bir nevi melankolimize karışmış olan Leyla'yı sana tercih ederim. Doğa takvimini bugün de Bıldırcı'nın 3 heceli klasik şarkısıyla bitirelim.
1: Doğa takvimi.
2: Hava durumu.
3: Kuzeyde sıcaklık 2-3 derece düşüyor. İstanbul'da Poyraz sert, sıcaklık 28 derece. Avrupa yakasında ara ara bulutluluk artacak. Ankara'da kısa süre yağış görülebilir, sıcaklık 31 derece. İzmir biraz bulutlu 34, Bursa açık 29 derece. Antalya'nın iç kesimlerinde sağanak geçişi olacak. Hissedilen sıcaklık 40 derece. Marmara'da Trakya kesiminde hafif yağış ihtimali var. Edirne ve Çanakkale 30, Kocaeli parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da, Eskişehir'de öğleden sonra yerel kısa süre yağış bekleniyor. Gece sıcaklık Sivas'ta 12, Kayseri'de 14 dereceye iniyor. Ege kıyıları biraz bulutlanacak. Muğla, Denizli, Afyonkarahisar boyunca bölgenin iç kesimlerinde kısa süre gök gürültülü yağış geçişi olacak. Manisa'da rüzgar kuvvetli. Akdeniz'de Isparta bölümü yağmurlu. Hissedilen sıcaklık Adana'da 40, Mersin'de 38 derece. Karadeniz'de Ordu, Artvin boyunca yer yer kuvvetli sağanak yağış var. Zonguldak 25, Samsun 27, Trabzon 26 derece. Doğu'da Kars, Ağrı kesimi yağışlı. Erzurum 29, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da Lodos sert. Gaziantep 35, Diyarbakır 38 derece.

0: İyi geceler. Saat 1 gelişmelerle karşınızdayız. Silivri açıklarında Tuğberk İmamoğlu ve Alsu gemisinin karıştığı kazada bilirkişi ön raporu hazırlandı. 4 sayfalık rapora göre kaza tek taraflı kusurlu olmadı. İki gemide de kusur vardı. Alsu gemisindeki personel deneyimsizdi. Telsiz konuşmalarına uymadı. Tuğberk İmamoğlu gemisinin ise konumunu belirlemeye yarayan otomatik tanımlama sistemi kapalıydı ya da arızalıydı. Soruşturmada iki tutuklama var.
1: Alsu istiliğe kır. Alsu istiliğe kır demiştir. Tamam.
2: Dümene geçirilen 3. kaptanın tecrübesiz olması, çift taraflı köprü üstü disiplinsizliği, vardiya standartlarının tamamen terk edilmesi. Bilirkişi ön raporunda kazanın nedenleri böyle sıralandı. 2 Eylül sabah karşı rulo saç ve inşaat demiri yüklü Tuğberk İmamoğlu gemisiyle Alsu adlı boş tankerin Silivri'nin yaklaşık 18 deniz mili açıklarında çarpışmıştı. Tuğberk İmamoğlu 11 dakika içerisinde içindeki 10 kişiyle birlikte sulara gömülmüştü. Kazaya ilişkin bilirkişi ön raporu hazırlandı. Kazanın tek taraflı kusurla değil, birden fazla kusurla gerçekleştiği belirtildi. Raporda Alsu gemisine köprü üstünde nöbetçi olan 3. kaptan Murat Evciman'ın gemide bir gün önce işe başladığı belirtildi. Bunun da bir güvenlik zafiyeti oluşturduğuna dikkat çekildi.
3: Murat Evciman'ın kaza anındaki vardiyasının kendisinin bu gemideki ilk seyir vardiyası olduğu kesinleşmiştir. Gemiyi, manevra kabiliyetini, personeli ve köprü üstü cihazlarını henüz tanımayan bir zabitin yoğun trafik ayrımında tek başına bırakılması bir zafiyettir.
2: Ayrıca çarpışmanın ardından Evciman'ın dışında köprü üstünde kimsenin bulunmadığına da bu durumun sancağa dönüş ve çatışmayı önleyici manevra yapmayı engellediğine dikkat çekildi. Alsu gemisinin çatışmayı önleme manevrasını yapmaması da kusur olarak belirlendi.
1: Alsu istiliyor ki.
2: Ön raporda Tuğberk İmamoğlu gemisinin ISS adı verilen gemi tanımlama sistemi cihazının kapalı veya arızalı olduğu yazıldı. Bu durumun bölgedeki diğer gemiler için de tehlike oluşturduğu ve geminin hayalet gemi modunda seyrettiği ifade edildi. Telsiz mütabakatının da ihlal edildiği kusurlar arasında sıralandı.
3: Karşı geminin telsiz konuşmalarında iskeleye kaçınma yönünde anlaşıldığı beyan edilmesine rağmen son yarım mil kala aniden sancağına sert dümen kırarak Alsu'nun prova hattını kesmesi, kazayı fiziki olarak başlatan operasyonel kusurdur.
2: Tuğberk İmamoğlu gemisinin ISS verisinin deniz takip uygulamalarına göre kazadan en son 8 saat önce sinyal verdiği ortaya çıktı. Kuru yük gemisi saat 19.06'da Çanakkale Gelibolu'nun 14 deniz mili açıklarında seyrine devam ediyordu. Ancak bilinmeyen bir nedenle o saatten çarpışma anına kadar hayalet gemi olarak seyrini sürdürdü. Bilirkişi heyeti ayrıca ek deliller talebinde bulundu. Gözaltında bulunan Alsu'nun 6 personeli hakim karşısına çıktı. Alsu'nun kaptanı Ahmet Erarslan ve 3. kaptan Murat Evciman çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
0: Girne'deki gemi faciasına da can kaybı sayısı 10'a çıktı. Hem kayıp 18 kişiyi arama çalışması sürüyor hem de soruşturma devam ediyor. Şüpheli 9 kişi ikinci kez hakim karşısına çıktı. İlk bilirkişi raporu facianın önlenebileceğini gösteriyor. İkinci kaptanın ifadeleri de ihmaller zincirinin büyüklüğünü ortaya koyuyor.
4: Girne açıklarında feribot faciasına ilişkin soruşturma ve arama çalışmaları sürüyor. Dosyaya giren ilk bilirkişi raporu facianın göz göre göre geldiğini ortaya koydu. Rapora göre gemi su almaya başladığı andan itibaren hız kesseydi, batmadan limana dönme ihtimali son derece yüksekti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında yeniden hakim karşısına çıkarıldı. Geminin ikinci kaptanının ifadesi ihmallerin boyutunu da gözler önüne serdi. İkinci kaptan kaza günü kaptanı sefere çıkmaması için uyardığını ancak fırtınaya rağmen geminin denize açıldığını iddia etti. İkinci kaptan kaptanın geminin su aldığından haberdar olduğunu buna rağmen hareket ettiğini de anlattı. Öte yandan kaptanın gemiden ayrılırken seyir defterini de yanına almadığı belirlendi. Kaptanın ehliyetinin süresinin dolmasının ardından mesleğe 10 yıl ara verdiği, daha sonra ise Türkiye'den belge almak zor olduğu için Honduras'tan ehliyet aldığı bilgileri de dosyaya işlendi. Mahkeme şüpheliler hakkında 8'er gün ek tutukluluk kararı verdi. Arama çalışmaları devam ederken ulaşılan erkek naaşının kayıp olarak aranan İsmail Kurt'a ait olduğu belirlendi. Kurt'un cenazesi Lefkoşa'da toprağa verilecek. Öte yandan facia nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın görevden alınması hükümet krizine yol açtı. Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı olan Arıklı, partisinin hükümetten çekilme kararı aldığını duyurdu. Arıklı, etik olmasa da başbakanın kararına saygı duyuyorum diyerek ülkenin erken seçime gitmesi gerektiğini savundu.
0: Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili dava bugün başlıyor. Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası 10 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkacak. Anne Peyman Pınar Mersinli için de 22,5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
5: Silahları sakladığını söylediği sandık ancak bir silah sığdırılabilecek boyuttaydı. Oğlunun psikolojik durumuyla ilgili okuldan 32 kez yazılı bildirim yapılmasına rağmen gerekli hastane müracaatları gerçekleştirilmemişti. Çocuğu poligona götürüp atış eğitimi aldırmıştı. Kahramanmaraş'taki okul saldırganının babası Uğur Mersinli hakim karşısına çıkacak.
6: Savcılıkta olası kastla öldürme nedeniyle şüpheli Uğur Mersinli hakkında iddianameyi tanzim etti. Uğur Mersinli hakkında 10 kez müebbet hapis cezası isteniyor. Diğer yaralı çocuklar arasında 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
5: Davanın diğer sanığı ise saldırgan İsa Aras Mersinli'nin annesi Peyman Pınar Mersinli. Onun hakkında da bilinçli taksir kapsamında 22,5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
6: Peyman Pınar Mersinli de yine bu okulun bildirimlerine karşılık hastaneye sevkinin sağlanmasında, babanın silahları korumasında gerekli tedbirleri almasını sağlamasında ihmalleri neticesinde bilinçli taksir nedeniyle 22,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması için iddianameyi gönderdi. Mahkeme bunu kabul etti.
5: Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki İsa Aras Mersin'le okuduğu Aysel Çalık Ortaokulu'na 15 Nisan'da silahlı saldırı düzenlemişti. Saldırıda öğretmen Ayla Kara ve 9 öğrenci hayatını kaybetmişti.
0: Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bugün şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine resmen soruşturma başlatmıştı. Soruşturmanın söz konusu iddialara ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla yürütüldüğü belirtilmişti. O iddiaları gündeme getiren gazeteci Murat Arel pazartesi günü tanık sıfatıyla ifade vermişti. Gökçek'ten de ifadeye çağrılmasına ilişkin bir açıklama yapıldı. Hukuka ve adalete inancımız tamdır diyen Gökçek hakkındaki iddiaları reddetti. Gökçek gazeteci Arel hakkında da suç duyurusunda bulundu. 40 gündür Ankara'dalardı, aylardır alacakları için eylem yapıyorlardı ve o madencilere ödeme yapıldı. Toplamda 137 milyon lira ödendi.
7: Bu iki dayanışmayı beraber yaptık abi.
2: Türkiye Madeni Sendikası işçileri haklarını alamadıkları gerekçesiyle Ankara'da eylem yapıyordu.
7: Her türlü mücadele yapıldı.
2: Yaklaşık 40. gününde işçiler için sevindirici haber geldi. Edinilen bilgiye göre madencilere ödeme için Türk İş Başkanı Ergün Atalay devreye girdi. Bu gelişmenin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'la Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'la görüşmeler gerçekleştirildi. Bu görüşmelerin ardından madencilerin alacakları hesaplara yatırıldı. Edinilen bilgiye göre sadece durumları yargıda olan işçilere ödeme yapılmadı.
7: Yaklaşık 40 gündür Ankara'dan Göbeğinde hak arama mücadelesi sürdürdük. Sürdürmeye de devam edeceğiz. Bireysel icra ve emeklilik sistemine aktarılan paralar en kısa sürede hesaplara geçinceye kadar biz yine mücadelemizi sürdüreceğiz.
0: Asgari ücret tespit komisyonu önümüzdeki yıl geçerli olacak ücreti belirlemek için Aralık'ta mesai yapacak. Hak İş Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan görüşmeler öncesinde bir kez daha komisyonun yapısının değişmesi gerektiğini söyledi.
8: Gelin bu asgari ücret tespit komisyonundaki sorunu çözelim ve Türkiye'ye yakışan bir asgari ücreti birlikte belirleyelim.
9: Hak İş Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan bir kez daha asgari ücretin artması gerektiğini söyledi. Asgari ücret tespit komisyonunun yapısının değiştirilmesi çağrısı da yaptı.
8: Özellikle komisyonun yapısında bir antidemokratik yapı var. Bütün bunların hepsi de maalesef sistemden kaynaklı bir sorunla karşı karşıyayız. Dolayısıyla asgari ücret konusunda da Hak İş açık ve net olarak eleştirimizi yapıyoruz. Çözümümüzü ortaya koyuyoruz. Ülke gerçeklerini de biliyoruz ve diyoruz ki gelin beraber çalışalım.
9: Arslan, Ankara'da gerçekleştirilen sendikal perspektiften temel iş sağlığı güvenliği eğitim programında konuştu. Vergi sistemine yönelik eleştirileri de vardı.
8: Bizim vergi sistemini kökten değiştirmemiz gerekiyor. Biz sadece vergilerin hem vergi matrahlarını hem vergi dilimleriyle ilgili yeniden değerlendirmenin altında bir düzenleme yapılarak ve gerçekten burada da her yıl daha fazla vergi ödeyen emekçilerin adaletli bir vergi sistemini talep etmesi kadar doğal bir şey olamaz. Aile yükümlülüklerine göre vergi oranlarını değiştirelim ya.
0: Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada eski il jandarma komutan yardımcısı ve eşi tutuklandı. Çiftin Gülistan'ın son görüldüğü köprüden tam o dakikalarda geçtiği ve komutan yardımcısının eşinin valinin eşiyle telefon görüşmesi yaptığı öne sürüldü.
4: İddiaya göre jandarma komutan yardımcısı ve eşi Gülistan Doku'nun kaybolduğu dakikalarda onunla aynı köprüdeydi. Hatta o sırada komutan yardımcısının eşi valinin eşini aramıştı. Zanlıların Gülistan Doku'yu Sarı Saltuk Viyadüğü'nden alarak olayla bağlantılı başka şüphelilere teslim ettiği değerlendiriliyor. Şüpheli çift ifadelerinde Gülistan'ı görmediklerini ve araçlarına almadıklarını öne sürdü. Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili soruşturmada önemli aşama kaydedildi. Son olarak eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ve eşi Burçin Hızlı Kahraman tutuklandı. Şüphelilerin savcılıktaki ifadeleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre Gülistan saat 12.25'te Sarı Saltuk Köprüsü'nde görülmüştü. 2 dakika sonra eski İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ve eşi Burçin Hızlı Kahraman'ın bulunduğu araç köprüden geçti. Burçin Hızlı Kahraman tam o anda dönemin Tunceli valisi Tuncay Soneli'nin eşi Handan Soneli aradı. Jandarma komutan yardımcısı ifadesinde biz Gülistan Doku'yu arabamıza almadık, böyle bir eyleme asla katılmayız dedi. Eşi Burçin Hızlı Kahraman da Gülistan'ı görmediklerini savundu. 12 dakikalık o görüşmede Handan Soner'le katıldığı bir davette tanıştığı kadınlar hakkında konuştuklarını iddia etti. Kadın kadına yapılan basit ve normal bir sohbet ifadesini kullandı. Gülistan'ın kaybolduğu dakikada araçlarının oradan geçmesini ve telefon görüşmesini kötü bir tesadüf olarak değerlendirdi. Daha önce güvenlik kameraları için ölü nokta yoktu diyen komutan yardımcısı bu ifadesini de değiştirdi. O bölgede yanılmış olabilirim dedi. Sarı Saltuk Viyadüğü'nün polis sorumluluk bölgesinde kaldığını belirtti. Eski İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman'ın Gülistan Doku'yu Sarı Saltuk Viyadüğü'nden alarak olayla bağlantılı başka şüphelilere teslim ettiği değerlendiriliyor.
0: Yalova'da 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir görüntü ortaya çıktı. Güllü'nün kızının arkadaşı Sultan Nur Ulu, Tuğya'nın yani Güllü'nün kızının annesini pencereden attığını iddia etmişti. Ortaya çıkan görüntüde Ulu'nun olayı uygulamalı olarak gösterdiği anlara ait.
2: Güllü'yü kızının öldürdüğünü söyledi. Olay anını savcılıktaki sorgusunda canlandırdı. Güllü'nün kızının arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun savcılıkta olay anını canlandırdığı görüntüler dava dosyasına girdi. Şarkıcı Güllü geçen yıl Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Olayın bir numaralı sanığı kızı Tuğyen Ülkem Gülter'di. Gülter kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Olay anında evde olan arkadaşı Sultan Nur Ulu'ya ev hapsi cezası verildi. Sultanur Ulu'nun Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği ifade sırasında olayı canlandırarak anlattığı görüntüler dava dosyasına girdi. Nur Ulu, Gül'ünün pencereden önünde yüzü dışarıya dönük şekilde durduğunu, Tuğyen Ülkem Gülter'in ise annesine yaklaştığını söyledi. Tuğyen'in annesini arkadan tuttuğunu, ardından yukarı doğru çektiğini anlattı. Gül'ünün bu olayın ardından pencereden düştüğünü öne sürdü. Tuğyen daha sonra koş diye bağırarak aşağı doğru gitti, ben de peşinden gittim dedi. Güllü'nün ölümüne ilişkin davada ilk duruşma 1 Ekim'de görülecek. Sanatçı Güllü'nün kızı Tuğyen Ülkem Gülter, tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacak. Ulu hakkında da yalan tanıklık suçundan 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
0: Casper'lar suç örgütünün çocukları kullandığı eylemlere yönelik hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede 51 çocuk yaşta şüpheli var. Örgüt yöneticilerinin talimatıyla işlendiği belirlenen suçların ayrıntılarına da yer verildi.
10: Tasarlayarak öldürme, suç örgütüne üye olma, örgüt propagandası, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, ruhsatsız silah bulundurma, 51 çocuğun tüm bu suçlara karıştığı veya örgüt üyeleriyle irtibat halinde olduğu tespit edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 22 ayrı eyleme yer verildi. Çocuk yaşta zanlıları İsmail Atız'ın elebaşı olduğu Casper'lar suç örgütünün yönlendirdiği belirtildi. Ekonomik koşulları zayıf olan çocukların lüks yaşam vaadiyle gözleri boyanarak çeşitli eylemlere yönlendirildiği anlatıldı. Cezaevinden çıkan bazı gençlere de barınma imkanı sağlandığına dikkat çekildi. Çocukların sen bizim kardeşimizsin gibi sözlerle suistimal edildiği, yemek ısmarlanarak, sosyal aktivitelere davet edilerek suça sürüklendiği anlatıldı. Eylem başına 10 ila 50 bin lira arasında para ödendiği belirlendi. Başsavcılık Casper'ların İstanbul'da gerçekleştirdiği saldırılara da yer verdi. Esnaftan haraç istendiği ifade edildi. Mağdur ve şikayetçi beyanları da dosyaya girdi. Şikayette bulunan bir kişinin tehditlerden bunaldığını, başka çaresi kalmadığı için yurt dışına yerleşmeyi planladığını, bir başka kişi ise kendisine ateş açıldığını ve son anda kurtulduğunu anlattı. Bazı ihbarlarda farklı suç örgütleri nedeniyle de endişe duyanlar olduğu görüldü.
0: İstanbul Başakşehir'de bir site inşaatında istinat duvarı çöktü. İki işçi göçük altında kaldı. İşçilerden biri kurtarıldı, diğeri ise hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Dört kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
4: İnşaat alanında güvenlik için yapılan istinat duvarı çöktü. İki işçi göçük altında kaldı. İşçilerden biri kurtarıldı ancak bir işçi hayatını kaybetti. Olay İstanbul Başakşehir'de bir site inşaatında meydana geldi.
11: İnşaat çalışmalarının devam ettiği bir şantiye alanı burası. İddiaya göre işçiler burada kazı çalışmaları yürütüyordu. Nedeni bilinmeyen bir şekilde toprakta göçük meydana geldi. İstinat duvarının çökmesiyle birlikte iki işçi toprak altında kaldı.
4: Toprak altında kalan 23 yaşındaki Tolga Yahşi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Ancak 27 yaşındaki Ferdi Yahşi ise kurtarılamadı. İki işçinin akraba olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Savcısı olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Soruşturma kapsamında müteahhit, şantiye şefi, iş güvenliği uzmanı ve kepçe operatörü hakkında gözaltı kararı verildi. Yahşi'nin cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin soruşturma sürüyor.
0: İstinat duvarlarının çöktüğü haberini sıklıkla veriyoruz. Neden çöker istinat duvarları? Neler yapılması gerekiyor? Uzmanına sorduk.
12: Bunların yıkılışlarının tek sebebi imalat eksiklikleri, hataları. İmalatta yapılan yanlışlıklar. Belki projelerinde de hatalar vardır.
9: Kurallara uygun olmayan temel çalışmaları ve istinat duvarları can güvenliğini tehlikeye soktuğu gibi büyük çapta maddi hasara neden oluyor. Örnekler çok fazla.
12: Zeminin çevresine kazık şeklinde yapmış olduğumuz o duvarların patlamasının sebebi ise tamamen mühendislik hatası. İmalat ve mühendislik hatası. Yoksa onların patlamaması gerekiyor. Düşünsenize, o patladığı zaman arkasında bir bina olsa bina da gelecek ki bunun örnekleri de var.
9: Esnaf duvarları güvenlik için inşa ediliyor. Peki güvenlik için yapılan bu duvarlar neden çöküyor? Denetimler yeterince yapılıyor mu?
12: Bunların sebepleri de bildiğiniz gibi işte denetimsizlik maalesef. Yeterli denetim olmadığı için, başında bir inşaat mühendisi olmadığı için projeli yapılanlar bile kalfalara teslim edilerek bırakılıyor. Onların denetiminde yapılıyor bu işler. Halbuki bir inşaat mühendisi başında durarak bu işleri yaptırmış olsa, projesine uygun yaptırmış olsa başımıza bu felaketler gelmeyecektir.
9: Uzmanlar uyarıyor. Can kaybı, yaralanma ve maddi hasar yaşanmaması için denetimlerin artırılması hayati önem taşıyor.
0: Şimdi bir canlı bağlantımız olacak. Geçtiğimiz saat diliminde haberini vermiştik. İstanbul Sultanbeyli'de DAEŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenen bir kişiyle polis ekipleri arasında bir çatışma çıkmıştı. Bir operasyon yapılıyordu. İlkay Dikici o noktada ayrıntıları bizimle paylaşacak. Şu dakika itibariyle bilgiler nedir İlkay?
13: Deniz Kilisoğlu, şu dakika itibariyle polis ekiplerinin bölgede incelemesi sürüyor. Kapsamlı bir incelemin olduğunu söyleyebiliriz. Biz şu anda kameraman arkadaşım Serkan Sevinç'le birlikte Sultanbeyli'deyiz. O çatışmanın yaşandığı noktaya yaklaşık 100 metre mesafedeyiz ve burada polis ekipleri bu noktada bir güvenlik şeridi oluşturmuş durumda. Hemen bu şeridin arka tarafında yaklaşık 100 metre ileride de olay yeri inceleme ekipleri o çatışmanın yaşandığı noktada şu dakika itibariyle incelemelerini sürdürüyorlar. Akşam saatlerinde polis ekip bu olay yaşandı ve Milli İstihbarat Teşkilatı ile birlikte İstanbul Emniyeti'nin yürüttüğü ortak bir çalışma vardı. DAEŞ terör örgütüne yönelik bir çalışma kapsamında ortak bir operasyon yürütüldü. Bu operasyon kapsamında da terör eylemi hazırlığında olduğu tespit edilen bir kişi belirlendi ve bunun üzerine de polis ekipleri operasyon gerçekleştirdi. Operasyonu İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı farklı ekipler de destek verdi. O ekiplerden bir tanesi de özel harekat polisleri. Özel harekat polisleri de operasyona destek verdi ve özel harekat polisleri bu noktaya geldiği sırada burası Sultanbeyli. Sultanbeyli otogarının bulunduğu nokta. Buraya geldiği sırada 21 yaşındaki Berkant Ç ile polis ekipleri arasında bir çatışma çıktı. Berkant Ç polis ekiplerine karşılık verdi. Ateş açınca polis ekipleri de ona karşılık verdi. Çıkan çatışmada bir kişi yaralandı. Tabii akşam saatlerinde yaşanan bu olayda silah seslerinin duyulmasıyla birlikte mahallede zaman zaman tedirgin olduğu anlar oldu. Ancak kısa süre içerisinde kişi şüpheli 21 yaşındaki Berkan Ç etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirildiği o noktada da şu dakika itibariyle bir aracın yanında etkisiz hale getirildi ve o aracın yanında da polis ekiplerinin incelemesi sürüyor. Şöyle bir baktığımda oldukça kalabalık bir polis grubunu görüyorum. Olay yeri inceleme ekipleri orada incelemesini sürdürüyorlar. Delil toplama işlemlerini sürdürüyorlar. Aracın içerisinde işlemlerini yapıyorlar ve bu işlemlerde tabii aracın içerisinde aracın kime kayıtlı olduğu, nereden olduğu, sahibinin kim olduğuna gibi farklı farklı soruların yanıtlarını bulmak için ekipler çalışmalarını sürdürüyorlar bölgede ve bununla birlikte o noktaya henüz giriş çıkışlara izin verilmiyor. Çünkü kapsamlı bir inceleme işlemi yapılıyor. Hem o noktada hem de o bölgeyi gören, çatışmanın olduğu yeri gören güvenlik kameraları da yine polis ekipleri tarafından toplanıyor, incelenecek. Bu incelemede yine yürütülen bu soruşturma kapsamında soruşturmanın daha da detaylandırılmasını ve yeni bilgilerin ulaşılması açısından oldukça kritik öneme sahip. Yine çevrede de güvenlik önlemleri artırılmış durumda. Yine özel harekat polislerini görüyorum. Onlar da çevre güvenliği almada orada bulunuyorlar. Olay yeri inceleme ekipleri de yine çatışmanın yaşandığı noktada incelemelerini sürdürüyorlar. Aracın içerisindeki incelemeleri sürdürüyorlar. Biz de bu noktadayız. Toparlayacak olursak akşam gece saatlerinde meydana geldi. Sultanbeyli'de terör hazırlığında, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bir kişiyle polis ekipleri arasında çatışma çıktı. O kişi 21 yaşındaki Berkan Ç. etkisiz hale getirildi. Bu çatışma sırasında da bir kişi yaralandı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu belirtelim. İstanbul Valiliği olayla ilgili açıklama yapmıştı. Yine bir kişinin yaralandığını bilgisi verildi. Yaralı kişi de olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Ardından ise hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam ediyor.
0: İstanbul Şile'deki Darlık yolunda 13 gün arayla iki motosiklet sürücüsü genç hayatını kaybetti. Sürücülerin yaptığı hataları ileri sürüş eğitmenine sorduk ve buna göre tehlikeyi artıran aslında virajlar değil, yüksek hız.
4: Önce 22 yaşındaki sosyal medya fenomeni Ceyda Yakova, 13 gün sonra da 30 yaşındaki Yıldırım Ersan aynı yerde hayatını kaybetti. İki isim de İstanbul Şile'deki Darlık yolunda motosiklet kullanıyordu. İkisi de hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve ölümlerine sebep olan kazayı geçirdi.
14: Yollarda genellikle hayvan pislikleri oluyor, mıncırlar oluyor. Bu yüzden virajları dönerken o yol üzerindeki tehlikelere dikkat etmem gerekiyor.
4: Şile'deki Darlık yolu motosiklet kullanıcılarının sıklıkla kullandığı bir yol. Peş peşe meydana gelen ölümlerin ardından keskin viraj mı yoksa hız mı ölüme sebebiyet veriyor sorusu gündeme geldi.
15: Şimdi bizim İstanbul'umuzun en böyle motosiklet için eğlenceli kabul edilen virajlı orman içi güzel bir ortamı orası. Orada eğlence adı altında daha hızlı gitmek, daha motoru yatırmak, kısaca pilotaj hatasından, sürücü hatasından kaynaklı kazalarımız çoğalmaya başladı orada.
16: İleri sürüş eğitmenleri trafikte asıl ölçütün motorun sınırlarını zorlamak değil, o sınırlardan olabildiğince uzak kalmak olduğunu söylüyor.
15: Motosikletimin yatış becerisine motorumu yatırmaya kalkarsam da kaza kaçınılmaz oluyor.
4: Uzmanlara göre trafikte pistten farklı olarak sürücünün kontrol edemediği riskler de var.
15: Toplamda avucumuz kadar bir alana yere basıyoruz. Küçücük bir alandaki yol tutuş kaybı bizim motosiklet kontrolümüzü kaybetmemize sebep olabilir.
17: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz. NTV Radyo'da şimdi Masal Buya. Büyüklere masallar.

0: Hikayeler bugün her yerde. Ağızdan kulağa uçuyor, yastıklarımızda uyuyor. Uzun otobüs yolculuklarda aktarılıyor veya kitabın sayfalarının arasında istirahat ediyorlar. Ama bu hep öyle değildi. Bir zamanlar dünyanın tüm masalları toplanmış, katlanmış ve tahta bir kutuya yerleştirilmişti. Ahşap kutu, Gök Tanrı'nın ofisinde masanın hemen arkasında yükselen rafların en tepesinde dururdu. Kimsenin ama hiç kimsenin ona dokunmaya izni yoktu. İçini açıp bakmak falan mümkün değildi. Örümcek Anansı kutunun içindekiler çok merak ediyordu. Düşündü. Eğer o hikayeleri ele geçirirsem kör talihimi yenirim. Herkes benden bir masal dinlemeye gelir, bana kulak verir. Anlattıkça yücelir, kimsenin farkında olmadığı minnacık örümcek yerinde koskoca bilge olurum. Bu hayal Anansı'nın çok hoşuna gitti. Hemen tırmanmaya başladı. Gök Tanrı'ya ulaştığında sordu. Şu arkanızdaki rafta yukarıda tahta tozlu bir kutu var. Onu almak istersem bana neye mal olur? O kutu mu? Onun fiyatı yüce gökyüzü kadar yüksektir. O tozlu dediğin ahşap kutuyu istiyorsan, keçiyi tek hamlede yutabilen yılan o neneyi, dişleri hançer gibi keskin leopard, o seboyu, zehirli iğnesi, kızgın çuvaldızdan bile daha beter yakan eşek arısı Momboru'yu getirmen gerekir. Eğer başarırsan tüm masalların saklı durduğu kutu senindir. Gök Tanrı sözünü bitirdikten sonra örümcek Anansı şöyle bir süzdü. Kendini tutamayıp gülmeye başladı. Kahkahasıyla gökyüzünde şimşek çaktı. Yeryüzüne yıldırımlar düştü. Her yer sarsıldı. Karşısında dimdik duran Anansı ise sadece omzu silkti.
1: Bu kadarcık mı? Bu üç canavar ne ki? Bars'ı yükseltiyorum. Cadılar cadısının da koyacağım masaya. Yaşlı annemi de getireceğim.
0: Gök Tanrı Anansı'nın rahatlığına şaşırdı. Sen bilirsin. Annenin getirsen de olur, getirmesen de. Anansı ağına asılıp yeryüzüne doğru inerken kendi kendine mırıldandı.
1: Senin için gereksiz ama benim için şart.

Yere iner inmez doğruca annesine gitti. Ona masal kutusunun ele geçirme fikrinden ve alt etmesi gereken düşmanlardan bahsetti. Yaşlı kadın daha olan biteni tam olarak dinlemeden söylenmeyi başladı. Masallar ele geçirip ne yapacaksın peh? Zaten olmazmış ki, mümkünü yok. Yılan onini, leopard osebo, eşek arısı bomborudan bahsediyoruz. Onlar seni ezer geçer, sen küçücük güçsüz bir örümceksin. Annesi oğluna bu iş nasıl beceremeyeceğini anlatırken anansı boş durmadı. Ağını çenesi taramalı tüfek gibi işlenen kadının etrafına sağırdı. Kadın kendini kaptırmış, oğlunun geçmişteki hataların yüzüne vurmayı bitirmiş. O daha küçücük çocukken, kendini bilmezken, hatırlamazken yaptığı beceriksizlikleri sayıyordu. Neyse ki anansı dikkatini dağıtmadan onu ağına düşürmeyi başardı. Son hamleyle onu dürüp büküp yuvalayıp paket haline getirdi ve gök tanrıya götürdü. Varan bir. Ağanın içine sıkışıp kalmış kadını gören gök tanrı şaşırdı ama istifini bozmadı. Pekala, bu kolaydı. Hala yerine getirmen gereken 3 zor görevin var. Bu aslında en zoruydu. Bunu başardım ya, gerisi çorap söküğü gibi gelecek. Anansı ağına asılıp gerisin geri yeryüzüne indi.

0: Hemen upuzun bir sopa buldu ve yılan Onini'nin yuvasına doğru yola çıktı. Hem gidiyor hem kendi kendine söyleniyordu.
1: Ona anlattığım hiçbir şey inanmıyor. Beni diriltecek bu kadın. Bir erkek kendi evin saygı görmeyi hak etmez mi? Onini upuzun bir yılandır diyorsam, Onini upuzun bir yılandır işte. Ağzımdan çıkan her sözden şüphe etmek zorunda mı bu kadın?
0: Yılan Onini dallara dolanmış kestiriyordu. Umurtular arasında kendi ismi duyunca uykusundan uyandı, kulak kesildi. Olayı bir türlü anlayamıyordu. En sonunda sordu. Hayrola Anansi, yaşlı adamlar gibi vir vir söylenip duruyorsun. Neye kızdın? Anansi Onini'ye elindeki sopayı gösterdi.
1: Karım, senin bu sopadan daha kısa olduğunu iddia ediyor. Ona senin ne kadar uzun, ne kadar devasa, ne kadar güçlü olduğunu anlatmaya çalıştım ama dinletemedim. Nuh diyor, peygamber demiyor. Artık bu işi benim için bir izzeti nefis meselesi oldu. Bir yolunu bulacağım, ona senin kudretini kanıtlayacağım.
0: Onini bu haklı davada Anansi'ye yardım etmeyi kabul etti. Sopanın yanında uzandı ama vücudunun kıvrımları açıl açıl bitmiyordu. Üstelik o bir yılandı. Kıvrılmadan düpedüz duramıyordu. Anansi onu ipiyle sopaya bağlayarak yardım etmeyi önerdi. Böylece gerçek uzunluğu kat'i olarak ispatlanmış olacaktı. Bağlamaya işi tamamlandığında Anansi Onini'yi kolaylıkla alıp yukarıya gök tanrıya götürdü.
1: Varan iki.
0: Gök tanrı istifini yine bozmadı.
2: İki görevin daha var.
0: Anansi tekrar yeryüzüne süzüldü.

ihbapar Osebo'nun yolun üzerinde bir çukur kazıyıp kenardan izledi. Leopar Osebo içine düştüğünde ona yardım teklif etti. Leoparı düştüğü delikten çıkarmak için bir ağ ördü ve onu sarıp sarmaladı. Çıkarır çıkarmaz da gök tanrıya götürdü. Varan 3.

0: Momboru'nun kovanına giderken Anansi'ye sadece 3 şey lazımdı. İçi boş bir su kabağı, büyük bir muz yaprağı ve su. Tüm malzemelerini topladıktan sonra yaprağı şemsiye gibi başın üstüne tuttu, kendini sırılsıklam etti, kovana da yeterli miktarda su sıçradı, avazı çıktığına kadar bağırdı. Yağmur geliyor, yağmur geliyor, kaçın, korunun, canınızı kurtarın, büyük fırtına, sanki gök yarılmış, damlalar kafam kadar, kaçın, korunun, canınızı kurtarın. Eşek arıları panikle vızıldayarak kovandan çıktılar. Nasıl etsek, ne yapsak, nerelere gitsek? Büyük kurtarıcı Anansi onlara hemen bir çözüm sundu. Gelin şu kabağın içine girin. Ben üstünü yaprakla kapatır, ağımla sağlamlaştırırım. Yağmur bitince size de haber veririm. Kovandaki tüm arılar panikle su kabağına saklandı. Anansi üzerine düşen görevi büyük bir hız ve ciddiyetle yerine getirdi. Kaba aile kaplar kaplamaz gök tanrıya götürdü. Masal kutusu artık Anansi'nin de. Anansi kutuyu yeryüzüne indirdi. Çok mutluydu. İçindekiler düşündükçe daha da heyecanlanıyordu. Onu kimsenin bulmayacağı bir yere saklamak gerekirdi. Peki nereye? Tabii ki en yüksek Hindistan cevizi ağacın tepesinde. Anansi tırmanmaya başladı. Yukarı, daha yukarı, sırtındaki kutunun ağırlığını umurunda bile değildi. Çok gizli gitmeliydi, onu kimse görmemeliydi. Kutunun yeryüzüne indiğini henüz kimse bilmemeliydi. Tırmandı, yükseğe daha yükseğe, aşağıdan bir çocuk seslendi.
1: Anansi, bu ne acele Anansi? Sırtındaki kutuda ne var?
2: Seni hiç ilgilendirmeyen bir şey var. Benim, hepsi benim.
1: Ben de görmek istiyorum. Peşinden tırmanıp geleceğim.
0: Anansi çok sinirlendi. Geriye döndü, aşağı iyice küçücük görünen çocuğun gözlerinin içine baktı. Haykırdı.
2: Gelemezsin, bakamazsın. Onlar benim hikayelerim. Hepsi benim masallarım, benim kahramanlarım. Onlar bana ait.
0: Anansi aşağı eğilince kutuda sırtından kaydı. Anansi'nin dengesini bozuldu ve gözü gibi sakladığı masal kutusuyla beraber ağaçtan düştü. Kutunun kapağı açıldı, içinden kurtulan hikayeler etrafa saçıldı, havaya karıştı.

Bugünden bugüne hikayeler havada uçuşur. Etrafımız masal, destan, efsane, fikra, fikir ve nasihatle doludur. Tek yapmamız gereken elimizi uzatıp ip çeker gibi bir hikaye yakalamaktır. Soluduğumuz hava, sonsuz gökyüzü, sen, ben, hepimiz etrafı hikayelerle dolar taçar. Dur, bir nefes al, fark et. İlham her yerde. Masal

Uzak bir köyde küçücük bir kulübede yaşlı bir çift yaşardı. Birbirini sevmelerine ve beraber geçirdikleri uzun senelere rağmen onların arasındaki farkları azalmamıştı. Tsetse her sabah güneşin ilk ışıklarını çocuksu bir heyecanla selamlardı. Kapının önünü süpürürken, evde ateş yakarken, sevdiği bir tanecik keçiye ahırın kapısını açarken her zaman şarkı söylerdi. Kutsadır.

0: mucize.
1: Oysa ki Seti'nin kocası Moishe sabah gelince üfleyerek büfleyerek yataktan çıkardı. Tsetse ateş yakıncaya kadar soğuk havanın onun eklemlerine ne kadar ağrı verdiğinden şikayet ederdi. Kapı açılınca Ceryan'ın onun boynunu tutulmasına sebep olduğunu hatırlatırdı. Önüne koyulan ekmek dünden kalmış ise aman Tsetse dişlerimi kıracağım bu ekmekle. Tsetse taze fırından yeni çıkmış bir somon ekmek koysa sofraya bu defa Tsetse dilim dudaklarım yanacak bu ekmekle diye azarlardı. Ama Tsetse hiç alınmazdı. Çünkü bu sözleri rağmen kocasının onu sevdiğini ve ona değer verdiğini biliyordu. O nedenle gülerek iki dakika bekle soğur bekledikten sonra her şey daha lezzetli olur deyip bahçeye çıkardı. Moishe'nin bitmeyen kara bulutları Tsetse'nin mavi göklerine hiç gölge katmazdı. Ama Tsetse'nin aydın günleri Moishe'nin karanlığı bir türlü aydınlatamıyordu. Yan yana ama farklı göklerin altında günler sürüyorlardı.

0: akşam Tsetse bahçe işini bitirince eve gidip zil çalardı. Ve o zaman yaşlı keçi Zilli gün boyu tepelerinde gezmelerinden eve dönerdi. Tsetse onun kulaklarının arkasında iyice kaşıdıktan sonra onun sütünü sağmaya başlardı. Bir gün zil çalınca uzaklardan gelen Zilli'yi görünce hemen bir şeyin değiştiğini fark etti. Akşam kocası Moşe'ye Zilli'nin değişimini anlattı. Bizim yaşlı Zilli bugün eve gelince küçük bir yavru gibi ziplayarak geldi. O kadar enerjikti ki onun sütünü zar zor sağabildim. Hiç durmadı. Acaba gençleşiyor olabilir mi? Kocası hemen buna sebep buldu. Aman Tsetse, hayalbaz karıcığım. Hiç görülmüş mü böyle bir şey? Keçi gençleşmemiş. Sen her geçen güne yaşlanıyorsun. Yaşlı ve yavaş birine bütün dünya genç ve enerjik görünür. Ama bir sonraki gün Zilli eve gelince yine farklı görünüyordu. Bu defa bütün tüyleri parlıyordu. Akşam Moşe'yi bunu da anlattı. Ve kocası hemen buna da mantıklı bir açıklama buldu. Tsetse'cim, her yerde mucize görüyorsun. En basit olaylarda bile. Sen bu keçiye her geçen gün daha fazla bağlanıyorsun. Eve bir geldi mi yarım saat boyunca onu sevip kaşıyıp tarıyorsun. Eski renksiz tüylerinden arındırıyorsun. Böyle güzel bakım yaptıktan sonra nasıl parlamasın onun tüyleri ha? Şaşırılacak bir durum yok ortada. Hafta sonu Tsetse pazara peynir, yoğurt ve taze süt satmaya gitti. Bir kez tadına bakan tekrar geliyor. Standın önünde bitmeyen bir kuyruk oluştu. Bir saat içinde elindeki bütün mallar bitti. Tsetse'nin peynirleri hiç bu kadar popüler olmamıştı. Akşam yine bunu da kocası Moşe'yi anlattı.
1: Aman saf Tsetse'cim, her olayda bir şeyler okuma. Buna da gayet mantıklı bir açıklama vardır. Rakiplerinden biri o gün pazara gelmemiş olabilir. Bu bir arz talep meselesi. Mucize değil, ekonomi.

hafta geçip gitti. Her geçen gün Zilli daha dinç geliyor. Yavru gibi zipliyor. Tüyler zeytinyağı sabunuyla yıkanmış, saç gibi yumuşak ve parlak gözlerle her gün Setse'ye bir şey demeye çalışıyor gibi. Sütü öyle taze, öyle güzel kokuyor ki her gün kendini tutamayıp Setse sağır sağırmaz kocaman duman tüten bir bardak içiyor. Ve adeta cennet iksiri içmiş gibi yaşlılığın verdiğin bütün ağrılarını yok olduğunu hissediyor. Kocasına da her gün bir bardak sunuyor. Ama yüzünü ekşitip, Setse'cim, taze süt bana gaz yapar biliyorsun, zehirleme beni. Setse o nedenle ısrar etmiyor. Zilli'nin sütü her günle bollaşıyor. Katlanarak artıyor. Bir sonraki hafta peynirler, yoğurtlar sepetine sığamayınca pazara gitmek için komşudan el arabası ödünç almak zorunda kaldı. Pazara varınca standın önünde bir kuyruk hazır onu bekliyor. Herkes mucizevi peynirlerden istiyor. Bütün pazar onun peynirlerin, yoğurtların dağıttığı şifa hikayelerini anlatıyor. 10 dakika geçmeden bütün peynirlerini 4 kat fiyatına elinden alınca Setse evi döndü. Bu defa kocasına hiçbir şey anlatmadı.

0: bir mucize.
1: Sonra zilliye ahırın kapısını açıp keçinin uzaklaşmasını seyredip bahçeye gitmek yerine onu uzaktan uzağa takip etti. Keçi ziplaya ziplaya tepelerde hızla ilerliyordu. Yoluna çıkan hiçbir otun tadına bakmadan yoluna devam ediyordu. Bir yere yetişmeye çalışıyor gibiydi. Yaşlı teyze ziplayan keçinin ardında zar zor takip ediyordu. Ama gözünden kaybolunca keçi arkasına bakıp adeta sahibini bekler gibi duruyordu. Sonunda Tsetse keçinin peşinde bir mağaraya geldi. Keçi onu davet eder gibi ona son bir defa baktı ve mağaranın içine girdi. Tsetse tereddüt etmeden onu içeriye takip etti. İşte sonunda keçinin değişiminin sebebini keşfedecekti. Bu mağarada sorularının cevabını bulacaktı. Mağaranın içerisi zifiri karanlıktı. Karanlıkta mağaranın ıslak taş duvarlarına tutunup keçinin boynunda asılı zilinin sesi takip ederek ilerledi. Gitgide mağaranın tavanı alçaldı. Duvarlar dağlaştı. Tünelde Tsetse yolunu devam etti. Merakını, heyecanını ve onu çağıran zilinin sesini takip ediyordu. Onlara güveniyordu. Tünel dağlaşınca Tsetse dizlerin üstünde çöktü ve devam etti. Emekledi. Mağaranın ıslak duvarları onu sarıyordu. Duvarlar artık taş gibi değil, kil gibi yumuşak ve sıcak hissettiriyordu. Mağaranın duvarları yaşamla titriyordu. Artık geri gelmek yoktu. Yerlerde sürünen Tsetse mağaranın simsıkı duvarların onu bedeninin ileriye ittiğini hissediyordu ve önünde bir ışık gördü. Parlak bir ışığa doğru gidiyordu. Tünel bitmek üzereydi.

mıştı. "Neredeyim?" diye merak etti yüksek sesle. Ve bir ses "Cennette" diye cevap verdi. Tsetse şaşırdı. "Öldün mü?" "Hayır, vardın" diye cevap duydu. "Ama kocam, Moşi, ona haber vermeliyim. Onu buraya getirtmeliyim." "Vardıktan sonra hiçbir insan geri dönemez. Ancak keçin iki dünyanın arasında gelip gidebilir. Ayrıca bil ki kimse kimseyi buraya getiremez. Davet edebilirsin ama herkes kendi kalbini takip ederek gelir." "Peki o zaman onu davet ederim." Keçi Tsetse'yi gelip kurakların sevdirdi. O zaman aklına bir fikir geldi. Bir yaprak üstünde not yazdı. "Moşi, cennetteyim. Seni bekliyorum. Keçimizi takip et. Bana gel." Yaprağı keçinin boynuzuna astı ve keçiyi yolladıktan sonra bahçeyi huzurla ilerledi. Eve gelince keçi Moşi'yi gidip kurakların sevdirirdi. Moşi o zaman boynuna bağlı notu görür, keçiyi takip edip yanında gelirdi.

Ama akşam keçi gelince Moşe onu görmedi. Çünkü karısını arıyordu. Gece bütün köy toplanıp Tetse'yi tepelerde aradı. Üzüntüden Moşe keçiyle ilgilenemiyor. Keçi evin önünde zıplayıp duruyor ama onu gören Moşe karısını düşünüp daha derin üzülüyor. Yaşlı adama destek olmak için insanlar toplanıp eve geliyorlardı. O nedenle Moşe onlara yemek ikram etmek için yaşlı keçiyi kesmeye karar verdi. Kasap işini bitirdikten sonra keçinin boynuzuna bağlı yaprağı fark etti. Notu yaşlı Moşe'yi getirdi. Ancak o zaman Moşe okuyabildi Tetse'nin sözlerini. Ama artık çok geç olmuştu. Çünkü cennetin yolunu keşfeden zilli artık hiçbir yere gidemeyecekti. Tetse gittikten sonra Moşe'nin bütün dünyası karanlık oldu. Günler boyunca karanlıkta yalnız sessizce kaldı. Bir gece sabaha kadar elinde Tetse'nin notunu tutup ağladı. Sabah gelince hala uyuyamıyordu. O zaman tepelerin üzerinden doğan güneşi gördü. Aklına Tetse'nin şarkısı geldi. Ve onu kendi kendine söyledi. Kutsal

0: size.
1: Yaşlı Moşe o zaman kalkıp ateş yaktı. Kapıyı açtı ve önünü süpürdükten sonra tepeleri baktı. Hiç bu kadar parlak görünmemişti gözüne. O yüzden yürümeye başladı. İşik kalbinde susmayan çarkıyı ve tepelerinden gelen taze kekik ve ot kokusunu takip etti. Her adımla daha güçlü hissediyordu. Sanki tepelerin ötesinden biri onu çekiyordu. Kendi kendine güldüğünü fark etti. Vardı mı yoksa yolda devam mı etti? Hikaye onu söylemiyor. Tek bildiğimiz şu ki evine hiç dönmedi. Zamanla boş eve yeni bir aile yerleşti. Ama masal bu ya. O sabah yaktığı ateş hiçbir zaman o evde sönmedi. Sabah doğar, ışık saçar. Gün batar, gece gelip bizi kollarında tutar. Her gün kutlanacak bir mucize.
2: Judith Lieberman'la Masal Buya'nın bugünkü bölümü sona erdi. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri NTV Radyo'nun web sitesinde, Apple, Google, Spotify podcast hesaplarında istediğiniz zaman ulaşabilir, istediğiniz yerde dinleyebilirsiniz.

Kuzeyde sıcaklık 2-3 derece düşüyor. İstanbul'da Poyraz sert, sıcaklık 28 derece. Avrupa yakasında ara ara bulutluluk artacak. Ankara'da kısa süre yağış görülebilir, sıcaklık 31 derece. İzmir biraz bulutlu 34, Bursa açık 29 derece. Antalya'nın iç kesimlerinde sağanak geçişi olacak. Hissedilen sıcaklık 40 derece. Marmara'da Trakya kesiminde hafif yağış ihtimali var. Edirne ve Çanakkale 30, Kocaeli parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da, Eskişehir'de öğleden sonra yerel kısa süre yağış bekleniyor. Gece sıcaklık Sivas'ta 12, Kayseri'de 14 dereceye iniyor. Ege kıyıları biraz bulutlanacak. Muğla, Denizli, Afyonkarahisar boyunca bölgenin iç kesimlerinde kısa süre gök gürültülü yağış geçişi olacak. Manisa'da rüzgar kuvvetli. Akdeniz'de Isparta bölümü yağmurlu. Hissedilen sıcaklık Adana'da 40, Mersin'de 38 derece. Karadeniz'de Ordu, Artvin boyunca yer yer kuvvetli sağanak yağış var. Zonguldak 25, Samsun 27, Trabzon 26 derece. Doğuda Kars, Ağrı kesimi yağışlı. Erzurum 29, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da Lodos sert. Gaziantep 35, Diyarbakır 38 derece.

0: NTV Haber Merkezi'nden mutlu geceler. Saatler 2'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. İstanbul'da DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda polis ateşi açılmasının üzerine çatışma çıktı. Bir vatandaş yaralandı. Şüpheli ise etkisiz hale getirildi. Operasyonla ilgili ayrıntılar İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamayla belli oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla DAEŞ terör örgütüyle bağlantılı bir adres belirlendi. Adreste yapılan baskında polise ateş açılması üzerine çatışma çıktı. Bir vatandaş yaralandı. Terör saldırısı planladığı öğrenilen 21 yaşındaki Berkat Ç. etkisiz hale getirildi. Silivri'de Alsu adlı gemiyle çarpışmasının ardından batan Tuğberk İmamoğlu gemisi ve 10 personeli arama çalışması sürüyor. Çalışmalara kıyı emniyeti ekipleri ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait fırkateynler katıldı. TCG Akın gemisi de sonar tarama yapıyor. NTV ekibinden Ali Ablay ve Özgen Özel kayıp 10 kişiyi arama çalışmalarını görüntüledi.
1: Alsu isimli ticari gemiyle çarpıştı. 11 dakika içinde Marmara Denizi'nin derinliklerine gömüldü. Tuğberk İmamoğlu isimli yük gemisini ve gemide bulunan 10 denizciyi arama çalışmaları sürüyor.
2: Çok geniş bir arazide süren çalışmalara 18 gemi, 5 helikopter katılıyor ve gördüğünüz üzere sahil güvenlik botları da bu çalışmalara eşlik ediyor. Arama kurtarma çalışmalarının ilk saatlerinden itibaren TCG Akın gemisi de bölgeye ulaştı ve arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. Kıbrıs'ta yaşanan kaza sonrası TCG Işın gemisi bölgeye ulaşmıştı. Aynı özelliklere sahip TCG Akın gemisi de şu anda Marmara Denizi'nde bir sonar tarama gerçekleştiriyor ve Tuğberk İmamoğlu isimli gemiye dair bir iz bulmaya çalışıyor. Çok geniş bir saha söz konusu. TCG Akın gemisi nokta atışı olarak bulmaya çalışıyor Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyi. Gemi 11 dakika gibi kısa bir sürede batmıştı ve tam olarak battığı nokta henüz tespit edilemedi. Burası 800 ile 1200 metre arasında değişen bir derinliğe sahip ve şu anda bölgedeki arama kurtarma çalışmaları 24 saat aralıksız olarak devam ediyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri de destek veriyor buradaki arama kurtarma çalışmalarına. Gördüğünüz gibi Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir uçak burada şu anda deniz üzerinde tarama gerçekleştiriyor.
1: Silivri sahilinde kurulan kriz masasında ise kayıp yakınlarının endişeli bekleyişi devam ediyor. Silivri açıklarının 18 mil güneyinde meydana gelen kazada Alsu gemisi Kocaeli'den Ali Ağa'ya, Tuğberk İmamoğlu gemisi de İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye gidiyordu.
0: Silivri açıklarında Tuğberk İmamoğlu ve Alsu gemisinin karıştığı kazada bilirkişi ön raporu da hazırlandı. 4 sayfalık rapora göre kaza tek taraflı kusurlu olmadı. İki gemide de kusur vardı. Alsu gemisindeki personel deneyimsizdi, telsiz konuşmalarına uymadı. Tuğberk İmamoğlu gemisinin ise konumunu belirlemeye yarayan otomatik tanımlama sistemi kapalıydı ya da arızalıydı. Soruşturmada ayrıca iki tutuklama var.
3: Alsu iskeleye kır. Alsu iskeleye kır demiştir. Alsu, Tuğberk İmamoğlu. Tamam, anlaşıldı.
4: Dümene geçirilen 3. kaptanın tecrübesiz olması, çift taraflı köprü üstü disiplinsizliği, vardiya standartlarının tamamen terk edilmesi. Bilirkişi ön raporunda kazanın nedenleri böyle sıralandı. 2 Eylül sabah karşı rulo saç ve inşaat demiri yüklü Tuğberk İmamoğlu gemisiyle Alsu adlı boş tankerin Silivri'nin yaklaşık 18 deniz mili açıklarında çarpışmıştı. Tuğberk İmamoğlu 11 dakika içerisinde içindeki 10 kişiyle birlikte sulara gömülmüştü. Kazaya ilişkin bilirkişi ön raporu hazırlandı. Kazanın tek taraflı kusurla değil birden fazla kusurla gerçekleştiği belirtildi. Raporda Alsu gemisine köprü üstünde nöbetçi olan 3. kaptan Murat Evcima'nın gemide bir gün önce işe başladığı belirtildi. Bununla bir güvenlik zafiyeti oluşturduğuna dikkat çekildi.
5: Murat Evcima'nın kaza anındaki vardiyasının kendisinin bu gemideki ilk seyir vardiyası olduğu kesinleşmiştir. Gemiyi, manevra kabiliyetini, personeli ve köprü üstü cihazlarını henüz tanımayan bir zabitin yoğun trafik ayrımında tek başına bırakılması bir zafiyettir.
4: Ayrıca çarpışmanın ardından Evciman'ın dışında köprü üstünde kimsenin bulunmadığına da bu durumun sancağa dönüş ve çatışmayı önleyici manevra yapmayı engellediğine dikkat çekildi. Alsu gemisinin çatışmayı önleme manevrasını yapmaması da kusur olarak belirlendi.
3: Alsu istiliğe kır, Alsu istiliğe kır demişti.
4: Ön raporda Tuğberk İmamoğlu gemisinin ISS adı verilen gemi tanımlama sistemi cihazının kapalı veya arızalı olduğu yazıldı. Bu durumun bölgedeki diğer gemiler için de tehlike oluşturduğu ve geminin hayalet gemi modunda seyrettiği ifade edildi. Telsiz mütabakatının da ihlal edildiği kusurlar arasında sıralandı.
5: Karşı geminin telsiz konuşmalarında iskeleye kaçınma yönünde anlaşıldığı beyan edilmesine rağmen son yarım mil kala aniden sancağına sert dümen kırarak Alsu'nun prova hattını kesmesi kazayı fiziki olarak başlatan operasyonel kusurdur.
4: Tuğberk İmamoğlu gemisinin ISS verisinin deniz takip uygulamalarına göre kazadan en son 8 saat önce sinyal verdiği ortaya çıktı. Kuru yük gemisi saat 19.06'da Çanakkale Gelibolu'nun 14 deniz mili açıklarında seyrine devam ediyordu. Ancak bilinmeyen bir nedenle o saatten çarpışma anına kadar hayalet gemi olarak seyrini sürdürdü. Bilirkişi heyeti ayrıca ek deliller talebinde bulundu. Gözaltında bulunan Alsu'nun 6 personeli hakim karşısına çıktı. Alsu'nun kaptanı Ahmet Erarslan ve 3. kaptan Murat Evciman çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
0: Girdin açıklarındaki gemi faciasında can kaybı 10'a yükseldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel'le basın toplantısı düzenledi. Yılmaz, bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Kimlik tespiti için de çalışmalar sürüyor.
6: Bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını ve yukarıya çıkarıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Usulünce, idari usuller gereğince kimlik tespiti yapıldıktan sonra bu kamuoyuyla paylaşılacaktır kimin naaşına ulaşıldığı. Bu şekilde vefat edenlerin sayısının 10'a çıktığını ifade etmek isterim. Diğer taraftan bu yapılan yoğun çalışmaların neticesinde başka naaşlara da ulaşılacağı anlaşılmıştır. Bununla ilgili gelişmeleri de ilgili kurumlar bu çalışmalar titiz bir şekilde tamamlandığında kamuoyuyla paylaşmış olacaklardır. Sağ olarak kurtarılan yolcularımızdan 131'inin tedavilerinin tamamlandığını ve taburcu edildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Şu anda hastanelerde sadece 2 hasta bulunuyor. Bunlardan biri yoğun bakımdaydı ama yoğun bakımdan çıkarılmış oldu. Şu an itibariyle aldığımız bilgi 2 hastamızın da hayati bir tehlikesinin olmadığı yönünde.
0: Girne Limanı'ndaki acı bekleyiş devam ediyor. Kayıp yakınlarının artık tek umudu cenazelerine ulaşabilmek. Onlardan biri de faciadan kurtulan ama 2 yakını hala kayıp olan Abdullah Demir. Demir, denizin ortasında yaşanan can pazarını NTV ekibinden Melike Şahin ve Cüneyt Ali Horozalı anlattı.
7: Ben camın kenarında oturuyordum. Yanımda arkadaşlarım vardı, kardeşlerim vardı. Bir Mahmut Demir bana dedi, aa bak gemi parçalandı. Bir baktım öyle, bir arkadaşım daha da baktı. Gerçekten de parçalandığını gördüm, o parçanın koptuğunu gördük. Ondan sonra kaptan bir manevradan gemiyi orada söndürdü. Söndürünce de bir kişi oradan seslendi, artık yelekleri giyin, gemi batıyor.
8: Abdullah Demir can pazarının yaşandığı gemiden kurtuldu ancak 2 yakını kayıp. Mustafa Demir ve Mahmut Demir. Çalışmak için Hatay'dan Girne'ye gelmişlerdi. Mustafa Demir hamile eşini ziyarete gidiyordu, denizden çıkamadı. Hayattayken çekilen son görüntüleri gemiye binmeden hemen önce limanda kaydedildi.
7: O endişe, o korku, hepsinin koşturması, koridorda birbirlerini yetiştirmesi, benim sadece gözüme çarpan orta kapı açıktı. Sular ayaklarıma değmeye başladı. Hemen alttan, koltuk altından yeleğimi aldım. Mustafa Demir de yeleğini aldı. Mahmut Demir zaten o milletin arasına geçerekten onu kaybettim.
8: Abdullah Demir çok sayıda yolcuyu da kurtardı.
7: Geminin sol tarafındaki kapıya doğru koştum. Giderken orada itişmeler başladı. Bir şekilde çoğu çıktı. Çoğu derken birkaç kişi çıktı. Gemi bundan sonra ondan sonra yavaş yavaş batmaya başladı. O geminin batması, kapı kapandı. Orada çıkan bir kişi gövdesi içeride, başı dışarıda kaldı. Sıkıştı orada. Kapıyı açamıyor. Ben de bir demirlere, ondan sonra koltuklara tırmanaraktan bir şekilde o kapıyı belimden açtım. Sırtımdan açtım. Yaklaşık yani saymadım ama bir 50 kişi falan kapıdan çıktı. En son küçük bir kız geldi. Bir metre falan kaldı artık. Onu tutacak, onu da çıkaracağım. Ondan sonra gemi tamamen diklendi.
9: Çıkarabildiniz mi?
7: Hayır, çıkaramadım, düştü. Hepsi üst üste düştüler.
8: Faciadan kurtulanlar o anı tekrar tekrar yaşıyor.
7: Sonra sular yükseldi. Geminin içinde dalgalar oluşmaya başladı. O dalgalar geldiğinde cesetler veya canlılar. Canlı geldiğinde birkaç, ben 7-8 kişi orada çektim. Çıkardım. Bu zamana kadar en yaşadığım korkunç yaşantıydı.
8: Kayıp yakınları cenazelerine ulaşabilme umuduyla bekliyor.
7: Boş toprağa ağlamaktan daha iyi. Yani ben gidip de kardeşim mezarında dertleşecek bir şey istiyorum.
0: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada Fethi kabir işlemi sonrası Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön inceleme tamamlandı. Ön inceleme raporu Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu'na gönderildi. Deniz Olgun'un doktoru da yalan tanıklık suçundan gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla mezarı açılan Arif Ahmet Deniz Olgun'un cenazesinden alınan kemik ve doku örnekleri üzerinde yapılan ön inceleme tamamlandı. Alınan örneklerde zehir ya da başka kimyasal madde olup olmadığı incelendi. Ön inceleme raporu savcılığa sunuldu. Elde edilen bulgularla 2016 yılındaki ölüme ilişkin bilgi ve belgeler değerlendirilecek ve Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Dairesi ölüm sebebine ilişkin kesin bir rapor sunacak. Deniz Olgun'un doktoru da yalan tanıklık suçundan gözaltına alındı. Doktor N.D. Bakırköy Adliyesi'nde dosya savcısına ifade verecek. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Sözcü TV yayınına katılan Özel, "Gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğne başı kadar yer kalmadı," dedi.
10: Bu hafta iki kez tokalaşma oldu. İkisi de gündem oldu. Bir tanesi rahmetli Cevdet Selvi'nin cenazesinde. Bir tanesi de adli yıl açılışında. Neler yazmadılar? Mesela diyor ki Özgür Özel butlana meşruiyet mi veriyor? Ya Özgür Özel'in butlana meşruiyet verdiğini iddia etmekle İsmet Paşa'nın asker kaçağı aldığını iddia etmek aynı şeydir ya. Benim gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğnenin başı kadar yer kalmamış. Kalmamış. Neden kalmamış biliyor musun? Ben o kadar kolay affederim ki benim en yakınlarımın bana en çok kızdığı konuşudur. Ya hadi kinci olma da bana yapılanı kolay affederim. Ama namusuma, şerefime, memlekete bu yapılanı ömrüm boyunca ne ben affedeceğim ne arkadaşlarım affedecek. Toplu iğnenin başı kadar gönül dünyamda yer yok. Bu mesele öyle affedilir bir mesele de değil.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cezaevinde bulunan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu iddianamenin bir an önce yazılması gerektiğini söyledi. CHP lideri İzmir programının ikinci gününde önce vatandaşlarla kahvaltıda bir araya geldi. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu daha sonra da Buca Ceza İnfaz Kurumu'na gitti. Tutuklu bulunan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu iddianamenin bir an önce yazılması gerektiğini ifade ederek "Adaleti savunuyorsanız kişiler neyle suçlandıklarını en azından bilmeliler," dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Aralarında daire yöneticilerinin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Suçlamalar çeşitli ihalelere fesat karıştırıldığı yönünde.
11: Bazı ihalelere fesat karıştırıldı ve kamu zararına yol açıldı. İBB Başkanlık Konutu'na yönelik malzeme alımı sırasında da çeşitli usulsüzlükler yapıldığı iddia edildi. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülüyor. Bu süreçte İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği ile bilirkişi raporunun da dikkate alındığı belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 14 gözaltı kararı verildi. Mali Şube polisleri tarafından eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Gözaltına alınan 12 isim arasında İBB Satın Alma Daire Başkanı Mustafa Sökmen, İşletmeler ve Kent Lokantaları Şube Müdürü Ali Toy, İBB Mali İşler Eski Daire Başkanı Neslihan Vural ve İBB Zabıta Destek Hizmetleri Şube Müdürü Gökhan Fırtına da var. Öte yandan bir şüphelinin yurt dışında bulundu. Bir diğer şüphelinin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu bildirildi. Gözaltına alınanlar arasında Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ekrem Baki de bulunuyor.
12: Sibel Tançetinkaya,
11: 5 Eylül'de Üsküdar Belediyesi'nde düzenlenecek başkan vekilliği seçimi öncesinde belediye başkan yardımcıları Amine Cansu Çelik ve Mithat Özdemir de gözaltına alınmıştı. İstanbul Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. Valiliğimizin toplantı tarihini bir siyasi partiye seçimde avantaj sağlayacak şekilde belirlediği yönünde iddialar seçim sürecini manipüle etmeyi amaçlamaktadır denildi. Seçimin planlandığı şekilde 5 Eylül Cumartesi yapılacağı açıklandı.
0: Üsküdar Belediye Meclis üyeliğinde bulunan 4 isim AK Parti'ye katıldı. Üsküdar Belediye Meclisi'nde bulunan 4 isim partilerinden istifa etti. CHP'li meclis üyeleri Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. 4 ismin rozetlerini AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir taktı. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkan vekili seçimleri hakkında tekrarlanmasına karar verilmişti. Üsküdar Belediye Meclisi'nde 5 Eylül'de belediye başkan vekili seçimleri olacak. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret soruşturması başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre soruşturmanın nedeni Davutoğlu'nun sosyal medyada yer alan ve Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeleri. Başsavcılık eski başbakan ve feshedilen Gelecek Partisi'nin genel başkanı Davutoğlu'na Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını bildirdi. Açıklamada soruşturma ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde titizlikle sürdürülmektedir ifadesi de yer aldı. Davutoğlu'nun 7 Eylül pazartesi günü şüpheli sıfatıyla ifade vereceği öğrenildi. İstanbul Esenyurt'ta bir site otoparkında çıkan yangın neredeyse faciaya neden olacaktı. Balkonlardan çıkarak apartman boşluklarında metrelerce yükseklikte kurtarılmaya bekleyenler oldu. 37 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.
11: Kimileri pencerelerin önünde, kimileri ise başka çare kalmayınca apartmanın dışında daracık bir boşlukta kurtarılmayı bekledi. Yüksekten düşerek ölüm tehlikesini göze aldı. O anlarda dairelerden dumanlar üzerlerine doğru geliyordu. Korku dolu anlar yaşandı.
13: Adamlar yangından dolayı çocuğuyla beraber diğer tarafına geçmişler. Çok zor durumlar.
11: İstanbul Esenyurt'ta bir sitenin otoparkında çıkan yangın az daha can kayıplarına neden olacaktı. İtfaiye merdivenleri devreye girdi. Mahsur kalan 37 kişi kurtarma operasyonuyla tahliye edildi. Aralarından 27'si dumandan etkilenmişti. Ambulanslar hazır bekliyordu. İlk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Hastaneye sevk edilenler oldu. Yangın söndürüldü. Alevlerin söndürülmesinin ardından otoparkın büyük zarar gördü. Bazı araçların küle döndüğü görüldü. Dumanların apartman boşluğundan üst katlara yayıldığı değerlendiriliyor. Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeler sürüyor.
0: Şanlıurfa'da bir grup kaçak elektrik kullanmak için trafo merkezine bastı. Bir güvenlik görevlisini de darp etti. Ekipler saldırganları yakalamak için güvenlik kamerası kayıtlarını inceliyor.
8: Kaçak elektrik kullanmak için trafo merkezini bastılar, güvenlikçiyi darp ettiler. İki hatta müdahale ettiler. Olay Şanlıurfa'nın Biranşehir ilçesinde yaşandı. Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre çoğu tarımsal sulama abonelerine enerji sağlayan trafo merkezi saldırıya uğradı. Yüzlerini kapatan grup önce güvenlik görevlisine darp etti. Ardından yüksek gerilimin bulunduğu tesise izinsiz girdi. Saldırganlar kaçak elektriği kullanmak amacıyla iki hatta müdahale etti. Hem kendi hayatlarını hem de bölgenin enerji arzını tehlikeye atan grup daha sonra bölgeden uzaklaştı. Ekipler saldırganların kimliğini belirlemek için güvenlik kameralarının kayıtlarını inceliyor. Şebekenin işletme düzenini bozan müteahhitlerin enerji kalitesini düşürdüğü ve borcunu düzenli ödeyen aboneleri de mağdur ettiği belirtildi. Dicle Elektrik, can güvenliğini ve enerji arzını tehdit eden yasa dışı müdahalelere karşı hukuki mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini açıkladı.
0: Karaman'da kaldırımda yürüyen kadının önüne PVC kapı düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay Tahsin Ünal mahallesinde meydana geldi. İş merkezinin yangın çıkış kapısı bilinmeyen bir nedenle yerinden çıktı. PVC kapı yaklaşık 7 metre yükseklikten kaldırımda yürüyen kadının önüne düştü. Ayağından yaralanan kadın çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. İstanbul'da düzenlenen operasyonda 143 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotik ve İstihbarat Şube ekiplerinin çalışmaları sonucunda Esenyurt'ta bir araç ve iş yerine operasyon yapıldı. Aracı kullanan kişi işte bu anlarda yakalandı ve kameraya yansıdı görüntüler. Operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Aramalarda poşetlere ve çeşitli paketlere gizlenmiş 143 kilogram uyuşturucu bulundu. Zanlılar emniyete götürüldü. Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Rum yönetiminin Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhinde inşa edeceği sözde bir anıt için kaynak ayırmaya hazırlanıyor. Tavsiye kararına Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı bir açıklamayla tepki geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'nun 2027 AB bütçesine ilişkin verdiği görüşte sözde anıt için tavsiyede bulunduğu hatırlatıldı. Açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile Kıbrıs Türk halkının yok edilmesinin engellediği ve adanın tamamına yarım asrı aşkın süredir devam eden barışı getirdiği vurgulandı. AB kurumlarının tarafsızlık ve adalet ilkelerinden uzaklaşarak Rum tarafının propagandasına alet olduğu ve bunun da toplumlar arası güveni zedelediği belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı Baykar'ın İstanbul'da bulunan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde düzenlendi. Toplantıda Suriye başlığında önemli mesajlar verildi.
14: Türkiye, Suriye'nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine, kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine ve Suriye halkının huzur ve refahına yönelik desteğini sürdürmeye devam edecektir.
8: Milli Savunma Bakanlığı Suriye'de Fırat Nehri üzerinde Yüzer Köprü projesinin tamamlandığını hatırlattı. Ankara'nın Suriye yönelik desteğinin süreceği vurgulandı. Suriye'de SDG-YPG'nin fesi kararını değerlendiren bakanlık sürecin yakından takip edildiğine vurgu yaptı. SDG'den ayrılanların Türkiye'ye gideceği iddiası da yalanlandı.
15: Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve tek devlet, tek ordu anlayışının güçlendirilmesi kapsamında yürütülen fesih süreci tarafımızdan titizlikle takip edilmektedir. Bu kapsamda SDG mensubu yabancı unsurların Suriye'den ayrılacağı ve bir kısmının Türkiye'ye geleceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.
8: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı Baykar'ın İstanbul'da bulunan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde düzenlendi. Bakanlık, İngiltere'de imzalanan Eurofighter tedariki kapsamında pilotların uçuş eğitimlerine 7 Eylül'de başlanacağını bildirdi. Türk pilotlar 8 ay sürecek uçuş eğitiminin ardından 3 aylık öğretmen pilot eğitimi alacak. Türk Deniz Kuvvetleri ile Somali Ulusal Silahlı Kuvvetleri, Somali açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan yük gemisini ortak operasyonla kurtarmıştı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İki ülke arasında imzalanan anlaşmalar çerçevesinde Somali makamlarına gerekli destek sağlanmıştır. Deniz haydutlarının gemiyi terk etmesi sağlanmış ve söz konusu gemi kurtarılmıştır ifadeleri yer aldı.
0: Suriye, Hürmüz Boğazı'na alternatif petrol güzergahı olmaktan daha fazlasını istiyor. Yeni yönetim, Orta Doğu'nun ticaret merkezi olmasını hedefliyor. Basra ile Banyas arasında inşa edilmesi planlanan petrol boru hattı ve diğer ticaret rotalarıyla ilgili de son gelişmeleri Washington Post gazetesi yazdı.
8: Hürmüz Boğazı'nın İran Savaşı nedeniyle 6 aydır kapalı olması, petrol sevkiyatı için alternatif güzergah arayışını beraberinde getirdi. Akdeniz kıyısındaki Banyas Limanı'yla Avrupa'ya erişim imkanı sunan Suriye'nin yeni yönetimi, kendini Hürmüz'e alternatif olarak sunuyor. 18 aylık Şara yönetimi, ülkeyi diğer ürünler için de nispeten istikrarlı bir karayolu koridoru olarak tanıtıyor. Petrolün bulunmasından çok önce ticaret yollarının kavşağında yer alan ülke, Orta Doğu'nun ticaret merkezi olmayı hedefliyor. Hükümetler ve enerji tedarikçileri bu fikre sıcak bakıyor. Irak'ın güneyindeki Basra kentinden Banyas'a günde 2 milyon varil ham petrol taşıyacak bir boru hattı planlanıyor. Trump yönetimi Temmuz'da boru hattına desteğini açıklamıştı. Amerikan Chevron ve Fransız Total petrol şirketleriyle Suriyeli ve Katarlı yatırımcıları içeren bir konsorsiyumun bu ay nihai sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Konsorsiyumun ortakları boru hattının güvenliğinin nasıl sağlanacağını görüşüyor. Boru hattının insansız hava araçlarıyla izlenmesi gibi seçenekler ele alınıyor. Suriye Petrol Şirketi, Amerika Birleşik Devletleri'nin de güvenlik desteği sağlayacağını açıkladı. Washington Post gazetesine göre boru hattının Katar'a uzatılması için de Doha'dan yatırımcılarla görüşmeler yapılıyor. Analistlere göre boru hattı, Hürmüz'den uzaklaşmak isteyen Kuveyt gibi körfezdeki diğer petrol üreticilerine de cazip gelebilir. Katar, Suriye üzerinden Banyas limanındaki tankerlerde sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyacak başka bir boru hattının inşasına da sıcak bakıyor. Washington Post, Suriye'nin Türkiye ve Suudi Arabistan'la Osmanlı'dan kalma Hicaz demiryolu hattının rehabilitasyonu için anlaşma imzaladığına da dikkat çekti. Suriye ve Irak'ta Körfez'den Avrupa'ya kamyonla mal taşınmasını kolaylaştıracak anlaşmaları imzaladı. Aslında boru hattı için düşünülen Basra-Banyas güzergahı Nisan'dan bu yana kullanılıyor. 5000 devasa petrol kamyonu iki kent arasında mekik dokuyor. Kamyonlar konvoy halinde Irak petrolünü Akdeniz limanına taşıyor. 1600 kilometre uzunluğundaki 5,7 milyar dolarlık boru hattının 2,5 yılda tamamlanması bekleniyor. Basra-Banyas boru hattından akacak petrol, Hürmüz'den gemilerde geçen petrolün tamamını karşılamayacak. Ancak petrol ihracatçılarına ciddi bir alternatif güzergah sunacak.
0: Washington'dan İran konusunda peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Beyaz Saray'da basın karşısındaydı. İran gündemine dair gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki saldırıları sürdürmesi halinde kendileriyle görüşmeyeceklerini ifade etti. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktardı.
16: Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in mesajlarıyla başlayalım. Beyaz Saray Sözcüsü Caroline Leavitt kısa bir süre önce görevden ayrıldığı için kürsüde Başkan Yardımcısı Vance vardı. Trump yönetiminin İran konusundaki politikasını iki unsurla özetledi diyebiliriz Vance. Bir tanesi İran'ın nükleer silaha sahibi olmaması, ikincisi de dünya genelinde bir enerji krizi yaşanmaması için de Hürmüz Boğazı'nda ticari taşımacılığın, gemiciliğin korunması şeklinde özetledi diyebiliriz. J.D. Vance'e şöyle bir soru soruldu. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan donanmasının ablukası devam ederken, ki bu süresiz devam edecekse, ne zaman bir bu savaşın sonlandırıldığını açıklaması bekleniyor diye soruldu. J.D. Vance şu anda muharip operasyonların aktif olarak devam etmediğini söyledi. Ve İran'a da şöyle bir mesaj verdi. Ticari gemiciliği, taşımacılığı hedef almaya bir son vermeliler. Bunu yapmadıkça onlarla görüşmeyeceğiz, konuşmayacağız dedi. Peki Kasım'da yapılacak ara seçimlere kadar İran savaşı sonlanacak mı? Bu soru yöneltildi J.D. Vance. Vance bunu bir savaş olarak tanımlamam, savaş olarak nitelemem ifadesini kullandı. Sadece ara ara bazı noktalarda, bazı bölgelerde çatışmaların alevlenmesi olarak değerlendirdi. Ve İran'la çatışmaların ne zaman sona erebileceği konusunda da yapay bir takvim vermenin doğru bir yaklaşım olmayacağını ifade etti. Şimdi Trump yönetimi İran'ı ekonomik kıskaca almak, köşeye sıkıştırmak için de bir ekonomik izolasyon politikasını başlatmıştı. Peki Çin bu ekonomik izolasyonun bir parçası haline gelmeden Tahran'ın tamamen ve gerçekten izole edilebilmesi mümkün mü diye soruldu başkan yardımcısına. J.D. Vance, Çin'le Amerika arasında bir takım politikalar konusunda görüş ayrılıklarımız var. istediğimiz her şeyi yaptıklarını söyleyemem ama daha sorumlu davranıyorlar ifadesini kullandı. Bir yandan da tabii Amerika'nın İran'a yönelik son saldırılarında bir düğün alanının hedef alındığına dair İran basında iddialar yer almıştı. Bu iddialar soruldu Vance. İran medyasındaki haberlere şüpheyle bakıyorum ama soruşturuyoruz, araştırıyoruz dedi. Bir hata yapıldıysa biz bu hatalardan ders alıyoruz ama İran devrim muhafızlarının aksine Amerikan ordusu sivilleri hedef almıyor diye CENTCOM'un yaptığı açıklamayı tekrarladı.
0: Ankara-Atina hattında önemli bir görüşme yapıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Yunanistan'ın başkenti Atina'da Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanı Demiris'le görüştü. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kalın, Demiris'le geçen hafta Atina'da bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Sorunların çözümü için atılabilecek adımlar değerlendirildi. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin Ege ve Batı Akdeniz, NATO güvenliği, istihbarat işbirliği, terör, organize suçlar, yasa dışı göç ve insan kaçakçılığı ile mücadele alanlarında kritik önemde olduğu vurgulandı. İki ülke arasında terör ve organize suç gruplarıyla mücadele konusunda da son dönemde yakalan ivmenin artarak devam etmesi ve stratejik boyuta taşınması gerektiği konusunda ortak karar alındı. Kalın ve Demiris, ikili ve bölgesel konularda servisler arasındaki yakın işbirliğinin daha da güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı. Nepal'in Çin sınırını vuran sel ve heyelan felaketinde bir hafta geride kaldı. Arama kurtarma çalışmaları da sürüyor. İki ülkede yaşamını yitirenlerin sayısı 1280'i, kayıpların sayısı da 5620'yi aştı. Nepal ordusu çeşitli santrallerden 900 işçinin naaşını aramak için tünellerde çalışma yürütüyor.
4: Nepal ve Çin su dolu tünellerde, dağ zirvelerinde, nehrin yutup alt üst ettiği alanlarda çalışıyor. Yaşamını yitirenlerin naaşlarına ulaşmak için arama çalışmaları sürüyor. Nepal'in Tibet sınırında selin ardından bazı barajların patlamasıyla çok sayıda kişi yaşamını yitirmişti. Çin'in Girong limanına yaklaşık 10 kilometre mesafede yer alan baraj başta olmak üzere çeşitli baraj çalışanlarının tünellerde sıkışmış olabileceği tahmin ediliyor. Nepal ve Çin kayıp 900 çalışanı aramak için su dolu tünellerde çalışmalarını sürdürüyor. Güney Kore, Çin ve Hindistan başta olmak üzere çok sayıda ülke arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için Nepal'e ekip gönderdi. Yetkililer hayatta kalanlara ulaşma ihtimalinin zaman geçtikçe azaldığını söyledi. Kayıplar için umutlar sönerken aileler, Hindu inancına göre 8 gün boyunca naaşı bulunamayanlar için geleneksel tören düzenledi. Bölgede yardım ulaştırılamamış mahalleler de var. Nepal yetkilileri Trishuli Nehri'nin yuttuğu Bidurun dağ köylerinde yıkımın büyük olduğu mahallelere ulaşamadı. Geçici teleferikler kuruldu. Mahalleli bir hafta sonra böyle tahliye edildi.
0: Birleşmiş Milletler'den dünyayı sarsan bir iklim itirafı geldi. BM Çevre Programı'nın yeni raporu, insanlığın küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlama hedefinde başarısız olduğunu resmen belgeledi. Genel Sekreter Antonio Guterres, dünyanın tehlike bölgesine girdiğini duyurdu.
8: Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın son raporu, küresel iklim krizinde acı gerçeği ortaya koydu. Küresel ısınmanın 1,5 santigrat dereceyle sınırlandırılması neredeyse ulaşılamaz bir hayal haline geldi. Rapora göre en iyimser senaryo 1,8 derecelik bir ısınmaya işaret ediyor. Ancak bunun için bile küresel sera gazı salımının 2050 yılına kadar net sıfıra indirilmesi gerekiyor. Raporda sınırın aşılmasının ardından 1,5 derecelik değere dönülmesinin de hala mümkün olduğu, ancak bunun için çok daha sıkı önlemler alınması ve net negatif emisyona geçilmesi gerektiği belirtiliyor. Genel Sekreter Antonio Guterres, yaz boyunca yaşanan kavurucu sıcaklar, orman yangınları ve ölümcül sellerin yalnızca birer uyarı olduğunu söyledi.
17: İnsanlık iklim felaketinden kaçınmak için dönülmez noktayı süratle geçip gidiyor. Dünya 1,5 derecelik hedefe ulaşma sözünü tutamıyor. El Niño gözlerimizin önünde devasa boyutlara ulaşıyor. Sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor ve dünya aşırı hava koşullarının tehlike bölgesinde.
8: Dünya Meteoroloji Örgütü de El Niño'nun önümüzdeki aylarda gücünü daha da artıracağını ve etkilerinin 2027'ye kadar süreceğini duyurdu. Okyanus yüzey sularının ısınmasıyla ortaya çıkan El Niño, aşırı hava olaylarının sıklığını ve şiddetini artırabiliyor. Dünya genelinde kuraklık, fırtına ve düzensiz yağış risklerini tetikleyebiliyor. Uzmanlar, küresel ısınmayla güçlenen El Niño'nun her zamankinden daha yıkıcı iklim felaketlerine yol açacağı görüşünde. Özellikle dağ buzullarının erimesiyle yakın zamanda Nepal'de yaşanan felaketin benzerlerinin dünya genelinde tekrarlanabileceği ifade ediliyor.
0: Çin hükümeti ülke içinde tüketimi artırmayı hedefliyor. Bu hedef için de birçok düzenleme ve teşvik hayata geçirilecek. 2030 yılına kadar 8,5 trilyon dolarlık harcama bekleniyor.
8: Çin 2030'a kadar 8,5 trilyon dolarlık tüketim harcaması hedefliyor. Çin Ticaret Bakanlığı tüketim mallarına yönelik harcamaları artırmak amacıyla yeni tedbirler açıkladı. Eylem planına göre 2030 yılına kadar otomobil, ev aletleri, iletişim ekipmanı ve hazır giyim gibi sektörlerde satış hacmi korunacak. Tüketimi artırmak amacıyla otomobil tüketiminin sanayi zinciri boyunca genişletilmesi, yaşlılara ve çocuklara yönelik ev uygulamalarının artırılması öngörülüyor. Mal tüketimini teşvik etmek amacıyla dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcamaların artırılması, günlük tüketim ürünlerinin kalitesinin yükseltilmesi, özel nitelikli ürünlerin tüketiminin desteklenmesi ve üst segment ürünlere talebin geliştirilmesi amaçlanıyor. Çin Ticaret Bakanlığı verilerine göre Temmuz'da akıllı robot satışları %95, kamera satışları %24,7 ve robot süpürge satışları %19,4 arttı. Yeni enerji araçlarının otomobil pazarındaki payının ise %65,1'e yükseldiği bildirildi.
0: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen G20 İnovasyon Bakanları toplantısına katıldı. Bakan Kacır, G20'de Türkiye'nin yapay zeka yol haritasını anlattı.
18: G20 İnovasyon Bakanları toplantısı vesilesiyle Amerika Birleşik Devletleri'ndeyiz. Burada özellikle yapay zekanın geleceği, yapay zekanın tüm sektörler üzerinde, kamu yönetimi ve sosyal yaşam üzerinde oluşturacağı etkiler, bütün bu süreçlerin nasıl yönetileceği, bu süreçlere ilişkin standartların nasıl belirleneceği ve uluslararası işbirliklerinin nasıl gerçekleştirileceği konularını ele alıyoruz. 2026-2030 yapay zeka eylem planını hayata geçiriyoruz. Eylem planının ana unsurları fark et, istifade et, üret ve yönet. O hedefler doğrultusunda 2 yıl içerisinde 5 milyon vatandaşımıza yapay zeka eğitimleri vereceğiz. 100 bin yapay zeka uygulama profesyoneli, 10 bin yapay zeka uzmanı yetiştireceğiz. Özellikle kamu veri setlerinin geliştiricilere açılmasını sağlayacağız ve böylelikle Türkiye'de farklı alanlarda yapay zeka odaklı katma değer üretecek projelerin hızlanmasını sağlayacağız. Özellikle HIT30 programıyla veri merkezi ve yapay zeka yatırımlarını hızlandıracak ve 2030 yılına dek 10 milyar dolarlık özel sektör yatırımının gerçekleşmesini inşallah sağlayacağız.
0: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ÖTV kaynaklı artışların esnafa yük olduğunu ve maliyetleri de artırdığını söyledi. Enflasyonla mücadelede kalıcı sonuç alınması için acilen Eşel mobil sistemine geçilmeli vurgusunda bulundu.
4: Akaryakıttaki ÖTV kaynaklı artışlar hakkında TESK Başkanı Bendevi Palandöken'den yazılı açıklama geldi. Palandöken, fiyat artışlarının esnafa yük olduğunu ve maliyetleri artırdığını söyledi. Enflasyonla kalıcı mücadele için petrol fiyatları veya döviz kurundaki ani artışların akaryakıt pompa fiyatlarına yansımasının engellenmesi gerektiğine dikkat çekti. ÖTV'nin düşürüldüğü bir vergi dengeleme mekanizması olan Eşel mobil sistemine acil bir şekilde geçiş yapılması gerektiğini belirtti. Palandöken açıklamasında akaryakıt fiyatlarındaki her yükselişin taşımadan üretime, gıdadan her türlü hizmete kadar her şeyin maliyetini artırdığını vurguladı. Bu artışların maliyetler üzerindeki fiyatlara yansıması ise enflasyonu yeniden görükleme riski taşıyor dedi. Önümüzdeki aylarda akaryakıt üzerindeki vergi yükünün daha da artacak olmasının esnaf üzerindeki maliyet baskısını artırırken vatandaşın alım gücünü de olumsuz etkileyeceği konusunda uyarıda bulundu.
0: Okçular Vakfı, Okçuluk Benim Sporum projesiyle öğrencilere eğitim veriyor. İstanbul'da başlayan proje Tokat'ta da hayata geçirildi. Kentteki 16 okulda 600 öğrenciye eğitim verilecek.
8: İstanbul'da başladı, Türkiye'ye yayıldı. Okçular Vakfı öğrencileri okçuluk sporuyla buluşturuyor. Okçuluk Benim Sporum projesi Okçular Vakfı'nın öncülüğünde İstanbul Valiliği himayesinde başlatıldı. Proje kapsamında öğrencilere okçuluk eğitimi veriliyor. Çocuklar erken yaşta sporla tanışıyor. Tokat'ta da 7 ilçede 16 okulda 600 öğrenci geleneksel ve olimpik okçuluk öğrenecek. Projenin Tokat etabına ilişkin işbirliği protokolü düzenlenen törende imzalandı. Törene Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı.
19: Rabbim hem bu topraklardaki birliğimizi daim etsin. İnşallah aramızdaki nifak tohumlarını ayıklayıp aramıza girmeyi çalışanları aramızdan çıkarıp yeniden yüzyıllar boyunca olduğu gibi birbirimize kucaklaşmayı bizlere nasip etsin.
8: Proje kapsamında 10 okulda geleneksel Türk okçuluğu, 6 okulda ise olimpik okçuluk eğitimleri verilecek. Proje, geleneksel spor kültürünün gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunmayı amaçlıyor.
0: Trendyol Süper Lig'de 4. hafta bugün başlayacak. Lider Galatasaray saat 20'de Başakşehir'e konuk olacak.
20: Galatasaray galibiyet serisini 3 maça çıkarmanın peşinde. Çorum Futbol Kulübü beraberliğinden sonra Erzurumspor ve Göztepe'yi yenen Sarı Kırmızılılar 4. haftanın açılışında Başakşehir'le karşılaşacak. Yeni transferlerden Rafael Leao ve Deniz Gül'ün maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Hafta içindeki antrenmanlarda ayağında ağrı hisseden Barış Alper Yılmaz'ın durumuna son kontrollerden sonra karar verilecek. Teknik direktör Okan Buruk'un takımını sahaya Uğurcan, Şallai Davinson, Abdülkerim Jakobs, Torreira Sara, Sane Batrakov, Yunus ve Osimhen 11 ile çıkarması bekleniyor. Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir ise ilk 3 haftayı 4 puanla 9. basamakta tamamladı. Fatih Terim Stadyumunda saat 20'de başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.
0: Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş maçının hakemi de belli oldu. Sezonun ilk derbisinde hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler kariyerinde 3 kez Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde görev aldı. Bu maçlardan ikisini siyah-beyazlı ekip kazanırken bir karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Dev derbide Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını da İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek. Mücadelenin VAR hakemi ise maç günü açıklanacak. Çobani Stadyumundaki karşılaşma yarın saat 20'de başlayacak. 4. haftanın açılışındaki Başakşehir Galatasaray maçını Kadir Sağlam, pazar akşamı oynanacak Trabzonspor Gençler Birliği maçını ise Çağdaş Altay yönetecek. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi vizesi aldığı Lyon maçındaki olaylar disipline taşındı. UEFA, sarı lacivertli futbolcular Guendouzi ve Greenwood hakkında soruşturma başlattı.
21: Gergin biten Lyon-Fenerbahçe maçı UEFA Disiplin Kurulu'nda. Avrupa futbolunun patronu Şampiyonlar Ligi playoff rövanşındaki olayları mercek altına aldı. Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood hakkında disiplin sürecinin başladığını duyuran Fenerbahçe, kulübümüz söz konusu süreçte futbolcularımızın ve Fenerbahçe'nin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla gerekli savunmaları UEFA'nın ilgili kurulları nezdinde gerçekleştirecektir. Sürece ilişkin gerekli bilgi, belge ve savunmalar UEFA'ya sunulacak olup gelişmeler kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir açıklamasını yaptı. Son düdüğün ardından soyunma odasına giden tünelin girişinde Guendouzi'ye saldıran Lyon'un kaleci antrenörü Antonio Ferreira da disipline sevk edildi. Söz konusu isimler sevk maddelerine göre 3 farklı ceza alabilir. UEFA benzer olaylarda maç cezası, ertelemeli maç cezası ve para cezası uygulamalarına başvurdu. Fenerbahçeli futbolcular maç cezası almaları halinde gelecek hafta Perşembe günü oynanacak Roma mücadelesinde forma giyemeyecekler.
0: Fidenin Sultanları 2026 Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda yoluna emin adımlarla devam ediyor. Almanya'yı da 3-1 mağlup eden milliler yarı finalde Sırbistan'ın rakibi oldu.
4: Fileni Sultanlar Avrupa Şampiyonası'nda adını son 4 takım arasına yazdırdı. Ay Yıldızlılar Almanya'yı 3-1 mağlup etti.
1: Zaman zaman oyunumuzda düşüşler olsa da saha içerisinde her zaman pozitif kalmaya çalışan bir takım vardı. Herkes sürekli iletişim halindeydi. Setin sonu da çok güzel rallilere gebe oldu. Tebrik ediyorum takım arkadaşlarımı, teknik ekibi, bench'ten gelen arkadaşlarımıza da çok güzel katkısı aldı. Tam bir takım oyunu oynadık bugün. Mutluyuz, bir hedef daha tamamlandı. Şimdi sırada Sırbistan var.
4: Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setini milliler 25-18 kazandı. Türkiye iyi başlayamadığı ikinci seti 25-22 kaybetti. Üçüncü seti de 25-18 kazanan Sultanlar maçta öne geçti. Dördüncü sette de 25-22 üstün gelen Ay Yıldızlılar Almanya'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.
2: Biraz baskıyı hissettik açıkçası. Ya kaybedeceksiniz ya da madalya şansına devam edeceksiniz. Madalya için oynamaya devam edeceksiniz. Bugün açıkçası son set maça olan bakış açımızı biraz değiştirdi. Biraz gerildik bence son sette. Ondan önceki setlerde daha yüksek farklı şekilde kazandık. İki seti sanırım 18 sayıda tuttuk Almanya'yı. Bizi zor duruma soktular.
4: Melisa Vargas 14 sayıyla maçın en skoreri oldu. Yarı finale yükselen Filenin Sultanları yarın saat 16'da Sırbistan'la karşılaşacak. Türkiye finale yükselmesi durumunda pazar günü Polonya-İtalya eşleşmesinin galibiyle oynayacak.
0: Yaklaşık 2000 eserin sergilendiği Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi ziyarete açıldı. Törene katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, farklı kültürel değerlerin müzede sergilendiğini söyledi. 2026'nın ilk 6 ayına ilişkin turizm verilerini de açıklayan Bakan Ersoy, 25,7 milyar dolar gelir elde edildi dedi.
22: Sikkeler, farklı medeniyetlere ait tarihi eserler, gündelik eşyalar. Anadolu'nun binlerce yıllık medeniyet birikimi Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi ile geleceğe taşınacak.
23: Paleolitik çağdan Neolitik ve Kalkolitik dönemlere, tüm çağlarından Urartu ve Demir Çağı'na, Helenistik Roma ve Bizans dönemlerinden Selçuklu ve Osmanlı'ya kadar uzanan son derece geniş bir tarihsel kesim ziyaretçilerimizin hizmetine sunuluyor.
22: Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi modern müzecilik anlayışına göre tasarlandı. Müzenin açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptı. Müzenin arkeoloji, etnografya ve sikke bölümlerinde yaklaşık 2000 eser bulunuyor.
23: Bakırdan gümüşe, ahşaptan pirince, geleneksel silahlardan gündelik kullanım eşyalarına, yazmalardan kaftan ve entelektüellere kadar uzanan zengin koleksiyon ile Elazığ hayat insanını, günlük hayatını, estetik anlayışını ve kültürel birikimini gözler önüne sergilemektedir.
22: Bakan Ersoy, Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nin şehrin turizmini de canlandıracağını söyledi. Ersoy, Türkiye'nin uluslararası tanıtım çalışmalarına da değindi. 2026'nın ilk 6 ayında yaklaşık 26 milyon ziyaretçi sayısına ulaşıldığını, 25,7 milyar dolar gelir elde edildiğini söyledi.
0: Venezuela'da yaşanan gelişmeler son yılların en büyük jeopolitik ve ekonomik kırılmalarından birine sahne oluyor. Nicolas Maduro'nun hedef alındığı operasyon süreciyle başlayan köklü değişim, Washington'ın ülkenin devasa petrol rezervlerini 100 yıllığına kendi stratejik kontrolüne bağlayan dev anlaşmasıyla zirveye ulaştı. Bu konuya bir parantez açtık, haberimize de veda ediyoruz.

0: Washington ve Caracas arasında onlarca yıldır süren gerilim, Amerika Birleşik Devletleri'nin Maduro'yu gözaltına almasıyla farklı bir boyut kazandı. Uzun süredir uygulanan ekonomik ambargolar ve izolasyon sonrası gelinen süreçte Maduro'nun iktidardan uzaklaştırılması sadece rejim değişikliği olarak kalmadı. Önemli bir domino taşını da devirdi.
1: Encadenamientos productivos para la industria nacional.
0: Operasyonun ardından Venezuela'da geçici bir siyasi yönetim işbaşı yaparken arka planda yürütülen diplomatik ve istihbarat odaklı pazarlıkların merkezinde ülkenin tek kurtuluş reçetesi olarak görülen enerji kaynakları vardı. Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin kurguladığı bu süreç, Latin Amerika'nın en büyük varlığının küresel ölçekte el değiştirmesinin zeminini hazırladı. Maduro sonrasındaki yeni siyasi iklimin ilk büyük meyvesi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın dünya tarihinin en büyük petrol anlaşması olarak lanse ettiği tarihi mutabakat oldu. Beyaz Saray tarafından duyurulan anlaşma, Washington'a Venezuela topraklarında benzeri görünmemiş bir ekonomik ve stratejik imtiyaz alanı tanıdı.
2: Petrol fiyatları son dönemde ciddi anlamda yükseldi İran savaşından sonra ve bu ABD hane halkının bütçesini artık zorlamaya başladı. Bu noktada önümüzde de seçimlerin olduğunu bilen Trump biraz köşeye sıkışmış görünüyor. Stratejik petrol rezervi de en düşük seviyelerine kadar geriledi. 1980'lerden beri en düşük seviyesine geriledi. Şimdi bunu bu stratejik rezervleri doldurmak ve içeride petrol arzını arttırabilmek için ve önemli bir haber verebilmek için içeride kendisine bir başarı haberi sunabilmek için buradaki Venezuela anlaşmasını kullandığını düşünüyorum.
0: Beyaz Saray ve ilgili kaynakların paylaştığı verilere göre Washington'la Caracas arasında imzalanan bu devasa konsorsiyumun şartları Amerikan devlet aklının enerji sahasına doğrudan nerede konumlandığını net bir şekilde gözler önüne seriyor. Anlaşma kapsamında Venezuela toplamda 65 milyar varilden fazla kanıtlanmış rezerve sahip 17 kritik petrol sahasının işletme hakkını 100 yıllığına Amerika Birleşik Devletleri'ne devretti.
3: Yapılan anlaşma uyarınca Amerika Birleşik Devletleri Venezuela'daki 17 petrol sahasında yer alan 65 milyar varilden fazla kanıtlanmış rezervin çoğunluk kontrolünü yani yaklaşık bir %55'lik bir oran oluyor eline almış durumda. Jeopolitik kaldıraç açısından baktığımızda da dünyanın en büyük rezervlerine sahip olan Venezuela'nın kaynakları üzerinde bu kontrol Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel petrol piyasalarındaki elini muazzam ölçüde güçlendiriyor.
0: Söz konusu sahaların önemli bir kısmının geçmişte Rus ve Çinli enerji şirketleri tarafından işletiliyor olması, operasyonun ve sonrasındaki hamlenin sadece ekonomik değil, aynı zamanda küresel bir blok mücadelesi olduğunu kanıtlıyor.
2: Bu Trump tarafından tabii ki çok önemli bir anlaşma ve jeopolitik bir anlaşma olarak, jeopolitik fırsatlar içeren bir anlaşma olarak da pazarlandı. Çünkü oradaki en önemli noktalardan bir tanesi burada Rusya'nın ve Çin'in kontrolünde olan petrol sahaları vardı. Yaklaşık bu 17 petrol sahasında sanıyorum 5'i Çin'in, biri de Rusya'nın kontrolü altındaydı. Bunların şimdi ABD'ye devri söz konusu. Bu ciddi, önemli bir açılım yarattı.
0: Anlaşmanın merkezinde Venezuela'lı iş insanı Alejandro Betancourt'un yönetimindeki North American Blue Energy

0: kısım üzerinde ise öncelikli alım hakkı kazandı.
1: Kendi petrolünden mahrum mu kalacak diye baktığımızda Venezuela kendi petrolünden tamamen mahrum kalmayacak. Ancak petrol kaynakları üzerindeki egemenlik ve kontrolü köklü bir değişim geçirmiş olacak. Ve Donald Trump Venezuela geçici hükümeti arasında dünya tarihinin en büyük petrol anlaşması olarak nitelendirilen bir mutabakat imzalandı. Bu anlaşma ülkenin kendi kaynakları üzerinde mutlak denetimini önemli ölçüde sınırlandırıyor.
0: Venezuela yönetimi bu anlaşmayı fırsat olarak yorumluyor. Caracas'a göre söz konusu anlaşmayla altyapı modernizasyonu ve enerjinin ihracı sağlanabilecek. Ancak uluslararası kamuoyunda ve Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde yankılar oldukça sert. Çin ve Rusya'nın Latin Amerika'daki en büyük enerji kadilerinden birinden tamamen dışlanması da süreci farklı bir noktaya evirebilir. Venezuela yaklaşık 303 milyar varil kanıtlanmış petrol rezerviyle küresel sıralamada en başta yer alıyor. Sahip olduğu dev potansiyele rağmen Venezuela, yıllar süren ekonomik krizler, altyapı yetersizlikleri ve ağır uluslararası yaptırımlar nedeniyle uzun süreler boyunca çok düşük kapasitelerde üretim yaptı. Rezervlerin büyüklüğü Venezuela'yı onlarca yıl küresel süper güçlerin enerji savaşlarının ve diplomatik satrancın ana odağı haline getirmeye devam edecek gibi görünüyor.
2: Burada dikkat çekici olan Çin'in nasıl tavır alacağı. Çünkü Çin'in 105 milyar dolar tahmin edilen bir kredi sağladığı biliniyor Venezuela'ya. Ve bunun karşılığında da Venezuela ile yaptığı anlaşmalarda ucuza buradan petrol alımı, petrol karşılığında kredi verilmesi gibi bir takım anlaşmaları vardı. Şimdi bu anlaşmalar ne olacak? Çin bu konuda nasıl tepki gösterecek? Aslında bu biraz daha merak konusu.
3: Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
4: Kuzeyde sıcaklık 2-3 derece düşüyor. İstanbul'da Poyraz sert, sıcaklık 28 derece. Avrupa yakasında ara ara bulutluluk artacak. Ankara'da kısa süre yağış görülebilir, sıcaklık 31 derece. İzmir biraz bulutlu 34, Bursa açık 29 derece. Antalya'nın iç kesimlerinde sağanak geçişi olacak, hissedilen sıcaklık 40 derece. Marmara'da Trakya kesiminde hafif yağış ihtimali var. Edirne ve Çanakkale 30, Kocaeli parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da Eskişehir'de öğleden sonra yerel kısa süre yağış bekleniyor. Gece sıcaklık Sivas'ta 12, Kayseri'de 14 dereceye iniyor. Ege kıyıları biraz bulutlanacak. Muğla, Denizli, Afyonkarahisar boyunca bölgenin iç kesimlerinde kısa süre gök gürültülü yağış geçişi olacak. Manisa'da rüzgar kuvvetli. Akdeniz'de Isparta bölümü yağmurlu. Hissedilen sıcaklık Adana'da 40, Mersin'de 38 derece. Karadeniz'de Ordu, Artvin boyunca yer yer kuvvetli sağanak yağış var. Zonguldak 25, Samsun 27, Trabzon 26 derece. Doğuda Kars, Ağrı kesimi yağışlı. Erzurum 29, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da lodos sert. Gaziantep 35, Diyarbakır 38 derece.
3: Hava durumu.
5: Doğa takvimi. Bugün 4 Eylül 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
6: Bıldırcınların göç günlerindeyiz. Anadolu halk takviminde bugün beklenen fırtınaya bu yüzden bıldırcın geçimi fırtınası denmiş. Her yıl olduğu gibi bugün de bir sonbaharı, bir de bıldırcını çok seven Sait Faik Abasıyanık'ı analım. Sonbaharda her zaman senden bir şey vardır. Benim güzel bıldırcınım. Sensiz sonbaharın ne tadı olabilir diyor Sait Faik bir sonbahar akşamında. Ben serçeleri de, atmacaları, saka, florya, isketeleri de severim. Hatta uzak memleket kuşlarını rüyalarımda görür, bazen şiir yazacak gibi olduğum zamanlarımda papağan, tavuslar, cennet kuşları da görür gibi olurum. Ama bıldırcın, sen bizim göklerimizin muhacir kuşu. Seni sevdiğim, sana yakın olduğum kadar ne

0: baharımızın müjdecisi, dostumuz, adeta köylümüz gibi olan çamur kulübeli, çalışkan, hiç kaçmayacaklar, yanımızda gezecekler gibi oluverip de bir gün habersiz bizden kaçan kırlangıçları, ne de o kızıl gagası, muhteşem kanatları, ince uzun, sırım gibi bacaklarıyla leyleği, damlarımızda, bacalarımızda, hemen yanı başımızda yeri olan hayatımıza, adetlerimize, ocağımıza, hemen hemen bir nevi melankolimize karışmış olan leyleği sana tercih ederim. Doğa takvimini bugün de Bıldırcın'ın 3 heceli klasik şarkısıyla bitirelim.
1: Doğa takvimi.
2: Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin. Burası NTV Radyo. Saat 3.
3: Yeniden merhaba, Gece 3 Bülteni ile karşınızdayız. Silivri'de Alsu adlı gemiyle çarpışmasının ardından batan Tuğberk İmamoğlu gemisi ve 10 personeli için arama çalışması sürüyor. Çalışmalara kıyı emniyeti ekipleri ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait fırkateynler katıldı. TCG Akın gemisi de sonar tarama yapıyor. NTV ekibinden Ali Ablay ve Özgen Özel kayıp 10 kişiyi arama çalışmalarını görüntüledi.
4: Alsu isimli ticari gemiyle çarpıştı. 11 dakika içinde Marmara Denizi'nin derinliklerine gömüldü. Tuğberk İmamoğlu isimli yük gemisini ve gemide bulunan 10 denizciyi arama çalışmaları sürüyor.
5: Çok geniş bir arazide süren çalışmalara 18 gemi, 5 helikopter katılıyor ve gördüğünüz üzere sahil güvenlik botları da bu çalışmalara eşlik ediyor. Arama kurtarma çalışmalarının ilk saatlerinden itibaren TCG Akın gemisi de bölgeye ulaştı ve arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. Kıbrıs'ta yaşanan kaza sonrası TCG Işın gemisi bölgeye ulaşmıştı. Aynı özelliklere sahip TCG Akın gemisi de şu anda Marmara Denizi'nde bir sonar tarama gerçekleştiriyor ve Tuğberk İmamoğlu isimli gemiye dair bir iz bulmaya çalışıyor. Çok geniş bir saha söz konusu. TCG Akın gemisi nokta atışı olarak bulmaya çalışıyor Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyi. Gemi 11 dakika gibi kısa bir sürede batmıştı ve tam olarak battığı nokta henüz tespit edilemedi. Burası 800 ile 1200 metre arasında değişen bir derinliğe sahip ve şu anda bölgedeki arama kurtarma çalışmaları 24 saat aralıksız olarak devam ediyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri de destek veriyor buradaki arama kurtarma çalışmalarına. Gördüğünüz gibi Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir uçak burada şu anda deniz üzerinde tarama gerçekleştiriyor.
4: Silivri sahilinde kurulan kriz masasında ise kayıp yakınlarının endişeli bekleyişi devam ediyor. Silivri açıklarının 18 mil güneyinde meydana gelen kazada Alsu gemisi Kocaeli'den Ali Ağa'ya, Tuğberk İmamoğlu gemisi de İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye gidiyordu.
3: Girne'deki gemi faciasında can kaybı sayısı 10'a yükseldi. Hem kayıp 18 kişiyi arama çalışması hem de soruşturma devam ediyor. Şüpheli 9 kişi ise ikinci kez hakim karşısına çıktı. İlk bilirkişi raporu facianın önlenebileceğini gösterirken ikinci kaptanın ifadeleri ihmaller zincirinin büyüklüğünü gözler önüne serdi.
4: Girne açıklarında feribot faciasına ilişkin soruşturma ve arama çalışmaları sürüyor. Dosyaya giren ilk bilirkişi raporu facianın göz göre göre geldiğini ortaya koydu. Rapora göre gemi su almaya başladığı andan itibaren hız kesildi. Batmadan